0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1966 İngiltere. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbolun doğduğu yer veya futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere, dünya futboluna çok sayıda yıldız kazandırsa da futbol oyun kurallarını belirlese de ya da bunlar gibi çok sayıda dünya futboluna katkısı olsa da Dünya Kupası'nı sadece ve sadece bir kez müzesine götürebildi. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1966 Dünya Kupası.
1: İngiltere'de 11-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, ev sahibi İngiltere'nin tarihi boyunca tek kazandığı kupa olarak hafızalarda kaldı. Bu kupa hem ev sahibinin zaferi hem de saha dışındaki tuhaflıkları nedeniyle hala Dünya Kupası tarihinin en mitolojik turnuvalarından biri sayılıyor.
2: 1966 yılında yapılan Dünya Kupası'nın ilklerinden birisi maskot oldu. Dünya Kupası'na maskot geleneğinin başladığı 1966'da World Cup Willy isimli maskot FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk resmi maskotu oldu.
1: Turnuvanın en meşhur hikayelerinden biri daha maçlar başlamadan yaşandı. Jules Rimet Kupası çalındı. FIFA'da yer alan anlatımına göre kupa Mart 1966'da Londra'daki bir sergiden çalındı. Olay dünya çapında paniğe yol açtı. Polis soruşturması ve fidye notu geldi. Kupa sonunda Pickles adlı bir köpek tarafından bulundu. Yani Dünya Kupası bir köpek tarafından kurtarılmış olundu.
2: Turnuvanın hatırlarda yer alan en büyük anısı da kupaya Afrika'dan hiçbir katılım olmamasıydı. FIFA 1966 Dünya Kupası'nda Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan verdi. Afrikalılar da kendi kıtamızdan direkt katılım hakkı yoksa biz de yokuz diyerek turnuvayı boykot etti.
1: Dünya Kupası'nın yeşil çimlerine geçecek olursak en büyük sürpriz Kuzey Kore'den geldi. FIFA'nın özel anlatımına göre turnuvanın yeni takımlarından Kuzey Kore, İtalya'yı 1-0 yenerek dünya futbolunun en büyük şoklarından birini üretti ve çeyrek finale çıktı. Bu sonuç iki kez dünya şampiyonu olmuş bir ülkenin turnuva cemisi bir takıma yenilerek elenmesi anlamına geliyordu. Kuzey Kore iki dünya kupasına sahip İtalya'yı yenerek hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez tezini ilk doğrulayan futbol takımı oldu.
2: Kuzey Kore'nin hikayesi İtalya'yı yenerek çeyrek finale çıkmakla bitmedi ve daha da çılgınlaştı. Portekiz'e karşı 3-0 öne geçen Kuzey Kore'yi büyük bir sürpriz bekliyordu. Portekiz'e Özöpio 3-0 gerideyken takımı adına 4 gol attı, Portekiz maçı 5-3 çevirmeyi başardı. Ve böylece Kuzey Kore'nin masalı da bitmiş oldu.
1: Bu turnuva aynı zamanda Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki ilk büyük çıkışıydı. FIFA'nın takım tarihine göre Portekiz 1966'da turnuvaya ilk kez katıldı ve üçüncü oldu. Yani 1966 sadece İngiltere Kupası değildir. Aynı zamanda Özöpio'nun kupasıdır. Nitekim Özöpio turnuvayı 9 golle gol kralı olarak bitirdi.
2: 1966'nın en zehirli maçlarından biri de İngiltere-Arjantin çeyrek finaliydi. Arjantin kaptanı Antonio Ratin, Alman hakem Rudolf Kretin tarafından oyundan atıldı ama iki tarafın birbirinin dilini anlamaması büyük kaos yarattı ve Ratin uzun süre çıkmayı reddetti. Maçın gerginliği yalnızca sonuca değil, futbol tarihine de etki etti. Bu tür iletişim karmaşaları yüzünden sarı ve kırmızı kart fikrini olgunlaştırdı. Bu sistem 1970'te uygulanmaya başladı. Yani 1966 yalnızca tartışmalı maçların turnuvası değil, modern hakim iletişiminin de laboratuvarı oldu.
1: Finale gelindiğinde sahnede İngiltere ile Batı Almanya vardı. Wembley'de oynanan maç 90 dakikanın sonunda 2-2 bitti. Uzatmada Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü ve gol verildi. FIFA'nın final yazıları da bu pozisyonun bugün bile tartışıldığını açıkça söylüyor. Hurst daha sonra bir gol daha attı ve Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İngiltere 4-2 kazandı ama kupanın hafızasında şampiyonluk kadar o çizgiyi geçti mi geçmedi mi sorusu kaldı. Futbol bazen kendi efsanesini böyle yaratır. Herkes maçı bilir, kimse pozisyonda tam anlaşamaz.
2: 1966'nın enteresan futbolcuları arasında önce Özve Büyü yazmak gerekir. 9 golle turnuvanın en parlak bireysel performansını verdi. Jeff Hurst final hat-trick ile tarihe geçti. Bobby Charlton İngiltere'nin yarı final zaferinde başrol oynadı. Genç Franz Beckenbauer ise Batı Almanya'nın yükselen yüzlerinden biriydi ve final yolunda takımın en önemli figürleri arasındaydı. Bu yüzden 1966 yalnızca bir ev sahibi zaferi değil, birkaç farklı futbol soyunun aynı anda sahneye çıktığı kupa haline geldi.
1: 1966 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kuzey Kore'ye sürpriz bir şekilde kaybederek turnuvadan elenen İtalya'yı ülkesine dönüşte büyük bir sürpriz bekliyordu. Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüğünde öfkeli taraftarlar havalimanında futbolcuları çürük domates yağmuruna tuttu.
2: İngiltere Batı Almanya finalinde maç 2-2 iken Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü. Hakem golü verdi ama topun çizgiyi geçip geçmediği bugün bile tartışılır. Bugün Azerbaycan'da gol kararını veren yan hakem Azerbaycanlı Tofik Bahramov'un adını taşıyan bir stadyumda bulunuyor.
1: 1958 ve 1962'nin şampiyonu Brezilya bu turnuvada resmen dövüldü. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denedi. Hakemlerin bu sertliğe göz yumması üzerine Pele, bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyerek futbolu bırakma noktasına geldi. Bu olaylar FIFA'nın sarı ve kırmızı kart uygulamasını resmileştirmesine ön ayak oldu.
2: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1966 Dünya Kupası, ev sahibi İngiltere'nin tarihindeki tek şampiyonluğa uzandığı, saha içi kadar saha dışı olaylarıyla da hafızalara kazınan bir turnuva oldu. Turnuva öncesi Jules Rimet Kupası'nın çalınıp bir köpek tarafından bulunması, organizasyonun en sıra dışı anlarından biri olarak tarihe geçti. Sahadaysa Kuzey Kore'nin İtalya'yı elerek yarattığı büyük sürpriz ve Özyurt'un yıldızlaştığı performans öne çıktı. Turnuva aynı zamanda Jeff Hurst'un finalde yaptığı hat-trick ve tartışmalı çizgi golüyle futbol tarihinin en çok konuşulan finallerinden birine sahne oldu.
1: Modern futbolun önemli unsurlarından biri olan sarı ve kırmızı kart fikrinin de bu turnuvada yaşanan kaoslar sonrası olgunlaşması, 1966'yı yalnızca bir şampiyonluk hikayesi değil, futbolun evriminde kritik bir dönüm noktası haline getirdi. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı. Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti. Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Yuri Djorkaeff, Pepe Reina,

0: Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Pablo Forlan'ın oğlu Diego Forlan da aile mirasını Dünya Kupası sahnesine taşıdı. 2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, Uruguay'ın yarı finale yükseldiği turnuvanın simge isimlerinden biri olarak tarihe geçti. İspanya futbolunda da benzer bir miras dikkat çekiyor. 1982 Dünya Kupası'nda forma giyen Miguel Ángel Alonso'nun oğlu Xabi Alonso, 2010'da Dünya Şampiyonluğuna ulaşan İspanya kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu. Danimarka'da ise efsane kaleci Peter Schmeichel'in ardından oğlu Kasper Schmeichel, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında ülkesinin kalesini koruyarak aile geleneğini sürdürdü. Dünya Kupası'nın en ilginç aile öykülerinden biri ise Meksikalı Javier Hernandez'e ait. Chicharito lakaplı golcü, 2010 Dünya Kupası'nda forma giyerek ailesinin turnuvadaki 3. kuşak temsilcisi oldu. Hernandez'den önce büyük babası Tomás Balcázar 1954'te, babası Javier Hernández Gutiérrez ise 1986'da Meksika milli takımı formasıyla Dünya Kupası heyecanı yaşamıştı. Fransa futbolunun simge isimlerinden Lilian Thuram'ın mirası da Dünya Kupası sahnesinde devam etti. Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinde önemli rol oynayan efsane savunmacı, Thuram'ın oğlu Marcus Thuram, 2022 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı kadrosunda yer alarak aile geleneğini sürdürdü. Böylece Thuram'lar, Dünya Kupası'nda forma giyen baba-oğul aileleri arasına adını yazdırdı. Savunmadaki başarısıyla tanınan Lilian Thuram'ın ardından Marcus Thuram'ın hücum hattında öne çıkması, aynı ailenin farklı mevkilerde Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Dünya Kupası tarihine damga vuran birçok futbolcunun ardından oğulları da aynı sahnede boy gösterdi. Maldini, Forlan, Alonso, Schmeichel, Hernandez ve Thuram aileleri futbol tutkusunu kuşaktan kuşağa taşıyarak turnuva tarihinin unutulmaz hikayelerine imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler.
3: Radyo Sputnik.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası daha ilk günlerden organizasyon dışı krizlerle gündeme geldi. Vize engelleri, havalimanlarında uzun sorgular, ülkeye giriş yasakları, taraftar kotalarının iptali ve güvenlik alarmına neden olan olaylar turnuvanın ev sahibi ABD'yi eleştirilerin odağına taşıdı. Futbolun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası sahadaki mücadelelerden çok organizasyonel sorunlarla konuşuluyor. İran, Irak, Senegal, Özbekistan, Somali ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize ve giriş problemleri uluslararası kamuoyunda tepki çekerken bazı futbolcular, hakemler ve görevliler ABD'ye alınmadı. Taraftar kotalarının iptal edilmesi ve kamp bölgelerinde yaşanan güvenlik sorunları da eklenince Dünya Kupası'nın başlangıcı ev sahibi ülke açısından tartışmaların gölgesinde kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'nin San Diego kentinde kamp yapan İsviçre milli takımı zehirli yılanlarla karşı karşıya kaldı. Takım çevrede görülen yılanlar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarı aldı. 13 Haziran'da Katar'la Dünya Kupası açılış maçını oynayacak İsviçre, bölgenin nemli ve sıcak koşullarının yanı sıra yılan riskiyle karşı karşıya kaldı. İsviçre milli takımının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kamp tesisi planında kalecilerin çalışma alanları, spor salonu ve soyunma odalarının yanı sıra tesis çevresindeki bazı bölgeler de gösterildi. Haritada geniş bir alan yılan bölgesi olarak işaretlendi. Koyu kırmızı çizgilerle belirtilen alanın üzerine eklenen yılanlara dikkat edin uyarısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken söz konusu önlemin nedeninin bölgedeki yaban hayatı olduğu belirtildi. San Diego Doğa Tarihi Müzesi'nin verilerine göre kamp tesisinin bulunduğu çevrede 4 farklı zehirli çıngıraklı yılan türü yaşıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri ülkeye girişlerinin hemen ardından sıkı güvenlik aramasından geçti. Afrikalı bir spor muhabirinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Karelerde Senegal milli takım oyuncularının uçaktan iner inmez yoğun bir kontrole tabi tutulduğu görüldü. Paylaşılan görüntülerde futbolcular terminale geçmeden önce güvenlik birimlerince tek tek detaylı aramadan geçirildi. Oyuncuların kontrol sırası beklediği anlar da kameralara yansıdı. Benzer bir uygulama Özbekistan kafilesi için de geçerli oldu. Turnuva öncesinde New York'ta Hollanda ile hazırlık maçı oynayacak ekip stada geldiğinde aynı titizlikle karşılaştı. Takım otobüsünden inen futbolcular ve görevliler polis köpekleri eşliğinde yapılan aramanın ardından stada girebildi. İranlı futbolcuların Dünya Kupası için ABD'ye girişlerine izin verilip verilmeyeceği konusu aylardır belirsizdi. İran milli takımının turnuvada ABD'de oynayacağı grup maçları öncesi vize başvurularına ilişkin karar netleşti. Alınan karara göre oyuncu kadrosunun tamamı ABD'ye giriş hakkı elde etti. Ancak teknik ekip, sağlık personeli ve idari kadroda yer alan çok sayıda ismin başvurusu kabul edilmedi. Reddedilen isimler arasında 12'den fazla destek personelinin bulunduğu bildirildi. İddialara göre vize verilmeyenler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da yer aldı. Taj'ın geçmişte İslam Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı görevlerde bulunduğu öne sürülüyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun süreci yakından izlediği, Mart ayında İranlı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström'ün ise kamp süreci için Türkiye'de temaslarda bulunduğu aktarıldı. İran milli takımının hazırlıklarını Türkiye'nin güneybatısında sürdürdüğü, başlangıçta kamp planının ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tucson kentinde olduğu ancak daha sonra Meksika'nın Tijuana kentine yönlendirildiği belirtildi. İran Futbol Federasyonu turnuvanın başlamasına 3 günden az bir süre kala resmi bir bildiri yayınlayarak ABD'nin İran milli futbol takımının grup aşamasındaki maçlarında İranlı taraftarların tribünde yer almasını sabote ettiğini iddia etti. Yapılan sert açıklamada FIFA prosedürleri gereği her maçın bilet kapasitesinin yaklaşık %8'inin katılımcı ülke federasyonlarının taraftarlarına satılması için tahsis edildiği hatırlatıldı. Ancak İran Futbol Federasyonu kendilerine ayrılan bu resmi kotanın tamamen kaldırıldığını ve şu an için kendi kanalları üzerinden İranlı futbol severlere bilet satışı yapmalarının imkansız hale getirildiğini duyurdu. İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmalar ve haber akışının ardından Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşanlar için hiçbir yorum ya da girişim yapmaması tepki çekti. Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Ayman Hüseyin'in Chicago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alındı. Irak milli futbol takımının resmi fotoğrafçısı Talha Salah, 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gittiği sırada Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda alıkonuldu. ABD gümrük ve sınır muhafaza yetkilileri tarafından telefon kontrolleri de dahil olmak üzere 10 saatten fazla sorgulanan Salah, ülkeye girişine izin verilmeyerek Irak'a geri gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan Somalili hakem Omar Abdülkadir Arta'nın ülkeye girişine izin vermedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala bazı ülkeler turnuvada hedeflerinden çok maruz kaldıkları vize sorunları, sorgulamalar ve güvenlik uygulamalarıyla gündeme geliyor. ABD'deki turnuva öncesi İran, Irak, Senegal, Özbekistan ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize, güvenlik ve giriş sorunları uluslararası tepki topladı. İranlı taraftarlara ayrılan bilet kotasının iptal edildiği iddiaları ve bazı teknik ekip üyelerine vize verilmemesi tartışmaları büyütürken, Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması da eleştirileri artırdı. Öte yandan Senegal ve Özbekistan kafileleri yoğun güvenlik aramalarından geçerken, İsviçre milli takımı kamp bölgesinde zehirli yılan alarmı yaşadı. FIFA'nın bu sorunlar karşısındaki sessizliği ise turnuvanın daha ilk günlerden gölgelenmesine neden oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1970 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Bugün hala birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi milli takımlardan biri olarak gösterilen Pele'li, Jairzinho'lu, Tostao'lu, Ribeiro'lu, Gerson'lu ve Carlos Alberto'lu Brezilya, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nı üçüncü kez müzesine götürmüştü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1970 Dünya Kupası.
1: 1970 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunun en önemli özelliği organizasyonun ilk kez Kuzey Amerika'da düzenlenmiş olmasıydı. Turnuva bu Dünya Kupası ile birlikte geleneksel Avrupa-Güney Amerika ekseninin dışına ilk büyük çıkışı temsil etmiş oldu. Ayrıca FIFA'nın kendi kurumsal tarihine göre Meksiko 1970 finalleri Dünya Kupası'nın dünya çapında renkli yayınlanan ilk büyük televizyon gösterisine dönüştüğü turnuva oldu.
2: Organizasyonun en tepki çeken kısmı ise iklim ve rakım tartışmalarıydı. Meksika'daki statlar yüksek irtifa ve yaz sıcağıyla ünlüydü. Ayrıca bazı maçların Avrupa'daki televizyon izleyicisine uygun olsun diye öğle saatlerinde oynatılması ciddi eleştiri çekti. Kağıt üstünde bu koşullar futbol kalitesini düşürmeliydi. Ama sonuç tam tersi oldu. Turnuva yüksek tempo, unutulmaz maçlar ve estetik hücum futboluyla hafızaya kazındı.
1: Kurallar açısından da 1970 bir dönüm noktasıydı. FIFA'nın resmi kurallar tarihine göre Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği ilk kez bu turnuvada kullanılabildi. İlk değişiklikte açılış maçında Sovyetler Birliği'nin Meksika karşısında yaptığı hamleyle tarihe geçti. Ayrıca 1966 Dünya Kupası'nda hakem Ken Esta'nın geliştirdiği sarı ve kırmızı kart fikri ise 1970 Meksika'da ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkmış oldu. 1970 Dünya Kupası'nda Brezilyalı Jairzinho tüm turnuvada Brezilya'nın oynadığı 6 maçın 6'sında da gol atarak hala benzersiz kalan bir başarıya imza attı.
2: Turnuvanın gizli lezzetlerinden biri de Peru milli takımı olmuştu. Brezilya'nın çeyrek finalde Peru'yu 4-2 geçtiği maç hala hafızalarda özel olarak yer almayı başarıyor. Peru kupayı kazanmasa da turnuvanın unutulmaz ekiplerinden biri oldu. Güney Amerikalı takım açık, cesur ve hücumcu futboluyla o kupanın genel havasına çok yakıştı.
1: Finalde Brezilya'nın karşısında yine büyük bir futbol ülkesi İtalya vardı. Karşılaşmada Pele, Gerson, Jairzinho ve Carlos Alberto Brezilya adına golleri attı. İtalya'nın tek sayısı Boninzena'dan geldi. Özellikle Carlos Alberto'nun attığı 4. gol hala Dünya Kupası tarihinin en güzel takım gollerinden biri olarak anılıyor.
2: Bu şampiyonluğun kurumsal ve sembolik bir sonucu da vardı. Ansiklopedilere göre Brezilya 3. şampiyonluğunu alınca Jules Rimet kupasını kalıcı olarak müzesine götürdü. Sonraki turnuvalar için yeni FIFA Dünya Kupası tasarlandı. Yani 1970 yalnızca bir dönemin en iyi takımıyla değil, aynı zamanda ilk Dünya Kupası'nın tarih sahnesinden çıkışıyla da bir eşik noktası oldu. Bir bakıma 1930'da doğan ilk büyük kupa fikri 1970'te Brezilya'nın ellerinde kapanışını yaptı.
1: 1970 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, 1966'daki sertliklerden sonra hakem Ken Esta'nın trafik lambalarından ilham alarak tasarladığı sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk kez bu turnuvada hayata geçti. Ancak turnuva boyunca tek bir oyuncu bile kırmızı kart görmedi.
2: Almanların efsanesi Franz Beckenbauer omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmadı. Kolunu gövdesine sargıyla bağlatarak maçı o şekilde tamamladı.
1: El Salvador'la Honduras arasındaki maçlar halihazırdaki siyasi gerilimi daha da arttırdı ve tarihe 100 saat savaşı olarak geçen askeri bir çatışmaya dönüştü. Binlerce insanın öldüğü bu savaşın fitilini bir futbol maçı ateşlemişti.
2: Meksika'da düzenlenen 1970 Dünya Kupası futbol tarihinin en estetik ve unutulmaz turnuvalarından biri olarak öne çıktı. Pele önderliğindeki Brezilya 3. kez şampiyonluğa ulaşarak Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak müzesine götürdü. Turnuva hem ilk kez renkli yayınlanması hem de sarı kırmızı kart uygulamasının sahneye çıkmasıyla tarihe geçti.
1: Yüksek irtifa ve sıcak hava tartışmalarına rağmen ortaya çıkan futbol kalitesi kupayı efsaneler arasına taşıdı. 1970 yalnızca bir şampiyonluk değil, futbolun küresel bir şova dönüşmesinin de simgesi oldu.
2: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbol severler yalnızca turnuvada yer alacak yıldızları değil, dev organizasyonda boy göstermeyecek isimleri de konuşuyor. Kimi ülkesiyle finallere kalamadı, kimi teknik direktör tercihi nedeniyle kadro dışı kaldı, kimi ise sakatlığı nedeniyle hayallerine veda etti. Radyo Sputnik editörleri Dünya Kupası'nın en dikkat çeken eksiklerini derledi.
2: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla tarihin en geniş organizasyonu olacak. Ancak genişleyen kontenjana rağmen birçok yıldız futbolcu turnuvada yer alamayacak. Gürcistan, Nijerya ve Slovenya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle bazı yıldızlar Dünya Kupası hayalini ertelemek zorunda kalırken bazı futbolcular teknik direktörlerinin tercihleri veya yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadroların dışında kaldı.
1: Avrupa futbolunun en önemli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Kvaratskhelia, Gürcistan'ın Dünya Kupası bileti alamaması nedeniyle turnuvayı televizyondan izleyecek. Gürcistan'ın gol yükünü çeken Mikao Tadze ve Mamar Daşviri de ülkesinin elenmesi nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak.
2: Afrika futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Galatasaray'ın süper yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'nın finallere kalamaması nedeniyle Dünya Kupası sahnesinde yer alamayacak. Atalanta'daki performansıyla Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden olan Lukman da Osimhen gibi Nijerya engeline takıldı. Turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Atletico Madrid'in yıldızı Jan Oblak, Slovenya'nın Dünya Kupası vizesi alamaması nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Fenerbahçeli Slovak defans Milan Škriniar da Slovakya'nın Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı ABD'ye gidemeyecek.
2: Dünya Kupası'na katılamayan bir diğer sürpriz ülke de Macaristan oldu. Macaristan'ın 2026 Dünya Kupası vizesi alamamasıyla Dominik Szoboszlai ve Milos Kerkez turnuvayı evlerinden takip edecek. Avrupa elemelerinden Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Polonya'da ise Robert Lewandowski belki de son Dünya Kupası hayalini de kaybetti. Lewandowski de turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünya Kupası elemelerine damga vuran en büyük ülke ise İtalya oldu. İtalya Avrupa elemelerinde grubunu Norveç'in ardından ikinci sırada bitirdi. Playoff'larda Bosna Hersek'le eşleşen İtalya karşılaşmayı penaltılar sonucunda 4-1 kaybetti. Bosna Hersek Dünya Kupası'na katılırken İtalya 2026'da Amerika'daki turnuvaya gitme şansını yitirdi. İtalya 2018'de Rusya ve 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupalarının ardından ABD'de düzenlenen turnuvaya da gidemeyecek.
2: Böylece 4 kez dünya şampiyonu olan İtalya, tarihine ilk kez üst üste 3 Dünya Kupası'nı kaçıran ilk eski dünya şampiyonu oldu. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasıyla birlikte Donnarumma, Tonali, Bastoni, Federico Di Marco ve Barella gibi süper yıldız futbolcular da turnuvayı ellerinden takip etmek zorunda kalacak.
1: Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte bazı sürpriz tercihler de gündeme geldi. Form durumları ve kulüp performansları tartışma yaratan bazı yıldız isimler teknik heyetlerin kararlarıyla kadro dışında kaldı.
2: Dünya Kupası'nın gediklisi Brezilya'da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. João Pedro, Richarlison, Anthony, Savinho, Andri Santos, Thiago Silva, Gabriel Jesus ve Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Gabriel Sara da kadroda kendisine yer bulamadı.
1: Futbolun beşi olarak kabul edilen İngiltere'de de çok sayıda oyuncu kadroya alınmadı. 2026 Dünya Kupası'nda futbol severler Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White ve Jack Grealish'i izleyemeyecek.
2: Galatasaray'ın yıldız orta sahası Torreira ile yıldız futbolcu Luis Suarez'in Uruguay kadrosunda yer bulamaması sürpriz olarak değerlendirildi.
1: 2018 ve 2022'de düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarının ardından 2026 Dünya Kupası'na da katılmaya hak kazanan Fas'ta tanıdık iki isim forma şansı bulamadı. 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ta Fenerbahçe'den tanınan Yusuf En-Nesyri ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakim Ziyech kadroda kendisine yer bulamadı.
2: Dünya Kupası organizasyonlarının gediklilerinden olan Arjantin, İspanya ve Fransa'da da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. Arjantin'de Garnacho ve Paulo Dybala, İspanya'da Dani Carvajal, Marco Asensio ve Alvaro Morata, Fransa'da ise Matteo Guendouzi, Christopher Nkunku ve Eduardo Camavinga kendilerine forma şansı bulamadı.
1: Futbolun en acı gerçeği yine Dünya Kupası öncesinde kendisini gösterdi. Bazı yıldızlar sakatlıkları nedeniyle kariyerlerinin en önemli organizasyonlarından birini kaçıracak.
2: Fransız golcü Hugo Ekitike yaşadığı ciddi aşil tendonu sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Ekitike'nin yokluğu Fransa'nın hücum planlarını da etkiledi. Real Madrid'in yıldızı Rodrigo diz sakatlığı nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Brezilya'nın hücum hattındaki en önemli eksiklerinden biri olarak görülüyor. Bayern Münih forması giyen Gnabry de adalesindeki sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosunun dışında kaldı. ACL yırtığı yaşayan genç yıldız Xavi Simons'ın da Dünya Kupası'nı kaçırması Hollanda adına büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.
1: 2026 Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatıyla tarihe geçmeye hazırlanırken turnuvada yer alamayacak yıldız futbolcular da gündemin önemli başlıklarından biri oldu.
2: Gürcistan, Nijerya, Slovenya, Macaristan ve İtalya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle Kvaratskhelia, Osimhen, Lukman, Jan Oblak, Szoboszlai ve Donnarumma gibi birçok yıldız Dünya Kupası hayaline veda etti.
1: Kadroların açıklanmasıyla birlikte İngiltere, Brezilya, Arjantin, Fransa ve İspanya'dan bazı önemli isimlerin teknik heyet tercihleri nedeniyle dışarıda kalması da tartışma yarattı.
2: Uruguay'da Torreira ve Luis Suarez, Fars'ta ise Hakim Ziyech ile Yusuf En-Nesyri kadroda yer bulamadı.
1: Öte yandan Rodrigo, Hugo Ekitike, Serge Gnabry ve Xavi Simons gibi yıldızlar da sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kaçıracak.
2: Böylece tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası birçok önemli futbolcunun yokluğunda oynanacak.
1: Turnuva başlamadan oluşan bu yıldız eksikliği futbol severlerin ya olsalar da sorusunu uzun süre tartışmasına neden olacak.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Shakira. We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı başlıyor.
1: 16 Haziran 2026 Salı, ben Güçlü Özgen. Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlerimize, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de tabii ki sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. X'te Radyo Sputnik TR örneğin ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram'dan Güçlü Özgen birleşik ve küçük harfle yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve en önemlisi eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Alışkın olduğunuz üzere siyasetle başlayalım. CHP demeyeceğim bu sefer, Adalet ve Kalkınma Partisi diyeceğim. Hatta bir adım ileriye götüreceğim. Beştepe. CHP ile ilgili tartışmaları aktaracağım elbette. Grup toplantısı yok bugün. O gerilim geride bırakılmış gibi görünüyor. Karşılıklı tarafların bir uzlaşı içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Oraya geçeceğiz. Ama oradan önce hani bu erken seçim tartışmaları yapılıyor. Erken seçim olur mu? Hükümet bu yönde bir adım atar mı? Bir baskın seçim meselesini gündeme alır mı? Gündemine alır mı daha doğrusu? Buna dair tartışmalar devam ederken mesaj ve hatta tarih geldi. Kimden? Beştepe'den. Kim? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve aynı zamanda Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum. Kendisi bir hukukçu aynı zamanda, biliyorsunuz. Bu tip tartışmalara, açılım örneğin, açılım süreci ya da işte bu erken seçim tartışmalarına Beştepe acaba nasıl bakıyor diye sorduğumuz zaman genel olarak Mehmet Uçum'un kaleme aldığı sosyal medya paylaşımlarını ya da mesela Anadolu Ajansı'na gönderdiği yazılar ya da orada yayınlanan yazılar üzerinden bir okuma yapabiliyoruz. Ne dedi Mehmet Uçum dün yaptığı o açıklamada? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama dedi, Türkiye'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı vardır ifadesi önemli. Seçimlerin yenilenmesi, dikkat, erken seçim değil, seçimlerin yenilenmesi tarihi olarak da hangi günü, hangi tarihi? Aslında beklentilerin uzağında bir tarihten bahsedebiliriz. 16 Nisan 2028'i işaret etti. Yani aslına bakılırsa zaten Mayıs, Haziran aylarında normal bir seçim yapılacak 2028 itibariyle, ama tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması meselesi Adalet ve Kalkınma Partisi, arkasından da Beştepe'nin önceliği, bunu biliyoruz. Uçum, Mehmet Uçum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir karar alması halinde bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edildiği o referandumun yıl dönümü aynı zamanda. İlginç bir gün değil mi? 16 Nisan'da yeni referandumun 11. yani düzeltiyorum, referandumun 11. yıl dönümünde genel seçimlerin yapılması güçlü bir sembolik manada taşır ifadesi önemliydi. Bakalım gerçekten böyle mi olacak? Muhtemeldir aslına bakılırsa. Çünkü şu toz duman arasında benim görebildiğim kadarıyla, aslında doğrusunu söylemek gerekirse, bir mecliste anayasa değişikliği için o 400 vekil rakamına ulaşması Özellikle CHP içerisindeki tartışmalar bir. İki, bu açılım sürecinde ağır hareket ediliyor olması. Neden bahsediyorum? DEM Parti'nin de bir şekilde desteğini almak durumunda Cumhur İttifakı. Biraz o destek zor gelecekmiş gibi görünüyor. Hele bir de bugün okuduğum yapılan yorumlar enteresan. O açılım meselesinde yeni yasama yılına, önümüzdeki Eylül-Ekim aylarına bu meselenin kalabileceği o yasal düzenlemeden bahsediyorum. DEM Parti'nin hep talep ettiği o yasal düzenlemeden bahsediyorum. O aylara kalabileceği yönünde bazı ifadeler de var. İşte bu şartlar dahilinde Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhur İttifakı anayasayı değiştiremezse o zaman böyle bir karar bekleyecek. Zaten o zaman tabii muhalefetin tavrı ne olur? İşte bu şekilde ne diyordum Mehmet Uçum, meclisin böyle bir karar alması durumunda referandumun yıl dönümü 16 Nisan sembolik bir tarih diyordu. O sembolik tarihi kabul eder mi muhalefet? Bana biraz zor gibi görünüyor. Bakalım AK Parti bu konuyla ilgili ne yapacak, hangi başlıkları öne alacak? Takip edeceğiz elbette. Bu erken seçim tartışması bitmez, onu söyleyeyim. Ama şu ekonomik koşullar dahilinde de hükümetin bir şekilde siyaseten, siyasi açıdan söylüyorum, erken seçime gitmesine imkan, ihtimal yok, net. Eğer bir seçim, ne diyorlar, ekonomisi uygulamaya kalkmaz ise. Bu arada AK Parti demişken şunu da söyleyeyim, enteresan bir tartışma yaşanıyor. Hani Erdoğan sonrasını işaret eden tartışmalar, ben böyle okuyorum bu tartışmaları. AK Parti'nin eski milletvekili Şamil Tayyar, partinin etkili ve yetkili bir isme ihtiyacı olduğunu söyledi. Yaptığı sosyal medya paylaşımda bu göreve en uygun olarak, en uygun isim olarak kimi işaret ediyor? Enteresan değil mi? Berat Albayrak. Enteresan olan isimler değil. Enteresan olan bu tartışmaların çok erken başlamış olması. Şamil Tayyar'ın bu açıklamasından sonra Mücahit Birinci, o da AK Parti'nin MKYK üyesi, eski MKYK üyesi, o da farklı gerekçelerle çok uzun böyle detaylandırmış ve kimi işaret etmiş? Bilal Erdoğan'ı işaret etmiş. Dediğim gibi bana göre erken bir tartışma ama AK Parti içerisinde neler olup bitiyor bunu anlamak açısından önemli. Bu iki ismin hesaba katmadığı bir başka isim daha var. Ben de bari onu hatırlatayım. Eğer bundan sonraki süreçte yeni bir liderlik tartışması Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde yapılacak ise o tartışmaların içerisine mutlaka ve mutlaka Hakan Fidan'ı da eklemek gerekiyor. Tabii biz biliyoruz, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, hani AK Parti'nin Erdoğan'sız ne yapabileceğini, Erdoğan sonrası açısından söylüyorum. Geçmiş dönemde benzer siyasi partilerin çizgilerini de takip edersek ya da analiz edersek daha doğrusu, mesela Anavatan Partisi değil mi? Çok da fazla bu anlamda lider odaklı partilerin ayakta kalmakta ya da eski tempolarını, eski başarılarını sürdürmekte zorlandığına hep tanıklık ettik. Muhtemeldir ki benim görebildiğim kadarıyla bu isimler konuşulur. Daha pek çok isim de çıkar elbette ama bu isimler ne olursa olsun Erdoğan rüzgarını, son 22, 23, 25 yılda esen bu rüzgarın benzerini yakalamasına imkan, ihtimal yok. Profesyonel bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Elbette konuşmadan olmaz. Söyledim, iki tarafta hem Özgür Özel kanadı hem Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu kanadı bir uzlaşıya, sessiz bir uzlaşıya varmış durumda. Her iki isim de bugün işte yapılması beklenen, her salı biliyorsunuz saat 13.30'da bir grup toplantısı yapar Adalet ve Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün olmayacak o toplantı. Normal, gayet normal. Ben o fotoğrafların, o gerilim dolu fotoğrafların geçen salıyı hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta biz grup toplantı salonuna da canlı bağlanarak oradaki vekillerle de konuşmuştuk. Ne olacak? Bir gerginlik yaşanır mı, yaşanmaz mı? Meclis dışında yaşanmıştı ama parlamento içerisinde, daha doğrusu grup toplantı salonu içerisinde o gerginliğe tanıklık etmemiştik. Benzer fotoğraflar ortaya çıkmasın diye sessiz bir uzlaşı içerisinde olduğunu, tarafların sessiz bir uzlaşı içerisinde olduğunu da söyleyebiliriz. Bu yeni parti kurulacak mı, kurulmayacak mı tartışmaları, İmamoğlu avukatları aracılığıyla da bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz bir yandan da o İBB davası devam ediyor. Ona dair tartışmalar da aktaracağız biraz sonra. Hatta bir konuğum da olacak. Hukukçu bir konuğum olacak. İmamoğlu da yeni parti sinyalini verdi. Onu da söyleyelim. Yani bir şekilde yeni partiyle de eğer seçimlere girmem, CHP'nin seçimlere girmesini engelleyecek bir adım atılırsa ya da bunu önleyecek adımlar atılmaz ise yeni bir yol tercih edilir mesajını da verdi. Ama mesela CHP'li vekillere baktığımız zaman da o ifadeyi kullanmaya devam ediyorlar. Ne o? Baba ocağındayız ve hiçbir yere gitmiyoruz diyorlar. Mesela Murat Emir benzer bir açıklamayı dün itibariyle de yaptı. Onu da sizlere aktarmış olalım. Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde işte bu yeni parti tartışmaları devam ederken Özgür Özel ve ekibinin de böyle yeni adımlar, yeni arayışlar içerisinde olduğuna dair bazı bilgiler de geliyor. CHP içerisinde mücadele edelim yönünde Özgür Özel'e yakın ekibin ağırlıklı görüşünün bu yönde olduğunu biliyoruz. Gelen bilgiler en azından bu yönde. Ya da şöyle söyleyeyim, Özgür Özel bir karar verene kadar, yeni parti kararı verene kadar bu yöndeki politikalar devam edecek. Kritik gün, kritik günse 20 Temmuz. Neden? Bu tarihte başlayacak adli tatil öncesi, dikkat, Yargıtay'ın bir karar vermesi gerekiyor. İtirazlar var biliyorsunuz bu butlan meselesine. O Yargıtay kararını, Yargıtay'ın kararını açıklamaması ya da mutlak butlan yönetiminin kurultay tarihi belirlememesi halinde işte 20 Temmuz itibariyle ya da oraya giden süreçte yeni parti çalışmalarının hızlanabileceği yönünde de bir bilgi var. Dediğim gibi CHP açısından bakıldığı zaman 20 Temmuz, adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz CHP açısından kritik tarih. Biz de o güne kadar yaşanacakları takip edeceğiz. Bugün bir de o söylediğim delege imzaları, 900'ün üzerinde delegenin olağanüstü kurultay için, olağanüstü kurultay yapılması için Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik hazırladığı o dilekçede imza sayısının, delege imza sayısının 900'ün üzerinde olduğu belirtiliyordu. Bugün CHP Genel Merkezi'ne o imzaların, o dilekçenin teslim edileceği yönünde de bir bilgi var. Ya da bugün salı, bugün olmasa da yani bugün yine tartışmalar yaşanacaktır elbette. Bugün ya da yarın diyeyim, çok da bağlamayayım. Gelen bilgiler en azından bu yönde. Eğer başvuru yapılırsa o başvuruyla ilgili tartışmalar derken genel merkez Kılıçdaroğlu yönetiminin bu dilekçeye nasıl bir yanıt vereceğini de elbette sizlerle paylaşacağım. Sizlere de aktaracağım. Bir bilgi sadece mesela işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı 10 Haziran tarihli MYK'da ihracı istenen isimler vardı, hatırlayınız. İşte Veli Ağbaba gibi örneğin isimler. Bu isimlerin de komisyonlardan mecliste görevli oldukları, mesela Plan Bütçe Komisyonu, mesela Anayasa, mesela Adalet Komisyonlarındaki görevli 5 CHP'linin de isimlerinin Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından bu listelerden çıkartıldığı bilgisini de bir dipnot olarak, hani CHP'de neler yaşanıyor, ne oluyor, ne bitiyor diye merak ediyorsanız bir dipnot olarak aklınızın bir kenarında dursun derim. Ve Silivri Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirilmişti, hatırlayınız. O operasyonda gözaltına alınmıştı kim? Bora Balcıoğlu, Silivri Belediye Başkanı. 18 kişi gözaltına alınmıştı. Dün gece saatlerinde Bora Balcıoğlu'nun kendisiyle birlikte toplamda 10 kişinin, o 18'den 10'unun tutuklandığı bilgisini sizlere aktarmak istiyorum. Diğer 8 kişiye ne oldu? Diğer 8 kişi de yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve bu sabah saatlerinde de Beylikdüzü Belediyesi'ne, bu kez de Beylikdüzü Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirildi. İmar mevzuatına ve ruhsat projelerine aykırı yapılara usulsüz şekilde iskan belgesi düzenlendiği iddiasıyla kaç kişi gözaltına alındı? Toplamda da 27 kişinin gözaltına alındığını söyleyeyim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi bahsettiğim bu operasyon. Enteresan. İmamoğlu İnşaat Şirketi de yine aynı şekilde bu operasyon şirketinden bazı yetkililerin de yine dediğim gibi ve belediyeyle ilişkileri üzerinden bir suçlama, bir iddia suçlama var. Bu suçlama gerekçesiyle de bu gözaltılardan bazıları bu suçlama gerekçesiyle gerçekleştirildi. Hani bir yine dipnot olarak da bu operasyonun içeriğine dair bir dipnot olarak da sizlerle paylaşmış olalım. Bu arada arkadaşlar konuğumuzu arayabiliriz. Onu da sizlere aktarayım. Dediğim gibi CHP içerisinde tartışmalar devam ediyor. Bir yandan da bu İBB davasına dair bazı tartışmalar var. Bazı ifadeler, bazı savunmalar geçtiğimiz günler itibariyle dikkatimizi çekti değil mi? Bunlar üzerinden konuşacağız biraz sonra, eğer bir terslik olmazsa. Çünkü şu dakikalarda Silivri'de kendisi de, neden bahsediyorum, avukat Afşin Hatipoğlu biraz sonra konuğumuz olacak. En başından beri bu davayı takip eden hukukçu isimlerden bir tanesi Murat Kapki, Fatoş Pınar Türker, Taner Çetin, ki Taner Çetin'in dünkü ifadesi de dikkat çekiciydi. Bu isimlerin tamamı yaptıkları savunmalarda, İBB davası içerisinde yaptıkları savunmalarda, mesela Fatoş Pınar Türker'in ifadesini hatırlıyorsunuz değil mi? Emniyette bir çıplak arama iddiası vardı. Ya da Murat Kapki'nin yine baskı altında savcılıkta ifade verdiğine. Yine aynı şekilde Taner Çetin'in dünkü ifadeleri, benzer ifadeleri dikkat çekiciydi. Ne akla getiriyor biliyor musunuz burada? Soru şu. Bu davada siyasi telkin ya da itirafçılığa zorlama gibi başlıklar mı acaba ön plana çıkıyor ve bu hukuk açısından ne ifade ediyor, bunu konuşacağız. Dediğim gibi kiminle? Avukat Afşin Hatipoğlu ile. Sayın Hatipoğlu, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok çok teşekkürler. Birazdan siz de duruşmaya salonuna gireceksiniz. O yüzden çok zamanınızı almayacağım. Siz aslında bakılırsa zamanla ilgili yönetimi size bırakıyorum. Bu iddialar enteresan. Tamer Çetin'in dünkü mahkemede ortaya koyduğu iddia, duruşma savcısının kendisine, senin Ekrem'in bile diploması yok, senin gibileri oraya doldurup dolgun maaş veriyor, gel itirafçı ol şeklinde bir telkini olduğunu iddia etti. Daha önce Fatoş Pınar Türker'in iddialarını konuştuk. Bir savcının genel olarak bu dava üzerinde ya da genel olarak şüpheliye bu yönde ifadeler kullanıyor olması ya da bu iddialar, öyle söyleyelim, hukuk açısından ne anlama geliyor? Önce buradan başlayalım.
2: Öncelikle bu yargılamanın baştan sona siyasi olduğunun en önemli ispatlarından bir tanesidir bu sormuş olduğunuz soru. Çünkü burada eğer hukuk konuşulsaydı, delil, dayanak, belge, ispat, fatura, mail, fotoğraf, yani herhangi bir doküman size sorulurdu. Ama siz kafadan bir odaya girdiğinizde psikolojik bir baskıyla, ikna süreciyle karşı karşıya geliyorsanız, demek ki o makamın eli zayıftır. Sizin beyan ve ifadelerinize ihtiyacı vardır. Eli güçlü olan, delil ve dayanağı olan hangi merci sizin görüşlerinize ihtiyaç duyabilir? Önünüze evrak koyar, bununla ilgili ne diyorsun der. Buradaymışsın der, şunu görmüşsün der, şurada fotoğraflanmışsın der. Bunların hiçbirini yapamıyor. Yapamadığı için de sizin iradenize muhtaç oluyor. Eğer bu şekilde bakıyorsanız aynı zamanda şu manaya da çıkar. Siz iddianameyi hazırlıksız bir şekilde oluşturmuşsunuz. Tamamen göç yolda düzülür mantığıyla başlamışsınız. Ve insanların birbirlerini suçlaması üzerine bir hukuk inşa etmişsiniz. Bu kabul edilemez. Bu Murat Kapki'de görüldü. Çok açık bir şekilde görüldü. Murat Kapki dedi ki, ben artık öyle bir noktaya geldim ki Roma'yı bile sen mi yaktın deseler, Roma'yı bile ben yakardım veya ben yaktım dedi. Eşiyle tehdit edildiğini söyledi. İşte o Pınar Hanım çocuğuyla tehdit edildiğini söyledi. Sizin eliniz gerçekten güçlüyse bunlara niye ihtiyaç duyarsınız ki? Bu insanlığın yani hukuk ötesinde insanlığa bir kara çalıdır. Bu kara çalmayı kabul etmek mümkün değil. Burada bir hukuk mücadelesi veriyoruz ama verdiğimiz bu hukuk mücadelesini hangi şartlarda, hangi mevkide, hangi zihniyetteki insanlara karşı verdiğimizin de bu ifadeler açıkça ortaya koyuyor.
1: Bu, yani bu sanıkların mahkemedeki savunmalarında ortaya koyduğu bu iddialar çok dikkat çekici. Beni en çok, yani tabii ki hepsi etkili de, Fatoş Pınar Türker'in o savunmasında dile getirdiği açıklamalar, benim doğrusunu söylemek gerekirse hepsi önemli elbette ama çok dikkatimi çekti. Hatta Ekrem İmamoğlu da Fatoş Pınar Türker'in o gözaltı sürecinde polisten kötü muamele görmesi, işte savcının kendisini

0: devletin, yazan makamların görev yaptığı bir yer. Yani kendileriyle alakalı eğer suç duyurusunda bulunacaklarsa bulunsunlar, bir şey diyemeyiz. Ama neticede bu iddianameyi yazan savcıların şu anda hangi görevde olduğunu izleyicilerimizin, daha doğrusu dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Yani bu çok açık bir gösterge değil mi? Yani siz bugün bir yerde görev yapıyorsunuz. O görev sırasında bir iddianame ve o iddianameyle ilgili uygulamalar var. Daha sonra bu uygulamalarla ilgili şikayet konu ediliyor. O şikayetleri karara bağlayan merciye gelmişsiniz. Tesadüfe bakın. Kendinizle ilgili mi karar alacaksınız? Kendi ayağınızla sehpayı mı içeceksiniz? Bunlar artık memlekette rutine dayanmış mantıksız, hukuksuzluk ve izah olmayan uygulamalar. Yani bu insanlık suçu, işkence bu. Bir kadının anadan doğma bir şekilde aranması, eğilmeye zorlanması, o kadının vücuduna yönelik temas ve muamelede bulunması, hukukun hangi noktasını korumak için yapılmıştır? Oradaki hanımefendi hangi noktada sizin eksiğinizi tamamlayacaktır? Onun vücudundan umut edilen, beklenen ispat, dayanak ve delil nedir? Bunlar kabul edilecek hadiseler değil. Bunlar soğuk savaş dönemlerinde karşımıza çıkan işler. Bunlar 2026'nın işi olamaz. İnsanın işi olamaz mı? Bunun üzerine konuşmaya gerek yok ama şunu bilsin dinleyicileriniz. İşkencede zaman aşımı olmaz. İnsanlığa karşı işlenen suçlardır. Onun için isterse 30 yıl sonra olsun, muhtemelen Pınar Hanım'a yapılan bu muamele bir şekilde bir yerden dönecektir.
1: Tabi bu davalar biz de takip ediyoruz. İşte 50. günde geride kalıyor. Daha çok iddianamenin içeriğinden daha çok dediğiniz gibi işte Kapki ya da işte Tamer Çetin'in ifadeleri, Pınar Türker'in ifadeleri, savunmaları, daha doğrusu savunmalarına söyledikleriyle biraz bundan sonraki süreçte hafızalarda kalacak gibi görünüyor. Son bir toparlama rica edeceğim sizden. Tamer Çetin'in o diploma beyanı ya da Pınar Türker'in o çocuk tehdidi iddiaları, Murat Kapki'nin yönlendirildim çıkışı, bütün bunlara şöyle baktığımız zaman, bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman, bu davadan bir hukukçu olarak söylüyorum, hani bütün bu siyasi tartışmaların vesaire, tabii ki onların hepimiz, dinleyicilerimiz de farkında ne olduğunu ne bittiğini, bu davadan meşru hukuki bir karar çıkması mümkün mü? Nasıl değerlendiriyorsunuz bir hukukçu olarak?
0: Valla meşhur bir Anadolu deyişi vardır. Pınar başından bulunur. Bu iddianame başından bulanmış, tamamen gerçekler ötelenmiş, insanların yalan beyanlarıyla ya da yalan beyan vermeye zorlanarak oluşturulmuş bir nasıl söyleyeyim size, bir çöp. Eğer çöplükten bir adalet çıkacağına inanıyorsa insanlar, çıksın hep beraber izleyelim. Ama buradan bir adalet çıkmaz. Çünkü yazılma sistemi, uygulanma sistemi, yargılama sistemi. Bakın şu andaki mahkeme sadece bu davayı görüyor, biliyor musunuz? Anayasanın 37. maddesine açık aykırılıktır bu. Sadece bu davayı görüyor. Şu andaki heyetin başka hiçbir uygulaması, hiçbir davası, hiçbir dosyası yok. Her gün bu davayı görüyorlar. Özel bir mahkeme bu. Sen özel mahkeme kuramazsın. İnsanlar baştan belirli olan mahkemelere tabidir. İddianamesi bu şekilde, mahkeme heyeti bu şekilde. Nasıl buradan bir adalet bekleyeceğiz? Bakın bir şey söyleyeyim mi size? Şu anda tutuklu sanıklar bittikten sonra, ki 15 kişi falan kaldı, geriye kaç kişi var biliyor musunuz tutuksuz dinlenecek olan? 300. 300 kişi daha var.
1: Zamana yayılan bir süreçten bahsediyoruz değil mi? Uzun zamana yani yayılan bir süreci tabii takip edeceğiz.
0: Ve burada bütün yargılama usulleri alt üst edilmiş vaziyette. Yargılamayı nasıl şey yapacağınızı nereden bileceksiniz? Yani eylemden mi başlıyorsunuz? Kişiden mi başlıyorsunuz? Hangi metotla yapıyorsunuz? Yani tamamen bir karmaşa. Bir şekilde bu dava görülecek ve bir şekilde bitirilecek. Seçimden önce de yerel mahkemede hüküm verilecek. Ayarlama buna göre.
1: Onu soracaktım. Biz ne kadar takip edeceğiz bu davayı? Yani sizin bu ortaya koyduğunuz rakamlar, isimler.
0: Seçimden önce yerel mahkeme, yani şu andaki 40 ağır cezanın kararı bence verilecek.
1: Yani anladım, bu kadar.
0: Ayrı ama seçimden önce, yani bu önümüz 16-17 ay içinde

0: Buranın ilk derece mahkemesinin kararı çıkar.
1: Anladım, anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum Afşin
0: ben
1: Atipoğlu.
0: Teşekkür ederim. Sağ
1: İyi çalışmalar
0: olun.
1: diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. İBB davasında yaşananlar, iddianameler, savunmalar, evet bütün bu isnatlar ve bu isnatlara yönelik olarak verilen yapılan savunmalar. Bunları tabii konuşuyoruz ama yapılan savunmalarda ortaya konan savcılıkla ilgili ya da emniyetle ilgili olan, ki işte emniyet o gözaltında işkence iddialarını ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yalanladı. Onları da hemen söyleyelim ama mesela o Fatoş Pınar Türker'le ilgili, onun emniyette çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönündeki iddialarıyla ilgili de İçişleri Bakanlığı'nın bir soruşturma, iki müfettişle beraber bir soruşturma başlattığını da hatırlatmak gerekiyor. Yani İstanbul Emniyeti ve Savcılık yalanlasa da bir de böyle bir adım atıldı, onu da hatırlatalım. İlginç, işte söylediğim gibi Murat Kapgi'nin örneğin dile getirdikleri yine aynı şekilde. Soruşturma aşamasında itirafçı olmuştu iş insanı Murat Kapgi. Mahkemede savunmasını yaparken eşiyle, kardeşiyle, kayınpederiyle bir şekilde tehdit edildiği yönünde bir açıklaması olmuştu. Onu hatırlattı Afşin Atipoğlu. Gerçekten böyle enteresan bir cümlesi vardı Murat Kapgi'nin. Ne demişti? O benim en çok, o süreçte en çok dikkatimi çeken, o gün bana Roma'yı sen mi yaktın deselerdi, evet ben yakarım, yaktım derdim ifadesi davada yapılan, daha iddianamedeki o itiraflarla ilgili birkaç bize ipucu veriyor. Neyse, takip etmeye devam edeceğiz elbette ama görünen o ki daha bir buçuk yıl boyunca biz bu İBB davasını da konuşmayı sürdüreceğiz. Gündemimizde olacak elbette. Biz de bütün ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz bir kısa ara verelim. Arkasından devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yarı ve Zamanla devam ediyoruz. İkinci bölümle ilgili bir not, sadece bir hatırlatma sizlerle paylaşmak istiyorum. Öğretmenler, Ankara'daki öğretmenler, özel okul öğretmenleri ve atanmayan öğretmenler, biliyorsunuz iki gündür bir tepkileri var Ankara'da. Dün de aynı şekilde Kurtuluş Parkı'nda o tepkilerini göstermek istiyorlardı. Yine polis müdahalesi oldu ve süresiz açlık grevine başladılar. İkinci bölümün hemen başında açlık grevine katılan öğretmenlerimizden biri konuğum olacak. Bu bir. İki, onu da hatırlatayım. Dün çok üzücü bir haber geldi. O Kızılcık Şerbeti dizisini seyrediyor musunuz bilmiyorum ama oradaki Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem 35 yaşında kalp krizi nedeniyle, ilk gelen bilgiler en azından bu yönde, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine rahmet diliyorum elbette. Bu meseleyi de konuşacağız. Gençlerde kalp krizi riski nedir? Son dönemde çokça duymaya mı başladık, yoksa hani algıda seçicilik mi? Bunu konuşacağız. Çok yetkin bir isimle yine ikinci bölümde Profesör Doktor Bengi Başar konuğum olacak. Kendisiyle tam da bunu, gençlerde kalp krizi riski ya da kalp sağlığı, hepimiz için geçerli bu. Her yaştaki gençler için geçerli, onu da söyleyelim. Bu meseleleri, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir sinyal veriyor mu kalp krizi gelmeden önce? Ne yapmamız gerekiyor? Bunları da dediğim gibi Profesör Doktor Bengi Başar saat 10.30 gibi konuğum olacak ve bütün bunları, bütün bu detayları konuşacağız. Ama aktaracağım başka başlıklar var onlardan önce. Mesela Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 5000 hakim ya da savcının görev değişikliğini yaptığı yaz kararnamesi. İlginç detaylar, ilginç ayrıntılar var. Emeğe saygı, Alican Uludağ gazeteci arkadaşımız. Biliyorsunuz çok uzun süre tutuklu bulunmuştu. Sonrasında ilk çıktığı mahkemede, ilk dava, ilk duruşmada serbest bırakılmıştı. O kaleme aldı. Deutsche Welle Türkçe'deki haberi çok benim dikkatimi çekti. Ve oradan birkaç ayrıntı sizlerle, emeğe saygı söylediğim gibi, ondan paylaşmak istiyorum. Ağırlıklı olarak haberde dikkat çekilen konu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelerde, yerel yönetimlerden bahsediyorum. Büyük şehirlerde dikkat çekici değişikliklerin olduğu yönünde bir saptama var. Bir detay, bir ayrıntı var Alican'ın haberinde. CHP'nin belediyelerini o yönettiği Ankara ve İzmir'de toplamda 207 yeni savcı atanmış. Mesela bunu öğreniyoruz. Yine bu kararname Adalet Bakanı Akın Gürley'in HSK Başkanı, Hakimler Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla yargıdaki yaptığı ilk kapsamlı düzenleme, onu da hatırlatıyor haberde. 12 Haziran'daki o kararnameyle şöyle söyleyelim, 4608 adli yargı, 359 idari yargı, yani toplamda 4967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Mesela haberde yine söylediğim gibi en dikkat çekici nokta neresi? Ankara olarak işaret ediliyor. Ankara Adliyesi'nde halen 340 savcının görev yaptığı Ankara Adliyesi'nde 35 savcı başka illere gönderilmiş örneğin. Yerlerine 71 yeni savcının yine atandığını ya da görevlendirildiğini öğreniyoruz. Yine Ankara Adliyesi'nde 48 yeni hakim atanmış. Görev yapan 35 hakimse başka illere gönderildi bu kararnameyle birlikte. Ağır ceza yapılanmalarının, haberde dikkat çekilen konu, merkezindeki mahkemelerde de değişiklikler yapılıyor. Mesela 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın görev yeri değiştiriliyor. Yerlerine 3 yeni başkan atanıyor. Tabii ağırlıklı olarak dikkat çeken bir konu, çokça konuşulduğu bu mesele, muhalefet partileri de dile getirdi. Sadece savcıların, Ankara'da savcıların sayısının arttırılması meselesi değil, aynı zamanda Akın Gürley'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı hatırlayınız, Adalet Bakanlığı görevine getirilmeden önce İstanbul'da birlikte çalıştığı isimlerin de Ankara'da görevlendirilmiş olmaları, çokça ismin bu şekilde görevlendirildiği dikkat çekiyor. Görevlendirilmiş olması dikkat çekiyor. Ve İzmir'e de 70 yeni savcı ve 56 yeni hakimin bu kararnameyle birlikte atanıyor. Son yerel seçimlerde 30 belediyenin 28'ini CHP kazanmıştı. Buradaki yargı kadrolarında da çok ciddi bir değişiklik, çok geniş çaplı bir değişiklik yapıldığı detayı da yine Alican Uludağ'ın haberinde yer alıyor. Başka, bu kadar mı? Hayır, değil. Tam da bu konuyu anlatırken dile getirmiştim. Eskişehir, Antalya, Mersin ve Adana'da da Yine aynı şekilde benzer değişikliklerin yapıldığını öğreniyoruz. Mesela Antalya'da 5 yeni savcı vekili ve 18 yeni savcı görevlendirildi bu yaz kararnamesiyle. 9 savcının da görevden alındığını, mesela Adana 4 başsavcı vekili ve 17 savcı görevden alındı. Yerlerine 6 başsavcı vekili ve 14 yeni savcı atandığı yaz kararnamesiyle Akın Gürley'in HSK başkanı sıfatıyla yönettiği o HSK toplantısından çıkan kararlar bu, onu söyleyeyim. Şimdi bir başka detay, bir başka ayrıntı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır biliyorsunuz Kartalkaya davasını biz takip ediyoruz en başından beri ve orada görevli Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu o kararları ailelerin kalplerini bir parça soğutan, tabii ki böyle ama kamuoyu açısından kamuoyunun beklentisini karşılayan o ağırlaştırılmış müebbet kararlarını veren hakim, onun da görev yerinin değiştirildiğini bu kararla birlikte, bu yaz kararnamesiyle birlikte Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın görev yerinin de değiştirildiğini hatırlatalım. Burada tabii bir ayrıntı, bir detay var, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ilk günden beri bu davayı takip ediyoruz. Dosyanın ki ailelerle de konuştuğumuz zaman bu konuda bir endişe duyduklarını söyleyebilirim. Neden? Çünkü Kartalkaya dosyasıyla ilgili biliyorsunuz beklenen soruşturmalar var. Sonuçlanması beklenen soruşturmalar var. Bunlardan bir tanesi örneğin Turizm Bakanlığı yetkili, 9 Turizm Bakanlığı yetkilisiyle ilgili bir soruşturma. O soruşturma henüz tamamlanmadı. Bir iddianameye dönüşür mü, dönüşmez mi? Bunu her seferinde söylüyorum. Göreceğiz, bekliyoruz. Aileler bekliyor. Bizim beklememizden çok daha önemli. Dosyaya tamamen vakıf olan, dosyanın bütün ayrıntılarına ilk günden beri hakim olan, ki şimdi de Denizli'de görevlendirilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin başındaki isim, ismin daha doğrusu bundan sonraki süreçte, yani davanın ilerleyen süreçlerinde de yine bir şekilde bu davanın içinde ya da başında olması gerektiği yönünde bir beklentileri vardı ailelerin. O bakanlıklarla ilgili dosyanın iddianamesinin bir an önce hazırlanmasını ve mahkemeye sunulmasını bekliyorlardı. O olmadı. O olmadığı gibi Kartalkaya davasındaki o kararları veren hakim de şu an itibariyle başka bir ilde görevlendirildi. Aileler de hani bu süreci dikkatle takip ediyorlar. Yani yüzlerce dosya, yüzlerce klasör evrakı, binlerce sayfa delili satır satır takip eden bir isimdi kendisi, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı. Ama dediğimiz gibi bu son kararnameyle birlikte Eskişehir'de görevlendirildi. Bunu da hani bütün bu atamalar vesaire, işte Alican'ın haberinin detaylarını da size aktardım. Enteresan vurgular var o haberde. Ama onun dışında Kartalkaya davasıyla ilgili gelişmeyi de sizlere aktarmış olalım. Şöyle bakıyorum, başka başlıklar, başka ayrıntılar. Şu Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz 10 kişinin hayatını kaybettiği o saldırı ve o saldırının faili İsa Aras Mersinli. Onunla ilgili ya da o saldırıyla ilgili ilginç açıklamalar, ilginç gelişmeler var ki Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz şu an itibariyle tutuklu babası, o çocuğun babası, ona ait, eski polis baş müfettişiydi baba aynı zamanda, ona ait silahla girdiği okulda bir öğretmen toplamda 10 kişiyi, 9 da öğrenciyi bu hayattan koparmıştı. Şöyle bir bilgi ortaya çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmuştu bu olayla ilgili olarak. O komisyonun başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ilginç ayrıntılar, ilginç detaylar verdi. Bu çocuğun, o 10 kişi hayattan kopartan çocuğun daha öncesinde, bu olaydan önce 32 kere rehber öğretmenler tarafından tespit edilen ilkokul 2'den beri farklı olaylara karıştığı yönünde, 32 ayrı olaya karıştığı yönünde, ki o olaylar da dediğim gibi rehber öğretmenler tarafından da tespit edilmiş. Dediğimiz gibi hani bu olay böyle geliyorum demiş adeta, ortaya çıkan tablo. En azından AK Parti Tokat Milletvekili, o araştırma komisyonunun başındaki ismin verdiği bu ayrıntılar benim çok dikkatimi çekti. Komisyon ne yaptı? Şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar 53 kişiyi dinlediğini biz öğreniyoruz. Buna dair tabii psikologlar, emniyet müdürleri vesaire, bunun öğretmenler, öğrenciler bu isimleri dinliyorlar. Bir rapor hazırlayacaklar. Genelde meclis raporları yani uzun sürede hazırlanıyor. Çok böyle anlamsız, bize göre anlamsız detaylarla boğulan raporlar hazırlanıyor. İşte sendika temsilcileriyle örneğin görüşeceklerini söylemiş Beyazıt. Yine aileyi eleştiriyor burada. Özellikle bu dikkat çekici. Bütün bu yaşananlara yani ortaokul döneminde, ilkokul ortaokul döneminde 30 rehber öğretmenler tarafından tespit edilen, raporlanan 32 ayrı olaya karışmış bir çocukla ilgili neden aile bir önlem almamış? Aile neden kayıtsız kalmış bu duruma? Buna dikkat çekiyor Meclis Komisyon Başkanı, bu konuyla ilgili kurulan komisyonun başındaki isim. Ailenin kayıtsız kalması nedeniyle bu olay gerçekleşti diyor, ama meselenin sadece aile odaklı ele alınması bence çok da doğru değil. Bir yandan da şöyle bir durum var. 32 kere eğer böyle bir olaya karışmışsa belli ki sorumlu bir çocuk. Devletin de sosyal hizmetlerinde örneğin bu konuda harekete geçmesi gerekmiyor muydu? Yani olayı sadece ki yanlış bilmiyorsam babayla birlikte anne de şu an itibariyle tutuklu. Yanlış düzeltirim, ona hatırlamıyorum doğrusu net olarak, ama meseleyi sadece aileye yıkmak ne kadar gerçek sorunu görmemize yardımcı olur? Burada dediğim gibi sosyal hizmetler ya da diğer müdürlükler, işte onlarca müdürlük var değil mi? Buna dair kurulmuş ve işlemesi gereken onlarca müdürlük var. Binlerce yetkili var. Onların ailenin üzerine sadece sorumluluğu yıkmış olması bana en azından dediğim gibi biraz böyle olayların üzerine, daha doğrusu kulağımızı kapatmak, gözümüzü kapatmak, yukarıya bakıp ıslık çalmak gibi geliyor benim görebildiğim kadarıyla. Peki son birkaç dakikam doğru kullanayım, doğru değerlendireyim. Bir haber hatırlayınız, Türkiye'de Türkiye'nin haritası değişecek, 21 yeni il eklenecek, 21 yeni il bir şekilde sisteme dahil olacak haberi dün çokça konuşuldu. Pek işte Tarsus, Alanya, Çorlu, İnegöl, Erciş, Bandırma, Cizre, Nazilli, Ankara'da Polatlı, Midyat, Mardin'de ya da Hakkari'de Yüksekova, bu 25 noktanın, 25 ilçenin il olacağı haberi çok konuşulmuştu dünden beri. Efendim şunu söyleyeyim, eğer kaçırdıysanız Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, biliyorsunuz böyle bir merkezimiz var. Bunun yalanlandı, bu haberi yalanladı. Bu 25 yeni ilin kurulacağı yöndeki iddialar kesinlikle yalandır. Doğruyu yansıtmamaktadır, daha doğrusu yalandır demedi de gerçeği yansıtmamaktadır şeklinde, bu yönde bir çalışma yok, bu yönde bir adım yok şeklinde de bir açıklama geldi. Ama biraz biz yani bir amamız olacak tabii. Hani şöyle seçimler bir yaklaşsın bakalım. Biliyorsunuz Sayın Devlet Bahçeli'nin de buna dair bazı talepleri, bazı istekleri de vardı. Bir seçimler yaklaşsın, o seçimler sonrasında, ya daha doğrusu seçimlerin, yerel seçimler özellikle ya da genel seçimler fark etmez. Bir özür dilerim. O zaman bir göreceğiz ne olacağını. Bakalım bu açıklama ne kadar yerinde, hep beraber takip edeceğiz. Ekonomiye dair hızlıca şöyle birkaç başlık, hani ne kadar iknasınız bilmiyorum ama mesela Mehmet Şimşek'ten doğru bir tespit. Neden bahsediyorum? Bizi anladığını gösteren, böyle bir ışık arıyoruz ya, bizi anlıyorlar, bizi görüyorlar mı acaba diye. En düşük gelirli kesimlerde dedi Hazine ve Maliye Bakanı, o kesimlerde maaşların %77'si. Doğru bir tespit bu. Biz de anlatıyoruz, burada konuşuyoruz. Özellikle o %20'lik en düşük gelir grubu, %20'lik o grupta maaşların %77'si kira, gıda ve ulaşıma gidiyor. Geri kalan %23'te de bir şekilde hayatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Hayatta kalmak için çalışıyoruz aslında bakılırsa. Yani barınmak, doymak ve işe gidip gelmek için çalışıyoruz. Çok garip bir kısır döngü içerisindeyiz. O kısır döngünün ayrıntılarını verdiğimiz bütün haberlerde neredeyse, değil mi, aktarmaya çaba gösteriyoruz sizinle. Bir köşe yazısı dikkatimi çekti. Kim? Ozan Bingöl, Sözcü Gazetesi'nden Ozan Bingöl. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlenen programdaki konuşmasına dikkat çekiyor. Türkiye'nin son 6 yılda dünyadaki ortalamanın 2 katı büyüdüğünü işaret etmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Ozan Bingöl'de peki biz neden bunu hissetmiyoruz diye son derece makul bir soru gündeme getiriyor. 2020-2025 döneminde dünya ekonomisi kümülatif olarak demiş Cumhurbaşkanı yardımcısı %18 büyürken Türkiye ekonomisi bu süreçte %34.8 büyüdü. Dünyanın yaklaşık iki katı bir büyümeyle karşı karşıyayız diyor. İlginç bir soru daha var burada. Neden Cumhurbaşkanı yardımcısı son 5 yılı alıyor da son 10 yılı, son 20 yılı dikkate almıyor diye sormuş. Bir uzman olarak, elbette bir vergi uzmanı kendisi, biliyorsunuz Ozan Bingöl. Bu sorunun yanıtını da vermiş. Diyor ki çünkü 2020 yılının seçilmesi metodolojik olarak baz etkisi avantajı yaratıyor. 2020 yılı tüm dünyada Covid-19 pandemisi nedeniyle küresel tedarik zincirinin koptuğu ve gelişmiş ekonomilerin, özellikle Avrupa'yı işaret ediyor, sert küçülmeler yaşadığı bir dönemdi. Türkiye ise bu dönemde düşük faiz ve yoğun kredi genişlemesi politikalarıyla büyümesini yüksek tutmuştu diyor. Hani hep bize anlatılırken bir şeyler, işte rakamlar verilirken o rakamların nasıl okunduğu ya da o rakamların nasıl belirlendiği meselesi de önemli. İşte ben söylemiyorum, uzmanı söylüyor. Belki Cumhurbaşkanı yardımcısı sadece 2020-2025 dönemini değil de belki son 20 yılı, 2006-2026 arasını belki anlatır. O zaman dünya ne kadar büyümüş, Türkiye ne kadar büyümüş, bunu daha net şekilde görürüz. Daha önemlisi bu büyümeden biz ne kadar pay alabiliyoruz? Asıl soru da bu. Ne demişti Mehmet Şimşek? En düşük gelirli kesimlerde maaşların %77'si nereye gidiyordu? Kira, gıda ve ulaşıma gidiyor. TÜİK verileri de aslında bakılırsa buna rağmen bunları bize gösteriyor. Mesela TÜİK verilerine göre çalışan her iki kişiden biri asgari ücret ya da altında ücret alıyor. Emeklilerin %90'ı o dar bant olarak tanımlanan işte 20 bin 25 bin aralığında maaşlar alıyor. Mesela Avrupa ile karşılaştıralım, o asgari ücretle çalışan nüfus oranı Avrupa genelinde ne? Büyümeyi anlatıyor Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Peki biz de asgari ücret alanları hatırlatalım. %10 bilemediniz, %15 aralığında asgari ücretle çalışanların oranı bizde ne kadar? Değil mi? %50'nin üzerinde. Gerçekliğimiz tam olarak bu. Bakın, ekonomi demişken ilginç bir saptama. Anayasa Mahkemesi'nin eski başkanı hakim Haşim Kılıç ilginç bir detaya dikkat çekti. Hani neden yabancı yatırım meselesi, şu BYD'yi konuşmuştuk değil mi geçtiğimiz günlerde, Macaristan'a, Manisa'ya değil de Macaristan'a yatırımı tercih etmişti. Haşim Kılıç Türkiye'de hukuk güvenliğinin sağlanamadığı eleştirisini yaptı. Demokrasi Platformu'nun toplantısında, bir konferansta konuştu. Bir tarafta Maliye Bakanı Körfez ülkelerinde para ararken, onlardan para isterken TÜSİAD'ın başkanını gözaltına alırsanız böyle bir hukuk güvenliği, böyle bir ülkede hukuk güvenliği sağlanabilir mi diye sordu. Ne söylendiği önemli, kimin söylediği de çok önemli. Bu ifadeleri eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç kullandı. Aklımızın bir kenarında kalsın diyelim ve ilk bölümü bitirelim. İkinci bölümde konuklarımla sizle beraber olacağım.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Herhalde ilk sorulacak soru neden? Pek çok sektörde büyüme yaşanırken biz neden tarım sektöründe büyüme değil de bir daralmayla karşı karşıyayız? Ve şimdi seçim gündemine yavaş yavaş geçelim. Bize anlatılanlarla gerçekte olanlar arasındaki farkı ayırt etmeye çalışıyoruz. Hep birlikte sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla. Bu da gündemimizde olacak maddelerden bir tanesi ve futbol. Ben Güçlü Özgan, lütfen aklınıza mukayyet olunuz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İlk bölümde anlattım. Özel sektör öğretmenleri sendikası ya da ve onlarla birlikte mülakat mağduru yaklaşık 1600 öğretmenin çağrısıyla biliyorsunuz Ankara'da Güven Park ve Kurtuluş Parkı'ndaki o hak arayışı ve ortaya çıkan tablo. Dün de anlattım sizlere. Dün konuştuk ve o sert polis müdahalesinden sonra öğretmenlerimiz açlık grevi kararı aldılar. O öğretmenlerden bir tanesi Pelin Çapar, Özel Öğretmenler Sendikası temsilcisi aynı zamanda, kendisiyle konuşacağız. Hocam merhabalar.
2: Merhabalar. Nasılsınız?
0: Şimdi iyi olmaya çalışıyoruz. Esas sizi soracağız. Sizin nasıl olduğunuzu öğrenmeye çalışacağız hocam. Şimdi Ankara'da Güven Park ya da Kurtuluş Parkı'ndaki o sert polis müdahalelerine tanıklık ettik. Gözaltılar, otel ablukaları aynı şekilde sizlere yönelik olarak gerçekleşen bu görüntüler ve şimdi alınmış bir açlık grevi kararı. Şimdi şöyle bir tablo var. Öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum elbette. O parklarda konakladığımız otellerin önündeki o polis müdahaleleri, gözaltılar, yaşanan işte olaylar, söylediğim gibi tanıklık ettik. Sizi bir öğretmeni, hayatını öğrenciler adamaya hazırlanan bir eğitimciyi Ankara'nın ortasında bu karara, bu açlık grevi kararına sürükleyen o kırılma anı, dün neler yaşandı, biraz oradan başlayalım. Tabii ki nedenlerini daha geriye doğru da gideceğiz.
2: Teşekkür ederiz öncelikle. Basın tabii ki bize tanıklık etmesi bizim için çok değerli, çok önemli. Biz dün, ben oteldeydim, Kurtuluş Parkı'na geçecektik. Otele vardığımızda şeyde, kapının önünde bir sürü çevik kuvvet, bir sürü barikat, bir sürü gözaltı araçları, yani kaldığımız yerden çıkmaya çalıştık ve bizi çıkartmadılar. Çevik kuvvet ablukaya aldı bizi. Arkadaşlarımızdan bir ekip Kurtuluş Parkı'na varmıştı. Annelerimiz oradaydı, çocuklar oradaydı. Biz de oraya geçecektik arkadaşlarımızın, annelerimizin yanına. Bizim önümüzü kapattılar. Biz de orada, o zaman madem ki bizim yaşam hakkımızı, seyahat hakkımızı, işte insanlık hakkımızı aslında elimizden alıyorsunuz, biz burada oturmaya başlıyoruz dedik. Sonrasında müzakereleri sürdürdük ama bizi kesinlikle bırakmadılar. Olduğumuz yerden çıkmamıza izin vermediler. Haliyle oradan çıkamayınca yemek alamıyorsun, hayatın içine giremiyorsun. Sadece kaldığın otelin önünde seni orada kıstırıp bıraktılar. Madem öyle dedik, madem siz bunu yapıyorsunuz dedik, biz de birer arttırıyoruz. O zaman biz de artık hiçbir şey yemiyoruz. Biz de açlık grevine gidiyoruz. Çünkü zaten biz açız. Zaten bizim hani bir açlıkla bir şeyimiz yok, bir tınanma durumumuz yok. Biz zaten açız. Biz bak bunu biliyoruz. O zaman siz de bizi bu duruma sokuyorsunuz. Artık bunu siz de bilin ki madem böyle bizim insanlık hakkımızı, yaşam hakkımızı elimizden alıyorsunuz, siz de birer arttırıyoruz. Biz de açlık grevindeyiz dedik. Taleplerimiz karşılanana kadar, bu ablukalar kalkana kadar, işte açıklamalarımıza müdahale edilmeyene kadar, yani bizim de açıklama yapmamız gerekiyor insanlara, topluma, basına. Buna engel oluyorsunuz. Güven parkı daha oraya varır varmaz bizi döverek, yaka paça sürükleyerek aldılar yani. Direkt gözaltına alıyorsun. Bırakmıyorsun. Ya da arkadaşlarının yanına gitmeyi bırakmıyorsun. Madem öyle dedik, biz de açlık grevine başlıyoruz.
0: Şu an neredesiniz tam olarak? Yani sendika binası, otel mi, evet. Sendika binası mı?
2: Şu an sendikadayız biz. Açlık grevi yapan bütün arkadaşlarımız, annelerimiz, çocuklar, hepimiz sendikadayız. Şu an açlık grevindeyiz.
0: Kaç kişiden bahsediyoruz? Yani bu greve katılan yaklaşık tabii ki net bir rakam
2: yaklaşık
0: tabii ki.
2: 60 kişi diyebiliriz.
0: Peki. Evet, biz ben daha önce de sendikadan farklı isimlerle de, özel öğretmenler sendikası da farklı isimlerle de yıllardır konuşuyoruz burada, o sorunları konuşuyoruz ama yinelemekte fayda var. Şimdi Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ya da diğer bürokratlar tarafından size bir takım sözler verildi geçmiş dönem itibariyle. Sonrasında ne değişti? Bir, o masada ne değişti? Bir. İki, AK Parti kanadından Abdullah Güler'in bir açıklaması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Eğer bu hakkı, bu atanma hakkını verirsek diğer mağdurlar da hak ister, yasa teklifi geçmeyecek yönünde beyanları da vardı. Yani bir öğretmenin hakkını talep etmesinin diğerlerine emsal olur gerekçesiyle reddedilmesini nasıl tanımlayayım? Bir eğitimci olarak nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şöyle yorumluyoruz. Bizler okullarda çocukları yetiştiriyoruz. Biz gençleri yetiştiriyoruz. Ben lise öğretmeniyim ve yıllarca dershanevi kurslarda çalıştım. Üniversite sınavına hazırlıyorum ben bu çocukları. Onlara dediğimiz şu: okul okuyun, üniversite okuyun, geleceğinizi garanti altına alın. Hep bunları söylüyoruz biz aslında derslerimizde. Çocuklara bunları anlatıyoruz, gençlere bunları anlatıyoruz ama dersten çıktığımız zaman biz şunu düşünüyoruz. Evet, geleceklerini kurtarsınlar ama nerede kurtarıyorlar? Nerede bu kurtarma çabasına gidiyorlar? Şu an halihazırda Türkiye'de üniversite mezunu bir insanın geleceğini kurtardığını biz artık söyleyemiyoruz. Bu durumla derse giriyoruz, bu durumla dersten çıkıyoruz. Evet, onlara biz bunu söylüyoruz. Biz geleceğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Zaten şu an yapmaya çalıştığımız da bu. O gençlerin de geleceğini kurtarmak için biz bu eğitim mücadelesini veriyoruz. Şimdi o kanattan nasıl bir söz verildi? Tamam, biz toplantı alacağız dendi. Burada şunu da altını çizmek istiyorum. Biz kurulduğumuz yıldan beri, yaklaşık 5 senedir biz Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir mücadele halindeyiz. Bizi tanıması için mücadele halindeyiz. Başlangıçta bizi tanımıyorlardı. Onlar bizim öğretmenlerimiz değil. Atanmamış öğretmen onlar nezdinde bizim öğretmenimiz değil deniyordu. Şimdi zaten atanmış hakkı olan arkadaşlarımız da artık öğretmen yerine koymuyorlar. 1611 tane arkadaşımız mağdur burada. Atanmış o insanlar, madem o insanları öğretmenin olarak kabul et, artık onları da kabul etmiyor. Burada mesele atanmış atanmamış meselesi değil. Burada mesele sermaye meselesi. Ben nasıl sermayeyi, bu durumu, eğitimi, sermayeyi nasıl teslim ederim? Teslim olmuş bir durumda. Yusuf Tekin'le bir görüşme aldık. Otelin önünde geceye kadar bekledik. Gece bizim arkadaşlarımızla uygulama otelin önünde geçen sene biz beklemiştik. Bekledik. Yusuf Tekin'le görüştük. Tamam dedi. Abdullah Güler tamam dedi. Ayşen Gürcan tamam. Herkes tamam diyor. Ve toplantı alınması için bize yazılı belge verdiler. Temmuz'un 25'ine dair. Sonrasında araya farklı farklı şeyler girdi. Set süreci girdi, net süreci girdi. Belli başlı süreçler girdi ama biz hep ertelendik. Hep görmezden gelindik. Son noktada da artık sizin dediğiniz gibi size hakkınızı verirsek başkaları da ister. Aslında en baştan beri bizi oyalamalarının, bizi görmezden gelmelerinin nedenini kendi ağızlarıyla itiraf ettiler. Evet, bize haklarımızı verirse ya da madencilere hakkını verirse ya da inşaat işçisine hakkını verirse gider başka sektördeki insanlar da hakkını ister. O bana verirse mühendis de isteyecek, bana verirse doktor da isteyecek, bana verirse inşaat işçisi de isteyecek, bana verirse madenci de isteyecek ya da madenciye verirse ben de isteyeceğim. Çünkü buradaki mesele şu: bir sermayenin oluşturduğu tahakkümün altındayız ve o tahakkümle birlikte birimiz hakkımızı alırsak diğerleri de o hakkı istemeye cüret edeceklerini biliyorlar. Bu yüzden bizi görmezden geliyorlar, bu yüzden taleplerimizi kabul etmiyorlar.
0: Peki şimdi şu an çok sayıda yurttaş bizi dinliyor ki aralarında veliler de var biliyoruz. Şimdi sizin gibi hani arkadaşlarınız gibi atama bekleyen meslektaşlarınız da var aynı zamanda. Şöyle yorumlar okuyorum. Bu yorumlara yanıtınızı merak ediyorum. İşte sınavı geçemediler o yüzden eylem yapıyorlar. O atanmayan öğretmenlerle ilgili olarak ya da işte diğer hak taleplerinizle ilgili. Şu an bizi dinleyen ya da işte mülakat sisteminin tam olarak nasıl bir haksızlık doğurduğunu görmeyen bir şekilde bir veliye uğradığınız haksızlığı en yalın, en basit şekilde nasıl anlatırsınız?
2: Şöyle anlatayım. Ben fizik öğretmeniyim. Bir arkadaşım da fizik öğretmeni. İkimiz de 85 puan almış olalım. Hı hı. Ben Ankara'da mülakata giriyorum. Puanımı almışım. İkimiz de 85'er puan almışız. Ben Ankara'da mülakata giriyorum. Arkadaşım Erzurum'da mülakata giriyor. Bunu kabul ettik. Ben Ankara'da mülakata girip 85 puanım benim mülakatta geçiyorum. 3 soru soruluyor mülakatta. O 3 sorunun sonunda bana tamam sen mülakatı geçtin diyorlar ve bana artı 1 puan veriyorlar. Benim puanım 86 oldu. Erzurum'daki arkadaşım o da 3 soruluk soruyu geçiyor. Tamam diyorlar sen mülakatı geçtin sana artı 10 puan veriyoruz diyorlar. Şimdi benim puanım 86 oldu onun puanı 95 oldu. Ya da şöyle onun puanı 80'di 90 oldu. Ben sıralamada onun önündeydim normalde 200 kişi alıyorlar ben 199. olayım. Arkadaşım 201. olsun ama şu anda sıralamaya göre puanı benden yüksek olduğu için artık ben 200'lerin gerisine düştüm. O 200'ün içerisine girdi. Haliyle ne olmuş oldu? Benim orada kadro içindeki, kontenjan içindeki durumum kontenjanın dışına çıktı. Arkadaşım benim yerime atanmış oldu Erzurum'daki kişi. Yalın haliyle durum bu. Yani bize bir kontenjan veriyorlar, biz kontenjanın içindeyiz. Sonrasında puanımızdan dolayı kontenjanın dışına atılıyoruz. Neden? Çünkü iller arası puan staj farkından dolayı.
0: Evet, ben bu kolay anlaşılsın diye aslında bakılırsa bu soruyu sordum. Son bir soru, sizi de fazla yormayacağım. Şimdi şartınızı açıkladınız. Yani açlık grevini bitirmek için Yusuf Tekin, bakan ve bakanlık bürokratlarıyla aynı masada oturmak. Talebiniz bu. O masa kurulursa sizin o masaya ortaya koyacağınız ilk ve en acil talep ne olacak? Bir, ya da başka bir ara formül yani işte göreve başlatılma talebinizin dışında başka bir ara formül kabul eder misiniz?
2: Şöyle bizim açlık greviyle ilgili taleplerimiz şunlardı. Bizi o masaya çağıracaklar. Biz o masaya onlarla birlikte oturacağız. Muhatap biziz, bizi muhatap almak zorundasınız dedik. Biz o sözü tutmalarını istedik. Bu birinci. Hı hı. 1611 tane arkadaşımız az önce anlattığım şekliyle mağdur oldular. Bu talepleri de o masada konuşacağız. Bu iki. Bu abluka biz az önce otelden sendikaya gelirken de ablukada geldik. Polisler eşliğinde geldik. Yolda yürüyoruz yani. Aslında baktığımızda seyahat ediyoruz ve polis eşliğinde geliyoruz. Sendikanın önüne ablukaya alıyorlar. Kaldığımız yeri ablukaya alıyorlar. Bir yere gidip basın açıklaması yapacağız. Anayasal hakkımız bu bizim. Basın açıklaması yapacağız. Ablukaya alınıyoruz. Şiddet görüyoruz, darp ediyoruz, gözaltına alıyoruz. Dün annelerimizin yüzüne biber gazı sıktılar. Kadın yani annemizin ağlaması oradaki artık bir aile meselesine döndü bu. Bu haysiyet meselesine döndü. Yüzüne biber gazı sıktı. Neden? Çocuğunun hakkını aradığı için. Bizler bu ablukanın, bu basın açıklaması iznimizin kaldırılmasını istiyoruz. Ablukanın kaldırılmasını istiyoruz. Bizi muhatap almak zorundasınız diyoruz ve bizle o masaya oturmak zorundasınız diyoruz. Bizler bu talepler kabul edilene kadar açlık grevindeyiz. Bizim o masaya oturacaklar, taleplerimizi kabul edecekler. Özel sektör öğretmenleri için en yakıcı talebimiz bizim taban maaş. Çünkü bizim zaten var olan bir hakkımızdı. 2014'ten önce biz aynı ders süresiyle girdiğimizde devletle biz eşit maaş alıyorduk. Patron onun altına düşemiyordu. Düştüğü zaman ceza işlem uygulanıyordu, suç oluyordu. 2014'te bir gece yarısı torba yasayla taban maaş kaldırıldı. Ertesi gün herkesin maaş asgari ücret altına düştü. En yakın bu talebimiz taban maaş. Ve 1611 tane arkadaşımızın emeği. Biz o emeğin de artık yerine getirilmesini istiyoruz. Arkadaşlarımın haklarının teslim edilmesini istiyoruz.
0: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Özel Öğretmenler Sendikası'ndan Pelin Çapardı konuğumuz. Dün ve evvelsi gün, önceki gün yaşananlar konusunda da bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Konuşmaya devam edeceğiz sizinle de.
2: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve 1600'ün üzerinde mülakat mağduru öğretmen taleplerinin karşılanmaması, kendine söz verilen, daha önceden söz verilmiş olan o taleplerinin gerçekleşecek, hayata geçirilecek diye söz verilen o taleplerinin karşılanmaması, o sözlerin tutulmaması nedeniyle dün Ankara'da süresiz açlık grevine başladıklarını duyurdular. Ben de Özel Öğretmenler Sendikası'ndan Pelin Çapar'ı, öğretmenlerden ve açlık grevine katılmış olan isimlerden bir tanesi Pelin Çapar'la konuştum. Detayları öğrendik. Neden bu açlık grevine gittiler? Hangi şartlarda son verecekler? Biz de elbette takip etmeye, bütün o gelişmeleri, o sürece, bu sürece dair bundan sonraki gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve bir kısa ara verelim. O aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Dün üzücü bir haber aldık. Kızılcık Şerbeti dizisini seyrediyor musunuz bilmiyorum ama oradaki Işıl karakteri, oyuncu Ece İrem 35 yaşında, yapılan açıklamalar evinde kalp krizi geçirdiği, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde bir açıklama yaptı avukatı. Onu söyleyelim daha net olmamasıyla birlikte. Ama son dönemde de bu konudaki tartışmalar daha sık yapılmaya başlandı. Genç yaşta o kalp krizleri, bu mesele. Bunu biz tabii ki uzmanına soracağız. Bu konuda uzman olan bir bilim insanıyla konuşmayı tercih ediyoruz. Konuğum kim? Profesör Doktor Bengi Başar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi eskiden kalp krizi yaşlılık hastalığı olarak kodlanmıştı zihinlerimize. Ama son dönem itibariyle bu işte gençlerin 20'li 30'lu yaşlardaki gençlerin, ki benim çok yakın bir arkadaşım da bu yayını hazırlarken dün size anlattım. Yine erken yaşta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Erken yaşta kalp krizi oranlarında gerçekten bir dinamik bir artış var mı? Yoksa bir hani görünürlük mü artmaya başladı? Algıda seçicilik mi bizim yaşadığımız? Buradan başlayalım mı isterseniz?
2: Kesinlikle. Aslında her ikisi de. Sonuçta özellikle bu COVID süreci sonrasında insanlar kardiyovasküler hastalıkların artışı, inmelerin artışı gibi durumlarla birlikte daha alert hale geçtiler ve farkındalık gerçekten arttı. Ama son 20 yıldır veriler, yapılan çalışmalar aslında kalp hastalıklarının gerçekten de erken yaşlara doğru evrildiğini gösteriyor. 40 yaş altı artık böyle eskiden bizim için olmaz denen kalp krizini gözlendiği yaş haline alıyor. Bir de buna ilave olarak aslına bakarsanız kadınlarda da artık eskiden daha çok erkek hastalığı ya da menopoz sonrasındaki kadınların hastalığı gibi algılanan kalp hastalıkları, kalp krizleri artık genç yaşlarda da kadınlarda da daha çok gözlenmeye başlıyor.
1: Anladım. Peki bu genç yaşta geçirilen kalp krizlerinin ileriki yaşlar oranla daha ölümcül ya da daha hasar bırakıcı olduğu yönünde bir inanış var. Tırnak içinde kullanıyorum bunu. Bu tıbbi olarak bunun bir gerçekliği var mı? Gençler daha mı savunmasız kalp krizi konusunda?
2: Kesinlikle şöyle bir problem var. Genç yaşlarda bizim kolateral dediğimiz yan damarlar, ana damarların fonksiyonunu üstlenmekte güçlük çekiyor. Yaş ilerledikçe bu beyin için de aynı şekilde. Beyinde olacak inmelerde ileri yaşlarda daha az belki hasar kalabilecekken ve daha çabuk toparlarken gençlerde daha büyük hasarlar oluyor. Kalpte de aynı şekilde. Bunun sebebi ana damarlardan odaklanan bir takım yan dallar, bizim kolateral damar dediğimiz yan yolların genç gruplarda daha az olması. Bunlar yaşla birlikte artış gösteriyor. Ve bu daha az olduğu için de bir ana damar tıkandığında onun fonksiyonu üstlenecek yan yollar olmadığı için ne yazık ki hasar daha büyük oluyor veya ölümler daha yoğun oluyor. Yine aynı zamanda daha aritmojenik bir durum söz konusu olabiliyor gençlerde. Ve dolayısıyla da bizi gençlerde daha çok ürkütüyor bu tip hadiseler, akut hadiseler.
1: Anladım. Böyle genetik de açıklanabilecek bir boyutu var mı? Ya beslenme, hareketsizlik, gençlerden bahsediyorum. Yoğun stres, ülkenin şartları malum. Siz de takip ediyorsunuz yakından ya. Biliyorum. Modern hayatın getirdiği bu yeni nesil alışkanlıklar, vücudumuzu, damar yapısını, kalbi mesela daha mı erken bozuyor?
2: Kesinlikle. Etkiliyor. Ben aslında hep hastalarıma da şunu söylüyorum. Aslında artık her şey çok toksik. Dünya toksik ama ülkemiz daha da toksik bir platformda yer alıyor. Nedir? İnsan ilişkisi.

0: spor yapmayıp haftada bir gün halı saha maçlar gibi ya da çok kontrolsüzce önceden bir şey olup olmadığını bilmeden ağır sporlar, vücut geliştirmeler ve kas yapmaya çalışırken alınan birçok ajan, ne olduğu belirsiz içeriği bir takım ajanlar. Fast food dediğimiz kötü beslenme, batı tarzı beslenme, Akdeniz beslenmesi, Akdeniz tarzı beslenmenin yerini almaya başladı. İşte doymuş yağlar, işte çok hamur tüketimi, GDO'lu ürünler, kirli hava ve tabii ki en önemlisi stres, ekonomik şartlar. Beyin rahatsa kalp rahattır, beyin rahat değilse kalp rahat tutamazsınız. Dolayısıyla hepsi bir araya geliyor. Sigara içiciliği, bir de madde kullanımı artık çok biliyorsunuz yaygın, çok küçük yaşlara kadar. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ne yazık ki sağlıksız bir kuşak var ve o sağlıksız kuşakta da en çok gözlediğimiz şey, ilk bozulan şey kalp damar sistemi olarak karşımıza çıkıyor.
1: Gençlerde böyle genel olarak alışkın olduğumuz üzere pek çok konuda olduğu gibi sağlıkta da böyle bana bir şey olmaz refleksi ortada. İşte kas ağrısı, mide üşütmesi sanılan pek çok, değil mi, gizli belirtiler olduğunu da okuyoruz, bakıyoruz hep beraber. Bunların hangisi bir kalp krizinin, gençler açısından söylüyorum bunu, habercisi? Ya da mesela hiçbir şikayet olmayan, spor yapan, sağlıklı görünen gençler kaç yaşından itibaren kardiyolojik kontrole gitmeliler, bir doktora, bir uzmana başvurmalılar?
0: Aslına bakarsanız sessiz kalp hastalığı da çok yaygın bir durum. Bu gençlerde, kadınlarda, diyabetik grupta hakikaten çok sıklıkla gözleniyor. Kalp krizinin yarısı tamamen neredeyse bulgu vermeden ortaya çıkabiliyor. Hatta bazı insanlar, hastalar geliyor, siz kalp krizi geçirmişsiniz dediğinizde şaşkın bir şekilde bize bakıyorlar. Hakikaten hiç bulgu vermeyebilir. Kalp krizi geçiren birinin EKG'sinde bile bulgu gözlenmeyebilir. Bizim zaten işimizin zorluğu aslında buradan kaynaklanıyor. Ben hep hastalamışım söylüyorum. Bu bir kapalı kutu. O kapalı kutuyu açmak gerekiyor. Ne zaman bunu yapmak gerekiyor? Özellikle biz aslında 40 yaştan itibaren potaya girildiğini biliyoruz. Özellikle ne zaman aile riski varsa, sigara içiciliği yoğunsa, hipertansiyon, kolesterol, trigliserit yüksekliği, diyabet gibi durumlarda hakikaten biz çok daha temkinli olmaya ve rutin olarak 40 yaş itibariyle kontrolü yapmaya başlıyoruz. Ama eğer yüksek risk faktörleriniz varsa, 2'den fazla, ve ailenizde yaygın erken kalp hastalığı varsa, bu tetkikleri 40 yaş öncesine de çekiyoruz. Özellikle son dönemde bizim kalbi kapalı kutu gibi yorumladığımız ama onun aslında kutuyu açan tetkiklerden birisi sanal anjiyo dediğimiz yöntem. Çok gelişti, çok ileri versiyonları var artık Türkiye'de belli yerlerde. Ve bunlar okuyan, değerlendiren arkadaşlarımız çok ciddi tecrübe edindi ve bununla birlikte %90, hatta %90'ların üzerinde de artık tanı koydurabiliyor bize. Bizi uyarıyor. Hiçbir şikayet olmayanlarda bununla biz çok lezyonlar yakalamaya başladık ve işte girişimsel tedaviler, stentler, balonlar, bypasslar, her neyse, bunlar uygulandı. Onun için rutinde risk faktörleriniz varsa 40 yaş üstü, ama risk faktörünüz 2'den fazla, ailede erken kalp, işte çok yüksek kolesterol, trigliserit, kontrolsüz şeker, ki bu erken yaşlarda da olabilir, yoğun sigara madde kullanımı vesaire gibi şeyler varsa siz 40 yaşı bile beklemeyin diyoruz. Şikayet olarak da özellikle biz her zaman göğüs ağrısını eforla almayabiliyoruz hastalarda, aynı anamnezde. Aslında tipik olan eforla ortaya çıkan göğüs, kollara, sırta, boyuna yayılan ağrı ya da epigastrik dediğimiz mide bölgesine yayılan dinlenince geçen ağrıdır. Ama biz o kadar çok hastayı, yorgunluğum var, eskiden atıyorum 5000 adım atardım ama şimdi ben 1000 adımda çok yorgun hissediyorum, yorgun kalkıyorum, nefesim daralıyor, kesiliyor, ya da yürümeye başladığımda geğirmeye başlıyorum gibi, midem ağrıyor gibi şikayetlerle karşımızda bulabiliyoruz. Özellikle tedrici olarak efor kapasitenizin hiçbir sebebe bağlı olmaksızın düşüşü, nefes darlıklarınız, bunlar ağrı eşdeğeri gibi de kabul ediliyor. Bunlar varsa ya da kontrolsüz bir anda ortaya çıkan, anlam veremediğiniz yüksek tansiyon atakları veya bir anda ortaya çıkmış ritim bozuklukları gibi durumlar, bunlar da yine kalp damar hastalığının öncüleri olarak karşımıza çıkabiliyor.
1: Anladım. Son bir soru soracağım ama Rütük kuralları gereği çok da manidar oldu tam bu noktada. Sigara sağlığa zararlıdır. Onu da

0: söylemem gerekiyor. Son soru. Radyo başındaki genç dinleyicilerimiz kalplerini yaşlanmaktan korumaları için hemen bugün şu andan itibaren neyi değiştirmeliler, hangi alışkanlıklarını değiştirmeliler, birkaç başlık söyleyebilir misiniz acaba?
1: Tabii ki en önemlisi sigara, çünkü sigarayı kesmek bile neredeyse %50 riskinizi azaltıyor. Madde bağımlılıkları, isimlerini tek tek veremiyorum kuranlar anlatıldığında, ancak bu bir takım uyuşturucu vesaire madde kullanımı, bunlar kesinlikle ve kesinlikle tetikliyor. Bunlardan ne olur kopsunlar yol yakınken. Bir diğeri özellikle kilo almamak. Özellikle bel çevresinin yağlanmaması. Ben özellikle eskilerin söylediği üç beyazdan kaç derler. Undan, şekerden, tuzdan. Onu bildiğince unu ve şekeri hayatlarından uzaklaştırmaya çalışmak. Evde yemek yapmaya çalışmak. Sebzeye, baklagillere yönelmeye çalışmak ya da eti daha sınırlı tüketmek, kızartmalardan uzak durmak, yani diyetlerini değiştirmek çok önemli ve harekete geçsinler, yürüsünler. En azından haftada en az bir 150 dakikayı tempolu yürüyüşe en azından ayırmaya çalışsınlar. Bunu yapmaları bile bizim için çok hakikaten destekleyici oluyor.
0: Anladım. Çok çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Bengi Başar'dı konuğumuz. İyi çalışmalar diliyorum hocam size.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Sağ olunuz. Son dönem itibariyle hoca da anlattı. Yani genç yaşta kalp krizinin görünürlüğü daha çok artmış durumda ama riskler neler? Gençler için özellikle 40 yaş altı, 40 yaşın biraz üstü gençler için riskler neler? Bunu konuştuk, bunu konuşmaya çalıştık. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bengi Başar'dı konuğumuz. Neden? Çünkü dediğim gibi konuya girerken de Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran oyuncu Ece İrtem 35 yaşında dün evinde avukatının açıkladığı kadarıyla kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Biz de oradan hareketle acaba gençleri 35 yaş gerçekten kalp krizi ve 35 yaş insan bunu yan yana bağdaştıramıyor, yan yana getiremiyor bile. Gerçekten böyle bir risk var mı gençler açısından? Bunu konuşmak istedim. O yüzden Profesör Doktor Bengi Başar'ı da konuk aldım. Devam edelim biz. Birkaç şöyle hızlıca dünyada neler olup bitiyor? Bunun üzerinden birkaç veri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu meşhur malumunuz Amerika ile İran arasındaki anlaşma meselesi oldu mu olmadı mı? Şimdi ayın 19'unda o anlaşmanın cuma günü değil mi? Ayın 19'u cumaya denk geliyor. Cuma günü bir anlaşmanın imzalanacağını öğrenmiştik. Ama Amerika ile Tahran arasında varılan bu mutabakat zaptının Trump'ın yardımcısı Vance ve İran tarafındaysa meclis başkanı, ki bütün görüşmeleri değil mi Kalibaf yürütmüştü, Amerika ile sürdürülen görüşmeleri Kalibaf arasında dijital ortamda o anlaşmanın imzalandığını biz öğrendik dün yapılan açıklama itibariyle. Hani onu ben şöyle biraz da tanımlıyorum ya da tanımlamaya çalışıyorum. Yani savaş aslında gerçekti ama barış dijital ortamda dijital imzalarla birlikte geldi. Umarız elbette barışın kötüsü olmaz. Savaşın her türlüsünden çok daha iyi. Umarız bu barışta kalıcı olur ama net bir durum var. Onu her fırsatta anlatmaya çalışıyorum. İran'ın bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin en başından beri hedeflediği ya da İsrail'in hedeflediklerinin hiçbirisi neredeyse gerçekleşmedi değil mi? Böyle bir gerçeklik de var. Hürmüz Boğazı zaten açıktı. Dün yine bir bilgi geldi Tahran'dan. Gemilerin geçişlerine izin verildi. Zaten açıktı. Ne oldu o zaman geride kalan bu durumda? Ne oldu biliyor musunuz? Çok sayıda insan, yüzlerce insan bütün ülkelerde, Orta Doğu'daki pek çok ülkede biliyorsunuz İran başta olmak üzere pek çok yüzlerce insan, binlerce insan hayatını kaybetti. Sadece bu mu? Hayır değil. İran başta İran olmak üzere körfez ülkeleri büyük ekonomik kayba, büyük ekonomik zarara uğradılar. Petrole dayalı ekonomilerin ne kadar kırılgan olabileceğini de bu süreç içerisinde öğrendik. Peki mesela hedef neydi bunlardan bir tanesi? İran'da rejimi değil mi ortadan kaldırmak. Ayetullah'ı hedef almışlardı. İlk gün daha 28 Şubat günü İran dini liderini hedef almışlardı. Bu gerçekleşti mi? Hayır, bu da gerçekleşmedi. Batı açısından okursak eğer meseleyi, İran rejimi, ki Batı meşru görmüyor İran rejimini, meşruiyetini arttırmış oldu halkı karşısında. Üstelik sadece İran halkı açısından değil, bu Orta Doğu'daki bütün halklar açısından, bütün ülkeler açısından da İran'ın meşruiyetini arttırdığını, İran yönetiminin güçlendirdiğini bu süreç içerisinde söyleyebiliriz. Amerika kanadı Trump kazandı mı? Yani Trump'a yönelik kamuoyu desteğinin bu geride kalan işte 28 Şubat ve bu 100 günün üzerindeki süreçte nasıl düştüğünü de görmüş olduk. Hep beraber tanıklık ettik. Savaş maliyeti, Amerika'ya olan savaş maliyeti bir yandan da Amerika açısından başka bir kayıp olarak değerlendirilebilir. Tablo tam olarak bu. Peki bu anlaşmada, bu bahsedilen anlaşmada, şimdi cuma günü işte Trump da dedi ki detaylarını açıklayacağız, detaylarını da anlatacağız dedi. Bazı maddelerini dün sizlerle paylaşmıştım. Zaten olan, yani bu saldırılardan önce de gerçekleşmiş uygulamalar devam edecek ama bazı belirsizlikler yok mu? Var. Mesela Lübnan meselesi, Lübnan konusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıları. İsrail benim için açımdan değişen bir şey yok, ben devam edeceğim dedi. Oysa ki daha geçtiğimiz hafta İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıları nedeniyle İran hedef aldı İsrail'i, değil mi? Buna dair tartışmalar var. Bu Lübnan konusunda bir belirsizlik var. Hürmüz Boğazı'yla ilgili her ne kadar taraflar evet açıldı, artık gemiler rahatça geçebilecek dese de, her iki taraf açısından söylüyorum ama bundan sonra Hürmüz Boğazı'nda o geçişler mesela 2 aylık bir süreçte ücretsiz geçebilecek gemiler demişti İran, İran'dan yapılan açıklamalar. Peki o 2 ayın sonunda neler olacak? Hürmüz Boğazı'nda geçiş düzenlemesi nasıl şekillenecek? Buna dair de ciddi bir belirsizlik şu an itibariyle var. Hani bu anlaşma o süreç içerisinde bozulur mu, bozulmaz mı, ne olur ne biter, ona bir şey söyleyemem ama sadece bu meselenin daha netleşmediğini de söylemek gerekiyor. 300 milyar dolarlık kalkınma ve yeniden imar fonu teklif edildi İran'a yönelik olarak. Yeniden inşası, yeniden imar terimi kullanıldı burada. Savaş, bu yaşanan savaş kaynaklı hasarlara ilişkin olduğu söylendi ama yine orada ABD tarafına bakılırsa bu iddiaları, bu 300 milyar dolar iddiasını ya da açıklamalarını doğrulayan ya da yalanlayan henüz bir açıklama, henüz bir net bilgi de gelmedi. O yüzden hani bu süreci, bu anlaşma sürecini bir görelim. Cuma günü metnin gerçek halini, sonuçta ajanslara, dünya medyasına yansıyan hali var. Evet, önümüzde konuşuyoruz ama son halini bir şekilde görmemiz gerekiyor. Onun üzerinden herhalde daha açık, daha net bir yorum yapabileceğiz. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, dedim, dijital imza attılar o anlaşmaya Kalibaf'la birlikte. Tahran'la müzakerelerde dedi, tüm kozlar elimizde açıklamasını yaptı. Tamam, tüm kozlar elinizde ise o soruyu bir kez daha sormak gerekiyor. Açık olan Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmış olmak bir başarı mı mesela? Ya da İran nükleer programının devam edecek. Zaten daha önce de söylediğim gibi, benim değil İranlı yetkililerin söylediği gibi, zaten nükleer silah üretmek için değil, barışçıl amaçla biz bunu uranyum zenginleştirme çalışmalarını yapıyoruz demişlerdi. Yine devam edecekler. Olan ne oldu biliyor musunuz? Olan Orta Doğu'daki siviller oldu. Dediğim gibi binlerce sivil özellikle İran'da hayatını kaybetti. Diğer ülkelerde de elbette, İsrail'de de öyle, Lübnan'da da öyle, çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Olan yine sivilleri oluyor bütün bu süreç içerisinde. Şöyle yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Tabii ki biraz da Dünya Kupası'ndan bahsetmemiz gerekiyor. İlginç sonuçlar, ilginç skorlarla karşı karşıya kalıyoruz. İran Yeni Zelanda karşılaşmasında TRT spikerinin ilk 4 dakikada takımları karıştırmış olmasını şöyle bir kenara bırakıyorum. O çok enteresan bir durum herhalde. TRT tarihi açısından da enteresan bir durum. Gerçekten böyle oldu. TRT spikeri maçın ilk 3,5-4 dakikasında İran'ı Yeni Zelanda'yı İran zannederek maçı anlattı. Sonraki o 4 dakikanın sonunda düzeltti ama TRT. Peki, yani bunu bir kenara bırakalım ve gerçekten enteresan skorlardan bahsedebiliriz. Mesela H grubunda ilk maçta turnuvanın favorilerinden bir tanesi İspanya. Son Avrupa şampiyonu zaten. Tarihinde ilk kez bu organizasyona katılan, bu yeşil sahalarda mücadele eden Yeşil Burun adalarıyla, eminim pek çoğumuz haritada da göstermekte zorlanırız. Ama büyük bir başarı Yeşil Burun takımından 0-0 berabere kaldı. Wozinha, yanlış da okuyabilirim, yanlış telaffuz edebilirim. Kaleci gerçekten inanılmaz kurtarışlar yaptı. Zaten sosyal medya hesabındaki o yükseliş ve bir anda dünyada en çok tanınan isimlerden bir tanesi olmuş olması da herhalde bu büyük başarının önemli getirilerinden bir tanesiydi. O Yeşilburun Adaları takımını da tebrik ediyoruz. Bakın hani her şey para değil, gerçekten hani endüstriyel futbol deyince akla gelen 3-5 ülkeden bir tanesi değil mi? Avrupa'nın en büyük 5 liginden birisi olarak tanımlanır İspanya Ligi. Şöyle bakınca İspanya'nın kadro değeri tartışmalarına bakılınca farklı rakamlar var ama yaklaşık 1.2 milyar euro İspanya milli takımının, futbol takımının kadro değeri. Peki Yeşilburun Adaları'nın sadece ve sadece 54 milyon euro. İşte aslında o inanıldığı zaman, gerçekten doğru motive olunduğu zaman o endüstriyel futbolu da şöyle bir kağıt parçası gibi buruşturup kenara atıldığını gördüğümüz, buna tanıklık ettiğimiz bir karşılaşmayla karşılaşmaya dün tanıklık ettik. Bu arada o da dikkat çekici. Mesela FIFA sıralamasında 65. sırada İspanya, yine 40 yaşındaki kaptanı nerede oynuyor? Cabo Verde. Iğdır Futbol Kulübü'nde, yine turnuvanın dediğim gibi Iğdır Futbol Kulübü'nün bu anlamda herhalde Iğdır'da futbol daha, Dünya Kupası en azından daha bir dikkatli, daha bir keyifli izleniyordur diye düşünüyorum. Yine Iğdır'ın oyuncularından Bakuna Almanya ile karşı karşıya geldi. Churacao biliyorsunuz 7-1 yenildi ama yine de o takımın oyuncularından bir tanesi Iğdır'da forma giyiyor. Iğdır Spor'da forma giyiyor. Yine dediğim gibi işte İspanya'ya futbol terimiyle kök söktüren Yeşilburun Adaları'nın da yine kaptanı Ryan Mendes de yine Iğdır Futbol Kulübü'nde forma giyiyor. Gerçekten söylediğim gibi herhalde futbol Iğdır'da evet, bütün Türkiye'de elbette A Milli Futbol Takımımızın bu kupada yer alıyor olması tabii ki motivasyonumuzu arttırıyor ama Iğdır Spor'a, Iğdır Futbol Kulübü'ne gönül verenler açısından daha farklı bir Dünya Kupası yaşanıyor. Onu söyleyelim, onu da hatırlatalım. Peki bugün onu da hangi maçlar oynanacak? Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek saat 10'da. Fransa yine favorilerden bir tanesi. Irak'la Norveç enteresan bir maç. Gece 1'de Türkiye saatiyle 1'de oynanacak. Arjantin yine her Dünya Kupası, son Dünya Kupası şampiyonu zaten biliyorsunuz. Sabaha karşı 4'te, zorlayan saatler bunlar. Sabaha karşı 4'te J grubunun favorisi zaten Arjantin. Kiminle karşı karşıya gelecek? Cezayir'le oynayacak. Sabah 7'de de hani daha makul bir saat artık bu Dünya Kupası açısından bakılırsa, sabah 7'de de Avusturya Ürdün mücadelesine tanıklık edecek futbol severler. Bizim milli maçımız, diğer milli maçımız ne zaman oynanacak? Ayın 20'sinde, 20 Haziran'da oynanacak. Hani çok böyle enseyi karartmamak gerekiyor. Son dünya şampiyonu Arjantin ilk maçında 2022'de Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmişti grup aşamasında. Sonrasında şampiyon olmayı başardı. Bazı dinleyicilerimiz milli takımla ilgili beni fazla iyimser bulmuştu. Futbol enteresan bir oyun. O açıdan söyledim. Enseyi bu anlamda karartmamak, futbolu olan inancı kaybetmemek gerekiyor diyelim ve bitirelim yavaş yavaş. Ne yaptık? 16 Haziran 2026 Salı'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında, size ulaşmasında emeği geçen arkadaşım Özgür Koçularlı, masada bugün o vardı. Ona çok teşekkür ediyorum. Elbette editörüm İlktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz kalbinize ve akıl sağlığınıza yarına kadar dikkat edin. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1974 Batı Almanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz. Batı Almanya soğuk savaş kokusunun arttığı dünyada bir o kadar soğuk bir Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yapmıştı. 1974 Dünya Kupası iki Almanya'nın turnuva tarihi boyunca rakip oldu. İlk ve tek organizasyon oldu. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1974 Dünya Kupası. Brezilya 1970'te Josrimelt Kupası'nı kalıcı olarak almış ve Dünya Kupası'na yeni bir tasarım ihtiyacı duyulmuştu. Silvio Gazzaniga bugün hala kullanılan Dünya Kupası'nı tasarladı ve yeni FIFA Dünya Kupası ilk kez 1974'te verildi. Dönemin havası açıkça soğuk savaş kokuyordu. Turnuvanın en politik maçı Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki karşılaşmaydı. Siyasi yükü çok ağır olan bu karşılaşmayı Doğu Almanya, Jürgen Sparsmaser'in golüyle 1-0 kazandı. Turnuva formatı da alışılmadıktı. 1974 çeyrek final ve yarı final yerine iki ayrı grup aşaması kullanan ender dünya kupalarından biriydi. İlk turdan çıkan 8 takım ikinci bir grup evresine geçti, grup liderleri finale çıktı. Hava koşulları da turnuvanın enteresan yanlarından biriydi. Organizatörler en iyi dönemi seçmek için bilgisayar tahmini kullanmış olsa da birçok maç soğuk ve yağışlı havada oynandı. 1974'ün yan hikayeleri de çok kuvvetliydi. Zaire Dünya Kupası finallerine çıkan ilk Sahra Altı Afrika takımı oldu. Haiti ise kupanın en güzel küçük sürprizlerinden birini yarattı. Emmanuel Sano'nun İtalya'ya attığı gol, Dino Zoff'un 1142 dakikalık gol yememe serisini bitirdi. Batı Almanya'da oynanan Dünya Kupası'nda finalde ev sahibiyle Hollanda karşılaştı. Hollanda'yı 2-1 yenen Batı Almanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Hollanda maça öyle başladı ki Batı Alman oyuncular daha topa dokunmadan Johan Cruyff ceza sahasında düşürüldü. Johan Neeskens 88. saniyede penaltıyı attı ve bu gol hala Dünya Kupası final tarihinin en erken golü olarak anılıyor. Ama Batı Almanya yıkılmadı. Paul Breitner penaltıyı eşitledi, Gerd Müller de maçı 2-1'e getiren golü attı. Bu yüzden 1974 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu kupayı Batı Almanya'nın kazandığı ama futbolun hayal gücünü Hollanda'nın ele geçirdiği turnuvadır. Beckenbauer kupayı kaldırdı, Müller maçı bitirdi ama insanların hafızasında en çok Cruyff ve Total Futbol kaldı. 1974 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Brezilya-Zaire maçında Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken Zaireli Vepo Ilunga barajdan fırlayıp topa vurdu ve uzaklaştırdı. Herkes onun kural bilmediğini sanıp güldü. Yıllar sonra Ilunga o hareketi kural bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun "Eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz" tehdidini protesto etmek ve zaman geçirmek için yaptığını açıkladı. Sarı ve kırmızı kartlar 1970'te icat edilmişti. Ancak ilk kez 1974'te Şilili Carlos Cazalla'ya kırmızı kart gösterilerek sahadan atıldı. 1974 Dünya Kupası yalnızca yeni kupanın ilk kez sahneye çıktığı organizasyon değil, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın futbol sahasına en sert şekilde yansıdığı turnuvalardan biri oldu. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın tarihte ilk ve tek kez karşı karşıya geldiği kupada finali ev sahibi Batı Almanya kazandı. Ancak kupayı kaldıran Almanlar olsa da turnuvanın estetik hafızasını Johan Cruyff önderliğindeki Hollanda'nın Total Futbolu şekillendirdi. Yeni FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez verildiği organizasyon, futbol tarihinin en politik ve en etkileyici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kupanın izini sürüyoruz.
2: Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Niye gelemiyor?
3: Niye gelemiyor sen söyle.
2: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü
3: gemiyi kaçırıyor.
1: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
3: Arjantin Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
1: Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
2: FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
3: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
2: Ya da takım eksik.
3: Ya da takım eksik olacak.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Mr. Venus. Things are getting a little out of hand here. Whoa! Who hired security on this gig, man? They're a motorcycle gang. Come on!
1: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
2: 1982 İspanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
3: Cezayir'in adaletsiz bir veda ile tarihe geçtiği, Brezilya'nın estetik oynamasına rağmen kupasız kaldığı, Fransa ile Batı Almanya'nın penaltılara giden ilk maç olması, Diego Armando Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı ilk turnuvadayız. Kupanın izinde bugünkü durağımız İspanya'da yapılan 1982 Dünya Kupası.
2: 1982 Dünya Kupası 13 Haziran 11 Temmuz 1982 arasında İspanya'da oynandı ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Dünya Kupası ilk kez 24 takıma çıktı ve FIFA'nın format tarihine göre 5 kıtadan daha geniş bir katılım yapısı kuruldu.
3: Turnuvanın açılışı bile sürprizle geldi. Son şampiyon Maradona'lı Arjantin açılış maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.
2: 1982'nin belki de en büyük erken patlaması ise Cezayir'den geldi. FIFA'nın resmi arşiv ve tarih yazıları Cezayir'in Batı Almanya'yı 2-1 yenmesini Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak anlatıyor. Bu zafer aynı zamanda Afrika ve Arap futbolu için de büyük bir eşikti. Çünkü Cezayir Dünya Kupası'nda bir Avrupa devini deviren ilk Afrika Arap takımı olarak hafızaya kazındı.
3: Ama aynı grup turnuvanın en utanç verici sahnesini de üretti. Guyon utancı. 1978 Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Peru karşılaşmasından sonra turnuvalarda bir daha benzer bir şikenin yaşanmayacağını düşünenlerin sayısı hayli fazlaydı. Ancak yanıldılar. 25 Haziran 1982'de Guyon'da oynanan Federal Almanya-Avusturya maçı grubun ve hatta turnuvanın kaderini belirlemişti. Grupta Federal Almanya, Cezayir, Şili ve Avusturya yer alıyordu. İlk maçta Federal Almanya'yı 2-1 yenerek sürpriz yapan Cezayir, sonraki maçlarda galibiyetin tesadüf olmadığını kanıtladı. Son maçında Şili'yi 3-2 yenerek üst tura çıkmak için umutlanan Cezayir, Federal Almanya-Avusturya karşılaşmasının sonucunu beklemek zorundaydı.
2: 24 Haziran'da durum şöyleydi. Avusturya 4 puan ve 3 gol averajıyla lider, Cezayir 4 puan ve 0 averajla ikinci, Federal Almanya 2 puan ve 2 gol averajıyla üçüncü, Şili ise sonuncuydu. Federal Almanya Avusturya'yı 2 veya daha farklı yenerse Cezayir'le birlikte üst tura çıkacaktı. Avusturya kazanırsa Federal Almanya turnuvaya veda edecek, Cezayir'le birlikte gruptan çıkacaktı. Beraberlik halinde yine aynı durum geçerliydi. Avusturya ve Federal Almanya gruptan birlikte çıkaracak tek sonuç Almanların 1-0'lık galibiyetiydi. Batı Almanya Avusturya karşısında 1-0'ı çok erken buldu ve bu golün ardından maçın temposunun ve oynama iştahının düşmesi dünya çapında tepki yarattı. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına bu maçın ardından geçildi.
3: Turnuvanın en güçlü saha içi hikayesi ikinci turdaki İtalya-Brezilya maçıydı. Brezilya, Zico, Sokrates, Falcao ve Eder'li kadrosuyla turnuvanın en çok hayranlık uyandıran takımlarından biriydi. FIFA'da bu takımı açıkça favori ve büyüleyici olarak anlatıyor. Ama Paolo Rossi 3-2 biten maçta hat-trick yaptı ve İtalya'yı yarı finale taşıdı.
2: Yarı finalde ise başka bir büyük klasik oynandı. Batı Almanya-Fransa. Maç 3-3 bitti ve Dünya Kupası tarihinin ilk penaltı atışlarına sahne oldu. Ama bu maç yalnızca ilk penaltılar yüzünden hatırlanmıyor. Harold Schumacher'in Patrick Batiston'a çarpıp onu ağır biçimde sakatladığı pozisyon turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak kaldı.
3: Finalde İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya vardı. FIFA'nın finale ve 1982 şampiyonlarına dair resmi yazılarına göre İtalya, Paolo Rossi, Marco Tardelli ve Alessandro Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı. Kaleci Dino Zoff 40 yaşında kupayı kaldırarak Dünya Kupası kazanan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı. İtalya böylece 1934 ve 1938'den sonra 3. yıldızını taktı.
2: 1982 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Fransa gol attığında kuvvetli futbolcular tribünden gelen bir ıslığı hakem düdüğü sanıp durunca golü kalesinde gördü ve gol geçerli sayıldı. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fayit El Ahmet El Sabah protokol tribününden inip sahaya girdi ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettirdi. Sonuç değişmedi. Fransa 4-1 kazandı ama Şeyh tarihe geçti.
3: İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış ve cezası turnuvadan hemen önce bitmişti. İlk maçlarda hayalet gibiydi. Zico, Sokrates ve Falcao'lu gelmiş geçmiş en iyi hücum takımı kabul edilen Brezilya'ya karşı Rossi hat-trick yaptı. Brezilya elendi.
2: Batı Almanya Fransa yarı finalinde Alman kaleci Harald Schumacher, Fransız Patrick Batiston'a öyle bir uçan tekme attı ki Batiston'un iki dişi kırıldı, omuru zedelendi ve sahada komaya girdi. Hakem faul bile çalmadı.
3: Dünya Kupası tarihinde kazanını belirlemek için seri penaltı atışlarına ilk kez bu maçta başvuruldu. Batı Almanya finale çıktı.
2: Macaristan El Salvador'u 11 yenerek Dünya Kupası tarihinin bir maçta en çok gol atılan ve en farklı biten maçı rekorunu kırdı. Ancak bu galibiyete rağmen Macarlar gruptan çıkamadı.
3: Arjantin, turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesine geldi. Askeri junta halka savaşı kazandıkları yalanını söylerken futbolcular İspanya'da yenildikleri gerçeğini öğrendiler. Bu moral bozukluğuyla son şampiyon Arjantin erkenden elendi.
2: Genç Maradona Brezilya maçında rakibine attığı tekme yüzünden kırmızı kart görerek ilk Dünya Kupası'na hüzünlü bir veda etti.
3: İngiliz futbolcu Brian Robson Fransa maçının 27. saniyesinde gol atarak o dönem için en erken gol rekorunu kırdı.
2: 1982 Dünya Kupası İspanya'da futbol tarihinin en tartışmalı ve en dramatik turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Cezayir'in Batı Almanya'yı yenerek yarattığı büyük sürpriz, Gion utancı olarak anılan Almanya-Avusturya maçıyla gölgelendi. Brezilya estetik futboluyla büyüledi ama Paolo Rossi'li İtalya'ya elenmekten kurtulamadı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla finalist belirlenen turnuva, aynı zamanda Diego Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı organizasyon oldu.
3: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası organizasyonunun görünmeyen yüzünü anlattı. Gazeteci Serhat Ayan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yalnızca futbolun değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin de konuşulduğu bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. Turnuvaya katılan 48 ülkenin yaklaşık 4'te 3'ünün geçmişte ABD'nin askeri müdahaleleri, CIA operasyonları veya güvenlik politikalarından etkilendiğini anlatan Ayan şunları söyledi.
2: Dünya Kupası dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri efendim. Normalde böyle bir günün konuşması çok basit olmalıydı tabii ki. Kim favori, kim sürpriz yapar, hangi yıldız son kez sahaya çıkıyor, hangi takım ilk maçta tökezler, hangi teknik direktör turnuvaya damga vurabilir gibi. Bugün Amerika ülkesine konuk gelen ülkelerin futbolcularına, taraftarlarına, hakemlerine yaptığı çirkin davranışlardan bahsediyoruz. Ama sadece bu da değil. Bu Dünya Kupası'na biraz dikkatli bakınca karşımıza futbol tablosundan çok daha karanlık bir dünya haritası çıkıyor. Çünkü sahaya çıkan ülkelerin büyük çoğunluğunun tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin izi var. Bazen askerlerle, bazen uçakla, bazen bombalarla, bazen CIA ile, bazen darbenin öncesinde, bazen darbenin sonrasında, bazen bir lideri devirmek için, bazen bir diktatörü ayakta tutmak için, bazen petrol için, bazen kanal için, bazen maden için, bazen komünizmle mücadele bahanesiyle, bazen demokrasi getireceğiz diyerek. 2026 Dünya Kupası'nda 48 ülke var efendim. Benim yaptığım sınıflandırmada bu 48 ülkenin 36'sı, yani yaklaşık 4'te 3'ü Amerika'nın askeri müdahalesinden, CIA operasyonlarından, darbe süreçlerinden, üst siyasetinden, güvenlik mimarisinden veya doğrudan savaş gücünden bir şekilde nasibini almış durumda. 4'te 3. Bu sayı tek başına bile dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlatmaya yeterli. Dünya Kupası dediğimiz şey ülkelerin aynı sahada buluştuğu en büyük organizasyonlardan biri. Futbol sahasında herkes eşit görünüyor. Her takım 11 kişiyle çıkıyor. Top herkes için aynı top. Kale herkes için aynı kale. Hakem aynı düdüğü çalıyor. Ama tarih sahasında ne yazık ki eşitlik yok. Bir ülkenin arkasında petrol darbesi var. Birinin arkasında işgal var. Birinin arkasında atom bombası var. Birinin arkasında kaybedilmiş insanlar. Birinin arkasında çalınmış topraklar var. Birinin arkasında dışarıdan kurulmuş ordu, dışarıdan desteklenmiş diktatör, dışarıdan yazılmış güvenlik düzeni var. Daha da acayibi şu aslında. Bu sadece geçmişte kalmış bir hikaye değil. Bugün bu turnuvaya katılan ülkelerden ve futbol coğrafyalarından en az 19'unda Amerikan askeri üssü, askeri tesisi, erişim noktası, ortak kullanım alanı, rotasyonel konuşlanması ya da Amerikan askeri personeli bulunuyor. Japonya'dan Güney Kore'ye, Almanya'dan Türkiye'ye, Katar'dan İspanya'ya, Portekiz'den Belçika'ya, Norveç'ten İngiltere'ye, Hollanda'dan Avustralya'da, Irak'ta, Ürdün'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Senegal'de. Kura çağında ve İskoçya'nın da içinde yer aldığı Birleşik Askeri Krallık alanlarında Amerikan askeri varlığı farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Yani mesele sadece Amerika geçmişte bazı ülkelere müdahale etmişti meselesi değil. Amerika dünyanın birçok yerinde hala askeri olarak duruyor. Bazen koca bir üs olarak duruyor, bazen radar olarak duruyor, bazen hava üssü olarak duruyor, bazen ortak eğitim tesisi olarak duruyor. Bazen rotasyonel varlık diye daha kibar adlandırılan bir askeri ayak izi olarak duruyor. Bu tablo bize şunu söylüyor efendim. Dünya Kupası sahasında ülkeler yan yana geliyor ama dünya sisteminde bazı ülkeler hala başka ülkelerin gölgesinde duruyor. İran'dan başlayalım isterseniz. İran, Amerikan müdahale tarihinin en öğretici dosyalarından biri. 1953'te İran Başbakanı Muhammed Musadık ülkesinin petrolünü millileştirmek istedi.

Yani yolun taşlarından biri işte buydu. Bugün İran'la Amerika arasındaki bitmeyen düşmanlık kökünde sadece nükleer program yok. 1953'ün o kirli gölgesi var. Amerika kısa vadeli çıkarını korudu, uzun vadede kendisine kalıcı bir düşman yarattı. Sonra Irak. Irak modern çağın en Amerikan müdahale dosyalarından biri. 1991 Körfez Savaşı, 1990'lar boyunca yaptırımlar, uçuşa yasak bölgeler, bombardımanlar ve sonra 2003 işgali. Amerika Saddam Hüseyin'i devirdi ama Irak devletini de fiilen çökertti. Irak'ın başına ne geldi? Ordu dağıldı, devlet kurumları parçalandı, mezhepçilik siyasetin merkezine oturdu. Sünni-Şii Kürt dengesi devlet aklıyla değil, kaosla yeniden kuruldu. Direniş hareketleri doğdu, El-Kaide güçlendi, sonra IŞİD çıktı. Milyonlarca insan yerinden oldu, yüz binlerce insan öldü. Bir ülke petrol zengini olabilir ama devleti çöktükten sonra o petrol zenginlik değil, lanet haline geldi. Irak'ın başına tam olarak bu geldi işte. Amerika diktatörü devirdim dedi. Iraklıların önemli bir bölümü ise enkazın içinden şunu söyledi: diktatörü devirdin ama ülkeyi de beraberinde götürdün. Bugün bile Irak'ta Amerikan askeri varlığı, üsler, eğitim faaliyetleri, danışmanlık misyonları ve saldırıya uğrayan Amerikan tesisleri tartışması bitmiş değil. Yani işgalin siyasi uzantıları hala oynanıyor. Panama. Panama küçük bir ülke gibi görünüyor ama Amerikan müdahale tarihinin en büyük sembollerinden biri aslında. Çünkü Panama sadece Panama değil, Panama kanal demek. Atlantik ve Pasifik arasında kapı demek. Amerika için de bu uzun süre bağımsız bir siyasi özne değil, stratejik bir geçit olarak görüldü. 1903'te Panama'nın Kolombiya'dan kopuşunda Amerika'nın çıkarları belirleyici oldu. 1989'da Amerika doğrudan Panama'yı işgal etti. Manuel Noriega'yı devirdi. Peki Panama'nın başına ne geldi? Hadi gelin ona bakalım. Ülke daha doğarken dış gücün gölgesinde doğdu. Kanal yüzünden ekonomik değer kazandı ama aynı kanal yüzünden egemenliğin sürekli tartışmalı haline geldi. 1989 işgali, sivillerin ölümü, mahallelerin yıkımı, devletin dış müdahaleyle yeniden biçimlendirilmesi anlamına geldi. Noriega iyi bir adam mıydı? Hayır. Ama mesele bu değil. Mesele şu: bir ülkenin kötü liderini devirmek bile o ülkenin kaderini dışarıdan tayin etme hakkı vermez. Panama'nın hafızasında kalan şey tam olarak da bu işte. Haiti. Haiti daha karanlık. 1915'te Amerikan askerleri Haiti'ye girdi. Ülke 1934'e kadar işgal altında kaldı. Amerika Haiti'nin maliyesi üzerinde kontrol kurdu. Güvenlik yapısını yeniden şekillendirdi. Jandarma sistemi kurdu. Siyaseti, ekonomik kurumları dışarıdan yönlendirdi. Haiti'nin başına ne geldi? Zaten kölelik, sömürgecilik, Fransa'ya ödemek zorunda bırakıldığı ağır tazminatlar ve dışlanmışlıkla ezilmiş bir ülkeydi. Amerikan işgali bu yaraları hiç de iyileştirmedi. Aksine Haiti'nin kendi kurumlarını kurma ihtimalini daha da zayıflattı. İşgal düzeni merkeze ama halktan kopuk bir devlet yapısı bıraktı. Güvenlik kurumları ilerleyen yıllarda darbelerin, baskının, insan hakları ihlallerinin bir parçası oldu. Bugün Haiti'den söz ederken hep çeteler, kaos, devlet yokluğu, açlık, yardım krizleri diyoruz. Ama bu tablo gökten düşmedi. Haiti'ye sürekli dışarıdan düzen getirilmeye çalışıldı. Her gelen biraz daha düzeni bozdu. Sonunda ülke kendi kendisini taşıyamayan, kurumları çökmüş, halkı bitmeyen bir kriz içinde yaşayan bir yere dönüştü. Kongo'ya gidelim. Kongo Demokratik Cumhuriyeti başka büyük bir yara. Kongo bağımsız olduğunda Patrice Lumumba ülkesinin gerçek bağımsızlığını savunan bir liderdi. Kongo'nun madenleri, kaynakları, stratejik konumu Batı için çok önemliydi. Lumumba fazla bağımsız görüldü, fazla kontrol edilemez görüldü. CIA'nin Lumumba'yı iktidardan uzaklaştırmaya yönelik operasyonları belgelerde yer aldı. Lumumba öldürüldü, sonra Mobutu düzeni geldi. Peki Kongo'nun başına ne geldi? Gelin ona bakalım. Dünyanın en zengin kaynak ülkelerinden biri, dünyanın en acılı ülkelerinden birine dönüştü. Bakır, kobalt, elmas, uranyum, altın, ne ararsanız var. Ama halk yoksul, devlet yağmalandı. Mobutu yılları kleptokrasiye, yani hırsızlık rejimine dönüştü. Devletin hazinesi bir avuç iktidar çevresinin kasası gibi kullanıldı. Kurumlar çürüdü. Sonra iç savaşlar, sonra milisler, dış müdahale, maden savaşları geldi. Kongo'nun trajedisi de şu oldu:
kaynak zenginliği, bağımsız bir devlet.

0: kurmaya yetmedi. Çünkü o kaynaklar halk için değil, dış güçler ve yerli ağlar için değerliydi. Kongo hala toparlayamadı çünkü bir ülkenin bağımsızlık alanındaki omurgası kırılırsa o kırık kuşaklar boyu iyileşmeyebilir. Brezilya'ya gidelim hadi. 1964 darbesi. Latin Amerika'da Amerika'nın anti-komünizm adına demokrasiyi nasıl gözden çıkarttığının en önemli örneklerinden biri oldu. João Goulart. O João Goulart yönetimi Washington'da kuşkuyla izleniyordu. Darbecilere destek hazırlıkları yapıldı. Sonuçta Brezilya'da askeri rejim başladı. Brezilya'nın başına ne geldi? 20 yılı aşkın askeri yönetim. Sansür, işkence, sendikaların ezilmesi, kapatılması, solun bastırılması, üniversitelerin, gazetecilerin, aydınların baskı altına alınması. Demokrasi askıya alındı. Ülke ekonomik büyüme söylemleriyle süslenen o bir baskı döneminden geçti. Ama büyüme varsa bile özgürlük yoktu. Kalkınma denen şey insanların elektrik kablolarıyla işkence gördüğü odaların üstünü örtemedi. Örtemezdi zaten. Arjantin, Uruguay, Paraguay aynı karanlık Latin Amerika tablosunun parçaları. Operation Condor adı verilen o bölgesel baskı ağı sağcı askeri rejimleri muhalifleri sınır ötesi takip etti, kaçırdığı, öldürdüğü, kaybettiği bir düzendi. Amerika bu rejimlerin her suçunun tek faili değildi elbette. Ama bu rejimler kendilerini Batı'nın anti-komünist güvenlik düzeni içinde meşru hissetti. Arjantin'de insanlar kayboldu. Anneler çocukların izinlerini meydanlarda aradı. Uruguay'da demokratik gelenek ezildi. Paraguay'da Strassener diktatörlüğü yıllarca sürdü. Bir kuşak sadece yoksullukla değil korkuyla büyüdü. Devlet vatandaşlarını koruyan kurum olmaktan çıkıp vatandaşını izleyen, döven, kaybeden bir makineye dönüştü. Bu ülkeler sonra demokrasiye döndüler ama kayıplar geri gelmedi. İşkence gören bedenler eski haline dönemedi. Çalınan bebekler, parçalanan aileler, susturulan toplumlar bir daha toparlanamadı. Ekvador'da aynı bir çizgi var. 1960'larda CIA faaliyetleri, antikomünist propaganda, siyasal yapıları, etkileme girişimleri ve askeri müdahaleler iç içe geçti. Ekvador zaten kırılgan bir demokrasiydi. Dış müdahale bu kırılganlığı onarmadı, daha da büyüttü. Sivil siyaset zayıfladı, askeri müdahale fikri normalleşti. Bir ülkede seçimle gelen siyaset sürekli dışarıda kim kimi destekliyor sorusuyla yaşarsa vatandaşın sandığa güveni de kurumlara güveni de aşınır tabii ki. Kolombiya, o da başka bir hikaye. Önce Panama'nın kopuşu, sonra uyuşturucu savaşı, sonra Plan Kolombiya, Amerika Kolombiya'da devleti güçlendirdiğini söyledi. Bir ölçüde güvenlik kapasitesi sağladı ama bu kapasite toplumsal barışı değil, askerileşmeyle birlikte geldi. Uyuşturucu kartelleri, gerillalar, paramiliter yapılar, insan hakları ihlalleri, yeniden yerinden atılan, tahliye edilen siviller. Kolombiya'nın başına gelen şey güvenlik sorunlarının sürekli silahla çözülmeye çalışmasıydı. Silah bazen alan açar ama tek başına ülkeyi iyileştirmez. Güney Afrika, o daha sembolik ama çok daha çarpıcı. Bakın Nelson Mandela'nın 1962'de yakalanmasında CIA bilgisinin rol oynadığına dair çok güçlü iddialar var. Eski CIA bağlantıları bunları anlatıyor. Mandela 27 yıl hapis yattı. Burada Amerika Güney Afrika'yı işgal etmedi, bombalamadı. Ama soğuk savaş aklı apartheid gibi ırkçı bir rejimin güvenlik refleksleriyle kirli temaslar kurdu. Güney Afrika'nın başına zaten apartheid gibi bir insanlık dışı bir düzen gelmişti. Dış dünyanın bu düzene karşı yeterince erken ve sert tavır alamaması rejimin ömrünü uzattı. Mandela'nın hapis yılları sadece bir insan hayatından çalınmış yıllar değil, bir toplumun özgürleşmesinden çalınmış yıllar. Ve Japonya. Japonya meselesinin tarihsel anlamını hepimiz biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı. Japon militarizmi, Pasifik Savaşı, Pearl Harbor, imparatorluk saldırganlığı ama bunların hiçbiri Hiroşima ile Nagasaki'de o sivillerin yaşadığını anlatamaz bize. 1945 sonunda yani 140 bin kişi Hiroşima'da öldü ve 74 bin kişi Nagasaki'de öldü. Bunlar yalnızca sayılar değil, bunlar buharlaşan insanlar. Gölgesi duvarlara kazınan bedenler, derisi yanan çocuklar, su diye bağırarak ölen siviller, ailesini tanımaz halde bulan insanlar. Efendim, evet Amerika işte böylesi bir durumda bu kupaya katılan 48 ülkenin 36'sıyla böylesi iç içe geçmişlikleri var. Ve biz böyle bir yerde Amerika'da Dünya Kupası yapacağız. Şu anda Dünya Kupası'nda şunları tartışıyoruz. Amerika hakemleri göndermiş, Amerika taraftarları oraya kabul etmemiş filan. Ama Amerika'nın neler yaptığı bambaşka bir hikaye. Bu hikayeyi elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere anlatacağım.
1: Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası organizasyonunun görünmeyen yüzünü anlattı. Gazeteci Serhat Ayan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yalnızca futbolun değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin de konuşulduğu bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. Turnuvaya katılan 48 ülkenin yaklaşık 4'te 3'ünün geçmişte ABD'nin askeri müdahaleleri, CIA operasyonları veya güvenlik politikalarından etkilendiğini söyleyen Ayan, sahada herkes eşit görünse de tarih sahasında eşitlik yok dedi. Ayan, bugün Dünya Kupası'nda yer alan birçok ülkede halen Amerikan askeri varlığının bulunduğuna dikkat çekerek futbolun arka planında karmaşık bir siyasi ve tarihi tablo bulunduğunu ifade etti. ABD'nin turnuvaya gelen bazı futbolcu, taraftar ve hakemlere yönelik uygulamalarını da eleştiren Ayan, organizasyonun saha dışındaki tartışmalarla gündeme geldiğini belirtti. Ayan'a göre Dünya Kupası bu yıl yalnızca sporun değil, uluslararası ilişkilerinde aynası konumunda. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: 1930'da başlayan bir tutku.
1: Futbolcular ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Seçeneğine bakar mısın? Yani. Hatta kaleci 11 maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki.
0: 96 yıllık bir destan.
2: Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek Dünya Kupası olarak da tarihe geçiyor.
1: İki farklı ülke formasıyla iki Dünya Kupası finali oynayan tek futbolcudur.
0: Futbolun en unutulmaz efsaneleri.
2: Beraberlik halinde ne olabilir? Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor.
1: Evet.
2: Tekrar yenene kadar.
1: İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
3: ...1986 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
4: Futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri olarak sahadaki dehası, asi karakteri, yoksulluktan zirveye uzanan hikayesi ve milyonları peşinden sürükleyen karizmasıyla bir sporcudan çok bir efsaneye dönüşmüş Arjantinli futbolcu. Ya da şöyle desek daha anlaşılır olur. Tanrı'nın eli.
3: Kupanın izinde bugünkü durağımız Meksika dalgasının başladığı turnuva. Meksika'da yapılan 1986 Dünya Kupası.
4: Meksika'nın turnuva tarihinde ikinci kez ev sahipliğini yaptığı ilk ülke unvanını kazandığı 1986 Dünya Kupası henüz daha yolun başında hikayelerle başlamıştı bile.
3: Aslında yapılan seçimlerin ardından FIFA 1986 Dünya Kupası organizasyonunu Kolombiya kazanmıştı. Fakat Kolombiya maliyetin aşırı yükselmesi ve altyapının yetersiz kalması nedeniyle çekildi. FIFA da organizasyonu Meksika'ya verdi. Meksika 1970'deki ev sahipliğinden 16 yıl sonra yeniden turnuvayı düzenledi. Turnuvada 24 takımlı yapı korunurken 1982'nin ikinci grup aşamasına son verilip son 16 turuna dönüldü.
4: Formatı genişletilmiş organizasyonda gerilim de arttı. 6 gruptan çıkan takımlara en iyi 4 grup üçüncüsü de eklenince Dünya Kupası ilk kez gerçek anlamda geniş bir knockout sahnesine dönüştü. Bu turnuvayı daha hikayeli hale getirdi. Çünkü artık grup aşamasından sonra doğrudan ölüm kalım maçları başlıyordu.
3: 1986'nın erken büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi. FAS grubunu lider bitirerek Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu. Aynı kupada Danimarka'da ilk katılımında çok parlak bir başlangıç yaptı. Danimarka'nın Uruguay'ı 6-1 yenmesi turnuvanın hala en çarpıcı grup performanslarından biri olarak hatırlanıyor.
4: Turnuvanın en çılgın maçlarından biri de Belçika-Sovyetler Birliği son 16 eşleşmesiydi. FIFA bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor. Belçika, Igor Belanov'un hat-trick yaptığı maçı 4-3 kazandı. Böyle maçlar 1986'nın neden hala bu kadar sevildiğini anlatıyor. Bu kupa yalnızca tek bir yıldızın yürüyüşü değildi. Aynı zamanda yüksek tempolu, gollü ve dramatik knockout futbolunun da turnuvasıydı.
3: 1986 denince bütün yollar Diego Maradona'ya çıkıyor. Ansiklopediler onun bu turnuvaya hakim olduğunu söylerken abartmıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük anlatımı da Maradona'nın 5 gol atıp Arjantin'in şampiyonluk yürüyüşünü bizzat taşıdığını vurguluyor. Üstelik mesele yalnızca gol sayısı değil, oyunun temposunu, yönünü ve psikolojisini belirleyen merkez olmasıydı. 1986 bir takımın kupayı kazandığı ama bütün turnuvanın tek oyuncunun etrafında döndüğü ender dünya kupalarından biridir.
4: Bu destanın en büyük sahnesi Arjantin-İngiltere çeyrek finaliydi. Reuters'ın tarih özetine göre bu maç 1982 Falkland-Malvinas Savaşı'ndan sonra iki ülkenin ilk büyük futbol hesaplaşmasıydı. Siyasi yükü zaten ağırdı. Maradona burada futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attığı ve sonradan Tanrı'nın eli diye anılacak gol, sonra da kendi yarı alanına yakın bir noktadan başlayıp İngiltere savunmasını geçerek attığı FIFA'nın 100 yılın golü diye anlattığı solo gol. Tek bir maçın hem hile, hem dahilik, hem intikam duygusu, hem de efsane üretmesi kolay iş değil. 1986 bunu yaptı.
3: Maradona bununla da kalmadı. Kaynaklar yarı finalde Belçika'ya karşı da bir başka muhteşem solo gole imza attığını ve Arjantin'i finale taşıdığını hatırlatıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük videolu ve yazılı arşivleri de turnuvanın genel çerçevesini neredeyse Maradona'nın Meksika'sı gibi kuruyor. Bu yüzden 1986 için en doğru cümlelerden biri şu: Arjantin kupayı takım olarak kazandı ama turnuvayı tek başına Maradona sahiplendi.
4: Final ise çoğu kişinin hatırladığından daha dramatikti. Arjantin, José Luis Brown ve Jorge Valdano'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Batı Almanya, Karl-Heinz Rummenig ve Rudi Völler'le geri dönüp skoru eşitledi. Tam maç Almanya'ya akıyor gibi görünürken Maradona'nın ince pasında Jorge Buruşaga 85. dakikada kazanan golü attı ve Arjantin 3-2 kazandı. Yarı finalde Maradona finalde gol attı klişesiyle değil, onun oyunu son bir kez doğru anda kırmasıyla hatırlanmalı. Klasik kahramanlık değil, daha sofistike bir mühendislik.
3: 1986 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir: bu Dünya Kupası'nın bir insanın neredeyse mitolojik bir figüre dönüştürdüğü turnuvadır. Meksika ikinci kez ev sahibi oldu, format daha modern bir knockout yapısına geçti, Fas tarih yazdı, Danimarka dünyayı eğlendirdi, Belçika Sovyetler maçında kıvılcımlar saçıldı ama bütün bu hikayelerin üstüne Maradona çıktı ve kupanın tamamını kendi gölgesiyle kapladı. Bazı Dünya Kupaları şampiyonu hatırlatır, 1986 doğrudan bir insanı hatırlatır.
4: 1986 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Maradona 4 dakika arayla futbol tarihinin en çok konuşulan iki golünü attı. İlkini elle attı ve maçtan sonra biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eliyle diyerek tarihe geçti. İkinci golde ise orta sahadan 7 İngiliz oyuncuyu ipe dizerek 100 yılın golünü attı.
3: Bugün dünyanın her stadyumunda gördüğümüz seyircilerin sırayla ayağa kalkıp ellerini kaldırmasıyla oluşan Meksika dalgası bu turnuvada küresel bir fenomen haline geldi. Tribünlerdeki bu coşku futbolun eğlence kültürünü sonsuza dek değiştirdi.
4: Danimarka tarihine ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Grupta Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yenerek Danimarka dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanyol Butragueño'nun 4 golüne engel olamayıp 5-1 ile trajik bir şekilde elendiler.
3: Brezilya-Fransa çeyrek finali futbolun klasik müzik tadındaki maçıdır. Zico oyuna girdikten hemen sonra kazanılan penaltıyı kaçırdı. Maç seri penaltılara gittiğinde ise dönemin bir diğer devi Michel Platini kendi penaltısını kaçırdı. Sonunda gülen taraf Fransa oldu ama maç her iki efsanenin de trajedisiyle hatırlandı.
4: Turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da 8.1 şiddetinde bir deprem oldu ve binlerce insan öldü. Stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldı.
3: Paraguay teknik direktörü Coetano Re, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sahadan atılan ilk teknik direktör oldu.
4: 1986 Dünya Kupası, futbol tarihinin yalnızca bir turnuvası değil, Diego Armando Maradona'nın efsaneye dönüştüğü sahne olarak hafızalara kazındı. Meksika'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda Arjantin kupaya uzanırken, Maradona İngiltere'ye attığı Tanrı'nın eli ve 100 yılın golüyle futbol tarihinin en unutulmaz anlarını yarattı.
3: Fas'ın Afrika futbolu adına tarih yazdığı, Danimarka'nın büyüleyici futboluyla dikkat çektiği turnuva modern eleme sisteminin yerleştiği, yüksek tempolu ve dramatik maçlarıyla Dünya Kupası'nın en ikonik organizasyonlardan biri olarak kabul edildi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
4: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası H grubu ilk maçında İspanya ve Yeşilburun adaları ABD'nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı. 0-0 berabere biten maçta 40 yaşındaki kaleci Vozinha yaptığı 7 kritik kurtarışla bir anda sosyal medya yıldızı oldu. Vozinha'nın 50 bin kişinin takip ettiği hesabı bir günde 5,6 milyon kişiye ulaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya, tarihinde ilk kez organizasyona mücadele eden Yeşilburun adalarıyla 0-0 berabere kaldı. Tempolu maçta 7 kritik kurtarış yapan Yeşilburun adalarının 40 yaşındaki kalecisi Vozinha bir günde sosyal medya yıldızı oldu. Maç bitiminde gözyaşlarını tutamayan Vozinha, İspanya'nın ataklarına karşı kaleye adeta duvar oldu. Kurtarışlarıyla Vozinha, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan futbolcularından biri haline geldi. 50 bin takipçisi olan Vozinha'nın sosyal medya hesabı bir günde patlayarak 5,6 milyon kişiye yükseldi. Maçtan sonra ağladım çünkü büyük annem ve büyük babamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi. Birkaç yıl önce vefat ettiler, dedi. Maçtan sonra beraberliği kutlarken gözyaşlarına boğulan Vozinha, annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim, ifadelerini kullandı. Karşılaşma golsüz berabere bitti. Bu sonuçta tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşilburun adaları turnuvada ilk puanını da almış oldu. Iğdır Futbol Kulübü'nde oynayan Ryan Mendes maça ilk 11'de başlarken Trabzonspor forması giyen Wagner Pina ile Başakşehir'de forma giyen Nuno Da Costa ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Da Costa 61. dakikada oyuna girdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın ilk büyük sürprizlerinden biri yaşandı. H grubunda İspanya ile 0-0 berabere kalan Yeşilburun adaları tarihine ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk puanını aldı. Karşılaşmanın yıldızı ise yaptığı 7 kritik kurtarışla İspanyol hücumculara geçit vermeyen 40 yaşındaki kaleci Vozinha oldu. Maç sonrası gözyaşlarına boğulan deneyimli file bekçisi duygusal açıklamalarıyla da gündem yarattı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Vozinha'nın takipçi sayısı bir gün içinde 50 binden 5,6 milyona yükseldi. Turnuvanın en dikkat çeken hikayelerinden biri şimdiden Yeşilburun adaları ve kahraman kalecisi Vozinha oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir araya geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş İmralı heyetiyle görüştü. ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'da temaslarına devam ediyor. Fidan dün başkent Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. İki mevkidaş görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Türkiye'nin önceliğinin iki ülkenin müzakere masasına dönmesi olduğunu söyledi.
2: Şüphesiz ikili ilişkilerimizdeki gerçek potansiyeli yakalamamız için bölgemizdeki çatışmaların sona erdirilmesi büyük bir önem arz etmekte. Bu çerçevede 5. yılına giren Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollardan sonlandırılmasına yönelik arzumuzu ilettik. Kendisine müteakip müzakere turlarına ev sahipliği yapma hususundaki hazır olduğumuzu da yine ifade ettim. Ülkemizin temel önceliği Rusya ile Ukrayna'nın diplomasi masasına dönmesidir. Taraflar mutabık kaldıkları takdirde müzakerelerin daha sonuç odaklı şekilde nasıl ilerletilebileceğini de ele almaya hazırız.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye'nin Ukrayna konusundaki diplomatik çabalarına değer verdiklerini vurguladı. Rusya'nın Türkiye'ye bu krizin kök nedenlerinin çözülmesi gerektiğini hatırlattığını kaydetti. Lavrov ayrıca Karadeniz bölgesinin yanı sıra Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik meselelerinde yakın işbirliği içinde olma konusunda anlaştıklarını açıkladı. Ve hemen ekleyelim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya temasları kapsamında bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Konuya ilişkin açıklama Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov'dan geldi. Ushakov, Rus liderin Dışişleri Bakanı Fidan'la bugün Kazan'da görüşeceği bilgisini verdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dün İmralı heyetiyle bir araya geldi. Kabul'de DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FETÖ davasını TMSF kazandı. Tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası AŞ İflas İdaresi'nin ABD'de açtığı alacak davasında karar çıktı. New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi FETÖ-PDY ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Amity School'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti. Kararla birlikte TMSF'nin yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanımın elde edildiği değerlendiriliyor.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Trabzon parçalı bulutlu, Ankara 32, İstanbul ve İzmir 28, Antalya 30, Trabzon 25 derece, Gaziantep ve Van az bulutlu, Gaziantep 35, Van 26 ve Diyarbakır sıcak 37 derece.
3: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam ve bu sabaha karşı oynanan maçlarda alınan sonuçlara bakacağız. I grubu mücadelesinde turnuvanın favorilerinden Fransa Senegal'i 3-1 ile geçti. Aynı grupta mücadele eden ve Türkiye saatiyle 0-1'de başlayan Irak-Norveç karşılaşması 4-1 Norveç üstünlüğüyle sona erdi. J grubunda Türkiye saatiyle 0-4'te Arjantin ve Cezayir karşı karşıya geldi. Bu müsabakada 3-0 Arjantin galibiyetiyle sonuçlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda J grubunda mücadele eden Avusturya-Ürdün maçıyla devam ediliyor. San Francisco Bay Area Stadında Türkiye saatiyle 07'de başlayan ve ilk dakikaları oynayan maçta henüz gol sesi yok. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün K ve L gruplarında iki maç oynanacak. Akşamın ilk müsabakasında Türkiye saatiyle 20'de K grubunda yer alan Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Günün son maçında ise yine Türkiye saatiyle 23'de L grubu mücadelesinde İngiltere-Hırvatistan maçı oynanacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yarının fikstürünü de hemen aktaralım. Yarın kupada 4 karşılaşma var. L grubunda Gana ve Panama, Toronto stadında Türkiye saatiyle 02'de. K grubunda Özbekistan ve Kolombiya, Meksika stadında Türkiye saatiyle 05'te. A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta stadında Türkiye saatiyle 19'da ve B grubunda da İsviçre, Bosna Hersek maçı Los Angeles stadında Türkiye saatiyle 22'de başlayacak.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'lara bu dakikalarda %35'lik bir yoğunluk bekliyor. İlk olarak köprülere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin genel olarak akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda TEM'de Dudullu Ataşehir yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgede yoğunluk başlamış durumda. D100'de ise Beylikdüzü yan yol Büyükçekmece yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgedeki trafik de yoğunlaşmış durumda. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karem, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
5: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
4: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
6: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Martin Zerzer dinletiyoruz size. Martin Zerzer, Lima, Peru doğumlu bir caz, pop, rock, reggae ve şanson sanatçısı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Amerikalı, Amerikan vatandaşı, aynı zamanda şarkı sözü yazarı, yapımcı, besteci ve virtüöz. Bütün enstrümanları çalabiliyor hemen hemen. En çok Moliendo Cafe adlı şarkısıyla biz kendisini tanıyoruz. Bir de nereden tanıyoruz? Pink Martini ile yaptığı ortak çalışmalardan dolayı tanıyoruz. Pink Martini'yi izleyicilerimizin çok yakından tanıdığını tahmin ediyoruz. Üzerinde durmuyoruz ve başlıyoruz. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Bir anketimiz var. Anketimizi ekrana getiriyor arkadaşlarımız. Beyaz et sektöründeki operasyonların amacı nedir? A. Fiyatları düşürmek. B. Küçük firmaları devre dışı bırakmak. C. Yeni bir kartel oluşturmak. Tekrarlıyorum. Beyaz et sektöründeki operasyonların amacı nedir? Fiyatları düşürmek, küçük firmaları devre dışı bırakmak, yeni bir kartel oluşturmak. Anketimize yanıtı 3 ayrı yerden verebilirsiniz. 1. WhatsApp'tan 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum. 0505 171 66 56 ya da Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Twitter canlı yayın adresimiz şöyle: Seyir Hali TV. Küçük harflerle bileşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Bunun altına yazabilirsiniz. Telegram'da da canlı yayın yapıyoruz. Telegram canlı yayın adresimiz de Sputnik Türkiye. Bu üç noktadan bize yazma imkanınız var. Şimdi beyaz et sektörüyle ilgili geçtiğimiz günlerde, geride bıraktığımız hafta ve bu hafta başında epey bir konuştuk. Tabii meseleyi hemen hemen herkes aşağı yukarı tahmin edebiliyor ama yine de yanılabiliriz ya da farklı bir sonuç çıkabilir diye. Çünkü beyaz et sektöründe bugün gözaltına alınan bazı şirketlerin sahipleri bırakıldı. Zaten 29 kişi vardı, 29'u da bırakıldı. Bugün ayrıca beyaz et sektöründe atanan denetim kayyumlarının bazıları görevlerini sonlandırdı. Bu da şu anlama geliyor: bir operasyon yapıldı, operasyonları eline yüzüne bulaştırmadan işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Tabii elbette hani takke düştü kel göründü derler ya, öylesine bir tablo da var. Şimdi işin içinden nasıl çıkılacağı merak ediliyor. Türkiye'de beyaz et sektöründe fiyatlar fahiş değildir. Bunu bir defa teslim edelim. Beyaz et fiyatlarını Avrupa fiyatlarıyla kıyasladığımızda Avrupa'ya nispeten 1/3 fiyatında bir pazar olduğunu görüyoruz. Dünyanın en ucuz beyaz et sektörünün bizde olduğunu biliyoruz. Domates fiyatlarıyla yarışan bir beyaz et, tavuk etinden bahsediyoruz. Tabii tavuk etinin işte göğüs var, but var, pek çok şey var. Bunların her biri ayrı ayrı satılıyor. Değerli olanı var, değersiz olanı var ama tavuk etinin en ucuza satılanı domates fiyatlarının bile altında. Domatesle tavuk etini herhalde kıyaslayamayız. Birisi protein. Dolayısıyla burada bir farklı oyun deneniyor. Bu farklı oyunu da biz sizinle yorumlamak istiyoruz. Akif Bey, şu anda durum nedir acaba? Anketimize yüksek bir... çok büyük bir adam. Diyor ki büyük bir coşkuyla var. Akif... Ama güzel yani, ama olsun olsun olsun yani, hani doğru olmasa da hoş bunlar. Vallahi gerçekten yemin ediyorsun ha? Ya, Akif çok çok fena bir yemin etti, yemin ederim vallahi öyle. Yani iki gözüm önüme aksın gibi bir şey geldi. Dolayısıyla yüksek bir katılım var. Peki Çoruh Nehri gibi gelen bir katılımdan bahsediyoruz. Tekrarlıyorum, anketi tekrar ekrana veriyoruz. Ve anketle ilgili bağımızı koparıyoruz. Saat 8.30'a kadar böyle devam edecek. Beyaz et sektöründeki operasyonların amacı nedir? Fiyatları düşürmek, küçük firmaları devre dışı bırakmak ve yeni bir kartel oluşturmak. Üç seçeneğimiz var. Bu üç seçenekten birini işaretlemenizi rica ediyoruz. Futbol Dünya Kupası'nda dün bir izleyicimiz yazdı, sağ olsun, eksik olmasın, bir eksiğimizi kapattı bence. Dedi ki bir önceki gün oynanan maçlarla ilgili de sonuçları ve üzerindeki yorumları aktarırsanız iyi olur dedi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum, hakikaten bir eksiklikti. Bugünden itibaren biz Dünya Kupası bitinceye kadar bir önceki gece sabaha karşı oynanan maçlarda dahil olmak üzere hepsiyle ilgili sonuçları aktaracağız. Bir eksikliktir. İşte eksikliğimizi göremiyoruz. Göremeyince izleyiciler bize hatırlatıyor. Dün Fransa ile Senegal karşılaştı. Fransa Senegal'i 3-1 geçti. Ve Senegal iyi bir takım olduğunu gösterdi. Örneğin Senegal ile Türkiye karşılaşmış olsaydı muhtemelen Senegal Türkiye'yi böyle dümdüz edebilecek bir güce sahipti. Zaten Senegal bir Fransız sömürgesi ve Senegal'de oynayan oyuncuların çoğu Fransa'da, Fransa'dan gelen kişilerden oluşuyor. Fransa Dünya Kupası'na böylece galibiyetle başladı. Mbappe 2 gol atarak maçın yıldızı oldu. Fransa favori olduğunu gösteren bir performans sergiledi. Senegal zaman zaman etkili olsa da güçlü rakibi karşısında direnemedi ama ben maçı izlemedim. İzleyenlerin yorumlarına bakarak söylüyorum. Çok güçlü bir takım olduğunu gösterdi. İyi ki bizim karşımıza çıkmadı diyenler var. Yine dün Norveç'te Irak oynadı. Doğal olarak Norveç maçı galibiyetle tamamladı. 4-1 ve 4 gol attı. Irak da bir şeref golü attı. Norveç'in çok büyük bir oyuncusu var. Dünyanın şu anda en büyük forvetlerinden bir tanesi Erling Haaland. Erling Haaland 2 gol attı ve öne çıkan isimlerden biri oldu. Irak yaklaşık 40 yıl sonra Dünya Kupası'nda gol sevinci yaşadı. Bir son maç var, Arjantin ile Cezayir arasında. Arjantin deyince Lionel Messi aklınıza geliyor. Lionel Messi dün yine klasını konuşturdu ve 3 golle hat-trick yaparak takımını 3-0 galip gelmesini sağladı. Cezayir tabii yenik ayrıldı ama Cezayir takımının çok zayıf olduğunu görüyoruz. Şimdi futbolda önümüzdeki süreçte neler olacağını konuşacağız ama Futbol Dünya Kupası ile ilgili bir günlük de verelim size. Şimdi İran takımı ateşkes sonrası Los Angeles'ta sahaya çıktı ve 2 golle 2-1 puan kazandı. Tribünlerde İran diasporası vardı. İran diasporası Molla rejimine karşı olduğu için İran takımının aleyhine tezahürat vardı. Stat çevresinde rejim karşıtları giremeyenler dışarıdan protesto ettiler. Kendi takımları yani İran takımı girerken takımlarını protesto ettiler. Fakat İran takımı büyük bir gururla, büyük bir vakarla milli maçlı istiklal maçlarını okudular ve sahaya da gerçekten büyük bir güç yarattılar. Elbette bu arada dışarıda yaşayan bütün İranlılar İran milli takımına karşı değiller. Bizim gibi düşünün mesela. Şimdi diyelim ki Türkiye'deki siyasal sisteme karşısınız ama Almanya'da yaşıyorsunuz ve Türk milli takımı Almanya'da bir maç yapıyor. O başka, bu başka diye düşünüp milli

bir hadise var biliyorsunuz, İran'la Yeni Zelanda arasındaki maçta spiker, TRT spikeri, fotoğrafını verebilir miyiz rica etsem, TRT spikeri 4 dakika boyunca İran'ı Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'yı da İran diye anons etti. Yani Yeni Zelandalı oyuncuları İranlı diye, işte İran atak yapıyor diye, İranlı oyuncular atak yaparken de Yeni Zelanda atak yapıyor diye anlattı. Anlatan spiker Murat Çimen. Murat Çimen tabii bir hata, elbette bağışlanamaz, affedilemez bir hata. Çünkü Dünya Kupası'na doğru dürüst insanların gitmesi lazım. TRT bugüne kadar bu tür karşılaşmalarda sadece futbolda değil, basketbolda, voleybolda, teniste çok iyi sunucular yetiştirmiş bir kurum ve TRT'nin giderek güç kaybettiğini görüyoruz. Şimdi Murat Çimen'in fotoğrafı ekranlarınıza geliyor. Ekranda fotoğrafa dikkatle bakmanızı rica ediyorum. Akif Bey, İrem Hanım, sizin de dikkatle bakmanızı rica ederim. Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz? İlk gözünüze çarpanı söyler misiniz bana? Şimdi Akif fotoğrafın içine giriyor. Girdi. Akif Bey, fotoğrafın içinden çıkar mısınız lütfen, rica ediyoruz. Ne durumda? İrem Hanım, bir dikkatinizi çeken bir şey var mı acaba fotoğrafla ilgili, Murat Çimen'le ilgili? Yok. İlk aklınıza geleni söylerseniz mutlu olacağım. Hala bir şey yok. Yok, normal bir fotoğraf değil mi? İrem Hanım, var mı bir anormal durum? Görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Ha. Yok, kusur adamın kılığında, kıyafetinde falan değil. Zaten en büyük kusuru maç sırasında işlemiş. Yani onları geçtik. Onların dışında bir şey var. Onların dışında bir şeyi... Evet, şimdi tekrar bakıyoruz, tekrar inceliyoruz. Çok aziz ve muhterem izleyicilerimiz de bu arada, eğer bizi Twitter'dan ya da Telegram'dan takip ediyorsanız siz de izleyiniz ve lütfen bu şeye katılınız. Bu yarışmaya katılınız. Neyse, yormayayım sizi. Bulamadık öyle mi? Ha, bulamadınız mı? Vallahi gerçekten. Adamın kolunda bir saat var, Murat Çimen'in kolunda. Baktınız mı? Ha? O saat 250 bin lira ve timsah derisinden yapılma. Aha, orada bak. Şimdi TRT spikeri ya kaç para alabilir? Ben size soruyorum. Kaç para alabilir bir TRT spikeri? Ya alsın alsın 150 bin lira alsın. Hadi diyelim ki çok torpilli, hamili kart yakınımdır kontenjanından, ki öyle, öyle olmasa zaten bu maçta bu hata ortaya çıkmazdı. Diyelim ki 200 bin lira. Ya 250 bin liralık saat takıyorsunuz timsah kordonuyla beraber. İşte bu. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bu maalesef. Saate dikkatle bakınız, bir daha görmezsiniz bu saati, göremeyen Raymond Weil. Raymond Weil tabii elbette sadece timsah derisinden kordon yapılmıyor. Dana derisinden, öküz derisinden, sığır derisinden, buffalo derisinden de yapılabiliyor. Ama tabii orijinal olarak aldığınız zaman gidip de işte Raymond Weil markasıyla çalışan bir saatçiden aldığınız zaman size diyor ki abi diyor, bu diyor Nil timsahlarının derisiyle yapılmıştır diyor. Nil timsahları Amazon timsahlarından çok farklıdır. Dolayısıyla bu çok dayanıklıdır diyor. Elbette üzerinde çok büyük işleme var. Kordonu, sadece kordonu kaç para? Bunu herhalde bilirsiniz diye düşünüyorum. Kaç para olabilir Murat Çimen'in saatinin kordonu? Bravo, tebrik ederim, kutlarım seni ya. Alıp satıyorsun galiba, ha? Vallahi, evet. Tamam, sen bırak. Tamam. Akif Bey programı bırakıyor ve gidiyor. Jübilesini yaptı şu anda. Diyor ki bunu bildiğime göre 15 bin lira kordonu sadece. 15 bin liralık kordonu. Şimdi üzerinde çok durduğum için beni bağışlayın ama bu üzerinde çok durulması gereken bir konu bence. Demek ki TRT işte 4 dakika boyunca maçı yanlış anlatan bir spiker gönderebiliyorsa oraya, TRT'de işlerin hiç yolunda gitmediğini ve TRT'de nepotizmin doruk yaptığını görüyoruz. Buradan elbette bunun sonlanabileceğini zannetmiyor. Sadece Murat Çimen'i şimdilik şeyden aldılar. Olimpiyatlardan, daha doğrusu Futbol Dünya Kupası'ndan aldılar. Evine doğru yola çıktı, geliyor. Muhtemelen bu günü ileride çok hatırlayacak ve keşke öyle olmasaydı. Biraz çalışmış olsaydı bence bu hatayı yapmazdı. Biraz çalışmış olsaydı biz de böyle işte bakıp, bak gördünüz mü, Raymond Weil saati var, 250 bin TL'lik saat, işte 15 bin TL'lik kordonla geziyor falan gibi şeyler yapmazdık. Ve yani dilimize pelesenk olmazdı. Muhtemelen böylesi bir şey, hani derler ya, hayırlara vesile olsun. Murat Çimen'in kariyeri böylece sonlanmış oluyor. Bu vesileyle bunu yeri gelmişken belirtmiş olalım. Şimdi Dünya Kupası'nda biliyorsunuz bir su arası, su molası veriliyor.
Su molası yani futbol tarihinin başından beri

Yazın böyle en sıcak günlerde, Ağustos aylarında, hazırlık maçlarında, şurada burada verilmesi gerekiyordu. FIFA, büyük yönetici FIFA, dünya futbolunun işte büyük insanları, nomenklaturası, bu maçlarda, Dünya Kupası'nda su molası verilmesine karar verdi. Bunu tabii su molası diye niteliyorlar. Aslında su molası değil, FIFA daha fazla nasıl para kazanabiliriz diye birinci yarının ortasında, ikinci yarının ortasında 3 dakikalık reklam arası veriyor. Bu da futbol takımlarının ve futbol yayın gelirlerinin artmasına vesile oluyor. Futbol tabii bir temaşa oyununun yanı sıra aynı zamanda bir büyük bir para kazanma sektörü, büyük bir sektör ve bu sektörün ayakta kalabilmesi için FIFA'nın böyle bir yol denediğini biliyoruz. Bunda bir sakınca görmüyorum ama bunu böyle su molası falan diye, reklam arası deyin, çıkın işin içinden. Suyu nasıl olsa kenardan malzemeci size bir tane su fırlatır, içersiniz. Şişeyi de malzemeciye doğru fırlatırsın, içersiniz. Yani onun için ayrıca su molası vermedi diye de hakeme söylersin. Çok susadım ben, bir dışarı çıkıp su içip gelebilir miyim diyebilirsiniz. Bunlar insani şeyler, bunlara izin verilebilir. Ama bu kupada maalesef böylesi bir yanlış algıyla yürüyor. İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş dün itibariyle bitti. Ancak savaşla ilgili İsviçre'de imzalanacak olan uzlaşı metni öncesinde İsrail savaşı bitirmeyeceğine dair pek çok karineyi dün itibariyle gündeme taşıdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisine Bibi diyor kısa adıyla, aile arasında da öyle deniyor, muhalefet de kendisine Bibi diyor. Bibi böyle biraz aşağılama içeriyor. Mesela Necmettin Erbakan'a hoca derlerdi. Onu böyle aşağılama gibi kullanırlardı. Süleyman Demirel'e baba derlerdi. Onu da yüceltme gibi kullanırlardı. Buradaki Bibi tamamen aşağılamaya dönük kullanılan bir ifade. Ve Bibi, İsrail Başbakanı olduğum sürece İran'ın nükleer silahı olmayacak dedi. Noktayı koydu. Başka bir şey daha söyledi İsrail Başbakanı. Biz bunu Gazze'de yaptık, Lübnan'da yaptık, Suriye'de yaptık, Yemen'de yaptık, Batı Şeria'da yaptık, her yerde yaptık. Lübnan'da güvenlik bölgelerini işgal etmeye devam edeceğiz, çekilmeyeceğiz, mücadele bitmedi dedi. Şimdi Netanyahu 4 ayrı ülkede yapılan operasyonları saldırı olduğu halde bunları operasyon ve nefsi müdafaa, meşru müdafaa gibi anlatıyor. Oysa bunların açık saldırı ve tecavüz olduğunu biliyoruz. Aynı saldırılara devam edeceğini ifade ediyor. Bu arada Netanyahu, Gazze artık İsrail için gerçek bir tehdit değil dedi. Çünkü Hamas'ı sindirdiler. Hamas'ın sindirilmesinde ve Hamas'ın gücünün yitirilmesinde Türkiye'nin de büyük bir payı var. Bunu yeri gelmişken belirtelim. Yani bugün Hamas bu noktadaysa Türkiye'nin bu bölgeye seyirci kalmasından kaynaklanıyor. Gazze'de yaptığımızı kuzeyde de yapacağız dedi. Kuzey dediği Lübnan, dolayısıyla Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz diyor İsrail Başbakanı. Şimdi İsrail hükümetinde 6 bakan Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın vardığı uzlaşının tanınmayacağını açıkladı. Aralarında Savunma Bakanı Katz, Maliye Bakanı Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in de bulunduğu bakanlar, İsrail'in anlaşmanın şartlarına bağlı olmadığını duyurdu. Söz konusu bakanlar, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden kesinlikle çıkmayacağını bildirdi. Bu bakanların aslında Netanyahu'nun ağzından konuştuğunu biliyoruz. Her türlü ateşkesi sabote etmek için her yolu deneyecekler. Önce bakanlar konuştu, arkasından da Netanyahu dedi ki biz hiçbir zaman kaybetmedik, bu defa da kaybetmeyeceğiz. Şimdi önümüzde 60 günlük tehlikeli bir süre var. 60 günlük tehlikeli süre nereden kaynaklanıyor? Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bu iyi niyet anlaşmasını imzaladıktan sonra İran'a 60 gün süre verdi. İran 60 günlük süre içinde Hürmüz Boğazı ile ilgili nihai kararını verecek. Şimdi 60 gün boyunca işte filanca gemiyi yanlışlıkla vurduk, hay Allah tüh keşke vurmasaydık, hiç yani böyle kapalı tarafımıza geldi, gözümüzü kapalı tutmuşuz, bilemedik, anlayamadık, vurduk gibi şeylerle İran vurmayı sürdürecek. Çünkü Beriyan'da İsrail'e gözdağı vermek zorunda. Bu arada hani kazara İran'a bir füze atılırsa, İran buna misliyle Birleşik Arap Emirlikleri
Kuveyt, Katar, Bahreyn'i döverek yanıt verecek. Savaşın bittiğini fakat çatışmasız dönemin devam edeceğini ifade edebiliriz. Yani yeni dönemin adını koymak gerekirse çatışması, düşük çatışmalı bir döneme girildiğini görüyoruz. Bu arada bir anket yapıldı. Bu ankette, uluslararası güvenilir bir anket bu arada. Dünyada en fazla nefret edilen ülke, en fazla. Yani Birleşmiş Milletler'e üye 200'den fazla ülke var biliyorsun, işte büyük o küçük ada devletleri de dahil olmak üzere. Mesela Yeşilburun Adaları bir devlettir. Buralar dahil olmak üzere dünyada en fazla nefret edilen ülkenin İsrail olduğu ortaya çıktı. %97.55 İsrail'in puanı. Ondan sonra gelen ülkeleri saymayayım, hani canınız sıkılmasın diye söylemeyeyim. Yani hani bize de sıra geldiğini ifade edebilirim. Bizi de böyle çok fazla seven eden yok, onu da söyleyelim. İsrail tarihini eğer biliyorsanız ya da bir parça biliyorsanız, bu barışın çok uzun sürmeyeceğini zaten Bibi'nin mesajlarından ve bakanların demeçlerinden anlayabiliriz. İsrail tekrar saldıracak, barışı bozacak. Çünkü Orta Doğu'da barış istenmiyor. Ne zamandan beri istenmiyor? Sykes-Picot'dan bu yana istenmiyor. Bu bölgenin hep böyle kaynayan bir kazan gibi olması isteniyor. Nitekim şu anda kaynayan kazanın altına eskisi kadar olmamakla birlikte hala odun atanlar var. Odun atanların kimler olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi İsrail'de tabii bu ülkede de bir sağduyu var. Bu sağduyunun sesi olarak İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun savaşı kaybettiğini söyledi. İran cephesinde Netanyahu'nun başarısızlığı kadar mutlak bir başarısızlık tarihte asla ve kat'a görülmemiştir dedi. Netanyahu'nun bu işi beceremediğini söyledi. Hani derler ya, şimdi İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid aslında halkın ve hakkın sesini dile getiriyor. İncil'de vardır. İncil der ki Vox Populi, Vox Dei. Halkın sesi, hakkın sesidir der. Burada Yair Lapid bence hakkın sesini seslendiriyor. Şimdi Trump biliyorsunuz bu bölgede yeni bir düzenleme yapacağını söyledi. Biz çekiliyoruz, bir daha gelmeyeceğiz dedi. Çekiliyoruz gelmeyeceğiz'in altında şu var. Şimdi biliyorsunuz uçak gemileri şey değil, tekne değil yani, işte sürat teknesi değil. Oradan al oraya götüremezsiniz. Uçak gemilerini çekti. Uçak gemilerini yeniden bu körfeze getirmek epey bir masraflı. Dolayısıyla uçak gemilerini çektikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin savaştan bir anlamda elini çektiğini düşünebiliriz. Ama ve lakin elini çeken, bölgeden elini çeken Amerika şimdi bölgede yeni bir jandarma buldu. Bu yeni jandarmanın adı Ahmed El Shara ya da Golani ya da Jolani. Dün şöyle dedi Trump, Ahmed El Shara'ya yani Golani'ye Suriye'yi kendisine teslim ettiğimi, Lübnan'daki Hizbullah meselesini de çözmesi için yine kendisine görev verdiğimi hatırlattım. Şu anda Suriye'yi yöneten adam, yani Ahmed El Shara'dan bahsediyor, benim oraya yerleştirdiğim bir adamdır. Ortalığı toparlama konusunda harika bir iş çıkardı. Ortalığı toparlama diyor, bakınız bahar temizliği gibi bahsediyor. O bir izci çocuğu değil. İsrail'e Hizbullah meselesini Suriye'ye bırakmasını öneriyorum. Çünkü dürüst olmak gerekirse bence onlar bu işi daha iyi halleder. Şimdi düşünün, kasap kesemiyor, elini kesti, kasabın çırağına verdi. Şu anda kasabın çırağı durumu kontrol etmeye çalışıyor. Yeni Orta Doğu jandarması bu bölge için, Ürdün'ün de jandarması, Lübnan'ın da jandarması şu anda Suriye'dir. Bir Müslüman ülke liderinin şu anda Amerikan jandarması gibi davrandığını görebilir. Hoş gerçi Türkiye'de bu bölgede uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nin jandarması olarak, bir Müslüman ülke olarak Irak'a operasyon düzenlenirken alkışlayan, Suriye'ye operasyon düzenlenirken alkışlayan bir ülkeydi. Hani bugün Suriye'yi eleştiriyoruz bu tavrından dolayı. Biz bunu tarih boyunca neredeyse 25-30 yıldır kusursuz bir şekilde yerine getiriyoruz. Yani Kolani'den çok fazla bir farkımız yok. Trump bu arada bir görüşme sırasında, biliyorsunuz G7 toplantıları var. Eğer görselleri varsa G7 toplantılarının görsellerini verebilirsek sevinirim. Sesini kullanmayacağız ama orada biliyorsunuz işte Fransa Cumhurbaşkanı ile bir tokalaşması var Emmanuel Macron'da. Ama Emmanuel Macron hakikaten inanılmaz bir şey yaptı.
Mesela Trump'a ikinci sınıf bir karşılama yaptı. Havalimanında karşılamadı. İşte kırmızı halı tabii ki vardı elbette. Ama tokalaşma sırasında böyle gönülsüz biçimde elini uzattı. İki insanın birbirini... Evet evet evet bu fotoğraf tamam, çok teşekkürler. Şimdi ekrandaki fotoğrafa lütfen bakınız. Ekrandaki fotoğrafta Trump oturuyor. Bütün liderler oturuyor. Oraya G7 toplantısına davet edilen, G7 üyesi olmayan 3. dünya ülkeleri var. Bunlardan bir tanesi de Mısır. Mısır Cumhurbaşkanı Mareşal Abdülfettah el-Sisi salona girince, Trump'ın tam arkasından geçerken Trump böyle ok gibi fırladı, sarıldı. Askerlik arkadaşını görmüş gibi, ikiz kardeşini yıllar sonra kaybettiği ikiz kardeşini görmüş gibi sarıldı. Normal şartlarda Trump etrafından gelip geçenlere, yani ne Emmanuel Macron'a ne şuna ne buna, kimseye böyle bir iltifatta bulunmaz. Kalktı, sarıldı. Bu şu anlama geliyor. Orta Doğu'da şu anda Trump'ın en çok güvendiği lider el-Sisi. Sonraki lider de tahmin edeceğiniz gibi el-Golani. Bu muameleyi görünce herkes evet bölgenin yeni lideri dediler. Eğer siz hala Türkiye'nin bölge lideri olduğunu düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Bunu size söylemiş olayım. Bölgedeki en büyük aktör, Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki en credible aktör Abdülfettah el-Sisi ve Mısır'dır. İkinci aktör de Pakistan'ın yolsuz Cumhurbaşkanı Şahbaz Şerif'tir. Türkiye kendi kendine rol biçiyor. Bizden vazgeçemezler vesaire falan. Türkiye'nin artık pabucu dama atıldı. Bunu lütfen iyice bir kabul etmek ve sindirmek lazım. Şimdi başka bir şey var. Bir harita, şu anda haritayı getirebilir arkadaşlarımız, haritayı kullanacağız demedim. Çin bu yıl itibariyle kullandığı bütün Orta Doğu haritalarından İsrail'i sildi. İsrail diye bir devleti tanımadığını ancak bu şekilde ifade edebilirsiniz. Çin'in bu tutumu, bu tavrı inanılmaz, alkışlanacak bir tavır bence. Xi Jinping gerçekten Orta Doğu'daki savaşa müdahil olmadı. Savaşın içine girmedi. Savaşta mümkün olduğu kadar cephe açmadı. Dışarıdan gözlemeyi tercih etti fakat tavrını çok iyi belli etti. Örneğin İran'a füze ve mühimmat sağlarken hiç geri durmadı. Elbette parasıyla veriyor bu arada, onu söyleyelim. Ama savaşta paranızla bile silah alamayacak duruma düşebiliyorsunuz. Bu savaşta İran'a en büyük yardımı yapanlardan bir tanesi Çin'di. Ve İsrail'i dünya haritasında şu anda Çin'de hazırlanan, Çin'de okullarda okutulan haritalarda da muhtemelen aynı şey var. Muhtemelen İsrail'i göremiyorsunuz. Şimdi Türkiye'de erken seçim olacak mı olmayacak mı tartışmasına geçelim. Akif Bey nasıl gidiyor? Vallahi sözüm bitti mi? Ya ne kadar saygılı bir adamsın sen. Vallahi iyi mi ya? Dikkatle dinliyorsun. O boş. Anketi hatırlatayım. Peki tamam. Katılın güzel ama biraz daha coşku olması için Akif Bey diyor ki bir kez daha anketi hatırlatalım. Anketimiz ekranda. Anketimiz şu. Beyaz et sektöründeki operasyonların amacı nedir? A. Fiyatları düşürmek. B. Küçük firmaları devre dışı bırakmak. C. Yeni bir kartel oluşturmak. Ankete 3 yerden katılabilirsiniz. WhatsApp'tan 0505 171 66 56 numaradan ya da Twitter'dan canlı yayın adresimizin altına yazabilirsiniz. Seyir Hali TV diye küçük harflerle yazdığınız zaman biz Twitter adresimiz çıkıyor. Ya da Telegram'da Sputnik Türkiye adresine yazabilirsiniz. 3 seçeneğimiz var. A, B, C demeniz yeterli ya da fiyatları düşürmek, küçük firmaları devre dışı bırakmak, yeni bir kartel oluşturmak diye 3 seçeneğimiz var. Bu 3 seçenekten birini işaretlemenizi rica ediyoruz. Erken seçim olacak mı? Erken seçim olacak. Erken seçimin olacağını nereden biliyoruz? Cumhurbaşkanlığının hukuk baş danışmanlarından avukat Mehmet Uçum, kendisi eski bir Marksisttir, tanırım ben kendisini. Köprülerin altından çok sular aktı ve Mehmet Uçum o taraftan bu tarafa doğru savruldu. Şu anda eski bir Marksist olarak elbette iyi bir Marksist özelliklerinden çok fazla kaybetmez. Sadece emeğini ve
fikir gücünü birilerine kiralıyorsa işte o zaman Marksizme hizmet etmiş olmuyor. Mehmet Uçum şu anda muhtemelen farklı yerlere hizmet ettiği için seçimle ilgili biliyorsunuz 2028 yılının seçimlerine yaklaşık 3 hafta kala gibi bir tarih verdi. Bu tarihte yaparız dedi. Dün Devlet Bahçeli'ye sordular parlamentoda. Dediler ki Mehmet Uçum'un erken seçimle ilgili bir tarihi var. Bunun için ne diyorsunuz? Dedi ki Devlet Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı bile yoktur. Ne demek istiyor? Diyor ki ya seçime 3 hafta kala erken seçim yaparsan zaten o erken olmaz. Zamanında seçim olur. Eğer erken yapacaksanız diyor Devlet Bahçeli, zihin altı okuması yapıyorum, daha erken yapınız. Ne zaman olacak? Bana göre bu yıl içinde olmalı. Hadi diyelim bu yıla yetişmedi. Gelecek yılın başında Mart, Nisan gibi erken seçim olacaktır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi şu anda paramparça durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin polarize olduğu bir ortamda seçime gitmek Adalet ve Kalkınma Partisi için yeniden iktidar umudunu gündeme taşıyabilir. Bana sorarsanız ben şahsi kanaatimi, öznel gelebilir bu, subjektif gelebilir size. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık bu ülkede hile yapılmadığı takdirde herhangi bir seçimi kazanamayacağını, kazanamaması gerektiğini düşünüyorum. Ha hile yapılırsa tabii hileyle her türlü seçimi kazanabilirsiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi halkın bütün umutlarını tüketmiştir. Ve yeniden seçim kazanması mucizevi bazı koşullara bağlıdır. Bu mucizevi koşulların gerçekleşmesi için çaba sarf ediliyor, olmadı. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç olmadık bir yerden bölerek muhalefeti darmadağın ettiler ve muhalefet 7-8 parçalı muhalefet bir araya geldiğinde bir Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP etmiyor. Böylece seçimi kazanabilme ihtimalleri var. 2002 Kasım ayında yapılan seçimlerde hatırlarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi %35 ile seçimi kazanmıştı. %35'in üzerinde bir oy aldığı takdirde Cumhur İttifakı seçimi kazanabilir. Ama ben şu anki bana gelen kamuoyu yoklamaları, tabii sağlam, namuslu kamuoyu yoklamaları geliyor. Bunlara bakıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi %20, Milliyetçi Hareket Partisi %5 bile değil, %25. Hani eklerseniz DEM Parti şu bu falan filan yine %35 etmiyor yine. Kaldı ki DEM Parti blok olarak %10'luk oyuyla geldiği takdirde bile Kürtler Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermeyebilirler. Bu da iktidar şansını zayıflatıyor. Devlet Bahçeli diyor ki seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösteriliyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız. Ama şunun yanıtını vermiyor Sayın Bahçeli. Yani zamanından önce bir seçim yapılmadığı takdirde Cumhurbaşkanı üçüncü kez seçilmiş olacak. Anayasamızda üçüncü kez seçilmeye izin vermiyor. Peki Devlet Bahçeli bunu bilmiyor mu? Biliyor. Peki neden bunu söyleme gereğini duymuş? Şunu biliyor. Diyor ki biz önümüzdeki süreçte eğer bir anayasa değişikliği yapacaksak ki yapacaklar, 400 milletvekilinin oyunu aldığımız takdirde ki alabilirler, referandumsuz bir anayasa değişikliği yaparız. Cumhurbaşkanımızı 3 kez, 4 kez, 5 kez, 10 kez falan seçebiliriz. Oraya doğru gidebilir. Bunun için erken seçimi telaffuz etmiyor. Yani bir anayasa değişikliği yapacağız, değiştireceğiz ve Cumhurbaşkanı tekrar seçilecek demek istiyor. Fransa'da Trump'a karşı bu protokol krizi tabii Amerika Birleşik Devletleri tarafından not edildi, yazıldı bir kenara. Şimdi 2028 seçimlerinde Amerika'da başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan bir kişi var. Kaliforniya valisi Demokrat Partili Gavin Newsom. Gavin Newsom Ekrem İmamoğlu vari hareketler yapıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin Ekrem İmamoğlu'su Gavin Newsom'dır. Verebilir miyiz? Benzerlik yok aralarında. Hani ikisini böyle bir şey tipoloji kıyaslaması yaparsanız hangisi Ekrem hangisi Gavin diye bir kuşkuya düşmenize gerek yok. Çünkü çok belli bir defa ortada. Gavin Newsom Trump'ın kendisine karşı bir komplo teorisi yürüttüğünü söyledi. Hakkında bir soruşturma açıldı geçtiğimiz günlerde. Ve Gavin Newsom soruşturmanın siyasi olduğunu söylüyor. Demokratların favori adayı
kesin başkan olacak gibi gözüküyor. Zaten 2002 ara seçimlerinde Trump'ın bileti kesilecek. Bileti kesildikten sonra demokratların yükselişi başlayacak. Ekranda Gavin Newsom. Amerikan seçimlerine hazırlanıyor. Kaliforniya valisi. Yeni Amerikan başkanını takdim ediyorum yüksek müsaadenizle. Şimdi Türkiye'de seçimlerle ilgili konuşmalar sürerken, erken mi olsun, zamanında mı olsun, anayasa değişikliği olacak mı olmayacak mı tartışması sürerken bir grup var. Çoğu da Adalet ve Kalkınma Partisi içinde siyaset yapmış, doğrudan ve dolaylı siyaset yapmış bir güruh var. Güruh diyorum, kusura bakmasınlar ama şimdi 25 yıl boyunca ülkenin içinde bulunduğu durumu fark edemeyip birdenbire 2026 yılında bir aydınlanma yaşayan bir grup var. Mesela Bülent Arınç, mesela Haşim Kılıç, mesela Mustafa Şentop, mesela Hüseyin Çelik. Şimdi koro halinde bu iş böyle gitmez diye açıklamalar yapıyor. Dün Haşim Kılıç dedi ki hakimlerimiz korkutuluyor, iş adamlarımız korkutuluyor, üniversite hocalarımız korkutuluyor, korkutulmayan kimse kalmadı. Aslında kendisi de korkuyor, korkusundan konuşuyor bence. Bir tarafta Maliye Bakanı Körfez ülkelerinde para isterken TÜSİAD'ın başkanını gözaltına alıyorsunuz bu ülkede diyor, hatırlatıyor. Böyle bir ülkede hukuk güvenliği sağlanmadan, yargı bağımsızlığı temin edilmeden, tarafsız bir yargı oluşmadan bu ülkeye yatırım gelir mi diye soruyor, gelmez. Ama biz bunu biliyoruz, biz bunu söylüyoruz, 5 yıldır söylüyoruz, ülkeye yatırım gelmez. Hukuk eğer yerinden oynarsa devletin temeli oynar. Şimdi siz hukukun temeliyle oynamışsınız. Anayasa Mahkemesi başkanlığı yaptınız. Anayasa Mahkemesi başkanlığı yaptığınız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılmasıyla ilgili dava geldiğinde siz öbür tarafta yer almamış olsaydınız Adalet ve Kalkınma Partisi kapatılıyordu. Ama o zaman şirin gözükmenin zamanıydı. Çünkü Haşim Kılıç şöyle düşünüyordu. Yarın emekli olacağım. Bana da bir koltuk lazım diye düşünüyordu. Fakat tabii o koltuğu alamadı şu anda. Biraz da o koltuğu alamamanın verdiği iç huzursuzluğuyla konuşuyor. Bülent Arınç da aynı şekilde. Bülent Arınç da biliyorsunuz oğlunun, damadının, kızlarının, şunun bunun falan işleri yürümeyince çıkıyor. Muhalif mesajlar veriyor. Şimdi ben bu grubun artık konuşmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani derler ya, geçti borun pazarı derler. Tam o noktadayız. Şimdi size Akif Bey, ne durumdayız? İyi gidiyor mu? Maşallah. Sen bir kez daha. Bir peki anketi son kez Akif Bey'in ricası üzerine anketi son kez anons ediyorum. Anketimiz şu. İrem Hanım getirdi ekrana. Beyaz et sektöründeki operasyonların amacı ne? A. Fiyatları düşürmek. B. Küçük firmaları devre dışı bırakmak. C. Yeni bir kartel oluşturmak. 3 seçenekten birini işaretlemenizi rica ediyoruz. Nereye? Ya WhatsApp'tan yazabilirsin 0505 171 66 56, ya da Twitter'dan Seyir Hali TV canlı yayının altına yazabilirsiniz, ya da Telegram'da Sputnik Türkiye adresinin altına yazabilirsiniz. Şimdi size Çin'den böyle bir çip hikayesi anlatacağım. Çok beğeneceksiniz. Biz bu çip meselesini sıkça gündeme getiriyoruz. Çünkü dünya çiplerle yönetiliyor. Çip olmazsa ne olur? Çip olmasa bu mikrofon olmaz, bu ampul olmaz, bu kameralar, bu tabletler, bilgisayarlar, şu gördüğünüz objektifler, şunlar, bunlar, otomobiller, uçaklar, şunlar, hiçbir şey olmaz. Çipsiz teknoloji bir demir yığınından ibarettir. Şimdi çipte şöyle bir yarış var. Amerika Birleşik Devletleri, biliyorsunuz çip ucu Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir mekanizma. Çin dün itibariyle, haber veriyorum, bu bir müjdedir dünya için, biliyorsunuz 5 nanometrelik çipleri üretebilecek mi, üretemeyecek mi diye, hatırladınız mı? Nvidia'nın patronu Xi Jinping'in karşısındayken ve Trump size çip vermeyebiliriz, ambargo uygulayabiliriz dediği zaman dedi ki Xi Jinping, vallahi dedi vermeyin ama dedi biz dedi yakında 5 nanometrelik çipi yapacağız dedi. Dün yaptılar. Ya gördünüz mü? Demek ki yapılabiliyor. Şimdi çipte ölçek düştükçe, küçüldükçe çip değerleniyor. Çünkü
birim alana en fazla veri kaydedebilme imkanı ancak bu şekilde mümkün olabiliyor. Yoksa Türkiye'de çip üretiyor. 48 nanometrelik, 68 nanometrelik çip üretiyor. Bakın 5 nerede? 68 nerede? Hani böyle övünüyorlar. Canım biz de yapıyoruz işte. Aselsan da yapıyor falan filan diyorlar. Öyle bir şey yok. Onlar teknoloji. Yani taş devrindeki üretilen mızrakla işte demir çağında üretilen mızrak ve Orta Çağ'da üretilen mızrak arasında bir fark var. Onun gibi düşünün. Taş devrindeki mızrağı üretmişiz. Biz bununla övünüyoruz. Şimdi çipin şöyle bir hikayesi var. Amerika Birleşik Devletleri çip üretimini kontrol ediyor. Çip üretimi nihai olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin izni ve onayı olmaksızın yapılamıyor. Çin bu zinciri kırdı. Tek başına Amerika'nın izni olmadan Nvidia'nın çiplerinin daha iyisini yapabileceğini söyledi. Nitekim şu anda 5 nanometreye kadar geldi. 5 nanometreden sonraki çip 3 nanometre. Çin önümüzdeki birkaç yıl içinde, bu birkaç yıla kalmayabilir. Önümüzdeki birkaç kısa zaman diliminde, zaman vermek istemiyorum çünkü gerçekten üretimin nasıl olduğunu bilemeyiz. Ama çok kısa vadede Çin 3 nanometrelik çipleri üretecektir. 3'ü üretirse Tayvan'ın bugün ürettiği 2 nanometrelik çipleri de üretebilir ve Tayvan'ın bile bugün henüz üretemediği daha küçük ölçekli çipleri de üretebilir. Çiplerin üretiminde kullanılan bir atomal düzeyde yüzey pürüzsüzlüğüne sahip mercekler vardır. Bunları Zeiss üretiyor. Zeiss bir Alman firmasıdır. Zeiss dünyanın her neresinde çip üretimi yapılacaksa mercekleri Zeiss'tan yani Almanya'dan almak zorunda. Bu birinci halka. Amerika diyor ki Almanya'ya sen mercekleri üret ve benim gösterdiğim ülkeye sat. Gösterdiği ülke kim? Hollanda. Şimdi merceklerin tekeli Almanya'da. Litografi dediğimiz bu mercekler kullanılarak entegre devrelerin çizilmesinde kullanılan aletlerin, aygıtların yapımı da Hollanda'nın tekelinde litografi cihazlarının. Son ürün olan çipin üretimi ise Tayvan'ın tekelinde. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru gelelim. Aşağıda Tayvan var, tekel. Çip üretim tekeli. Yukarıda litografi tekeli Hollanda. Onun yukarısında Zeiss'ın ürettiği mercek tekeli Almanya. Ve hepsinin üzerinde de Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri izin vermediği takdirde dünyanın herhangi bir yerinde çip üretilemez. Ha üretilir, işte sizdeki 68 nanometrelik çipler üretirsiniz, o kadar. Buna izin veriyor. Ama 5 nanometre, Çin en son 7 nanometreyi kendi imkanlarıyla üretti. Ve biz de bunu yayında paylaştık. Hatırlayınız, bir yıl önce dedim ki Çin 7 nanometrelik çipleri üretti. 5 nanometrelik çipleri de üretebilir. 5 nanometrelik çipleri nasıl üretti? Sanayici aslıyla. Gitti bir yerden çaldılar. Aldılar, getirdiler. Şu anda üretiyorlar. İşte bu şu anlama geliyor. Çin bundan böyle artık dünyaya herhangi bir şekilde bağımlı olmadan çip üretiminde sınırsız biçimde en küçük ölçekli olanlara kadar da gidecek gibi gözüküyor. Biz ne yapıyoruz? Bizde tabii durum şöyle. Biz kendi ürettiğimiz limonu vatandaşımıza pahalı olarak satıyoruz. Tavuk etini pahalı sattığımız gibi bunu da. Tavuk eti tabii nispeten ucuz, onu söylüyorum. Kırmızı ette fecaat bir durum var. Yeri gelmişken söyleyeyim. Biliyorsunuz bu kırmızı et meselesi dolayısıyla Et ve Süt Kurumu Başkanı Mücahit Taylan bendenize bir dava açtı. Sadece bana açmadı. İşte Turhan Çömez'e açtı. Selçuk Özdağ'a açtı. Pek çok kimseye dava açtı, milletvekillerine. Dava açmanın şöyle bir yararı var. Şimdi size dava açtığı zaman mesela bir daha ben o tarihten bu yana Et ve Süt Kurumu'na girdim mi? Hiç giremedim çünkü korkuyorum. Yani bu davaların hepsinden beraat ediyoruz bu arada, söyleyeyim size. Bu şekilde açılan ondan fazla dava var. Onundan da beraat ettim. Bir tanesinden mahkum oldum. Onun da ne olduğunu söyledim size daha önce. Ama size dava açarak diyor ki size dava açtım, kendini kolla diyor. Bu bir otosansür yöntemidir. Yani baskıyla, sansürle önleyemedikleri bir gazeteciyi, bir yayıncıyı bu şekilde zapturapt altına alıyorlar. Şimdi bana dava açtığı zaman ben tabii doğal olarak bir daha et, kırmızı et işine girmedim. Girersem bir dava daha açacak. Bu davalardan beraat edeceğim, o kesin.
Çünkü mesnetsiz bir dava. Yani Turan Çömez'in söylediğinin bir benzerini ben söyledim. Benim söylediğimin bir benzerini Turan Çömez söyledi. Onun söylediğinin bir benzerini Selçuk Özdağ söyledi. Hepsine dava açmış. Çok sayıda gazeteciye de susturmak için bunu deniyorlar. Neden denediklerini tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor. Bağımsız bir medya var, iyi kötü. Onlar da anlatıyor. Ha, onlara ne yapalım? Engelleyemiyoruz, susturamıyoruz, kapatamıyoruz. Ne yapalım? Dava açalım. Dava açınca susuyoruz mecburen. Ya durum bu maalesef. Dava açma mekanizması bir sansür mekanizmasına dönüştü. Açıyorlar, biz de sesimizi kısıyoruz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yani bir daha konuşsam bir daha açar. Bir daha konuşsam bir daha açar. Ya gerek yok bence. Tadını da bırakmak lazım. Değil mi? Akif Bey ne durumda? İyi mi? İyi gidiyor mu? Peki çok güzel. İnşallah maşallah değil mi? Akif Bey inşallah inşallah maşallah la getiriyor. Evet, Martin Zerzer'den şarkılar dinletiyoruz size.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatın kesintisiz uygulanması gerektiğini söyledi. Silivri Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. ...430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Kararname kapsamında taşra teşkilatında görev yapan 11 kaymakam ve 4 vali yardımcısı olmak üzere 15 mülki idare amiri merkez teşkilatındaki görevlere atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında bazı üst düzey atamalar da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan'ın gündeminde ABD ve İran arasına varılan ateşkes anlaşması vardı. Fidan, mutabakatın kesintisiz uygulanması gerektiğini söyledi.
2: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Netanyahu yönetiminin bölgenin huzuruna kasteden bir kriz üretim mekanizması olduğunu söyledi.
3: Netanyahu yönetimi bölgenin huzuruna kasteden bir kriz üretim mekanizmasıdır. Gazze'de çocukların cansız bedenleri toprağa verilirken, Filistinli esirlerin onuru çiğnenirken, Batı Şeria'da toprak gaspı sürerken, Lübnan'da tarihi ve kültürel doku bombalarının gölgesinde yerle bir olurken, Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayrağını çekmesidir.
1: Silivri Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Balcıoğlu hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatılması ve tutuklama tedbiri uygulanması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.
4: Ekonomi.
1: İETT'de unutulan binlerce eşya açık artırmada satıldı. Bulunmuş Eşya Bürosu tarafından organize edilen açık artırmada bilgisayar, tablet, cep telefonu, drone, scooter, ütü, güneş gözlüğü, müzik aletleri ve motosiklet kaskları gibi çok sayıda ürün 21 farklı kategoride ihale edildi. Satışa çıkarılan 20 gruptaki 7.443 eşya toplamda 1.366.000 bedelli alıcı buldu.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Trabzon parçalı bulutlu, Ankara 32, İstanbul ve İzmir 28, Antalya 30, Trabzon 25 derece. Gaziantep ve Van az bulutlu, Gaziantep 37, Van 26 ve Diyarbakır sıcak 37 derece.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %58'e varmış durumda. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktarabiliriz. Çatalca Yolu Caddesi Tem Ahmediye yönünde bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi yönden gidiş geliş şeklinde sağlanmakta. Tem'de ise Akşemsettin Viyadüğü Metris yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
5: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
6: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
5: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
7: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali devam ediyor.
6: Şimdi limon fiyatları ile ilgili bir tartışma sürüyor biliyorsunuz. Marketlerde limon ülkesinde, Akdeniz ülkesinde limon şu anda 25 lira civarında satılıyor. Bir tane limondan bahsediyoruz. Limon bu alt tarafı. Hani ejder meyvesi olsa diyeceğiz ki arkadaş ülkede yetişmiyor. Yetişmediği için de dolayısıyla bu normal elbette. Şimdi Türkiye dünya limon üretiminde dünyanın dördüncüsü. Yani dünyada üretilen her 100 kilogram limonun 10 kilogramını biz üretiyoruz. Hatta bazı yıllar mesela Çin'in önüne geçiyoruz. Dünyada en fazla limon üreten ülke Hindistan, 3.548.000 ton limon üretiyor. Meksika 2.983.000 ton limon üretiyor. Onun hemen arkasında Çin var, 2.610.000 ton limon üretiyor. Türkiye ortalamada 1.5 milyon ton, bazı yıllar 2.5 milyon ton limon üretiyor. Ya ülkede dünyanın %10'unu üretiyoruz, yani limonun %10'unu biz üretiyoruz ve limonun tanesini 25 liradan yiyoruz. Bu beceriksizlikten kaynaklanıyor. Bunun altında işte kartel oyunları diyebilirsiniz, kabzı mallar diyebilirsiniz, şu diyebilirsiniz, bu diyebilirsiniz, bunları geçiyoruz. Bunlarla vakit kaybetmemek için. Çünkü biz işin kolayını seçiyoruz. Mesela Pringles yer misiniz? Pringles yiyor musunuz? Ha, zaman zaman sever misiniz? Öyle mi, bayılır mısınız? Vallahi gerçekten. Peki tamam, yarın Pringles getireyim de yiyin bayılın o zaman. Pringles biliyorsunuz Türkiye'den çıktı. Yani artık Türkiye pazarlarında Pringles ithalatla gelecek yine, merak etmeyin. Hani tutkunları için söylüyorum. Çünkü bu tür atıştırmalıkların içinde insanda bağımlılık yapan bazı şeyler, maddeler kullanılıyor. Yiyemeyince şey oluyorsunuz, kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Şimdi Pringles pazardan çıkınca pazar Master Potato'ya kaldı. Master Potato Malezya firması, Malezya'dan ithal ediyoruz. Dolayısıyla Master Potato bize Pringles benzeri bir şey üretecek ve biz de eskiden olduğu gibi işte maç aralarında sinemada, şurada burada, sokakta mokakta falan bunları yiyeceğiz. Acaba soruyorum şimdi. Ya bu alt tarafı çip, yani alt tarafı bir cips yapıyorsun. Bu cipsi üretebilme teknolojisine sahip değil mi? Ya elinizdeki limonu satamıyorsunuz, vatandaşınıza yediremiyorsunuz. E tabii ki Pringles'ı da yapamazsın. Bir tane firma çıksa dese ki ben yapıyorum. Bundan aylar önce bir yerli Türk firması geldi. İşte benim bir televizyon programım da var biliyorsunuz, orada yayına katılmak istedi. Baktım fena değil, yani Anadolu'da işte yeni bir şirket ve gariban, hakikaten desteklenmesi gerekiyor. Dedi ki abi ben şey yapıyorum, cips üretiyorum falan dedim. İyi dedim, ne güzel, çok güzel. Getirdi 7-8 çeşit cips. İşte hani böyle ne diyeyim, yayından önce açmaz olaydım. Açtım. Tabii adamın yanında hani yutmak zorunda kaldım. Hani cipsle falan uzak yakın alakası yok. Öyle. Hani bildiğin şey işte yufka ekmeği biraz böyle işte kızartırsınız falan şey yakarsınız öyle. Öyle bir şey yapmış ekmek bildiğiniz vallahi yufka ekmeği yapmış tandır. Tandır ekmeği yapmış getirmiş cips ürettim diye. Dedim çok güzeldi. Tabii yayında da şey yapmadım bozmadım. Sonra da bitti firma kapandı. Bu dediğim bir sene oluyor. Ya çok basit bir teknoloji. Gidersiniz değil mi Pringles'a dersiniz ki arkadaş biz sizin lisansınıza üretmek istiyoruz. Adı ne? İşte Akif Özcan değil mi? Cipsleri falan diye satarız piyasada. Yok yapmıyorsunuz çünkü kolayına kaçıyorsunuz. Böyle işlerde yokuz. Biz böyle nereden alavere dalavere her ne varsa onlarda varız. Şimdi Celal Şengör'ün son halini görmek ister misiniz? Biz merak ediyoruz. Şundan dolayı merak ediyorum. Celal Şengör'ü seviyorum ben bu arada onu söyleyeyim. Yani İlber Ortaylı'yla yani kıyaslamayayım. İlber Ortaylı'yı da severdim. Çok büyük bir bilim adamıydı. Çok önemliydi ama popüler bilime yardımcı oldu maalesef. Yani bilimi popülize etti. Bilimin popülize edilmesi insanlığın yararına değildir. Bir defa onu söyleyelim. Celal Şengör de bunu zaman zaman yapıyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Celal Şengör'ün bir fotoğrafı çıktı, bir görüntüsü. Zayıflamış. Tabii nasıl zayıfladığı konusunda tartışma var. İşte Ozempic diye bir ilaç var. Onu mu kullanıyor? Başka bir şey mi kullanıyor? 50 kilo verdiğini söyledi. Ve millet bu fotoğrafı görünce vah vah Celal abimiz ölmüş falan dediler, yazdılar. Dedim ki hayır Celal abiniz ölmemiş. Celal abiniz güzelleşmiş. Sadece evet evet fotoğraf ortada. Tamam. Şimdi o son fotoğrafı verebilir misiniz? Bir yerde bir lokantaya gidiyor, bir köfteciye gidiyor. Köftecide ya videosu geliyor çok güzel harika şahanesiniz ya 10 numara vallahi yemin ederim sizinle çalıştığım için gurur duyuyorum. Akif Bey daha fazla övebilir miyim sizi yeterli mi? Burada keserim. Bir köfteciye gidiyor Celal Şengör. Köfteci diyor ki Celal abi diyor bizi yıkacaklar diyor dükkanı. Öyle mi kim yıkıyor? İşte belediye yıkacak diyor çünkü tehlike. Yapma falan diyor. Muhtemelen Celal Şengör bu işe bakacak gidecek. Şimdi orada işin bu kısmı Celal Şengör'ü. Ve köfteyi ilgilendiriyor, köfteciyi ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiren kısmı Celal Şengör'ün şu kıyafetine bakın şimdi. Ben o gün dedim ki Celal Şengör bence güzelleşmiş. Yani normale dönmüş kilo vererek. Ama sadece yani 150 kiloyken giydiği elbiselerle gelmiş. Şimdi 150 kiloyken giydiğiniz elbiseleri 95 kiloyken giyerseniz doğal olarak üzerinizden sarkar. Dedim ki çok basit. Ceketi daralttıracak, kollarını kesecek, pantolonu içten penslerini dikişlerle daraltacak, gömleğiyle ilgili işte yakasını, makasını falan her şeyini ayarlayacak, kravatını da güzel bağlayıp gelecek. İşte bu kıyafet o. Dediğimiz gibi yapmış, ceketi küçültmüş, pantolonun her şeyi böyle yerli yerine oturmuş. Bildiğiniz böyle yakışıklı 10 numara bir Celal Şengör olmuş. Dolayısıyla bu şeyinden dolayı, yeni imajından dolayı da biz kendisini kutluyoruz. Şimdi imaj deyince herkes kendine bir hikaye uydurur biliyorsunuz. Elon Musk'ın da bir hikayesi var. Elon Musk geçtiğimiz günlerde Amerika'da bir yayına katıldı. Bu yayın sırasında dedi ki ben Nevada'da Fremont'taki fabrikamda geçmişte 3 yıl fabrikada yattım kalktım. İkamet yerim fabrikaydı. Kanepenin üzerinde uyuyordum. Bir ara çatıdaki çadırda uyudum. Kısa bir süre masamın altında uyudum. Masa fabrikada herkesin gözü önünde işçiler gelip geçerken benim işte ben başımın hemen yanı başından geçiyordu. Ayak seslerini duyuyordum falan dedim. Masamın altındaki zeminde uyuyordum. Hikayesini anlatıyorum ve ne kadar palavra bir hikaye olduğunu anlayacaksınız birazdan. Vardiya değişimlerinde tüm ekip beni görebilsin. Bu çok önemli çünkü ekip liderlerinin bir yerlerde eğlendiğini, tropik bir adada Mai Tai yudumladığını düşünürse bu moral bozucu olur. Diyor ki yani patronumuz bizimle beraber bak adam yerde yatıyor kalkıyor. Dolayısıyla o çalışıyorsa biz de çalışalım. Hikaye bu. Hani işçilerine örnek olmak için falan. Şimdi doğru mu değil mi bilmiyorum. Elon Musk'ın fabrikalarında çalışan işçilerden bir iki tanesi çıkıp konuşsa bunun doğru olup olmadığını anlayacağız. Ha kazara mesela işte eve gidemediği bir gün işte diyelim ki çok geç kaldı ama ya sabahleyin de erken kalkmam lazım ben fabrikada yatayım diye düşündüğü 3-5 gün olabilir. Ama 3 yıl boyunca fabrikada yattım kalktım herhalde doğru bir şey değil yaklaşım değil bence bu doğru değil. Dolayısıyla bu bir propaganda bu propagandaya sığınıyorlar maalesef bazı ünlüler. Yani hangi yollardan geçerek zengin olduk falan demek için yapıyorlar. Şimdi Türkiye'de faizlerle ilgili biliyorsunuz yüksek faiz süreci devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı faize karşı, faizle ilgili olarak faizleri düşündüğü zaman Naci Ağbal ve Lütfi Elvan ikilisi onları bir gecede tak diye kapının önüne koydu ve faizleri düşürdükleri, yükselttikleri için. Şimdi faizlerin düşmesi sırasında elbette faizin düşmesinden herkes faydalanır. Yüksek faizden kimse yararlanmaz, onu söyleyeyim. Ama ülkenizde enflasyon yüksekse enflasyonun üzerinde faiz vermek zorundasınız. Yani bu bir iktisat teorisidir. İktisat der ki siz enflasyonunuz %5'se, sizin enflasyonunuz %5'se en az %6 faiz vermek zorundasınız. Çünkü size yatırım yapacak olan kişi gelip ya %5 enflasyon, %5'le faiz olursa ben günün sonunda kazanamayacağım deyip parasını yatırmaz. Bu yüzden ona bir miktar kar sağlayabilecek bir marj tanımanız lazım. Şimdi Türkiye'de durum o kadar vahim ve o kadar başıboş bir hale geldi ki şimdi herkes paradan para kazanıyor. Benim yakın çevremde de var, çok sayıda arkadaşım da yaptı bunu. Evlerini sattılar, bankaya koydular. Mesela 7 milyon, 10 milyon ya %35-40 falan faiz alıyorsunuz. Koydular bankaya, kiralık eve çıktılar, evin kirasını ödüyor, tatile gidiyor, çocuklarının okul masrafını çıkarıyor falan, böyle bir dolce vita yaşam. Şimdi bu faiz ortamı, tabii parası olan için, yani şimdi adam evini sattı, faize koydu. Evi olmayan ne yapacak? Onlar ne yapacak? Onlar mecburen beklemek zorunda. Onların hayatı giderek zorlaşıyor. Şimdi bu faiz döngüsünden yararlanan o kadar çok insan var ki ben birazdan size bu faiz döngüsünün sonuna geldiğimizi açıklayacağım. Yani bu asr-ı saadetin dönüne sonuna geliyoruz. Şimdi 5 ayda bizim bütçemizden, yani vatandaşın alın terinden faize giden günlük para 8 milyar lira. Her gün biz faiz için 8 milyar lira ödüyoruz. Ben, Akif, İrem falan hep beraber, Nurcan abla hep beraber toplanıyoruz. 8 milyar lira devlet için biz faiz ödüyoruz. Devletin hatasından dolayı ödüyoruz. Yıllık bazda faize gidecek para ne kadar? 60 milyar dolar. İyi mi? Şimdi zenginler faiz sayesinde büyüyor ülkede. Yoksullar daha da yoksullaşıyor. Yani varsıllar daha varsıllaşıyor, yoksullar daha yoksullaşıyor. Bu bir sömürü düzenidir bence. Bu sömürü düzeninin sonuna geliyoruz. Çünkü artık ülkede tüketim sona erdi. Yani eskiden ya biz şu mobilyayı değiştirelim falan, değil mi? Ya evin bir boyasını yenileyelim. Ben bej rengini sevmiyorum. Bunu böyle hafif böyle toz pembe boyayalım falan diye, değil mi? Ha Rıfat, gel şöyle yapalım falan diye. Bu dönemler bitiyor. Artık bundan böyle İnsanlar tüketmemeye başladı. Niye tüketmiyor? Çünkü para yok. Parası olmayan ve tüketemeyen bir ekonomi ayakta kalır mı? Kalamaz. Ne olur ondan sonra? Deflasyon olur. Deflasyonu sürece girerseniz geçmiş olsun. Deflasyon enflasyondan 40 kat daha ölümcül bir bıçaktır. Yani mesela enflasyonun kesemediği bir şeyi deflasyon hemen keser. Öylesine o kadar tehlikelidir. Şimdi bence Türkiye hikayenin sonuna geldi. Bunun farkındalar mı değiller mi bilmiyorum ama ben buradan anlatayım. Nasreddin Hoca'nın çok hoş bir hikayesi var, biliyor musunuz? Birkaç kez anlattım. Bir gün Nasreddin Hoca eşeğin, tabii işte çok yiyor ve eşeğin yemini azaltıyor. Mesela bir gün diyelim 5 kilo veriyorsa ertesi gün 4,5 kilo indiriyor. Eşek farkına bile varmıyor tabii, yarım kilo eksilmiş gitti. Nereden bilsin? Ertesi gün 4 kilo, 3,5 kilo, 3 kilo, 2 kilo, 1,5 kilo, 1 kilo, işte yarım kilo, 500 grama falan indiriyor. Bir gün ahıra giriyor hoca, bakıyor ki eşek nalları dikmiş. Diyor ki ya tam da alıştı diyor, tam alıştı gitti diyor. Şimdi biz o noktadayız, biliyor musunuz? Tam eşeğin nallarını diktiği noktadayız. Size buradan hatırlatıyorum. Siz dediğim devleti yönetenlere söylüyorum. Şimdi ülkede mesela konut sektörü şu anda kan ağlıyor. Bir tane ev satamıyor müteahhitler. Örnekler verdim, biliyorsunuz. Bodrum'da 28 tane villa yapan bir genç müteahhit arkadaşım var. Dostum, çok iyi bir çocuktur. Dedi ki abi yaptık dedi, bir tane satamadık dedi. Niye satamıyorsun? Kimsede para yok dedi. Peki dedim ya, bu hani can evim, cici evim, bir evim, güzel evim, şahane evim, tatlı evim, bal evim, göz evim falan. Bunlar nasıl satıyor? Dedi ki abi o başka dedi. Onlara dedi bankalar faiz şey veriyor, kredi veriyor. Faizsiz sistem diye kullanılıyor ya. Şimdi normal konut sektöründe bir tane konut satamıyorsunuz. Bu evimler habire konut satıyorlar. Ha bu bir şeye dönüşür mü? Konut sektöründe bir mortgage krizine yol açar mı? Açmaz. Niye açmaz? Çünkü finans sisteminin mesela Türkiye'deki büyüklüğü 30 trilyon lira. Bu sözüne ettiğim şey can evim, cici evim, şeker evim falan, bunların oluşturduğu şey ne? Onların toplam 358 milyar TL. Yani finans sektöründe 30 trilyon para dönüyor. 358 milyar lirasını bunlar kullanıyor. Şimdi %1'ine tekabül ediyor. Dolayısıyla sistemi çökertmesi mümkün değil. Ama şunu çökertecek, göreceksiniz. Bir süre sonra bankalar diyecek ki ya bu paraların bazıları dönmüyor arkadaş. Biliyorsunuz 2008 krizinden Amerika Birleşik Devletleri çıkarken de bunlar konuşuldu. 2008 krizini anlatırım. 2008 krizinden sonra Türkiye'nin enflasyona, enflasyonist ortama nasıl sürüklendiği ile ilgili örnekleri veririm ama bugün yeri değil. Şimdi başka bir konuya geçiyorum. Bu konuda

0: hanım, yapacak bir şey yok. Bir de mesela kendisine denk geliyor. İşte sadrazam fıkrası mesela aynı kişiye iki defa denk gelmiş. Hep diyor aynı fıkrayı koyuyorsunuz abi diyor hep. Dedim ki hep aynı fıkrayı koymuyoruz biz. Bizim şu anda dağarcığımızda 100'den fazla jingle var. Bu 100'den fazla jingle'ı Akif, Simge, İrem Hanım falan bunlar böyle uygun bir şekilde dağıtarak her gün aynı şeyi tekrarlamamak için uygun bir şekilde veriyorlar. O size denk gelmiştir. İki defa denk geldiyse çok şanslı. Ne yapalım sadrazamı iki defa dinlediniz. Koy bir sadrazam da birazdan dinleyelim olur mu? Evet hazırla. Şimdi araya bu jingle olsun diye bu girizgahı koydum. Şimdi Türkiye'nin üniversitelerinin içinde bulunduğu durumun ne olduğunu size böyle dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi diye bir liste çıktı dün. Bu en iyi 1000 üniversitesi QS diye bir kuruluş tarafından yapılıyor. Bu listeye Türkiye 15 üniversiteyle girdi. Bu haber böyle bir yayıldı gitti, inanılmaz. Aman aman Türkiye'deki işte 1000 üniversite, dünyadaki 1000 üniversitenin arasına 15 tane üniversite sokmuşuz. Yüksek öğretimimiz şahlanıyor falan, gidiyor falan. Şimdi ben size başka bir şey söyleyeceğim. Mesela ben bu listeyi 1000 değil de 1500 yapsam, ya bir 3-4 üniversite daha girer buraya. 2000 üniversiteden oluşan bir liste yapsam 20 tane girer. Ayrıca 5000 yaptım diyelim, 50 tane girer. 10.000 yaptım, 100 tane girer. Listeyi uzatırsanız tabii Türkiye'den giren üniversite sayısı artar. İdeali şudur, 200'dür. Dünyada bu işin kriteri 200'dür. 200 üniversite arasında var mısınız, yok musunuz? Yokuz. Ama listeyi yapan abiler kendilerine göre yapıyorlar. Mesela bu listede muhtemelen birileri parmak oynattı. Kim oynattı bilmiyorum ama mesela bu 1000 üniversite arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi var. Kaçıncı sırada? Akif Bey tahmin edebilir misiniz? Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 1000 üniversite. Evet. Akif Bey soruyu tekrarlattınız, çok güzel yaptınız. Evet tabii bu tedbirli olmak bakımından önemli bence. 1000 üniversite arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi kaçıncı olabilir? 900'de 1000. İrem Hanım sizin 700-800. Hayır, 285'teyiz. Tabii iyiyiz. Ama şöyle, Orta Doğu Teknik Üniversitesi zaten iyi bir üniversite. Şimdi listeyi mesela 10.000 diye yapsanız buraya Türkiye 200 tane üniversiteyi sokabilir. Sütçü İmam Üniversitesi bile girer buraya listeye. Liste oyunu yapıyorlar. Sakın buna aldanmayınız. Olur mu? Ben mesela size 200 listelik bir üniversite yapsam Türkiye'den bir tane bile girmiyor. Bir tane bile girmiyor. 500 yaptık diyelim. 4 tane falan giriyor. 500 yaptık. 4 tane üniversite. Ya 85 milyonluk bir ülkeyiz. 621 yıl Avrupa'yı biz yönetmişiz. 3 kıtaya atlarımızın nallarıyla damga vurmuşuz. Ondan sonra dönüyorsun diyorsunuz ki abi gördünüz mü bak üniversite. Üniversitelerimizin durumu fecaat. Vallahi. Böyle bu listelere bakarak sakın aldanmayınız, olur mu? Yani hani aklınızda olsun diye söylüyorum. Sadrazam hazır mı? Peki patlat o zaman bir sadrazam. Günlerden bir gün hamama gideceği tuttu sadrazam hazretlerinin. Bir yanında birinci veziri, bir yanında ikinci veziri, bir yanında üçüncü veziri, sonra efendime söyleyeyim peşkirci başısı, nalıncı başısı, sabuncu başısı. Velhasıl tam 400 kişilik kafile peştemal takıp girdiler hamama. Geçtiler kurnaların başına üçer beşer, sadrazam deseniz kuruldu göbek taşına, yan gelip yattı. Memleketin en ünlü tellakları sardılar dört yanını. Kimi elini kaptı, kimi bacağını, bir keseleme sürtme faslıdır başladı. Tamam 12 saat, 12 ünlü tellak incitmeden keselediler Hazretin mübarek vücudunu. Öylesine kir çıktı ki sormayın, her biri nah parmağım gibi. Aman Efendimiz bu ne kiri demeye kalmadı, keselerin altında eriyip gitti koskoca sadrazam. Bütün maiyet erkanı yerinden fırladı. Nettiniz devletliği dediler tellaklara. Tellaklar cevap verdi. Biz yıkadık, keseledik. Devletlinin kirden ibaret olduğunu bilemedik. Kirden ibaret olduğunu bilemedik. Suç bizde değildir. Neyleyin? Kir bitti, sadrazam elden gitti.
1: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de.

0: Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi televizyonlarda biliyorsunuz sunucular programı bitirdiği zaman der ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdi ben Türkiye'de faizden geçinen insanların artık refah süresinin sonuna geldiğimizi buradan ilan ediyorum. Memlekette olup bitenlere bakarak canım bizim durumumuz iyi çok şükür faizden gelirimiz var falan diye yaşıyorsanız o dönemin artık kapanacağını size buradan müjdelemiş oluyorum. Şimdi Türkiye'de büyük bir yoksulluk var. Yani dehşet verici bir yoksulluk var. Ölümcül bir yoksulluk var. Bunun kimse farkında değil. Mesela biraz önce üniversite örneğini verdik değil mi? 1000 üniversite arasında Türkiye'den işte 15 tane üniversite girmiş. Şimdi bu üniversitelerin tabii ilk 15'e girenlerden bahsetmiyorum. Gerisi zaten bu 15'ten sonrakiler... Normal işte diplomalı bir şey, yüksekokul mezunu yetiştiriyorlar. Herhangi bir deneyimi, becerisi olmayan çocuklar yetiştiriyor maalesef. Uçan profesörlerin olduğu bir ülkede üniversite eğitimi mi olur? Yani adam burada İstanbul'da yaşıyor, Van'a gidiyor, uçuyor. Orada afra tafrayla zaten yoldan geldim, yorgunum falan diye bugün ders anlatmayacağım. Siz kendi kendinizi anladın. Böyle hocalar vardı üniversitelerde, var yani. Şimdi Türkiye'de üniversitelerden mezun olan çocukların çok önemli bir bölümü ne iş yapıyor? Kurye, kargo. Kargo götürüp getiriyorlar motosikletle. Alıyor bir motosiklet. Şu anda Türkiye'deki kurye sayısı kaç biliyor musun? 1 milyon 200 bin kurye var. 2019'da bu sayı 80 bindi. 1 milyon 200 bin kurye ona buna yemek taşıyor, paket taşıyor. Bunun dışında bir sektör var yine niteliksiz eleman diye düşünebileceğimiz güvenlik sektörü. Güvenlik sektöründe 900 bin kişi var. Üniversite mezunu çoğu çocuklar. Mecburen başka iş yapamıyorlar ne yapsınlar? Gidip çalışıyorlar. Yani Türkiye'deki istihdamın %15'ini kargo, kurye, tezgahtarlar vesaire oluşturuyor. Şimdi buna istihdam diyebilir misin? Sanayide olmayan istihdamdan. Servis sektöründeki istihdam tabii ki önemlidir ama sanayideki istihdam geriliyor. Sanayideki istihdam geriliyorsa servis sektöründeki istihdama bakarak övünemezsiniz. 1 milyon 200 bin. Ya çocuk üniversiteyi bitirmiş, ana kuzusu gidiyor kapıda. Lahmacunu soğuk getirdin. Ha tamam hadi ondan sonra hadi baş et bakalım. Edemiyorsunuz yani çocuğun morali bozuluyor. Ondan sonra hayatta hayata küsüyor. Böylesine bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi Türkiye bence bugün kocaman devasa bir kurye, kasiyer ve tezgahtar ülkesine dönüşmüş durumda. Ve bunu da istihdam diye satıyorlar bize. TÜİK'in anketlerinde falan aman da istihdam gelişiyor. İstihdamın falan geliştiği yok. Niteliksiz insanların sayısı artıyor. Niteliksiz insanlara iş buluyorlar buradan. Ucuz marketler var ya bu üç harfliler falan, franchise veren çiğ köfteciler falan, onlar da çalışıyor oralarda getir götür yapıyor. İstihdamla ilgili sorunumuz şudur, ben ilan ediyorum burada, size ayrılan sürenin sonuna geldik. Yani bundan böyle tatlı karlarla parayı koyduk faize yaşıyoruz abicim, keyfimiz keka falan, o dönem bitiyor. Bitiyor, bittiğini göreceksiniz çünkü aşağıda artık insanların alım gücü sıfırlanmıştır. Ya insan kahve içemiyor dışarıda, sokakta kahve içemiyorsun. Eve gideyim de kendime bir kahve yapayım diye kıvranıyorsunuz. 250 liraya kahve veriyor sana. Bir bardak sıcak suya 10 gram kahve 250 lira. Alım gücü sıfırlandı. Şimdi biz yarın öbür gün sokakta artık kahve içemez, dürüm yiyemez. Zaten yemiyoruz da hale geldik. Bu şu anlama gelecek, dükkanlar kapanacak. O böyle çok tatlı para kazanan arkadaşlar bankalardan paralarını çekip sermaye yapmak zorunda kalacaklar. Sonra o sermayeyi de kediye yükleyecekler ve derken ve şeyin sonuna gelecekler. Şimdi buradan bir başka hikayeye geçeceğim. Geçişleri yaparken en azından işte geçiyorum diyeyim ki bilin ki başka bir habere geçiyoruz böyle. Sabahattin İsmail adında bir gazeteci var. Kıbrıslı. Ben takip ediyorum. Çok olağanüstü bir adam. Vallahi tavsiye ederim Sabahattin İsmail'i bulun takip edin. Şöyle bir paylaşımda bulundu Sabahattin İsmail. Ben mesela bunu ben yazmış olsaydım herhalde aşağı yukarı böyle yazardım diye düşündüğüm için bugün sizinle Sabahattin İsmail'in tezini paylaşacağım. Tezin özü şudur. Diyor ki geçmişte, birazdan özetleyeceğim. Yani asıl metin üzerinden de anlatacağım ama bir küçük teaser olması bakımından söylüyorum. Diyor ki geçmişte Osmanlı döneminde işte vezirler, sadrazamlar, büyük yöneticiler Ermenilerden, Rumlardan, Yahudilerden, Süryanilerden seçilirdi. Ve onlar diyor devleti yönetirlerdi. Fakat bir gün Osmanlı'nın son dönemlerinde Ermeniler ayaklandı. Dediler ki biz istemezük falan. Ha, Yahudiler içeriden karıştırmaya başladı. Süryaniler başka bir baş çekmeye başladı. Şimdi aynı durum 150 sene sonra Kürtler üzerinden deneniyor. Şimdi dün Ermeniler bu devleti yöneten Ermeni sadrazamlar, veziri azamlar. Ya bu devletin asıl sahibi biziz kardeşim, çekilin oradan biz yöneteceğiz diye işin başını geçince İttihat ve Terakki dedi ki oturun lan oturduğunuz yerde dedi. Ne yaptı? Ya sonra tabii ortaya çıkanı elbette diyorsunuz ki savaş oldu, katliam oldu. Evet oldu. İşte aynı şey bugün Kürtler için geçerlidir. Bakın Sabahattin İsmail'in yazısı şöyle, yorumsuz okuyacağım. Diyor ki bazı Yunan tarihçileri diyor ki Osmanlı'yı Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler yönetirdi. Dışişleri bakanlarının, sadrazamların, bakanların, paşaların, zenginlerin çoğu Rum, Yahudi ve Ermenilerdi. Para ve ekonomi onlardaydı. İstanbul Boğazı'nın iki yakasındaki yalılarda onlar otururdu. Askere gitmezlerdi. Türkler yoksuldu. İstanbul'a izinle ve iki kefil imzasıyla girerdi. Hamallık ve uzun askerlik yapardı. Savaşlarda ölürdü. Osmanlı'ya isyan edip yıkmakla en büyük aptallığı yaptık diyor. Kim diyor bunu? Ermeniler, Rumlar, Yahudiler söylüyor. Diyor ki keşke Osmanlı'yı yıkmasaydık. Osmanlı'yı yıkmasaydık öyle yönetmeye devam etseydik. Şimdi bugün Kürtler, bunu tabii bir genelleme olsun diye söylemiyorum. Lütfen Kürt vatandaşlarımız da alınmasınlar. Anti Kürtçü bir yayın yapmıyorum. Anti Kürtçü bir adam da değilim. Ama bu devletin artık sonu geldi, biz yöneteceğiz. Zaten yönetiyorsunuz siz. Şimdi birazdan Sabahattin İsmail bu örneği veriyor. Ahmet Türk örneğini verecek. Bayılacaksınız. Vallahi çok güzel anlatmış. Diyor ki gün gelecek demliler, yani dem partililer ve onlarla birlikte demlenenler, Ahmet Türkler diyecek ki ya Türkiye'yi biz yönetiyorduk. Her birimizin 25-30 tane köyü vardı. Binlerce dönüm toprağı vardı. Cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, sanatçılar, generaller, büyük iş adamları çıkarmıştık. En güzel yerlerde otellerimiz, yazlıklarımız, villalarımız, yalılarımız vardı. Güneydoğu bizimdi, batıda her şeye ortaktık. En büyük barajlar, en güzel yollar bizdeydi. Dilimizi serbestçe konuşurduk. Çocuklarımız en iyi okullarda okurdu. Kendi dilimizde okul açabilirdik. Radyo, televizyon kurabilir, gazete yayınlayabilir, banka, fabrika sahibi olabilirdik. Vergi vermezdik, elektriği bile kaçak kullanırdık. Ama rahatlık bize battı ve yönettiğimiz bu devleti yıkmaya kalktık. Her şeyimizi kaybettik. Çok büyük aptallık ve çok büyük salaklık yaptık. Bedelini ağır ödedik diyecekler diyor. Tarihten ders alın, aklınızı başınıza toplayın diyor Sabahattin İsmail. Son pişmanlık fayda etmez. Biraz önce dedim ya deniz bitiyor. İşte deniz bitiyor. Deniz bitiyor'u iki anlamda kullanın. Bir, tüketim bitiyor. O tüketimin sahibi olan, üreten kişiler bundan böyle üretemeyecekler. Onlar da yoksullaşacaklar. Bir de böyle bugünün sefasını sürenler, devleti yönetenler yarın bu devleti yönetemez olacaklar. Kürtler bugünkü ihtişamlı yaşamlarını bence arayacaklar ileride. Yazının son bölümü şöyle Sabahattin İsmail'in. Diyor ki evet diyor, Kürt sorunu sensin. Ahmet Türk'ün fotoğrafını koymuş, Ahmet Türk'e sesleniyor. Binlerce dönüm köyün, onlarca dönüm toprağın, binlerce dönüm toprağın, sömürdüğün topraksız yoksul marabalarınla sen ve Kürt ağalar bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Emirle marabaların oylarını aldınız. Yıllarca milletvekilliği ve belediye başkanlığı yaptınız. Milyarlarca lira maaşı cebe indirdiniz ama yoksul köylüler için toprak reformunu savunmadınız diyor. Öf. Müthiş bir şey ya vallahi. Ya biz anlatıyoruz bunu, diyoruz ki arkadaş bu memleketin temel sorunu toprak reformudur. Toprak reformu yapılmadıkça yoksulluk bitmez. Ecevit ne diyordu? Toprak işleyenin su kullanın. İşte bu mottoyu hayata geçirsek bugün sorunumuz kalmadı. Limonu çok ucuza yiyebiliriz. Yani 25 liraya limon yiyoruz. Ve şunu diyor son cümlede. Toprak reformunu savunmadın. Onların ekonomik sorunlarını dile getirmedin. Ermenilerden gasp ettiğiniz bir karış toprağı bile köylülere vermediniz. Sadece onları istismar ederek keyfinize baktınız. Doğrudur. Kürt sorunu sensin. Kürt sorunu binlerce Kürt'ü de katleden, desteklediğin PKK terör örgütüdür diyor. Nasıl? Şimdi kalkıyor Devlet Bahçeli diyor ki PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan. Ya o kadar yanlış bir yolda ki. İleride bunu tabii tarih yazacak, göreceğiz. Devlet Bahçeli de hayatta olur olmaz bilmeyiz ama bundan dolayı nedamet getirecek. Türkiye'nin en temel sorunu toprak reformudur. Atatürk toprak reformu yapmak istemiştir. 1937'de düğmeye basmıştır. Ömrü vefa etmedi. Atatürk'ten sonra tek parti döneminde İsmet İnönü toprak reformunu yapmayı hedefine koydu. Sürdürmek istedi. 1946 yılında toprak reformu yasası çıkarılırken Cumhuriyet Halk Partisi karpuz gibi ortasından bölündü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden Demokrat Parti diye bir parti çıktı. Demokrat Parti yeter söz milletindir sloganıyla çıktı. Herkes zannetti ki Demokrat Parti gerçekten demokrasi savunuyor. Hayır. Demokrat Parti'yi kuranlar, Fuat Köprülüler, Celal Bayarlar, Adnan Menderesler hepsi toprak ağasıydı. Topraklarını korumak için bu yasa çıkmasın diye ayrı bir parti kurdular ve topraklarını korudular. Bugün Demokrat Parti'nin kurucularının tamamına bakınız. Mesela Eskişehir'in üçte biri birinin elinde. Öyle. Celal Bayar'ın Balıkesir'de şurada burada binlerce dönümlük toprağı var. Adnan Menderes'in Çakırbeyli çiftliği var. Fuat Köprülü'nün çiftlikleri var. Bütün Demokrat Parti milletvekilleri toprak ağasıdır. Ve Demokrat Parti'ye destek veren Kürt kökenliler de toprak ağası oldukları için vermişlerdir. Çünkü toprak reformu yapılmış olsaydı o maraba dediğiniz Yaşar Kemal'in romanlarında geçen marabalar kendi özgürlüklerini inşa edeceklerdi, yoksulluktan kurtulacaklardı. Buna izin vermediniz. Sabahattin İsmail'in yazısı internette var. Merak edenler bakabilirler. Samimiyetle söylüyorum. İnanılmaz bir şey yaptı. Buyurun. Tabii açıklıyorum tabii. Akif Bey, evet. Şimdi izleyicilerimiz anketin sonuçlarını merakla bekliyorlar. Anketimiz şuydu. Beyaz et sektöründeki operasyonların amacı nedir? A. Fiyatları düşürmek. B. Küçük firmaları devre dışı bırakmak. C. Yeni kartel oluşturmak. İzleyicilerimizin kahir ekseriyeti %80'i yeni bir kartel oluşturmak diye cevap verdiler. %5'i fiyatları düşürmek diye cevap verdi. %15'i de küçük firmaları devre dışı bırakmak diye yanıt verdi. Tabii ki yeni bir kartel oluşturmak için yapıldığını görüyoruz, biliyoruz. Ankete katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederiz ve gerçeğin farkında olmanız da bizi ayrıca memnun ve mütehassıs etmiştir. Dün Rekabet Kurumu, başka bir konuya geçiyorum. Rekabet Kurumu lastik sektörüne bir ceza kesti, yağdırdı, öyle diyorlar. Cezanın tamamına baktım. 3 milyar 630 milyon lira ceza kesmiş. Brisa, Goodyear, Continental, Hankook, Pirelli, Prometon ve Michelin markalarına ceza kesti. En fazla Brisa'ya kestiler çünkü sektörün en büyük oyuncusu o. Şimdi bu cezayı şöyle lanse ettiler. Lastik sektörüne de yürüdü Rekabet Kurumu. Bundan sonra onlar da ayağa kalk. Ben hesapladım. Vallahi üşenmedim, hesapladım. Dedim ki arkadaş, 3 milyar 630 milyon lirayla kaç tane kamyon lastiği alınabilir? Baktım. Vallahi 40 bin falan. 40 bin kamyon lastiği. Ya 40 bin kamyon lastiğini bir ayda üretiyor bunlar. Bu firmalar. Bir ay dedi. Bir haftada. Bir haftalık gelirleri. Şimdi bununla göz boyuyorlar. Diyorlar ki böyle bu sektöre de ayar veriyoruz. Tavuk sektörüne yaptık oraya da. Bunlar göz boyamacıdır. Bu da tabii şöyle bir işe yarıyor. Devlet buradan bir ceza kesiyor. Bunların parasını alıyor. Olmadık yerde harcıyor. Diyanet İşleri Başkanı 300 arabayla cuma namazına gidiyor. İşte arabanın benzin parasını buradan alıyorlar. Buradan çıkarıyorlar. Bu cezaların yegane amacı budur. Bunun dışında hiç başka bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Toprak reformu ile ilgili biliyorsunuz bendeniz geçmişte çok sayıda yayın yaptım. Toprak reformunu anlattım. Demokrat Parti'nin kuruluşunu anlattım. Eğer arzu ederseniz önümüzdeki günlerde böyle çok dört başı mamur, eksiksiz bir toprak reformu anlatabilirim. Ve başımıza gelenlerin neden geldiğini de bu toprak reformu çerçevesinde sizinle paylaşabilirim. O bakımdan bugün söylüyorum. Mesela İstanbul'da son bir cümle söylüyorum. Bu bahsi kapatacağım. İstanbul'da Beykoz'dan Kadıköy'e, Maltepe'ye, Avcılar'dan Sarıyer'e kadar şöyle bir yürüyüş halinde, yani arabanızın camından bakarak geçin. Ya bütün eğlence mekanlarını Kürtler yönetiyor. E şimdi Kürtlere birileri gelip de şöyle diyor mu? Burayı sen yönetemezsin dedi mi? Demiyor. E yalılarda onlar oturuyor pek çoğunda. E şimdi peki ya geçmişte Ermeniler devleti yönetiyor. Aa, bu devleti biz yönetiyoruz, biz var ettik, biz sahip olacağız dediler. İttihat ve Terakki de dedi ki bir dakika ya, bir dakika de, biz sahibi biziz ama dedi, yani biz sadece size bunu emaneten verdik. Yani bugün de hani böyle işte ya devleti biz var ediyoruz, bak gördünüz mü her şeyi biz belirliyoruz falan zehabına kapılmasınlar rica ediyorum. Yani bir düşünsünler, biraz tarih okusunlar, biraz İttihat ve Terakki okusunlar, o zaman meseleyi çok iyi anlayacaklardır diye düşünüyorum. Siyasi partilerde ne olup bitiyor bakalım mı, ister misiniz? Anketle ilgili genel kanaat bu değil mi? Doğru, çok yerinde ve doğru bir tespit izleyicilerimizin kahir ekseriyeti. İçişleri Bakanı dün biliyorsunuz 430 vali kaymakam ve vali yardımcısının görev yerleri değişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şöyle paylaştı. Vallahi çok komik ya. Ya yemin ediyorum hani ölsek yeridir, samimiyetle söylüyorum. Dedi ki muhterem Cumhurbaşkanımızın onayıyla işte idari görev yapan vali kaymakam ve kaymakam yardımcılarının görev yerleri değişti. Muhterem Cumhurbaşkanı'nın onayıyla. Ya Cumhurbaşkanı'nın onayı tamam da muhterem ne? Yani niye yani resmi yazıda bir duyuru yapıyorsun? Yani sen zaten muhterem olduğunu biliyoruz. Biz de kendisini muhterem kabul ediyoruz. Ama mesela İçişleri Bakanı'nın işte emir kulu gibi muhterem Cumhurbaşkanımızın onayıyla. Allah Allah ya, bilmiyorduk. Biz siz yaptınız zannettik. Biz sabahleyin mesela oturdu İçişleri Bakanı bütün şeyi aldı önüne, bir Excel üzerinden vali ve kaymakamları atadı. Hani yancılık olur ancak bu kadar olur. Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altındaki bazı belediye başkanlarının önümüzdeki süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceğine dair bir haber var. Bir dedikodu, ama biliyorsun dedikodular kendini önünde sonunda gerçekleştirir. Kendini gerçekleştiren kehanettir biliyorsunuz. Charles Bukowski kitabının birinin ön sözünde yazar. Der ki bir gün şirketin işte çay ocağına, kahve ocağına kahve almak için iki tane beyaz yakalı gelir. Orada işte çay kahve servisini yapan Tom amca da der ki ya arkadaşlar bizim şirket galiba kapanıyor. O çocuklar, o beyaz yakalılar tabii Tom şeyi eğitimsiz, kültürsüz falan, çaycı hani o ne anlar falan. Ya bırak Allah'ını seversen Tom akşam ne içti yani, biz de içelim falan diye alay ederler ve giderler. Derken aradan bir hafta geçer, şirketten 10 kişi işten çıkarılır. Ertesi hafta 100 kişi çıkarılır. Ertesi hafta 500 kişi çıkarılır. Ertesi hafta 1000 kişi çıkarılır. Ertesi hafta şirketin kapısına kilit vurulur. Tom amcanın kehaneti gerçekleşir. Bu kehanet de o. Yani ben bu haberin kaynağına saygı göstermek adına söylemiyorum. Bu tür dedikodular boşuna çıkmaz. Mansur Yavaş'ın önerisiyle aday gösterilen Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör önümüzdeki günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecekler diye bir haber var. Bu haberin yayımlanması üzerine Mansur Yavaş haberin kaynağını arıyor. Diyor ki hayır böyle bir şey yok. Biz arkadaşlarımız partimizde kalacak diyor. Hatta Kalecik Belediye Başkanı bizzat arıyor. Satılmış Karakoç birinci ağızdan reddediyor vesaire falan filan. Takip edelim. Yarın öbür gün Kalecik Belediye Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçerse hemen kendisine hatırlatalım. Diyelim ki bakın böyle demişlerdi, siz de iddia etmiştiniz, hayır demiştiniz ama geçtiniz. 10-15 gün, 20 gün neyse çok hızlı biçimde olacak. Bu arada Nevşehir Belediye Başkanı biliyorsunuz İyi Partili. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapıyordu. Ben kendisini tanıyorum. Arada bir telefonla da görüşüyoruz. Böyle çok hoş sohbet bir adamdır. Yani yüz yüze hiç gelmedik. Uzaktan yani yüz yüze temasımız olmadı. Hani eğer ya abicim belediye başkanı seni misafir etti, o yüzden mi iyi söylüyorsun falan diye düşünüyorsanız, bugüne kadar hiç yüz yüze gelmedik. Yani kendisini sokakta görsem bu o mudur değil midir diye böyle tereddüt geçirebilirim. Ama telefonla görüşüyoruz. Çok da hoş sohbet böyle abi falan diye konuşuyor. Dedim ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mi geçiyorsun? Yok abicim nereden çıkardınız falan dedi. Çıkıyormuş, geçiyormuş. 24 Haziran'da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceğine dair haberler var. O da birkaç gün sonra kendini gerçekleştiren kehanete dönüşür. Mustafa Çiftçi'nin dünkü tweetini tekrarlıyorum. Şöyle diyor, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle İçişleri Bakanlığımıza ait mülki idare amirleri atama kararnamesi yayımlanmıştır. Şimdi muhterem Cumhurbaşkanımız izin vermeseydi yayımlamayacak mıydınız? Zaten resmi gazeteye gönderen Cumhurbaşkanı. Ama tabii İçişleri Bakanı kapı kulu gibi davranıyor. Bu yüzden de öyle demek zorunda. Çünkü orada o muhterem ibaresini koymasa ya alınabilirler diye düşünüyorum. Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz'da normal şartlarda tatile girecekti. Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesiyle ilgili süreç uzatıldı. Neden uzatılıyor? Akif Bey neredesiniz? Ne? Eyvah sizi meşgul ediyorum, kusura bakmayın. Tamam anladım. Niye tatili uzatıyorlar? Neden acaba? Çok önemli şeyler mi konuşulacak acaba Büyük Millet Meclisi? İrem Hanım var mı bir görüşünüz? Neden uzatıyorlar? Bilmiyorsunuz. Bravo. Aynen. Erken seçimi. Erken seçimle ilgili altyapıyı oluşturacaklar. Bu arada erken seçime giderken parlamentonun ne yapması lazım? Parlamentonun millete ulufe dağıtması lazım. Mesela vergi afları, değil mi? İmar afları, ondan sonra asgari ücret artışları gibi bir takım şeyler getirecekler. Ve insanlara diyecekler ki bakın gördünüz mü, işte sizi kurtardık. Seçime giderken bu yaz sonundan itibaren muhtemelen erken seçimi konuşacağız. Parlamentoda bu yüzden açık tutuluyor. Başka hiçbir sebebi yoktur. Şimdi anketimizi doğrulayan bir haber vereceğim kısacık. Biliyorsunuz piliç sektöründe, beyaz et sektöründe 7-8 tane büyük oyuncu var. Bu 7-8 büyük oyuncunun tamamının yöneticilerini gözaltına aldılar. Sonra serbest bıraktılar hepsini. Sektörde 2 tane büyük oyuncu var. Diğerlerini unutun. Ötekilerin adlarını bilmenize bile gerek yok. Bugünden sonra Tiryaki ve Matlı diye 2 tane isim duyacaksınız. Bu denetim kayyumu atanan şirketler önümüzdeki süreçte diyecekler ki abicim biz yapamıyoruz bu işi, anahtarı verelim, paramızı verin 3-5 kuruş neyse, pazarlık bile yapmayacaklar, satıp çıkacaklar. Zaten Brezilyalı Banvit'in sahibi muhtemelen Türkiye'den yani aman yandım Allah beni kurtarın diye kaçıp gidecek öyle. Yarın öbür gün Matlı ve Tiryaki'nin Türkiye'nin beyaz et sektörünün iki kralı olduğunu hep birlikte göreceksiniz. Kaç dakikamız kaldı? 5 dakika. Peki 5 dakikada bu LGS meselesine bakacağız. LGS'de olup bitenlere bir izleyicimiz yazmış bir mektup, onu paylaşacağım. Diyor ki Ali Bey, kızım bu sene LGS'ye girdi ve bir veli olarak eğitim sisteminde tanık olduğumuz büyük bir çelişkiyi sesimiz olmanız adına sizinle paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı yıl boyu MEBİ çalışma kitaplarını ve denemelerini adres gösterdi. Bunların önemini vurguladı. Ancak sınav günü gördük ki MEBİ formatına, o soru kalıplarına güvenip hazırlanan veya farklı çalışma kaynaklarından çalışan çocuklar ters köşe yaşadı. Şahsen bu sınavdaki soruları MEBİ'yi hazırlayan ekibin çıkardığına inanmıyorum. Sadece kendi kızımı değil, okulunda, sınıfında, hatta gittikleri deneme kulüplerinde yıl boyu derece yapan, Türkiye genelinde başarı gösteren çocukları da gözlemliyorum. Hepsi sınav salonundan büyük bir hayal kırıklığıyla çıktı. Aylardır derece yapan bu çocukların gerçek sınavda en kötü sonuçları alması sizce basit bir rastlantı mıdır diye soruyor. Sınav bittiğinden beri aileler çocuklarının psikolojisini toparlamaya çalışıyor. Çocuklar daha bu yaşta emeklerinin karşılığını alamayacakları korkusuyla telefonlarını kapattı. Hayata küstüler. Üniversite gençliğinin ülkedeki haksızlıkları gördükçe yurt dışına gitme hayalleri kurmasına üzülürken, şimdi daha liseye adım atacak 14 yaşındaki çocukların zihnine aynı umutsuzluk ve kaçma düşüncesi ekiliyor. Okullarda öğretmen profili değişiyor. Sınavlardaki şaibelere tatmin edici hiçbir cevap alınamıyor. Kontenjanlar düşürülüyor ve nihayetinde öğrenci profili de hızla dönüştürülüyor. Eğitimde neler olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Tabiri caizse karanlık içinde kaldık, yolumuzu bulamıyoruz. Ülkenin geleceğini doğrudan ilgilendiren eğitimdeki bu dönüşümü, LGS'deki bu büyük çelişkiyi ve deneme kulüplerinde şampiyon olan çocukların nasıl bir gecede sistemin kurbanı yapıldığını programınızda genişçe ele alırsanız binlerce çaresiz velinin ve kırgın çocuğun sesi olursunuz diyor. Adını da yazmış, adını okumuyorum. Memleket çok tekinsiz bir yere dönüştü. Sabahın beşinde bir öğrenci velisini bir radyo kanalına yazdığı yazıdan dolayı ters kelepçeyle gözaltına almalarını istemem. Ama şimdi isterseniz yarın buna devam edeceğim bu arada, ama bugün bir girizgah olması bakımından söylüyorum. Burada hani MEBİ diye bir şey geçiyor ya. MEBİ nedir biliyor musunuz? Tam anlamını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Tamam, kimsenin çok iyi bildiğini zannetmiyorum. MEBİ şu: Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu'nun adı. Yani MEB, Milli Eğitim Bakanlığı. İ de onun işte şeyi, dijital kodu. Bir eğitim platformu ve MEBİ'de diyorlar ki arkadaşlar sorular bu MEBİ'den çıkacak. Yani biz sizi MEBİ üzerinden eğitiyoruz. Bunlara çalışın, gerisini düşünmeyin. Şöyle düşünün, test kitapları vardır ya sınavdan önce verilen, onun gibi. Şimdi çocukların hepsine bu MEBİ kitaplarını verdiler. Buradan çalışın, sorular buradan çıkacak dediler. Tek bir soru oradan çıkmadı. Şimdi mesela bunu birisi düşündüyse, yaptıysa, hakikaten çocukların geleceğine, istikbaline ve umutlarına gerçekten kastetmiş olduğunu düşünüyorum ben. Ve bunun bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Acaba çocukları daha fazla nasıl mağdur edebiliriz gibi bir çaba var. Şimdi Türkiye'deki en yüksek puanla öğrenci alan okul İstanbul Erkek Lisesi. İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puan alan öğrencileri alıyor. İstanbul Erkek Lisesi'nin kontenjanı da bu yıl için 120. Şimdi 120 ama 500 sorunu, yani 500 tam puan alan çok sayıda öğrenci var. Bu durumda İstanbul Erkek Lisesi bu 500 tam puanı tutturan yüzlerce öğrenci arasında kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Ama işte diyelim ki 700 kişi, 800 kişi. 120'sini alacak, gerisini almayacak. Gerisini nasıl ayıklayacak? Orada şöyle bir sistem uygulanıyor MEBİ'de, daha doğrusu sınavda. Mesela diyelim ki benim de puanım 500, Akif'in de 500, İrem'in de 500, değil mi? Diyor ki senin ortaokul başarı puanın nedir? Önce bir ortaokul başarı puanına bakıyor. Benimkini, Arif'in, Akif'inkini ve İrem'inkini. Diyelim ki ortaokul başarı puanlarımız da eşit. Bu defa 8. sınıf yıl sonu başarı puanına bakıyor. Diyelim ki o da eşit. 7. sınıf başarı puanına bakıyor. O da eşit. 6. sınıf başarı puanına bakıyor. O da eşit. 8. sınıfa dönüyor. Devamsızlığı az olana bakıyor. Diyelim o da eşit. Olmaz ya, olduğunu varsayalım. O okulu listesinde en üst sıraya yazana bakıyor. Diyelim bu da eşit. Bu durumda diyor ki doğum tarihi en küçük olana bakarım diyor. Yani en genç olanı alırım diyor. Dolayısıyla İrem'i alır, bizi almaz sistem. Evet. Böyle. Yarın devam edeceğiz, merak etmeyin. Yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kabus sistemini Allah pamuğu gibi atacağız. Merak etmeyin. Olur mu? Biz arkasında duruyoruz. Ha tabii biz duruyoruz diye memleket düzeliyor mu? Yok. Düzelmiyor. Düzelebilir mi? Bilmiyoruz. Olabilir. Umudumuz var. Umutluyuz biz. Tabii. Umutsuz yaşanmaz. Ne diyor Yaşar Kemal? İnsanoğlunun kendi çabasıyla üretebildiği iki tane değer vardır diyor. Bir tanesi umut, öbürü de düş gücü. Umudu ve düş gücünü kaybedenler, her şeyi kaybederler. Biz umudu ve düş gücünü korumayı istiyoruz, korumanızı istiyoruz. Güveniniz, kendinize güveniniz ve her şeyin daha iyi gidebileceğine inancınızı kaybetmeyiniz. Olur mu? Bitirdik. Bu programı kumanda masasında Akif Özcan, editör masasında İrem Başköy'le birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve size Martin Zerzer'den şarkılar dinletiyoruz. Aşk hikayesi.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. İstanbul Boğazı'ndan dev vinç gemisi geçiyor. Meclisin çalışma süresi uzatıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya temasları kapsamında bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Konuya ilişkin açıklama Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov'dan geldi. Ushakov, Rus liderin Dışişleri Bakanı Fidan'la bugün Kazan'da görüşeceği bilgisini verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya temasları kapsamında dün de başkent Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. İki bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Konuşmasında Filistin meselesine geniş yer veren Fidan, Gazze'de ateşkesin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının önemini vurguladı. İsrail'in bölgedeki saldırıların istikrarsızlığı arttırdığını ifade ederek uluslararası toplumun daha güçlü bir tutum alması gerektiğini söyledi.
2: Gazze'de ateşkesin korunması, insani yardımlara kesintisiz erişimin sağlanması ve istikrarın tesisini teminen yeniden inşa faaliyetlerinin başlatılması için diplomatik girişimlere katkı sağlamayı sürdürmekteyiz. İsrail'in iki devletli çözümü baltalamaya yönelik yıkıcı eylemlerinin, Gazze'deki ateşkes ihlallerinin, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünün ve Doğu Kudüs'teki provokasyonlarının önlenmesi için uluslararası çabaların artırılması gerektiği ortadadır.
1: İstanbul Boğazı'ndan dev vinç gemisi geçiyor. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Geminin geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. Meclisin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclis çalışmalarına devam edecek. Böylece 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken meclis tatile girmeyecek ve çalışmalarına devam edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnfaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki sorulara açıklık getirdi. Bakan Gürlek yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin meclise iletildiğini ifade etti. Bu konuda kurulan komisyonun raporunun beklendiğini söyledi. Gürlek 12. yargı paketine ilişkinse terörsüz Türkiye süreciyle yargı paketi çalışmalarının birbirinden bağımsız yürütüldüğünü belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'e Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmeleri de soruldu. Gürlek söz konusu raporun bağlayıcılığının bulunmadığını ifade etti. Görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı, marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor, hazırlanan raporda tavsiye kararı değerlendirmesinde bulundu.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,32 değer kazanarak 14.493 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 95 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.594 lira, çeyrek altın 10.791, tam altın 43.005, ata altını ise 44.094 lira.
3: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam ve bu sabaha karşı oynanan maçlarda alınan sonuçlara bakalım. I grubu mücadelesinde turnuvanın favorilerinden Fransa, Senegal'i 3-1 ile geçti. Aynı grupta mücadele eden ve Türkiye saatiyle 0-1'de başlayan Irak, Norveç karşılaşması da 4-1 Norveç üstünlüğüyle sona erdi. J grubunda Türkiye saatiyle 0-4'te Arjantin, Cezayir karşı karşıya geldi. Bu müsabakada 3-0 Arjantin galibiyetiyle sonuçlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na J grubunda mücadele eden Avusturya-Ürdün maçıyla devam ediliyor. San Francisco Bay Area Stadında Türkiye saatiyle 07'de başlayan maç şu dakikalarda uzatmalara gitmiş durumda. 90+11. Dakika oynanıyor ve Avusturya'nın Ürdün karşısında 2-1'lik üstünlüğü var. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugünse K ve L gruplarında iki maç oynanacak. Akşamın ilk müsabakasında Türkiye saatiyle 20'de K grubunda yer alan Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşacak. Günün son maçında ise Türkiye saatiyle 23'de L grubu mücadelesinde İngiltere-Hırvatistan maçı oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarının fikstüründe hemen aktaralım. Yarın kupada 4 karşılaşma var. L grubunda Gana ve Panama Türkiye saatiyle 02'de. K grubunda Özbekistan ve Kolombiya Türkiye saatiyle 05'te. A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti Türkiye saatiyle 19'da ve B grubunda İsviçre-Bosna Hersek mücadelesi Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanıyor ve hemen bir not daha aktaralım. Dünya Kupası'na dair günün maçları ve oynanacak maçlara dair tüm gelişmeleri saat 13.30'da kupanın günlüğünde aktarmaya devam edeceğiz.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %58'e varmış durumda. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun bir trafik var. D100'de Beylikdüzü Haramidere yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Davutpaşa Merter yönünde de sol şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 17 Haziran 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel keyifli, daha önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te Radyo Sputnik TR adresini takip alınız ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgen yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza not ediniz. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Haydi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Siyasetin gündeminde seçim tartışmaları var. Dün Beştepe'den gelen açıklamaları, Mehmet Uçum'dan gelen açıklamaları sizlerle paylaşmıştım. Bahçeli'ye, Devlet Bahçeli'ye de grup toplantısı sonrasında arkadaşlarımız, Ankara'daki gazeteci arkadaşlarımız bu konuyu, bu soruyu yönelttiler kendisine. Oraya gelmeden önce onu anlatacağım. Bahçeli ne yanıt verdi? Ama bir son dakika bilgisi, yine bu sabah saatlerinde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında o operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres neresi? Bu kez adres İzmir. İzmir Seferihisar. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet iddiasıyla şu dakikaya kadar sıcağı sıcağına ulaşabildiğim bilgiler, bunları size aktaracağım. Program içerisinde detayını aktarırım. Rüşvet iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı. Biz bugün bu sabah öğreniyoruz Seferihisar Belediyesi'ne yönelik olarak ve sabah saatlerinde de bir operasyon düzenlendi. Toplamda, yine düzeltebilirim o bilgiyi, net değil ama 6 kişinin gözaltına alındığı bilgisi elimizde. Kim? Orada en dikkat çekici isim de Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan. Bu isimler arasında, gözaltına alınan isimler arasında. Söylediğim gibi program dahilinde, program içerisinde yine detay, yine bilgiler gelirse sizlere aktaracağım. Editörüm İknur Karadeniz şimdi beni uyarıyor. 6 değil, toplamda 15 kişinin gözaltına alındığına dair bir bilgi şu an itibariyle İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen operasyondaki gözaltı sayısı da 15. Şu dakika itibariyle bunu da aktarmış, bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşmış olalım. Ve girerken, programa başlarken de söylemiştim, iktidarın da muhalefetin de aslında bakılırsa gündeminde seçim var. O, her zaman söylediğimi tekrarlayacağım izniniz olursa. Bize istikrar getirecek diye anlatılan, söylenen bu başkanlık sistemi, Türk tipi başkanlık sistemi dahilinde daha biz seçimlerin ne zaman yapılacağına dair bilgiyi, soruyu bile net şekilde yanıtlayamıyoruz maalesef. Ne demişti Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı hukuk politikalarından sorumlu başkan yardımcısı, Cumhurbaşkanı danışmanlarından kendisi, biliyorsunuz. Anadolu Ajansı'na bir makale kaleme almıştı Anadolu Ajansı için ve başkanlık referandumunun yıl dönümü olan 16 Nisan 2028'de 11. yıl dönümü yanlış hatırlamıyorsam, 16 Nisan 2028'de bir seçim gerçekleşebilir, seçimler yenilenebilir. Bu ifadeyi kullanmıştı tam olarak Sayın Uçum. Bu yöntemle de, yani seçimlerin yenilenmesi yöntemiyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünün açılabileceğini söylemişti. Tabii biz biliyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi bu tip referandumlarda ya da seçimlerde böyle sembolik tarihleri kullanmayı siyaseten de sever. Normaldir, ona da söylenecek fazla bir şey yok. Bir tür avantaj sağladığı görüşünde ama 11 yıl önce anlatılanla başkanlık sistemi geldiği zaman şöyle olacak, şöyle istikrar sağlanacak, bunlar olacak, koalisyonlar, koalisyon dönemleri artık geride kalacak, matematik hesaplar vesaire bunlar artık yapılmayacak, önümüz açık denmişti. Bu 11 yıl içerisinde görüşler değişti mi değişmedi mi? Vallahi bir seçimler, bir gelsin bakalım seçimler süreci, seçim süreci hep beraber göreceğiz. Hele hele şu ekonomik şartlarda. Peki Devlet Bahçeli'ye dediğim gibi grup toplantısı sonrasındaki grup toplantısında da bu konuya değindi Devlet Bahçeli ve aslında Mehmet Uçum'un söylediğiyle kendi savundukları arasındaki MHP her seferinde ne diyor? Yapılması gereken zamanda yapılacak. Mayıs ayı içerisinde, 2028 Mayıs ayı içerisinde yapılacak seçimler diyor. O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl aday olacak? Orada bir soru işareti var. Muhtemeldir ki bir anayasa değişikliğine güveniyor Milliyetçi Hareket Partisi. Burada Bahçeli'nin dikkat çektiği konu şu önemli. Dediğim gibi gazeteci arkadaşlarımız bu soruyu sordular. Tam grup çıkışında seçimler zamanındadır, 2028 Mayıs'ındadır ifadesini kullandı Devlet Bahçeli. Ama Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği ifade dikkat çekici. Televizyonlarda izliyoruz dedi Bahçeli. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Burada muhalefeti mi kastetti? Yoksa dün konuştuk işte Adalet ve Kalkınma Partili isimler arasında bundan sonraki lider kim olacak? İşte Bilal Erdoğan mı, Hakan Fidan mı ya da işte başka isimler mi, onlar mı olacak diye tartışılırken acaba bunu mu kastediyor Devlet Bahçeli? Onlar üzerinden dedi tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösteriliyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız ifadesini kullandı devlet MHP lideri Devlet Bahçeli. Tabii şu soruyu da sormak gerekiyor değil mi siyaseten? Ne diyorum her seferinde profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bu sorular hep aklımızda. Mesela Erdoğan'ın olmadığı bir denklemde, siyaseten Erdoğan'ın olmadığı bir denklemde MHP ya da Cumhur İttifakı ne olur? Cumhur İttifakı'nın geleceği ne olur diye de soruyoruz. Bu nedenle aslına bakılırsa Devlet Bahçeli'nin bu vurgusu, Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız vurgusunu tam olarak buradan okumak. Ben şöyle okudum, şöyle gördüm. Bilmem ne düşünürsünüz. Burada AK Parti içerisinde yapılan post Erdoğan sonrası döneme dair hesaplara bir tepkisi var. Kimin? Devlet Bahçeli'nin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin. Bir yandan da Adalet ve Kalkınma Partisi işte 2027 değil mi, sonbaharı vesaire bunlar konuşuluyor ki benim de kişisel kanaatim bu yönde erken seçimler için ya da öne alınmış seçimler için. Şöyle bir tablo var, onu da hatırlayalım. Bir bilgi, net bilgi olması açısından hani bu tip tartışmaları değerlendirirken elimizde bir de bilgi olması gerekiyor. Fikrimiz sonrasında olur elbette. Şimdi 360 milletvekilinin oyuna ihtiyacı var. Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için. Yani meclisin erken seçim kararı alabilmesi için. Toplamda 360. Peki AK Parti ve MHP toplamda kaç milletvekiline sahip? 322. İşte Cumhur İttifakı içerisindeki diğer partileri de eklersek kaç milletvekiline ihtiyaç var? 38. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi ya da şöyle söyleyelim Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela bu rakamlar ortadayken bu 38 vekili milletvekilini milletvekilinin oyunu öyle söyleyelim garantiye almadan, cebe koymadan böyle bir adım atar mı? Böyle bir risk alır mı? Sorunun yanıtı ortada. Biz biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir adım atmaz. Dönüyoruz işte neye bakıyoruz o zaman? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalara bakıyoruz. Bir, iki, başka DEM Parti ve işte terörsüz bir Türkiye süreci meselesine bakıyoruz. Oralardan destek gelir mi? Yani CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'na destek veren kanat ki orada milletvekili sayısının da düştüğü yönünde bazı bilgiler var. Onu da sizle paylaşacağım. Bazı milletvekilleriyle dün böyle konuştum hani nedir ne değildir vesaire diye o bilgileri de aktaracağım size. Erdoğan böyle bir risk alır mı? Almaz diye düşünüyorum. Hele hele bir de işte her programda konuşuyoruz. Her detayı size aktarmaya çalışıyoruz. Ekonominin hali, şekli, durumu buyken emekli maaşlarını konuşuyoruz değil mi? İşte büyüme rakamları, o büyümeden biz ne kadar pay alabiliyoruz? Bizler derken siz, biz, ben, sen, bu, yani biz bir şekilde pay alamıyoruz bu büyüme rakamlarından. Neydi? Cumhurbaşkanı yardımcısı değil mi konuşmuştu ve biz o detayları size aktarmıştık dün de. Yani bu haldeyken ekonomi şu dakika itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir erken seçim kararı alması imkansız, öyle söyleyelim. Siyaseten de bize bu gerçeklik siyaseten de önümüzde duruyor. Ve geçelim, işte az önce bahsettim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşanıyor? Bugün önemli bir gün çünkü delegelerin toplanan imzaları genel merkeze verilecek. Olağanüstü kurultay talebiyle bir imza kampanyası düzenlemişti Özgür Özel kanadı ve Özgür Özel'i destekleyen delegeler. O imzalar bugün ulaştırılacak. Orada ne olacak ona bakarız ama ilginç bir iddia gündeme gelmişti. Dün konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e yakın bazı milletvekillerine bir mesaj gönderdiği yönünde bir iddia. Dikkat, iddiadır bu. Sakın başka bir partiye gitmeyin, iktidar olacağız şeklindeki mesajı. Tabii şöyle söyleyelim, yine Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden birisi Ali Haydar Fırat bu iddiayı yalanladı. Bir sosyal medya paylaşımı yaptı dün. Kılıçdaroğlu dedi herkesle görüşmektedir. Partinin her kademesindeki isimlerle, görevlilerle görüşmektedir. Milletvekillerine sakın partiden ayrılmayın, iktidar olacağız biçiminde bir demeci, telkini, mesajı olmamıştır şeklinde bir açıklaması oldu Ali Haydar Fırat'ın. Tabii bunu biz de şöyle anlıyoruz.

ile aslına bakılırsa o milletvekillerine 15 diyen de var oldu dünkü görüşmelerimde, 17 diyen de oldu. Bu milletvekillerine Kılıçdaroğlu'nun böyle bir mesaj gönderdiği yönünde bir bilgi. Dediğim gibi ben bunu ilk ağızdan milletvekillerinden bunu doğrulattım. Doğrusu enteresan bir açıklama, enteresan bir hamle olarak değerlendirilebilir. Hani şöyle mi denmek istiyor acaba? Hani uzaklaşmayın, iktidar olacağız. Orada biraz sıkıntı var. Yani kamuoyu desteği, kamuoyunda yapılan tartışmalara bakılırsa Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP eğer seçimlere girerse, yani son yıllarda, son seçimlerde gösterdiği başarıyı gösterebilir mi? Bir soru işareti. Onu bir kenara koyalım. Bir test gerekiyor. Tabii ki buradaki test ne olacak? Seçmenin, yurttaşın tavrı olacak. O belirleyici olacak ama şöyle bir bakınca da o başarıyı, yerel seçimlerde gösterdiği özellikle o başarıyı göstermesi zor gibi görünüyor. Peki iktidar vaadi ne demek? İktidar vaadi muhtemelen bir milletvekilliği vaadi de olabilir. Son dönem itibariyle yaşanan gelişmelere de bakılırsa bu ilginç, bu dikkat çekici. Bir not sadece aktarayım. Çok sosyal medyada konuşulduğu için Kılıçdaroğlu'nun ya bugün günlerden çarşamba, cuma günü yine muhalif olarak tanımlanan televizyonlardan birine röportaj vereceği yönünde şöyle açıklamalar yapılıyor. Şöyle yorumlar gördüm. Ben de bunu duydum. İlk ağızdan da aslına bakılırsa yani duydum. Hani işte bu bir operasyon çekiliyor CHP'ye, işte Özgür Özel kanadına operasyon çekiliyor, Kılıçdaroğlu'yla röportaj yapılır mı yapılmaz mı? Yani doğrusunu söylemek gerekirse şu şartlar dahilinde Kılıçdaroğlu'yla röportajın bir haber değeri vardır. O haber değeri olan röportajında mutlaka ve mutlaka hangi kanalda olursa olsun doğru isimler soru sorduğu sürece bence hiçbir sakıncası yoktur. Bütün bunları böyle bir operasyon vesaire olarak değerlendirmek de bence mantıksız. Ben hani İşte o kanaldaki arkadaşlarım Kılıçdaroğlu'nun karşısına geçip soruları yöneltecek arkadaşların hani gazetecilik açısından sorgulanmayacak isimler olduğunu da şimdiden söyleyebilirim. Aklımızın bir kenarında olsun. Dediğim gibi bakalım cuma günü. Tabii siyasette 24 saat çok uzun. Kim söylemişti bunu? Demirel'in cümlesidir. Bu arada Demirel'in de ölüm yıl dönümü. Kendisine de bugün kendisine de rahmet dileyelim. Çok sık, özellikle ekonomi konuşurken, özellikle siyaset konuşurken son dönemde Demirel'i de çok sık anıyoruz. Bu detayı da aktarmış olalım. Şöyle bir bakıyorum başka CHP'den neler size aktarabilirim. İlginç bir karar, yani ilginç değil daha doğrusu tepki çeken bir karar CHP'nin şimdiki yönetiminden, yani Kılıçdaroğlu yönetiminden. Biliyorsunuz maden işçilerine destek için açıklamalar yaptı Kılıçdaroğlu ama o işçilere destek verir, alın teri kutsaldır ifadesini kullanarak bunu yapmıştı ama genel merkezde yönetim değişikliğinden sonra, o butlan kararı ve yönetim değişikliğinden sonra 20 emekçinin, 20 çalışanın, ki bir de fotoğrafçı, 6 yıldır orada görevli olan bir fotoğrafçı arkadaşımız, onların işlerine son verilmiş olması nereden bakılırsa bakılsın bir tür tutarsızlık olarak değerlendirilebilir. En azından insanların ekmeğidir, değil mi? Sonuçta orada çalışanların, oradaki yönetimlerle profesyonel çalışanlar son tahlilde. Böyle bakmak, buradan okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi CHP demişken söyledim, bugün enteresan kritik bir gün. Özgür Özel kanadı. Bazen böyle nasıl tanımlayacağımızı da şaşırıyoruz. İki CHP'den bahsediyoruz işte. 1 Haziran'da itibaren noter aracılığıyla delegelerden imza toplamaya başlamıştı, hatırlayınız. 1200 dolayında delegeden büyük çoğunluğunun, yani gelen rakamlar 800-900 olduğu yönünde bazı bilgiler var. Toplanan imzalar, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzalar bugün o imzaların genel merkeze verilmesi, teslim edilmesi bekleniyor gün içerisinde. Nasıl bir hamle olacak? Tabii bazı CHP'liler, CHP tüzüğün, tabii bunları da öğrenmek mecburiyette kalıyoruz hepimiz. Tüzüğe göre bazı CHP'liler diyorlar ki, başvuruyu yapan özellikle Özgür Özel kanadındaki CHP'liler, böyle bir başvuru gelirse delegeden 45 gün içerisinde parti olağanüstü kurultaya gider. Yapılan yorum bu. Ama diğer kanatta diyor ki bir tedbir kararı var. Dolayısıyla bu delegelerin de imza yetkisi yok. Dolayısıyla yine böyle bir adım, böyle bir hamle yapılamaz, atılamaz. Böyle bir adım atılamaz şeklinde bir açıklama, bir yorum da geliyor. Göreceğiz CHP içerisindeki tartışmalara bakarken, olmaz onu söyleyeyim. Benim görebildiğim kadarıyla mevcut yönetim, yani Kılıçdaroğlu yönetimi

0: Parti içerisinde ağırlığını net şekilde hissettirene kadar, en azından böyle söyleyebiliriz, ya da kendisi bunu hissedene kadar kurultay, olağanüstü kurultay, olağan kurultay, adı her neyse, böyle bir adım atmaz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü gelen bilgiler, mesela MYK'da bugün toplanacak bir MYK var CHP'de. Orada mesela bazı il başkanlarının görevden alınabileceğine dair bilgiler geliyor. Bugün tamam seyredeceğiz, beraber takip edeceğiz ve göreceğiz kimler örneğin Ankara İl Başkanı, İzmir, Antep, Sinop, İstanbul, buna dair adımlar yeni CHP yönetiminden, Kılıçdaroğlu yönetiminden gelebileceği, bu yönde adımlar gelebileceği de kulağımıza gelen bilgiler arasında. Dediğim gibi göreceğiz bakalım, bugün enteresan, dikkat çekici, önemli gelişmeler yaşanabilir Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Önümüzdeki günlerde de bunun yansımalarını hep beraber değerlendiririz. Ve Özgür Özel yine bu Deniz Zeyrek, bu yedek parti ya da yeni bir parti, bu hep soruluyor, bu konuşuluyor. Gazeteci Deniz Zeyrek'in YouTube kanalında sorularını yanıtladı Deniz Zeyrek'in. B planı olarak bunu yapmak zorundayız dedi. Böyle bir B planımız olmak durumundadır dedi. 26 Temmuz'un beklenmesi gerektiğini söyledi. Onun nedenlerini zaten sık sık size aktarıyoruz. İşte adli tatil vesaire, buna dair beklentiler, bu süreç CHP açısından da işliyor. Az önce söyledim, konuştuğum CHP'li vekiller. Yani onlar da aslında çok böyle bu yeni parti meselesine çok da mesafeli değil. Benim anlayabildiğim, benim görebildiğim kadarıyla. Ama hep söylenen şu: Genel Başkan'ın, Özgür Özel'in tavrı, Özgür Özel'in zamanlaması önemlidir. Bu işte, bu süreçte zamanlama her şeyden önemlidir ifadelerinde kullanıyorlar. Dolayısıyla da bunu bekliyor CHP, benim görebildiğim kadarıyla. Bakalım zamanlama ne gösterecek CHP açısından. Davalar var ama o davalara geçmeden önce bir müzik arası vermek istiyorum. İBB davasında dün 51. gündü. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin enteresan bu savunmalar, İBB duruşmalarında İBB davasındaki savunmaları dün konuşmuştuk bir parça. Baskılar işte vesaire, bunlar üzerinden çok ilginç ifadeleri oldu dün Buğra Gökçe'nin. O ifadeleri size aktaracağım ama oradan önce bir kısa müzik arası vermek istiyorum izninizle. Sonrasında tekrar buradayım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanla devam ediyoruz. Bu Seferihisar Belediyesi'ne, İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyona dair bir açıklama savcılıktan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Dediğim gibi operasyonda Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın gözaltına alındığı bilgisi doğrulanıyor. Toplamda 6 kişinin gözaltına alındığını söylüyor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı. Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşılmıştır ifadesi önemli. 18-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmiş operasyonel faaliyetlerden bahsediliyor yine bu açıklamada. Toplamda 6 milyon liralık bir rüşvet iddiası var. Rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğine dair bir ayrıntı, bir detay da yine var. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu sabah gerçekleştirdiği operasyonda 1, 2, 3, 4 şirket yetkilisi, yine Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı ve bir de kamu görevlisinin gözaltına alındığı, bu sabah saatlerinde gözaltına alındığı bilgisini de yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamayla kamuoyuna aktarılmış, kamuoyuyla paylaşılmış. Müzik arasına gitmeden önce tutuklu olarak İBB soruşturmasında tutuklu olarak yargılanan Buğra Gökçe, İPA Başkanı, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin ifadeleri çok dikkat çekici. Diyor ki, daha doğrusu savunması, dün yaptığı savunmadan birkaç alıntı sizlerle paylaşmak istiyorum. Valilik diyor, dedi Buğra Gökçe, sorumluluğu yok diyerek hakkımdaki, bu tutukluluk gerekçesi olan konuyla ilgili olarak, sorumluluğu yok diyerek hakkımda soruşturma izni vermedi ama, dedi, aynı konuda iddianamede sorumlu tutuldum. İşte encümene sevk, encümen kararlarında imzam olduğu için 16 aydır tutukluyum, dedi. Oysa valilik tek başına sonuç doğurmayan bir işlem nedeniyle hakkımda soruşturma izni o dönem itibariyle vermemişti. Hatta Davut Gül, İstanbul Valisi Davut Gül'ün de o kararda imzası vardı. Sorumluluğun bulunmadığına dair bir yorum da vardı orada. Yani soruşturma makamı valilikten izin istemiş olsaydı valilik zaten bu izni vermeyecekti. İsterseniz, dedi, valiyi de tanık olarak çağırın, ben soruşturma izni dahi alınmayacak bir konu nedeniyle 16 aydır hapisteyim ifadesini yine kullandı. Burada gözaltı sürecine dair ilginç bir iddiası var Buğra Gökçe'nin, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dedi ki, emniyete girişim polis eşliğinde görüntülenmediği için bir tırnak içinde yakalama görüntüsüne ihtiyaç duyduklarını söylediler. Çok enteresan bir iddia bu. İtiraz etmeyeceğimi söyledim. Dışarıya çıkarıldık. Fotoğraf çekildi. Tekrar nezarethaneye konuldum. İlk fotoğrafım olmamış. Dikey çekmişiz. Yatay çekmemiz gerekiyor denilerek 3. kez dışarıya çıkarıldım. Sonuçta bu görüntüler için 3 kez polis eşliğinde emniyete giriş çıkış yaptım şeklinde de bir ifadesi oldu dünkü savunmasında. Gerçekten hayret verici. Bunlar da bu iddialar. Gerçekse bu iddialar, doğruysa gerçekten insan hani artık hayret sınırlarını aşan da bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu arada bir toparlama izninizle, bu İBB davasında etkin pişmanlık ifadelerini geri çekenlerin geri çekme nedenleri çok enteresan. Mesela Elif Güven, hastaneye götürülüyoruz denilerek Çağlayan Adliyesi'ne getirildim ve itirafçı yapılmak istendim şeklinde bir açıklaması var ve bu açıklamasından sonra savcılıktaki ifadesini de geri çekmişti kendisi. Yine Taner Çetin, itirafçı ol, seni serbest bırakalım vaatleri bana yöneltilmişti, dedi. Ümit Polat, beyanlarını ruh halinin bozuk olduğu dönemde verdiğini iddia etti. Rüşvet olaylarını gözüyle görmediğini söyledi ve yine ifadesini çekti. Murat Kapke, çok konuşulan bir isim, iş insanı, tahliye vaadiyle özgür iradem dışında ifade verdim, dedi. Vedat Şahin, eşinin de tutuklanacağı tehdidiyle ifade verdiğini iddia etti. Bunların tamamı tabii bu isimlerin iddialarıdır. Böyle çok isim var. Yaklaşık 6-7 isim var ifadelerini geri çekenler. Enteresan bir dava süreci ilerliyor. Söyledim hani, şimdi şu aralar CHP içerisinde yapılan tartışmalar vesaire, bunlar konuşulurken kamuoyunun radarından biraz çıktı gibi o dava. Ama o davada gerçekten o dava sürecindeki savunmalara bakılırsa gerçekten enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii işte hukukçular konuk da alıyoruz, konuşuyoruz. Daha bu savunmaların aylarca devam edebileceğini, hatta işte erken seçim kararı alınırsa o karara kadar da bu savunmaların devam edebileceğini, mahkemenin ancak çok uzun aylar sonucu 15-16 aylık süreçlerden bahsediyor davayı takip eden hukukçular, böyle bir süreçte o kararların gelebileceğini de bize gösteriyor. Dediğim gibi o savunmaları da takip ediyoruz, detayları, ayrıntıları da sizlerle paylaşıyoruz, aktarmış olalım. Ve tabii sadece siyaset konuşmayacağız, bir yandan da Avrupa Parlamentosu'nun bir raporu, geçtiğimiz günlerde o detaylardan bahsetmiştik Akın Gürle'ye. Kim Akın Gürlek? Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik olarak bir yaptırım mı gündemine almıştı. Hatta o rapor, Avrupa Parlamentosu'nun o raporu bugün, evet 17 Haziran bugün oylanacak. O da enteresan. Akın Gürlek'in bir tepkisi var. Kime? Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınmıştı Avrupa Parlamentosu o raporu. Buna bir tepkisi var. Ne dedi Bakan Gürlek? O şahsın dedi, ideolojik yaklaşımı farklı, marjinal örgütlerle irtibatları olduğu da biliniyor. Hazırlanan raporda tavsiye kararı vardır sadece. Onu da konuşmuştuk zaten, hani Avrupa Parlamentosu kararlarının ya da işte bu tip yaptırım kararları sadece tavsiye niteliğinde, ama dediğim gibi bugün o raporun oylanması bekleniyor. Bugün oylanacak, onu aktarmış olalım. Tabii o karar nasıl çıkacak? Akın Gürlek'e yaptırım detayı çünkü orada son derece önemli. O detay nasıl hayata geçirilecek mi, geçirilmeyecek mi, hep beraber tanıklık edeceğiz. Bugün bir oylansın. Daha sonraki günlerde çokça konuşulacak belli ki. Türkiye'den de tepkiler gidecektir. O tepkilerle birlikte raporun detaylarını, raporun ayrıntılarını konuşuruz. Ve bu açılım süreci, her şeyin odaklandığı ama istenildiği hızla ilerlemeyen, beklenildiği hızla ilerlemeyen, kimler bekliyor, sürat bekliyor, hız bekliyor? Bir MHP, iki DEM Parti. Gerektiği kadar hükümetin, AK Parti'nin ve hükümetin, Beştepe'nin de aynı şekilde yeteri kadar hızlı hareket etmediği yönünde bir eleştiri var. Sürekli bunlar konuşuluyor. Dün grup toplantısı vardı DEM Parti'nin ve Tuncer Bakırhan, eş genel başkan Tuncer Bakırhan konuştu. Orada dikkat çeken konu bir çerçeve yasanın bir an önce hazırlanması talebini yineledi DEM Parti. Zemin hangi zeminde hazırlanması ya da oluşturulması ya da kaleme alınması isteniyor o yasanın, çerçeve yasanın? Eşit yurttaşlık, demokratik cumhuriyet başlıkları altında ya da bu çerçevede bir şekilde hazırlanması gerektiğinden bahsediyor. Ortak yaşam sözleşmesi olmalı bu ifadesi de yine dikkat çekici. Tabii meclis kapanmadan o çerçeve yasa çıkarılmalıdır dedi Tuncer Bakırhan, ama bizim duyduğumuz, bizim görebildiğimiz, bizim takip ettiğimiz kadarıyla gelecek yasama dönemine, gelecek yasama yılına, işte Ekim ayına kalacakmış gibi görünüyor, en azından bizim okuyabildiğimiz kadarıyla. Peki nasıl bir yasa hazırlanacak ya da bu çözüm süreci hangi yasayla, bu çözüm süreci önündeki tıkanıklık aşılacak, en azından onu söyleyebiliriz. Bir kere zaten dün İmralı heyeti olarak biz biliyoruz, o heyet dün meclis başkanıyla da görüştü. Muhtemeldir ki, çok detaylı açıklamalar gelmedi ama muhtemeldir ki bu yasanın içeriği ya da işte meclisin elini bir çabuk tutması konu meselesi gündeme geldi. Ama ortada bir gerçeklik var. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde yavaş hareket edildiği bilgisi, hatırlayınız sevgili Barış Terkoğlu'nun geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı bir yazı, bir istihbarat raporuna vurgu yaparak kaleme aldığı yazı, beklenenden çok daha yavaş terör örgütünün hareket ettiği ya da istenenden yavaş hareket ettiği yönünde bir bilgi. İşte bu konuda hükümet, Beştepe ikna olabilirse o bahsedilen kod yasa ya da işte çatı düzenleme bir şekilde gündeme gelebilecek. Ama dediğim gibi sahadan gelen raporlar hükümetin bu konuda somut adım atmasının önündeki en önemli engellerden bir tanesi olarak karşısında duruyor. Tabii hep söylüyoruz bunu, siyaseten de bir hesap kitap yapılıyor elbette, çünkü bunun menfi ya da müspet bir siyasi bedeli, bir siyasi karşılığı da olacaktır. Nasıl fotoğraflar gelecek, neler olacak? Çünkü bir de bunun bir fiziki karşılığı olacak. Yani işte terör örgütü üyelerinin silah bırakanlar, eline hiç silah almamışlar. Onlar da nasıl belirlenecekse hala bu konuda akıllarda, değil mi? Hepimizin aklında soru işaretleri var. O fotoğraflar geldiği zaman nasıl bir tepki alacak toplumdan? Bunu da hesaplıyor özellikle hükümet. Dolayısıyla bu adımlar biraz daha kontrollü atılmaya çalışılıyor. Daha bekleyecekmişiz gibi görünüyor. Dem Parti ve MHP'nin bu konuda bir hayal kırıklığı yaşayabileceği ihtimali yüksek. Onu da söyleyelim. Tabii sadece siyaset konuşmayacağız. Mesela ekonomiyle ilgili tabii ki neden bahsediyorum. Biliyorsunuz Doruk Madencilik işçileri günlerce Ankara'da bir eylem düzenlemişlerdi. Sonrasında ne olmuştu? Bakanlıkların sözü gelmişti, değil mi? Garantörlüğünde bir anlaşmaya varılmıştı. Ve Yıldızlar Madencilik, Doruk Madenciliğin Yıldızlar SSS Holding, o holdinge bağlı bir şirket Doruk Madencilik. Denmişti ki evet, işçilerin alacakları ödenecek. Sonra biz öğrendik ki, gelen açık bağımsız maden işin yaptığı açıklamayla öğrendik ki hayır, yani bu 3 bakanlık garanti verdiği halde işçilerin alacakları ödenmemiş. Ne olacak peki şimdi? Bu sorunun yanıtı da o garantör bakanlıklardan bir tanesi olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Şöyle efendim, holdingin geçmişte de yine imzaladığı 3 ayrı sözleşmeyi ihlal etmesinin ardından tabii bu söz geldi. Onu da aklımızda tutalım. Nedir o? 4. bir ödeme takvimi netleşti. Bakanlıktan yapılan açıklamadan biz bunu öğreniyoruz. İşte çok detaylı, çok ayrıntılı bir açıklama bu ama dediğimiz gibi işçilerin Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve işveren tarafları arasında yeni bir protokol imzalandı dedi bakanlık. Bu protokol kapsamında işçilerin, emekçilerin hak ve alacakların ödenmesi güvence altına alınmıştır ifadesi önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Söylediğim gibi daha önce de benzer şekilde 3 kere söz vermişti o holding ya da işte Doruk Madencilik. Üçünde sözünü tutmamıştı. Bakalım bu protokol, bu yeni imzalanan protokolle işçilerin alacakları hakları teslim edilecek mi? Takip edeceğiz hep beraber yakından tabii ki ve konuyu da sizlere bu konuyla ilgili umarız olumlu gelişmeler, umarız işçiler bir şekilde alacaklarını alırlar bir an önce ve bu hikaye daha mutlu sonuna biter. Şimdi biliyorsunuz Ankara'da bir NATO zirvesi gerçekleşecek. NATO meselesini zaten uzun uzun konuşacağız. Temmuz ayı başında gerçekleştirilecek bu zirve. Ona dair tartışmaları sizlerle paylaşırız. NATO nedir, ne değildir? Konsept değişecek mi, savunma konsepti vesaire? Trump'ı memnun edebilecek mi diğer NATO üyesi ülkeler? Çünkü İran'a saldırılar süreci içerisinde Trump NATO'nun tavrından, NATO üyesi ülkelerin tavrından hiç memnun olmamıştı. Burada enteresan çıkışlar yapabilir. Birleşik Devletler Başkanı Ankara'ya gelecek biliyorsunuz. Enteresan çıkışlar yapabilir. O sürece doğru zaten detaylı, ayrıntılı şekilde bunların tamamını konuşuruz. Ama oradan önce dün Tolga Şardan T24'teki yazısında Ankaralıları bu süreçte neler bekliyor, bu zirve kapsamında neler olacak, neler bitecek, bu sorunun yanıtını vermiş köşe yazısında. Emeğe saygı, T24'teki köşe yazısında gerçekten o zirve süresince Ankaralıları hiç iyi günler beklemiyor, onu söyleyeyim. 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek ama bir hafta öncesi var, bir hafta sonrası var. Bakın, enteresan ifadeler var Tolga Şardan'ın yazısında. Mesela 44 bin polis görev yapacak zirve kapsamında ki 20 bin polis, yani 24 bin polis Ankara Emniyetinden, 20 bini yine ülkenin diğer kentlerinden, diğer şehirlerinden gelecekler. Heyetlerin kent içindeki taşıma işlemleri sırasında Ankaralılar sık sık kapatılan güzergahlarla karşı karşıya kalacaklar. Ya da yine toplantıların ya da o konaklamaların yapılacağı batı güney bölgelerinde, Ankara'nın batısı ve güney bölgelerinde ana caddeler ve ara sokaklar heyetlerin geçişleri sırasında araç trafiğine kapatılacaklar. Hatta bazı güzergahların, ki onlar daha net şekilde açıklanmadı, muhtemeldir ki güvenlik nedeniyle, anlaşılabilir, bazı güzergahların o süreç boyunca, o 7-8 Temmuz süreci boyunca, hatta dediğim gibi 1-2 gün öncesi ve sonrası da olacak bunun, tamamen trafiğe kapatılması da gündemde. Bunu da söyleyelim, bunu da aktaralım. Çok fazla detay vermiş Tolga Şardan yazısında. Mesela Trump'ın 1400 kişilik, doğru duydunuz, 1400 kişilik işte diplomatlar, askeri yetkililer, siyasetçiler, CIA, CIA tarafından görevlendirilen kişiler, toplamda 1400 kişilik bir heyetle Ankara'ya geleceği bilgisi yine Tolga Şardan'ın dün kaleme aldığı bir köşe yazısında yer alıyor. Gerçekten o günlerde, hani NATO ile ilgili tartışmaları söyledim, o günler yaklaşınca daha detaylı konuşuruz da, Ankaralıları, Ankara'da yaşayanları hiç böyle trafik açısından hiç huzurlu, keyifli günler beklemiyor. Şimdiden uyarmış olalım. Hani önlem alın diyeceğim ama buna önlem nasıl alınır? Hani en azından kamu görevlilerinin, biliyoruz, o dönemlerde izinli sayılacaklar. Zaten hiçbir gösteri, yürüyüş vesaire onlar zaten yapılamayacak. Kamu görevlileri açısından çok büyük bir sorun olmayabilir ama özel sektörde çalışanlar açısından ciddi sorunlar yaşanabilir. Dediğimiz gibi şimdiden aklınızın bir kenarında dursun diye bu önerileri Tolga Şardan'ın, daha detayını merak ediyorsanız, söylediğim gibi Tolga Şardan'ın dünkü köşesinden detaylara ulaşabilirsiniz. Bir yandan da süreye bakıyorum elbette. Şu TRT meselesi çok konuşuluyor dünden beri. TRT spikerinin Yeni Zelanda İran karşılaşmasında yaptığı o hata. Bilmiyorum nasıl değerlendiriyorsunuz, bir hata mı, bir beceriksizlik mi, ama TRT'den bu konuya dair bir açıklama geldi. O da şöyle, takımları karıştırmasının fark edilmesi üzerinden, sonrasında tabii bu 4,5 dakika boyunca iki takımı karıştırmıştı spiker. Orada da enteresan bir tablo var, onları da size aktaracağım da. Yayın ekibinden çıkarıldığını biz öğreniyoruz TRT'nin yaptığı açıklamayla birlikte. Zaten Türkiye'ye de dönmesi için bir adımda atılmış TRT'nin yaptığı açıklama dikkat çekici. İşte çok 30 yıllık yayıncılık geçmişine vesaire vurgu yapılıyor ama yani orada enteresan bir durum var, enteresan bir tablo var. Bir kere hani maçın spikerinin sosyal medyada böylesine linç edilmesi, hani bana çok da doğru gelmiyor. Hani evet, tamam, zaten bir bedel ödüyor. Zaten o bedeli mesleki açıdan söylüyorum bunu. Uzun yıllar bu mesleğin içinde olan bir kişi zaten onu ödüyor ama tabii ki konuşulacak. Ona itirazım yok. Ama böyle bir lince dönüşmesi, bu gerçekten kabul edilebilir değil. Yani şöyle söyleyeyim, statta maçı izliyor. Hani biz off tube deriz kanallarda. Hani küçük o kayıt yapılan ya da işte bu tip yayınların yapıldığı küçük odalar, hatta çok sıkıcı küçücük odalar vardır, o yankının olmadığı odalar. Hani merkezden bu yayını yapsa hani karıştırdı denilebilir ama stattasınız, seremoniyi takip ediyorsunuz, İranlı futbolcular, Yeni Zelandalı futbolcular, değil mi? Onların ulusal marşları okunurken ki tabloyu takip ediyorsunuz ki bir de yani İran bu turnuvanın futbolun dışında gözlerin en çok üzerinde olduğu takım, siyasi tartışmalarla birlikte, ki programın sonunda neler yaşadığını, İran'ın da neler yaşadığını daha detaylı şekilde anlatacağım. Gerçekten hani spor ruhuna hiç uymayan muamelelerle karşı karşıya kalıyor. İran A milli futbol takımı kabul edilebilir bir durum değil. Verilmeyen vizeler vesaire, ama dediğim gibi yani spiker arkadaşımız da o seremoniyi takip ediyorsunuz. O yani yarım sahanın yarısı kadar büyüklüğünde bayraklar var. O bayrakların önünde futbolcular ulusal marşlarını okuyorlar. Bunları, oyuncuları görüyorsunuz. Zaten yıllardır takip edilen, ki İranlı futbolcular arasında da, İran milli takımının futbolcular arasında da çok başarılı, gerçekten star olarak tanımlanacak isimler de var. Hadi bunlar kaçtı dediğim gibi. Hani sportif boyutuyla kaçırdınız. Bir yandan dediğim gibi hani herkesin, bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir takım, son yaşanan o savaş durumları nedeniyle o takımı da mı, yani sıradan bir maç değil ki. Dünya Kupası'nın en önemli maçlarından bir tanesi, İran'ın çıkacağı ilk karşılaşma, ne olacak, ne bitecek, herkesin merak ettiği bir durum. Ama maalesef böyle bir boşluğa galiba düşmüş. Bu bir. Bu mesleki açıdan evet dikkatsizlik, ama tekrar ediyorum, bir lince gerek var mı? Doğrusunu söylemek gerekirse o lincin de çok ağır olduğunu düşünüyorum. Bu bir. Liyakatsizlik tartışmaları vesaire, o TRT'nin sorunu. TRT'deki yetkililerin bir şekilde bunun hesabını vermesi gerekiyor. Ama ülkemizde bu oluyor mu? Yani neler yaşıyoruz değil mi? Hiçbir kamu görevlisi çıkıp kurumlardaki sorunlar nedeniyle ya da o kurumların neden olduğu sorunlar nedeniyle ya denetlememesi nedeniyle alınmayan önlemler nedeniyle hiçbir kamu görevlisinin, hiçbir siyasinin sorumluluk almadığını biz biliyoruz artık profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Böyle TRT'nin mesela dün yaptığı açıklama çok enteresan, böyle çok detaylı uzun bir açıklama yapmış TRT sosyal medya hesabı üzerinden. TRT açısından kabul edilemez bir durum vesaire de TRT'den kim sorumluluk alacak? O yok. Sadece çalışanın üzerine, işte o hatayı yapan spikerin üzerinden yapılan bir tartışma dönüyor. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Bu hata yapıldı. 4 dakika boyunca bu spiker, bu bir sistem sorunu aslında bakılırsa. Yani sadece bir maçta bir spikerin yanlış anlatımı ya da ezberden anlatımı, işini ciddiye almaması meselesi aslında bakılırsa evet kişi önemli, kişinin sorumluluğu önemli. O zaten bedelini ödüyor, ama kurumun da sorunu. Şöyle söyleyeyim size, TRT'nin yaklaşık 10 bin çalışanı var. 8 binin üzerinde olduğunu biliyorum. Yani net bir rakam veremem, sözleşmeliler vesaire. 8.800 rakamı dolaşılıyor, konuşuluyor. İşte 9 bine yakın çalışanı var. Bu 4 dakika boyunca dünyanın gözünün dönük oldu. Ki ülkemizde futbol çok seviliyor. Bu maçın çok izleneceği belli. Yani 8.800 çalışandan kimsenin bunu fark etmemiş olması, bu spikeri uyarmak günümüz teknolojisinde 5 saniyelik iş. 5 saniyelik iş yani. O kadar bile sürmez. Size söyleyeyim. Akıl alır gibi değil. Dediğim gibi yayın sırasında kanalı takip eden, hatayı fark edip müdahale eden hiç kimsenin olmaması, ki o yayınlardan da sorumluların nasıl olduğunu, ben TRT'de sistemin nasıl çalıştığını bilirim. Gerçekten hani hep o kadro şişmesinden vesaire bahsedilir. Hani normal şartlarda özel sektörde bir kişinin yaptığı işi TRT'de birkaç kişiye bölüştürürler ve hani bu tabii farklı gerekçelerle, farklı nedenler de olur. Ama bu yayından sorumlu olan sadece spiker mi? Orada maçı anlatan kişi mi? Değil elbette. Bunun yani eminim en az 5-6 kişi bu meselede yayını teknik gözde, yani yayın sorumluluğu, herkes seyrediyordur maçı elbette ama yayının sorumluluğunu üzerine alarak resmi olarak görevlendirilmiş şekilde izlemek mecburiyetindeydi. İşte benim görebildiğim kadarıyla burada sadece işte o spiker arkadaşımızın bir şekilde hani toplumun önüne, TRT'nin yaptığı açıklama şu an önümde açık, işte görüyorum. 30 yılı aşkın deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapması deniyor TRT'nin açıklamasında. Ben de diyorum ki yani neredeyse 70 yıla varan, 80 yıla varan bir geçmişi var TRT'nin. Bunun çok uzun süresi, 60'lı yıllardan beri canlı yayın, spor konusunda canlı yayın tecrübesi var yine TRT'nin. Peki TRT'ye yakıştı mı bu? Tamam, spikere yakışmadı. TRT'ye yakıştı mı? Hayır, yok. TRT deniyor o açıklamada. Milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamayı mazur görmemektedir diyor. Ve dediğim gibi tam olarak şu yapılmış. Hani yetkililer, sayın TRT'nin o başındaki isimler, işte görevliler o arkadaşımızı, hatalıdır onu tekrar söylüyorum ama bir şekilde kamuoyunun önüne atıp kenara çekilip hiçbir şey yokmuş gibi hayata devam edemezler. Neden? Çünkü TRT bir kamu kuruluşudur. Sizin bizim vergilerimizle ayakta duran bir kamu kurumudur, kamu kuruluşudur. Özel sektörde olsaydı evet hiç sorun değil ama kamunun, kamu kurumlarının da bize hesap verme sorumluluğu vardır. Verecekler mi? Yanıt sizde zaten, vermelerine imkan yok. Olan spiker arkadaşımız oldu, ona da geçmiş olsun diyelim. Yavaş yavaş haber merkezine bağlanalım. Sevgili Serkan Başdımar'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş onu öğrenelim. İkinci bölümde biraz ekonomiye dair başlıkları konuşacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başsumar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne MYK 5. defa toplanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. ABD Mahkemesi bugünkü duruşmada Halkbank'la ABD Adalet Bakanlığı arasındaki anlaşmayı değerlendirecek. Ayrıntılar bültenimizde. CHP'de MYK 5. defa toplanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gözler yeni ihraç listelerinin ele alınabileceği belirtilen MYK toplantısında. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığına MYK bugün 5. defa toplanacak. Özgür Özel cephesinin ise olağanüstü kurultay için topladığı 900 civarındaki imzayı genel merkeze teslim etmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan'ın gündeminde ABD ve İran arasında varılan ateşkes anlaşması vardı. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı, bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü belirten Fidan, mutabakatın kesintisiz uygulanması gerektiğini ifade etti.
2: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz.
1: Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ikiliden Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna krizine yönelik mesajlar da verdi. Barışçıl yollarla krizin sona erdirilmesi gerektiğini belirten Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönmesi olduğunu söyledi.
2: Şüphesiz ikili ilişkilerimizdeki gerçek potansiyeli yakalamamız için bölgemizdeki çatışmaların sona erdirilmesi büyük bir önem arz etmekte. Bu çerçevede 5. yılına giren Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollardan sonlandırılmasına yönelik arzumuzu ilettik. Kendisine müteakip müzakere turlarına ev sahipliği yapma hususundaki hazır olduğumuzu da yine ifade ettim. Ülkemizin temel önceliği Rusya ile Ukrayna'nın diplomasi masasına dönmesidir. Taraflar mutabık kaldıkları takdirde müzakerelerin daha sonuç odaklı şekilde nasıl ilerletilebileceğini de ele almaya hazırız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. Karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devam edecek. Anayasanın 93. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 5. maddelerine göre 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurul'un 16 Haziran'daki 102. birleşiminde karar verildi. ABD Mahkemesi bugünkü duruşmada Halkbank'la ABD Adalet Bakanlığı arasındaki anlaşmayı değerlendirecek. ABD'de Halkbank davasına bakan mahkeme bugünkü duruşmada ABD ile Halkbank arasında yapılan banka aleyhine iddiaların yargılanmasından vazgeçilmesi anlaşmasına onay verip vermemeyi değerlendirecek. ABD, Halkbank'ı 2019 yılında İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiğini iddia ederek yargılamaya başlamıştı. Taraflar Mart ayında yargılamadan vazgeçilmesi için anlaşmaya varmıştı.
3: Kupanın günlüğü.
1: Kupanın günlüğü. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dün akşam ve bu sabaha karşı oynanan maçlarda alınan sonuçları aktaralım. I grubu mücadelesinde turnuvanın favorilerinden Fransa, Senegal'i 3-1 ile geçti. Aynı grupta mücadele eden ve Türkiye saatiyle 1'de başlayan Irak-Norveç karşılaşması 4-1 Norveç üstünlüğüyle sona erdi. J grubunda Türkiye saatiyle 4'te Arjantin ve Cezayir karşı karşıya geldi. Bu müsabakada 3-0 Arjantin galibiyetiyle sonuçlandı. Aynı grupta yer alan ve Türkiye saatiyle 0-7'de başlayan Avusturya-Ürdün maçı da 3-1 Avusturya üstünlüğüyle sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün K ve L gruplarında 2 maç oynanacak. Akşamın ilk müsabakasında Türkiye saatiyle 20'de K grubunda yer alan Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşacak. Günün son maçında ise Türkiye saatiyle 23'te L grubu mücadelesinde İngiltere-Hırvatistan maçı oynanacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yarının fikstürünü de aktaralım. Yarın kupada 4 karşılaşma oynanacak. L grubunda Gana ve Panama, Toronto stadında Türkiye saatiyle 02'de karşılaşacak. K grubunda Özbekistan'la Kolombiya, Meksiko City stadında Türkiye saatiyle sabah 05'te. A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta stadında Türkiye saatiyle 19'a kozlarını paylaşacak ve B grubunda da İsviçre Bosna Hersek maçı Los Angeles stadında Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Yayınımız Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
4: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Herhalde ilk sorulacak soru neden? Pek çok sektörde büyüme yaşanırken biz neden tarım sektöründe büyüme değil de bir daralmayla karşı karşıyayız? Ve şimdi seçim gündemine yavaş yavaş geçelim. Bize anlatılanlarla gerçekte olanlar arasındaki farkı ayırt etmeye çalışıyoruz. Hep birlikte sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla. Bu da gündemimizde olacak maddelerden bir tanesi ve futbol. Ben Güçlü Özgen, lütfen aklınıza mukayyet olunuz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ekonomi konuşacağız dedim. Büro Emekçileri Sendikası BES yoksulluk sınırını, yoksulluk rakamlarını açıkladı. Şaşırtıcı rakamlar değil elbette. Var olan tablonun somut vücut bulmuş hali aslında bakılırsa o rakamlar. Ama oradan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X'ten ya da Instagram'dan Güçlü Özgen yazmanız yeterlidir. Söylediğim gibi bana da doğrudan ulaşmak için. Haziran 2006 döneminin açlık ve yoksulluk sınırı ne oldu? Büro Emekçileri Sendikası'na göre, onların yaptığı çalışmalara göre ki BES Genel Başkanı Özer Avanaş açıkladı bu verileri de, 4 kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 48.619 liraya ulaştı. Tek kişisiniz, bekar bir çalışansınız, o zaman ne kadar harcamanız gerekiyor? Minimum yaşam maliyeti, hayatta kalabilmek için harcamanız gereken miktar ne kadar? 77.197 liraya yükselmiş durumda. Hani o asgari ücretinde kat kat üzerine çıkmış durumda tablo bu. Büro Emekçileri Sendikası'na göre yine gıda harcaması, bununla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ya da işte buna benzer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken minimum harcama ne kadar? 119.344 liraya kadar yükselmiş durumda. Tabii şöyle bir hesap da yapmış. Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 1600 lira. Yani yakın geçmişi bile düşündüğümüz zaman bu rakamlar gerçekten bazen kabullenmek de, öyle söyleyeyim ben kendi adıma, zorlanıyorum aslına bakılırsa. Tabii enflasyon en önemli sorunlardan, en önemli neden zaten. Böyle bir hesapla yapmış Büro Emekçileri Sendikası. Bir kamu çalışanının, bir kamu emekçisinin aylığındaki kayıp, dikkat, 11.400 lirayı geçmiş. Yılın ilk 3 ayı itibariyle cepten giden para, alım gücünden yok olan alım gücünden bahsediliyor. Tablo bu. Bakalım zaten ne zaman, çok değil, şundan bir 15-16 gün sonra enflasyon verileri, Haziran enflasyon verileri açıklanacak. O veriler ışığında da zaten neyin ne olduğu belli olacak. Maaşlardaki düzenlemeler meselesinde nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız, hep beraber tanıklık ederiz. Şimdi ilginç bir veri. Son dönem itibariyle çokça konuşuluyor, çokça tartışılıyor. Biz ağırlıklı olarak güvenlik boyutuyla bunu tartışıyoruz. Emekçilerin, çalışanların güvenliği açısından tartışıyoruz ama bir başka gerçeklik daha ortaya çıkıyor. Kuryelerden bahsedeceğim ve artan kurye sayısından bahsedeceğim size. Bakın, ilginç bir veri. Türkiye'de, ülkemizde 2019'da, yani pandemiden hemen önce, onu söyleyelim, 80 bin kurye sayısı, 80 bin. Bugün kurye sayısı kaç? 1.200.000'e ulaşmış durumda. Yani özel güvenlik olarak da 900 bin sertifikalı vatandaş bunlara katılıyor. Yani ortaya çıkan tablo aslına bakılırsa bana şunu gösteriyor. Yani istihdamın %15'i kuryeler ve güvenlik görevlileriyle sağlanabiliyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Üretmiyoruz. Üretmediğimizi gösteriyor bu tablo. Fabrika açılmadığını gösteriyor. Reel üretimden ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor. Ortaya çıkan bu rakamlar, bu veriler. Yani akıl alır gibi değil. Söylediğim gibi 1 milyonun üzerine çıkmış durumda kurye ve özel güvenlik sayısı toplamda. Tabii şunun da şu gerçeklerinde farkındayız. Bunların en önemli nedenleri, tamam evet kabul, tüketim alışkanlıklarının değişmesi değil mi? Bu e-ticaret vesaire, tamam bunların değişmesi, eyvallah, buna itirazımız yok. Yani işte dakikalar içerisinde teslimat yapan hızlı marketler işte vesaire, bunların yaygınlaşması, bu hizmetlerin çoğalması hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Evet kolaylaştırıyor, ama bir yandan da artan sayılar ya da bu sürat, bu hız beklentisi ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Ama asıl mesele ne, asıl gerekçe ne? Kuryelerin ve özel güvenlik açısından bakılırsa bu sayının böylesine artmasının nedeni ne? Ekonomi. Yani iş bulma zorluğu, enflasyon karşısında ek gelir sağlama ihtiyacı değil mi? Ya da işte yine aynı şekilde mesela kuryeliğin esnek, daha bağımsız bir kazanç kapısı olarak görülmesi en önemli nedenlerden birkaçı. Bu da bize şunu gösteriyor, işte üretimden hızlıca ama 2019-2020 sürecinden sonra, dediğim gibi tüketim alışkanlıkları vesaire, eyvallah buna itirazımız yok da, üretimden nasıl uzaklaştığımızda bize net şekilde gösteren rakamlar bunlar. Tabii kim kazanıyor bu mevcut süreç içerisinde? NAS politikasını hatırlatmak istiyorum size, ama amanın devamı var. Nedir? Mesela faizden gelir elde edenlerin ne kadar para kazandıklarını görmek için bütçenin merkezi yönetim bütçesine şöyle bir bakmak gerekiyor. Bakın Mayıs ayına kadar, Ocak Mayıs ayı sonuna kadar 5 ay içerisinde 1 trilyon, doğru duydunuz, 1 trilyon 263 milyar lira faiz ödendi. Bu süreç içerisinde mesela eğitime ayrılan pay, ki bunun büyük bir kısmı, onu her seferinde söylüyorum, daha çok çalışanların maaşı, öğretmenlerin maaşı, okulların o rutin ihtiyaçları vesaire, ama eğitime 1 trilyon 17 milyar lira ya da sağlığa 650 milyar lira harcanırken, merkezi yönetim bütçesinin 5 ayda 1 trilyon 263 milyar lira faizi ödemiş olması kabul edilebilir bir durum değil. Aslında bakılırsa tablo, benim görebildiğim tablo, bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz, ama yani tam olarak da bu. Bütçe demişken, bütçeden bahsederken şunu da söyleyeyim, şunu da aktarmak gerekiyor. Bu rakamlar yeni açıklandığı için merkezi yönetim bütçesinin gelirleri Mayıs'ta 1 trilyon lira, giderleri ise 1 trilyon 384 milyar lira olarak hesaplandı. Yani aslına bakılırsa gelirler artıyor ama giderler de aynı şekilde ve maalesef açık vermeye, bütçemiz açık vermeye de devam ediyor. Bütçe açık verince, hepimizin bütçesi gibi aslına bakılırsa, devletin bütçesi de açık verince ne oluyor? Yoksulluk bir şekilde, bu enflasyonist ortamda yoksulluk da artmaya devam ediyor. Bir Gün gazetesinden emeğe saygı Mustafa Bildirici'nin benim dikkatimi çeken bir haberi onunla sizle paylaşmak istiyorum. Derin yoksulluğun boyutunun nasıl büyüdüğünü gösteriyor bu veriler. Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma verileri üzerinden tarihi bir rekor kırıldığını aktarıyor Bir Gün gazetesi haberinde. Bakın bir kere 14 milyona yakın yurttaş bu yardımlarla yaşamak mecburiyetinde kalıyor, ki ekonomik krizin giderek derinleştiği, özellikle o işte 2020 yılından sonraki süreçte, mesela 2025 yılında yoksullukla mücadele adı altında yapılan kamu harcaması 359 milyar lira olarak hesaplanmış. Tablo bu. En önemli sosyal yardım harcama kalemlerinden bir tanesi. 2026 yılında bu devam ediyor mu? Ediyor. Deniyor ki Bir Gün gazetesinin haberinde, 2026'nın Ocak-Mayıs döneminde yapılan harcama 190 milyar lirayı bulmuş. Yani ilk 5 ay itibariyle, ki bu 12 aylık süreci düşünürsek, geçtiğimiz yılı da yine harcamalar açısından bakılırsa geride bırakacağımızı bize gösteriyor. Ocak'ta 28, Şubat'ta 34 milyar lira, Mart'ta 39, Nisan'da 42, Mayıs'ta 45 milyar lira harcanmış. Neye? Yoksullukla mücadeleye. Yoksullukla mücadele mi? Yoksulluğun yönetimi mi? Belki de en önemli soru, sorulması gereken soru da bu. Benim gördüğüm, benim penceremden bakıldığı zaman, bu verilere bakıldığı zaman da aslında dediğim gibi yoksulluğun yönetiminin tercih edildiği yönünde bir kanı bende hakim. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Çünkü çok basit, yoksullukla mücadele harcamalarına bakalım. Dediğim gibi 2000'den bugüne kadar, 2021'den bugüne kadar o veriler, o rakamlar nasıl artmış? Bakın 2021'de 50 milyar lira harcanmış. Yoksullukla mücadele harcaması diyebiliriz buna. 2023'te neredeyse iki katına çıkmış, 97 milyar lira. 2024'te 166, 2025'te az önce aktardım 359 milyar lira. 2026'nın sadece ilk 5 ayı içinde 190 milyar liralık bir harcama yapılmış. Yani gelir tamamlayıcı destek sistemi, bu anlatılıyor değil mi bize? Bu sistem bir şekilde hayata geçirilecek deniyor ama kimler biliyor musunuz? Rakamlara bakınca gerçekten tablo ortaya çıkıyor. 3 milyon 600 bin hane 2026 yılında bu gelir tamamlayıcı destek sistemi faaliyete geçtiğinde ya da uygulanmaya başladığında 3 milyon 600 bin hanenin bundan faydalanacağını görüyoruz biz. Yani basit bir ortalamayla, basit bir hesapla 14 milyonun üzerinde yurttaştan bahsediyoruz. Bu asgari ücretin altında geliri olanlara yapılacak destek ödemeleri bunlar. İşte aslında hani işte büyüdük, dünya ortalamasının iki katı bir büyüme verisiyle karşı karşıyayız değil mi? Bu açıklamalar yapılıyor. Daha dün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının açıklamalarını sizlere aktarmıştım. Ona gelen itirazlarla birlikte, tabii o açıklamalara gelen itirazlarla birlikte ne deniyordu? Son 5 yıl itibariyle, 5-6 yıl itibariyle dünyanın ortalamasının iki katı büyüdü Türkiye. Peki bu rakamları nereye koyacağız? Bu rakamlara nereden bakacağız? Bunu anlamak, bunu görmek gerekiyor. Her şey bir tercih. Tıpkı en çok bu konularda kamunun harcamaları vesaire, bunlar konuşulurken en çok konuşulan proje hangisi? Zafer Havalimanı değil mi? Afyon, Uşak, Kütahya kentlerinin tam merkezinde bu kentlerin hava ulaşım sorununu çözecek diye inşa edilen projeden bahsediyoruz. Projenin yapım ihalesi 29 yıllığına işte İçtaş'a verilmişti. 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı, o günün başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı bu, ama biz görüyoruz ki geride kalan 174 aydır garanti tutarını yakalayamadı. 14 yıldan bahsediyoruz ve 174 aydır o garanti tutarının yakalanamadığını biliyoruz. Zafer Havalimanı mesela, diyorum ya, her şey bir tercih meselesi. Garanti edilen yolcu sayısını 2025 yılında o sayının %5.8'ini sadece karşıladı. %5.8'ini. Dikkat, sapma oranı ne? %94'lük bir sapma olabilir mi bir hedefte? Özel bir şirkette böyle bir şey yapılsa kapının önüne koyarlar sizi. Hemen koyarlar yani. Eğer öyle bir şirkette çalışıyorsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Özel

0: 44 yılında, 2044 yılına geldiğimiz zaman bahsettiğimiz Zafer Havalimanı da kamuya devredilmiş olacak. Dediğim gibi eğer bir uzatma kararı da alınmazsa tablo bu. Onu da aktarmış olalım. Birkaç başlığım daha var. Onları da hızlıca sizlerle paylaşayım. Öyle müzik arasına gideyim. Bu tavuk firmaları biliyorsunuz kayyum atanmıştı. Onun üzerinde firmaya. Bu firmalardan bazıları mahkemelere itirazda bulundular. Dördünün itirazı kabul edildi. Söz konusu şirketler bu tedbirin, bu kayyum kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuşlardı. Zaten biz de sormuştuk. Hani enflasyonun nedeni tek başına bu tavuk fiyatlarının, tavuk ürünlerindeki fiyatların artışı mı? Bir zamanlarda neydi? Patatesti, soğandı vesaireydi. Şimdi de hedef bu. O dört şirketin itirazlarını mahkeme kabul etti ve şimdi oradan onlar için hayata normal şekilde devam etmenin kapısı aralandı. Tabii diğer şirketler çünkü toplamda 13 şirket vardı, sektörde faaliyet gösteren 13 şirket vardı. O şirketler de benzer başvurularda bulundular. O şirketler açısından da nasıl bir karar çıkacak hep beraber göreceğiz ama muhtemeldir ki bu şirketlerde, bu dört şirkette olduğu gibi benzer kararların çıkacağını söyleyebiliriz. Tabii biz hep beyaz et işte vesaire bunları konuşuyoruz bu kayyum atamalarıyla birlikte. Geçtiğimiz günlerde tarım politikaları uzmanı Ergin Kahveci, doğru isim vereyim bir hata yapmamak için bir kez daha notlarıma baktım. İlginç bir iddiayı ortaya attı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Paraguay'dan, doğru duydunuz, Paraguay'dan canlı hayvan ve sığır eti ithalatının önünü açmak için mevzuat değişikliğine gittiği yönünde bir iddia. Hatta bu iddiasını Paraguay basınında yer alan haberlere gönderme yaparak bir şekilde ortaya koydu. O haberlerde de Türkiye pazarının önemli bir ticari fırsat olarak görüldüğü yönünde ayrıntılar ya da yorumlar yapılıyormuş. Şimdi enteresan bir tablo. Evet, Tarım Orman Bakanlığı'nın yayınladığı yeni ithalat listesine bakılınca böyle bir tablo. Paraguay'dan Türkiye'ye canlı sığır getirmek üzere yetkilendirilen firmaların da isimlerini orada görüyoruz. İsim vermeyeceğim ama o şirketlerden bir tanesinin geçmişte kaçak et soruşturması kapsamında adının geçtiğini hatırlatmak istiyorum. Sadece aklımızın bir kenarında dursun. İlginç bir tablo. Hani hep şunu konuşuyoruz. Ne yiyoruz, ne içiyoruz? Buna dair aklımızda hep soru işaretleri var. Yediğimiz yoğurt, yoğurt mu? Masamıza koyduğumuz peynir gerçekten peynir mi diye hep soruyoruz. Ben işte enflasyonu konuşurken hep bu meseleleri ben gündeme getirmeye çalışırım. O listede yer alan Paraguay'dan ithal edilecek hayvanlarla ilgili ithal izni verilen şirketlerden birinin de geçmişte bu kaçak et meselesi üzerinden soruşturmalarda adının geçtiği ayrıntısı da aklımızın bir kenarında dursun diyorum ben. Bir kısa müzik arasına gideceğim. O aradan sonra devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
2: Can't use what I can't abuse.

0: Üçlü Özgen'le Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümüne de hoş geldiniz. Bu bölümde biliyorsunuz ağırlıklı olarak dünyada neler olup bitiyor bunu konuşuyoruz. Son bölüme de yine son dakikalara da Dünya Kupası ile ilgili birkaç ayrıntı, birkaç detay var. Onları sizlerle paylaşacağım. Az önce işte müzik arasına gitmeden önce neyi konuştuk? Ülke ekonomisini, ülkedeki o gelir dağılımı sorununu, o faiz politikalarını vesaire değil mi? Bunları konuştuk. İnanın sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sorunu bu. Bakın G7 toplantısı gerçekleştiriliyor biliyorsunuz. O toplantı önce Oxfam bir rapor yayınladı ve gerçekten bu ülkelerin, bu G7 ülkelerinin, başta bu G7 ülkeler olmak üzere dünya ekonomisinde etkili olan diğer ülkelerinde ya da zenginlerinde bu savaş ortamında, Orta Doğu'daki savaştan bahsediyorum, nasıl gelirlerini arttırdığını gösteren net veriler var bahsettiğim Oxfam raporunda. 2020'den bugüne gelen süreç içerisinde, yine o pandemi meselesi biliyorsunuz, o süreç içerisinde milyarderlerin, dünyadaki milyarderlerin servetlerinin yaklaşık 10 trilyon dolar arttığı bilgisi var. Bahsettiğim bu raporda Almanya, Birleşik Devletler, işte Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada ve Avrupa Birliği değil mi? G7 ülkeleri o masada temsil ediliyorlar. Bu ülkelere mensup 41 enerji milyarderi, bu 41 enerji sektöründe faaliyet gösteren kurumların, kuruluşların sahibi olan milyarderler. Bu Amerika konuşuyoruz değil mi? 28 Şubat'tan beri Amerika ve İsrail'in İran'a karşı başlattıkları o savaştan bahsediyoruz. O savaşta gelir, savaş sonrasında, savaşın başlamasından sonraki servetleri 23 milyar dolar arttığı bilgisi yine Oxfam'ın raporunda yer alıyor. Ya bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Gözünüzü her kırptığınızda 1000 dolar kazandıkları anlamına geliyor. Saniyede 3470 dolar. Dediğim gibi gözünüzü her kırptığınızda neredeyse 1000 dolar kazandıkları anlamına geliyor. Günde 300 milyon dolar yine bu isimler savaşın, o Orta Doğu'daki savaşın, bu milyarderler, dünyadaki milyarderler savaşın başladığı günden beri günde 300 milyar dolar, milyon dolarlık bir servetin sahibi oldular. Tabii çok konuşuldu bu enerji, gıda fiyatlarına etkisi bu savaşın değil mi? En çok konuşulan mesele bu. Petrol şirketlerinin karı mesela 28 Şubat'tan bugüne kadar %80, aynı dönem, geçen senenin aynı dönemiyle karşılaştırıldığı zaman %80 oranında arttığını görüyoruz. Petrol şirketleri bu süreçte 68 milyar dolar gelir elde ettiler, ekstra gelir elde ettiler. Sadece o mu? Hayır, değil. İşte gübre fiyatlarını biliyorsunuz etkiledi aynı şekilde bu savaş, yaşanan savaş ortamı, ki en büyük 3 gübre şirketi, dünyada faaliyet gösteren en büyük 3 gübre şirketinin karlarının savaş öncesi tahminlere kıyasla, ki o savaşı tahmin edemiyorlardı biliyorsunuz, zaten bir anda saldırdı İsrail ve Amerika İran'a, %23 oranında artmış olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani savaş bir şekilde bu şirketlere, milyarderlere beklenmedik tatlı sürprizler hazırlamış. Benim görebildiğim kadarıyla işte aslında bakılırsa tam olarak da bu. Yani yoksullara kesilen fatura, ki o savaşın en ağır bedelini bir kere zaten o savaşın muhatabı olan ülkelerin vatandaşları ödediler, canlarını vererek ödediler. Ama bir yandan da bütün dünyada yoksullara kesilen fatura, milyarderler için, milyarderlerin gelirlerine bakıldığı zaman da tam anlamıyla onlara da kalkan olmuş vaziyette değil mi? Tablo bu. Hani bu yüzden savaşları konuşuyoruz. Savaşların işte anlaşmalar, işte birazdan bahsederim. İran-Amerika arasındaki o uzlaşı sürecine dair bazı gelişmeler de var, ama bir yandan da bu uluslararası şirketlerin, işte silah üreticileri, petrol şirketleri, gübre üreten şirketlerin bu savaştan nasıl faydalandığını da görmek açısından bu rakamlar çok önemli. Aklımızın bir kenarında dursun ve şöyle devam edelim. Dünyada neler olup bitiyor, bunun üzerinden konuşalım. Hakan Fidan Moskova'daydı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la da bir, Sergey Lavrov'la da bir basın toplantısı gerçekleştirdiler. Her iki isim krizin, özellikle Rusya'nın Türkiye'ye, o Ukrayna krizinin kök nedenlerinin çözülmesi konusundaki çabalarına dikkat çekti Lavrov. Türkiye'nin çabalarına bir övgü de vardı. Şöyle dedi her iki isim, hem Lavrov hem Hakan Fidan, neler söylediler o basın toplantısında, şöyle hızlıca özetlemek istiyorum izniniz olursa. Lavrov Karadeniz bölgesinin dışında Kafkasya, Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik meselelerinde işbirliğinin devam edeceğini, bu konuda işbirliği yapılması gerektiği konusunda uzlaşıldığını söyledi. Yine Kiev rejiminin Türkiye'ye tahıl taşıyan gemilere ya da tankerlere yönelik o provokasyon girişimlerine girişimleriyle ilgili endişelerini dile getirdi Lavrov. Tabii bunun dışında Rusya-Türkiye ilişkileri deyince Türk akımı ya da mavi akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılar, o saldırılarla ilgili yine endişeler gündemde. Muhtemeldir ki yeni güvenlik tedbirlerinin neler olacağını da her iki isim bu cümlelerle ifade etmeseler de her iki isim de gündemine almıştır. Tabii şöyle bir yorum dikkat çekici. Amerika'nın güvenlik katkıları noktasından bakıldığında diyor Lavrov, şu anda Trump yönetiminin Avrupa'ya soğuk davrandığı görülüyor. Açıklaması önemli. Bu açıklamayı NATO tartışmaları ve Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi öncesi bu açıklamaların gelmiş olması da çok önemli. Dedi ki Lavrov, Nazizmin yeniden itibar kazandıran Avrupa Birliği bir yandan Zelenski'nin Avrupa değerlerini savunduğundan bahsediyor. Bu tam anlamıyla bir çelişkidir ifadesini kullandı. Bunlar Lavrov'un söylediklerinden öne çıkanlar. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha çok İran-Amerika gerilimi üzerine bu konudaki müzakere sürecine değindi. Bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bir adım oldu bu anlaşma haberi en azından. Şimdi biliyorsunuz 19'unda imzalanacak, bahsettiğimiz İsviçre'de imzalanacak bu anlaşma, ama bu bütün dünyaya nefes aldıran bir adım oldu. Umarız dedi kalıcı hale gelir. Orada da soru işaretleri yok değil. Özellikle Lübnan meselesi gündemdeyken bu anlaşma nasıl yürüyecek? İsrail'in Lübnan'a saldırıları, başlık bu. O varken, o gerçeklik varken nasıl ilerleyecek bu süreç? Orada bir soru işareti var. Ukrayna'daki çatışmanın tırmanma riskinden bahsetti Dışişleri Bakanı Fidan. Özellikle Karadeniz'deki bu risk dedi, Karadeniz'deki güvenli seyri sefer bağlamında Türkiye'yi çok endişelendiriyor. Bu yönde hangi adımları atabileceğimizi de görüştük açıklaması yine Hakan Fidan'dan geldi. Şöyle bir bakıyorum başka. İsrail, Amerika ve İran arasındaki anlaşmayı sabote edebilir mi diye bir soru yöneltti gazeteci arkadaşlarımız Hakan Fidan'a. Çok net yanıt verdi Hakan Fidan. Evet, edebilir. Bunun gerçekleşmesi için tüm dünyanın, uluslararası toplumun taahhüt üstlenmesi, gerçekleşmemesi için bütün dünyanın, bütün uluslararası toplumun bir taahhüt üstlenmesi gerekir şeklinde de bir yanıt verdi. İşte dediğim gibi İsrail her an her şeyi yapabilir. Bu aklımızın bir kenarında dursun. Hani barış oldu, böyle derin bir nefes, ama bir yandan da İsrail varlığını, İsrail'in bölgedeki varlığını da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada Putin'le görüşmesi bekleniyordu Hakan Fidan'ın Moskova temasları kapsamında. Yuri Ushakov'dan tam da bu konuya dair bir açıklama geldi. Kim? Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Ushakov da 17-18 Haziran'da Kazan'da yapılacak, bugün ve yarın yapılacak olan Rusya-ASEAN zirvesine Putin'in katılacağını, Hakan Fidan'ın da bu zirveye katılacağını, orada olacağını yine bugün Kazan'da Putin ve Hakan Fidan'ın bir araya geleceği bilgisini de kamuoyuyla paylaştı. Şu dakikaya kadar, saat farkı da tabii, şu dakikaya kadar o görüşmeye dair bir ayrıntı, bir bilgi gelmedi, ama elbette geldiği zaman da sizlerle bu meseleyi, buna dair başlıkları konuşacağız. Şimdi Amerika ve İran mutabakatı, bir yandan da gözler orada, her ne kadar tedirgin olsa da uluslararası kamuoyu, değil mi? İşte az önce anlattığım nedenlerden dolayı özellikle Lübnan meselesi, İsrail Lübnan ilişkileri, daha doğrusu İsrail Hizbullah gerilimi üzerinden sistem okuması ya da bu süreci okumak gerekiyor. Ama bu mutabakat zaptıyla ilgili de bazı ayrıntılar daha böyle gündeme gelmeye başladı. Suudi Arabistan basınına yansıdı o anlaşmanın bazı ayrıntıları. Şöyle söyleyelim. Anlaşmanın ilk maddesi aslında bakılırsa Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın derhal ve kalıcı olarak sona erdiğinin açıklanacağı madde olacak. İlk maddenin Lübnan olması önemli. İran'ın talebi üzerine muhtemeldir ki bu ilk madde olarak gündemde. Yine Karşılıklı toprak bütünlüğüne saygı ifadesi bu anlaşma metninde olacak. Taraflar en fazla 60 gün içinde karşılıklı mutabakatta uzatılabilecek bir süre içerisinde nihai bir anlaşmaya varmak üzere müzakerelere devam edecekler. Onu da söyleyelim. Bu ayrıntı da önemli. Umman Denizi ve Basra Körfezi açıklarındaki ticari gemi trafiğinin savaş öncesi seviyelere dönmesi için İran gerekli adımları atacak. Zaten öyleydi. Dün konuşmuştuk bunu. Zaten savaş öncesi duruma dönme anlaşması gibi değerlendirilebilir herhalde bu, değil mi? Burada çok konuşulan bir durum. Yani Trump reddetti ama Başkan Yardımcısı Vance de hayır doğru dedi. Hangisini söylediği doğru bilmiyorum ama Amerika bölgesel ortaklarıyla deniyor anlaşma metninde. Bölgesel ortaklarıyla birlikte Körfez ülkelerinden bahsediliyor tabii burada. İran'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık finansman içeren kapsamlı bir plan hazırlayacak maddesi de bu anlaşmanın, bu işte İran'ın biliyorsunuz bir tazminat talebi vardı, onun karşılığı olan bir madde olarak yorumlanabilir. Dediğim gibi Trump önce bir reddetti, arkasından Vance'e soruldu bu, başkan yardımcısına, o da evet böyle bir durum var, bu konuda çalışıyoruz ifadelerini kullandı Trump'a rağmen. O da enteresandı. Çok daha detay, çok daha ayrıntı da var bu anlaşmayla ilgili. Dediğim gibi cuma günü bir gelsin bu anlaşma, bir imzalansın, daha detaylı, daha ayrıntılı şekilde konuşuruz. Bu arada İran için enteresan, dikkat çekici bir kazanım olarak değerlendirilebilir. Wall Street Journal'da yer aldı şimdi bahsedeceğim haber. Bu habere göre Amerika İran'ın derhal petrol ve yakıt satışına başlamasına izin verecek. Tahran'a çatışmayı sonlandırması için de erken bir dikkat, mali teşvik sunacak. Eğer bu haber doğruysa gerçekten İran açısından da çok ciddi, çok somut bir kazanım olarak bunun değerlendirilebileceğini söylemek mümkün. Şöyle bir bakıyorum bu konuya dair açıklamalar. İşte İran'dan mesela bir mutabakat uyarısı geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'den geldi bu açıklama. Evet, bir mutabakat söz konusu. Hatta işte söylediğimiz gibi dün aktarmıştım. Dijital imzalar da atıldı. Savaş gerçek ama imzalar dijital demiştim, sanal demiştim hatta onu anlatırken. Dedi ki İbrahim Azizi, evet tamam bu anlaşmalar imzalandı ama Lübnan'a yönelik saldırılar durmazsa ya da bu zaten anlaşmanın ihlali anlamına gelir, biz İran olarak dedi sert bir askeri karşılık veririz. Bu işin kontrolü İsrail'de değil, bu işte biz sorumluluğu olarak Amerika'yı görüyoruz dedi. Yani şu anlama geliyor diplomatik olarak, Netanyahu'ya hakim olun, Netanyahu'ya bir şekilde dur talimatı verin demek oluyor diplomatik olarak. Trump zaten bunu yapmaya çalışıyor. Seçimlerin yaklaştığı İsrail'de, işte Eylül-Ekim gibi yanlış bilmiyorsam İsrail'de de seçimler gerçekleşecek. O seçimler yaklaşırken Netanyahu ne kadar dinler Trump'ı, onu da göreceğiz, onu da aktaracağız. Bu anlaşma gerçekleşmeden önce Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında yine Orta Doğu medyasında yer alan bazı haberlerde benim dikkatimi çekti. Hani İran'ın bundan sonraki süreçte ki net bir kazanımdan bahsediyoruz, işte anlatıyoruz burada, konuşuyoruz. Orta Doğu'da dengelerin İran açısından nasıl değişeceğini gösteren ilginç bir anlaşma iddiası. O da ne? Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında geçtiğimiz hafta İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik misilleme saldırıları, bu geride kalan süreç içerisinde yaşandı biliyorsunuz. İşte oradaki Amerikan üsleri vesaire, onları aktarmıştık. Bu saldırıların durdurulması karşılığında İran'a 20 milyar dolar, dikkat, 20 milyar dolar ödeyeceği yönünde bir bilgi bu anlaşma kapsamında. Bu da aslına bakılırsa Orta Doğu'nun İran açısından yeniden şekillendiğini gösteren bir anlaşma, bir haber olarak değerlendirilebilir. Artık Körfez ülkeleri Amerika'nın koruma kalkanının, koruma şemsiyesinin kendileri için, örneğin en basitinden kendileri için yeterli olmadığı kanısına artık varmışlar görünüyor. Bu anlaşma haberi en azından bana bunu gösteriyor. İran'ın daha proaktif bir çizgi izleyeceği, hani işte bu mesela Hürmüz Boğazı geçişlerinde evet bir 60 günlük süreç var ama o serbest geçiş süreci var. Orada bekleyen biliyorsunuz yüzlerce gemi vardı. O gemilerin bir şekilde çıkması gerekiyor. Ama ondan sonraki süreçte mesela nasıl bir siyaset izleyecek İran, onu göreceğiz. Sadece bu mu? Hayır değil. Bir yandan da çok ciddi bir direniş gösterdi İsrail ve Amerika saldırılarına karşılık ve Orta Doğu ülkelerinde de vatandaşlar, halklar tarafından da ciddi bir güven duygusu bu anlamda İran'ın oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ya da işte Amerika, o Amerika mitine karşı bir yeni bir algı oluşturduğunu söyleyebiliriz. İşte bütün bu tartışmalar yani sadece İran-İsrail ilişkileri açısından değil, hem Körfez ülkeleri, diğer Orta Doğu ülkeleri ve hatta Türkiye açısından da yeni bir Orta Doğu algısının ortaya çıkmasına neden olabilecek bir sürecin başlangıcıdır bu anlaşmalar ya da gelinen bu süreç. Böyle okumak, böyle bir bakmak gerekiyor. En azından bir de böyle bakmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Bu sıradan bir ateşkes anlaşması, işte sıradan bir, çünkü geçmiş dönemle karşılaştıralım. Amerika'nın işte örneğin Irak'a yönelik saldırıları değil mi? Geçmiş dönem itibariyle gerçekleştirilen, onlar gibi olmadı. Ya da Suriye, onlar gibi olmadı o süreçler. Bambaşka bir gerçeklikle dünya, dahası Orta Doğu, Orta Doğu ülkeleri karşılaşmış oldu. Bu da aynı zamanda işte hükümetler üzerinde, örneğin Orta Doğu'daki ülkelerdeki hükümetler üzerinde yeni bir baskının, yeni bir yön bulma çabasının da yolunu açacaktır diye düşünüyorum. Bakalım tabii bu süreç bizi haklı çıkarır mı çıkarmaz mı, hep beraber değerlendiririz, hep beraber bu meseleleri konuşuruz. Son 5-6 dakikam biraz da futbol, tabii siyasetten bunu ayırmanın, bütün bu konuştuklarımızdan bunu bir şekilde sıyırmanın imkanı yok. İşte Dünya Kupası ve İran, biz TRT üzerinde konuştuk da bir de bir başka boyutu var. Yani İran futbol takımının yaşadıkları, ki bekliyorduk bütün bunların olacağını, daha Dünya Kupası öncesinde karşı karşıya kaldıkları durum, işte vizelerin verilmemiş olması, bazı İranlı yetkililerin ülkeye girişine, Amerika'ya girişine izin verilmemesi vesaire, bunlar hep konuşuldu. Şimdi bakıyoruz mesela Yeni Zelanda karşılaşmasını biz başka boyutuyla konuştuk da, mesela 2-2 biten bu karşılaşmadan sonra enteresan bazı açıklamalar oldu takım yetkililerinden. Mesela stada geliş zamanının geciktirildiği yönünde bir bilgi. Bunlar İran Futbol Federasyonu, İran Milli Takımı yetkililerinin yaptığı açıklamalar. Ya da maçtan sonra toparlanmak için, ki onun bir ortalama süresi vardır her takım için, herhalde belli bir süre verilir. Daha toparlanmadan bizi stattan ayrılmaya zorladı yetkililer şeklinde bir açıklama da yaptı. Bu da mesela dikkat çekici. Yine teknik direktörün yaptığı bir açıklama, takıma daha önce maçın ertesi günü öğlene kadar dinlenme amacıyla Amerika'da kalabilecekleri söylenmişti, ki farklı ülkelerde oynanıyor maçlar biliyorsunuz. Bir takım başka, yani ya Meksika'da, Amerika'da aynı anda, yani aynı grup maçları o ülkelerde de oynanabiliyor. Yani dinlenmek amacıyla Amerika'da kalabilirsiniz denmiş. Daha sonrasında da hayır, bir an önce ülkeyi terk edin şeklinde bir talimat geldiğini de söylüyorlar. Tabii FIFA Başkanı Infantino, hep aktarıyorum buradan, hani Trump'la olan ilişkileri, o Somalili hakemin başına gelenler, Amerika'ya alınmamış olması sonrasında ne dedi FIFA? Ödemeler yapılacak, yani maç yönetmiş gibi ödemeler yapılacak açıklaması geldi FIFA'dan o Somalili hakemle ilgili olarak. Yani kaybolan saygınlığını FIFA para ödeyerek mi tekrar kazanacak, ya da para o hakemin orada görev alma keyfini, heyecanını karşılayabilecek mi? Bunu görmek gerekiyor. Bu soruların yanıtını vermek gerekiyor. FIFA Başkanı Infantino maçtan sonra, Yeni Zelanda maçından sonra soyunma odasına gitti. İran soyunma odasına gitti. Herhalde bütün bu ayıplarını kapatmak için bir adım olarak değerlendirilebilir. Orada işte övgüler aktardı, ama İranlı oyuncuların verdikleri yanıtlar çok dikkat çekici. Çok sorun yaşadık, çok kötü takımı, yani yaşananlar takımımızı çok olumsuz yönde etkiliyor. Biz sadece barış istiyoruz. FIFA'nın özünde de barış, neşe gibi değerler var zaten ifadesini kullandı. Taremi, böyle yani takımın yıldız futbolcusu Mehdi Taremi'den bahsediyorum. Bu ifadeler Infantino'nun, FIFA Başkanı Infantino'nun yüzüne, direkt suratına söylendi. Yani yardım etmek istiyor ama, yani evet, ben yardım etmek istiyorsunuz ama bu başka şeylere de bağlı ifadesi de yine Taremi'nin kullandığı ifadelerdi. Bunlar önemli. Bunları görmek, bunların üzerinden tartışmak gerekiyor. Tabii biz de yani ulusal takımımızın, milli takımımızın da D grubundaki karşılaşması Paraguay'la biliyorsunuz ayın 20'sinde karşı karşıya gelecek A milli futbol takımımız. Yani eleştiriyorsunuz beni, çok iyimsersin bu konuya dair, milli takımın Dünya Kupası bundan sonraki performansına dair diye eleştiriyorsunuz ama yani ben hala bu tip organizasyonlarda bir maçın çok önemli olmadığını düşünüyorum. Tekrar hatırlatacağım onu. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin ilk karşılaşmasında kime yenilmişti? 2-1 Suudi Arabistan'a yenilmişti. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıydı ama turnuva sonunda gülen kim oldu? Arjantin olmuştu. Şöyle bir bakıyorum. Paraguay karşılaşmasında da maçı yönetecek hakem El Salvadorlu Ivan Barton olduğunu da biz yine öğreniyoruz. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Bugün şöyle bir bakıyorum. Bugün oynanacak karşılaşmalar hangileri? Onları da izninizle hatırlatayım sizlere. Tamam, arkadaşlarım da uyarıyorlar son 2 dakika diye. K grubunda Portekiz'de Demokratik Kongo örneğin karşı karşıya gelecek. Saat 20'de Türkiye saatiyle makul bir saat olarak seyredilebilir bir saat olarak değerlendirilebilir. L grubunda İngiltere ile Hırvatistan bence şahane, çok güzel bir maç olacak ama bizim gibi erken kalkanlar için geç bir saat, bana göre geç bir saat. 23'te İngiltere ve Hırvatistan karşı karşıya gelecekler. Yine L grubunda Gana ile Panama gece 02'de Türkiye saatiyle 02'de karşılaşacaklar. Yine K grubunda sabah saat 5'te de Özbekistan ve Kolombiya mücadelesi olacak. Bunlar günün karşılaşmaları ama hep söylüyorum bunu. Gerçekten saatler böyle futbol severler açısından oldukça futbol severleri, hele çalışan futbol severleri oldukça zorlayan ama Portekiz, Demokratik Kongo ve İngiltere Hırvatistan maçları saatler itibariyle bakıldığı zaman biraz daha seyredilebilir gibi geliyor bana diyelim ve bugünü de yavaş yavaş toparlayalım. Ekonomi konuştuk, dış politika konuştuk. Yarın izninizi isteyeceğim, yarın olamayacağım özel bir nedenden dolayı ama ne zaman? Cuma günü elbette sizlerle birlikteyiz. Türkiye'yi, dünyayı, neler oluyor, neler bitiyor bunları anlamak için sorularımız olacak ve beraber bu sorulara da yanıt vermeye çalışacağız diyelim ve ne yapalım? Bugünü de bitirelim. 17 Haziran 2026 Çarşamba'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşım Özgür Koçularlı'ya, bu hafta o benimle beraber Simge'nin izinli olduğu haftada Özgür'e çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki editörüm İktür Karadeniz'e de öyle. Ben yarın değil ama Cuma günü sabah 9'da yine sizlerle birlikte olacağım. Önümüzdeki 2 gün boyunca aklınıza mukayyet olmanız dileğiyle. Hoşçakalın.

0: güçlü özgüvenle yeri ve zamanı bitti.
1: Bu çocuk meselesinde ve evliliği teşvik konusunda son derece bonkör hükümet. Onu söyleyelim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Tabii tablodan o da rahatsız. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var dedi ve ekledi. Aksi halde dedi, bazı ülkelerde olduğu gibi bir yalnızlık bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz şeklinde bir ifadesi oldu. Bir kere yalnızlık bakanlığı kurmamak için ne yapmak gerekiyor? Uğur Emek diyor ki bunun için yoksulluk bakanlığı önce kurulması gerekiyor. Yalnızlığı getiren bizzat yoksulluğun, kaynakların kısıtlı olmasıdır. Yoksulluktur bunun nedeni şeklinde bir yorumu olmuş. Aynen katılıyorum. Zaten ağırlıklı olarak kanaatte bu yönde. Asıl gerçekliğin bambaşka bir yerde olduğunu da görmek, anlamak gerekiyor.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. IŞİD'in sözde medya yapılanmasından sorumlu Ahmet Kazancı yakalandı. Denizli Barosu'na uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Sözde sorumlu Ahmet Kazancı yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü IŞİD'in sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonunda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesine yakaladı. MİT'in gerçekleştirdiği bu operasyonla IŞİD'in Türkiye yönelik olası eylem planlamalarının akamete uğratıldığı, örgütün eleman kazanma ağının deşifre edildiği ve kritik dokümanların ele geçirildiği vurgulandı. Denizli Barosu'na uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat işlemleri için jandarmaya götürüldü. Duruşmada kalp krizi geçiren savcı hayatını kaybetti. Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, bir duruşmada görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Uyumaz için bugün Gebze Adliyesi'nde tören düzenleneceği bildirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, Netanyahu yönetimi bölgenin huzuruna kasteden bir kriz üretim mekanizmasıdır, dedi.
2: Netanyahu yönetimi bölgenin huzuruna kasteden bir kriz üretim mekanizmasıdır. Gazze'de çocukların cansız bedenleri toprağa verilirken, Filistinli esirlerin onuru çiğnenirken, Batı Şeria'da toprak gaspı sürerken, Lübnan'da tarihi ve kültürel doku bombalarının gölgesinde yerle bir olurken, Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayrağını çekmesidir.
1: Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, erken seçim tartışmalarına noktayı koydu. Cumhurbaşkanı danışmanının açıkladığı tarihle seçim takvimi arasında saat farkı dahi olmadığını belirten Bahçeli, önemli olanın seçimlerin zamanında gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.
2: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı. ABD ve İran arasında mutabakata varılan 14 maddelik anlaşma Arap basını tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Anlaşma metnine göre ABD ve İran'ın kalıcı saldırmazlık anlaşmasının içinde Lübnan'da bulunuyor. İki taraf da birbirinin iç işlerine karışmamayı taahhüt ediyor. ABD'nin deniz ablukası ve İran'ın Hürmüz blokajı kaldırılıyor. İran'ın dondurulmuş tüm varlıkları serbest bırakılıyor. İran, nükleer silah üretmeyeceği taahhüdünü verirken kritik noktalardan biri de ABD'nin İran'ın rejenerasyonu için 300 milyar dolar vermeyi taahhüt etmesi. Ekonomi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde boru hattı kaynağı başladı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemlerine başlandı. Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre planlanan çalışmalar kapsamında uzmanlar boru hattının 32 bağlantı yerinde kaynak işlemlerini gerçekleştirecek ve yaklaşık 260 tonluk boruyla metal yapıların montajını tamamlayacak. Çalışmalar daha önce başarıyla uygulanmış teknoloji temelinde en yüksek kalite gereklilikleri ve güvenlik standartları doğrultusunda yürütülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Nisan'da yıllık bazda %2,1 artış kaydetti. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektör endeksi aynı kalırken bina dışı yapıların inşaatı sektör endeksi %12,3 ve özel inşaat faaliyetleri sektör endeksi %2,7 arttı. İnşaat üretim endeksi Nisan'da aylık bazda da %0,7 artış gösterdi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. BIST endeksi şu sıralarda baktığımızda 14.472 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.583, çeyrek altın 10.770, tam altın 42.910, atı altın ise 43.990 liradan işlem görüyor.
0: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na dün akşam ve bu sabah karşı oynanan maçlarda alınan sonuçları aktaralım. I grubu mücadelesinde turnuvanın favorilerinden Fransa, Senegal'i 3-1 ile geçti. Aynı grupta mücadele eden ve Türkiye saatiyle gece 1'de başlayan Irak-Norveç karşılaşması 4-1 Norveç üstünlüğüyle sona erdi. J grubunda Türkiye saatiyle sabah karşı 4'te başlayan Arjantin ve Cezayir de bu müsabakada 3-0 Arjantin galibiyetiyle sonuçlandı. Aynı grupta yer alan ve Türkiye saatiyle sabah 7'de başlayan Avusturya-Ürdün maçı da 3-1 Avusturya üstünlüğüyle sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün K ve L gruplarında 2 maç oynanacak. Akşamın ilk müsabakasında Türkiye saatiyle 20'de K grubunda yer alan Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşacak. Günün son maçında ise Türkiye saatiyle 23'te L grubu mücadelesinde İngiltere-Hırvatistan maçı oynanacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yarının fikstürünü de aktaralım. Yarın kupada 4 karşılaşma oynanacak. L grubunda Gana ve Panama, Toronto stadında Türkiye saatiyle gece 2'de karşılaşacak. K grubunda Özbekistan'la Kolombiya, Meksiko City stadında Türkiye saatiyle sabah 5'te. A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta stadında Türkiye saatiyle 19'da ve B grubunda da İsviçre-Bosna Hersek maçı Los Angeles stadında Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: BİSAM verilerine göre günlük sağlıklı beslenme maliyeti 880 lira olarak belirlenmiş. 880. En yüksek harcama gereksinimi 258 ile sebze ve meyve. Meyve yiyor musun Simge? Yemiyor musun? Sebze? Niye? Sevmiyor musun? Ha, para diyor para. Para yok çünkü. Para yok çünkü. Bak ne diyor biliyor musunuz? 30 gün boyunca zaten sağlıklı beslenirsek 26.400 lira yapıyormuş. Allah'ım yarabbim ya. Bak düşün. Açlık sınırı ne kadar? İşte açlık sınırı 26.418 lira. Süper işte. İşte bu. Günlük 880 lira. Başka ne var? En yüksek harcama gereksinimi 258 lira meyve ve sebze olmuş. Süt ve süt ürünleri 225. Et, tavuk, balık grubu 171. Ekmek 80. 46 TL. Yağlar. Gıda harcamalarının içeriğine baktığımızda değerli dinleyiciler en büyük pay %29.3 ile meyve ve sebzeye ait et, tavuk, yumurta ve kuru baklagil grubu 26.32 hanımlar beyler. Yani fiyatlar son derece yüksek ve alım gücü bizde yok.
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Avrupa'da Rusya ile barış rüzgarı esiyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o kadar çok dillendirilmeye başladı ki son dönemlerde bu görüşü savunanların da oyları artıyor. Yani şu anda Avrupa'da esen rüzgar Rusya ile barış rüzgarı. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun için biz zaman zaman bu noktada sürekli uyarılar yaptık. Avrupa'da 1-2 sene içerisinde dengeler çok değişebilir dedik ve şu anda da öyle bir noktaya doğru hızlı bir şekilde ilerliyor.
5: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Dünya Haberi.

Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya'da Kiev rejiminin talimatıyla Rus askerlerini hedef almayı planlayan 3 sabotajcı yakalandı. Kanada Başbakanı Carney, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ezber bozan niteliğinde olduğunu söyledi. Almanya'nın nüfusu 2020'den bu yana ilk kez geriledi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya'da Kiev rejiminin talimatıyla Rus askerlerini, insani yardım gönüllerini ve stratejik altyapı tesislerini hedef almayı planlayan 3 sabotajcı suçüstü yakalandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna İstihbarat Servisleri tarafından organize edilen ve Rusya topraklarında kaos yaratmayı amaçlayan bir terör ağını daha çökertti. Adıge Cumhuriyeti, Tümen bölgesi ve Krasnodar krayında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Kiev rejimine tetikçilik yapan 3 terör işbirlikçisi yakalandı. Yakalanan teröristlerin dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde Ukraynalı küratörlerle yaptıkları yazışmalar ve planlanan terör saldırılarına ilişkin aldıkları somut talimatlar tek tek deşifre edildi. Operasyonlarda ele geçirilen mühimmatlarda da Kiev rejiminin arkasındaki Batı desteği bir kez daha gözler önüne serildi. Teröristlerin saklanma yerlerinde yapılan aramalarda yabancı menşeili plastik patlayıcılar kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzenekle çok sayıda el yapımı yangın çıkarıcı düzenek ele geçirildi. Avrupa Birliği Rus enerjisine bağımlılığı kademeli olarak azaltma planı kapsamında Rusya'dan boru hattı yoluyla doğal gaz ithalatını sınırlayan düzenlemenin ilk aşamasını yürürlüğe koydu. Bu adım birliğin Rus enerji kaynaklarından kademeli olarak vazgeçilmesini öngören ve Rus gazına bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Avrupa Birliği regülasyonunun bir parçasını oluşturuyor. Yeni düzenleme uyarınca bugünden itibaren özellikle Rusya'dan boru hattı yoluyla sağlanan doğal gazın kısa vadeli sözleşmelerle tedarikine yasak getirildi. Söz konusu regülasyon Ocak 2026'da Avrupa Birliği Konseyi tarafından nihai olarak onaylanmıştı. Düzenleme Avrupa Birliği'nin Rus gazı ithalatını 2027 yılı sonuna kadar tamamen sonlandırmasını öngörüyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ezber bozan niteliğinde olduğunu söyledi. Carney, taraflar arasında mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Fransa'da bulunan Carney, burada yaptığı açıklamada ABD ile İran arasında varılan mutabakatı gördüğünü belirtti. Beklentilerimi aştığını söylemeliyim, varılan anlaşmadan son derece memnunuz dedi. Carney, 60 günlük dönem için ateşkes niteliğinde olan mutabakatın makul bir uzunlukta olduğunu kaydederek iyi hazırlanmış bir anlaşma, gerçekten de bunun ezber bozan nitelikte olduğunu düşünüyorum ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusuna da değinen Kanada Başbakanı ülkesinin elinden geldiğince destek vereceğini söyledi. Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD'li yetkililerin İran'la mutabakat metnini kasıtlı olarak muğlak tuttuğunu iddia etti. CNN'in ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, mutabakat metni öncelikle İran'ın bunu ülke kamuoyuna satabilmesini kolaylaştırmak amacıyla son derece muğlak hazırlandı. Metni gören kaynağın aktardığına göre mutabakat, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ilişkin spesifik taahhütleri içermiyor. Mutabakatta yalnızca İran'ın nükleer silah üretmeyeceğini teyit ettiği ifadesi yer alıyor.
Yetkililer mutabakatın İran'ın taahhütlerini yerine getirmesi halinde elde edeceği mali kolaylıkları ise daha ayrıntılı bir biçimde ortaya koyduğunu kaydederken bu kapsamda Tahran'ın ileride 300 milyar dolarlık bir kalkınma fonundan yararlanabileceğine de işaret etti. Yetkililer İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması meselesinde ise metnin daha muğlak kaldığını ifade ederken varlıkların ileri müzakere turlarında kaydedilecek ilerlemeye göre serbest bırakılacağının öngörüldüğünü ancak herhangi bir takvime yer verilmediğini aktardı.

0: İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in vize almakta yaşadığı zorluk nedeniyle planladığı ABD seyahatini iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi. Haaretz gazetesinin haberine göre Ben-Gvir, İsrailli bir iş adamının kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundu. Haberde Ben-Gvir'in vize işlemleri için ABD Büyükelçiliğine parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal ettiği kaydedildi. İsrail basını Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunduğunu, ancak ABD Büyükelçiliği'nin alışılmadık bir prosedür uygulayarak bakandan parmak izi istediğini vurguluyor. Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada da ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin vize için parmak izi istediği doğrulanmıştı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının tarihin en kötü seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu anda hastalık taşıyan kişilerle temaslı olan on binlerce kişinin takibinin henüz yapılmadığı belirtildi. Salgını çok yakın zamanda durduramazsak, Batı Afrika ve Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşadıklarımızdan daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalacağız ifadesi kullanıldı. Son haber Almanya'dan. Almanya'nın nüfusu 2020'den bu yana ilk kez geriledi. Almanya Federal İstatistik Ofisi 2025 yılına ilişkin nüfus verilerini açıkladı. Buna göre 2025 sonu itibarıyla ülkede yaşayanların sayısı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 110 bin azalarak 83,5 milyona geriledi. Nüfustaki bu daralmanın artan doğal nüfus açığından ve ülkeye yönelik net göçün hız kesmesinden kaynaklandığı belirtildi. Ülkede ayrıca 20 yaş altı çocuk ve genç nüfusu 88 bin, 20-59 yaş arası çalışan yetişkin nüfus ise 409 bin geriledi. Bu değişimle birlikte 60 yaş ve üzeri nüfusun toplam içindeki payı ise %31'e yükseldi. Almanya'daki yabancı nüfusa geçen yıl 39 bin kişilik sınırlı bir artışla 12 milyon 400 bine ulaştı. Ülkedeki en büyük yabancı grup sıralamasında ise 1 milyon 385 bin kişiyle Türk vatandaşları ilk sıradaki yerini korudu. Radyo Sputnik'tesiniz. Dünyanın haberini aktardık. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya Haberi.
2: Bizi Atina'da gezdiren bir rehberimiz vardı. Yorgo. Çok hoş bir çocuk. Yüksek lisans eğitimini Türkiye'de yapmış bir Yunanlı. Çok güzel konuşuyor. Hafif aksanlı ama çok tatlı konuşuyor. Bizi böyle yani Atina turu sırasında 2,5 saat sürdü. Yani yerlere yattık böyle. Millet böyle şeyleri koltukları kırdı. Otobüsün koltukları kırıldı sarsılmaktan. Parlamento binasının önünden geçiyoruz. Oranın parlamento binası olduğunu bilmiyoruz Atina'da. Dedi ki burası bizim parlamento binamız. Burada 300 tane adam sabah geliyor, akşam uyuyor evi. Şimdi o espriyi hatırlatmak için söylüyorum. Parlamentomuz bugün açılıyor. 600 milletvekilimiz artık bugünden itibaren rahat rahat o ceylan derisi koltuklarında uyumaya başlayacaklar.
3: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: liderlik tartışmalarına da değinerek Bilal Erdoğan isminin geleceğe dönük senaryolar arasında konuşulduğunu iddia eden Çalmuk şu değerlendirmelerde bulundu.
1: 25 yıllık bir iktidarında Tayyip Erdoğan'ın yeniden 2028 yılı seçimlerinde Cumhurbaşkanı devam edebilmek için Erdoğan'ın bir modeli var.
2: Evet.
1: Ben buradan açık ve net olarak söyleyeyim. Susan Erdoğan, konuşan bir Erdoğan'dan daha belirsizdir. Belki de CHP'lerin deyimiyle daha tehlikelidir. Çünkü ne yapacağını bilmiyorsunuz.
2: Evet.
1: Erdoğan siyasi üslubu itibariyle her zaman sağ gösterip sol vuran bir kişidir.
2: Evet.
1: Yeni sürprizleri var. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kanıttıra kanıttıra bir arınma modeli seçti. Ama Milliyetçi Hareket Partisi başta ve Tayyip Erdoğan arınmayı böyle yapmıyor. Milletvekilleri, il başkanları sıradan şöyle söylüyorlar. İşte sağlık nedeniyle görevimden istifa ettim. El çektiriyor. Yaklaşık bunların sayıları 30 oldu. Bu ayın içinde 5, Temmuz'da da 7 tane daha olacak. 50'ye ulaşacak. Erdoğan yeniden bir dizayn yapıyor. Yol arkadaşlarını, yol hareketliliğini, koşarken geride kalan, ayak uyduramayacak herkesi yapıyor.
2: Bir tasfiye değil mi bu bir anlamda?
1: Tasfiye de, bu tasfiyeyi neden yaptığına ilişkin elimizde somut
2: bir veri ideolojik yok. mi onu tam bilemiyoruz.
1: Bir veri yok. Yalnız anlaşılıyor ki Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne sızan unsurlarla ilgili, AK Parti'ye de sızma tehlikesi olan eskiden kalanlarla ilgili de, bu il başkanlarını tenzih ederim. Bunlarda böyle bir iddiam yok. Ama onunla ilgili de uyanık olduğu bir
2: yani
1: dönem var.
2: Yani AK Parti'ye CHP yöntemi sızanları engellemeye mi çalışıyor?
1: Sızmaları engellemeye, biraz daha oradaki tahkimatı arttırıyor il başkanlıklarında.
2: Evet.
1: Çünkü yarın bugün genel seçimi de götürecek karargahtır. Yerel seçimi de götürecek karargahtır.
2: Evet.
1: Şimdi milletvekillerinden çok ümit var olmadığını söyleyebilirim. Niye? Milletvekilleri Erdoğan gelmese gruba bile gelmeyecekler.
2: Evet. Yani, milletvekilinde bir anlamı yok ki Fehmi Bey. Yani milletvekili ne iş yapar şu anda?
1: Milletvekilleri kanun çıkarıyor. Meclise geliyor.
2: Yani etkisizleştirince meclisi böyle oluyor biraz da. Yani neyse, evet.
1: Yani bu yapı itibariyle etkisizleştirme, aradan geçen 2023'ten dönem zarfında bu çıktı. Yani ne meclis başkanının ne AK Parti'nin...
2: Oylama yapmıyorlar ya. Meclise oylama yapılmıyor
1: böyle,
2: şu anda.
1: Böyle bir şey yok. Hani muhalefet daha değerli toplu gelse birçok kanunu engelleyebilecek sayısal çoğunluğa yapabilir. Bir de şunu oluşturdu. Her seçim Erdoğan kazandı. Her şeyi Erdoğan bilir mantığı. Bunlar da milletvekillerinde, belediye başkanı inanılmaz bir rehavete engel oldu. Ya biz yapmayalım, nasıl olsa yaparlar. Bize ihtiyaç yok anlayışı. Yalnız bunları herkes, bunu biz görünmüyoruz, biz takip edilmiyoruz, bilinmiyoruz filan diye anlaşılıyor. Ben yazımda onu belirttim. Milletvekillerin devamsızlıkları.
2: Bir dosya hazırlamışlar galiba. Kısaca anlatır
1: ya
2: mısınız?
1: Herkesin bir özlük dosyası var.
2: Evet.
1: Kaç misafir ağırlamış? Meclisten alıyorlar bunu. Kaç kere konuşmuş, kaç soru önergesi vermiş, kaç memleketine gitmiş, ilçe başkanlığına gitmiş. Yani milletvekili görevini yapmış mı yapmamış mı? Şimdi seçim havadisi alan vekillerin hepsi yeniden seçilme konusunda, yani bazı partilerde çıkarlar meydanda adam döverler, bazıları şunları yapar filan, yeniden seçilme için yekpare işler görürsünüz. Yani bunun en pratik yöntemi de şudur. Sol basın bir milletvekilinin, bakanın çok üstüne gider, sızdırma haber verirler. O bir anda koruma kalkanı içine alınır.
2: Kahraman olur.
1: Veya
2: partide.
1: Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili meclis gündeminde bir milletvekili hedef alır, ona saldırır. O kahraman olur. Böyle bir model de eskidi artık. Bunu da yapamıyorlar. Evet. Çünkü kazın ayağı öyle olmadığını biliyor. Erdoğan'ın çok işi var. Yurt dışıyla çok uğraşıyor. Bakın, geçen bir iş adamı beni aradılar, gece 03'te külliyede Erdoğan'la randevu verdiler.
2: 03'te
1: bana Erdoğan'la randevuyu anca o saatte verdiler. Gittim, bekleme odası doluydu diyor.
2: Allah Allah.
1: Böyle bir mantık var. Böyle çalışan bir lider

0: nasıl olsa Erdoğan bizde ilgilenmez diye düşüncesinin hepsinin boşa çıktığı bu bir şekilde
1: görüyoruz. Ulaşamamaktan şikayetçiler milletvekilleri.
0: Erdoğan'a ulaşıp ne yapacaklar? Olayın şöyle şu.
1: Şey,
0: Erdoğan derse bu işi yaptıracaklar. Bakana gücü yetmeyen vekillerin hepsi Erdoğan'dan güç umuyor. Yani bugün
1: milletvekilleri külliyeden torpil mi arıyorlar?
0: Tabii. Bugün en çok aranan adam Sayın Hasan Doğan'dır. Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü. Hasan Bey siz bir deseniz, şöyle olsa bunu deseniz gibi bir mantık var.
1: Bilal Erdoğan'ın rolü ne AK Parti'de? Onu da yazmışsınız. İl örgütleri korkuyor Bilal Erdoğan'dan, evet, diye. Niye korkuyor?
0: Şimdi
1: aday babasının yerine o mu geçecek? Şimdi Erdoğan sonrası tartışılıyor hep.
0: Şimdi şöyle, AK Parti'deki Erdoğan sonrası AK Parti Genel Başkanlığı'na Bilal Erdoğan diye bir isim attı. Bunu yazanlardan ikberim. Bunun emarelerini de ortaya koydum, yaptım. Şu anda teşkilatlara
1: yerine teşkilat Bilal Erdoğan'ı mı hazırlıyor?
0: Şöyle bir şey yapıyor. Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin de öngördüğü gibi siyasi bir partiye bağlı olmayan bir cumhurbaşkanlığı konusunda eğer 2028 olursa, anayasa değişikliği yaparsa bu maddeyi hayata geçirdikten sonra AK Parti'yi kime emanet edeceğine doğru bir çalışma var.
1: Evet.
0: Bu çalışmanın içinde en belirgin isim aileden
1: Bilal Erdoğan.
0: Necmettin Bilal Erdoğan. En büyük dezavantajı Erdoğan'ın oğlu oluşu.
1: Evet.
0: Yoksa kişiliğine yetişme. Çünkü 2002'den bu yana babasıyla uluslararası her toplantıda, her liderin yanında, yani bir insan 25 yıl bunları görse, izlese, yorum yapmasa yetişir yani. Böyle bir kabiliyeti var. Erdoğan bunu şu anda eğitim, STK'lar, meslek örgütleriyle ilgili çalışmalara verdi. İnanılmaz bir taban çalışması yapıyor. Ama ben şunu olacağım diye yapmıyor. Bir rol. Belki de Erdoğan, o yazımda da onu belirttim. Bilal Erdoğan'la teşkilatları korkutuyor, derli topluyor. Çünkü onun iş tutma biçimi Erdoğan gibi değil. Böyle daha böyle rapora dayalı, daha öngörüye dayalı işler yapıyor. Erdoğan'ın sertliği Bilal'de, Bilal Erdoğan'da o kadar net değil. Ama bu yapısıyla beraber yeni isimler, mesela meslek örgütlenmeleri, Ankara örneği, İstanbul örgeninde Bilal Erdoğan'a uygun takım oyuncuları geliyor. Bir de AK Parti yönetimi Bilal Erdoğan'ın genel başkanlığını satın almış durumda. O yönetimden kimsenin itirazı yok. Bazı dönemlerde Hakan Fidan olur mu diye epey kıbraşmalar oldu. Hatta AK Parti'nin çok ileri gelen birinin bir il başkanına açıklamasını duydum. Sen il başkanında bize lazımsın. 2028'de Hakan Bey gelecek diye sözünü yazmıştım yıllar önce. Epey tartışmada oldu. Böyle bir yapı var ama bu Cumhuriyet Halk Partisi gibi açıktan net ifadelerle olan bir şey değil. Hepsi yerin altında. Bunu izleme cihazıyla görebiliyorsun. Bunu kelimelerle görebiliyorsun.
1: Siz o cenahları çok yakından biliyorsunuz.
0: Bunu yemeklerde imayla görebiliyorsun. Evet. Böyle yorumluyorsun. Bir yazı, bir konuşmanın altında. Tayyip Erdoğan en son konuşmada vefasızlık dedi, değil mi? İhanet dedi. Kime söyledi bunları?
1: Bana değil herhalde.
0: Yani bunu kime söyledi?
1: Fakat aday da çok. Bak, yani çok yetkili şu anda yerlerde olanların da gönlünden geçiyor.
0: Ya geçiyor da bu bir teşkilat meselesi. Bir evet. de Erdoğan gibi belirleyici ve kuşatıcı bir lider var ortada. Ve Erdoğan'ın halen 2028'de aday olup olmayacağı tartışması var. NATO zirvesini bir yapalım.
1: NATO bu kadar önemli mi? Çok ya cenaze namazı olacak belki burada.
0: Çok önemli. NATO zirvesi çok önemli ve Türkiye'nin NATO zirvesinde bazı sürprizleri de olabilir dünya ülkelerine.
1: Mesela?
0: Bunları göreceğiz. Yani ben diplomasi çevrelerinden bunu görüyorum. Tayyip Erdoğan'dan bunu görüyorum. Onun için Trump'ı getirmek istiyor. Onların gözlerine bakarak orada bazı şeyleri söylemek istiyor. Türkiye artık kabuğuna sığmıyor. Bunun yolları var ama şunu şöyle görelim. Amerika'da seçim var. İsrail'de bir seçim var ve Türkiye'de seçim var. Siyasi tarihimize bakalım. Üç ülkenin geleceği, gelecek kişiler Orta Doğu projesini belirleyen ana yapılardan biridir. Ve ben şunu söyleyeyim, artık bir yapı olarak Erdoğan'sız, Erdoğan'ın yerine yeni bir aday bulma yerine Erdoğan'la devam edelim düşüncesi giderek sağda ve sol cenahta da giderek güçleniyor. Tamam. Milletvekillerinde şu oya verelim ama Cumhurbaşkanlığına Erdoğan devam etsin. Onun dışında kimse bu işi beceremez mantığı giderek yapıyor. Ama Erdoğan bir iki hamlesinin sonunda bu kararı verecek.
1: Bu seçim meselesinde. Şimdi yazınızda diyorsunuz ki Erdoğan'ın Edirne'de giydiği ceket, değil mi?
0: Evet, Edirne. O seçim
1: ceketi. O ceket ne ceketidir?
0: O hocam, seçim ceketi. O meydanlara gittiği zaman onun evet. bir de mavi desenlisi vardır. Erdoğan onu giyer. Halk onu sever o. Oradan onu görür. Erdoğan'ın bakın devamlı ceketleri düz, çok ince çizgili, yukarıdan aşağıdır. Evet. Ekose ceketleri seçimde ve çok
1: Erdoğan seçim atmosferinde ekose ceket giyer.
0: Tabii. Yani eskiden biz hangi kravatı takarsa ona göre yorum yapardık. Şimdi kravat tercihlerini değiştirdi. Yani ben yürümesinden, tavrından el
1: korusun. Yani giydi şu anda.
0: Giydi.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan gazeteci Fehmi Çamuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Edirne ziyaretinde giydiği ceketin seçim habercisi olduğunu söyledi. Çamuk, Erdoğan'ın ceketleri genellikle ince çizgilidir, ekose ceketleri seçim zamanı giyer dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik. Özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Motorine bir indirim daha geldi. Petrol ithalatı Nisan'da %12 azaldı. İnşaat üretim endeksi arttı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,62 yükselişle 14.583 puandan başladı. Endeks bugün açılışta önceki kapanışa göre 90,09 puan ve %0,62 artışla 14.583 puana çıktı. Bankacılık endeksi %0,43, holding endeksi %0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,93 ile ticaret, tek gerileyen %0,17 ile bilişim oldu. Dolar haftanın 3. işlem gününde 46,31 liradan, euro ise 53,91 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarla devam ediyoruz. Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına çevrildi. Küresel piyasalar ABD-İran anlaşmasının cuma günü imzalanacağına ilişkin haber akışına karşın anlaşmanın ayrıntılarının netleşmemesiyle karışık bir seyir izlerken gözler ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Analistler yatırımcıların ABD-İran anlaşmasının uygulanabilirliği konusunda emin olmak istediğini belirtti. Diğer taraftan ABD-İran anlaşmasının İran'ın petrol ve yakıt satışına derhal başlamasına olanak tanıyabileceğine dair haber akışı ise piyasalarda olumlu fiyatlanan gelişmeler arasında yer alıyor. Avrupa borsaları da Hürmüz Boğazı'nın bu hafta açılabileceğine yönelik beklentilerle dün pozitif seyretti. Özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş Avrupa piyasalarındaki risk iştahını destekledi. Öte yandan Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği ve ABD arasındaki ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemeleri kabul etti. Bu arada Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güven Orta Doğu'dan gelen barış sinyalleriyle birlikte Haziran ayında beklentilerin üzerinde iyileşme gösterdi. New York borsasındaki karışık seyir yeni günde Asya piyasalarına da taşındı. Makroekonomik veri tarafında Japonya'nın Mayıs ayı ihracatı yıllık bazda çip talebindeki artışla birlikte %17 ile Kasım 2022'den bu yana en hızlı artışını göstererek tahminleri aştı. Ülkenin ithalatı ise Mayıs ayında yıllık bazda %12,5'la Ocak 2025'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetti ve beklentileri aştı. Emtia piyasaları ile devam edelim. Serbest piyasada gram altın 6.445 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 10.537 TL'ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 42.022 TL'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı da 4.331 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da bugün kapanışa göre yaklaşık %0,8 azalarak 78,33 dolar oldu. Batı Teksas Sürahan petrolün varili de 75,29 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşte ABD ile İran arasında geçici anlaşmaya varılabileceği ve bunlardan ardından Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlayacağı beklentileri etkili oluyor. Yurt içine bakacak olursak motorine bir indirim daha geldi. Dün 1 lira 23 kuruş indirim gelen motorine bu gece yarısından itibaren bir indirim daha geldi. Motorine litre fiyatında uygulanan 1,66 liralık indirim Eşel Mobil sistemi nedeniyle pompa fiyatına 42 kuruş olarak yansıdı. Motorin yeni indirimle birlikte İstanbul'da 64,82 liraya, Ankara'da 65,94 liraya, İzmir'de 66,22 liraya, Doğu illerinde ise 67,68 liraya geriledi. Benzinde ise bir fiyat değişimi olmadı. Benzin İstanbul'da 63,03 lira, Ankara'da 64,03 lira, İzmir'de ise 64,32 liradan satılıyor. Petrol ithalatı da Nisan'da %12 azaldı. Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %12,6 azalarak 3.757.501 ton oldu. En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1.758.314 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 529.551 tonla Kazakistan ve 314.827 tonla Irak izledi. Yurt içi benzin satışları da Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %6,08 artarak 466.449 ton oldu. Toplam petrol ürünü satışları %2,06 azalarak 2.602.949 ton, motorun satışları ise %4,10 azalarak 2.004.871 ton olarak gerçekleşti. 2025'in 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu. İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının sonuçlarını yayımladı. 2025 yılında üretimden satışlara göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu uzun yıllardır olduğu gibi yine 698,8 milyar liralık üretimden satışlarıyla TÜPRAŞ oldu. 583,3 milyar lirayla Ford Otomotiv ikinci, 327,9 milyar lirayla Star Rafineri üçüncü sırada yer aldı. ISO 500 tarihinde ilk kez iki savunma sanayi kuruluşu TUSAŞ 7. Aselsan'da 9. sıraya yerleşti. İnşaat üretim endeksi arttı. İnşaat üretim endeksi Nisan'da yıllık bazda %2,1 artış gösterdi. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektörü endeksi aynı kalırken bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %12,3 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %2,7 arttı. İnşaat üretim endeksi Nisan'da aylık bazda %0,7 artış gösterdi. Bina inşaatı sektörü endeksi aylık %0,9, bina dışı yapıların inşaat sektörü endeksi %1,4 artarken özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi de %0,5 azaldı. Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu beyaz et piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına karşı idari yaptırım kararı aldı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekte olup İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10.114.595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Türkiye'de bankacılık sektörüne yeni bir katılım bankası daha ekleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun söz konusu kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, DOS Katılım Bankası AŞ'nin 10 milyar lira sermaye ile kurulmasına izin verdi. Bankanın kurucu ortakları arasında BİM Birleşik Mağazalar AŞ'de bulunuyor. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi.
2: Sizce hala bu mitlere Batı'nın ihtiyacı var mı? Çünkü biraz kör göze parmak gibi artık. Kararlar çok rahat bir şekilde alınabiliyor. Keza işte Gazze'deki durum da ortada. Hala bu mitlere ihtiyaç var mı sizce? Ne düşünüyorsunuz?
3: Artık tamamen bitti. Bir ölçüsüzlükler çağının içinde Almanya için, bütün Avrupa için, Amerika için bu halk düşmanı tavırları, insanlık düşmanı, büyük insanlık ailesine düşmanlar dolayısıyla. Hı hı. Bu emperyalizmin çok agresif bir aşaması. Yani bütün bu hikayeler Sovyetler Birliği'nin ve sosyalizmin ayakta olmasıyla ilgili. Çok korkuyorlardı onun ilerlemesinden. Dolayısıyla Sovyetler Birliği ayaktayken işçi sınıfı da bir şekilde ayakta kalmayı başarıyordu. Dolayısıyla bu şeye karşı, büyük anlatıya karşı bir hikaye uydurmaları gerekiyordu. Böyle hikayeler uydurdular. Ve biz o hikayelerin arkasında neler döndüğünü biliyoruz. CIA aracılığıyla işte uyuşturucu kaçakçılığını kontrol ederek, İtalya'da, Avrupa'da bu kontrol gerillaları kurarak aslında gerçekte onun ne anlama geldiğini biz çok iyi biliyoruz. Yeniden bir cumhuriyeti ayağa kaldırmamız lazım. Bütün mesele bu.
2: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sayın Orhan Gökdemir, gazeteci yazar, konuğumuzdu.
3: Cumhuriyeti ayağa kaldırmamız lazım. Bütün mesele bu.
0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
4: Enerjinin seyri.
5: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Petrol ithalatı Nisan'da %12 azaldı. Akkuyu nükleer güç santralinde boru hattı kaynağı başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya Köstens'teki Cernavodă nükleer güç santralini ziyaret etti. Ayrıntılar bültenimizde.

0: petrol ithalatı Nisan'da %12 azaldı. Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %12,6 azalarak 3 milyon 757 bin 501 ton oldu. En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 758 bin 314 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 529 bin 551 tonla Kazakistan ve 314 bin 827 tonla Irak izledi. Yurt içi benzin satışları Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %6 artarak 466 bin 449 ton oldu. Toplam petrol ürünü satışları %2 azalarak 2 milyon 602 bin 949 ton, motorin satışları ise %4,10 azalarak 2 milyon 4871 ton olarak gerçekleşti. Akkuyu nükleer güç santralinde boru hattı kaynağı başladı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu nükleer güç santralinin ikinci güç ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemlerine başlandı. Akkuyu nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre planlanan çalışmalar kapsamında uzmanlar boru hattının 32 bağlantı yerinde kaynak işlemlerini gerçekleştirecek ve yaklaşık 260 tonluk boruyla metal yapıların montajını tamamlayacak. Çalışmalar daha önce başarıyla uygulanmış teknoloji temelinde en yüksek kalite gereklilikleri ve güvenlik standartları doğrultusunda yürütülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya Köstence'deki Cernavodă nükleer güç santralini ziyaret etti. Santralde bilgi alan Bakan Bayraktar, burada kullanılan reaktör teknolojisini yerinde inceledi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 bin megawattlık bir nükleer kapasiteye sahip olma hedefi bulunduğunu ve bu hedefe ulaşmak için nükleer enerjinin olmazsa olmaz bir husus olduğunu ifade etti. Akkuyu sonrasında yapılacak santrallerde teknoloji seçimiyle alakalı birlikte bu alanda ortaklık yapılacak, birlikte çalışacak teknolojiler ve ülkelerle alakalı çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bayraktar, Çin'le uzun yıllardır yürütülen bir müzakere süreci ve bir çalışma olduğunu, Çin'in yanı sıra Güney Kore ile çok yakın zamanda daha yoğun bir şekilde çalışmaya başladıklarını anımsattı. Türkiye'nin elektrik üretimi arttı. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %1,19 artışla 25 milyon 16.411 megawatt saat olarak gerçekleşti. Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde %6,24 artarak 23 milyon 189.725 megawatt saat olarak gerçekleşti. Tüketimin %41,72'si sanayi, %29,55'i mesken ve %25,38'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Tüketimde aydınlatmanın payı %1,84, tarımsal faaliyetlerin payı ise %1,51 olarak kayıtlara geçti. Katar'ın LNG satışının normale dönmesi yılları bulabilir. Dünyanın en büyük 3. LNG ihracatçısı konumundaki Katar, İran Savaşı sırasında kapatılan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve güvenli denizcilik koşullarının sağlanmasının ardından kısa sürede LNG üretimini önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Bloomberg'un doğa kaynaklarına dayandırdığı habere göre Katar Enerji Şirketi yetkilileri LNG üretiminin bir ay içinde toplam kapasitesinin %50'sine, iki ay içinde ise %80'ine çıkabileceğini ifade ediyor. Mart ayındaki İran füze saldırılarında ülkenin kuzeyindeki önemli sanayi merkezi Ras Lafan'daki iki LNG üretim hattı ve bir sıvı yakıt üretim tesisi önemli hasar vermişti. Kapasitelerin tamamen eski haline getirilmesinin yıllar alacağı tahmin ediliyor. Katar, yıllık yaklaşık 77 milyon tonluk toplam kapasiteye sahip 14 sıvılaştırma ünitesiyle dünyanın en büyük 3 LNG ihracatçısından biri konumunda. Üretim artan gerilimler nedeniyle 2 Mart'ta askıya alınmış ve Ras Lafan tesisleri 18 ve 19 Mart'ta tekrar saldırıya uğramıştı. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 78,33 dolardan işlem görüyor. Dün 83,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 78,96 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11 ile itibariyle kapanışa göre yaklaşık %0,8 azalarak 78,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas Rahan petrolün varili de 75,29 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında geçici anlaşmaya varılabileceği ve bunun ardından Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlayacağı beklentileri etkili oluyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seydi.
2: Üzerinize afiyet, küçük bir grip var. Durum geçiyorum. Hep böyle grip başlangıcı cuma günü başlıyor. Ben de pazar günü normale dönüyorum. Pazartesi salıya falan noktasına geliyorum. Çarşamba kendimi iyi hissediyorum. Sizde de oluyor değil mi? Ya müthiş bir şey yaptı. Vallahi yemin ederim. İrem'le Simge. Dedi ki cuma günü bizden ayrılıyorsunuz. O yüzden hasta oluyorsunuz. Pazartesi bizimle buluşacağınız için iyileşiyorsunuz. Yani çok güzel. Çok teşekkür ederim.
3: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Milli İstihbarat Teşkilatı IŞİD terör örgütünün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Seferihisar Belediyesi'ne ikinci dalga rüşvet operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü IŞİD'in sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Operasyon kapsamında örgütün medya ve propaganda faaliyetlerinde kilit rol oynayan Ahmet Kazancı Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den illegal yollarla Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek IŞİD'in Horasan vilayeti yapılanmasına katıldığını ve örgüt kamplarında aktif olarak görev aldığını tespit etti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne ikinci dalga rüşvet operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni delillere ulaşılması üzerine ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'la CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada yaklaşık 6 milyon liralık rüşvet alışverişine ilişkin bulgular elde edildiği, Veli Ağbaba hakkındaki dosyanın ise ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi. Denizli Barosu'na uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınan Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukat işlemleri için jandarmaya götürüldü. CHP'de bugün kritik gün. Öncelikle bir son dakika gelişmesini hemen sizlerle paylaşalım. Kurultay için imzalar genel merkezde. CHP delegeleri olağanüstü kurultay talebi için imza topladı. 74 CHP il başkanı imzalarla şu sıralarda genel merkezde bulunuyor ve bu imzalar CHP genel merkezine teslim edilmek üzere gelindi. 833 imza noter onaylı imzanın da teslim edildiğini aktaralım ve devam edeceğiz haberimize. CHP'de bugün kritik gün demiştik. Bir taraftan da Merkez Yönetim Kurulu'nun bugün düzenlenecek olan bir toplantısı var ve bu toplantıda da yeni ihraç taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor. İkisi grup başkan vekili, dördü parti meclisi üyesi, 9 milletvekiliyle 2 belediye başkanını ihraç talebiyle disipline sevk eden Merkez Yönetim Kurulu bugün tekrar bir araya gelecek. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine grup başkan vekili ataması yapılacağı, ayrıca bazı il başkanlarının da görevden alınacağı belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB davasının duruşması bugün 52. gününde. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Marmara Kapalı Cezaevinde görülen duruşma, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin avukatının savunmasıyla devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. Meclisin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre 1 Temmuz 2026 çarşamba günü tatile girmesi gereken meclis tatile girmeyecek ve çalışmalarına devam edecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.462 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 89 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.570 lira, çeyrek altın 10.747, tam altın 42.828, ata altını ise 43.908 lira.
0: Haftanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam ve bu sabaha karşı oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle. I grubu mücadelesinde turnuvanın favorilerinden Fransa, Senegal'i 3-1 ile geçti. Aynı grupta mücadele eden ve Türkiye saatiyle 01'de başlayan Irak-Norveç karşılaşması da 4-1 Norveç üstünlüğüyle sona erdi. J grubunda Türkiye saatiyle 04'te Arjantin ve Cezayir karşı karşıya geldi. Bu müsabakada 3-0 Arjantin galibiyetiyle sonuçlandı. Aynı grupta yer alan ve Türkiye saatiyle 07'de başlayan Avusturya-Ürdün maçı da 3-1 Avusturya üstünlüğüyle sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün K ve L gruplarında iki maç oynanacak. Akşamın ilk müsabakasında Türkiye saatiyle 20'de K grubunda yer alan Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Günün son maçında ise Türkiye saatiyle 23'de L grubu mücadelesinde İngiltere-Hırvatistan maçı oynanacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yarının fikstürünü de hemen aktaralım. Yarın kupada 4 karşılaşma oynanacak. L grubunda Gana ve Panama Türkiye saatiyle 02'de. K grubunda Özbekistan ve Kolombiya Türkiye saatiyle 05'te. A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti Türkiye saatiyle 19'da ve B grubunda da İsviçre-Bosna Hersek maçı Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. 17 Haziran 2026 günlerden çarşamba sizlerle birlikteyiz. Biraz sonra Yonca Lodi canlı yayında konuğum olacak. Ah ne güzel şarkıları var be vallahi. Biliyor musunuz Hemen? Sen Yonca Lodi'yi bilirsin ya. Yap. Okan'cığım, Yonca Lodi ile büyüdük. Yonca Lodi ile büyüdün. Aynı yaşta olsak da diyorsun. Hangi şarkısı mesela? Bir tane şarkısını söyle. Öyle mi? Hıçkırmalısın. Sen Kemal? Emanet. Ay. Düştüyse kalkarız anlatma Öznur. Of, anlatma çok güzel bir şarkı hakikaten. Bizim Murat Güneş'le burada ağırlamıştım. Murat Güneş'e de selamlar, sevgiler olsun. Yepyeni bir şarkı çıktı bu arada. Harika da bir şarkı olmuş. Konuşacağız, hepsini konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Sizler de Yonca Lodi'ye mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Numaramızı, WhatsApp numaramızı birazdan sevgili kardeşim Özgür hatırlatacak. Şimdi 24 şeyde karasal yayındayız biliyorsunuz. Sosyal medyada, Twitter'da Radyo Sputnik takip edebilirsiniz bizi. Telegram'da da Sputnik Türkiye hem izleyebilir hem de dinleyebilirsiniz. WhatsApp Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Sever misin lahmacun?
2: Efendim Kemal'cim.
0: Yiyemiyorsunuz uzun zamandır.
2: İsim gel.
0: Sen sever misin?
2: Koktu.
0: Öyle değil mi? Değerli dinleyiciler siz sever misiniz lahmacun? Lahmacun efsanedir demiş dinleyicimiz. Acılı mı? Acısız mı? Nasıl?
2: Acısız.
0: Kemal?
3: Her türlü abi ya.
0: Özgür. 4 tane lahmacun bir açık ayran. Lahmacun enflasyonu 5 yılda %2900'e yükseldi. 2021 yılında lahmacun ne kadarmış biliyor musun? 6 lira. Bugün 180 lira. O zaman da pahalıydı. Yani 6 lira olduğu zaman da pahalıydı. Sen ne diyorsun Mikail? Sever misin lahmacun?
2: Annenle birlikte okul aralarında 1,5 liraya yiyordunuz. Şimdi geldiği noktaya bak. Vay vay vay.
4: Yandım dedikçe buz gibi ayran, edalı cilveli lahmacun.
5: Okan Aslan'la Gün Ortası.

Evet, vakti biraz verimli kullanalım değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde imzalar genel merkeze verildi. 833 delege imzası verildi. Bakalım bundan sonra kurultay süreci olur mu olmaz mı? Hep birlikte göreceğiz değerli dinleyiciler. 833 delegenin imzası. Bugün zaten söyleniyordu bu imzalar verilecek diye, teslim edilmiş. Onu bildirelim sizlere. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde değerli dinleyiciler, Özgür Özel mahkemenin CHP kurultayını geçersiz sayan mutlak butlan kararının ardından bazı açıklamaları vardı. Mahkeme kararıyla partinin başına getirilen yeni yönetimle bir uzlaşma olup olmayacağı sorusuna Özgür Özel bir sert bir benzetmeyle yanıt verdi. Karşı tarafın amacının partiyi seçimsiz, kurultaysız bir sürece sokmak olduğunu söyledi. Dedi ki, bizden anlaşma adına sadece yarım kilo et istediklerini söylüyorlar ama o et olarak partinin kalbini istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurultay yaptırmamak partinin kalbini sökmektir. Kurultayı yapsınlar, gerisi onların olsun dedi. Değerli dinleyiciler, bu özgürlüğümüzle ülkemizi takas etmemizi isteyen bir şantajdır. Ben hiçbir şantaja teslim olmam. Eğer zamanında uslu dursaydım, bana dedikleri gibi Ekrem'i satsaydım, bugün bu butlan kararları başımıza gelmezdi. Orada rahat rahat otururdum dedi değerli dinleyiciler Özgür Özel. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararıyla partinin başına atanan yönetim tarafından geçen hafta ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 isim arasındaydı Umut Akdoğan. Parti üyeliği silindi, YDK'ya hukuksuz şekilde sevk edildiğini vurguladı Akdoğan ve savunma yapma ve mahkemeye itiraz etme hakkının olduğunu söyledi. Bu acele ne diye sorduğunu görüyoruz. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı basın açıklamasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı değerli dinleyiciler duyurusu var İçişleri Bakanlığı'ndan. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında Seferihisar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında da belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı değerli dinleyiciler. Denizli Barosu uyuşturucu operasyonu var. Denizli'de uyuşturucu soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda da Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda baro binası ve avukatların ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı bildirildi. Timur Soykan, gazeteci arkadaşımız biliyorsunuz sevgili dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yapılan operasyonu eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada bir kez daha hakim karşısına çıktı. Savcılık mütalasında Timur Soykan hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Soykan hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi. Duruşma 10 Temmuz'a ertelendi. Efendim, 0505 171 66 56 biliyorsunuz WhatsApp numaramız. Mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Yonca Lodi birazdan stüdyoda konuğum olacak. Değerli dinleyiciler, gerçekten müzik dünyasının bence çok önemli isimlerinden bir tanesi, harika isimlerinden bir tanesi. Çok seviyorum kendisini. Birçok insan da zaten çok seviyor. Değerli dinleyiciler, efsane şarkıları var. Neydi o Aliye dizisi be? O Aliye dizisi, o da Aliye dizisinde Kıraç'la beraber yaptığı şarkılar. Ya. Değerli dinleyiciler, konut fiyatları %24,5 arttı. Şimdi Merkez Bankası verilerine baktığımızda konut fiyatları geçen yıla göre %24,5 artmış görünüyor. Yani geçen yıl 4 milyon TL olan bir ev bugün kağıt üzerinde 5 milyon TL olmuş. Da alan var mı? Para var mı? Diyeceksiniz ki var. Var, evet, yani satın alan var.
aynı dönemdeki yıllık enflasyon oranı bu artıştan çok daha yüksek olduğu için konut fiyatları enflasyonun gerisinde kalmış durumda. İşte bu yüzden de konut fiyatları reel olarak %6.1 azalmış oluyor. Yani paranın alım gücünü gücüne vurduğumuzda ev fiyatları aslında değer kaybetmiş durumda. Evini satıp parayı enflasyona karşı korumaya çalışan yatırımcı zarar etmiş. Son dönemlerde, son birkaç yıldır böyle bir şey yapılıyor biliyorsunuz. Ev var, bir mülk var bir kişide. Ya diyor ki kardeşim ne uğraşacağım diyor ya. Atıyorum alacağım diyor 40-50 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira. Daha yüksek kiralar da var bu arada. Yani hani ben oradan söylüyorum. Alacağım diyor 30 bin lira oradan, 40 bin lira oradan kira alacağım diyor. O da aldım almadım, yatırdı yatırmadı, takip etmesi, birkaç gün gecikir gecikmez, ev sahibi kiracı arasındaki problemler falan. Aman buna ne uğraşacağım? Satarım evi, götürürüm yatırırım bankaya, alırım çatır çatır faizini diye düşünenler bunu yaptılar. Senelerdir de buradan yani çok uzun zaman önce, atıyorum 3-5 sene önce bunu yapanlar, yani bu sistemi uygulayanlar, hayata geçirenler karlı mıdır? Olabilir. Çünkü düşünsene, hani değil mi, bilmiyorum şimdi ne kadar, bir 3 milyon TL'nin 3,5 milyon TL'nin aylık getirisine, faizine falan bir baktığında, Özgür abi şimdi özellikle bunu dürtüyorum ki dayanamaz bakar diye bakıyor şu anda. Özgür kaç, 3,5'tan mı bakıyorsun söyle bana. Böyle bir paranın aylık getirisi ne kadar olur? Değerli dinleyiciler, diyor ki işte diyor böyle bir parayı alırım, oh diyor, mis yani. Hani kaç? 3,5'a mı baktın? 3 milyona bak. Bak 3 milyona bakmış, aylık getirisi 80 bin lira 90 bin lira arasında değişiyor diyor. Bu arada faizler biraz daha düştüğü için bunlar da düştü. Ama bundan atıyorum 1-1,5 sene, 1-1,5 sene evvelinde daha da fazlaydı. 3,5 milyon para varsa mesela bankada, bankalara göre değişiyor tabii, 150 bin liralara kadar çıkıyor diyor. Şimdi düşünsene, bir tarafta 30 bin lira aylık evinden kira alan bir kişi, değerli dinleyiciler, bir ev sahibi diyor ki 5 ayda ben diyor 5 aylık kirayı 1 ayda alırım ondan sonra. Ama tabii işi bilen insanlara sorduğunda bu uzun vadede getirisi olan bir şey mi? Değil diyorlar. Yapmayın böyle yatırım diyorlar. Yapın diyen de var. Tabii ev sahipleri bu tarz düşüncelere dalanlar genelde, kardeşim benim psikolojimden iyi önemli mi? Yani kiracı var, başlarken her şey güllük günistanlık, her şey iyi, zam zamanı geldiği zaman tartışmalar, şunlar bunlar, kirayı yatırmıyor, şöyle oluyor böyle oluyor tartışmaları falan, bunları yaşamak istemiyorlar. Herkese selamlar, iyi yayınlar demiş Ömer Abacıoğlu, çok teşekkür ediyorum, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Aylık artış sadece %1.7 seviyesinde kalmış ve piyasadaki nakit sıkışıklığını ve talebin ne kadar düştüğünü net bir şekilde gösteriyor. Bu arada yeni kiracı endeksi verilerine baktığımızda, değerli dinleyiciler, yeni kiralanan evlerin fiyatları nominal olarak %30.4 artmış. Ancak bu artışın da enflasyonun altında kaldığını görüyoruz. Bu arada kiralamalarda da bir düşüş olduğunu söyleyelim. Yani benim mesela birkaç tane böyle emlakçı arkadaşım var. Onlarla konuşuyoruz, ediyoruz falan. İşler nasıl abi, hiç iş yok ya. İşler çok kötü. Hiç yaprak kımıldamıyor falan diye böyle şeyleri var, tepkileri var. Ama görüyorum ben 70, 80, 90, 100 küsür böyle kiralamalar doluyor. İnsanlar bu paraları nasıl veriyorlar ya? Allah Allah. Hanımlar beyler, Türkiye'de ortalama konut fiyatları 5 milyon 20 bin 264 TL'ye ulaşmış. Endeksa'nın haberi bu. Muğla'da 10 milyon 710 binin üzerinde, yaklaşık 11 milyon. İstanbul'da yaklaşık 7 milyon. Aydın'da yaklaşık 7 milyon. İzmir'de yaklaşık 6,5 milyon. Çanakkale'de yaklaşık 6 milyon 200 bin. Kıymetli dinleyiciler, devam edelim. 1 Temmuz. Temmuz 1'de tatile girmeyecek. Neresi girmeyecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeyecek. Meclisteki vekiller dedi ki olmaz, çalışacağız. Çalışmadan ilerleyemeyiz dediler. Çalışmamız lazım. Bol bol sorunları, sıkıntıları görüşmemiz lazım mı diyorlar acaba? Değerli dinleyiciler, Meclis Genel Kurul ve komisyonlar bu kritik yasal düzenlemeler tamamlanıncaya kadar Temmuz ayı içinde mesai yapmaya devam edeceklermiş. Onu da belirtelim sizlere. Çok çalışıyorlar, çok yoruluyorlar.
Onu da görelim. TRT'nin İran Yeni Zelanda maçı petrol parası ödüyor muyuz? Ödüyoruz. Son yılların en çok tartışılan noktalarından bir tanesidir bu değerli dinleyiciler. Ha ne kadar izliyorsunuz, ne kadar takip ediyorsunuz ama devletin kurumu yani bizim kurumumuz sahiplenme duygusu var mı? Kaldı mı bilemiyorum. Ya TRT şimdi resmi bir kurum yani ne diyeyim Allah'ını seversen ya. İnsan biraz daha dikkatli olur be kardeşim ya. İran Yeni Zelanda maçı 4 dakika boyunca İran milli takımını Yeni Zelanda diye anlattı arkadaş. Ta ki bir tane futbolcunun yakın plan çekimini görene kadar. Geçmiş olsun diyelim o spiker arkadaşa da. Yani o da kolay bir şey değil. Olabilir ya insanlık hali diyelim. Keşke TRT'de olmasaydı. Keşke böyle devletin kurumunda olmasaydı, yapılmasaydı. Ama insanoğlu işte dalgın olabilir. Kafası şu olabilir, bu olabilir, falan olabilir, filan olabilir. Ama şöyle bir gerçek var. Özel hayatınızda ne olursa olsun iş başına geldiğinizde, işinizin başınıza geçtiğinizde bunu ne yapamazsınız değerli dinleyiciler? Bunu yansıtamazsınız. Yani iş yerinden içeriye girdiğiniz anda, o kapıdan içeriye girdiğiniz anda kıymetli dinleyiciler her şey bitmiştir. Güler yüzlü olacaksınız. Güler yüzlü olmak durumundasınız yani. Ben mesela karşılaşıyorum. Bir tane otomotiv firması ile ilgili son günlerde, son birkaç aydır sıkıntı yaşıyorum. Kendimi tutuyorum. Acayip acayip olaylarla karşılaşıyorum. Acayip şeylerle karşılaşıyorum. Oyalama deseniz var. Müşteri memnuniyeti deseniz yok. Müşterinin yanında... Yani araç sahiplerinin yanında böyle bağırmak, esmek, gürlemek deseniz var. Sanki mahalle esnafıymış gibi o kurumsal kim ki bahsettiğim otomotiv firması dev de bir firma yani. Yani ismini vermiyorum şimdilik bir şey söylemiyorum. Ama ortada bir mağduriyet var mı var? Yalan var mı var? İnsanları oyalamak var mı var? Mağdur etmek var mı var? Sonra...

Müşterinin yanında öyle bağıramazsınız, çağıramazsınız, kızamazsınız falan filan. Şimdilik bu konuyu bir kenara bırakalım. Bunları yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz, evet. Radyocuysak soğuk içecek tüketip sesimizi kaybetmemeliyiz demiş dinleyicimiz. Hikmet Güler göndermiş. Doktor Hikmet Güler göndermiş. Doktor galiba beyefendi. Valla ne yapalım, dikkat eder bütün radyocu arkadaşlarımız. Bizler de dikkat ederiz elimizden geldiği kadar. Bu arada soğuk içecek içince mi şey olur, kısılır ses? Yani ses kısıklığı sadece ondan mıdır? Hani soğuk içecek içtik diye, gazlı içecek içtik diye midir? Nedir? Ya da ne bileyim, bağırırsınız, çağırırsınız değil mi? Kızarsınız, sinirlenirsiniz ya da maç izlersiniz, tezahürat yaparsınız falan. O zamanlar da gidebilir ses. Doğru yani, doğru tespit. Da şeyi merak ettim. Ses kısıklığı, Özgür, ses kısıklığının sebeplerine bakmak lazım ya herhalde. Hani hangi durumlarda ses kısılır? Ses kısıklığına neden olacak şeyler nelerdir? Neyse, alerjenik de olabilir diyorsun, öyle mi? Bunu şimdi bu işin uzmanı, alanında olan kişilerle bunları konuşmak lazım tabii. TOKİ kiralık ve konut yapımını dar gelirliye ev yapmasını çoğaltması lazım demiş bir dinleyicimiz. Selamlar, sevgiler gönderelim kendisine. Hanımlar beyler, şimdi ne kadar vaktimiz kaldı? Konuğumuz geldi mi bu arada? Geldi, tamam. 3-5 dakikamız var, kısa bir zamanımız var. Sevgili Yonca Lodi konuğumuz olacak. Hanımlar beyler, siz de Yonca Lodi'ye selamlarınızı ve sorularınız varsa gönderebilirsiniz. Yapay zeka destekli dil öğrenme getirdi Milli Eğitim Bakanlığı. Adı ne biliyor musun? Dilim. Mobil uygulaması da var. Dilim uygulaması. Web sitesi de var. Orada konuşma, yazma, etkinlik. Ben indirdim bu uygulamayı bu arada. Dilim uygulaması, yazıyorsun, indiriyorsun, seçiyorsun orada hangi dili. Ben şu anda İngilizceyi gördüm, İngilizce için söylüyorum bunu. Ondan sonracımı İngilizce öğrenmek için falan diye bakıyorsun, merak ettim çünkü haberi görünce. Ondan sonracıma uygulama içinde yer alan yapay zeka asistanı sayesinde günün istediğiniz saatinde sanki karşınızda yabancı bir öğretmen varmış gibi karşılıklı konuşma, yazışma pratiği yapabiliyormuşsunuz. Yabancı dil önemli şimdi. İngilizce özellikle önemli. Yurt dışına çıktığınız dönemlerde sevgili dinleyiciler, dilim uygulaması. Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş. 221 gözaltı var orada değerli dinleyiciler. Türkiye'de 15 milyon kişi sosyal yardıma mahkum şekilde değerli dinleyiciler. Yoksulluğu gizlemek amacıyla kullanıldığı savunulan yoksullukla mücadele bütçesinden rekor harcamaya imza atılmış. Mayıs ayında 45.4 milyar TL olmak üzere Ocak-Mayıs 2026 döneminde 190.5 milyar yoksullukla mücadele harcaması gerçekleştirilmiş. Şimdi Türkiye'de derinleşen geçim sıkıntısı ve bunun bütçeye getirdiği yük çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor. Sadece Mayıs ayında yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar bütçesinden 45.4 milyar TL harcanmış. Değerli dinleyiciler, 2026 Ocak-Mayıs döneminde 190 milyarın üzerinde bir para gitmiş. 15 milyon sosyal yardım alan insan Türkiye nüfusunun yaklaşık %17-18'ine denk geliyor. 15 milyon insanın hayatını devam ettirebilmesi için devlet desteğine, yani sosyal yardıma muhtaç kalması hakikaten madalyonun diğer ağır bir tarafı. Bu tabloya baktığımız zaman değerli dinleyiciler, eleştirilerin odak noktasında bütçelere istihdam yaratmak, ne bileyim enflasyonu düşürmek, alım gücünü kalıcı olarak artırmak gibi yapısal çözümler olmalı ama günü kurtaran nakdi ve aynı işte gıda fatura desteği gibi yardımlarla harcamalar yapılması tabii ki düşündürücü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde dar gelirlerin maaşının %77'sinin sadece kira, gıda ve ulaşıma gittiğini yönündeki tespitiyle bütçe harcaması tamamen örtüşüyor. Halkın en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak noktaya gelmiş olması işte devletin bu yardımları zorunlu olarak artırmasına neden oluyor. Ama her zaman söylüyorum, bir kez daha söyleyeyim kıymetli dinleyiciler. Yani sosyal yardımlar, her zaman söylüyorum, övünülecek bir şey değildir. Değerli Okan abim, iyi yayınlar. Yonca Lodi'yi çok sevdiğimiz bizim kuşağın sesine, duruşuna, emeğine büyük
hürmet gösterdiğimiz gerçek

bir sanatçımız, çok güzel bir yayın olacak eminim demiş. Dur bu mesajı ben okunmadı olarak işaretleyeyim Özgür. Yoncalo diye geliyor mesela, canım kardeşim, sevgili kardeşim. Aykut Bulut, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Merhabalar Okan Bey, lütfen bir gün engelli sorunlarına değinseniz mutlu oluruz. Aa, ben bununla ilgili daha önce yayın yaptım ama kısaca engelli hakları geriye dönük ellerimizden alınmıştır. Kardeşim engelli ve iyi durumda değil açıkçası demiş, iyi yayınlar demiş, Zafer Bey göndermiş. Tabii ki de sevgili Öznur. Şu anda göz göze geldik sevgili Öznur'la. Zafer Bey'in bu isteğini yerine getirelim, olur mu Öznur? Yani bu konuyu bir kenarda tutalım. Engelli dostlarımızla ilgili bir yayın gerçekleştirelim. Ama bunu da tabii bir uzmanla, bilen biriyle, bir dernek başkanı vesaire olabilir, konuşuruz. Gördüğünüz üzere sevgili editörüm Öznur notlarını aldı. Ben şimdi sizden yüksek müsaadenizi istiyorum. Güzeller güzeli sevgili Yonca Lodi'yi stüdyomuza alacağız. Sonra buradayız.

0: Gel buraya, nereye gidiyorsun o tarafa doğru?
1: Mikrofon burada diye.
0: Hayır tamam, sen mikrofonun karşısına geç ya. Hayır tamam, burası
1: ne yapayım?
0: Sevgili Gülşah, hoş geldin.
1: Başladık.
0: Çok güzel.
1: Mı?
0: Başladık.
1: Gerçekten.
0: Vallahi gerçekten.
1: O zaman hoş bulduk.
0: Numara yapmıyoruz.
1: Ya hem hoş bulduk hem de geç kaldım ya.
0: Ya hiç önemli değil ya.
1: Ya
0: İnanılmaz bir enerjide. Çok eğlenceli değil mi ya? Çok sevimli değil mi? Çok tatlı değil mi? Sevdiniz mi? Alkış alayım. İşte bu.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, hepinize tekrar selamlar, sevgiler ve güzeller güzeli. Eminim hepinizin çok sevdiği isim. Sevgili Yonca Rodi stüdyomuzda önce sevgili Yonca Rodi'ye hoş geldin diyor.
1: Hoş bulduk. Herkese merhaba.
0: Bu kadar çok sevilmek nasıl bir şey önce?
1: Ay de çok utanırım değil mi? Çok utanırım evet. Ben hiçbir zaman buna alışamadım. Yani sevilmek çok güzel de. Hani böyle çok güzelsiniz, çok harikasınız. Ben buna alışamadım. Ben çok utanıyorum. Ben çok utanıyorum gerçekten. Hep utandım. 30 yıldır utanıyorum.
0: Hadi ya, hala bitmedi geçmedi yani.
1: Aynen, çok şükür ya.
0: Çok ama çok
1: şükür.
0: Güzel bir şey değil
1: çok
0: mi? Tadı çok güzel
1: çok
0: değil
1: şükür.
0: Mi?
1: Çok şükür. Yani ben çok nadir kötü yorum, hiç denecek kadar binlerce şükür böyle hani klavye delikanlıları vardır ya, çok yani bunca yıldır hani hakikaten bir elin parmağını geçmez yani.
0: Bunun peki arkasında yatan şey ne, yani bunu sağlayan
1: gerçeklik.
0: Şey gerçeklik mi?
1: Gerçeklik. Gerçek. Benim dinleyicilerimle gerçek bir bağım var. Onlar beni artık çok iyi tanıyorlar, çok iyi biliyorlar. Hem de bilmedikleri şeyler var. O bilmedikleri şeylerin ne kadar benim tarafımdan özenle korunduğunu da farkındalar. Ona çok büyük saygı gösterdiler ilk günden bu yana. Birbirimizin hayatına saygı ve ben onların müzik zevkine, isteklerine saygı duyuyorum. Onlar da benim paylaşmak istediğimle paylaşmak istemediklerime saygı duyuyorlar. Gerçek ilişkiyi oluşturdum.
0: Ne güzel bir şey. Yıllardır bu böyle devam ediyor. Ama çok güzel bir şey. Ben... ya mesela şarkıları açtığımızda, Yonca Rodi şarkılarını açtığımızda insanların ezbere biliyor olması, hemen hemen bütün şarkılara eşlik ediyor olması falan, bu tadı inanılmaz güzel bir şey.
1: Çok
0: ya
1: şükür.
0: Değil mi? Yani
1: ya ben bunca yıldır şanslıyım, çok hit çıkaran bir şarkıcıyım ben. Ve hep gerçekten kariyerimde çok hitim var, bu önemli bir şey. Yani hit yapalım, hadi şu işte dillere düşsün bilmem ne falan diye hiçbir zaman hedefleyerek yola çıkmadım veya öyle bir iş yapmadım. Ama hep istediğim, hep inandığım ve gerçek olduğuna inandığım şarkıları söyledim. O da dinleyiciye ulaştı aslında, biraz formülün sebebi bu yani. Yani formülün çalışıyor olmasının sebebi bu.
0: Ya bunların inşallah devamı da geliyor ve gelmeye de devam ediyoruz. En sondan başlayalım sevgili Murat'la, Murat Güneş'le, onu da burada daha
1: selamlar,
0: önce
1: evet, selamlar
0: gönderelim. Selamlar gönderelim buradan. Sevgili Murat'ı da ağırlamıştık. Gerçekten bambaşka bir isim ama şarkı da çok güzel olmuş. Hikayesi ne bunun? Önce oradan bir başlayalım.
1: Murat'la bizim çok uzun yıllara dayanan bir yol arkadaşlığımız var. Yani sadece iş hayatımızda değil, dost olarak da çok birbirimizin hayatındayız. O yüzden de hani dertleşiriz, konuşuruz, güleriz, birlikte Game of Thrones seyrederiz falan, hani böyle çok çok paylaşımlarımız vardır. Aysel Gürel'in hastalığı sırasında biz tanıştık Murat'la. Bir daha da ayrılmadık. Bizi birbirimize bağladı ve gitti. Ben hep öyle derim. Yani bir de onurumuz vardır bizim. Aysel'in bağladıkları derim.
0: Ah ne güzel ya.
1: Bizi bağladı ve gitti. Sonra ömürlük yoldaş olduk birbirimize. O yüzden de Murat'ın yaptığı şarkıları bilirim ben. Hani işte bir şarkı yapar, bana atar, ne diyorsun der veya bu senin der, atar bir yer, böyle
0: çok
1: durduk
0: güzel
1: yerde falan. İncir Ağacı da bana dinlettiği şarkılardan bir tanesiydi ama o zaman daha şarkıcılık kariyeri başlamamıştı onun. Ve şarkı söylemeye niyeti vardı. Ben de daha doğrusu ya söylesene, şarkı söylesene, çok güzel sesin var falan diye hep söylerdim ona. Beşinci mevsimi yapacaktık. Beşinci mevsime karar vermiştik. Beşinci mevsimden önce şarkıları dinliyorduk. Bak bu da var, bu da var. Şunu mu söylesek, bunu mu yapsam, bunu mu söylesem ben bilmem falan diye İncir Ağacı'nı dinletti bana. Bu anlattığım hikaye 10-12 senelik bir hikaye
0: Allah
1: yani.
0: Allah.
1: İncir Ağacı'nda dedim ki Murat, hemen bu şarkıyı hemen söyle, hemen çık bu şarkıyla. Ya öyle mi diyorsun? Vallahi çok güzel şarkı, inan çok da yakışır sana dedim. Ondan sonra o da kafasına düşünüyormuş ki Yonca bunu söylese.
0: Öyle bir beklentisi var yani.
1: Evet tabii. Sonra bir anda beni bu düet listesi, şimdi bu sene böyle bir düet listesi oluşunca, daha doğrusu böyle bir akşam yine Murat'la konuşurken ben bu projeyi anlattım ona telefonla konuşurken. Ya Murat, biliyor musun, ben bir proje yazıyorum, işte düet listesi olsun, işte ben farklı müzik türlerinden de insanlarla bir araya geleyim falan, böyle düetler yapayım, araya teklileri koyayım, sonra onları albüm yapayım falan.
0: Ne zaman oldu bu görüşme? Ne kadar zaman tahminen?
1: Nisan.
0: Ha, bu sene Nisan.
1: Tabii tabii. Ya,
0: biz o zaman Nisan şimdi birazdan geliriz oraya. Bizi yeni yeni sürprizler tabii, bekliyor
1: tabii,
0: o zaman.
1: Tabii tabii. Ondan sonra ya çok güzel fikir, hemen yap falan dedi. Ama onun çıkacak şarkıları vardı. Tekneleri vardı. İşte 5 şarkılık bir EP'si vardı falan. Ondan sonra senle yapalımı konuşamadık o yüzden. Yani senle mi yapsak ilk falan diye. Ben dedim ki ya ben o zaman şunla yürürüm. Şöyle yaparım falan diye. Tamam tamam dedi falan. Sonra bana başka bir şarkı gönderdi. Bak bunu da al dedi. Aa tamam süper, alıyorum bunu dedim. Süper dedim, cebe attım. Ondan sonra bir iki gün geçti. Murat aradı be sabahın köründe be. Belki uyuyamamış, öyle olur o. O öyle olur, ben de öyleyim. Eğer bir şey varsa mutlaka anlatmam lazım.
0: Bir an sabah önce bir artık.
1: De bir sektör uyanmıyor bizim. Böyle bekliyorsun yani uyansınlar diye. Sen uyumamışsın bütün gece.
0: Bir şey. Saatler geçmek bilmiyor.
1: Geçmemiş bir şey yapmak. Uyuyor herkes. Uyanın kardeşim. Ondan sonra.
0: Çok iyi.
1: O da dedi ki sana dedi bir tane şarkı atacağım şimdi dedi. Tamam dedim. Ama dedi şarkı dedi WhatsApp'tan atmayacağım dedi. Atarsam adını görür anlarsın dedi.
0: Nereden atacak?
1: Ondan sonra maille. Mailin neydi senin? Çok komik adam ya. Ondan sonra mailini attı bana. Ondan sonra ben daha melodi girdi. İcracı bu dedim, Murat bu icra. Hadi söyleyelim mi, yapalım. Ne oldu sen? Yok yok her şeyi boş ver, bunu yapalım mı? Hadi yapalım diye biz böyle
0: ya çok köründe, iyisiniz ya.
1: Sabahın köründe çığlık çığlığa iki insan telefonların ucunda. Ya ben bu coşkuyu paylaştığım
0: müthiş
1: insanları
0: şey
1: seviyorum.
0: Ya.
1: Yani hani onlarla iş yapmayı çok seviyorum. O yüzden iyi ki yapmışız. Çok güzel
0: çok
1: gidiyor.
0: Güzel olmuş,
1: maşallah.
0: Çok güzel
1: hem
0: olmuş.
1: Çok güzel
0: maşallah.
1: Olmuş hem de çok güzel gidiyor. Çok da keyifli oldu yani bu projeye Murat.
0: Ne kadar sürdün o stüdyosu mütüdyosu falan?
1: Biz uçarak.
0: O kadar ya.
1: Biz o pazar stüdyodaydık.
0: Hatta telefonda bitirdik
1: tabii
0: her şeyi
1: tabii,
0: bitirdik.
1: Biz hafta içi yani bunu pazartesi ya da salı konuştuysak biz pazar günü stüdyodaydık yani o derece. Can'ı ben arıyorum şimdi bir dakika dedi, işte Can'a hemen demo gitti falan böyle. Ondan sonra Can'la hemen böyle üçlü telefon yap ben Can'a tamam bakıyoruz hadi geliyor falan diye böyle bir anda. Bizim çünkü aslında yani hemen Mayıs'ın başında çıkalımdı. Ancak artık 15'ine yetiştirebildik.
0: Hep böyle misin? Yani hem Yoncero diye hem de Murat da yani böyle bir an önce olsun heyecanı hep
1: ben
0: var mıdır?
1: Ben beklerim. Dururum mesela 2 senedir bir şey yapmadım. Dururum sonra son bir ayda böyle vururum diye. Ama aslında benim o birazcık koza kısmım. İşte kozadan bir günde bir anda çıkar ya kelebek yani öyledir ya. Hep ona benzetirim ben meseleyi. Kozayı örerim sonra bir anda hızlıca.
0: O 2 sene niye?
1: En son çıkardığım şarkıdan bu yana 2 sene geçti. Aslında arada bir tane şarkı bitirdim. Şarkı da sonbaharda çıkacak, o da Murat'ın şarkısı ama çok da sevdiğim de bir şarkı. Biraz da böyle çok duygusal ağırlığı olan bir şarkı. Onu böyle yaz aylarında aslında harcansın istemedim. O biraz bekliyor.
0: Öyle bir şey var ama değil mi? Yani yaz aylarında o tarz bir
1: yani
0: şarkının çıkması
1: ki,
0: çok etkisi olmayabilir.
1: Yani insanlar
0: daha hareket bekliyorlar
1: birazcık
0: falan.
1: Birazcık daha böyle kıyafetlerle beraber hafifliyorlar ya. Zihnen değil belki ama. Yani işte hava güzelleşiyor. İşte
0: halbuki bu ülkede de zihnen niye hafiflemeyelim
1: ne
0: ki?
1: Neden acaba? Ya ne ki? Halbuki ne derdiniz var? Allah'ım ya, nankör müsünüz desiniz?
0: Allah'ım sevgili Yonca.
1: Ondan sonra o yüzden de bu incir ağacı böyle yani yeni bir şey arıyordum. Hani bunu diğer şarkıyı bekletiyorum çünkü o şarkıya da çok inanıyorum ama biraz daha böyle bir yaz sonu bir aşklar bir bitsin bakalım.
0: Bir dakika yazın bu düetler konusu falan.
1: Düetler yürüyecek bir anda.
0: Yürüyecek. Aha,
1: şimdi düetler yürüyecek belki yaz
0: İsimler
1: ortası
0: yetiştirir.
1: Benim kafamda belli ama siz.
0: Kendilerinin haberi mi yok? Bizim mi haberimiz yok? Kimin haberi yok?
1: Kendilerinin haberi olmayanlar da var. Takvimlerini beklediklerim de var. Yani herkesin takvimine
0: kaç
1: de uydurmaya
0: isim?
1: Çalışıyorum. Onun öyle bir sınırlaması yok.
0: Mi?
1: Yani hani ben hani şarkı bazlı gidiyorum aslında. Şimdi mesela bir tane şarkı var elimde. Onu kimle söyleyeceğimi biliyorum.
0: Bunlar yeni bir şarkı mı sevgili Yoncero?
1: Genelde yeni bir
0: yeni
1: şarkı.
0: Şarkıda.
1: Evet. Yani güzel bir cover da olabilir ama hani ben cover'ı tekli olarak kendim söylemeyi tercih ederim. Hani cover'ı düet biraz çok kolay bir iş değil. Çok da iyi örneği bilmiyorum ben. Çok ben görmedim son zamanlarda. O yüzden de teklilerim devam ederken araya da düetleri sokacağız bakalım.
0: Ay çok güzel ya, merakla bekliyorum. Harika, hareketli var mı onların içerisinde peki?
1: Var, var.
0: Vay be, yani bir an önce gelsin artık ya. Aynı şey sabahı bekleyememek gibi biz de bekleyemeyeceğiz şimdi.
1: Ya şimdi belki yaz ortasına gene bir şey yetiştirmeye çalışıyorum.
0: Sürekli girip bakacağız böyle çıkmış mı bir şey, çıkmış mı,
1: evet,
0: çıkmamış mı.
1: Evet ama şimdi incir ağacı da çok da güzel gidiyor. Yani kıyamadım da incir ağacını sonlandırıp yeni bir şey yapmaya, bakalım göreceğiz.
0: Yeni bir şey geldiği zaman öncekinin bir anlamda sonlanması mı oluyor? Ne o?
1: Yani benim şarkılarımda pek öyle olmadı şey bugüne yok kadar. Yani ben hani hala sana bir evet şey olmasın ya. Sahnede ya iki kez söylüyorum yani.
0: Ben az önce ilk yarım saat içerisinde arkadaşlara döndüm. Dedim ki hadi birer tane Yonca Rodi şarkısı söyleyeyim. Biri anlatma dedi. Biri hıçkırmalısın dedi. Biri düştüysek kalkarız dedi.
1: Çok şükür.
0: Aliye diyenler falan filan, böyle müthiş ya çok gerçekten. Şükür, çok bu çok şükür güzel bir şey. Sevgili dinleyiciler, 0505 171 66 56 canlı yayında sevgili Yonca Rodi konuğu, muhteşem enerjisiyle dinleyicilerimizin mesajları var. Değerli abicim, iyi yayınlar. Yonca Lodi'yi çok sevdiğimiz, bizim kuşağın sesine, duruşuna, emeğine büyük hürmet gösterdiğimiz gerçek bir sanatçımız. Çok güzel bir yayın oluyor eminim demiş. Aykut göndermiş, Aykut Buluç. Utanmak iyidir Yonca Hanım. Ayrıca sizin utanacak bir durumunuz olduğunu sanmıyorum. Bir lahmacun yemeyecek hale getirenler utanmalı. Seviyoruz ilgiyle, saygılar demiş sevgili Zafer Bey göndermiş.
1: Şimdi konsolosluğunda üstündeyiz arkadaşlar, yapmayın. Bin tane güvenlikten geçecek. Arkadaşlar yapma, çok tehlikeli bir konumdayız şu an.
0: Bu müzik hikayesi hep var mıydı? Yani hep bu çocukluktan var
1: çocukluktan
0: olan.
1: Çocukluktan yani şöyle hep hani bu hadi kızım klasik bir şarkı söyle durumu bizde vardı. Çünkü babamın sesi çok güzeldi. Hı-hı. Hep şarkı söylenirdi bizim evimizde. Hı-hı. Annemin sesi çok güzeldi. Hı-hı. Sürekli sabah uyanılır. Uyanmakla beraber müzik açılır. Türk sanat müziği. Ya evde kanaryalarımız vardı. Babam bülbül sesleri dinletirdi. Onlar bülbül gibi ötmeyi öğrensinler falan diye. Böyle bir bıcır bıcır bir sesli bir evdi bizim ev. O yüzden de tabii ben ilk günden itibaren şarkı söyleyen bir çocuktum. Hı-hı. Kimse de bunu yadırgamadı. Hı-hı. Zaten bebekken beni ağlatamazlarmış. Tabii yani eğer ağlarsam kıyamet, öyle bir sound. Böyle yüksek ses. Oradan anlamışlar zaten bir şey geliyor.
0: Bu çok iyi.
1: Evet. Sonra İlkokulda kız grubum falan vardı. Manifest değilim ben be. İlk manifest burada. Lütfen, lütfen. Bayağı ilkokulda kız grubum vardı benim. Dans edip şarkı söylerdik.
0: Allah
1: falan
0: aşkına.
1: Tabii tabii, Türkiye'nin yani ilk kız grubu.
0: Ay çok iyi ya.
1: Tabii tabii. Çalışırdık bayağı.
0: Ciddi
1: böyle.
0: Ciddi misin sen? Sen kendin mi planladın
1: tabii
0: bunu?
1: Tabii tabii. Öyle yapın.
0: Sen
1: bunu
0: söylüyorsun.
1: Böyle yapın. Ben şu şarkı söyleyeceğiz şimdi falan diye. Böyle gösteri yapardık okulun özel günlerinde. Çok komik. Ama ilkokul birden ikiden bahsediyorum.
0: Allah Allah.
1: Yani.
0: Müthiş bir şey ya.
1: Ama sonra bir şey oldu. Benim aklım ermeye başladıkça, biraz da büyüdükçe aileye tepki. Aile çünkü yap kızım, söyle kızım. Yap. Babam özellikle işte seni konservatuara vereceğim bilmem ne falan dedikçe ben böyle geri çektirmeye başladım kendimi.
0: Allah Allah. Halbuki bu destek çok önemli.
1: Çünkü o çocuk aklımda o Türk sanat müziği istiyordu. İşte İTÜ'ye vereceğim seni falan dedikçe ben şimdi Türk sanat müziği deseler canımı veririm. O kadar çok seviyorum. Sahnede mutlaka söylüyorum. Çocuk aklı işte.
0: Evet, evet.
1: Ben o ara yazmayı keşfettim. Yazmaya çok heves, çok kitap okurdum. Ben
0: kaç yaş, kaç yaşında
1: okurdum
0: bu arada?
1: Yani böyle artık ortaokul civarı yazıyorum, okuyorum, sürekli okurdum yani. Hani beni bırak bir yerde, hani şu kadarcık bir şey ver, ben okurum yani.
0: Allah Allah,
1: öyle,
0: çok iyi.
1: Öyle
0: ya
1: bir çocuktum hep.
0: Çok iyi.
1: Ondan sonra okumak yazmak derken ben gazeteci olacağım dedim. Hatta işte basın yayın okuyacağım dedim. Sonra belki dedim işte ana şey yaparım, ara pedagoji de okurum, çocuklarla aram çok iyi. Ben bunu yapacağım.
0: Ama Yonca da iyi gazeteci olurmuş.
1: Onu da anlatacağım birazdan. Neler olduğunu.
0: Yani burada olmayabilirdi muhtemelen.
1: Ondan sonra.
0: Hani biz kendisine gidiyor olabilirdik.
1: Bak kesin. %100. Ondan sonra. Neyse. Sonra Ben böyle işte karar dedim ki meslek sesine gireceğim. Çünkü dedim Maçka'nın basın yayın lise var işte. Maçka'yı basın yayın orada okuyanlar işte öbür tarafa üniversiteye kolay giriyor bilmem ne falan diye. Tamam dediler, bizimkiler hiç karışmazdı zaten. Ne istiyorsun onu yap. Zaten ben tek çocuktum. Onlar sabah giderler akşam gelirler. Ben hep yalnız büyüyen bir çocuktum. Ama buna çok etkisi oldu yani. Çok kendimi büyütebildim bu sayede. Tamam dediler, okey. Kendi başıma yapınca da tabii ben boşluk doldurmak için yapı meslek sesini yazmıştım Zincirlikuyu. Ne alaka? Ama 5 tane yazmak gerekiyordu. 5. ya onu da yazmışım bir yere. Yanlış yazmışım. Bir puanım tuttuğu halde o kaydırma yüzünden yapı meslek sesine girdim ben. Merhaba, buyurun. Teknik resim.
0: Üstüne bir de mimarlık.
1: Ne alaka? Yani ne yapıyorsun arkadaşım? Ama işte... Allah kurar nedir laf o, kul kurar kader güler işte Allah getiriyor yani, ilahi düzen diye bir şey var. O lise sayesinde ben müziğe başladım.
0: Lise sayesinde.
1: Yap meslek sesine girdim ama bir 10 Kasım töreninde böyle küçük bir dörtlük söyledim, bana denk geldi. Ben indiğimde okul orkestrası üşüştü başıma, sen bizim solistimizsin dediler. Ben elimde mikrofon tutmadım hayatım boyunca ve ben lise 1'de bir anda bir orkestra solisti oldum.
0: Allah Allah.
1: Dedim ki tamam, madem yapacağız bu işi, öğreneceğiz o zaman. Mükemmeliyetçiyiz
0: yani. Yani bir de bir artist ki daha o zamandan.
1: Öğreneceğiz o zaman, yapacak bir şey yok. Sonra işte lise 2. sınıfta stajlarımız vardı bizim işte. Ben bir yandan mimar yanında çalışıyorum, bir yandan okula gidiyorum falan. Dedim ki bir müzik kursu bulayım. Allah'ın işi bilmeden yine kapısını çaldığım kurs kimin?
0: Kimin?
1: Timur Selçuk.
0: Oo. Vay vay vay vay vay.
1: Timur Hoca dedi ki beni hemen sınıfta ayırt etti. Sen gel bakayım buraya. Sen konservatuara gireceksin. Peki hocam. Girip babanı kabul etmez misin? Al böyle sokarlar adamı konservatuara. Timur Hoca rahmetler içinde uyusun.
0: Amin.
1: Toprağı bol olsun, ışığı bol olsun. Onun sayesinde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdim. Ondan sonra hayat başladı.
0: Oraya geleceğim dedin ya, gazetecilikle ilgili olarak. o ne Allah aşkına, sevgili, merak ettim. Sevgili, orada bir şey var çünkü.
1: Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta bir konserdeydim. Konser erken bitti. Gecede sevgili Fatih rahmetli, Fatih Ürek sahne alıyor. Dediler ki ay hadi Fatih'e gidelim. Erken bitti benimki çünkü mekan konseri değildi benimki. Daha erken bitti. Ondan sonra hadi Fatih'e gidelim, Fatih'e gidelim. Ondan sonra hiç Fatih'e söylemeden gittik işte. Bir yerde böyle küçücük oturduk, onun bizi görmeyeceği yerde. Görmez mi? Sahneden indi, baktım sarılmış öpmüş, şarkı söylüyor ama. Ondan sonra işte çekiştirerek beni sahneye aldı. Ondan sonra işte birlikte söyledik ettik falan. Benim çocukken bir karşılaşmışlığım vardı rahmetli Turgut Özal ve eşi Semra Özal'la. O zaman bana sormuşlar işte ne olacaksın, gazeteci demişim çocukken. Ondan sonra Semra Hanım vardı seyircilerin arasında.
0: O gün orada. Hayda.
1: Ben sahnedeyken dedim ki biz rastlaşmıştık dedim, ben çocukken bana sormuştunuz ne olacağım diye dedim. Gazeteci diye cevap vermişim ama gördüğünüz gibi buralardayım. Semra Hanım böyle ay iyi ki olmamış. Gazetecilerden çekti hiç. Ay,
0: ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Yonca Lodi'yi hakikaten gerçekten Türkiye tanıyor, biliyor. Gazeteci olsa yine bilirdik.
1: Bilmiyorum.
0: Bilirdik. Bilmiyorum. Kesin bilirdik. Ya şimdi şu... muhtemelen bir değil birçok Yonca Lodi haberi yapardık, doğru söylüyorsun.
1: Başıma neler geçti.
0: Sevgili Yonca Lodi, o toplardan içinde sorular var onların. Tamam. Bakalım ne çıkacak. Bu arada ben de gelen hanımlar beyler stüdyo konuğum sevgili Yonca Lodi muhteşem enerjisiyle, bir taraftan ben de sizlerden gelen mesajlar onlara bakacağım şöyle. Bir gece eski sevgilimin yeni sevgilisinin kız kardeşim, bu ne ya, profilinde geziyorum. Yanlışlıkla bir videoya tıkladım. Ses de son ses açıkmış. Evdekiler uyuyor. Gecenin üçü. Videodan birden Yonca Rodi'nin Sana Bir Şey Olmasın şarkısı pat güm diye çalmaya başladı. Heyecandan telefonu yataktan aşağı fırlattım. Telefon gitti, komodinin arkasına sıkıştı. Şarkı orada. Beni unuttun buralarda diye avaz avaz çalıyor. Ben komodini çekmeye çalışırken evdekiler hırsız girdi sanıp odaya daldılar. Annem beni el feneriyle arkasında ağlarken buldu. O gece hem rezil oldum hem de o hesabı gizlemeyi unuttum. Yakalandım. Yonca abla, şarkının introsu neden bu kadar yüksek giriyor? Gözünü seveyim demiş. Ufuk Işık göndermiş.
1: Sevgili Ufuk, şimdi kendi becerisizliğini koskoca yolculuğu diye vakfetmen hoş değil. Şimdi sen gecenin bir yarısı beceremediğin stalk yüzünden benim müziğime patküt dersen Allah'ın da işte sopası yok.
0: Allah'ın çok iyi ya.
1: Yapacak bir şey
0: çok
1: yok.
0: Çok iyi ya.
1: Allah çarpar adamı.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Seninle yaşayan yaşayan yaşlanmaz söyleyeyim.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ha. Kimse yapamıyor. Bilmiyorum bunu.
0: Kanter içinde kaldım.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bunu anlatmak ister misin insanlara? Gerçekten kimse yaşamıyor yani. Oğlum da mecbur. Mecbur annesiyim, ne yapsın? Mecburen. O da görevi bitince gidecek yani.
0: Gidecek tabii, diyorsun. Tabii.
1: Anne Almanya gitsem mi falan diye başladı. Ay ya.
0: Ne diyor? Soruda ne diyor bu arada?
1: Sabah uyanınca ilk baktığın şey telefon mu yoksa aynadaki sen mi? Hı. Ay ikisi de değil, telefonun şeyi tanımıyor, yüzümü tanımıyor, telefon açmıyor.
0: Ay çok iyi yani.
1: Telefonu açmıyor. Benim diyor, benim aç.
0: Allah'ım.
1: Sabah açmıyor yani telefon.
0: Bak sevgili dinleyiciler, bir güldür güldür Toygan'da bu kadar güldüm. Bir de sevgili Yonca'da bu kadar güldüm.
1: Ya benim soğuk kadın diye adım çıkmıştır.
0: Vallahi çıkmış
1: da.
0: Var ya, evet. Hakikaten öyle.
1: Sen... ya beni yakından tanıyanlar öyle olmadığımı bilirler. Eğer hani gerçekten konuk olduğum insanla ilgili de pozitif hissedersem çok rahat olurum.
0: Ay çok
1: hiç,
0: iyi ya.
1: Yani hiç öyle biri değilim. Ben soğuk bir kadın değilim ama... Hani bak, sürekli her yerde de ben soğuk bir kadın değilim sevgili, diye gezemem
0: sevgili,
1: yani.
0: Sevgili Yonca bak, bu arkadaşlar bizim editör arkadaşlar kolay kolay buraya böyle kalabalık gelmezler.
1: Süper.
0: Bunların bir huyu var, sevdiklerine böyle geliyorlar.
1: Ay,
0: bak çok samimi
1: ederim.
0: Söylüyorum.
1: Sağ olun.
0: Ben çok gülüyorum gençler burada, baksana sırılsıklam oldum Allah'ını seversen ya.
1: Ya şöyle ben artık telefona da bakmıyorum, aynaya da bakmıyorum. Gerçekten artık şu sabahları uyanıyoruz ve o kortizol seviyesi şey oluyormuş ya, hemen böyle stresle kalktığımız zaman çoğu zaman zaten böyle stresle uyanıyorsun. Şunu yapacaktım, şöyle yapacaktım veya bir telefonla uyanıyorsun falan. Artık şunu böyle uyanıp bir 10 dakika gerçekten yüce yaradanla baş başa kalmayı tercih ediyorum sabahları.
0: Aa,
1: yani
0: çok
1: onu
0: güzel.
1: Yapabilmek istiyorum.
0: Çok
1: yani
0: güzel.
1: Uyanıp böyle hemen kalkmadan, zaten bir de kedim olduğu için kedim
0: adı
1: zaten
0: ne?
1: Luna. Luna zaten saçım başımı yolduğu için kalk mama ver diye. Zaten hani kendiliğinden uyanma pek olmuyor. Veya oğlum okula gidecek oluyor falan. Ama böyle bir 10 dakikayı geçirebilirsem sakin, o zaman telefon da tanıyor yüzümü.
0: 10 dakika ama sonra.
1: öbür türlü tanımıyor. Öbür türlü tanımıyor.
0: Çok iyi. Sevgili Yonca Lodi konuğum, hanımlar beyler, bir saat başına gidiyoruz. Jingle'ımızı duyup tekrar geliyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: bir aşık. Hanımlar beyler, çok güzel bir şarkı olmuş ama ya.
1: Ya ben de çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum.
0: Vallahi
1: yani.
0: Çok. Bir şey söyleyeceğim ama gerçekten samimi cevap istiyorum. Yani hepsi benim çocuklarım falan filan diyorlar ama Yonca Rodi'nin en çok tuttuğu Yonca Rodi şarkısı. En.
1: Ama gerçekten buna cevap verilemez. Çünkü hepsiyle vakit geçiriyorsun. Hepsine mesai harcıyorsun. Şimdi en son yapılan, en çok sevilen oluyor bir süre. Yani en küçük çocuk çok sevilir ya. Ama tabii ki bütün şarkılarımın içinde, hepsinin içinde benim hayata başlangıç şarkım Sana Bir Şey Olmasın. Yani Sana Bir Şey Olmasın tabii ki benim için çok özel. Yani benim tüm çömezliğimle. Öyleydim. Hiçbir şey bilmiyordum. Yani sudan çıkmış balıktım gerçekten. Onun bana hissettirdikleri, yaşattıkları, o dönemki ben, o dönem başka biriymişim. Şimdi başka biriyim. Ama bana 30 yıllık bir kariyer hediye etti Sana Bir Şey
0: ne gibi,
1: Olmasın.
0: Ne gibi bir başkalık o? Yani o değişim ne peki?
1: Çünkü çok fazla, yolda çok fazla şey öğreniyorsun. Öğrenmek istemediklerini de öğreniyorsun maalesef. İşte neler yaşandığını, işte arkada ne dolaplar döndüğünü, her türlü hainliği, negatif taraflarını da söylüyorum. Bir anlamda,
0: yani dışarıdan baktığımızda bize her şey toz pembe harika değil, gibi görünüyor
1: değil,
0: ama
1: tabii.
0: Değil
1: yani
0: aslında.
1: Ben hep söylerim yani hani bu camiada çoğu insanın tırnaklarının dibinde kan vardır yani tırmalamaktan. Oo. O kolay bir şey değil yani. Hele 30 yıllık bir kariyer, ben şimdi hani Yonca Rodi olarak değil de Yonca olarak dışarıdan baktığım zaman Yonca Rodi'nin hayatına çok kolay geçen bir 30 yıl değildi. 30 yıl neredeyse işte 99 ne oluyor işte 27 sene mi
0: evet,
1: oluyor?
0: Evet.
1: 27 sene, bunun öncesi de var, albümlerden önce şarkı söylemeye başladım ben, profesyonel hayatım daha 93'te başladı. O zamandan bu zamana çok uzun zaman geçti. Bir yola çıkmışsın. Daracık bir yolmuş, otoban olmuş. Arada patikaya sapmış. O kadar çok şey var ki, ve yol üstünde durup aldıkların yanına, koluna girdiklerin, yolda bırakmak zorunda kaldıkların, hem özel hayatında hem iş hayatında. O bir macera yani, çok uzun. Sana Bir Şey Olmasın o yüzden o maceranın başı olduğu için çok özel.
0: Şöyle bir şey var. Çok zor aslında iş, çünkü özellikle Yonca Rodi gibi bir isim yaptığının yenisinin daha iyisini yapmak durumunda değil mi? Bu
1: her zaman.
0: Bir şey yapıyor
1: her
0: mu?
1: Zaman.
0: Bir sıkıntıya soktuğu oluyor mu?
1: Yani bazı şey oluyorum bazen. bu şarkı bana yakışmaz dediğim şeyler oldu.
0: Ha, reddettiğin.
1: Bana gelip evet ya yani, olmaz bunu ben yani yok. Ben bu sözü söyleyemem dediğim şeyler oldu tabii ki. Ya yani benim için her zaman, çünkü sözler çok önemliydi. Anlattığım, belki bu gerçek ilişkinin sebebi de birazcık anlattığım hikayelerin inandırıcılığıdır. O sözlerin gücünden kaynaklanıyor. O yüzden de ben bu sözü söyleyemem arkadaşım dediğim şeyler oldu.
0: Çok güzel, bu hala
1: içinde.
0: Da böyle. Böyle. Disiplinli bir insan mıdır Yonca Rodi? Özellikle iş konusunda değil
1: çok.
0: Mi? Yani o sahne arkası, sahnede.
1: Çok disiplinliyim.
0: Öyle mi? Ya zor mudur seninle çalışmak?
1: Hayır, değildir.
0: Değil.
1: Disiplinliyimdir. Yani her şey usulüne uygun yapılsın isterim. Saatinde yapılsın isterim. Ama çok eğlenceliyimdir.
0: Bir kere
1: yani,
0: onu gördük canım.
1: Yani hani çok eğlenceliyimdir. Hani benimle, benim ekibim. Ben 30 yıldır aynı orkestrayla çalışıyorum. Ben 18 yaşındaydım. O zaman bana çalan davulcuyla şu anda çalan davulcu aynı kişi.
0: Vay be, müthiş.
1: Ondan sonra işte ördek aldık işte sahneye artık. Çünkü emanette bazen tuvalete gitmesi gerekebiliyor. Emanete girin diye bağırıyor arkada.
0: Allah'ım ya.
1: Ay duyarsa beni.
0: Hatta mı? Alo.
1: O yüzden de yani eğlenmeden olmaz bu iş. Bizim işimiz eğlenmeden yapılamaz.
0: Biz şeyi merak ediyoruz. Şimdi biz konsere falan gittiğimiz zaman böyle manyak güzel bir şekilde her şey açılıyor, ediyor falan filan ya. Onun bir arkasının hazırlığı var değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii canım, çok stresli bir iş.
0: Koşuşturma
1: tabii,
0: falan
1: çok,
0: filan.
1: Çok stresli bir iş ama sahneye adım attığın anda her şey biter. Aksilik de olsa güler geçersin.
0: Hadi be. Onu, ama sen onu tolere edebilecek
1: tabii,
0: de bir...
1: Tabii. Yani,
0: var mı öyle aksilikler falan sahnede yaşadın, unutmadın?
1: Koskoca Kırıkçeşme Arena konserinde elbisen patladı sahne üstünde.
0: Nasıl patladı?
1: Baya. Pat.
0: Ne yaptın peki?
1: Yani şöyle... ilk bölümü bitirdim. Hı. Gittim kostüm değiştirdim. Bir sıkıntı yok. Bir de yani gerçekten hani darlıktan veya bana dar gelmesinden dolayı değil, bir dikişindeki bir sıkıntıdan dolayı. Ondan sonra girdim. İlk milatla açtım, hatta ikinci açtım. Ondan sonra bir iki şarkı sonra da Yavuz gelecek Bingöl konuk olarak. Birlikte işte türkü söyleyeceğiz falan falan. Ondan sonra Yavuz geldi. Ondan sonra şöyle yaptım ve duydum o sesi. Ve bayağı böyle şey oynayacağız yani hani birlikte sahnede. Esra vardır o zaman stylingimi yapan. Esra böyle yaptı. Nasıl dönmeyeyim arkamı? Nereye dönmüyorum? Ben arkamı nasıl oluyor o iş? Böyle robot gibi nasıl? Ondan sonra neyse ya, onu böyle bir şekilde atlattık. Ben böyle yengeç gibi yan. Ondan sonra kulise kaçtım böyle bir şey arasında. Hemen böyle üstten tak tak tak tak diktiler falan ama... Ama hani o böyle bir an böyle bir soğuk ter basar ya. Aman öyle küçük bir patlak falan değil. Bu kadar.
0: Oo.
1: Böyle bir patlak yani. Böyle bir şey. Hani en bunu en çok güldük. Sonra çok güldük buna yani. İnanılmaz. Benim gelişime tabii çok gülmüşler. Stres... Böyle yan.
0: O an stres oluyorsun falan filan ama sonrasında.
1: Ama böyle birbirinden romantik şarkılar söylüyor. Öldüm bittim yandım sensizim falan. Allah kahretsin Eyüp, senin arkası patladı diye.
0: Ya tam onu söyleyecektim.
1: Nasıl konsantre olacağım?
0: Ya düşünüyor musun? Aklına sahnedeyken öyle şeyler geliyor mu? Yani ya, burada geliyor da.
1: Ya Haluk Bilginer'in bir konuşması var diye geçen gün. İnanılmaz doğru yani, bir oyuncu için geçerli olduğu kadar bir şarkıcı için de geçerli. Aynı anda bir aktör her şeyi düşünmeli diyor ya. Evet, bir şarkı düşünüyorsun. Diyorsun ki of ışık gözüme girdi. Şimdi takip ışığı.
0: Tamam.
1: Of sağ bir dakika, yeni de ameliyat oldum, gözüme bir şey olmaz herhalde. Yani bunlar olmaz. Sağa biraz kaysam ama o zaman takip ışığına kaçmış olurum. Tabletten şu
0: millet şey kendinden geçmiş orada.
1: Tabletten şunu açmam lazım. Dur, buradan hangi şarkıya bu? Şuna mı bağlasam bilmem ne falan.
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: 200 tane şey geçiyor.
0: Bunlar
1: kafanda.
0: Tamam, konserde o anlık akla gelen şeyler ama böyle ne, ya evde ulan camı açık bıraktın mı, yağmur da var diyorlar ama
1: ben
0: bilmiyorum.
1: Ben pek şey düşünmem. Ev düşünmem. Pek yani hani o çok oraya çok fokus olurum, çok konsantre olurum ama tabii çok büyük hüzünlerini sıkıntılarını dertlerini de bırakıyorsun aynı zamanda. Birinden ayrılıyorsun, aşıksın,
0: sahneye geldiğinde her şey o geride kalıyor,
1: o geride
0: değil mi?
1: Ama üzülüyorsun da, o hissiyat da var içinde, belki o gün biraz daha aşık dolu söylüyorsun falan falan ama hani sahnede birçok şeyi düşünürken hayatına böyle bir mola vermek zorundasın. Yani o çünkü bambaşka bir yere. Daha ben o paylaşımın konser sırasında seyirciyle şarkıcının arasındaki paylaşımın çok ilahi bir şeyin yansıması olduğunu düşünüyorum açıkçası. O çok güzel bir bağ.
0: Hala konsere çıktığında öncesinde o heyecan devam ediyordur
1: zaman,
0: değil mi?
1: Her zaman.
0: Sahneye çıktığın anda tabii, bitiyor mu öncesinde?
1: Adım attığın anda biter.
0: Çok güzel bir şey o ya. Çok. Şu arkadaşlardan bir tane daha sevgili. Peki. Evet yani.
1: Akıllanmadık daha doğrusu.
0: Yok, akıllanmadık. Biz kendimiz kaşınıyoruz. Peki ben bu arada gelen mesajlardan şöyle bir bakayım. Ankara'dan Melisa. Sevgili Yonca abla, benim gibi opera ve şan eğitimi alan tüm öğrencilerin idolüsün.
1: Ay,
0: popüler müzik yaparken bile o teknik kaliteden ödün vermek müthiş bir vizyon. Umarım bir gün seninle tanışırım. Çok sevgiler demiş. Yonca abla merhaba. Erzurum'un o soğuk kış gecelerinde ne zaman ders çalışmaktan bunalsam senin slow şarkıların içimizi ısıtıyor. Eğitiminle kalitenle biz gençlere harika bir örneksin. Başarıların daim olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaş gitar ortamlarında gitarımı ne zaman elime alsam istek parçası olarak senin şarkıların söyleniyor. 90'lardan bugüne köprü olmuş efsane bir sessin. Adamsın abla. Saygılar.
1: Eyvallah.
0: Arda.
1: Eyvallah.
0: Yonca abla selam. Sevda hanım göndermiş. Ben de senin gibi tam bir akrep burcu. Akrep burcu mu?
1: Başak'ım ben.
0: Ha, Başak mı? Ha, yanlış biliyorsunuz o zaman. Akrep burcuyum demiş ama şu devam edeyim. Bir gün iş yerinde çok haksızlığa uğradım ve bir iş arkadaşımı hayatımdan tamamen silme kararı aldım. Masamı topladım, kulaklığımı taktım. Düştüyse kalkarız şarkısını açtım. Şarkıdaki gibi o düştüysek kalkarız, ölmedik ya kısmını dinleye dinleye bir özgüvenli müdürün odasına gittim, istifamı verdim. İnanılmaz bir cesaret verdi bana demiş. O yüzden şarkının bende yeri çok ayrı demiş.
1: Bana bile o kadar cesaret vermiş. Yani ben şey diyorum bazen, düştüysek kalkarız. Kalkarken bir hafif oturmamız gerekiyor. Bir oturup böyle hafif. Ya çok seviniyorum. Benim böyle düşsek kalkarızla ilgili çok fazla hikayem var. Yani bana iletilen bir yeniden başlama hikayesi gerçekten düşsek kalkarız. Sadece bir aşk hikayesi olarak bakmamak lazım. Çünkü bir insan yoktur ki düşmesin. Her şekilde sağlık olabilir, aşk olabilir, işte evlilik, boşanma,
0: senin hiç
1: her
0: düştüğün,
1: şey
0: olmuştur. Hangi biri?
1: Böyle uzun yatıp böyle yerden de halkı selamladım. Ya düşmeyen insan mümkün mü? Mümkün mü yani? Ha, düştüğünü belli etmezsin, o ayrı meseledir. Düştüğünü kimse bilmez, o ayrı meseledir.
0: Ama çok yorucu değil mi o
1: düştüğünü
0: ya?
1: Düştüğünü herkese anlatırsın, bu da senin tercihindir. Bu,
0: sen hangisi?
1: Ben biraz kendi içime kapanırım. Yani böyle dışarıya çok renk
0: daha
1: vermem.
0: Daha çok yormuyor mu? Daha çok...
1: Çok dinlenmiş görünüyorum galiba oradan ama çok yorgunum.
0: Vallahi yorgunum. Allah nazarlardan saklasın, çok iyi görünüyorsun.
1: Ya genel olarak... öyle bir yapım öyle kendi içimde kendi kendime bazen hani hakikaten evladımdan bile saklayarak hani kendi kendime çözmeye çalışırım.
0: Ama annelerin böyle
1: şeyi.
0: Bir yanı zaten evet, var evet. Ya o etkilenmesi
1: ama şimdi
0: falan.
1: Mesela inanılmaz o anlamda üstümden yük aldı, çok paylaşıyor benimle mesela. Ya anlatsana hani şöyle şöyle diyor, anlatıyorum mesela. Aa, akıl alıyorum bazen falan, hoşuma gidiyor. Aa, iyiymiş ya falan diyorum yani. Ama o diyorum ya, bizim nesil öyle bir nesil. Annene babana belli etmezsin, onlar üzülmesin. Çocuğuna belli etmezsin, onlar üzülmesin. Hep arada sen olursun. Hatta onların isteklerini kendi isteklerinin üstünde tutarsın. Bizim nesil öyle bir nesil.
0: Evet, evet, kesinlikle.
1: Ben mesela ben bir şeyi bile hani bir problem yaşadım ve çok majör ve çok sıkılıyorum onu çözdükten sonra anneme anlatırım mesela. Annem de kızar bana. Niye söylemiyorsun? Neden söylemiyorsun? Şöyle ya, hallettim ben. Şimdi ben ya, benden daha çok bu sefer sen üzüleceksin. Sen üzüldün diye ben iki kat üzüleceğim. Ne gerek var? Bizim neslinin birazcık alışkanlığı bu bence.
0: Soru ne bu arada?
1: Bunu kimse bilmiyor dediğin küçük ama komik bir sırrın var mı? Ay çok var ya.
0: Neyi mesela?
1: Ya? Hani yani komik.
0: Valla ilk defa bizde söyleyeceğim bir şey olsun sevgili Yonca Lodi.
1: Yani ben gecenin üçünde evdeki eşyaların yerini değiştirdim mesela.
0: Hadi ya.
1: Tabii.
0: Nasıl
1: yani
0: eşyaların?
1: Yani öyle takıntılarım vardır benim. Yani başı
0: nasıl?
1: Başağım ya ben.
0: Büyük eşyalar falan
1: evliydim
0: mı?
1: Evliydim o zaman hatta. Çocuğum falan da yoktu. Gece 3'te bir şeye takıldım. Dedim ki o büfeyle dedim, o koltuğun yerini dedim değiştirsem dedim, o salon dedim orası çok güzel olur bilmem
0: gece
1: dedim.
0: Gece 3'te. Bu bir şey söyleyeyim mi? Değiştirmek istemene sebep bir şeyler olmuş. Yani
1: yok, takmışım kafayı işte. O öyle olacak ille yani. Ben kafayı takarsam onu yapmazsam uyuyamam. Hayat
0: şey
1: devam
0: var mıdır?
1: Etmez.
0: Böyle
1: yani.
0: Batıl inançlar, matıl inançlar falan, takıntılar bir şey var mıdır? Sahneye çıkmadan evvel mesela yaptığın bir şey.
1: Mutlaka.
0: Dua edersin.
1: Ondan sonra kalktım gece 3'te ki o büfeyi şu anda 3 kişi falan zor çekiyor yani ben, işte iman gücü. Ya Allah, bismillah, Allah'ım
0: tek başına gece 3'te
1: evet o büfeyi, koltukları bilmem neyi falan değiştirdim. Böyle bir saat uğraştım. Böyle kanter içinde, neyse sonra yattım. Eski eşim sabah beni şöyle, Yonca kanka hırsız girmiş.
0: Duymamış mı ya?
1: Yonca kanka hırsız girmiş. Ya yok, ben eşyaların yerini değiştirdim.
0: Hayır, bu daha büyük bir sorun, duymamış olması.
1: Ya çok, o zaman evimizde çok büyük bir evdi yani. Hani salonla odanın arası çok fazlaydı. Duymamış olabilir yani adam. Onu hiç atıyorum. Kalk hırsız girmiş. Sabah benim hem. Ya ben eşyaları yiyince. Ondan sonra da diyor ki senle yaşayan yaşlanmaz diyorsun.
0: Evle aran nasıl peki? Yani evde
1: ben
0: olmayı sever misin? Öyle
1: çok
0: mi?
1: Çok evciyimdir. Çok evine bağlıyımdır.
0: Yemek yemek
1: mutfağım
0: yemeklerle.
1: Mutfağım çok iyidir. Çok yemek
0: mutfağın
1: yaparım.
0: Yaparsın.
1: Tabii.
0: En güzel yaptığın ne mesela?
1: Her şeyi yaparım yani. Hani canım isteyecek ama. Canım eğer mecburiyetten yemek hazırlıyorsam dünyanın en lanet kadını olabilirim yani. Ama eğer keyifle arkadaşlarım gelecek, işte oğlum demiş anne şunu yapsana demiş falan. Ay anne çok güzel yaptın onu, bir de gaza getirmiş beni falan.
0: O klasik canım.
1: O kadar güzel yapıyorsun ki bunu, bak ben yemeğe doyamıyorum falan demiş mesela. Gazlamış beni. Üf, süper yaparım. Her şey yaparım yani, elimden gelir her şey.
0: Böyle konserim, akşam konser monser var. Evde gündüz iş yapıp falan öyle gittiğin oluyor mu? Oluyordur herhalde yani.
1: Ben çok temizlik ve düzen hastası bir insanım yani. Bir de kedim olunca tabii ev çok toz oluyor bilmem ne diye. Ben hani kazırım evi.
0: O kadar diyorsun.
1: Tabii tabii kazırım yani, kazırım. Telefonla konuşuyoruz geçen. Ne yapıyorsun diyorlar. Kulaklıkla konuşuyorum. Şu an cam siliyorum diyorum. Sen manyak mısın dedim ona kadar. Sen manyak mı? Ne camı siliyorsun telefonla? Şu anda boş mu durayım? Bu telefonla konuştuğum dakikayı harcayayım mı? Cam siliyorum işte diyorum. Yerlere yatıyorlar gibi. İnanmıyorlar ama telefon konuşması bittiğinde camlar pırıl pırıl oluyor.
0: Bir telefonla konuşmayı mı yoksa
1: hiç
0: daha
1: çok... Hiç sevmiyorum telefonla konuşmayı. Öyle mi? Hiç sevmem. Hiç. Sadece işle ilgili konuşacağım. Yani hani böyle oldu, böyle oldu, şu şöyle oldu, bu böyle oldu, bu buraya gitti, bu bile, devre, devre, devre. 10 dakika
0: peki şey soracağım, kapat. Sosyal medyayla falan aran nasıl?
1: İyi, iyidir sosyal medya.
0: Ha güzel. O çünkü çok önemli artık. Eskiden...
1: Ya ben şeyim var. Yani elektronik ve dijital konuda becerikliyimdir. Yani çık çık çık herkes bana söyler. Şunu söyle yapsana ya, şunu da şunu yapıştır bilmem ne bilmem ne. Çok böyle mıç mıç mıç mıç mıç mıç her dakikamı paylaşmayı sevmiyorum. Yani o anlamda bir fenomen değilim yani. Böyle biraz da insanın kendiyle kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanları evine davet ediyorsun sürekli. Sürekli gelin diyorsun.
0: Aynen
1: sürekli
0: öyle,
1: gelin
0: aynen
1: diyorsun.
0: Öyle.
1: O her dakikada olmuyor yani, insanın kendiyle zaman, baş başa kalması lazım.
0: İlk zamanlar daha güzeldi diyor musun? Ya ben mesela şeyi hatırlıyorum. Hep bazen bir örneği veririm. Bizde mesela radyoda böyle arkamızda U şeklinde devasa şeyler olur. Raflar. O raflarda alfabetik sırayla biz işte sizlerin CD'lerine ilk zamanlar kasetler, sonra CD'lere falan yer verdik. Alırdık, açardık. O CD kapağını çıkarır, fotoğraflara bakardık. Şarkıların sözlerini okurduk. O çok güzeldi mesela. Bilmiyorum sence ya, biz, bir kıyaslama yapsan
1: biz
0: ne diyorsun?
1: Biz çocukluğumuzda hani böyle kaset kuyruğunda beklerdik ya. Hani şimdi bilmem kimin kaseti çıkacak, biz de onu alacağız. O kişinin o gün çıkacak. Mesela Kayahan'la Sezen Aksu aynı gün albüm çıkartırdı mutlaka. O Kayahan'ın yöntemiymiş. Sezen'inki çok satıyor kendisi.
0: Sezen Aksu'nun hikayeleri var mıydı bu arada?
1: Çok var
0: değil mi? Stüdyoya falan gelmesi değil mi? Öyle bir şey mi vardı?
1: Yani Fazla Aşk'ın en son albüm supervisorlığını Sezen Hanım yaptı. O yani benim için şahane bir deneyimdi yani. O yüzden var tabii ki hikayelerim. O keyfi şimdi yani yeni nesil, global bir şey tabii bu yani. Hani hiç yeni dünyanın hiçbir yerinde hiçbir çocuk bilmiyor bunu. Yani bunun tadının ne olduğunu. Şimdi deliriyorlar işte manifest bilmem ne falan diye. Şimdi bir de manifestin kasetini almak için bir kuyrukta bekleseniz bak nasıl bir şey.
0: Ya ne kadar güzel oldu.
1: Bak nasıl bir şey.
0: Peki bir şey soracağım. Hazır buraya gelmişken ne oldu? Ha manifestçi arkadaş, ortada gösterdiği arkadaş manifestçiymiş.
1: Yani işte kasetini almak için şey işte
0: beklemez miydin?
1: Ha beklemezdim girmek, diyor. İşte biz
0: i̇şte
1: bekledik.
0: Bekleseydin.
1: Biz bekledik yani. Biz öyle bekledik. Bir nesiliz
0: gerçekten
1: yani. Böyle
0: öyle.
1: Bekledik. Hatta ben doğma büyüme Beşiktaşlıyım şu anda. Vatanımdayım yani. Vatanımdayım.
0: Bu arada güzel mi? Radyomuzda beğendin mi? Burayı
1: çok
0: beğendin
1: güzel.
0: Mi?
1: Gelene kadar bayağı böyle bir ter döktük ama.
0: Putin'e saygılar.
1: Rus konsolosluğu mu?
0: Evet. Ajansı. Resmi devlet ajansı.
1: Evet.
0: Radyosu.
1: Bayağı hani kimlik kontrol falan geçirdik. Doğum büyümü Beşiktaşlıyım. Geçen mesela çocukken karışık kaset yaptırma alışkanlığı vardı.
0: Başına bir de anons
1: yapıyoruz. Yani ben okula giderdim mesela. Servise daha adımımı atardım, kaseti verirdim yani. Yani o kasette şeydi.
0: O listede kimler oluyordu?
1: Ben hep yabancı dinlerdim.
0: Yabancı.
1: Sonra yani liseye kadar hep yabancı dinlerdim. Sonra o zaman kasetlerimizi yapan Sinan Paşa'da
0: kasetçi.
1: Evet, abimiz vardı. Çok şükür hayatta hala. Dedim beni hatırladın mı sen? Dedim hatırlamaz mıyım dedi. Dedim
0: ay, ne
1: hala
0: güzel
1: buradasın.
0: Bir şey ya.
1: Geçen öyle gittim.
0: Ne güzel bir şey
1: böyle
0: ya.
1: Orada bir işim vardı çarşıda. Sen dedim beni evet hatırlamaz mıyım? Çünkü bütün harçlığım kasetlere giderdi.
0: Allah Allah.
1: Her şey kaset.
0: Ama çok güzeldi. O açardı yeni çıkan şarkıları.
1: Hepsi duruyor ya. Şey yapamadım, atamadım ben. Bayağı depomda böyle... Kolilerce.
0: Onlar şimdi çok kıymetli be.
1: Kolilerce duruyor. Ne CD'ler ayrı, ya. Kasetler ayrı. Atamadım, kıyamadım yani hiçbirine.
0: Vallahi çok güzel ya. Şimdi ne kadar? Nakdimiz ne kadar var? 3-5 dakika var. Vaktimiz daralmış ya. Sevgili Yonca Rodi ile nasıl geçiyor zaman? Adalardan kucak dolusu sevgiler, mis kokulu çiçekler gönderiyorum demiş.
1: Çok
0: sevgili Suzan Hanım göndermiş. Üniversite birinci sınıftayken ilk randevuma çıktım. Çocuk beni arabasıyla aldı. Bende inanılmaz bir heyecan vardı. Arabaya bindim. Havayı yumuşatmak için tam ne haber derken Yonca Lodi, o Aliye şarkısı, oradaki şarkı.
1: Aliye'de ne vardı? Canım ailem.
0: Bilmiyorum.
1: Olabilir mi?
0: Olabilir. Ben de diziye ve şarkıya o kadar hastayım ki tam bir şey anlatırken bir saniye demiş, müziği yani bir söyleyeceğini durdurmuş. Şarkı bitene kadar ikimiz de arabada tek kelime etme, ilk randevuda şarkı bitti. Allah'tan o da çok seviyormuş Yonca Rodi'yi demiş. Rezil olduğumu hissettim demiş. Sevgili Gözde Hanım göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderelim kendisine. Şuraya da bir bakalım. Selamlar. Gülmek hakikaten bulaşıcı bir şey. Gülmekten dinleyemiyoruz demiş Menekşe Hanım göndermiş. Vallahi ben Yonca Rodi'yi Allah'a şükürler olsun meslek hayatımda stüdyoda ilk defa ağırladım ama bayıldım. Bir daha olsun ne olur.
1: Olsun.
0: 12 ay şarkıları da benim için çok özel bir yere sahip. Hem sözleri çok derin hem de müzikal anlamda çok güçlü eserler. Emek verenlere verenler sağ olsunlar demiş. Aykut Bulut göndermiş. Yonca Rodi İzmir'de neden göremiyoruz? Konserlerle ilgili nasıl bilgi alırız demiş. Buyur bakalım.
1: Peki, şimdi ben yeni bir konser serisine başlıyorum. Mum Işığında Aşk Şarkıları.
0: Oo.
1: Ama gerçek anlamda Mum Işığında.
0: Olacak.
1: Tamamen candlelight'lar vardır ya,
0: tamam.
1: Hani böyle şeyle pilli.
0: Tamam.
1: Sönmeyecek.
0: Of, harika olur.
1: Onların içinde
0: yerler, tarihler falan o. Belli.
1: Evet, şimdi 5 Temmuz'da Sapanca Açık Hava ile başlıyoruz.
0: Hı hı.
1: Zaten hani sosyal medyada paylaşıyorum.
0: Biz de
1: yeni
0: buradan paylaşıyoruz.
1: Yeni tarihler gelecek şimdi. İzmir'de tabii ki mutlaka olacak.
0: Hı hı.
1: Ben geldim İzmir'e ama başka bir etkinlik için, hani çok açık bir etkinlik değildi.
0: Hı hı.
1: İlk fırsatta tabii ki İzmir tarihleri de olacak. Sosyal medyayı takip etsinler. Bu hı. Mum Işığında Aşk Şarkılarıyla mutlaka geleceğim.
0: İstanbul konserinde tabii ki ben inşallah orada olacağım ve
1: çok beklerim,
0: dinleyeceğim.
1: Keyifli olur.
0: Çok güzel
1: ama
0: olur.
1: Böyle şey, aşk şarkıları bilmem ne derken arada bir gülelim ama onlar da olsun.
0: Vallahi
1: yani.
0: Gülelim ya.
1: Olsun yani arada.
0: Sahnede böyle mi? Yonca Lodi sahnede de böyle espri.

0: Çok gülüyoruz. O gül, tabii bizim de çok eğlencemiz, birlikte oynuyoruz, sahne üstünde göbek de atıyoruz, her şeyi yapıyoruz. O tabii seyirciye çok yansıyor tabii, hı hı, ki.
1: Çok güzel. Veda vaktimiz geldi. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Yoncarodi. Gerçekten. Ben şahsen çok seviyordum Yoncarodi'yi ama bugün çok çok daha sevdim.
0: Lütfen şöyle diyeyim. Yoncarodi soğuk bir kadın değil.
1: Yoncarodi kesinlikle soğuk bir kadın değil. Bunu bugün anladık. Tamam, sabahları telefon tanımıyor olabilir belki ama.
0: Olabilir ama.
1: İyi ki varsın, iyi ki geldin.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım.
1: Tekrar bekliyoruz inşallah.
0: İnşallah, ilk fırsatta.
1: Hanımlar, beyler, bugün konuğum gerçekten muhteşem isim sevgili Yoncarodi'ydi. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü.

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 13.30'u gösteriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa günlüğüne hoş geldiniz. Ben Selin Yazıcı. Başlıyoruz. Kupanın günlüğüne dün oynanan karşılaşmalarla başlayacağız. FIFA 2026 Dünya Kupası I grubu ilk maçında Fransa ile Senegal karşı karşıya geldi. New York New Jersey stadında oynanan mücadeleyi Fransa 3-1 kazandı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 2 golle Mbappe ve Bradley Barcola kaydetti. Senegal'in tek golü ise İbrahim Mbaya'dan geldi. Bu sonuçla Fransa turnuvaya 3 puanla başladı, Senegal ise puanla tanışamadı. Grubun ikinci maçında Fransa ile Irak, Senegal ise Norveç ile karşılaşacak. Fransa'da Mbappe Senegal'e karşı bulduğu 2 golle 58 gol atarak Fransa milli takım tarihinde en golcü futbolcu olan Olivier Giroud'u geçerek Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası I grubundaki bir başka mücadelede de Irak'la karşılaşan Norveç rakibini 4-1 mağlup etti. Bu skorun ardından puanını 3'e yükselten Norveç birinci sırada yer aldı. Irak ise puansız olarak son sırada yer alıyor. Kariyerindeki ilk Dünya Kupası maçında 2 gol birden atan Norveç'in yıldız oyuncusu Haaland ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Norveç bir sonraki maçta Senegal'le, Irak ise Fransa ile kozlarını paylaşacak. 2026 Dünya Kupası J grubu maçlarına bakacağız. J grubu açılış maçında Arjantin ile Cezayir karşı karşıya geldi. Son şampiyon Arjantin rakibini yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin hat-trick ile 3-0 mağlup etti. Arjantin grubun bir sonraki maçında Avusturya ile, Cezayir ise Ürdün ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubundaki günün diğer maçında da Avusturya ile Ürdün karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Avusturya'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Avusturya Dünya Kupası'na galibiyetle başlarken Ürdün ilk maçında puan alamadı. Ve bugün diyelim, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün K ve L gruplarında iki maç oynanacak. Akşamın ilk müsabakasında Türkiye saatiyle 20'de K grubunda yer alan Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. ABD'nin Houston eyaletinde oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Portekiz'de gözler Ronaldo'da olacak. Ronaldo, Lionel Messi ile birlikte 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek. Ayrıca gol atması durumunda da 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu unvanını da elde edecek. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 52 yıllık hasrete son vererek tarihindeki 2. Dünya Kupası'na katılıyor. Günün son maçında ise L grubunda yer alan İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Dallas stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. İngiltere Avrupa elemelerinde oynadığı tüm maçları kazanarak grubunu lider tamamladı. İngilizler 1966'dan sonra ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmayı hedefliyor. Hırvatistan ise Avrupa elemelerini yenilgi yaşamadan lider bitirdi. 2018 Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatlar 2022'de de turnuvayı 3. sırada tamamlamıştı. Ve iki takım işte 2018 Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelmişti. Hırvatistan uzatmalara giden mücadeleyi 2-1 kazanarak tarihinde ilk kez finale yükselmişti. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yarının fikstürünü de hemen aktaralım. Yarın kupada 4 karşılaşma oynanacak. L grubunda Gana ve Panama, Toronto stadında Türkiye saatiyle 02'de karşı karşıya gelecek. K grubunda Özbekistan'la Kolombiya, Meksiko stadında Türkiye saatiyle 05'te. A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta stadında Türkiye saatiyle 19'da ve B grubunda da İsviçre-Bosna Hersek maçı oynanacak. Los Angeles stadındaki bu mücadelede Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Kupadan haberlerle devam edeceğiz. Az önce aktardığımız maçtan Messi ile ilgili detayları tabii ki atlamamak gerekiyor. Messi Dünya Kupası'nda en çok gol atan ikinci oyuncu oldu. 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu olan Lionel Messi şimdi de Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu sırasını Alman oyuncu Miroslav Klose ile paylaşmaya başladı. 3-0 sona eren Arjantin-Cezayir karşılaşmasında 3 gole de imzasını atan Messi böylece Dünya Kupası kariyerinde kaydettiği gol sayısını da 16'ya yükseltti. Alman Klose ile birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselen Messi bir gol daha atması halinde ise bu alanda ilk sırayı ele geçirecek. Milli takımımızdan devam edelim. Milli takımımızdan da haberler var. A milli takımımızda kaleci Uğurcan Çakır ve defans oyuncumuz Samet Akaydın kamp yaptıkları otelde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Uğurcan Çakır, Avustralya ile oynanan ilk maçın istedikleri gibi geçmediğini söyledi. Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarının altını çizen Uğurcan, bazen çok motive olunca olmuyor, Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var dedi.
1: İlk maç istediğimiz gibi geçmedi. Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz takım olarak. Bazen bazı şeyleri çok isterseniz, çok motive olursanız olmuyor. Bizim için de öyle bir gün geçti. Tabii ki üzüldük. Ama Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var aslında. Buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da hatta bence biraz duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz iki tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz.
0: Bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın ise Avustralya mağlubiyeti sebebiyle mutsuz olduklarını vurguladı. Ülkemizi mutlu etmek çok güzel bir duygu. Bunun için sonuna kadar savaşacağız dedi.
2: Mutsuzuz. Çünkü şu konuda mutsuzuz. Yani ilk maç böyle bir skor beklemiyorduk tabii, kimse beklemiyordu. Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
3: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
4: Kemal Okyan'ın bir sözü var. Dedi ki Türkiye solunun Kabe'si Avrupa Birliği'dir. Hatta o kitapta da bir gerçeği anlatıyor. Diyordu ki biz Almanya'yı protesto etmiştik. Alman konsolosluğundakiler şaşırmıştı. Ya Türkiye solu ABD'yi protesto eder. Niye bizi protesto ettiniz diye bir dönüş olmuş. Orada aşırı sol diye bir tabir de var ve ona da karşı çıkış var. Siz biraz hani bu bağlamda Türkiye'deki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da Türkiye solunun buraya bakmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Soldan katıp muhtemelen bizizdir. Yani öyle anlıyorum. Çünkü bu işlere itiraz eden bir sol ne yazık ki bırakmadılar. Senin söylediğiniz doğru. Almanya emperyalizmin Türkiye masasıdır biliyorsunuz.
4: Evet.
5: Beri
4: evet.
5: Türkiye'yi Almanya üzerinden kontrol ederler. Biraz şimdi İngiltere devreye girmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu masanın asıl kontrollerinden bir tanesi solu kontrol etmek. Fonlarıyla, bu demokrasi hayalleriyle, masallarıyla, kurdukları ilişkiler ağıyla solu büyük ölçüde yönlendiriyorlar.
4: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sayın Orhan Gökdemir, gazeteci yazar, konuğumuzdu.
5: Masanın asıl kontrol bir tane solu kontrol etmek.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

aramızdan ayrılanlar. O, Hababam sınıfının Hafize anası, bizim ailenin Melek Hanım'ı. Bugün bir neslin beraber büyüdüğü unutulmaz isim Adile Naşit'in doğum günü.

0: tutuştu. Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucu yandı tutuştu.
1: Asıl adı Adile Keskiner olan Adile Naşit, 17 Haziran 1930 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tiyatrocu bir aileden gelen Naşit'in babası ünlü komedyen Komiki Şehir Naşit, annesi de Ermeni tiyatro oyuncusu Amelia Hanım'dı. Abiyi Selim Naşit ve 1950'de evlendiği eşi Ziya Keskiner de tiyatro sanatçısıydı. Babası öldükten sonra okulunu bırakan Adile Naşit, 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girdi. Halide Pişkin'in grubunda Her Şeyden Biraz oyunuyla İstanbul turnesine çıkan Adile Naşit, sonradan Muammer Karaca'nın tiyatrosuna girdi. 1948-1951 yılları arasında komedyen Aziz Basmacı ve Vahiy Öz'le birlikte kurdukları toplulukta çalıştı. Sonradan 1954'te döndüğü Muammer Karaca Tiyatrosu'nda 1960'a kadar çalıştı. 1961'de eşi Ziya Keskiner ve abi Selim Naşit Özcan'la birlikte kurdukları Naşit Tiyatrosu dağıldıktan sonra 1963'ten 1975'e kadar Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Tiyatrosu'nda çalıştı. Tiyatro oyunlarının yanı sıra Hisseli Harikalar Kumpanyası, Neşe-i Muhabbet, Şen Saz'ın Bülbülleri gibi müzikallerde beyni topladı.
2: Şimdi huzurlarınızda, alkışlarınızla Hababam Vokal Grubu ve Seyyal Taner.

0: Adile Naşit'in sinemaya girişi 1947 yılında Seyfi Havaeren'in yönettiği Yara filmiyle oldu. 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Hababam Sınıfı film serisindeki rolüyle büyük beğeni de elde etti. 1978'de uluslararası sanat gösterilerinin tiyatro ve müzikallerinde rol almaya başladı. Daha çok Ertem İlmez ve Kartal Tibet'in çektiği Güldür filmlerinde oynadı.
1: Yalnız şunu unutma, bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
2: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
1: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı, ben bilirim.
2: Ben bilirim, ben.
1: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be!
2: Sirke ne olur?
1: Nah sana! Limon ne olur?
2: Sirkesiz bir halta benzemez!
1: Limon!
2: Sirke!
0: Oyunlarında ve sinema filmlerindeki anne tiplemesi, kendine has üslubu ve kahkahası onu Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına yerleştirdi. Adile Naşit, canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle 1985 yılında yılın annesi seçildi. Tek çocuğu Ahmet'i kaybettikten sonra iyice çocuklara yöneldi. 1980 yılında TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün yapımcısı olduğu Uykudan Önce isimli çocuk programıyla birlikte Masalcı Teyze olarak anılmaya başladı. Masal ve öykü anlattığı bu program tek kanallı televizyon döneminde çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.
3: İstersek biz hiçbir şey yapmayız. Alışkanlıklarımızdan vazgeçeriz. Söz mü? Geçecek miyiz bu alışkanlıklarımızdan var? Aferin benim çocuklarıma. Şimdi çizgi filmimizi seyredelim. Tamam. Bakıyorum dikkat ettim de ben masal anlattıkça hiç öyle hareketler yapmadınız. Aferin benim yavrularıma. Hadi bakalım film seyredelim.
0: Sinema dünyasında Rıfat Ilgaz'ın ünlü eseri Hababam Sınıfı'ndan uyarlanan filmlerdeki müstahdem Hafize Ana rolüyle olduğu kadar Münir Özkul'la karşılıklı oynadığı filmlerdeki anne rolleriyle de ünlenen Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de doğduğu şehir olan İstanbul'da 57 yaşındayken bağırsak kanseri sonucu yaşamını yitirdi. Usta oyuncu Gazanfer Özcan, Adile Naşit'le oynadığı Kuruntu Ailesi setinde Naşit'in ölüm haberinin ardından ondan şöyle bahsediyor.
4: Her yiğidin bir yoğurt işi vardır. Ben genellikle rolümü sette prova esnasında ezberlerim. Adile Hanım tamamen tersi. Bütün arkadaşlarım gibi daha önceden alır, metni okur, ezberler, hazır gelirdi. Fakat bu son bölümlerde garip bir şey sezdim. Adile Hanım pek ezber değil. Ve takıldım kendisine, dedim ki ne oluyoruz Adile Hanım dedim. Galiba Gazanfer Özcan oldunuz, beni taklide başladınız dedim. Yok vallahi ezberledim ama falan gibi. Şimdi çok iyi anlıyorum. Meğer zavallımın acısı varmış, ıstırap çekiyormuş. Bütün hayatı boyunca yaptığı gibi rol yapmış. Neşeli insan, gülen insan rolü yapmış. Çünkü Adile Hanım çok çok inanmanızı rica ediyorum. Doğduğu günden beri, doğduğu günden vefatına kadar şanssız bir insandı. Hep güldürdü. Kendi gülmedi, hiç gülmedi. Gülüyor gibi gözüktü. Tabii ki zaman zaman tebessüm etti. Ama o bilindiği gibi her dakika kahkahalar atan, neşe içinde mutlu bir insan değildi. Sadece çevresindekileri mutlu görmeye, onları mutlu etmeye çalışan bir insandı. Tekrar tekrar nur içinde yatsın diyorum.
5: Aramızdan ayrılanlar. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir boşanma davasının temyiz incelemesinde emsal niteliğinde bir karar verdi. Yerel mahkeme eşine şiddet uygulayan erkeği tam kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Kararın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi davacı kadının da kusurlu davranışlarda bulunduğunu değerlendirdi. İncelemede kadının başkalarının yanında eşine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı ve "eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" dediği tespit edildi. Yargıtay söz konusu ifadeleri kusurlu davranış olarak kabul etti. Mahkeme erkeğin de boşanma davası açmakta haklı olduğuna hükmetti. Bu değerlendirme doğrultusunda yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi "seni sevmiyorum" ifadesini de kusur saydı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davasında emsal niteliği taşıyacak bir kararı imza attı. Yerel mahkemenin eşine şiddet uygulayan erkeği tam kusurlu bulduğu dosyada Yargıtay kadının "eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" sözlerini de kusurlu davranış olarak değerlendirdi ve kararı bozdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile bir araya geldi. İran'la Rusya Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. CHP'de olağanüstü kurultay için verilen imzalar genel merkeze teslim edildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Rusya ziyaretine devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile bir araya geldi. Shoigu, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Batı ülkelerin müdahalesi olmasaydı Ukrayna'daki krizin çok daha önce İstanbul'daki anlaşma temelinde sonlandırılabileceğini vurguladı. Shoigu, o dönem İstanbul'da hazırlanan ve çözüm için kritik bir zemin oluşturan belgelere dikkat çekerek bu sürecin çatışmaları bitirmek adına atılmış yegane adım olduğunun altını çizdi. Rusya ve Türkiye'nin bu anlaşmanın uygulanması için her şeyi yaptığını anımsattı. İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Abbas Arakçı ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan anlaşmanın detayları masaya yatırıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, söz konusu anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Görüşmede ayrıca bölgesel istikrar için uluslararası toplumun alması gereken rollere dikkat çekildi. CHP'de olağanüstü kurultay için verilen imzalar genel merkeze teslim edildi. CHP'de kurultay çağrısının ardından yurt genelinde delegeler tarafından atılan 833 noter onaylı imza ve 170 İstanbul delegesinin imzası CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından genel merkeze getirilerek teslim edildi. Emir'e 74 il başkanı adına Çelik'in imza teslimine eşlik ettiği görüldü. Öte yandan şu sıralarda CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 5. kez MYK toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bolu Mengen'de özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Bolu Mengen'de Çakılar mevkisinde bulunan özel maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. Toprak altına kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
2: Spor.
1: Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Fenerbahçe, Górnik Zabrze ile ilk maçı 21-22 Temmuz'da evinde, rövanşı 28-29 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Górnik Zabrze geçen sezon liginde 3. olmuştu. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Kupanın izine hoş geldiniz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını keşfetmeye devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, sadece kupayı kazananları değil, o kupanın bıraktığı izleri de konuşuyoruz. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Fonda 1962'nin işte o müthiş müziği var. Şimdi futbol deyince böyle insanların aklına biraz daha ritmik melodiler geliyor. Böyle düdüklerin ve falan oldu.
1: Tabii ki.
0: Ama bu dinlediğiniz parçada ilk resmi müziği olmasını taşıyor. 1962 Dünya
1: 62
0: Kupası.
1: 62 Şili. Evet. İlk Dünya Kupası resmi müziği olarak, resmi şarkısı olarak Şili'de başlamıştı. Geçen programda bundan bahsetmiştik. O yüzden açılışları bununla yapıyoruz. Ama ilerlediğimiz...
0: Yenileri geldikçe.
1: Tabii yenileri geldikçe onları da ekleyeceğiz. Yenileri gelene kadar bu şarkıyla bu 62'nin Dünya Kupası müziğiyle devam edeceğiz. Çünkü anlatırken sadece ya biz de mesela çok şey öğreniyoruz. Bu dönemleri anlatırken sadece futbolun tarihine dair değil, futbolun nasıl geliştiğini de anlatıyoruz, evet. Ki hala o gelişim sürecindeyiz.
0: Gelişim süreci devam
1: sadece
0: ediyor.
1: Sadece avantaj şu oldu artık. 1974
0: ya artık geldik.
1: Tabii tanık olan birçok isimle konuşabiliyoruz çok rahat bir şekilde. 68'e, 70'e, 66'ya da tanık olan vardır ama artık 70'ler böyle yaş aralığı 60'ın üstünde olanlar ya hatırlıyorum, iyi biliyorum dedikleri ya da takip ettikleri insanlar. O yüzden onlardan da farklı detaylar alıyoruz. Bir anlamda onlar da ya kendi çocukluklarına ya da kendi gençliklerine geri dönüyorlar.
0: O halde haydi kaldığımız yerden başlayalım. 1974'teyiz efendim. 1974 Dünya Kupası Batı Almanya'da oynandı ve finalde Batı Almanya Hollanda'yı 2-1 yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu turnuvanın simgesel bir önemi var efendim. Kupa anlamında bir önemi var. Şimdi bu kupa 3 sene üst üste Brezilya kazanıyor. Brezilya kazanınca da bu kupanın adı 1970 Jules Rimet Kupası olarak söyleniyor ve bu kupa kalıcı olarak Brezilya'da kalıyor. E ne olacak bundan sonra? Yeni kupa gelecek haliyle. Evet. Ve işte 1974'te yeni kupa geliyor ki o kupa halen de günümüze kadar kullanılan bir kupa. 1971 yılında tasarlanıyor İtalyan Silvio Gazzaniga tarafından ve bir seçimle kabul ediliyor. Günümüze kadar da aynı dizaynda gelen bir kupadan bahsediyoruz.
1: Ya bu Gazzaniga'dan bahsetmişken bu aynı zamanda UEFA Kupası ve 72'de UEFA Kupası, 73'te de UEFA Süper Kupası'nı tasarlayan aynı kişi.
0: Demek ki biliyormuş bu işi. Ona vermişler.
1: Tabii ki. İşi bilenine bırakın.
0: Evet, ona vermişler. Kupanın üstünde eski ve yeni sahiplerin adları altın harflerle kazınmış bir durumda ve tüm ülkelerin bayrakları da yerleştirilmiş durumda. Böyle bir kupa var. İnşallah bu kupa bir gün Türkiye'ye de gelir diye İnşallah. Ben bir araya bu temennimi eklemek istedim.
1: İnşallah. Tabii bu 74 Batı Almanya'da aslında bir anlamda da Dünya Kupası tarihi anlamında en sıkıcı denilen Dünya Kupası turnuvası.
0: Evet.
1: 74'te çeyrek final ve yarı final. İki ayrı grup hala devam ediyor. Yani şöyle dinleyicilere aktaralım. Hani bir gruplar var. İnsan, katılıyorlar ülkeler. Sonra oradan ilk ikiye çıkanlar ayrı bir gruba geçiyor. Yani son 16 falan yok hala. O düzen hala devam ediyor. Daha Dünya Kupası hala işte o gelişimini devam ettirme sürecinde. Hava koşulları da çok.
0: Hava koşulları evet, aslında hani o zaman da yine Reuters'ın aktardığı bilgileri sizlerle paylaşalım. O dönemin organizatörleri en iyi tahmini seçmek için, hava durumu seçmek için bilgisayar tahminlerinden yararlanıyorlar. Ancak yine de tahminler istedikleri gibi olmuyor. Çünkü genel olarak turnuva soğuk ve yağışlı havalarda oynanıyor. Yani bir önceki Meksika'da işte Meksika 70'te böyle güneşli hava var. İşte orada da acaba bu güneşten futbolcular etkilenir mi? Şöyle olur mu? Bunun hesabını yaparken alın size işte soğuk ve yağışlı hava, oynayabilirsiniz.
1: Tam öyle oluyor. Tabii her Dünya Kupası'nda bir yıldız ülke çıkıyor. Evet. Burada da biz kimi görüyoruz? Hollanda'yı.
0: Hollanda'yı görüyoruz.
1: Bizim ülkemizde daha çok portakallar
0: hala
1: diye
0: öyle
1: tarif ediliyor. Bunun dışında bir de 74 Dünya Kupası'nda en önemli ülkelerden biri Zaire.
0: Evet.
1: Yine FIFA kayıtlarına göre Dünya Kupası'na finallere çıkan bir anlamda Sahra Altı Afrika takımı oluyor. Haiti ise kupanın en küçük sürprizlerden birini yaratıyor. İtalya'ya attığı gol. Ve İtalya'nın bu Dino Zoff Hazreti 1142 dakikalık gol yememe serisini bitiriyor.
0: 1142 dakika gol yeme, sonra Haiti'den gol ye.
1: Evet.
0: Olacak Haiti. İş değil.
1: Ya o anlamda hem Afrika hem Karayipler adına tarih yazılan bir kupa, bir turnuva.
0: Evet, böyle
1: 74.
0: Anekdotları var. Ev sahibi Batı Almanya'nın finale gidiş yolunda en unutulmaz maçlarından biri de kuşkusuz Polonya ile oynanan maçtı. Az önce hava şartlarından bahsettik. Maçın zemini suyla kaplanmış bir alanda oynuyorlar. Tam anlamıyla bir çamur, sinir harbi içerisinde. Hani işte bir önceki 70 yılındaki güneşli hava nerede? İşte burada gerçekten bu, özellikle bu maçta çamur ve sinir harbi olarak adlandırılıyor. Ve o maçı Batı Almanya Gerd Müller'in golüyle kazanıyor, finale çıkıyor. Ve işte 1974 bize şunu söylüyor: yani tamam, futbol güzel, seyrediyoruz, estetik, şık değil. Bunun yanında kabalık da var, bunun yanında müthiş bir sertlik de var ve buna karşı çok dayanıklı olmanız gerekiyor. Bize evet, bunu yani öğretiyor.
1: Kondisyon,
0: futbolda bunu gerektiğini gösteriyor.
1: Tabii ki fiziksel güç ve kondisyon. Bugün de hala Selim maçlarda maç süreleri uzarsa eğer, hı-hı, beraberlik durumlarında
0: tabii
1: falan.
0: Güçlüklerini görüyoruz.
1: Tabii hep o kondisyonun ne kadar önemli olduğu, aslında o dönemde daha çok. Çünkü bugünkü teknikler yok. Bugünkü o işte, hı-hı, alttan ısıtmalar, sahanın derecesi vesaire yok. Haliyle nerede? Hala biz futbolun aslında, hı-hı, teknik anlamda çok iyi olanlar var tabii ki. Ülkeler, hı-hı, anlamında da Brezilya falan. Hem estetik olarak da güzel, hı-hı, geliyor. Hı-hı. Ve aslında futboldan da keyif alınan yan burası.
0: Evet.
1: Ama işte 70'lerin ya da daha öncesini, 80'ler de diyebiliriz ama geriye doğru gittiğimizde fiziksel gücün, kondisyonun hala birincil olarak, hı-hı, tekniğin değil. Evet. Çünkü imkan yok. O çamurun içinde ne kadar adam eksiltebilirsiniz, ne kadar çalım atabilirsiniz vesaire. Hala o fiziksel gücün etkili olduğu dönemlerdeyiz ve haliyle Batı Almanya, o Alman tırnak içinde panzeri diye tarif, evet, edilen dönemler, haliyle fiziksel güçlü olan,
0: güçlü
1: ayakta
0: olan
1: kalan
0: kazanıyor.
1: Çok teknik olmasıyla birlikte bugünkü kadar ön sıralarda değil hala.
0: Normalde herkes aslında Hollanda'yı daha favori görüyor burada. Yani Hollanda ve bir Cruyff efsanesi vesaire, evet, var. Ama bunlara rağmen bu Batı Almanya'nın üstünlüğüyle, galibiyetiyle, kupayı almasıyla bitiyor diyelim. Ekstra bilgilerimize geçelim mi?
1: Geçelim.
0: Hızlı hızlı. Cruyff'un dönüşü var. Şimdi İsveç maçında Johan Cruyff rakip savunmacıyı öyle bir çalımla geçiyor ki bu hareket bir futbol literatürüne geçiyor ve Cruyff Turn, yani Cruyff'un dönüşü olarak adlandırılıyor. Ve işte o döndüğü futbolcu Olsen'a da soruyorlar yıllar sonra, işte o anda sen ne hissettin diyor. Ben diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diyor. Artık o nasıl bir hızla geçmesi, bir çalımla geçtiyse, ben o anda diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diye cevap veriyor. Yazık.
1: Böyle saniyenin onda bir oranında böyle bir şey olur. Haliyle onu böyle o anı tarif edemezsiniz yani.
0: Değil mi?
1: Hafızadan
0: hakikaten
1: gider.
0: Öyle olmuş yani.
1: Bir diğer bilgi, Brezilya Zaire maçında. Bu gerçekten hani tarih bunu komik mi trajedik mi diye tarif etmiş ama bence trajedik. Hı-hı. Çünkü Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlandığı sırada Zaireli oyuncu Ilunga barajdan fırlıyor. Topa vuruyor ve topu uzaklaştırıyor. Haliyle o dönemde tribünlerde ya da televizyon başında olanlar, ki artık televizyondan, hı-hı, takip ediliyor, ciddi anlamda gülüyorlar. Kuralı bilmediğini düşünüyorlar. Hmm. Ama yıllar sonra Ilunga o hareketi kuralı bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun,
0: eyvah eyvah,
1: demiş ki eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz. Bu tehdidi hem protesto etmek için hem de 4 gol yemeyelim diye, zaman geçirelim diye yapmış. Aa, bunu. Durum bu yani.
0: Ama bu böyle, bak birkaç şey sonra gene karşımıza bunlar çıkacak.
1: Evet.
0: Gene böyle olaylar karşımıza çıkıyor maalesef.
1: Bu tarihlerde Dünya Kupası'nda böyle şaşırtan bilgiler, hı-hı, hatta işte ta biz 30'lara gittiğimizde,
0: evet,
1: de görüyorduk bunları. 30'ları
0: falan
1: anlatırken.
0: Çok içlerindeymiş.
1: Yani futbolun içinde hep bir siyaset
0: hep varmış.
1: Var.
0: Hep
1: o varmış. Zaman daha görünür.
0: Evet, onu söyleyecektim. Daha görün, daha gözünü soka soka yani.
1: Tabii bir de hayatları ya, söz konusu ki yalan da değil. Daha, hı-hı, önce öldürülen futbolcudan bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Önümüzdeki dakikalarda ya da diğer programlarda gerçekten öldürülenlerden de bahsedeceğiz. Böyle.
0: Böyle. O zaman son olarak da şunu ekleyeyim ben de. Carlos Casali, sarı ve kırmızı kartlar efendim aslında 1970'te icat edilmişti. Bir öncekinde de biz sizlere aktarmıştık. Ancak ilk defa bu turnuvada gösterilmesi nasip oldu diyelim. Ve 1974'te bir futbolcuya, yani Casali'ye gösterildi ilk kırmızı kart diyelim ve Haydi böyle 78'e geçelim. 1978'deyiz. Arjantin'deyiz efendim. 1-25 Haziran tarihleri arasında oynandı bu Dünya Kupası. Finalde de ev sahibi Arjantin Hollanda'yı uzatmada 3-1 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. Bu Hollanda'nın makus talihi burada da devam etmiş ve Arjantin'in de güzel bir yükselişiydi 1978.
1: Tabii yine burada da Arjantin'de askeri junta var. Evet. 78 Arjantin'de, yani Arjantin'de 76 ile 83 arasında on binlerce insanın hayatını kaybettiği ya da kaybedildiği bir junta dönemi var. Ve bu junta yani insan hakları ihlalleri falan diye böyle yumuşatmak istemiyorum. Bayağı insanları katlediyor. Haliyle Dünya Kupası da Dünya Kupası da bunun gölgesinde gerçekleşiyor. Ve yine bu junta kendi iktidarını meşrulaştırmak için Dünya Kupası'nı aslında böyle biraz vitrin gibi kullanmak istiyor. Tıpkı 30'larda Mussolini gibi.
0: İtalya gibi. Tabii ki.
1: Yani Mussolini gibi 38'deki işte Almanya bunu yapmaya çalışıyor kısmen. Ve daha sonraki bütün diktatörlükler ya da tırnak içinde özgürlükçü görünen kendilerini öyle tarif eden ülkeler bu Dünya Kupası'nı hep kendi iktidarlarını meşrulaştırmak ya da propagandasını yapmak için kullanıyor. 78'deki Arjantin Dünya Kupası da bu diktatörlüğün gölgesinde gerçekleşiyor. Öyle ki sürgünde olan Arjantinliler protesto vesaire ediyorlar ve bu turnuvada da protestolar devam ediyor o anlamda diktatör rejimine.
0: Ve formatına bakalım. Format yine değişik bir format. Yani her şeyde neredeyse değiştire değiştire geliyorlar. Üstüne kata kata mı gidiyorlar, bitire bitire mi gidiyorlar bilemiyoruz ama yakında ulaşacağız şu andaki formata. 74'te klasik çeyrek final ve yarı final yolu yok efendim bu sefer. Önce dörtlü bir grup ilk turu oynuyor. Her grubun ilk ikisi ikinci bir tur aşamasına geçiyor. Bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri de doğrudan finale çıkıyor. Yani turnuvada yine bir ara grup sistemi vardı diyeceğiz. Ve bu model tutmuyor. Türkçesi tutmuyor. Yani bu burada bir deneme yapılıyor ama daha sonra bu derhal terk ediliyor. Olmayacağı anlaşılıyor.
1: Ya burada ilginç bir deneme yanılma. Tabii bu 78'de mesela her artık biz kuralların yavaş yavaş böyle daha fazla geldiğini görüyoruz ama mesela ilk penaltı atışları kuralı da bu turnuva için tanımlanıyor. Bu turnuvada çıkıyor. Ama 78'de hiçbir penaltıya gidilmediği için maçlarda
0: işte
1: kullanılmıyor.
0: Kırmızı kart gibi.
1: Kırmızı kart gibi.
0: Aynı
1: yani
0: onlar gibi.
1: O 70'de oluyordu. 74'te kullanılmadı. 78'de penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç. Tabii
0: şey
1: burada
0: yok.
1: Biraz artık yavaş yavaş Afrika futbolunun da
0: geliştiğini
1: görüyoruz. Evet. Tunus Meksika'yı 3-1 yeniyor. Ve bu Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
0: Şimdi Hollanda'ya bir yine parantez açmak istiyorum ben. Hollanda makus talihi demiştik. Bir de bu sefer Cruyff da yok yani bir önceki de.
1: Neden yok?
0: Yok.
1: Neden yok? Çünkü o da dikta rejimini hem protesto ediyor hem de kaçırılmaktan
0: korktuğu
1: için gelmiyor.
0: Evet, kaçırılmaktan korkuyor ve Cruyffsuz Hollanda işte aman ne yapar diye konuşuluyor. Nitekim maalesef yine talihsiz bir jenerasyon işte finale kadar gidiyorlar ama Hollanda yine yok.
1: Evet, turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri Batı Almanya'nın çöküşü. Son şampiyon Batı Almanya 74'te.
0: Bir şey diyeceğim, bir şeylere dikkat ettim ben şunlara. Son şampiyonlar genelde ilk maçlarında hep böyle bir hüsran yaratıyorlar biliyor musunuz? Birkaç tane daha
1: işte
0: örnek vardı.
1: En güzel olan ne biliyor musun? Ve istikrarlı olan. Yani Dünya Kupası'nda gerçekten bu tarz sürprizler hala oluyor. O dönemde de oluyormuş. Çok keyifli. Adını da verelim genel son şampiyonu. Yani Avusturya 3-2 yeniliyor ve Almanya, Batı Almanya düzeltiyorum. Batı Almanya eleniyor. Elenmesi de böyle. Yani Batı Almanya'nın. Tabii bir de...
0: Yok.
1: Tartışmalı şeye geçelim mi?
0: Geçelim.
1: Yani 1978'in en tartışmalı Arjantin-Peru maçı.
0: Evet ya bu hep varmış bunlar diye içimden geçiriyorum, içimden geçirmiyorum, sesli de söylüyorum. Yani futbolda hep varmış.
1: Maalesef. Yani hep varmış derken bir şeyleri meşrulaştırmak adına söylemiyoruz.
0: Yok hayır,
1: ama
0: varmış yani.
1: Yani ikinci grup aşaması. Brezilya tabii aynı anda maçların oynanması meselesi de biraz buna
0: tabii,
1: bu biraz gerekçe oluyor. Evet. Şimdi şöyle bir tablo var. Arjantin Peru ile oynayacak. Peru'yu 4 farklı şekilde yenmek zorunda. Yenemediği durumda Arjantin elenecek. Evet. Ve o maç 6-0 bitiyor. Arjantin 6-0 Peru'yu yeniyor. Hala bu tartışılıyor bu arada. Yani burada tabii güçlü siyasi bağlantılar var. İşte Arjantin'in Peru'ya yardım ettiği tahıl vesaire. Falan. Bir de Arjantin'de bir dikta rejimi var. Haliyle bu yani
0: kanıtlanmış bir şike
1: değil ama bakıldığında şike gibi de
0: yani FIFA şöyle görülüyor. Söylüyor daha yumuşak bir şekilde Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
1: Aynen
0: bu
1: öyle.
0: Şekilde yumuşatarak karşımıza çıkıyor. Finale baktığımızda Buenos Aires'te oynandı final ve Kempes önce Arjantin'i öne geçiriyor. Hollanda daha sonra beraberliği buluyor. Maç uzatmaya gidiyor. Ancak Hollandalılar maçın normal sürenin son saniyelerinde rezenbinikle top direğe takılıyor. Yani o çok böyle milimlik bir şeydi yani. Hatta ben görüntüsüne falan da baktım. Kupayı alacaktı ama kupayı almayı bırakın maç uzatmaya gidiyor ve daha sonra hatta kupayı milimlerle milimle yaklaşan ama alamayan şeklinde Hollanda'ya ikinci kez böyle de bir yafta veriliyor efendim. Böyle de bir durum oluyor bu maçta 3-1 Arjantin kazanıyor efendim.
1: Maalesef ama bir ülkenin daha yani Hollanda portakalların tarif olarak doğuşunu izledik. Keza Afrika içinde o anlamda futbolun artık daha geniş kıtalara yayıldı. Yani Afrika, Asya'yı daha önce örneklerini vermiştik. Yayıldığını görüyoruz diyorum. Görüyoruz
0: ve haydi ekstra bilgilere bakalım.
1: Buyurun lütfen.
0: Az önce bahsetmiştik bir propaganda sahnesi. Bu daha önce de yapılan bir durumdu. Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkacaktı ki maçların oynandığı stadyumlarda sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların korkunç işkenceler gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
1: Hollanda'nın protestosu biraz önce Kraft'tan bahsetmiştik. Ailevi ve siyasi nedenlerle yani kaçırılma teşebbüsünden hem de bu Arjantin'deki 78'deki diktatörlüğe karşı tavrı nedeniyle turnuvaya gelmeyi reddediyor. Finalden sonra Hollanda takımı Junta'yı protesto etmek için Hollanda kupa törenine katılmıyor ve madalyalarını almayarak sahayı terk ediyor. Hollanda milli takımı
0: duruş
1: böyle bir tavır.
0: Evet,
1: bakıldığında 78'de yani şey anlamında düzeltelim. Arjantin'de 76-83 arasındaki Junta dönemini böyle protesto ediyor Hollanda.
0: Matematiksel mucizeyi az önce aktarmıştık. Çok kısa yine üstünden geçelim. Arjantin'in Peru'yu 4 farkla yenmesi gerekiyordu ve bu maç 6-0 bitti. Şaibe iddialarıysa yıl olmuş 2026 halen konuşuluyor.
1: Hemen tabii tekrar edelim. Peru kalecisi yani seni destekleyecek bir Quiroga. Aslında Arjantin doğumlu.
0: Evet.
1: Maçtan önce de Arjantin hükümetinin Peru'ya bu büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları da bugün dahi konuşuluyor. Bir de diktatörlük rejimi var. O yüzden o 6-0'ın perde arkasında aslında böyle bir tırnak içinde kanıtlanmamış şike
0: var
1: olduğu söyleniyor.
0: Ve şimdiki şu anda çok alışkınız biz böyle stadyumlarda şahane görsel şölenlerin yaşanmasına ama bakın işte bu yılda da 1978'deyiz değil mi? 1978'de de Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçaları efendim Dünya Kupası'nın yine en ikonik görüntülerinden birini oldu. Turnuvanın yayıncısı aslında korkuyor hani kameraya gelir kameraya bir zararı olur mu falan diyor ama sonrasında bugün de sadece Arjantin'i değil tüm maç
1: konfetinin doğuşu.
0: Ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke. Gerçekten konfetinin doğuşu böyle oldu herhalde.
1: Aynen öyle. Bir detay daha verelim. Bir ilginç bilgi daha verelim. Geciken başlangıç. Final maçı Arjantin-Hollanda. Başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı bu René van Kerkhoff'un kolunda alçılı bir bandaj var. Alçı çok sert bir şey. Yok. Ve tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz ediyorlar. Maç bu tartışma yüzünden geç başlıyor. Hollandalılar işte bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu falan söylüyorlar ama şimdi bu sefer bir futbolcu olarak ben Arjantinli futbolcular yani bir futbol sever olarak diyeyim. Arjantinli futbolculara hak veriyorum. Şundan da çünkü alçılı bir bandaj koşarken kazayla suratına gelse. Herhalde
2: ki
1: görmediğimiz şeylerde değil dünya kupalarında, aynen, tarihinde. O yüzden burada Arjantinli futbolcuların ben itirazının haklı olduğunu düşünüyorum.
2: Şimdi yine hurafeler de varmış yani bu Dünya Kupası'nda. Yok efendim bu formayı giyeceksin, Meryem Ana'nın işte pelerini, şu şöyle olacak, bu uğur getirecek. Onlardan bir tanesi de efendim turnuvanın başında gol atamayan bir isim Kempes. Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Alaka hani bıyıklarını kes diyor. Bıyıklarını kestikten sonra ama gerçekten Kempes bir patlama yaşıyor. Ve turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamlıyor ve Arjantin'e de ilk şampiyonluğu getiriyor. Nasıl? Ne yaptın? Bıyıklarımı kestim. Böyle bir şey.
1: Ya bunlar hala var biliyorsun yani.
2: Var,
1: bizde bile.
2: O...

0: bilgi daha verelim. Brezilya-İsveç maçı. Maç 1-1 devam ederken Brezilya son saniyelerde korner kullanıyor ve Zico topa kafa vurarak işte gol atıyor. Hı hı. Ama hakem Thomas maçın bittiğini ilan edip düdük çalıyor.
1: Ay çok fena.
0: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman?
1: Yani.
0: Ya kullanıldı, vurdu gol. Hani bu 5-6 saniye, bilemedin 10 saniye. O zaman korneri kullandırma yani. Evet. Kullandırmışsın, adam kafa vurmuş, gol olmuş. Sen o kafa vurana kadar düdüğü çalmışsın.
1: Ve bir galibiyete mal oluyorsun.
0: Ya da bu kadar dakikseniz, hani bütün maçlarda bu dakikliği görelim yani. Yanda Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye. Arkadaşlar prodüksiyonda o sesi eklerler herhalde diye düşünüyorum.
1: Ve bir karışıklık diyeceğiz efendim. Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıkıyorlar. Sorunu çözmek Fransa'ya düşüyor. Fransa'da diyor ki yerel bir kulüp olan kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil-beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak çıkıyorlar. Biz bunu daha önce de görmüştük. Daha önce de yine beyaz iki takımda.
0: Almanya ile Avusturya.
1: Görmüştük. Burada da yine aynısı yaşanıyor. Keşke yedek kendileri direkt alsalar. Hani iki farklı formayla gitseler.
0: Ne olur
1: gitseler,
0: ne olmaz
1: hani
0: diye. Ama işte onların daha düşünülmediği dönem.
1: 80'lerde yani, o da gelir herhalde.
0: 80'lerde gelir ama hani dinleyicilere şimdi yani belki onlar da gerçek ya ikinci bir forması yok mu ya bunların?
1: Yok.
0: Falan değil. Yok efendim ya o dönemde futbolun o yüzden biz futbolu hani
1: kramponu
0: doğuşunu aldık.
1: Kramponu olmayan vardı.
0: Tabii. Kramponsuz. Yalın ayak oynayıp gol atan.
1: Yani o yüzden hani.
0: Neler var neler. O yüzden doğru diyorum ya bu programı kaçıran gerçekten çok şey kaçırır. Avusturya Almanya maçında onlar da Napoli formalarını giymişlerdi Avusturyalılar.
1: Evet. Yani kramponu bile olmadan çıkıyorlar ki yedekli gitmeleri yok. Ben hiç öyle bir şey söylemedim Farzin. Hiç öyle bir şey söylemedim ben. O halde haydi 80'lere doğru yolculuk yapalım. 1982'deyiz, İspanya'dayız. Şimdi ben notlarımı çalışırken, okurken 1982 İspanya benim için hani kendim bir cümle kurmam gerekse hani futbolda hiyerarşinin olmadığı bir kupa diyebilirim. Ben 1982'ye birazdan nedenlerini aktaracağız. Çünkü kazanması gereken kazanmıyor, kaybeder bu gider dediğin nerelere geliyor? Böyle bir maç, böyle bir turnuva aslında. 1982 İspanya 13 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor.
0: Sürprizleri de var tabii. Gene nereden geliyor? Bir Afrika ülkesinden. Afrika ve nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Arap Cezayir'den. Cezayir Batı Almanya'yı ya gerçekten şöyle hani sen söyledin ya son şampiyon illa bir şok yaratıyor diye.
1: Evet.
0: Çöküşleri de öyle oluyor bir anlamda. Mesela Cezayir Batı Almanya'yı 2-1 yeniyor ve Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini. Bugün hala ben programın başında söylemiştim ya hani kupayı 82'yi 78'i hatırlayanlarla konuşuyorum falan. İlk konuştuğumda bu maçı söylediler biliyor musun? Ya Cezayir ne yaptı o maçta biz ne şaşırmıştık diye böyle anlatıyorlar. Yani kiminin çocukluğu kiminin gençliği yaşa göre Cezayir böyle bir sürpriz yaratıyor. Bir de tabii bu Gijon utancı var.
1: Ya o çok kötü işte. Yani o da çok gözün içine baka baka yapılan bir şey yani. Turnuvanın en utanç verici
0: gerçekten öyle
1: şeyi.
0: Zaten işte tam geçen turnuvada konuşulup bu turnuvada artık uygulama kararı almaları, kritik maçların aynı saatte başlaması kararı bundan sonra. Ne o? Şimdi, Batı Almanya, buyur lütfen.
1: Batı Almanya'nın Avusturya'yı 1-0 yendiği takdirde iki takım birden üst tura çıkıyor efendim. Cezayir de eleniyor da. Bu maçta erken de bir gol geliyor. O erken golün ardından Batı Almanya bir rahatlıyor, Avusturya bir rahatlıyor. Al gülüm ver gülüm şeklinde maçın ilk golünden sonra inanılmaz derecede tempo düşüyor. Risk yok, iştah yok, hiçbir şey yok ve hani herkes çok net bir şekilde futbolu yani bilen ve de izleyen herkes tamam 1-0'a ikisi de çıkıyor ama Cezayir gidiyor diye hani danışıklı dönüşüklü olduğu aslında çok belli olan
0: ki,
1: bir şey bu.
0: Aslında tam bir şike bu da yani.
1: Kesinlikle.
0: Futbolun kurallarına aykırı ki protesto da ediliyorlar bu arada taraftarlar tarafından ve o dönemde yıldızı parlayan bir şekilde Batı Almanya'yı yenen Cezayir'de bu yöntemle kupa dışına itiyorlar. Böyle bir yöntem kullanıyorlar.
1: Sizin az önce söylediğinizi tekrar edelim. FIFA'nın FIFA'da şöyle bir durum açıklaması var aynı zamanda. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına geçiliyor efendim. Bugün halen bu durum söz konusudur. Birbirini etkileyen maçlar.

0: aynı zamanda başlarlar. Bizim ülkemizde de bu böyledir. Ve işte sebebi de bu. Yani hepsinin bir nedeni var. İşte bunun sebebi de böyleydi.
1: Formatı da söylemek lazım. 24 takım yine var. Yine grup. Yine bitirdiklerinde ikinci bir grup oluyor. Yani bir grup var, o gruptan ilk iki başka bir gruba çıkıyorlar. Son 16 falan hala yok. O yüzden hani bu format 82 İspanya'da da devam ediyor.
0: Şimdi turnuvadaki saha içi hikayelere bakacağız, maçlara bakacağız. İkinci turda oynanan İtalya-Brezilya maçı tabii ki çok büyüleyici bir maç. Çünkü her ikisinin de kadrosu inanılmaz güzel. Brezilya'da Zico var, Sokrates var, Falcao var, Eder var. Yıllar yıllar sonra efendim Zico Türkiye'ye gelecek, Fenerbahçe'yi çalıştıracaktı efendim. Öyle bir isim ve kendisi Brezilya'nın en golcü ismiydi. Bu turnuvada da Brezilya adına en çok golü atan isimdi. Ama orada bir isim var ki Paolo Rossi çok fazla ön plana çıkıyor. 3-2'lik biten maçta bir hat-trick yapıyor ve İtalya'yı yarı finale taşıyor. İşte FIFA bu haberi şöyle veriyor. Pablito'nun Brezilya'nın rüyasını yıktığı maç diyor.
1: Ya. Çok iyiymiş. Yavaş yavaş böyle tanıdık olduğumuz isimleri, yani tanıdık görmek olduğumuz derken yaş itibariyle artık 1930'larda başladığımızda herhalde hani hiç hayatta olup bizi bunu hatırlayan insan yok denecek kadar azdır. Ama artık yavaş yavaş insanların daha net hatırladığı Dünya Kupalarına geliyoruz. Bir ilk de yarı finalde yine Batı Almanya ile Fransa arasında oluyor. Maç 3-3 bitiyor ve Dünya Kupası tarihinde ilk penaltı atışları bu maçta oluyor. Ama maç yalnızca penaltılarla değil tabii. İşte Schumacher'in bu tabii evet. Patrick...
0: Batison'a
1: çarpıp onu ağır bir şekilde sakatlıyor ve turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak da evet. Bu anlatılıyor.
0: Her turnuvada böyle bir karanlık olaylar, böyle bir şikemsi olaylar da var yani. Bunları da var. Görüyoruz.
1: Tabii,
0: var.
1: Tabii. Şikemsi güzel ama. Şikeyi çok şirin hale getirdin yani.
0: Hani kanıtlanmamış ya, hepsi kanıtlanmamış böyle. Daha FIFA öyle güzel şeyler böyle yumuşatıyor. Benim de aklım öyle.
1: Yok,
0: bir
1: şeye bak. Şike yani. Dersen suç, çekersen onu hani şikemsi diye anlatırsan.
0: Bizim ülkemizde var daha. Ama offside'imsi falan var ya oradan biliyoruz. Peki finale baktığımızda İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya var. İtalya Rossi, Tardelli ve Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazanıyor ama o Tardelli'nin bir çığlığı var ki kontrolsüz bir çığlık olarak geçiyor. Ben bunu göremedim, bunu aradım ama bulamadım. Daha bakacağım, gerçekten merak ediyorum hani bunun görüntüsü var mı diye. Çünkü bu kadar FIFA'nın kayıtlarına kadar geçtiğine göre nasıl bağırmış? Bu nasıl bir bağırma?
1: Bayağı çığlık atmış çünkü yani. Çok ciddi de duyulmuş yani. Yok o. Tabii burada 82 İspanya'da Maradona'yı da biz ilk kez görüyoruz. Ama henüz o biraz sonra anlatacağımız o işte artık hani tanrısal diye tarif ediliyor. Öyle bir Maradona yok şimdilik. Dikkat çeken bir diğer bölüm Kuzey İrlanda'nın ev sahibi İspanya'yı yenerek elemesi yani. Yenmesi büyük ses getiriyor. Kuzey İrlanda deyince ya bu İrlandalılar ya bize de çok ters gelirler ya. Hani kuzey takımları anladığım kadarıyla bu Akdeniz takımları aynı hatta olan yani Türkiye'den başlayıp İtalya, Yunanistan, İtalya aynen. Bunlara biraz ters geliyorlar ki İspanya'yı da yeniyorlar. Bu da bir şok olarak geçmiş.
0: Peki o halde haydi ekstra bilgilere geçelim mi o geçelim. Zaman? Şimdi en başta ya ben buna çok üzüldüm. Düdük sesine itiraz diye bir başlık atılmış ama olay nedir efendim? Fransa gol atıyor. Kuvvetli futbolcular tribünden gelen ıslığı hakem düdüğü sanıyorlar. Duruyorlar ve gol yiyorlar. Çok çok talihsiz. Çok yani, talihsiz ve buna iptal bir şey de diyemezsin. Yani iptal falan da olmaz öyle. Durmasaydı.
1: Bu af gerçekten işte o dönemde tribün alışkanlıklarına da yavaş yavaş futbolcuların alışmaya başladı evet. Artık. Yani o gerçekten tribünün etkisinden çıkmaya imkan yok. Eğer etkili bir tribün varsa ki bunu hala biz görüyoruz. Yani mesela benim hatırladığım Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş tribünü öyle bir ses çıkarmıştı ki değil mi? Alman oyuncu dayanamamıştı artık. Tıkaçları da çıkmak zorunda kalmıştı. Diğer ekstra bilgi Şeyh Sağda diye geçmiş. Yine Kuveyt'ten. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahit El Ahmet El Sabah protokol tribünden sahaya iniyor ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettiriyor. Ve Dünya Kupası tarihinde bir sivilin sahaya inip kararı değiştirdiği tek andır. Değiştiriyor kararı yani. Ama sonuç değişmiyor. Fransa gene 4-1 yeniyor ama
0: Ben ondan sonra oynamaya da korkarım ama. İyi oynamışlar bu 4-1 olmuş yani. Bu da şaşırtıcı. Ya düşünsenize sahaya inip hayır diyor, parmak sallıyor ve golü saydırtmıyor.
1: Aynen.
0: Çok korkunç bir şey, gerçekten korkunç. Korkunç demişken hapisten kral tahtına. Neymiş efendim? Az önce bahsettik ya, İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi efendim. Aslında ülkesinde bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış bir insan ve cezası turnuvadan önce de yeni bitmişti. Dolayısıyla aslında sahada da böyle çok idmanlı vesaire olmadığı için böyle bir ilk maçlarda hayalet gibiydi. Ama ve Brezilya'ya karşı çıkıyor işte. Brezilya'nın az önce aktardık, müthiş bir kadrosu var. Zico'su var, Sokrates'i var, Falcao'su var. Ama gidiyor ve Brezilya'ya karşı hat-trick yapıyor. 3 gol birden atıyor. Brezilya eleniyor. Rossi ise gol kralı bitiriyor. Yani sen ülkende yeni hapisten çık, burada gol gerçekten kralı ol ve ülkeye böyle kucaklarda
1: cezaevinden çık. Git. Kral yani olma başlığı gerçekten tam karşılığı yani. Diğer ilginç an, korkunç çarpışma diye ki gerçekten öyle. Yani Batı Almanya, Fransa, biraz önce bahsettim biraz. Alman kalecisi Schumacher, Fransız kaleci uçan tekme atıyor.
0: Bayağı.
1: Uçan tekme atıyor. Batisto'nun dişi kırılıyor, iki dişi kırılıyor. Omuzu zedeleniyor ve adam sağda komaya giriyor. Nasıl bir uçan tekme attıysa artık. İlginç olan ne biliyor musun? Yani bunu artık güler misin, ağlar mısın? Hakem faul bile çalmıyor.
0: Şey mi vardı o sırada sağda, ne vardı? Ay bu olacak iş değil.
1: Yani adamı ölümün eşiğine getirmiş.
0: Komalık
1: hani
0: yapmış.
1: Komalık işte yani şey. Hani bazen maç sırasında refleks gereği faul olduğunda ne yapsaydı, öldürse miydi hoca falan, niye düdük çalmadın derler ya.
0: Komalık
1: yok yapmış. Bunu gerçekten komalık yapmış.
0: Gerçekten hani şaşırdım.
1: Şeyi de sorguluyorum yani, sorgulama değil de. Bazı tariflerin dilimize, futbol izlerken dilimize nereden yerleştiğinin de biraz göstergesi gibi yani. Gerçekten komalık etmiş ve gerçekten sonuç itibariyle hakem faul bile çalmamış ya. Yani.
0: Şaşırtıcı. Az önce bahsetmiştik, ilk penaltı atışları da yine Dünya Kupası'nda ilk kez bu yılda kullanılıyor ve Batı Almanya'da finale çıkıyor efendim.
1: Tarihi skor Macaristan El Salvador'u 10-1 yenerek Dünya Kupası tarihinde bir maçta en çok gol atan ve en farklı biten maç rekorunu kırıyor bir anlamda, ama buna rağmen gruptan çıkamıyor.
0: Ve Arjantin turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesinde giriyor. Askeri junta halka savaşı kazandıkları yalanı söylüyor. Ancak futbolcular İspanya'ya geldiklerinde gerçeği öğreniyorlar, yenildiklerini öğreniyorlar ve bu moral bozukluğuyla da aslında son şampiyonun bu sebepten dolayı da Arjantin'in kupadan erken elendiği söyleniyor.
1: Tabii bir de burada Maradona söylemişti. 82'de İspanya'da var. Hı hı. 86'da devleşecek ama 82'de İspanya'da şöyle, Brezilya maçında rakibe tekme atıyor. Bu yüzden kırmızı kart görüyor ve ilk Dünya Kupası hüzünlü vedası böyle. Bir sonraki Dünya Kupası'nda
0: efsane
1: hani artık
0: olacak.
1: Efsane olacak Tanrı'nın elleri denilen Maradona'nın ilk Dünya Kupası hikayesi bu kadar.
0: Ama aslında Maradona birazcık buradan sinyal vermiş.
1: Tabii.
0: Nasıl bir geleceği olacağını hafiften bir sinyalini vermiş. Yani ilk Dünya Kupan'da sen ne yapıyorsun da kırmızı kart görüyorsun? Dur, daha kırmızı kart yeni çıktı.
1: Tabii ki daha yeni bulduk.
0: Daha yeni bulduk, sen hemen görüyorsun. Ve İtalya'nın efsane kaptanı kalecisi Dino Zoff da 40 yaşındayken bu kupayı kaldıran, Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı oyuncu, kazanan oynayan değil, en yaşlı oyuncu rekorunda hala kendisinde.
1: Ekstra bilgiler bu kadar
0: diyelim ve o halde haydi Meksika'ya geçelim. 1986'dayız efendim. Şimdi az önce hani dedim ya, kırılmaların olduğu, hiyerarşinin olmadığı bir yıl diye söyleyebilirim demiştim İspanya'yı. 1986 Meksika Dünya Kupası da Maradona Kupası desek hiç yanlış bir şey söylemeyiz herhalde.
1: Öyle.
0: Arjantin finalde Batı Almanya'yı 3-2 yendi ve ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Ama bu turnuvanın bir başka özelliği de vardı efendim. Şimdi Meksika deyince programımızı dinleyenler hemen diyecekler, ama Meksika'da daha önce olmuştu diyecekler.
1: Evet.
0: Efendim Meksika Dünya Kupası'nı ikinci kez ev sahipliği yapan ilk ülke oluyor.
1: Evet. Neden? Çünkü Kolombiya, aslında Kolombiya'da yapılacak. Ama Kolombiya maliyetin aşırı yüksek ve altyapının yetersiz olması nedeniyle çıkıyor ve istemiyor. bugün olduğunda ne kadar şaşılıyor, şaşılır.
0: Evet.
1: Değil mi buna? Almak için nasıl bir ülkeler yarışıyorlar. Ama o dönemde Kolombiya maliyet diyor. O zaman Meksika'ya gene verelim diyorlar. Bir önemli bilgi de burada artık oh dedirten bize. O ikinci gruplar yok artık. Yani ilk grup, gruplar kuruluyor. Grubu ikinci bitiren, yani ilk iki oradan doğrudan 16 turuna dönmeye başlıyorlar. Ve bugünkü format aslında dediğimiz 86 Meksika'da gelişmeye başlıyor. Tabii sadece bu da değil, üçüncülerin de eklendiği, en iyi üçüncü,
0: en iyi üçüncüler de
1: yine Dünya Kupası'nda.
0: Şimdikine en yakını diyebiliriz aslında, bu diyebiliriz yani.
1: Ama şu ne kadar, sözünü kestim ya, ne kadar uzun sürüyormuş değil mi bir değişim?
0: Çok.
1: Mesela oyuncu değişikliği 37 yıl. Oyuncu değiştirmeyi
0: yani
1: yok.
0: Hani arada aslında hani bir Dünya Kupası'ndan bir Dünya Kupası'na 4 sene var. Yani, yani aslında oturup şöyle bir masada otursanız bu kupada neler oldu, aynen, ne şunlar oldu deseniz hani yapılırmış gibi geliyor. Bence bu kadar uzun zaman beklenmezmiş gibi geliyor. Peki 86'nın en büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi efendim. Evet. FAS grubunu lider bitiriyor. Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oluyor. FIFA da bunu çok net bir şekilde anlatıyor, açıklıyor.
1: Danimarka'ya baktım ben. Tabii bu Dünya Kupası'nda Danimarka'da ismini duyuran, yıldızlaşan ülkelerden biri. Uruguay'ı 6-1 yeniyor. Ve Uruguay hani o 1930'ların hatta 40'ların 50'lerin, yani 40'larda ya 50'lerin Uruguay'ı bakıldığında ta olimpiyatların içindeyken, oyun daha Dünya Kupası yokken şampiyon olan Uruguay. Demek ki gelişim, futbol gelişim seyri Uruguay'da o geçmişteki gibi olmamış. 6-1 çünkü hani artık Uruguay'ın futboldan çok daha çekildiği bir dönemi tarif etmek için önemli bir skor yani.
0: Danimarka'nın da Danimarka Dinamiti ismini almasını sağlayan maç diyebiliriz, karşılaşmalar diyebiliriz. Turnuvanın maçlarından birazcık böyle dikkat çeken maçlarına baktığımızda Belçika Sovyetler Birliği'nin son 16 eşleşmesi var. FIFA yine bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor efendim. Belçika Belenov'un hat-trick yaptığı maçta 4-3 kazanıyor. Yani Belenov'un bir hat-trick'i var, 4-3 ve Belçika'nın da kazandığını görüyoruz efendim.
1: Tabii ki 86 deyince Maradona. Yani aslında hani Dünya Kupası değil Maradona kupası denilse bir anlamda yeridir.
0: Evet.
1: Çünkü solo gol tarifi de biraz Maradona ile aslında çıkıyor. Yani solo golü nasıl anlatalım? İşte Maradona'nın attığı golleri, o dönemde attığı golleri hani alıyor topu, çalımlıyor gidiyor ve gol atıyor. Hani bunu ben başlattım, ben yaptım. Her bütün baştan sona o hikayenin tamamında kendisi var ve solo gol meselesi Maradona ile birlikte daha çok konuşulmaya başlıyor. Ve sadece gol atma da değil, attırma anlamında. Yani kupanın her yerinde Maradona var. Eliyle var. Mesela herkes o maçtaki elini düşünür ama daha sonra bir gol daha atıyor.
0: Aynı maçta.
1: Tabii o el de yani Tanrı'nın eli diye tarif ediliyor. Ama 86 deyince herkesin aklına ilk gelen tabii ki Maradona yani. Bir de Arjantin'in İngiltere ile oynadığı çeyrek final maçı işte.
0: Sizin
1: o maç zaten.
0: Sizin anlattığınız gollerin olduğu maç işte efendim. Maradona futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attı. İşte sonra Tanrı'nın eli. O benim elim değildi, Tanrı'nın eli dediği açıklaması. Daha sonra İngiltere savunmasını geçerek attı. Bu İngiltere savunmasının 7 oyuncusunu birden ipe dizdiği diye de anlatılır. Maradona'nın ipe dizdiği
1: gibi
0: diye anlatılır. İşte bu iki gol de bu maçta olmuştu, Arjantin-İngiltere maçında.
1: O yüzden artık böyle futbolcuların böyle mitolojik kahramanlara dahi benzetildiği bir dönem aslında,
0: evet,
1: bir anlamda bakıldığında Maradona için bu söylenebilir diyelim. Ekleme yapacak mısın yoksa ekstra bilgilere
0: Haydi
1: geçelim.
0: Haydi ekstra bilgilere geçelim o zaman.
1: Geçelim.
0: O zaman Maradona ile da yine başlamak gerekecek. Az önce de söylediğimiz gibi Maradona işte o hayatındaki en önemli iki golü de bu turnuvada atmıştı diyelim.
1: Tribün devrimi. Bak çok güzel. Dünya Kupası. Tabii stadyumlarda gördüm. Bugün hala işte futbolcularına Meksika dalgası deyince artık herkes biliyordur. Ama Meksika dalgası değil mi?
0: Ben de burada yapıyorum.
1: Ama Meksika dalgası yani tribünlerdeki bu coşku, bu eğlence kültürü işte ilk 86 Meksika Dünya Kupası'nda başlıyor. prodüksiyondaki arkadaşlar buna da herhalde böyle bir uygun bir
0: kesin müzik
1: tabii müzik ve şey eklerler. Görüntü eklerler diye düşünüyorum.
0: Ve o halde devam edelim. İlk sahne derken neden bahsediyoruz? Danimarka tarihinde ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yendi ve işte Danimarka Dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanya'nın 4 golüne engel olamayınca, daha doğrusu İspanyol futbolcu Butragueño'nun 4 golüne engel olamayınca 5-1 gibi trajik bir şekilde elendiler ama ilk kez katılan bir takım için bu başarılar da gayet iyi bence.
1: Efsanelerin savaşı var. 86'da çeyrek final maçı Brezilya-Fransa. Brezilya'da Zico, Fransa'da Platini.
0: Allah
1: İkisi
0: Allah.
1: De penaltıyı kaçırıyorlar.
0: Olacak iş değil değil mi yani? Olacak
1: gerçekten
0: iş değil
1: ikisi
0: işte
1: de
0: bu
1: penaltıyı
0: yani.
1: Kaçırıyorlar. Sonunda tabii gülen gene Fransa oluyor. Yani penaltıyı demek ki daha başka Zico'dan başka kaçıranlar da var ya da kaleci kurtarışları var. Ama ve Fransa gülüyor.
0: Ve yine bir deprem gölgesi var. Daha önce de Şili'de olmuştu değil mi?
1: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, Şili.
0: Şili'deki 9,5 depremi büyük bir deprem, büyük bir sarsıntı. 2 milyon insan etkilenmişti. Ve sonrasında Dünya Kupası acaba yapılabilir mi derken yapılmıştı. İşte burada da efendim turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da yine bakın çok yüksek bir rakam 8,1 şiddetinde bir deprem oldu. Binlerce insan öldü. Ancak stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldılar ve Meksika halkı da hayat devam etmeli dedi ve bu kupayı düzenlemeye, ev sahipliği yapmaya karar verdi.
1: Son bilgiyi aktarayım. Cayetano Re, Paraguay teknik direktörü, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sahadan atılan ilk teknik direktör. Bak 86'ya geldik daha. 86'da ilk kez oluyor. Tabii kurallar vesaire de. Ama Cayetano Re sahadan atılıyor efendim.
0: Peki o zaman o da
1: dünya tarihine böyle geçmiş.
0: Peki. O halde biraz böyle daha yakın zamanlara geldik. 1990'a geldik. Benim çocukluğuma geldik. 9 yaşındaydım ama hatırlamıyorum tabii ki. Ama sadece şunu hatırlıyorum. İtalya 90 tişörtleri vardı. Onu hatırlıyorum. Benim babam da böyle beyaz İtalya 90 arması olan tişörtler vardı. İşte o zaman da işte Dünya Kupası için satılan tişörtlerdi. Onu hatırlıyorum
1: tabii
0: sadece.
1: Artık Dünya Kupası isimleri bir öyle anılmaya başlanıyor. Yani İtalya 90, işte Amerika 94 falan diye hatırlanıyor. Evet. Bir de Dünya Kupası etkisi devam ediyor ya Selim. Mesela 90'da yapılıyor ama bir diğer Dünya Kupası'na kadar yani o 4 yıllık zaman diliminde o 90'da yapılan ya da 94'te onun etkisi devam ediyor. Böyle bir durumda var o yüzden hani 9 değil belki 12-13 yaşında da görmüş olabilirsin.
0: Evet İtalya 90'da efendim 8 Haziran 8 Temmuz tarihlerinde oynanıyor. Turnuvada 24 takım var 52 maç oynanıyor ve toplamda 115 gol atılıyor efendim. Finalde ise Batı Almanya Roma'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor ve Batı Almanya demişken yeniden birleşme öncesindeki son dünya maçı olduğunu da Dünya Kupası maçı olduğunu da aktaralım.
1: Tabii artık bu Dünya Kupası'ndan sonraki Dünya Kupalarında birçok ülkenin ismini görmeyeceğiz. Farkı değişecek. Yine açılış maçı yine bir sürpriz. Arjantin bu sefer son şampiyon. Arjantin Kamerun'a 1-0 yeniliyor. Üstelik Kamerun maçı 9 kişi bitiriyor.
0: 9 kişi.
1: Ona rağmen Kamerun yani o Afrika'daki hani son saydığımız son 3 Dünya Kupası'nda artık Afrika kıtasının Dünya Kupası'na yavaş yavaş ses getirmeye başladığını görüyoruz. Bu kritik maçlardan biri de buydu efendim. Son şampiyonu Kamerun 1-0 9 kişiyle yendi.
0: O zaman Kamerun'a birazcık daha parantez açmak istiyorum. Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız efendim. 4 gol atan bir isim Kamerun'da takımını çeyrek finale taşıyor ve işte FIFA'dan yine FIFA kaynakları Kamerun'un Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olduğunu vurguluyor. Ve bu arada bir de unutulmaz görüntülerden biri de şöyle bir şey var efendim. Milla'nın korner bayrağı yanında yaptığı bir dans kutlaması var o Afrikalıların vardır ya şimdi de birçok
1: tabii,
0: var
1: tabii.
0: Böyle kendine özgü hatta şimdi futbolcuların sevinme ritüelleri var artık böyle gördüğümüz şeyler var. İşte bu ilk dans da tüm dünyanın hafızasına kazanıyor korner bayrağının yanında.
1: Bana bu daha samimi geliyor biliyor musun? Şimdi biraz böyle hani hepsi gol attıktan sonra bir sevinme modeli bularak aslında yarın nasıl haber olalım? dergilere nasıl kapak olalım, nasıl hafızada iz bırakalım falan. Bu samimi gelmiş korner bayrağının oraya, o Afrika'nın o yöresel estetik danslarından yapmış. Güney Amerika'da da bunları çok görüyoruz. Ve böyle olunca daha çok hafızada kalıyor. Yani şimdikiler biraz daha bana.
0: Ama şimdi niye Ronaldo deyince CEO aklınıza gelmiyor?
1: Tamam da onu, hareket yani, falan. Ama işte CEO da onu da tam işte bunun için yaptı o. Ama mesela şu an anlattığımız 1990 İtalya'daki, hani bunu biz tarihe kazınmış bu. Ve bu bir sevinme ritüeli değil aslında. Yani sürekli yaptığı bir şey değil. O an ülkesinin yöresel dansını yapmış ve hafızalara kazanmış. O yüzden daha samimi geliyor diyor.
0: Peki o halde devam edelim. İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılmasına bakacağız. Yarı finale gideceğiz efendim. Napoli'de oynandı İtalya-Arjantin maçı. Yarı finalde Cicilacci yine gol attı. Ancak Cagnigna'nın beraberlik golü sonrasında da Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisi bitiyor. Maç daha sonra penaltılara gidiyor efendim ve kaleci Goygoçea, inşallah doğru söylüyorum adını, kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıyan isim oluyor. Dolayısıyla bu maç ev sahibi adına bir çöküş maçı ve Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük de bir duygusal çatlağın sembolü olarak geliyor.
1: Tabii aslında final de bir anlamda 86'nın rövanşı gibi.
0: Bir de.
1: Yine Arjantin, Batı Almanya var. Tabii burada artık Batı Almanya'da Maradona'yı biliyor, diğer oyuncuları biliyor. Ciddi bir hem markaj hem ne yapacaklarını biliyorlar. Sonuç itibariyle bu turnuva Almanya'nın galibiyetiyle sonuçlanıyor ve kupayı tekrar Almanya alıyor. 4 yıl sonrasında, yani 4 yıl önceki maçında rövanşını almış oluyor.
0: Efendim futbol bazen kötü oynanıp çok iyi hatırlanıyor diyecekseniz eğer İtalya 90'da bu şekilde anılabiliyor deyip haydi hemen ekstra bilgilerimize geçelim. 38 yaşındaki yıldız, az önce aktardım ya, Kamerun'un efsanesi Roger Milla aslında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanı ricasıyla kadroya dahil oldu. Gülüyorum ben bunlara.
1: Ya Milla attığı, biraz önce bahsetti ya, ya kalça dansı deniyor bu arada. Yani en ikonik gol sevinçlerinden biri kalça dansı. Görüntüsünü gördün mü sen?
0: Şöyle yengeç dansı gibi sanki.
1: Ya başka, o, ona ben o dansı yani o dansı farklı farklı formatlarda gördüm de onu bulamadım şeyde.
0: Ben öyle, benim gözümde canlanan öyle bir şey oldu.
1: Yani Afrika'da ve Güney Amerika'daki dansları vesaire hep insanın gözüne çok estetik geliyor. Ben seviyorum yani.
0: Eğlenceli,
1: vücutları
0: keyifli.
1: Da öyle. Yani şey anlamında, dansa çok yatkınlık anlamında çok estetik duruyor.
0: Bu kadar estetik bir şeyden İğrenç kelimesini kullanabiliyor muyum yayında bilemiyorum. Böyle bu kadar estetik bir şeyden başka böyle bir yere evrileceğiz.
1: Avrupa sıkıcılığı, Avrupa iğrençliği gerçekten.
0: Kesinlikle. Yani. Batı Almanya Hollanda maçı. Aslında iki komşu ülke arasında bir maç ama çirkin anlar da var bu maçta. Hollandalı Ricard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içerisinde iki kez tükürüyor. Ve her iki oyuncu da oyundan atılıyor. Ricard yıllar sonra özür diledi ama bu olay hala tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
1: Eline tükürüp suratına sürsün yani. Hani. Bir de fark ettim mesela dünya kupalarını falan tarif ediyoruz. Yani 4 yılda bir. Ama nedense mesela Avrupa'daki dünya kupalarında çok bir heyecan olmuyor yani. Hı-hı. İçerik anlamında da. Hı-hı. Ama mesela Güney Amerika'dakilerde çok trajedik olaylar da olsa çok daha böyle içerik anlamında daha hani biz gazeteciler için deyip daha bol malzemeli geçiyor. Yedek kulübesinden krallığa turnuva başlamadan önce İtalya'da kimse, sen biraz önce bahsetmiştin bunu zaten, Toto
0: Cicilacci
1: Juventus'ta yeni parlamış bir isim. Milli takımda sadece bir maçı olan bir yedek bu.
0: Yedek ama gol kralı oldu. Böyle çok efsaneler, çok
1: Olcan.
0: Şeyler çıkıyor yani, gerçekten çıkıyor. Sihirli Geceler diye böyle bir kolonya adı gibi oldu, Sihirli Geceler. Var öyle, biliyor musunuz? Öyle kolonya ismi var.
1: Sihirli doğru. Geceler mi?
0: Evet. Şimdi,
1: bu bir kolonya mı Selin?
0: Yok, öyle bir kolonya adı var. Bu da habere de başına da Sihirli Geceler denmiş de aklıma o geldi. Oyuna sonradan girdiği tüm
1: var
0: maçlarda var, göstereceğim size. Oyuna sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Turnuvayı 6 golle kral olarak tamamladı. Az önce sizin bahsettiğiniz Salvatore ve o yaz İtalya'da doğan erkek çocukların yarısına isim babası oldu. Salvatore ismi konmuş efendim İtalya'da.
1: İlginç. Bir de biraz önce bahsettik, son kez sahada olan ülke adı, ülke olarak Batı Almanya ismi son kez sahadaydı. 1990'da SSCB, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarıyla dünya kupalarına katıldılar.
0: O halde Yugoslavya'nın iç savaşına da çok az değinelim. Takım aslında çok yetenekliydi ancak ülkelerindeki iç savaş takıma kadar yansıyordu ve elendikten de kısa bir süre sonra ülke resmen dağıldı.
1: Şunu da söyleyelim, Batı Almanya Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri olarak evet. kabul ediliyormuş. Dünya Kupası finallerinde ilk kez bir oyuncu, yani iki oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti. Yani kusura bakmasınlar, Alman futbolu iyi, Almanlar şöyle, ama yani
0: böyle de oluyor. Aynen. Peki o zaman son notla bitirelim. Kaleciye pas yasağının doğuşu da yine bu turnuvada efendim. Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA'da turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi diyelim
1: ve... Son başlığı söyleyeyim mi?
0: Hadi bir cümle.
1: Hızlıca yarı finalde İtalya ve Arjantin, Maradona'nın efsane olduğu işte bu Napoli, sen bahsetmiştin ama Maradona Napoli taraftarına şöyle diyor: yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'ya mı yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyor. Tribünler ikiye bölünüyor. Tabii İtalya elenince de Maradona'yı ciddi şekilde protesto ediyorlar.
0: Yuvalıyorlar diyelim ve işte efendim 1990 yılıyla bugünlük noktayı koyalım. Bir sonra 1994 ile yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ankara'dan Haber Var programında bir kez daha ben Zülfikar Doğan karşınızdayım. Programımız boyunca Türkiye'nin ekonomi gündemindeki sıcak gelişmeleri sizlere değerlendireceğim, perde arkası olayları aktarmaya çalışacağım ve bunun yanı sıra başkent gündeminin önemli siyasi gelişmelerine ilişkin de yorum ve değerlendirmelerde bulunacağım. Program boyunca bizlere görüş ve değerlendirmelerinizi WhatsApp hattımızdan iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse 1,5 aydır Türkiye siyasetinin sıcak gündemi ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler. Son olarak bugün İstinaf Mahkemesi kararıyla görevden uzaklaştırılan Genel Başkan Özgür Özel'e destek verenler 833 noter onaylı delege imzasını Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine ilettiler. Olağanüstü kurultay talep eden 833 delegenin noter onaylı imzası sonrasında İstinaf Mahkemesi kararıyla 2020'deki kurultay sonrası genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu tekrar göreve getirilmişti 6 yıl sonra ve şimdi olağanüstü kurultaya gidilip gidilmeyeceği yönündeki karar Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından verilecek. Ancak gerek parti tüzüğü gerekse siyasi partiler yasası ile ilgili teamüller delegelerin çoğunluğunun olağanüstü kurultay talep etmesi durumunda genel merkez yönetiminin bu talebi uygulamak zorunda olduğunu işaret ediyor. Buna karşılık Kılıçdaroğlu ekibi ise her zaman olduğu gibi baştan beri Yargıtay'da tedbir kararı kalkmadan Yargıtay'ın İstinaf Mahkemesi kararı ile ilgili temyiz başvurusuna yönelik tercihi kesinleşmeden kurultay yapılamaz tezini savunmaya devam ediyorlar ve en az 1-1,5 yıllık süreye yayılacak olağan kurultay çalışmalarının başlatıldığını vurguluyorlar. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu gelişmeler her ne kadar Mayıs sonundan bu yana bu partiyi Türkiye siyasetinin gündeminde ilk sıralara taşımış olsa da şunu göz ardı etmemek gerekiyor. İktidardaki Cumhur İttifakı'nı oluşturan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi de aslında pek rahat değil. Bu partilerin de içleri oldukça hareketli. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nde son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı olası seçim tarihi ve Erdoğan sonrası AK Parti döneminin nasıl bir sürece yöneleceğine ilişkin tartışmalar var. Her ne kadar AK Parti'de bugüne kadar parti içi çekişmeler, tartışmalar, kol kırılır yen içinde kalır yaklaşımıyla kamuoyuna fazla yansımasa da son dönemde bununla ilgili görüş ve açıklamalar daha sık gündeme gelmeye başladı. Pazartesi günkü programımızda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'un açıklamasını sizlere aktarmıştık. Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılmasının hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha görevini sürdürmesi hem de 16 Nisan 2017'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle ilgili anayasa değişikliği referandumunun yıl dönümü olması sebebiyle de anlamlı bir tarih olacağını savunuyordu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısından sonra gazetecilerle ayaküstü yaptığı sohbette Mehmet Uçum'un bu görüşüne destek verdi. Günüyle saatiyle birebir seçimler 2028'de zamanında yapılmalıdır. Biz bu görüşteyiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız zaten görevinin başındadır. Biz de sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız dedi. Dolayısıyla uzun bir aradan sonra ilk kez iktidar cephesinden seçimlerin zamanında yapılması yönünde bir açıklama geldi. Gerçi 16 Nisan'da da yapılmış olsa 14 Mayıs'ta bir önceki seçim yapıldığı için bir nevi seçimler erkene alınmış sayılacak ve bu çerçevede de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının yolu açılacak. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi'nde dediğim gibi parti içinde yapılan bazı tartışmaların olduğu, kamuoyuna yapılan açıklamalarla, sosyal medya paylaşımlarıyla açığa çıkıyor. Şöyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek kişilik yönetim sistemine geçiş sonrası özellikle bazı görevlerinin, bazı yüklerinin paylaşılması konusunda görüş bildiren eski AKP milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı'na güçlü bir baş danışmanlık önerdi. Hatta Berat Albayrak'ın bu isim olabileceğini dile getirdi. Başka isim önerenler varsa olabilir, çıksınlar ortaya, isimleri dillendirsinler. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerinden bazı görevler, bazı yükler alınmalı, çevresi ve iş yükü azaltılmalı görüşünü dile getirdi. Buna hemen bir itiraz geldi. Yine eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi ve uzun yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde de yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan Mücahit Birinci, hayır, Cumhurbaşkanımız en az 10 yıl daha görevine devam etmeli. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımıza ve AKP Genel Başkanı olarak Sayın Erdoğan'a ihtiyacı var. Ancak Erdoğan sonrası için bir arayış olacaksa bu isim Bilal Erdoğan olmalı dedi. Ben bunu babadan oğula liderliğin geçişi için savunmuyorum. Bilal Erdoğan son derece donanımlı, bilgili, altyapısı güçlü bir isim ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Tayyip Erdoğan sonrasındaki lideri olmaya en güçlü aday görüşünü dile getirdi. Polemik daha sonra Şamil Tayyar'dan gelen yanıtla biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasından AKP'nin başına geçecek bir lider arayışında değiliz, bir isim önermiyoruz. Aksine Cumhurbaşkanı'nın yükünün azaltılması gerektiğini savunuyoruz şeklinde ifade edildi. Bu da şunu gösteriyor. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, tek adam yönetimi Türkiye'de 2017'den sonra anayasa değişikliğiyle yürürlüğe girmiş olsa da mevcut yapıda kurumsal bir takım sıkıntıların olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağır iş yükü ve gündemdeki ağır konular karşısında yükünün azaltılması konusunda bazı tartışmalar yaşandığı anlaşılıyor. Kaldı ki AK Parti'nin parlamento grubu da özellikle yeni yönetim sistemi çerçevesinde milletvekilleri, meclis komisyonları oldukça etkisizleşmiş vaziyette. Muhalefet zaten iktidar çoğunluğu nedeniyle siyasi kararlarda, çıkartılan yasa düzenlemelerinde fazla etkili olamıyor. Ancak iktidar milletvekilleri de mevcut sistemde etkisiz eleman konumundalar. Çünkü seçmenleriyle birebir ilişkilerinde çok ciddi şikayetlerin olduğunu ancak talepleri karşılayamadıklarından sıkça yakınıyorlar. Tabii burada bakanların pozisyonu da önemli. Bakanlar çünkü her ne kadar unvan olarak bakan unvanını kullansalar da şu anda Türkiye'deki yönetimin tek erki, tek gücü, tek kullanıcısı, iktidar gücünün tek kullanıcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onun dışındakiler sadece onun adına sekreterya görevini yürüten isimlerden oluşan bakanlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kabinesi kavramı her ne kadar sıkça kullanılıyor olsa da böyle bir kabine resmen de fiilen yok. Çünkü Türkiye'de şu anda tek kişilik bir yönetim ve iktidar söz konusu. AK Parti içerisinde bu tartışmaların olması, parti içinde bazı değişimlerin olabileceğini de güçlendiren bir görüntü. Diğer yandan Milliyetçi Hareket Partisi de Cumhur İttifakı ortağı olarak özellikle önümüzdeki yıl Mart ayında yapacağı büyük kurultay öncesinde ciddi bir tasfiye operasyonu gerçekleştiriyor kendi içerisinde. Şu ana kadar 19 il yönetimi ilçeleriyle birlikte görevden alındı. Bunu daha önce sizlerle paylaşmıştım. Neredeyse parti teşkilatının dörtte biri son bir buçuk ayda genel merkez kararıyla değiştirildi. İl başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. Şimdi bu da MHP içerisinde ciddi bir değişim ve dönüşümün yaşanacağını işaret ediyor. 2027 Mart'ındaki büyük kurultaya kadar MHP bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla hepimiz şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne odaklanmış durumdayız. Oradaki gelişmeleri tartışıyoruz. CHP bölünür mü, yeni parti kurulur mu, Özgür Özel ve arkadaşları buradan ayrılır mı diye, ama şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Her ne kadar ana muhalefet partisi yargı tarafından verilen kararla bir belirsizlik ve kaos sürecine itilmiş olsa da, diğer taraftan iktidar cephesini oluşturan iki partinin de içi pek rahat değil. Değişimler, dönüşümler, beklentiler ve buna yönelik bir takım hazırlıklarla ilgili yorum ve değerlendirmeler sıkça kamuoyu gündemine yansıyor. Önümüzdeki günlerde bunların daha da hızlandığına tanık olabiliriz. Siyasetteki gelişmeleri kısaca sizlere özetledim. Asıl bugün Türkiye'de her yıl ekonominin omurgasını oluşturan en büyük 500 sanayi şirketiyle ilgili değerlendirmelerin sonucu açıklandı kamuoyuna. İstanbul Sanayi Odası'nın geleneksel hale getirdiği ISO 500. İstanbul Sanayi Odası en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralaması listesi yayınlandı. Sıralamada fazla bir değişiklik yok. Her yıl bu sıralamanın ilk sıralarında otomotiv şirketleri, petrol ve rafineri şirketleri yer alıyordu. Bu yıl dikkat çeken bazı ufak tefek değişiklikler var. Bunlardan bir tanesi Aselsan, askeri elektronik sanayinin savaş endüstrisi, savunma sanayi ve elektronik sanayi üzerine Türkiye'nin güzide kuruluşlarından Aselsan'ın sıralamada ilk 10 arasında yer alması. Diğeri ise TUSAŞ, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayi Anonim Şirketi'nin yine bir kamu şirketi olarak, savunma sanayi şirketi olarak ISO 500'de ilk 10'a girmesi. Bu da sanayinin bir kabuk değişimi içerisinde olduğunu gösteriyor. Bir taraftan geleneksel sektörler, otomotiv, tekstil, inşaat, petrol, rafineri gibi sanayi şirketleri mevcut sıralamadaki yerlerini korurken, diğer taraftan alttan alta teknoloji ve savunma sanayi ile ilgili şirketler sıralamada yukarılara doğru çıkmaya başladılar. İlk 10'da hemen hemen işte dediğim gibi değişmeyen sıralamaya baktığımızda TÜPRAŞ, Türkiye Petrol Rafineleri Anonim Şirketi, ilk sıradaki yerini korudu. Onu Azerbaycan sermayeli Star Rafineri Şirketi izliyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Toyota, Oyak, Renault, Ford Otomotiv gibi otomobil şirketleri de ilk 10'da yer alan sanayi kuruluşları. Fakat ISO 500 listesinde dikkat çeken bazı gelişmeler de var. Ekonomik tablodaki olumsuzluklar, yüksek enflasyon, yüksek faiz ve baskılanmış kur politikasının, 3 yıldır uygulanan bu politikaların sonuçları sanayi sektörünün öz kaynak, finansman, kredi, borç tablolarına da negatif bir şekilde yansımış durumda. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ISO 500 ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken faaliyet karlarının %57 arttığını söyledi. Ortalama olarak 2025 yılında sanayi şirketlerinin faaliyet karlarında %57'ye varan bir artış var. Ancak bu artış özellikle yüksek faiz politikası ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle buhar olup erimek üzere. Şöyle ki, faaliyet karlarındaki artışa rağmen sanayi şirketlerinin öz kaynaklarındaki artışlar %15,8 seviyesinde kaldı. Buna karşılık borçlar %30,8 oranında arttı. Yani öz kaynakların iki katı düzeyinde bir borç artışı söz konusu sanayi şirketleri açısından ve devreden katma değer vergisi borçlarındaki artış ise %42 ve 120 milyar lira. Şimdi devreden katma değer vergisi sanayi şirketleri ve diğer sektörlerdeki şirketler için kanayan bir yara konumunda. Çünkü bu şirketler üretimden satış yaparken, ihracat ve ithalat yaparken ödedikleri katma değer vergisini KDV iadesi altında devletten almak durumundalar. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı yıllardır bu KDV iadelerini yapmıyor. Sanayi şirketlerinin büyük bölümü devletten KDV alacaklısı konumunda ve şu anda bu alacakların tutarı 120 milyar liraya ulaşmış durumda. Bugün açıklanan ISO 500 raporundaki verilere göre. Diğer taraftan sözlerimin başında TUSAŞ ve ASELSAN'ın ilk ona girmesiyle Türkiye'de sanayi şirketlerinin kabuk değiştirdiğini, teknoloji ve savunma sanayi şirketlerinin sıralamada yükselmeye başladığını ifade etmiştim. Nitekim raporun ayrıntılarına baktığımızda emek yoğun sektörler zorlanmaya ve gerilemeye başlamış. Bunların başında tekstil ve hazır giyim geliyor, inşaat şirketleri geliyor, teknoloji şirketleri ise öne çıkıyor. Ve bir başka çarpıcı sonuç, İstanbul Sanayi Odası'nın ISO 500 yıllık araştırma sonuçlarında istihdam geriliyor. Sanayi sektörünün zaten aylardır üretim düşüşü yaşadığını, büyüme hızında da %0,8 ile ilk çeyrekte diğer tüm sektörlerin gerisinde kaldığını görmüştük. Açıklanan resmi verilere de bu tablo yansımıştı. Sanayi sektörünün gerek üretim düşüşü, gerek kapasite kullanımındaki zayıflama, gerekse ihracata dönük sanayinin yaptığı ihracattaki gerileme resmi rakamlara aylardır yansıyor. Son verilerde bir ufak kıpırdanma görülse de büyüme hızı rakamlarında sanayi sektörü en altlarda kaldı ve bunun sonucunda da sanayi sektörünün istihdam ettiği çalışan sayısında düşüş yaşanıyor ki en önemli istihdam alanlarından birisi Türkiye'de sanayi ve eğer sanayide istihdam daralıyorsa bunun yansımalarını diğer sektörlerde de görmemiz kaçınılmaz. Dolayısıyla bugün açıklanan ISO 500 2025 sonuçları dediğim gibi sanayi şirketlerinin sıralamadaki yerlerini pek fazla değiştirmedi. Ancak sanayinin kronik sorunlarının özellikle uygulanan yüksek faiz politikası, baskılanmış kur politikaları ve dezenflasyon programı sonrasında daha da ağırlaştığını ortaya koydu. Sanayici yeni yatırım için iştahını kaybetmiş durumda. Finansmana erişemiyor. Kredi alması neredeyse olanaksız çünkü faizler olağanüstü yüksek ve bunun yanı sıra çarklar borçla döndürülüyor ve borçlar öz kaynaklara nispeten iki misli artmış durumda. Böyle bir tablo ile karşı karşıya Türkiye sanayisi. Tabii İSO Başkanı Erdal Bahçıvan rapor sonuçlarını değerlendirirken sanayinin nitelikli ara eleman ihtiyacının da had safhada olduğunu söyledi. Üniversitelerin bu konuda sanayiye nitelikli eleman yetiştirmesi için eğitim programlarını gözden geçirmelerini istedi. Dolayısıyla istihdamdaki gerilemeyi biraz da buna bağlamak gerekiyor. Çünkü nitelikli eleman açısından ciddi bir sıkıntı söz konusu Türkiye sanayinde. Fakat burada karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Sanayiye ara eleman, nitelikli eleman yetiştirmek üzere eğitim kurumları içerisinde MESEM adı altında bir yapılanmaya gidildi. 1986'dan bu yana mesleki eğitim merkezleri diye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar oluşturuldu. Özel sektör eğitim kurumları işbirliğiyle buralara giden çocuklar haftada bir gün okula gidiyorlar. Haftanın diğer günü ise sanayi kurumlarında stajyer işçi olarak istihdam ediliyorlar. Ve ara eleman olarak yetişmeleri, meslek edinmeleri için böyle bir eğitim programına tabi tutuluyorlar. Fakat bu sistemin yarattığı çok acı sonuçlar var. MESEM kurslarına giden stajyer öğrencilerde iş cinayetlerine kurban giden sayısı her geçen gün artıyor. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Konseyi'nin açıklamış olduğu 2013-2026 raporuna göre 13 yılda yaklaşık 900 çocuk işçi MESEM eğitim merkezlerinde hayatını kaybetti. En çok çocuk işçinin hayatını kaybettiği il Şanlıurfa. Çünkü burada çocuklar inşaatlarda neredeyse kendi beden ağırlıklarına eş düzeyde çimento torbalarını, tuğlaları, biriketleri katlarca taşımak zorunda kalıyorlar. Sosyal güvenlik ve ücret açısından da ciddi sıkıntılar söz konusu. Oysa Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 138 ve 182 sayılı sözleşmelerini onaylamış bir ülke. 138 sayılı sözleşme asgari yaş sözleşmesi 1998'de imzalandı. Çalışma hayatında en düşük hangi yaşta kişilerin istihdam edilebileceğini öngörüyor. 182 sayılı sözleşme ise çocuk işçiliğinin yasaklanması sözleşmesi. Türkiye bu sözleşmeye de imza atmış durumda. Ancak Türkiye'de çocuk işçiliği özellikle de MESEM'ler aracılığıyla ve devlet eliyle giderek yaygınlaşıyor. Şöyle bir baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 örgün eğitim istatistikleri rakamları ilkokul çağında 273 bin çocuğun, ortaokul çağında 484 bin çocuğun ve lise çağında 1 milyon 130 bin çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığını, yani okula gitmediğini, çalışma hayatı içerisinde yer almak zorunda kaldıklarını gösteriyor. Açık öğretime giden, açık liseye devam eden 1 milyon 50 bin öğrenci ve MESEM'lerde çalışmak durumunda kalan 421 bin öğrenci de buna ilave edildiğinde, az önce vurgulamıştım, mesleki eğitim merkezlerinde MESEM olarak kısaca adlandırılan bu merkezlerde çocuklar haftada bir gün sadece okula gidiyorlar ve kalan 4 günü iş yerlerinde çalışarak geçiriyorlar meslek öğrenme çerçevesinde. Bütün bu rakamları alt alta koyduğumuzda örgün eğitim sisteminin dışında Türkiye'de ve çalışan çocuk konumunda olanların sayısı 3 milyon 959 bine ulaşıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıya Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çocuk işçiliğinin yasaklanması sözleşmesini imzaladığı halde eğitim dışında yaklaşık 4 milyon çocuk var. Bunun yanı sıra Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistiklerle çocuk raporlarına baktığımızda 2019 yılında çocuk işçi statüsünde olanların sayısı 720 bin. 2024 raporunda bu sayı 970 bine yükselmiş. Bu kayıtlı olarak bilinen Türkiye İstatistik Kurumu'nun saptadığı çocuk işçiler. Oysa MESAM'da da 421 bin çocuk işçi var. Bunları da ilave ettiğimiz zaman 1,5 milyona yaklaşıyor kayıtlı çocuk işçi sayısı. Fakat tarımda istihdam edilen aileleriyle birlikte tarlalarda, bağlarda, fındık bahçelerinde sosyal güvencesiz, okula gitmeden çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler var, mevsimlik çocuk işçiler. Bunlar römorklarda, çadırlarda hayatlarını geçiriyorlar ve günlük yevmiyeyle aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Bunlar kayıt dışında. Bunun dışında özellikle Suriyeli, Afgan, Iraklı çocuk işçiler var. Bunlar gayri insani koşullarda yine istihdam ediliyorlar ve bunların sayısı bilinmiyor. Dolayısıyla kayıt dışı istihdamla birlikte hesap edildiğinde Türkiye çok ciddi ve vahim bir çocuk işçi istihdamı tablosuyla karşı karşıya ve çocuk emeğinin istismarı, çocukların çok ucuza ve sosyal güvencesiz olarak çalıştırılması Türkiye ekonomisinin kanayan yaralarından bir tanesi. En fazla çocuk işçi ölümünün Şanlıurfa'da gerçekleştiğini dile getirmiştim az önce. Bunun yanı sıra Şanlıurfa'yı Gaziantep, Adana, Antalya gibi iller izliyor. İstanbul'da zaten bu iller arasında. Antalya'da özellikle tatil köylerinde, konaklama tesislerinde çocuk işçiler güvencesiz olarak çalıştırılıyorlar. Adana'da yine Çukurova'da pamuk tarlalarında, karpuz tarlalarında mevsimlik çocuk işçilerin istihdamı söz konusu. Milyonlarca çocuk işçinin yanı sıra dediğim gibi kayıt dışı olarak çalıştırılan mülteci çocuklar, bunların da sayısı bilinmiyor. Ve çocuk işçilerin sayısı her geçen yıl artıyor. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılındaki istatistiklerle çocuk, yani bu yıl yayınlanan 2025 yılı istatistiklerle çocuk araştırmasında kurumsal olmayan çocuk nüfusun iş gücü verilerine yer vermedi. Neden? Çünkü çocuk işçi istihdamı ile ilgili bu tablo çok eleştiriliyordu. Çocuk emeğinin istismarına tepkiler giderek artıyordu ve Türkiye İstatistik Kurumu raporunda buna yer vermedi. Ama şöyle bir kıyaslama yapmak gerekiyor. Bir tarafta MESEM'ler, diğer tarafta daha 1940 yılında açılan köy enstitüleri. Köy enstitüleri eğitim kurumlarıydı, bir medeniyet projesiydi ve fakir, yoksul, köylü çocuklar burada alınarak eğitiliyordu. İnşaat yapmayı, marangozhanelerde çalışmayı, oto tamirciliği öğrenmeyi, tarımda başarılı olmayı öğreniyorlardı. Yatılı olarak kız erkek öğrenciler köy enstitülerinde eğitim görüyordu ve bunun yanı sıra müzik, sanat, edebiyat, bütün bu alanlarda da bu genç köy çocukları eğitim aldıktan sonra köylerine dönüp elde ettikleri bu eğitim ve birikimi anneleriyle, babalarıyla, köyleriyle paylaşıyorlardı ve kırsal kalkınma, merkeze doğru kalkınmanın bir hamlesiydi bu, bir medeniyet projesiydi. Oysa MESEM'ler sadece ara işçi, ara eleman yetiştirmek üzere kurulmuş ve az önce belirttim, sanayinin ara işçi ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulmuş kurumlar. Ta 52-62 yıl önce, hatta 1954'te kapatılmasından bu yana 72 yıl önceki köy enstitülerinin çocuklara yönelik yaklaşımı ve eğitim mantığı bugün pek çok Avrupa ülkesinin başta Finlandiya olmak üzere esas aldığı, temel aldığı eğitim politikaları olurken biz hala bu kurumları bertaraf etmenin, kapatmanın acısını ve acı sonuçlarını yaşıyoruz ve MESEM'lerde çocuk işçi ölümleri artarak devam ediyor.

Yasmin Levy içli sesiyle haykırdı. Annelerin acısı Mother's Pain. Bana o gözlerle bakıyor Tanrı'nın bir çocuğu. Korkusunu almam için bana yalvarıyor. Ama ben de en az onun kadar korkuyorum. Ey kutsal ve merhametli Tanrım, alemlerin Rabbi. Bizi yalnız bıraksan bile en azından merhametini bize bırak. Aman Tanrım, neden söyle, söyle, söyle. Yasmin Levy savaşlarda ölen tüm çocuklar için, din savaşlarında kaybeden, yok edilen bütün çocuklar için haykırdı ve söyledi bu şarkısını. Evet sevgili dinleyiciler, az önce çocuk işçiliğinin ve çocuk işçiliğinin istismarının yarattığı acı tabloyu sizlerle paylaştım. Şimdi tarıma geçiyoruz. Programda geçen hafta başında Türkiye tarımının çok ciddi kayıplarla karşı karşıya olduğunu vurgulamıştım. Nitekim tarım üretici fiyatları endeksi açıklandı Mayıs ayına ilişkin. Baktığımız zaman aylık %0,61'lik üretici fiyat artışı söz konusu tarımda. 5 aylık artış ise 18,61'e ulaşmış durumda. Yıllık artış oranına baktığımızda %43,8 düzeyinde tarımdaki üretici fiyat artışları söz konusu. Yıllık artışın en yüksek olduğu grup sebze, meyve, kavun, karpuz, soğan, patates %113 düzeyinde bu ürünlerde yıllık enflasyon artışı söz konusu. Mayıs ayında aylık en yüksek artış ise %10,48 ile kümes hayvanları ve yumurtada yaşanmış. Şimdi tarım üfedeki bu tablo bize gıda fiyatlarının neden artmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Çünkü üretici maliyetlerinde olağanüstü bir artış söz konusu.

Halen tüketici fiyat endeksinin yıllık %32-33 civarında bir enflasyonla ön gündemde olduğunu düşünecek olursa, tarım üfede, tarım üretici fiyat endeksinin yıllık %43,08 oranında artması, tüfenin de üzerinde bir artışın yaşanması, tarımdaki ciddi fiyat artışı, maliyet ve girdi sorununun yakıcı bir hale geldiğini bize gösteriyor. İşte bu noktada Mayıs ayında %10'un üzerinde artan kümes hayvanları ve yumurta fiyatlarındaki artış en yüksek artış olarak görülüyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye'nin tavuk ve beyaz et üretiminin %80'inden fazlasını gerçekleştiren 13 beyaz et üreticisi şirkete bir operasyon gerçekleştirdi. Bu şirketlerin işte aralarında anlaşarak fiyat belirlediklerini, üretimlerini buna göre ayarladıklarını öne süren bir operasyondu bu. Şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından denetim kayyumu atandı. Arkasından da bu şirketlerin CEO'ları ve yöneticilerinden oluşan 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 29'u yakalandı. Ama hemen akabinde 2 günlük sorgu ve soruşturma sonrası bu 29 yönetici adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adalet Bakanlığı neden böyle bir operasyon yaptı? Çünkü beyaz et sektörü tarımla, gıdayla, beslenmeyle ilgili bir sektör. Fakat Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda Adalet, İçişleri, Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen bir ortak operasyon söz konusu. Bu konunun asıl muhatabı Tarım ve Orman Bakanlığı ortada yok. Tarım ve Orman Bakanlığı bu operasyonun içerisinde değil. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı dışlayan bir operasyon ve şu ana kadar da Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bu konuda bir açıklama da yapılmış değil. Neden beyaz et üreticilerine böyle bir operasyon gerçekleştirildi? Kayyum atandı ama atanan kayyumların 4 tanesi iptal edildi. Bugün mahkemeden çıkan kararla Adalet Bakanlığı'nın almış olduğu bu kayyum atama kararı yargıdan bir anlamda döndü diyebiliriz. Muhtemelen önümüzdeki günlerde diğer kayyumların da göreve atanmaları yargıdan dönebilir. Böyle de bir tablo söz konusu. Bu 13 şirketin bir tanesi Banvit, yabancı sermayeli Brezilya ve Katar ortaklığıyla faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda borsada halka açık bir şirket ve beyaz et sektörünün yıllık ihracatı 5,5 milyar dolar. Bir anda sektörün böyle bir operasyona maruz kalması, acaba diğer sektörlerde de bunun arkası gelebilir mi? Şimdi operasyonun gerekçesi fahiş fiyat artışı olarak kamuoyuna açıklandı. Tüketicinin korunması, beyaz et fiyatlarındaki olağanüstü artışın önlenmesi olarak açıklandı. Ancak bu tür polisiye tedbirlerle, yasaklamalarla, operasyonlarla fiyatların düşürülemediği daha önce pek çok kez denendi ve görüldü. Hatırlayacaksınız, 2019 yerel seçimler öncesinde patates ve soğan fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşanmıştı. İran'dan patates, soğan ithal etmeye başlamıştık. O dönemde de soğan ve patates depolarına baskınlar yapıldı. Bazı üreticiler gözaltına alındı. Hatta terörle mücadele yasası çerçevesinde bazı üreticiler mahkemeye sevk edildi. Tanzim satış çadırları kuruldu. Fakat sonuç yine Türkiye'de her yıl soğan ve patates fiyatları ciddi sorun olmaya devam ediyor. Şu anda da fiyatı en çok artan ürünlerin başında patates ve soğan geliyor. Şimdi beyaz et üreticilerine yönelik bu operasyonla ilgili ekonomi kulislerine yansıyan çeşitli iddialar var. Bunlar arasında özellikle kırmızı et fiyatlarındaki olağanüstü artışlar ve beyaz ete olan talebin artması neticesinde kırmızı et lobisinin bu operasyonu perde gerisinden desteklediği yönünde iddialar ortaya atıldı ve şu ana kadar kırmızı et sektöründen bu konuda bir açıklama gelmedi. Bunun yanı sıra beyaz et sektöründeki Türkiye'nin üretiminin ve ihracatının %80'inden fazlasını gerçekleştiren bu 13 şirkete yönelik operasyon sonrasında farklı bir takım görüş ve değerlendirmeler de ortaya çıktı. Çünkü bu konuda asli görev Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın, çünkü Ticaret Bakanlığı bünyesinde Gıda Komitesi diye bir komite var. Bu komitenin görevi gıda fiyatlarını
sürekli izlemek, takip altında tutmak. Fahiş fiyat komitesi diye bir komite var. Bu da haksız fiyat artışlarını engellemek ve bunları cezalandırmak üzere faaliyet gösteren bir kurul. Bunun yanı sıra fiyat istikrar komitesi var. Yine Ticaret Bakanlığı bünyesinde. Onun da görevleri arasında bu var. Şimdi bütün bu kurumlar dururken, rekabet kurumu dururken, işte rekabet kurumu daha önce market zincirlerine yönelik soruşturmalar açtı. Kırmızı et üreticilerine, en son kozmetik üreticilerine, hatta dizi sektörüne yönelik soruşturmalar açtı. İşte anlaşmalar yapılıyor, fiyatlar ortak belirleniyor diye milyarlık cezalar uyguladı. Fakat bütün bu kurumlar bertaraf edilerek bir savcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi ve böyle bir operasyon, CEO'lar gözaltına alındı, haklarında soruşturmalar açıldı ve bir sektörün topyekün itibarsızlaştırıldığını öne sürüyor beyaz et sektörünün işletmecileri, üreticileri. Bu şekilde olamaz diyorlar. Bir sektör topyekün zan altında bırakılamaz. Hatta organik beyaz et üreticisi bazı şirketler var, 2-3 tane. Bunlar da bu operasyonun muhatabı oldular. Bunların da yöneticileri gözaltına alındı. Oysa baktığınız zaman Türkiye'de organik beyaz et üretimi yıllık 600 ton civarında. Yani Türkiye yıllık 2,5-3 milyon ton beyaz et üretirken organik tavuk eti üretimi 600 ton civarında ve bu şirketlerin yöneticileri diyorlar ki ya biz zaten topu topu 600 ton organik tavuk eti üretiyoruz. Bizim bu operasyonda ne işimiz var? Biz nasıl piyasayı belirleyebiliriz? Piyasada fiyatları nasıl regüle edebiliriz? Yani değiştirebiliriz veya oynatabiliriz. Bize neden bu operasyon yapıldı ve şirketlerimizin isimleri sayfa sayfa gazetelerde, televizyonlarda yayınlandı. Diğer taraftan az önce söyledim, Banvit yabancı sermaye tarafından satın alınan bir kuruluş ve halka açık, borsada hisseleri işlem görüyor. Hisseleri çok ciddi değer kaybına uğradı ve denetim kayyum atandı. Şimdi mülkiyet güvencesinin olmadığı bir ortamda siz istediğiniz kadar yasalar çıkartın, istediğiniz kadar teşvikler, vergi düzenlemeleri, vergi istisnaları getirin. Bu tablo bütün dünya medyasına yansıdığı anda Türkiye'ye yatırım gelmesi veya yerli yatırımcının yatırım yapması söz konusu olabilir mi? Bu sorunun cevabının verilmesi gerekiyor, tartışılması gerekiyor. Çünkü gerçekten böyle bir operasyon gerekli miydi? Diğer kurumlar, dediğim gibi Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren farklı komiteler, rekabet kurumu devreye girerek bu süreci yönetemez miydi? Böyle bir polisiye operasyon zorunlu muydu? Adalet Bakanlığı'nın veya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuda İçişleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı da peşine katarak böyle bir operasyon gerçekleştirmesi ve sözlerimin başında vurguladığım gibi şu ana kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda herhangi bir açıklama yapmaması oldukça dikkat çekici. O yüzden de ekonomi kulislerinde beyaz et sektörüne yönelik bu operasyonların diğer sektörler içinde bir emsal teşkil edebileceği kaygısı yaşanıyor. Ve bir başka iddia da hükümetin, iktidarın özellikle 3 yıldır, 3,5 yıldır uygulanan dezenflasyon programının bir türlü başarılı olamaması, enflasyonun düşürülememesi karşısında böyle bir yöntem uygulayarak, işte bakın biz ne yaparsak yapalım, hangi politikaları uygularsak uygulayalım, maalesef çeşitli üreticiler, farklı sektörlerdeki gıda üreticileri aralarında anlaşıp fiyatları belirliyorlar, fahiş fiyatlar uyguluyorlar. Biz bunları bu şekilde ancak önleyebiliriz, yasaklarla, operasyonlarla, ama burada bizim bir sorumluluğumuz yok. Enflasyon bizim yüzümüzden yükselmiyor. İşte farklı sektörlerdeki üreticiler aralarında anlaşıp fiyatları artırarak enflasyonu onlar körüklüyor gibi bir algı yaratma amacı olduğuna yönelik de dediğim gibi ekonomi kulislerinde iddialar ileri sürülüyor. Fakat temel konu şu, Türkiye'de beyaz et sektörünün ana girdisi yem. Yem de mısır ve soyadan oluşuyor. Mısır ve soyanın %80'ini de Türkiye ithal ediyor. Beyaz et sektöründe kullanılan mısır ve soyanın %80'i ithal ediliyor. Yani ithal girdi. Bunun yanı sıra ana unsurlardan bir tanesi de civciv ithalatı. Türkiye beyaz et sektörü civciv ithal ederek üretim gerçekleştiriyor. Bütün bu girdilerin ithal olduğu dikkate alındığında olağanüstü bir maliyet ve bunun da fiyatlara yansıması söz konusu olabiliyor. Sektör temsilcileri de kendilerini bu şekilde savunuyorlar. Dolayısıyla tarım
üretici fiyat endeksindeki artış da bir anlamda bu maliyet artışlarını, girdi artışlarını teyit ediyor. Buna yönelik politikaların uygulanması için girdilerde sübvansiyon, maliyet artışlarını dizginleyecek bir takım politikaların izlenmesi, üreticilerin desteklenmesi ve hepsinden önemlisi de sektörleri her alanda, her aşamada denetleyecek ve düzenleyecek bir politikanın, stratejinin hayata geçirilmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu noktada biraz yaz mevsimine de girdik. Sıcakların artmasıyla beraber insanların tatil istekleri, kıyılara, sahillere, denize gitme istekleri de arttı. Ve bir Akdeniz rüzgarı diyelim, 1970'li yılların ünlü İtalyan sanatçısı Peppino Di Capri'nin sesinden dinleyelim Roberta.

0: 1970'lerin ünlü İtalyan şarkıcısı Peppino Di Capri'nin sesinden dinledik. Roberta, bir Akdeniz esintisini sizlere hissettirelim istedik. Roberta, biliyorsun seni sevmediğim gerçek değil. Biliyorum bana güvenmedin Roberta. Beni dinle ve lütfen artık dön. Seninle olduğum her an çok mutluydum. Fakat ben aşkı öğrenemedim. Evet, Ankara'dan haber var. Programı devam ediyor. Ben Zülfikar Doğan, tekrar karşınızdayım. WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Programımızla ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi bizlerle paylaşmanız için 0505 171 66 56. Sevgili dinleyiciler, özellikle yasa dışı bahis konusu Türkiye'de son dönemde gittikçe genişleyen ve büyüyen bir operasyon dalgasına dönüşmüş durumda. Yasa dışı bahis operasyonları, bunun yanı sıra uyuşturucu operasyonları, kripto para operasyonları ve nihayet kara para operasyonları artarak devam ediyor. Her operasyonda 25-30 milyarlık para hareketlerinden söz ediliyor. En son bugün 24 ilde yine bir operasyon gerçekleştirildi suç örgütlerine yönelik olarak. Geçtiğimiz hafta 27 ilde siber operasyon sahte yatırım gruplarına yönelik gerçekleştirilmişti. 60 milyar liralık bir işlem hacmi, akaryakıt istasyonları, LPG dolum tesisleri, 6 ilde uyuşturucu operasyonu ve 221 gözaltı ve dediğim gibi bugün de 24 ilde 32 suç örgütüne yönelik bir operasyon, 21 milyar 994 milyon liralık bir para hareketi saptandı ve 313 şüpheliye gözaltı uygulandı, 197 kişi tutuklandı. Bu operasyonların neredeyse her gün 2-3 tanesi gerçekleştiriliyor çeşitli illerde ve parasal hacim giderek 1 trilyona doğru gidiyor. Peki Türkiye nasıl böyle bir noktaya geldi? Neden böylesine yasa dışı bahisin, uyuşturuculuğun, kara para şebekelerinin organize suç örgütlerinin merkezi haline geldi? Küresel organize suç örgütleri sıralamasında Türkiye ilk sıralara yükseldi. Bütün bunların gerçekten üzerinde durulması gerekiyor. Türkiye neden bunları önleyemiyor ve bu kadar suç örgütlerinin, organizasyonlarının yaygınlaşması, her gün 200-300 kişiye operasyon yapılması, yüzlerce kişinin gözaltına alınıp tutuklanması ve milyarlarca liralık para hareketlerinin saptanmasının gerisinde nasıl bir tablo yatıyor? Türkiye neden bu örgütlerin tercih ettiği, merkezlerini taşıdığı bir konuma geldi? Bence bunun üzerinde ciddi bir şekilde durulması gerekiyor. Burada işte vatandaşlık satışlarının etkisinden tutun, varlık barışı yasalarına kadar çok çeşitli etkeni sıralamak mümkün. O yüzden de özellikle ulusal kaynakların kullanımında Türkiye fakirleşirken bu organize suç örgütleri, şebekeler, uyuşturucu, sanal bahis, kumar, insan ticareti, kara para aklamaları, yurt dışı servetlerin vergisiz olarak sisteme sokulmasına yönelik bu operasyonların üzerine ciddi bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Ancak her geçen gün bu operasyonların boyutlarının daha da büyümesi bu alanda çok ciddi ve fark edilmeyen kayıplar yaşandığını, Türkiye'nin bu açıdan bir hedef ülke haline getirildiğini ve kapsamlı bir mücadelenin yürütülmesinin zorunlu olduğunu gözler önüne seriyor yaşadığımız bu tablo. Evet, sizlere vurguladığım gibi yasa dışı bahis ve uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlar kripto para şirketlerine de yaygınlaştı. Pek çok şirket faaliyetten men edildi. Ancak bu şirketlere izin veren kurumların da Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu olduğunu düşündüğümüzde bu lisanslar, bu izinler verilirken acaba yeterli incelemeler yapılmıyor mu? Yeterli denetimler veya bu paraların nereden geldiği, kaynakların nasıl temin edildiği konusunda gerekli araştırmalar ve yasal prosedürlerde bir ihmal ve aksaklık mı söz konusu? Bütün bunları da değerlendirmek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi kripto para ve ödeme sistemleriyle ilgili lisansları Merkez Bankası verirken özellikle para transferleriyle ilgili yürütülen işlemlerde, çünkü kara para aklamalarında IBAN kullanımları, yasa dışı bahis şirketlerinin yüz binlerce kişinin IBAN'larını kullanarak gerçekleştirdiği para hareketlerinde banka sistemi, finans sektörü en önemli unsurlardan bir tanesi ve burada da denetimleri bağımsız olarak yapmakla yükümlü özel kurullar var BDDK'da. Belki biraz daha işin diğer açıdan hangi noktalara vardığını da sorgulamak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi savcılıkların yürüttüğü operasyonlar, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü operasyonlar sonrası yapılan açıklamalara ve para hareketleriyle ilgili rakamlara baktığımız zaman giderek trilyonlara doğru ilerleyen bir para hareketi söz konusu. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken bir noktayı vurgulamak istiyorum. Az önce sizlere Yasmin Levy'nin Annelerin Acısı şarkısını paylaşmıştım. Çocuklarıyla ilgili feryat eden ve çocuk ölümlerine isyan eden bir annenin şarkısıydı bu. Fakat 22 Haziran önümüzdeki pazar Babalar Günü. Hepimiz bir anne babanın çocuğuyuz. Nedense anneler daha ön planda ama babalar biraz daha geri planda kalıyorlar. Babalar Günü her sene karıştırılıyor. Bazıları Haziran'ın ikinci pazarı babalarına hediye alıp gidiyorlar. Oysa Haziran ayının üçüncü pazarı Babalar Günü. Bir sürü yanlışlık yaşanıyor. Ama ben programımı sonlandırmadan önce, çünkü önümüzdeki hafta bir hafta sizlerle birlikte olamayacağız. Bir tatil programı söz konusu olacak. Ama programı sonlandırmadan önce en azından babalara ithafen, babaların da en az anneler kadar insanların hayatında, hepimizin hayatında önemli ve değerli olduğunu, duygularını belli edemeseler de babalarımızın da bizler için vazgeçilmez olduğunu içeren bir şiir. Cemal Süreyya'nın, ben kendisini de çok severim, çok sevdiğim bir şairdir. Sizin hiç babanız öldü mü? Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu ama kör oldum. Taşlarda yüzümün yarısını gördüm. Bir şey gibiydi, bir şey gibi kötü. Yüzümden ummazdım bunu, kör oldum. Siz hiç sabunluyken ağladınız mı? Cemal Süreyya'nın Sizin Hiç Babanız Öldü Mü şiirini sizlerle paylaştım. 22 Haziran Babalar Günü'nde babalarımızı sevgiyle, coşkuyla kucaklayalım. Onlara sevgilerimizi iletelim. Ve dediğim gibi önümüzdeki hafta pazartesi ve çarşamba yaptığımız Ankara'dan Haber Var programları olmayacak. Bunu da sizlere bir kez daha hatırlatayım. Sözlerimi noktalarken 29 Haziran pazartesi günü tekrar Ankara'dan Haber Var programında ben Zülfikar Doğan karşınızda olmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. ABD Başkanı Trump, İran'la varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin güven mektuplarını kabul etti. Kumpir'den ölümle ilgili davada karar açıklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. ABD Başkanı Trump, İran'la varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la varılan mutabakat zaptının nihai bir anlaşma olmadığını vurgulayarak, "Eğer gidişattan memnun kalmazsam onlara yeniden ateş etmeye ve kafalarına bomba yağdırmaya geri döneriz," dedi. Trump, mutabakatın çok güçlü bir çerçeveye sahip olduğunu savunarak, "Kimse ne olduğunu tam olarak bilmiyor ama çok güçlü bir anlaşma. En önemlisi %99,9 oranında İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak," ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin güven mektuplarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti. Kumpir'den ölümle ilgili davada karar açıklandı. İzmir Buca'da 2024'te bir işletmede yediği kumpir sonrasında zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edilen 60 yaşındaki Servet Polat'ın ölümüyle ilgili ailesinin açtığı tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme Polat'ın iki çocuğuna 50'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Polat'ın ölümüyle ilgili ceza davası ise sürüyor. En uzun metro ringinin son halkası tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı, Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı Arnavutköy hattına yönelik yazılı açıklamada bulundu. Projenin Halkalı Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkasının 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını bildirdi.

0: Ekonomi.
1: Motorine bir indirim daha geldi. Dün 1 lira 23 kuruş indirim gelen motorine bu gece yarısından itibaren bir indirim daha geldi. Motorinin litre fiyatında uygulanan 1,66 liralık indirim Eşelmobil sistemi nedeniyle pompa fiyatına 42 kuruş olarak yansıdı. Motorin yeni indirimle birlikte İstanbul'da 64,82 liraya, Ankara'da 65,94 liraya, İzmir'de 66,22 liraya, Doğu illerinde ise 67,68 liraya geriledi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.443 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.572, çeyrek altın 10.752, tam altın 42.838, ata altını ise 43.922 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam ve bu sabaha karşı oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle. I grubu mücadelesinde turnuvanın favorilerinden Fransa Senegal'i 3-1 ile geçti. Aynı grupta mücadele eden ve Türkiye saatiyle 1'de başlayan Irak-Norveç karşılaşması 4-1 Norveç'in üstünlüğüyle sona erdi. J grubunda Türkiye saatiyle 4'te Arjantin ve Cezayir karşı karşıya geldi. Bu müsabakada 3-0 Arjantin'in galibiyetiyle sonuçlandı. Aynı grupta yer alan ve Türkiye saatiyle 7'de başlayan Avusturya-Ürdün maçı da 3-1 Avusturya'nın üstünlüğüyle sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün K ve L gruplarında iki maç oynanacak. Akşamın ilk müsabakasında Türkiye saatiyle 20'de K grubunda yer alan Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşacak. Günün son maçında ise Türkiye saatiyle 23'te L grubu mücadelesinde İngiltere-Hırvatistan maçı oynanacak. Dünya Kupası'nda yarının fikstürünü de aktaralım. Yarın kupada 4 karşılaşma var. L grubunda Gana ve Panama, Toronto stadında Türkiye saatiyle 2'de. K grubunda Özbekistan'la Kolombiya, Meksiko City stadında Türkiye saatiyle 5'te. A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta stadında Türkiye saatiyle 19'da. Ve B grubunda İsviçre-Bosna-Hersek maçı Los Angeles stadında Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 17 Haziran 2026 günlerden çarşamba, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakatı konuşuyoruz. Metin tabii daha önce içerik detaylar sızmıştı. Bugün Bloomberg haber ajansı bir metin yayınladı. Her ne kadar İranlı yetkililer kritik bir takım ifadelerin metinde olmadığını söyleseler de temel izlek üzerinden pek çok gelişme var. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem İsrail'de en önemli müttefiki bu savaşa İsrail'in ve Netanyahu'nun çabaları sayesinde Trump girmişti ve ancak bu şekilde çıkabildi. Basında değerlendirmeler var. Vietnam Savaşı'ndan beri hatta ondan bile fazla ağır sonuçları stratejik olarak Amerika için foreign policy'nin analizi. İsrail'de fırtına kopuyor. Tam bir infial hali, yorumcular, muhalefet ve hatta Netanyahu'nun iktidar ortakları Trump'ı eleştiriyorlar. Aktaracağım hepsini. Bir yandan da tabii İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. anlaşma Lübnan'ı içeriyor. Açıkça tüm cephelerde ateşin kesilmesi var ama İsrail'in buna pek niyeti yokmuş gibi gözüküyor. İran'dan da tabii uyarılar yapılıyor. Diğer yandan da işin ekonomisiyle ilgili oldukça önemli notlar var. İran Merkez Bankası Başkanı Moskova'ya gitti. İran parasının değeri artmış durumda. Şimdiden anlaşmada yer alan 300 milyar dolarlık fon Amerika'nın cebinden çıkmayacak, anlaşılan Körfez'den bir şekilde özel şirketlerden sağlanacak ama derhal bir takım mali meselelerde devreye girecek, öyle anlaşılıyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen İran petrol tankerleri, yani Amerika İran'a izin vermiş oluyor. Abluka kesin olarak henüz sona ermemiş olsa bile. Ve tabii ki Rusya Dışişleri Bakanı'nın İran Dışişleri Bakanı ile görüşmesi, Çin'den açıklamalar var. Trump da susmuyor efendim, G7 zirvesi var Fransa'da. Bu vesileyle Trump'ın anlaşma kesin anlaşma değil, beğenmezsek bombalarız açıklamaları var tabii. Hepimiz temkinli davranıyoruz. Mutabakata herkes sevinmekle ya da umut taşımakla birlikte. Aktaracağım hepsini. Ayrıca G20 zirvesinde Avrupa kanadı Trump'ı yeniden Rusya'ya karşı yanlarına almışçasına mutlu, sevinçli bir ortak açıklama var. Yani sanki hiç yanlarında değilmiş gibi de bir sunum var. Elbette katkıları azalmıştı Amerika'nın. Sözlere ya da bildirilere bakarsak tabii hayat bambaşka olabilirdi. Aktaracağım sizlere Almanya Başbakanı'nın açıklamaları, zirve bildirisi. Aynı zamanda Rusya'da Tataristan'ın başkenti Kazan'da Rusya ASEAN 35. Jübile Yılı Zirvesi'ni zirvesini düzenliyor, ev sahipliği yapıyor. Pek çok ülkeden katılımlar var. Bu vesileyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü. Bugün Sergey Shoigu ile temaslarının bilgileri de geldi ve Putin tarafından Kazan'da ağırlanacağı bilgisi de geldi. Aktaracağım detayları. Yine Asya'dan da notlar var. Çin hükümeti yeni bir yönetişim, küresel yönetişimle ilgili bir beyaz kitap yayınladı. BM'nin küresel rolü, sorun BM'de değil, BM'nin dünya sisteminin köşe taşlarına dair kuralların uygulanmasında mesajı veriliyor. Tabii hegemonya, batı hegemonyası baki olduğu sürece tersi olabilir mi? Emin değilim doğrusu. Asya'dan da notlarım olacak. Bugün tabii mutabakata bakacağız. Herkesin ortak görüşü İran'ın bu kapışmadan muzaffer çıktığı yolunda. Henüz her şey bitmiş değil ama en azından sızan mutabakat metni bütün muğlaklıklarıyla birlikte İran için stratejik kazanımlara işaret ediyor. Program konuğum yakın zamanlarda İran'a da gidip geldiğini biliyorum. Görüşmüştüm kendisiyle. Doktor Gürkan Biçen olacak. Hem hukukçu, hem doktor, hem yazar. İran'ı yakından tanıyan bir isim. Onunla mutabakatı ve olası sonuçlarını konuşacağız. Başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Sputnik TR'nin Radyo Sputnik TR X hesabı ve web sitesinde sağ üst köşedeki kulaklık sembolünü tıklarsanız canlı yayınları takip edebilirsiniz internetten. Arkadaşlarım aynı zamanda Sputnik Türkiye'nin Telegram kanalına hem canlı yayın linklerini hem de kayıt linklerini daha sonra koyuyorlar. Kaçıranlar, dünyada ne oluyor, ne bitiyor merak edenler kayıt linkinden de takip edebilirler diyelim. Başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet. Evet, Amerika ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırarak başlattıkları savaş ilk 40 gün yakıcı geçmişti. Ardından bir ateşkes devreye girdi. Öyle ya da böyle arada bozuldu ama uzatıldı. İşin içine Lübnan katıldı. Pakistan ve Katar daha aktif bir biçimde, tabii Türkiye'nin bulunduğu bir takım ülkeler de rol oynadılar ama arabuluculuk yaptılar ve sonuç itibariyle pazar gece yarısı Donald Trump açıkladı. Mutabakata vardık, abluka talimatımla hemen kalkacak dedi. Şimdi tabii metinler sızmış durumda, resmi metin henüz açıklanmadı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nicholas Bido imzaların 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de Bürgenstock'ta atılacağını söylüyor. Elektronik imzaların atıldığı haberini dün aktarmıştım. J.D. Vance ve Donald Trump ve İran adına da meclis başkanı, baş müzakereci Galibaf attılar diye duyurulmuştu, doğrulanmıştı. Şimdi tabii ıslak imza meselesi, herkes heyecanla bunu bekliyor. Bu bir anlaşma değil diye de vurgulamıştım. Anlaşmadan ziyade içinde bulunan 60 günlük süre nihai anlaşmanın koşullarının müzakere edilmesini sağlayacak bir mutabakat demek gerekiyor. Tabii İsviçre'nin de İsviçre Dışişleri Sözcüsü kolaylaştırıcı rolleri olduğunu söyledi. Nedir bu ben bilmiyorum doğrusu ama tabii imzaları orada atacaklarmış gibi, en azından İsviçre'nin açıklaması bu yönde. Şimdi bugün itibariyle Trump'ın tabii açıklamaları var. G7 zirvesine katıldı. İkinci gününde zirve salonuna patron benim diye girdi Donald Trump. Sonra anlaşma, metin, nihai değil dedi. Mutabakat zaptı dedi. Zaten herkes hemfikir mutabakat zaptı olduğunda. Hoşuma gitmezse ateş etmeye ve bomba atmaya geri döneriz dedi Amerikan başkanı. Beğenmezsem, uslu durmazlarsa tam kafaların ortasına bomba yağdırmaya geri döneriz ifadelerini kullandı. Mısır tabii zirve G7 zirvesi ama farklı davetliler de var. Mısır devlet başkanı gibi onunla görüştü. Tabii burada borsalara atıf yaptı. Anlaşmanın içinde İran'ın serbest bırakılacak. Bunları Batılılar kendi dünyada, onlar hegemon ya, herkesin mali sistemini kontrol ediyorlar. Milletin, el alemin parasının üstüne çöküyorlar, donduruyorlar sürekli. Böylece dünyayı yönetiyor Batılılar ve çok da uygarlar, medeniler. Herkes öyle addediyor. Maalesef öyle bir anlayış var. Başka halkların paralarına çöküyorlar açıkça. Trump onların bir kısmını bu anlaşmayla geri vermek durumunda kalacak ama ceplerinden para çıkmayacak. Bunu söylüyor. 10 saat bile yatırmayacağız gibi laflar ediyor Sisi'yle görüşmesinde ama Hürmüz de açılacak tabii ki. Amerika'nın sadece para vermeyeceği, muhtemelen vasallara para verdirecek, öyle diyebiliriz tabii. Aynı zamanda daha önce kapsamlı ortak kapsamlı eylem planı 2015 anlaşması Obama döneminde yapılmıştı. Trump çöpe atmıştı. Orada bazı varlıkları serbest bırakılmıştı İran'ın ama Trump onu, anlaşmayı çöpe attığı için tabii aynı zamanda ondan daha iyi bir anlaşma yapma iddiasında Obama'yı gündeme getirdi G7 zirvesinde. İranlılar Obama'ya güldüler. Ona aptal, ben söyleyemiyorum radyoda, bir küfür savurarak, yani İranlılar sanki böyle demişler gibi sundu. Tabii bunların hepsi iç politikaya yönelik. Trump açısından barış yapıcı, ben hallederim, ben en büyüğüm, para da vermem, cebimden para da çıkmaz mesajını dünyadan çok ara seçimler yaklaşıyor. Amerikan politikalarına yönelik olarak algılamakta fayda var. Şimdi bütün bunlar olurken tabii Amerikan yönetiminde bir takım çatlaklar olduğu anlaşılıyor. İki gündür basın yazıyor. Axios haber sitesi, devlet kademeleri Amerika İsrail'e çok yakın. CIA direktörü Red Cliff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, İranlılar nükleer tavizler vermeyecekler diyerek Trump'ı geri döndürmeye çalışmışlar. Karşı safta da başkan yardımcısı J.D. Vance var. Özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner var. Onlar da anlaşmayı savunuyorlar. yani bir ayrılık ortaya çıktığını iddia ediyorlar. Ama tabii son söz Trump da nihai karar verici ve Amerikalılar bizim taleplerimiz karşılandı diyorlar. Böyle bir iddia içerisindeler. İsrail medyası anlaşmaya karşı çıkan yetkilileri Trump'ın görevden dahi alabileceği iddiasını ortaya attı. İsrail Hayom gazetesinde 14 Haziran'da açıklanmıştı anlaşma. Tartışma bir şekilde çözülmüş ama bedel ödetilebilir. Yani Rubio'nun koltuğu sağlam, ödeyeceği bir bedel yok. Bilmiyorum, biraz üfürüyorlar gibi geliyor doğrusu. Ama Amerikan medyasında tabii eleştiriler arka arkaya. Foreign Policy dergisi dış politika yazarı Paul Musgrave Vietnam karşısında kıyaslaması yapmış ve İran'ın Vietnam Savaşı'ndan çok daha büyük bir yenilgi olduğu iddiasında bulunuyor. 60 bin Amerikan askeri hayatını yitirmişti. Korkunç bir yenilgiydi tabii, iç siyaseti de etkileyen Vietnam. Velhasıl diyor ki Foreign Policy dergisi ve yazarı savaş tercih edildi ve stratejik felakete dönüştü. Uzun vadeli jeopolitik sonuçları olacak ve uzun vadeli jeopolitik sonuçları Vietnam'dan daha beter olacak diyor. Temel stratejik hedefler zarar gördü. Devrim muhafızları, daha sertlik yanları başa geldi. İran Amerikan savunma sistemlerini aşma yeteneğini sergiledi. Yüksek teknolojili savaşın kalıcı görüntüsü de akıllarda Minap'taki okul katliamı, kanlı okul çantaları kaldı dedi. Valla Amerika'da, Amerika ile ilgili akıllarda hala Ebu Garip'teki işkenceler de var ama kim takıyor bilmiyorum tabii. Neyse, sonuç itibariyle Foreign Policy diyor ki ABD liderliği aşındı, müttefiklerin güveni azaldı. Dolayısıyla otoritesine Amerika'nın meydan okuma olasılığı arttı. Evet, bu bir görüş elbette. Şimdi diğer yandan Cuma günü imzalanacak. Asıl anlaşmanın tam metnini yayınlayacaklar ve göreceğiz. Şimdiye kadar tabii İran kaynaklarından sızanlar vardı. Dikkat çekici biçimde Batı medyasına çok yansımamıştı. Bu sabah hepimiz Bloomberg'e sızan bir metne uyandık. Yani çok kısa hatırlatacağım çünkü aktardım size pazartesi gününden itibaren. 14 maddede aslında Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın derhal kalıcı durdurulması, düşmanca eylemde bulunulmaması, güç kullanma ve tehdidinde bulunulmaması birinci madde. İkinci madde egemenlik ve toprak bütünlüğüne, iç işlerine karışmama. Üçüncü madde en az 60 gün içerisinde nihai bir anlaşmaya varmayı iki tarafında taahhüt etmesi, uzatılabilir bu aynı zamanda. Amerika'nın dördüncü madde deniz ablukasını kaldırması, en fazla 30 gün içinde deniz trafiğinin tam kapasiteye dönmesi ve tabii sonraki 30 gün içinde de çevre bölgelerden Amerika'nın kuvvetlerini çekmesi. Beşinci madde tabii mayınların imha edilmesi, ticari gemilerin önceki hacimde geçişlere ulaşması. Altıncı madde ekonomik canlandırma, kalkınma için bu 300 milyar dolarlık finansman sağlanması İran'a. Trump'ın bizim cebimizden 5 kuruş çıkmayacak, 10 sent çıkmayacak demesi burada. Bu mekanizması bunun da 60 gün içinde oluşturulacak bu arada. 7. madde BM Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere İran'a yönelik bütün tek taraflı ve çok taraflı yaptırımların sona erdirilmesinin taahhüt edilmesi. 8. madde tabii İran hiçbir zaman nükleer silah elde etmeme vaadinde bulunuyor. Bu konuda tabii müzakere yürütülecek nihai anlaşma için. 9. madde nihai anlaşmaya kadar mevcut durum korunacak ama yani nükleer meselede bir adım gerekmiyor ya da Amerikalılar askeri varlıkları da güçlendirmeyecek ama yani böyle kalacak. 10. madde tabii Amerikan Hazine Bakanlığı'nın İran'ın bütün petrol ve petrol ürünlerini dünyaya nakletmesine ihracat için muafiyetler verecek, buna izin veriliyor. Aynı zamanda 11. madde ilerleme olursa dondurulmuş ya da kısıtlanmış fonlar, varlıklar, İran'ın varlıklarına çöküyorlar dediğim onların serbest bırakılması. 12. madde bir uygulama mekanizması, denetleme mekanizması. 13. madde tabii aynı zamanda daha önce sayılan mutabakat metni maddelerine atfen bir nihai anlaşma için müzakerelere başlaması ve 14. madde BM Güvenlik Konseyi'nin alayıcı kararıyla onaylanması. Bu şekilde bir metin. Ama tabii şeytan bu tarz anlaşmalarda hep detaylarda gizlidir. Bu Bloomberg bu metni yayınladıktan sonra Tasnim Haber Ajansı'na konuşan İranlı kaynaklar bazı maddelerin eksik ifadeler bazı maddelerde yer aldığını söylüyorlar. Yani ayrıntılarda eksikler var diyorlar. Onları da cuma günü anlaşma imzalanırsa, imzalandıktan sonra yayınlandığında göreceğiz. Amerikalı yetkililer bu arada bu mutabakat metniyle ilgili olarak kasten muğlak tutulduğunu söylüyorlar. Yani mutabakat metni nihai anlaşma değil, son tahlilde. Dolayısıyla bu da anlaşılır ama hani Amerikalılar bunu İranlılar ülkeye sunabilsinler diye, aynı zamanda kendileri de aynı şekilde yaptırımları kaldıracaklarsa, işte başka somut uygulamalara girişeceklerse orada kaçış noktaları olması için muğlak bıraktıklarını söylüyorlar. Şimdi dün akşam İsrail yönetiminin Netanyahu'nun mutabakat zaptını görmek ve incelemek istediği ama Trump yönetimi tarafından reddedildiği iddiası gündeme düştü. İsrail televizyonu Kanal 12, başka yerlerde de gördüm ben. İsraillilerin anlaşmanın tüm ayrıntılarını hala bilmedikleri iddia ediyor. Açıkçası çok şaşırdım bu duruma. Pek ikna olmadım ben ama sonra da yalanlandı bu. Amerikalı bir yetkili Anadolu Ajansı'na yalanlamış. Böyle bir resmi talepte bulunulmadı diye. Bence İsrailler gayet de biliyorlardır. Yani Amerikan yönetimi içinde birileri mutlaka mutabakat bilen birileri mutlaka söylemişlerdir, geçmişlerdir diye düşünüyorum. Ama bu şekilde haberler çıktı. Trump G7 zirvesinde dün ABD olmasaydı ama benim yönetimim altında tabii diyor. Çünkü Obama tam tersiydi. Kendisini Obama'dan daha yüksek bir yere koymaya çalışıyor. Ben olmasaydım, ABD olmasaydı İsrail şu anda var olmazdı. Yeryüzünden silinirdi. Her akıllı insan bunu biliyor gibi lafları Trump'ın olmuş. Ben dün kaçırmışım bu lafları ama nerede fark ettim? ABD'nin İsrail Büyükelçisi Trump'ın adadığı Mike Huckabee, sıkı bir Siyonist, o bu işleri çevirdi, lafı çevirdi. İsrail olmasaydı, Yahudi temelleri olmasaydı Amerika'da olmazdı. Varlığımızı bu ülke topraklarında yaşananlara borçluyuz. Bu çok enteresan. Tabii Amerika kurulalı işte 250. yıl dönümü kutlanacak 4 Temmuz'da. Ne gibi bir alakası olduğunu ben doğrusu çözemedim. İki iddia da öyle. Yani Trump'ın iddiasını hani kısmen tartışabiliriz askeri anlamda ama hani belki Amerika olmasa İsrail belki komşularıyla daha barış arayışında bir ülke olabilirdi. Örnek veriyorum, Amerika'nın varlığı sayesinde buna çok gerek duymayabiliyor. Kendi içinde reforme olabilirdi. Belki Arapları daha fazla kapsayacak şekilde. Neyse, bu benim görüşüm. Neyse, sonuç itibariyle tabii bunlar gerçekten işin dramatik tarafları. İsrail'de büyük bir infial var. Kime var? Hem Trump'a var hem Netanyahu'ya var. Rakipleri Netanyahu'yu çiğ çiğ yemekle meşgul diyebilirim. Tabiri caizse böyle bir şey. Netanyahu dün aktarmıştım ilk açıklamasında. Anlaşmayla kendisinin bir alakası yok. Trump yaptı onun kararı. Tabii bizim mücadelemiz İran'la bitmedi dedi. Kendi önceliklerimiz var. Yani dolayısıyla tek taraflı hareket edebilmeye, ışık yakan biraz kamuoyunu dindirmeye yönelik tepkiyi açıklamalar yaptı. Ama tabii hissiyat çok derin. İsrail'de Trump'a ezik diyen var, hain diyen var. Netanyahu'ya tarihin en büyük mağlubiyeti

Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6.

Bunların hepsi Amerika'nın, İsrail'i Trump'ın yarı yolda bıraktığı, Trump'ın 80 yaşında bir yaramaz çocuk gibi oyuncağına olan ilgisini kaybetti değerlendirmelerini yapıyorlar ve İsrail'e sadık davranmadığı eleştirisi getiriyorlar. Bu saatten sonra işte kimse Amerika'nın müttefiki olmak istemez vurguları, hain vurguları var. Tabii Trump'a ezik diyenler var. Kanal 14'ten Yinon Magal örneğin. Katar satın aldı diyenler var. Steve Witkoff ve Jared Kushner'i, Trump'ın damadını, Körfez'in istediği gibi anlaşmanın, mutabakatın şekillendiğini söyleyenler var. Modern Chamberlain, 1938'de Nazi Almanya'sına karşı teskin politikası uygulayan İngiliz Başbakanı Neville Chamberlain'e atıf yapanlar var. Tabii muhalefet cephesi çok öfkeli. Yair Golan, Demokratlar Partisi, İsrail tarihinin en büyük stratejik başarısızlığı yorumu yaptı. Benny Gantz, eski savunma bakanı, aynı şekilde stratejik başarısızlık diyor. Muhalefet lideri Yair Lapid, aynı şekilde en sarsıcı hezimetler biri vurgusu yaptı. Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Netanyahu tam zafer vaat etmişti ama bu taban tabana zıt bir sonuç diyor. Üstelik Netanyahu'nun koalisyonu da kaynar kazan, Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir bizi bağlamaz, biz bağımsız bir ülkeyiz diyor. Maliye Bakanı aynı şekilde özgür dünya için kara leke, köşeye sıkışmıştı, can suyu veriliyor diyor. Savunma Bakanı İsrail Katz, o da Güney Lübnan'dan geri çekilmeyeceklerini söylüyor. Tüm gücümüzle, tek başımıza da kalsak vuracağız diyor. Hakikaten bu arada Lübnan saldırıları dinmiş değil. Güney Lübnan, İsrailli bakanlar, Miras Bakanı Amihai Eliyahu örneğin, Litani Nehri'ne ulaşıp her şeyi yerle eksan etmeliyiz diyor. Artık kural mural kalmadı diyor. Kalmış mıydı acaba hakikaten? Bilmiyorum nasıl bunları söyleyebiliyorlar. Bizi bağlamıyor diyorlar Eğitim Bakanı. Diaspora Bakanı Amihai Çikli ise Türkiye'den bahsetmiş. Türkiye, Katar, Pakistan üçlüsü yeni bir eksen yükseliyor önümüzde diyor. Bayağı bir korku senaryoları üzerinden bu işleri çiziyorlar. Ekonomist dergisini dün aktarmıştım size, İsrail'in görkemli başarısızlığı diye. Dolayısıyla İsrail içinde de bu şekilde tepkiler var. Tabii Güney Lübnan'da bu mutabakatın açıklanmasıyla birlikte şimdiden dönüşler başladı. İnsanlar asla evlerini bırakmıyorlar. Ne kadar yıkım yaşansa da, ama İsrail saldırıları da bitmiyor. Dün akşam İHA saldırısında 4'ü ölü, çok sayıda insanın yaralandığı Nebatiye, Mayfadun'da İsrail saldırıları oldu. Yaklaşık 4000'e yaklaştı. 3826 en son gördüğüm 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da can kaybı 11.851 de yaralı sayısı. Tabii Lübnan'a İsrail saldırıları nedeniyle İran'daki Hatemil Enbiya karargahı, yani orduyla devrim muhafızlarının ortak karargahı da uyarı yapıyor Amerika'ya. 2 günde 84 kez anlaşma ihlal edildi, ateşkes ihlal edildi. Lübnan'ın ezilen halkını öldürmeye ve suç işlemeye devam ediyor İsrail. Dolayısıyla İran, İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri, güçlü silahlı kuvvetlerinden sert karşılık almayı beklemeliler. Yani misilleme yapabiliriz diyerek Amerikalıları uyarıyorlar. Dün elektronik imza koyduğu belirtilen meclis başkanı İran'ın ve baş müzakereci Galibaf, Lübnan meclis başkanı Emel hareketinden Nebih Berri ile birlikte bir ortak çağrı yaptılar Amerika yönetimine ve İsrail'in Lübnan saldırılarını ve işgalini sona erdirmesini sağlamasını istediler Donald Trump'tan. Hizbullah memnun, tabii Naim Kasım, Hizbullah Genel Sekreteri de Galibaf'a bir mektup yazdı, İran'a teşekkür etti. Her zaman İran'ın direnişe ve Lübnan halkına her şeyi verdiği ve hiçbir şey almadan verdiği ve her türlü imkanları sağladığı haysiyet ve şerefin sembolüdür İran diye çarpıcı lafları var. Tek umut ışığı Lübnanlıların İran'da, sadık İran'a teşekkür ederiz vurguları yapmış, çok dokunaklı bir metin diyebiliriz. Ama öte yandan da işte Lübnan faktörü sıkıntılı mutabakat bağlamında. Tabii Trump'ın da bu çerçevede son yaptığı açıklamaları tekrar hatırlatmak lazım. Çünkü
herkes G7

zirvesindeki bu laflar herkesi şaşırtmıştı. Dün de konuştuk. Ya İsrail'in Hizbullah'la uğraşmasın. İşte bir apartmanları vuruyorlar. Pek çok insan ölüyor. Suriyeliler halleder o işleri. İcabına bakar ifadelerini Donald Trump kullanmıştı. Yani El Şara yönetimi Suriye'de rejimi boşuna mı değiştirdik? Rejimi değiştirdik ki Hizbullah'ı yok etsinler şeklinde. Tabii bu konuda aslında Donald Trump 6 hafta önce bir öneri sunmuş. İsrail devlet kamu yayıncısı Kan televizyonunun iddiası bu. Bu işi Hizbullah'ı halletme işini Suriye'ye bırakalım demiş. Ama tabii Lübnanlılar karşı çıkmışlar. İsrail de zaten yani bu HTŞ halledemez, Hizbullah'la başa çıkamaz görüşünde. Dün Trump tekrarladı bunu. Gerçi bir yandan da Hizbullah'a gelince onlarla da konuşmamız gerekiyor gibi laflar etti ama Trump bu tabii her şeyi söyleyebilir. Tabii bugün Suriye kaynaklarına bu çıkışlardan sonra El Şara'nın zaten İsrail'i koruma algısı yaratmak istemediği, yani her ne kadar Hizbullah'ı zayıflatmanın çıkarına olduğunu düşünse bile Suriye'nin, o da nasıl çıkarına onu da bilmiyorum ama neyse, mezhepçilikle alakalı tabii bütün bunlar, yani Arap dünyasında da hoş karşılanmaz böyle bir şey diye düşündü ve o yüzden de zaten bir de İsrail Suriye'ye resmi olarak Suriye'ye ait topraklar üzerinde hala çekilmiyor da. Dolayısıyla tuhaf bir durum olur tabii ki. Bugün yine dün akşam gördüğüm görüntüler vardı. Alevi pogromu ve katliamları, güvenlik güçleri ne kadar müdahale ediyor tartışmaları var. Başkent Şam'daki merkezdeki Mezze bölgesine sıçradığı yolunda evlere saldırıp ateş açanlar var, bir takım güruh halinde. Önce izliyorlar kaynaklara göre güvenlik güçleri, sonra da kontrolden çıkmasını engellemeye çalışıyorlar. Maalesef böyle dramatik bir durum var, o da devam ediyor. Evet efendim, işin ekonomisine bakalım. İran ham petrol taşıyan petrol tankerleri artık Amerikan ablukasına takılmadan Hürmüz'den çıkıyorlar. 60 günlük müzakerelere başlamaya 2 gün kalmışken 2 ay içinde ilk böyle, aslında daha önce de ham petrol çıkardıkları söyleniyordu ama şimdi ihracat diye sunuluyor. Ummanlı mevkidaşıyla görüştü. Kıyıdaş, yani kara suları aynı zamanda Hürmüz, Umman'ın ve İran'ın Bedir bin Hamed El Busaidi, Umman Dışişleri Bakanı. Şimdiden Batı medyasında tabii İran'ın mali faydalar konu ediliyor. Wall Street Journal gazetesi mutabakat zaptındaki paralara ve fonlara atfen imzalandığı anda petrol satışına İran'ın izin verildiği, ayrıca bankacılık ve nakliye yaptırımlarının da İran'ın işini kolaylaştırmak için kaldırılacağını yazmış. Ama tabii bunların bir şekilde acil rahatlama, hani kademeli olacağını söyleyenler de var. Reuters haber ajansı ise bu 300 milyar dolarlık fonun yarıdan fazlasının daha şimdiden taahhüt edildiğini söylüyor. Fon tabii yeniden inşa veya tazminat programı değil, devlet parası ya da hibe yok. Burada özel şirketlerden bahsediliyor. Amerika, Körfez, Asya, Güney Amerika, Afrika merkezi bir takım şirketler finansman sağlayacaklar. Kimdir bu şirketler, görmek lazım. Tabii ki bir takım yatırımlar enerji, lojistik, imalat, ulaşım sektörlerini kapsayacakmış ve bu fonu da ancak nihai anlaşma imzalandıktan sonra oluşturacaklar ama şimdiden de yolunu yapacaklar, Reuters haber ajansının söylediğine göre. Yani aslında bu bir nevi tazminat tabii, yani yeniden inşa başka nasıl adlandıracağız? Çünkü bazı tesisler savaşta zarar görmüştü, şimdi onların yenilenmesi söz konusu olacak. Körfez bu konuyla çok ilgili tabii Katar, Ras Laffan tesisi vurulmuştu. Mücbir sebep ilan etmişlerdi misillemelerde Amerika topraklarını kullandığı için. 2 ay sonra kademeli olarak LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatında %80'lik bir toparlanma bekliyor. İlk ay %50, ikinci ay %80 diyorlar. Bakalım ne olacak, tabii mutabakat Körfez'in işine geliyor. Gerçi mayın meselesi hala yerli yerinde, henüz onunla ilgili
detaylı bir tartışma başlık görmedim ama muhtemelen onunla ilgili şeyler de düşecektir. Bütün bunlar olurken İran'ın ulusal para birimi tümen bir hafta içinde %15'ten fazla değer kazanmış. Geçen hafta 180 bin tümen Amerikan doları bugün 152 bine düşmüş, bir ara 190 bine çıkmıştı. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Hemmeti bu arada Moskova'ya gitti. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ile bir araya geldi. Burada tabii Batı hegemonyasındaki finansal mekanizmaları aşarak ilişkileri, ticari ilişkileri sürdürmenin yolları, yordamları, ticaret koridorları konuşuluyordu. Özellikle İran vatandaşları Rusya'ya gittiğinde bir takım kartları kullanabilir hale gelecekler. Rusya'nın meşhur MIR sistemi var, İran'ın da ŞETAP sistemi var. Batılar böyle insanların sürünmesine yol açıyorlar bu tarz yaptırımlarla. Malum bunları aşmak, yani ATM'lerden para çekmek, ödemeler yapmak, ödeme sistemleriyle ilgili. Evet, böyle bir durum var. Şimdi tabii İran zengin bir ülke aslında, böyle Amerika tarafından sıkıştırılmasa, Avrupa tarafından sıkıştırılmasa çok sayıda da varlığı var. Çeşitli yerlerde, bunların arasında Körfez bölgesi de var, Katar'da, Baye'de var, Çin'de var, Güney Kore'de var. Petrol ödemelerini alamıyorlar ki adamlar, kullanamıyorlar. Totalde 100 milyar dolar seviyesinde paraları var ve Batı mali sistemi bunların üstüne çöküveriyor. Dünyaya da İran kötü, o yüzden paralarına çöküyoruz diyorlar. Ekonomik terör diye adlandırıyorum ben açıkçası uzun süredir bunları, başka türlü ifade edemiyorum. Başka ülkelerin varlıklarına çöküyorlar alenen. Para alışverişi yapması, ürünleri, petrol ya da başka bir şey satması karşılığında özellikle bu Batı'da varlık tutmamakta fayda var. Her ülke Batı'daki varlıklarını bana göre çekmeli. Çünkü belli olmaz Batılıların sağı solu. İşlerine geldiğince sizin ülkenize ait paralara çöküverirler. Yani çok rahatlıkla, hatta çalmaya bile çalışabilirler Rusya'ya yapmaya çalıştıkları gibi. Evet efendim, şimdi bütün bunlar olurken tabii petrol varil fiyatı artık 80 doların altı, bir ara 78'e inmiş sanıyorum, 80 dolar civarında. Ama tabii Financial Times gibi gazeteler, gemi takip siteleri falan, gemi sahipleri ile görüşmüş Financial Times. Öyle hemen şak diye güvenmeden, anlaşmanın, mutabakatın oturmadan önce geçişlerin başlamayacağını aktarmışlar. Yaklaşık 500-600 gemi 100 günden fazla zamandır Basra Körfezi'nde mahsur durumda. Somut bir anlaşma bekliyorlar. Bunu da yani daha önce de başarısız deneyimler olduğu için biraz bekleyecekler. En az birkaç hafta, hatta bir ayı bulabilir diyorlar. Tedarik zincirleri zedelendi tabii Amerika'nın bu savaşında, unutmamak gerekiyor. CNN televizyonu bütün bunların ardından tabii önemli bir istihbarat, Amerikan istihbaratının saptamasını aktarmış. Bu çatışmanın devam eder ya da etmez, fark etmez, kalıcı stratejik maliyeti. İran artık istediği zaman Hürmüz'ü kapatabilir. Bu nükleer silahtan daha güçlü bir silah. Dmitri Medvedev ilk bu tespiti yapmıştı. Herkes adrese göstermeden, atıf da yapmadan aynı şeyi kullanıyor ama ilk kullanan oydu. Nükleer silaha İran'ın ihtiyacı yok. Elinde nükleer silahtan daha değerli bir silah var. O da Hürmüz Boğazı demişti. Tabii CNN'in Amerikan istihbaratına dayandırdığı analizinde aynı zamanda eğer başarısız olunursa ekonomik nükleer seçeneği seçebileceği Yemen'deki Ensarullah dahil, yani coğrafyasını asimetrik bir biçimde İran'ın kullanmayı becerdiği vurguları yapılıyor. Efendim, bunun dışında İran Rusya Dışişleri Bakanları Abbas Arakçı ve Sergey Lavrov arasında telefon görüşmesi var. Mutabakatı görüşmüşler. Hükümlerle ilgili bilgi vermiş Arakçı Sergey Lavrov'a. Lavrov memnuniyetle karşıladıklarını, uluslararası toplumun oynaması gereken rollere falan dikkat çekerek vurgulamış. BM Güvenlik Konseyi'nin tabii bunu desteklemesi daha oralara daha var elbette. Aynı şekilde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, arabulucu Pakistan Dışişleri Bakanı İzak Dar'la görüşmüş. Tebrik etmiş arabulucu ısrarı ve rolünden ötürü.
anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış. İran Dışişleri Sözcüsü Lin Jian özellikle İran ve Lübnan'a yeni bir insani yardım paketi sağlayacaklarını duyurmuş durumda. Tabii savaştan zarar gördü iki ülkede. Çinliler Orta Doğu'da barış rolüne, yapıcı role devam edeceklerini vurguluyorlar. Katolik dünyasının önde gelen ismi, lideri Papa 14. Leo, Amerikalı Papa da Tanrı'ya şükür ki en azından Cuma günü resmen imzalanması beklenen bir mutabakat zaptı var demiş. Hala tabii çözülmesi gereken sorular var ama gerçekten bunun savaşa son vereceği umudunu dile getirmiş durumda. Evet, İran krizi çözülüyor mu? Cuma günü göreceğiz tabii ama Orta Doğu'da hiçbir kriz öyle pat diye çözülmüyor. Tabii Gazze Savaşı göya bitti. Öyle biliyoruz değil mi? Trump geldi işte önce kısa süreli, sonra 10 Ekim'de ateşkes ilan edildi. Barış kurulu kuruldu derken yakın zamanda pazartesi aktarmıştım, İsrail'in Gazze'ye yeni saldırı hazırlığında olduğu yolunda. Donald Trump bunu durdurmuş efendim. Kanal 13 televizyonu İsrail tarafı planları hazırlamış, biz dalıyoruz demiş ama Trump engellemiş iddiaya göre. Şimdilerde Kahire'de falan görüşmeler yapılıyor ve Hamas tabii silahsızlanma planı Hamas'a sunuluyor. Bazı şeyleri kabul ediyorlar. Belki bu İran krizi biraz teskin olursa tekrar Gazze'den söz edebileceğiz. Ama henüz net değil tabii. Ateşkes var. Hala %60 Gazze'nin İsrail kontrolünde. Hatta bunu arttırmaktan da bahsediyorlar. Ayrıca İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak yolunda bir takım adımlar atıyor. Oslo anlaşmalarından bu yana, yani 1997'den bu yana ilk defa önemli bir adım atmışlar. El Halil'de bir protokol aslında yapılmıştı orada. Filistin bölgesi var. İbrahim Camii meşhur. Orada hemen çevresinde son derece aşırı dinci Yahudilerin yaşadığı bir semt var ama 5-10 ev diyelim, sonra genişletilmiş olabilir. Ben gittiğimde bir zamanlar öyleydi. Geri kalan şehir tabii Filistin Arap nüfuslu ama artık sivil kurumların kontrolünden alınıyor. El Halil, İbrahim Camii ve Eskişehir bölgesi tamamen kendi kontrollerine alınmış. Tarihi kalıntılar var burada. Evet, böyle özetleyebiliriz. Tom Barak, Türkiye Büyükelçisi ABD'nin aynı zamanda Suriye ve Irak temsilcisi Bağdat'ı ziyaret etmişti, aktarmıştım size. Ardından Erbil'e geçmiş, Barzani yönetimiyle görüşmeleri var. SDG komutanıyla da görüşmüş, Suriye ile ilişkiler, efendim Irak Kürdistan bölgesel yönetimi model olarak sunmuş. Tabii Irak'ı işgal ettiler, böldüler, parçaladılar, anayasayı yazdılar, özerk yönetim ilan ettirdiler, şimdi de model diye sunuyorlar, başka ne beklersiniz ki. Evet, çok detaylı bir başka bir şey görmedim. Klasik tabii Tom Barak'ın Suriye'den sonra Irak'a el atması. Bakalım başka altından ne gibi belalar çıkacak diyebiliriz. Evet, gelelim G7, Trump'ın bolca konuştuğu Evian Fransa zirvesine. Bu zirvede açıkçası bir ortak bildiri var. Bilmiyorum ne kadar anlamı oldu. Ukrayna ile ilgili işte hava savunma sistemleri, uzun menzilli silahları hızlandırma kararı verilmiş. Rusya'ya fosil yakıtlar üzerinde yeniden yaptırımlar uygulanacağı vurgulanıyor. Bütün bunların da Hürmüz krizinin çözülmesi sayesinde olabileceğine inandıkları vurgulanıyor. Son maddede Başkan Trump'ın bizim de desteklediğimiz ve Hürmüz Boğazı'ndan deniz taşımacılığının yeniden başlamasını sağlayan bir anlaşmaya varmış olması nedeniyle şu anın ek önlemler alınması için doğru zaman olduğuna inanıyoruz demiş Avrupalılar. Hem Politico gazetesinde, internet sitesinde Trump'ın bir tık daha Avrupa'ya Ukrayna konusunda yaklaştığı yolunda bu zirvede değerlendirme var ama içinde de belirtiliyor aşırı iyimser olmaya gerek yok, Trump fikir değiştirebilir diye. Şimdi tabii Ukrayna'daki gidişatı doğru düzgün Batı medyası yazmadığı için Trump'ın ölü yatırıma ne kadar devam edeceğini kestiremiyorum doğrusu. Elbette Batılılar bu tarz krizleri uzatıp hedef seçtikleri ülkeyi yıpratmak için her türlü silahı kullanıyorlar.
Kazanmıyor olsalar bile, mağlubiyetin eşiğinde olsalar bile sakız gibi nereden çekiştirirsek işin o kısmına bakıyorlar. Dolayısıyla güvenilecek bir durum yok. Friedrich Merz, Almanya Başbakanı, şansölye, bir yandan Rusya ile müzakereye hazırız gibi laflar etmiş. Sanki kendilerini kale alan varmış gibi açıkçası. Masada biz de olmalıyız diyor. Açıkçası tarafsız bir konum tutturmaya da çalışıyorlar ama açıkça taraflar, hatta Rusya'yı, Ukrayna'yı kullanarak vuran Avrupalılar, o dronları yapan, inşa eden bizatihi Avrupalılar, korkakça, açıkça savaş açmadan banderacıları kullanarak Rusya'yı hedef seçiyorlar, yaptırımlara uğratıyorlar. O yaptırımlar çok da sonuç veriyor mu? Mutlaka zarar veriyor ama tabii çok ertemiyor. Bekledikleri stratejik mağlubiyet bir türlü gelmiyor. Şimdi G7 zirvesinde bir ortak bildiri yayınlanınca gelecek mi? Bence gelmeyecek ama neyse. Friedrich Merz tabii Rusya'nın kayda değer başarı elde edemediğini iddia etmiş. Çok iddialı lafları var. Efendim savunma konusunda Ruslar çok şahane ama saldırı savaşlarında, taarruz operasyonlarında başarı elde, yani Berlin'de dalgalanan Sovyetler Birliği bayrağını kimse hatırlatmamıştı kendilerine. Neyse, Almanların ortaya çıkıyor ki çok ilginç, yani bunca zaman geçmiş. Bir de üstelik Nazileri göya lanetlemişti bu adamlar ama içlerinde nasıl bir ukde kaldıysa, gerçekten anti-Slav ve anti-Rus, muazzam bir Nazizm. Artık ben okuduklarımdan ve demeçlerden sorunun Ukrayna olmaktan çıkıp Avrupa Nazizmi olduğuna neredeyse hükmedeceğim, özellikle bazı ülkeler bağlamında. Neyse, Merz tabii Trump'la ilgili çok olumlu konuşmuş, aralarına Trump da katılıyor. Öyle bir heyecan, yani temkinli olmakla birlikte Amerikalılarla Avrupalılar birlikte hareket ettiğinde savaşı sona erdirmek için daha büyük şansları varmış. Evet, genellikle onlar ülkeleri parçalıyorlar birlikte hareket ettiklerinde ya da iç savaş çıkartıyorlar genellikle. Evet efendim, Sergey Lavrov'un tabii en son açıklaması Hakan Fidan'ı kabulünde bence çok cuk oturuyordu. Avrupa Birliği Ukrayna'nın, özellikle AB'ye, hangi Ukrayna tabii bu arada onu da sormak lazım, Avrupa Birliği'ne katılması belki de kötü bir fikir değildir, bu AB'nin çöküşünü yaklaştırır diye bir değerlendirmesi var. Tabii militarize, özellikle Avrupa Birliği'nin giderek kendi kendini militarize etmesi, bunu bundan yana olanlar tarafından kullanılacağı ve bir askeri blok haline geldiği AB'nin, yani ekonomik blok olmaktan çıktığı tespiti var. Tabii burada Zelenski'den bahsetmiş, megafon diplomasisinden bahsetmiş, böyle bir diplomasi, her şeyi kamuoyuna duyuruyor, Putin'e yolladığı son kaba mesajda olduğu gibi diye. Zelenski boş yere seçilmedi, yani bir komedyen olarak böyle dünyaya çıkıp poz versin diye. Hatta bugün Macron'la dolaşırken bir senaryo yazmışlar, çekmişler, yayınlamışlar. Böyle her şey bir gösteri. Hiç özle alakalı bir şey yok. Her şey insanlara gösteri yapmakla alakalı. Dolayısıyla Lavrov da diyor ki seyirciye oynuyor. Seyirciye oynamaya alışık, aynı zamanda piyanoya da demiş. Evet. Efendim tabii NATO zirvesi yaklaşıyor Ankara'da. Zirve öncesi Konya'ya Milli Savunma Bakanlığı duyurmuş. İtalyan hava savunma sistemi SAMTİ'ler konuşlandırılacakmış. Neden şimdi Konya'ya konuşlandırılıyor? Zirveyi korumak için mi? Bilemiyorum. Anlayamadım doğrusu söylemek gerekirse. SAMTE'ler NATO sistemine entegre edilebiliyor malum. Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı'na konuşlandırılacakmış. Genelkurmay Başkanı da İngiliz mevkidaşıyla, Kara Kuvvetleri Komutanı Sir Roland Walker'la onu ağırlamış, onunla görüşmüş. Evet. Şimdi bir de tabii Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı yeniden İran mutabakatından sonra Moskova'da beklendiği ziyaret gerçekleştirebileceklerini zaten her zaman söylüyor Rusya tarafı. Ama Zelenski ile görüşme falan, böyle şeylerle ilgili herhangi bir teklif almadıklarını açıklamış. Yuri Ushakov yapmış açıklamayı. Kazan'da Rusya ASEAN zirvesi, 35. jübile zirvesi bu, 17-19 bugün başladı. Bu zirvede tabii pek çok konuk ağırlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Türkiye, Kırgızistan iş dünyası temsilcileri var. Filipinler lideri,
Brunei Sultanı, Vietnam, Malezya, Tayland, Singapur, Laos, Kamboçya, Doğu Timor, ASEAN olduğu için tabii pek çok ülkeden başbakanlar, liderler var. Putin'in mesajı yayınlandı iş forumunda. Burada tabii 35. yıl dönümü, enerji, gıda, ileri teknoloji paylaşımı, nükleer enerji, barışçı, lojistik, pek çok alanda aslında Avrasya kıtasında, Asya'da ne gibi işbirlikleri, karşılıklı fayda sağlayan işbirliklerinin geliştirilmesi vurgusu yapmış Putin mesajında. Yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ağırlayacak. Dış politika danışmanı Yuri Uşakov doğruladı. Şöyle diyor Uşakov, zirvede ikili görüşmeler de var çünkü. Moskova'ya ziyaret gerçekleştiren Hakan Fidan, Putin ile görüşme talebinde bulundu. Bu talep de kabul edildi. Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı'nı bu akşam saat 8:20'de kabul edecek. Yarına kalacak yani bunun metni. Dün Lavrov'la görüşmüştü. Tabii aynı zamanda Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu'yla da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan buluştu. Bu buluşmada Shoigu hatırlatmalarda bulunmuş. Türkiye ve Rusya'nın Ukrayna krizini çözmek için birlikte çabalar harcadıklarını, 2022'de İstanbul'da toplandığını ama bunun sabote edildiğini hatırlatmış ve Rusya ve Türkiye çok farklı sorunlar üzerinde her zaman karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulmuştur diyor. Suriye örneğini de vermiş Sergey Shoigu. Bir şekilde anlaşıyoruz biz diyor. Sorunlar olsa bile ortak çalışmalara, Karadeniz tahıl girişimine mekanizmasına atıf yapmış. O tabii mekanizmayı uygulamayan BM kanadı olmuştu. Hatırlayacaksınız, Türk hükümeti uyguladı yükümlülüklerini ama BM uymadı diye hatırlatmış. Efendim bugün tabii Ukrayna ordusunun yine bir katliam girişimi var. Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belarus çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüsü hedef almışlar. Gelencik'e giden, tatil için gidiyorlar Gomel'den, Belarus'tan. Uçak tipi İHA'larla saldırmışlar. Refakat eden çocuklara kadını öldürmüşler. Dördü çocuk, altı kişinin yaralanmasına yol açmışlar. Yakın zamanda Lugansk'ta, Starobelsk'te 21 çocuğu öldürdükleri bir katliam yapmıştı Ukrayna ordusu. Maalesef askeri hedefler değil, rastgele okul otobüslerine de bu şekilde saldırabiliyorlar. Tabii Belarus Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'dan saldırıyı kınayıp terör saldırısı diye nitelendirip ayrıntılı açıklama talep edeceklerini duyurmuş. Zaharova'nın açıklamaları var. Yeni bir terör eylemi vurgusu yapıyor. Sputnik'in de bağlı olduğu Rusya Sivodnya medya grubu, Russia Today aynı şekilde genel yayın yönetmeni, yani bizim grubun başındaki isim Margarita Simonyan, bir Çinli profesör ve gazeteci Zhang Weiwei'ye bir röportaj vermiş. Kişisel görüşünü aktarmış Rusya Devlet Başkanı ile ilgili. Vladimir Putin çok merhametli bir insan. Bu özellik onda, Hazreti İsa'nın bize miras bıraktığı o yüksek standartlara yakın bir seviyede yorumları var. Bu işin tabii Ortodoksluk'la ilgili kısmını bilmiyorum. Bu konuda cahil olduğum söylenebilir ama kişisel olarak ben de kendisine katıldığımı belirtmek istiyorum. Pek çok insanın da benzer görüşler dile getirdiğini duydum. Yani tabii Batı liderlerinin vurdulu kırdılıkları ya da Trump'la kıyasladığınız zaman insani bir biçimde savaşları ve çatışmaları bile farklı bağlamlarda, farklı bir üslupla yönetmek belki de mümkün olabilir. Ama tabii bundan hoşlanmayanlar da var. Daha sert olmasını isteyenler de var elbette. Ben de katılıyorum merhamet kısmına. Evet efendim, şimdi bunun dışında tabii bir Manş Denizi'nde İngiliz korsanlığını dün aktarmıştım size. Bir eşlikçi donanma bulunmayan bir tank, sivil tankere çıkartma yapıp sivil tankere çıktık yaşasın diye İngilizler açıklama yapmışlardı. Sanki matah bir şeymiş gibi. Daha sonra bir de bir olay gerçekleşmiş. Tabii Amiral Grigorovich Manş Denizi'nde bir İngiliz gemisine açtılar ama mesele pek öyle değilmiş gibi. Rusya Savunma Bakanlığı bir teknenin Bright Future, İngiliz bayrağı taşıyan yat üstüne gidiyor
iletişim kurmaya çalışıyor Amiral Grigorovic. Yanıt vermiyorlar ve havai fişekler atıyor. Tekne tehlikeli bir biçimde yaklaşmaya devam ediyor. 150 metreye kadar geldiğinde önleyici atış yapıyorlar ve ancak o zaman İngiliz bayraklı yat rotasını değiştiriyor. Gerekli tüm önlemleri aldık diyorlar. Tabii burada İngiliz medyası İngiliz donanmasına ait iki gemiye, devriye gemisine ateş açtıkları iddiasında bulunuyor. Evet, Manş Denizi'nin suları daha çok ısınacak çünkü herhangi bir uluslararası hukuk tanımayan İngilizler sivil tankerlere Rus petrolü taşıyor gerekçesiyle kafalarına göre çıkmaya devam edecekler gibi gözüküyor. Efendim, bugünden itibaren AB Rusya'dan boru hattı gazı ithalatına getirilen yasanın ilk aşamasını uygulamaya başlıyor. Çok güzel. Zaten artık Almanya Amerikan gazına bağımlı hale geldi. Friedrich Merz'in Trump'tan farklı bir tavır alabilmesi acaba mümkün olabilir mi? Örnek olarak soruyorum, ya da AB'nin geri kalan ülkelerinin. Çin'den aktarımlarım vardı ama vaktim de kalmadı. Çok kısa özetleyeyim. Çin hükümeti bir beyaz kitap yayınladı. Daha adil ve akılcı bir küresel yönetim sisteminin inşası diye. BM özellikle, BM vurgulu, uluslararası hukuk vurgulu, bir de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin açıklamaları var. BM hala çok önemli. Orman kanunlarına dönmemek için aslında BM anlaşması eskimedi. Gerektiği gibi uyulur ve korunursa hala küresel sorunların çözümünde önemli diye vurgulamış Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi. Özellikle küresel yönetişimde Birleşmiş Milletler'in rolüne vurgu yapıyor Çin Halk Cumhuriyeti. Evet efendim. Şimdi fakat vaktimiz doldu. Sayın Gürkan Biçer'le konuşacağız. Az sonra İran mutabakatını etraflıca ele alacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Amerikalıları sen biraz kenarda dur. Yani bu kilidi açmak bakımından söylüyorum. Pakistan diyoruz biz ama Pakistan sonuçta öbür tarafta, yani bölgede değil. Ne dersiniz?
3: Körfez'in kendi başına bu kilidi açabilme ihtimali yok gibi. Yani ekonomik olarak bunlar çok güçlü olmaları, burada İran üzerine bir nüfus oluşturmalarına veya İran'a geri adım atmalarına yol açacak olarak düşünmememiz gerekiyor. Körfez kendi içerisinde homojen bir politikaya sahipti. İşte Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrılma kararı aldı. Trump'ın konuşmalarına odaklandığı vakit sanki İran cephesi her şey tamam. Yalnızca burada teslimiyet belgesi imzalayacak bir lider arayışı içerisinde. Oysa bu böyle değil. ABD bırakın İran'da kara operasyonu başlatmayı, Kürmüz'ü deniz tarafına açamıyor.
1: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
2: Acayip işler dönüyor. Ne oluyor hocam? Amerikalılar Çin'e karşı ufaktan ufaktan hamle mi yapmaya başlıyorlar?
4: Tayvan'dan bir başka ülkeymiş gibi bahsediliyor. Tayvan ülke değil. Benim sözüm değil. Bu Birleşmiş Milletler kararıdır. 1972 Şangay bildirisidir. Amerika ile Çin'in ortak bir beyanatı var. Yazılıdır bu. Tayvan Çin'in bir parçasıdır. Türkiye 50 yıl bölücü terör örgütüyle mücadele etti. Niye mücadele etti? Ülkesine yönelik bir tehdit olarak gördüğü için. Şimdi bir iç meseledir diyor Çin. Bu adayı işbirliği için benden koparmaya çalışırsa ben buna müdahale ederim.
1: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
2: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda hukukçu yazar Gürkan Biçen var. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, arkadaşlarım bağlayamamışlar galiba. Bekliyorum ben de. Gürkan Bey'e bağlanacaktık ama bir türlü olmadı sanıyorum. Telefon hattında bir sıkıntı var. İran-ABD mutabakatını konuşacağız Gürkan Bey'le. Gürkan Bey, sesimi alabiliyor musunuz?
5: Evet, sesiniz geliyor.
2: Çok teşekkür ediyorum. Bir türlü görüntülü alamadık sizi.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3.
1: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
2: Evet, bugün teknik aksaklıklar peşimizi bırakmadı. Çok özür diliyorum, kusura bakmayın ama geri döndük artık. Gürkan Bey, hattasınız, sesimi alıyorsunuz değil mi? Evet, kusura bakmayın, sizden de özür diliyorum ve arka arkaya sürekli teknik arıza yaşadık. Hemen lafı uzatmadan sorayım. Tabii dünyada tartışılıyor bu mutabakat. Amerikan yönetiminin 14 maddelik mutabakatı İran'la yaptığı, iki tarafta doğruladı, İsviçre'de imzalanacak deniyor. Gerçi maddelerde bir takım farklı kelimeler Batı'da yayınlanan metinlerde bunlardan söz ediliyor ama sanki her şey yolundaymış gibi. Trump'ın son tehditleri, G7 zirvesi için Fransa'ya gitmişti, beğenmezsek yeniden bombalarız diye. Fakat genel anlamda metin, mutabakat metni, içerdikleri mali kısımlar İran için zafer olarak algılanıyor. Ya da daha doğrusu belki İran için zafer olmasa bile, Batılıların sunumu olarak söylüyorum, Amerika için stratejik bir yenilgi olarak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu mutabakatı? Mecbur kaldıkları için mi yaptılar? Amerika biraz muğlak bırakarak yeniden İran'ı kandırmanın yolunu mu düşüyor? Nasıl görüyorsunuz?
3: Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki İran İslam Cumhuriyeti ile İslam İnkılabı ile Amerika ve Siyonist rejim arasındaki problem varoluşsal bir problem. Hı hı. Yani İslam İnkılabı Batı emperyalizminin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki öncüsü Amerika ile ve Amerika'nın Orta Doğu'daki ucuz ordusu Siyonist rejimle varoluşsal bir hesaplaşmayı inkılabın öncesinden itibaren, yani sadece 1979'da değil 1979'a gelen süreçte de İslami hareket döneminde de ortaya koymuş ve inkılaptan sonra da bunu devlet düzeyinde bir aktör olarak siyasi bir ajandaya bağlı bir şekilde takip etmiştir. Yani bu şu anlama geliyor: Amerika Birleşik Devletleri ile ve Siyonist rejimle olan her türlü anlaşma nihai hedefe giden yolda bir estir, bir soluklanmadır. Bu aynı şekilde Amerika için de böyle. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a, bugünkü İran'a bakışı, İslam İnkılabı'ndan sonraki İran'a bakışı, bu nizamın, İslami nizamın ortadan kaldırılması şeklindedir. Bunu zaten Amerikalılar da inkar ediyor değillerdi. Yani en başından beri tekrarladıkları şey, İran İslam Cumhuriyeti'nin, onlar tüm dünya açısından diyor ama onların temel menfaatleri açısından, Batı'nın temel menfaatleri açısından zararlı bir unsur olduğuydu ve ortadan kaldırılması, Batı ile uyumlu bir rejimin, bir nizamın oraya yerleştirilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Yani iki taraf da birbirlerinin pozisyonunu biliyor. Hal böyle olunca bugün Amerika'nın 28 Şubat'ta yanına Siyonist rejimi de alarak, ki sözlerimin başında Siyonist rejimin Amerika'nın bölgedeki ordusu olduğunu, Siyonist rejimin ordu düzeninde yerleştirilmiş bir terör unsuru, bir çete yapılanması olduğunu söylemiştim. Bunu da alarak ve tüm ateş gücüyle İran İslam Cumhuriyeti'ne saldırdı ve hatırlarsanız sizinle yaptığımız savaş öncesi bir programda da dediğim gibi mevcut ordularını, mevcut askeri üslerini de kaybedip geri çekilmekten başka bir yol bulamadı. Bu husus, yani Amerika'nın buradan çekilip gitmek zorunda kalacağı, askeri anlamda yenilgiye uğratılacağı, işte şehit edilen İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in konuşmalarından birine de yansımıştı. Trump, biz dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz ve gelir istediğimizi yaparız mealinde sözler sarf ettiğinde, Hamaney dünyanın en güçlü orduları da ağır bir darbe alabilir ve alacaktır mealinde bir cevap vermişti. Biz bugün bunun tahakkuk ettiğini görüyoruz. Şimdi bu noktadan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne askeri bir baskı kuramayacağı, mevcut konvansiyonel yapılar itibariyle askeri bir baskı kuramayacağı açığa çıktı. Peki İslam İnkılabı ile İslam Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri bu durumda niçin bir mutabakata vardılar? Yani İslam İnkılabı daha ileriye giderek bu savaşın başkaca neticelerini doğrudan toplama yoluna gitmedi de bu duraklamaya, bu ara dönemi niçin razı oldu? İşte temel soru bu ve İran'da tartışılan şeylerden birisi de bu nokta. Yani biz Amerika'yı bölgede tamamen silip atma imkanına çok yakınken niye durduk? Bu soru orada da tartışılıyor. Çünkü bu 14 maddenin içerisinde muğlak olan hususlar da var. İranlılar da bunları tartışıyorlar. Ama temelde şunu gözetmemiz gerekiyor. Tarihteki bakarak İslam İnkılabı'nın veli fakih nizamının temel anlayışının ne olduğunu tespit edip ona göre bir analiz yapmamız gerekiyor. Bu Saddam rejimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasında 8 yıl boyunca süren savaşın sona erdirilmesine yakın bir durum. Bana göre Saddam rejimin ile İmam Hümeyni'nin ateşkesi kabul etmesine yol açan olaylar silsilesini tekrar göz önüne aldığımızda görürüz ki Saddam'ın kitle imha silahlarını kullanmaya başlamasından, yani bu kimyasal silahlarla on binlerce İranlı genci işte FAO'da ve diğer yerlerde katletmeye başlamasından sonra ve yine şehir savaşlarının dozunu yükseltmesinden sonra işte İmam Hümeyni bir zehiri içtiğini söyleyerek Saddam rejimini devirme amacından o an için feragat edip anlaşma yapmıştı ve bu kararın arkasındaki temel şey kitle imha silahlarıydı. Şehirlere verilen zarardı. O dönemdeki şartlar bugüne uyarlandığında, bizim Amerika'nın şehirlere işte askeri olarak zarar vermek kapasitesinde olduğunu biliyoruz, ama daha kötüsü, bu insanların Hiroşima'nın, Nagasaki'nin bir benzerini İran üzerinde deneme yönündeki konuşmaları olduğunu düşünüyorum. Yani uranyum ve işte nötron bombalarıyla İran'daki şehirlere saldırma tehditleri Amerika Birleşik Devletleri'nin kirli sicili göz önünde tutulduğunda, İslam İnkılabı'ndaki veli fakihi rehberlik makamını ve diğer alimleri, İslam Cumhuriyeti'nin güvenlik bilgili kurumlarını bu tehditlerin gerçekleştirilebilme ihtimalini değerlendirmeye sevk etmiş olmalıdır diye düşünüyorum. Evet.
2: Peki ama mutabakatta İran için oldukça önemli bir takım, çok lafınızı kestim kusura bakmayın, ama önemli hususlar da var. Yani mesela senelerdir İran'ın varlıklarına çöküyorlar. Batı hegemonya, emperyalist hegemonya böyle bunu bir aygıt olarak kullanıyor ülkeler üzerinde. İran gibi, Rusya gibi ülkeler. Şimdi onların bir kısmı serbest bırakılacak. Yani İran'ın en azından gördüğü zararı tazmin etmesinin yolu açılacak. Hürmüz'deki hegemonyası tanınıyor dünyayla. Hatta başladı bile. Petrol ticaretini kolaylaştıracaklar. Yani Amerika'da Trump'ı eleştirmek için çok sayıda unsur da, her ne kadar belli muğlaklıklar olsa da, bu mutabakatta biraz daha İran'ın lehine gibi, en azından öyle konuşuluyor. Siz faydalı yanları olduğunu düşünüyor musunuz? Sızan metnin, henüz nihai metin yok ama İran tarafından da açıklanan metin var. Metni nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani son tahlilde İran için bu rahatlatıcı ve hazırlık yapmayı sağlayacak bir unsurlar içeriyor mu sizce?
3: Şimdi biraz evvel siz de şunu ifade ettiniz. Batılıların kelimelerle oynama sanatını. Yani Batılılar bu anlaşmaların içerisinde birçok kelime oyunu yapma konusunda mahirler. Misal Filistin'de Arafat'ın başına gelenler, Filistinlerin başına gelenler, çok küçük takılarla bile, işte yani bir artık eliyle bile değil mi, nereyi tarif ettiklerine dair daha sonra birçok ihtilaf çıkardıklarını, o küçük detay dediğimiz yerlerden girip anlaşmanın temel eksenini bozduklarını, buna riayet etmemek için, anlaşmanın ruhuna riayet etmemek için birçok bahane bulduklarını biliyoruz. Burada da yani bu anlamıyla müphem olan şeyler var ama nihayetinde şu an için çatışmayı durduruyor olması temel öncelik olarak kabul edilmiş olmalı ki İran tarafında da bu anlaşmaya, işte İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'ndan işte İsmail Kain'in mesela destek verdiğini onun açıklamalarıyla anlıyoruz. Şimdi ben yani bir avukat olarak da aynı zamanda bu anlaşmaya baktığımda nihai anlaşmaya ulaşmak için verilecek 60 günlük sürenin yine uzatılabilmesi ve bunun bu süre sınırlı olmaması, işte bir muğlaklık. Yani ne kadar yürütülecek bu? İran'ın çevresindeki güçlerin çekileceğinden bahsedilmesi ama çevreden neyin kastedildiğinin muğlak bırakılması. Yani çevreden kastımız şu an abluka altındaki limanlar mı, işte bu gemiler mi, yoksa Arap Yarımadası'nda zaten imha edilmiş olan üsların tamamen terk edilmesi mi, Türkiye dahil olmak üzere Asya'daki Amerikan üslerinin mi terk edilmesi. Yani bu çevre ifadesi muğlak olarak bırakılmış şeylerden birisi. Yani Hürmüz'deki egemenliğin işte dolaylı yollardan kabul edildiğini görüyoruz ve tabii ki burada İran'a önemli bir ekonomik avantaj sağlayacak olan seyri seferlerdeki navigasyon hizmetleri vesaire, bu adı altında bir ücretlendirme yoluna gidilmesini mümkün kılacak bir maddenin olması İran açısından bir avantaj olarak değerlendirilebilir ama işte bir 300 milyar dolarlık yatırım paketinden, kalkınma paketinden, planından bahsediliyor ve Amerika ile ortakları deniyor. Ortaklarının kim olduğu mesela belli mi?
2: Yani Körfez bu, sanıyorum. Bir takım şirketler orada anladığım kadarıyla, daha çok Körfez.
3: Bunlar ama muğlak yani. Burada kastımız Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, işte Kuveyt, Bahreyn midir? Yoksa buradaki sizin dediğiniz şirketler midir? Ve mesela planın hayata geçme kabiliyeti nedir? Nasıl bir zamanlama öngörülmüştür? Hangi alanlara yatırım yapılmaktır vesaire? Hani bu kalkınma planı bir savaş tazminatı adı altında değil, bir nasıl söylesem yardım gibi pazarlanmış halde.
2: Yeniden inşa gibi, öyle diyelim. Evet, yeniden inşa gibi.
3: Böyle bir formüle edilmiş halde. Yani bunların mesela İran açısından hiçbir şey değiştirmeyen nükleer silah elde edilmeyeceğine dair bir taahhüt. Zaten İran bunu en başından beri söylüyor. Diğer anlaşmada da Trump'ın çekildiği anlaşmada zaten bunu garanti altına alan bir anlaşmaydı. İran'ın böyle bir niyeti olmuş olsa zaten bunu yapabilecek teknolojiye de, kapasiteye de, iradeye de sahip olan bir ülke. Şimdi İran'ın petrolünü satabilmesindeki engellerin ortadan kaldırılması, bu şöyle bir şey: İran petrolünü satıyor, parasını alamıyor.
2: Evet, mevzu bu.
3: İran petrolünü satıyor ama uluslararası bankacılık sistemi içerisinde çıkartıldığı için bu paraların basit yollarla, yani olağan yollarla alamıyor.
2: Tahsil edemiyor. Evet. Peki Gürkan Bey, bir de vaktim azalıyor, onun için biraz şey yapıyorum, kusuruma bakmayın. Yarım kalsın istemiyorum. Amerika İsrail arasında büyük bir çatlak yaratmayı da başarmış gözüküyor İran. Yani İbrani medyasına, Yahudilere, İsrail medyasına baktığımız zaman acayip bir tepki var. Donald Trump'a hain diyorlar, işte 80 yaşında çocuk diyorlar. Lübnan faktörü var burada. Bir de onu değerlendirmenizi rica edeceğim. Yani hem çatlak yaratılması hem de İsrail anlaşmayı bozabilir mi? Çünkü Lübnan saldırılarını durdurmuyor anlaşmada var olmasına rağmen.
3: Şimdi bu İran İslam Cumhuriyeti açısından, yani görünümdeki en mafuz kazanım olabilir. Yani Siyonist rejimle Amerika arasında bir çatlağın oluşturulması, ki Lübnan'ın ısrarla bu mutabakat metninin isim olarak, yani Lübnan'ın ismi özel olarak geçirilmiş halde diğerleri içinde diğer cepheler diye bir genelleme yapılmış. Ama Lübnan hasaten bu mutabakat metninin içerisine konulmuş halde. Şimdi Amerika'nın bölgedeki ordusu, İsrail rejimini, Siyonist rejimi ne düzeyde terk edeceğini biz şu an bilemiyoruz. Çünkü yani sadece bir mutabakat metninde bunun böyle olması Amerika'daki iç süreçler açısından da aynı neticeyi doğuracağı anlamı gelmiyor. Yani Amerika'da da biliyorsunuz kongrenin faaliyetleri var, başkanı sınırlama imkanı var, oradaki lobiler, oradaki siyasetin devirdağı, bunların hepsi ayrı bir konu. Ama nihayetinde İran Amerika'yı İsrail konusunda baskılamayı bu mutabakatta başarmış halde. Bu açık. Bugün bu mutabakata dayanarak İran Lübnan'a yönelik saldırıların devam etmesi halinde Amerikan kuvvetlerine hiçbir şey yapmadan, yani Amerika'nın resmi kuvvetlerine hiçbir şey yapmadan doğrudan Siyonist rejim hedeflerini bombalasa mutabakat dışına çıkmamış olacaktır. Yani burası Amerika'ya evet ben senin olan mutabakatına sadığım ama bizim mutabakatımızın içerisinde Lübnan özel bir yere sahip. Ve Siyonist rejim bu mutabakatın dolaylı olarak bir unsuru ve bu mutabakata uymamak ile sizin taahhüdünüzü yerinize getirme kabiliyetinizin olmadığı açığa çıkmakla bizim mutabakat çerçevesinde müdahale etme hakkımız, Lübnan'ın egemenliğini, oradaki direniş örgütlerinin Hizbullah başta olmak üzere varlığını koruma hakkımız doğmuştur ve bunu kullanıyoruz diyebilecektir.
2: Bu diyebilir. Anlamda, evet. Doğru.
3: Yani bu anlamıyla hukuki bir zemine sahip olacak. Bundan ayrı olarak daha önce de belki sizinle programda konuştuğumuz gibi İslam inkılabı için Lübnan'ın yeri sadece hani bir siyaset konusu değil. Oradaki Hizbullah'ın konumu sadece siyasi bir mesele değil. Hizbullah itikadi olarak Şii inancı, Şii düşüncesi içerisinde veli fakihe tabi olduğunu deklare etmiş, ona bağlı olduğunu ilan etmiş olan bir örgüt, bir yapılanma. Yani İslam inkılabının ve Şii düşüncesinin temeli içerisinde İslam inkılabı muhafızları, ordusu dini anlamda neyse Hizbullah da odur. Yani
2: anladım.
3: İran'ın Hizbullah'ı terk etmesi Şii düşüncesi içerisinde bir kırılma gibi bir şeydir. Bu olmayacak bir şey. Onun için de yani kimileri İran Hizbullah'ı kendini garantiye almak için terk eder mi vesaire diye tartışıyor. Bunlar hiçbir zaman söz konusu olmayacak şeyler.
2: Olmayacak. Evet. Evet.
3: Ama bizim mevcut haliyle bu hala İran'ın içerisinde de tartışılmaya devam eden bir mutabakat. Bir ara verme açısından savaşın olumlu buluyorum ben.
2: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimi çok aştım ama en azından 3 temel soru neden oldu? Mutabakatın içeriği ve bundan sonrası için görüşlerinizi almış olduk. Çok teşekkür ediyorum Gürkan Bey.
3: Teşekkür
2: çok sağ
3: ediyorum.
2: Olun.
3: Hayırlı yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler. Sağ olun. Evet, İran'ı yakından bilen bir isim, hukukçu, yazar, aynı zamanda doktor Gürkan Biçen. Mutabakatı yorumladık. Bakalım Cuma günü ne olacak tabii. İmzaların atılması üzerinden önümüzdeki hafta ve önümüzdeki dönemde tabii çok konuşacağız nereye varacağını. Yarın dünyadan gelişmelerle yine burada olacağız. Görüşmek üzere efendim.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik özel haber.
4: Günlük hayatta birçok kişi yeni tanıştığı insanların isimlerini hatırlamakta zorlanıyor. Bu durum çoğu zaman dikkatsizlik olarak değerlendirilse de uzmanlara göre mesele çok daha farklı bir bilişsel süreçle ilgili. ABD merkezi Psikoloji Today'de yer alan değerlendirmelerde isimleri unutmanın arkasında birden fazla neden olabileceği belirtiliyor. Buna göre beyin, bilgi işlerken önceliği isimlerden ziyade iletişimin içeriğine ve duygusal bağlara verebiliyor. Uzmanlara göre bazı kişiler konuşma sırasında karşısındaki kişinin ne söylediğine, nasıl

0: veriliyor. Uzmanlara göre bir kişinin isminin unutulması, o kişiye verilen değerin az olduğu anlamına gelmiyor. Aksine beynin, insanları isimlerinden çok kurulan ilişki ve deneyim üzerinden hatırlamayı tercih ettiği belirtiliyor. Bu nedenle isimleri hatırlamakta zorlanan kişilerin aslında daha çok bağlam ve duygu odaklı bir hafıza yapısına sahip olabileceği ifade ediliyor. Yeni tanıştığınız insanların isimleri bir türlü aklınızda kalmıyor mu? Oysa sohbeti, sesi ve hikayeyi hatırlıyorsunuz. Uzmanlara göre bu durumun arkasında beynin bilgiyi işleme biçimine dair oldukça ilginç bir mekanizma yatıyor. Stres, dikkat odağı ve zihnin öncelikleri bu süreci düşündüğünüzden çok daha farklı bir noktaya taşıyabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir istifa etti. ABD'deki Halkbank davası kapandı. Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarına zam yaptı. Ayrıntılar bültenimizde. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir istifa etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan dilekçede Özdemir, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum, gereğini saygılarımla arz ederim" ifadesini kullandı. Özdemir, 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilmişti. Özdemir, Ekim 2024 tarihinde CHP'ye geçmiş ve rozetini Özgür Özel takmıştı. Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanıyor. Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de yapılacak. MGK'nın Haziran ayı olağan toplantısında ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için varılan mutabakatla kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor. MGK toplantısında terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde sahadaki son durum istihbari bilgiler ışığında masaya yatırılacak. Ayrıca süreçte çıkarılması planlanan yasal düzenlemeler ele alınacak. Toplantının bir diğer gündem başlığı ise Doğu Akdeniz olacak. IŞİD'in sözde sorumlusu Ahmet Kazancı yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü IŞİD'in sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonunda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. MİT'in gerçekleştirdiği bu operasyonla IŞİD'in Türkiye yönelik olası eylem planlamalarının akamete uğratıldığı, örgütün eleman kazanma ağının deşifre edildiği ve kritik dokümanların ele geçirildiği vurgulandı. Öldüren kumpirde tazminat açıklandı. İzmir'de 2024 yılında bir işletmeli yediği kumpir sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve taburcu edilmesinin ardından evinde hayatını kaybeden 60 yaşındaki Servet Polat'ın çocuklarına 50'şer bin liralık manevi tazminat verilmesine hükmedildi. İki kardeş kararı üst mahkemeye taşıyacak. Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında ateşkese ilişkin konuştu. Trump, anlaşma sayesinde İran'ın nükleer silah sahibi olma ihtimalinin ortadan kalkacağını savundu. Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının da bu sürece bağlı olduğunu belirten Trump, petrol fiyatlarının kriz öncesi seviyelere gerilediğini ve küresel piyasalarda normalleşmenin başladığını söyledi. Trump ayrıca İran'a yönelik yatırım iddialarını reddederek ABD'nin böyle bir planı olmadığını ifade etti.

0: ABD'deki Halkbank davası kapandı. ABD'de 2019'da Halkbank hakkında açılan dava Manhattan Federal Mahkemesi yargıcı kararıyla düşürüldü. Konuyla ilgili Halkbank tarafından kapa yapılan açıklamada bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır denildi. Vietnam'da kaçak et ticareti ağı çökertildi. Vietnam'ın Ho Chi Minh City kentinde polis, kedi eti ticareti yaptığı iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyonda 400'den fazla canlı kedi ele geçirdi. Operasyonda bazı hayvanların yaşamını yitirdiği, çok sayıda kedinin ise sahiplerine kavuşturulduğu bildirildi.
1: Ekonomi.
0: Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarına zam yaptı. Et ve Süt Kurumu, Perder üyesi marketler üzerinden satılan kırmızı et ürünlerine %24 ila 28 arasında zam yaptı. 485 liradan satılan kıymanın fiyatı 600 liraya çıkarılırken 510 liradan satışa sunulan kuşbaşı etin kilogram fiyatı da 650 liraya yükseldi. Türkiye'nin en uzun metro ringi tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının Halkalı Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.454 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine bakalım. Gram altın 6.579, çeyrek altın 10.765, tam altın 42.895, ata altın ise 43.980 liradan işlem görüyor.
1: Yol durumu.
0: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. İstanbul genelinde şu anda %75'lik bir yoğunluk hakim. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %72, Anadolu yakasında %81'lik bir yoğunluk var. Mecidiyeköy'e giderken de özellikle Haliç yönünden Mecidiyeköy'e doğru trafik yoğunluğu gitgide artış göstermekte. Kavacık'ta trafik yoğunluğu artış göstermekte. Bu noktada araç sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Diyelim, noktayı koyalım. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Uç.
3: Şimdi Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz.
4: Budlan konusu bir siyasal müdahaledir. Antidemokratiktir. Ve CHP seçmenine kurulan bir tuzaktır. Şarkılarımızın, türkülerimizin budlancı koltuk kölelerince kullanılmasının yasak. Kutlancılar geldikleri gibi gidecekler. Onlar halkın vicdanında çoktan yok oldular.
5: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: This is the way.
1: Dün tam yayından çıkarken gelmişti mesaj. Şöyle diyordu. Adım Ahmet Tamer. Latince'ye giriş kitabının yazarıyım. Bilim adamıyım. Bir laboratuvarda çalışıyordum. Dün apar topar beni işten çıkardılar. Ben sabah evden çıktım. Şimdi dolanıyorum. Eşime söyleyemedim çünkü eşim hamile ve doğumuna bir ay var. Kiracıyım. Eşim de şu an çalışmıyor. Ne yapacağımı bilemedim. Yazmak istedim. İyi yayınlar. Yayından çıkarken gördüm ama okuyamadım. Kelimeler boğazıma düğümlendi. Halen de öyle. Enyal'ın Türkiye gerçeği budur. Birazcık vicdan sahibi herkesin derdi bu olmalı. Ülkeyi yönetenlere, muhalefete, butlancılara, faiz lobisine tokat gibi çarpılmalı bu sözler. Ne yapsın şimdi Ahmet Tamer, ne yapsın? Devam edelim Kemal.

Amerika güdümlü Dünya Kupası tarihin en rezalet kupalarından biri. Irkçılık, ayrımcılık, kibir budalalığı, güç gösterisi, rantın futbola tercih edildiği gibi onlarca rezalet yaşandı, yaşanıyor. Ama bir an var ki siyasetin ve emperyalizmin uşaklığının tam göstergesi. Ne diyoruz biz efekte?

0: Arjantin-Cezayir maçı nasıl konuşuluyor? Messi'ye hat-trick yaptı, rekorlar kırdı değil mi? Oysa bir pozisyon var. Messi rakibine basıyor. Hakem oralı bile değil. Tam tersi olsaydı, yani Cezayirli futbolcu aynı şekilde Messi'ye girseydi ne olurdu? Kıpkırmızı kart. Peki hakem neden görmezden geldi? Onun için Amerika'nın, Amerika-İsrail Epstein koalisyonunun İran'a saldırdığı ve 168 çocuğu öldürdüğü günlere gitmemiz lazım. Trump Beyaz Saray'da Inter Miami takımını ağırlamıştı. Orada İran'ı nasıl vurduklarını anlatırken Messi alkışlıyor ve gülüyordu. O alkış ve sırıtışın ödülü dün sahada verildi. O sahadaki ödül oydu işte. İstediği kadar rekor kırsın, Messi futbol sevdalıların hafızasında kötü bir insan olarak tarihe yazılacak. Bugün de duyurularımızı yapalım.
1: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Çocukların karnını doyuramayanlar bütçenin büyük bir bölümünü faize ödemeye devam ediyor. Ve diğer duyurumuz,
2: şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
3: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
2: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin diyoruz ama bu çakarlı araç terörü öyle bir boyutlu bir şey ki hani neredeyse bütün her yeri kapsamış durumda. Mustafa İlker Yücel yazdı sosyal medyada. Dışişleri Bakanlığı 8 Kasım 2024'te Katar Büyükelçiliğine usulsüz çakar kullanımıyla ilgili uyarı yazısı gönderiyor. Bakanlık diplomatik misyon ve mensupları ile uluslararası kuruluş ve mensuplarına ait araçların Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. maddesi ile Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 141. maddesinde belirtilen geçiş üstünlüğüne sahip araçlar arasında yer almadığını belirtiyor. Bu uyarıya rağmen usulsüz çakarlı araç kullanımı devam ediyor Katar Büyükelçiliği'nde. Bir daha uyarı yazısı gidiyor. Ve bu uyarı yazısında da diyor ki ihlal olursa ceza yazılacak. Buna rağmen 30 yaşlarındaki bir genç kadının kullandığı çakarlı araç halen trafikte olmaya devam ediyor. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
4: CHP'de Özgür Özel yönetimi olağanüstü kurultay için toplanan noter onaylı 833 delege imzasını mutlak butlanla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Bunun yanında haklarında tedbir kararı olduğu için kurultay taleplerini noter onayı olmadan ayrı ileten 170 İstanbul delegesiyle de birlikte toplam 1133 delegenin imzası genel merkeze teslim edilmiş oldu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün 7-8 Temmuz'a düzenlenecek NATO zirvesi öncesi belediyelere yazı göndererek güzergahlar, havalimanı ve otel çevrelerindeki sahipsiz köpeklerin aksaklığa yol açmayacak şekilde toplanmasını istediği ortaya çıktı. Yazıda görevlendirme ve koordinasyon bilgileri de talep edildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Efendi ve Pamukkale ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarını arama gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi ise Midland oldu.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz.
5: Duran
0: Doçent Doktor Oğuz Demir, ekonomist, bütçe bir tercih belgesidir diyor. Ocak-Mayıs 2026 faiz gideri günde ortalama 8,4 milyar lira. Yani tamamı Ocak-Mayıs'ta 1 trilyon 263 milyar lira. Vergi nereye gidiyor? Her 4 lira verginin 1 lirası faize gidiyor. Öğrenciler mesela, öncelik kimde burada? Görüldüğü gibi faizde. Peki diğer kesimler, öğrenciler mesela, şimdi eğer bu kaynak tercih olarak faiz değil de daha çok halka ve ihtiyacı olan kesimlere yayılmış olsaydı, mesela 15,3 milyon öğrenciye 4,6 yıl ücretsiz yemek verilebilirdi. Yani yaklaşık 5 yıl ücretsiz yemek verilebilirdi bu faize giden parayla. Yine çiftçiye de şu olurdu. Yıl mesela destekleme ödeneğinin 7,5 katı. Yani çiftçiye verilen desteğin 7,5 katı faize gidiyor. Yatırım harcamasının da, Türkiye'nin genel yatırım harcamasının 3,6 katı. Peki Ocak-Mayıs 2026'da bütçe açığı ne kadar oldu? 1 trilyon 50 milyar lira. Yani bütün açığın tamamı faiz giderlerinden oluşuyor. İşte Oğuz Demir ekonomist diyor ki bu bütçe bir tercih meselesidir. İlk 5 ayda tercih edilen tamamen faizdir diyor. Bütçedeki durum bu. Hani yolculuğumuzun başında anlattım ya, Ahmet Tamer bir laboratuvarda çalışırken apar topar işten çıkarılmıştı. Eşine söyleyememişti. Sonra her sabah işe gidiyormuş gibi evden çıkıyor ve ben ne yapacağım diye soruyordu ya. İşte bu bütçeyi de faize tercih edenler, bunu ihtiyacı olanlara ayırmış olsaydı Ahmet Tamer ya da herhangi birisi ya da birçok insan bu çaresizliği, bu büyük çaresizliği yaşamayacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olan örtülü ödenek harcamaları bu yılın ilk 5 ayında geçen yıla göre %66 artmış, 9 milyar 178 milyon liraya ulaşmış. Yalnız bu örtülü ödenekte o kişiye özel yapılan Ankara'daki havaalanı kesinlikle yok. Kemal, sıra sende.

0: Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuşuyor, dinliyoruz.
1: Sağlı güçleri yok. Yani ben orada aynı zamanda ben bir de bir savaşın içindeyiz. Yani burada sırf CHP'nin yönetiminde kim olacak savaşı değil bu. CHP'nin yönetiminde Amerika mı olacak? CHP'nin yönetiminde yoksa Mustafa Kemal Paşa'dan, CHP'nin kurucusu, önderi, lideri olan Mustafa Kemal Paşa'dan geleneğin temsilcileri yani Kılıçdaroğulları mı olacak? CHP'nin yaşadığı soru bu.
0: Yani CHP'de Mustafa Kemal Paşa'nın geleneğinin temsilcisi Kılıçdaroğlu'dur diyor Doğu Perinçek. Sadece yakın tarihte hemen birkaç gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle bunun nasıl bir büyük yalan olduğunu ortaya koyalım. Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti? Osmanlı'nın mutlak butlanına geldikten sonraki ilk CHP genel merkezindeki grup toplantısında, Osmanlı'nın topraklarına bakın, Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı demişti. Atatürk geleneğinin temsilcisi bunları mı söylüyor? Hani çok herkesin bildiği bir şey var. Yurtta sulh, cihanda sulh bile başlı başına yeter. Üstüne konuşmaya değmez bile. Devam edelim.
2: Geç

0: Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'le Ermeni bir papaz bir araya geldi ve papaz şunları söyledi, dinliyoruz.
1: Patriğimiz de her zaman diyor ki beyefendinin iktidarı zamanında biz altın çağımız yaşıyoruz. Gerçekten öyle. Ve Osmanlı hissettiriyor.
0: Yani bu işte Ermeni papaz da bunu söylüyor. Patrik de bunu söylüyormuş. Ya şimdi buradaki temel mesele şu. Hani şimdi aynı sözler başka bir parti için söylenmiş olsaydı, onların sayesinde böyle bir şey oldu, iktidar olmadan bir de başka bir parti için bu söylenmiş olsaydı neler yazılır, neler söylenirdi, öyle bir düşünelim. Ama bunun altındaki bir patriğin de beyefendinin, yani kastettiği Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı döneminde altın çağı yaşıyoruz, her anlamıyla konuşulması, düşünmesi gereken bir söz. Devam edelim Kemal. Yeşilin.

0: altın çağımızı yaşıyoruz. Altın çağı yaşayan diğer kesimlerde ne oluyor? Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon İl Danışma Meclisi toplantısına götüreceğim sizi. Orada Adalet ve Kalkınma Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tam konuştuğu sırada Temel Kaya isimli bir vatandaş söze giriyor, dinliyoruz.
1: Alın konularınızı dışarı. Abi tamam, dışarıda görüşelim.
2: Gel abi, yedi yerine
0: diyor ki orada belediye başkanı Ahmet Metin Genç, Temel abimizi dışarı alalım. Arada ağzı kapatılarak Temel Kaya dışarı çıkarılıyor. Ondan söylediği sözde orada tam duyulmuyor videoda ama şunu diyor. 25 sene boyunca Cumhurbaşkanlığında çalıştım. Hiçbir şey yapmadınız dedi. Söylediği tek söz bu. 25 yıl Cumhurbaşkanlığında çalıştım. Hiçbir şey yapmadınız diyor. Ağzı kapatılarak dışarı çıkarılıyor Temel Kaya. Sonra şunu da söyledi. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç söyledi sanırım. Ya arkadaş, sıkıntılı bir abimiz dedi. Sıkıntılı bir abisi, ağzını kapatıp niye dışarı atıyorsunuz? Yani orada çağırırsın. Vay abim böylesin, bilmem nesin, konuşursun. Sıkıntısı varsa zaten, sıkıntılıysa eğer, söylediğiniz gibi ise herkes görür. Ağzını kapatıp dışarı attığınız birisi sıkıntılı değildir. Onun ağzını kapatıp dışarı attıranlarda sıkıntı var. Sorun orada. Asıl sıkıntılı sizsiniz. Devam edelim. Şimdi buradan yola çıkmışken yine Trabzon'da Adalet ve Kalkınma Partisi etkinliği var. O etkinliğe muhtarları davet etmişler ama muhtarlar katılmamış. AKP ilçe başkanı ve belediye başkanı konuşuyorlar. Dinliyoruz.
3: Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programında mikrofonlara yansıyan bir diyalog siyasi tartışmayı beraberinde getirdi. Program sırasında Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal'ın AK Parti Vakfıkebir ilçe başkanı Ahmet Uzun'a yönelik "Muhtarları davet ettin mi? Bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi." sorusu üzerine Ahmet Uzun'un "2 metre küp beton dağıtacağım desen sıraya girerlerdi" ifadelerini kullandığı, Başkan Koçal'ın da "Hepsi gelirdi değil mi?" şeklinde karşılık verdiği anlar canlı yayın sırasında kayıtlara yansıdı.
4: Ettim. Kısmı geldi, bir kısmı gelmedi.
5: İki gidiyorum. Bir metre bir beton dağıtacağım deseydi sıraya gitti.
4: Kısmı gelirdi değil mi?
5: Vallahi öyle.
0: Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal'la Vakfıkebir AKP ilçe başkanı konuşuyor. Orada söyledikleri şey şu, hani diyor ki ilçe başkanı, 2 metreküp beton dağıtacağım desen sıraya girerlerdi. AKP'li belediye başkanı da diyor ki hepsi gelirdi değil mi diye. İşte o kadar şey var ki bu 23 yılda oluşan birçok şeyin aslında bir anlamda özeti gibi itiraf edilmiş beton. Yani nasıl beton şöyle bir torba çimento insandan daha değerli hale geldi Türkiye'de. Niye böyle söylüyorum, işte yanıtı kendileri veriyor. Devam edelim.
6: Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be?

0: A milli futbol takımı ikinci maçında cumartesi sabah saat 6 sularında sabahın köründe Kolombiya ile karşılaşacak. Avustralya maçından sonra eleştiriler oldu, konuşulandı ki haklıydı. O maçtaki bütün olan biten, o maç öncesindeki tavırlara bakıldığında, edildiğinde Avustralya'nın mücadelesinin neredeyse onda biri kadar sahada edilmeyen bir mücadele, doğal olarak eleştiriler de oldu. Hep olur. Yine milli takım futbolcularından Samet Akaydın basın toplantısında konuşmuş. Onu dinleyelim.
1: Çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da, orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman, böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlara, antrenmanlarda artık böyle put gibi duruyorum yani. Açıkçası duruyorum yani.
2: Sana biraz fazla
1: ya, yanlış bir şey mi yaparız diye acaba bunu alırlar, trollerler falan filan, artık korkmaya başladık yani açıkçası. Ama onun dışında eleştiriler her zaman açığız.
0: Abi ne oldu? Yani korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz diyor. O kadar ürke ki mesela, hani ne yaşadınız ki siz bütün o sosyal medyada yaşananlar ya da söylenenlerle? Mesela Aymen Hüseyin'in yaşadıklarını yaşadınız mı? Hani Norveç'e gol atan Iraklı futbolcu. 12 yaşında babası El-Kaide tarafından öldürüldü, Aymen Hüseyin'in. Abisini IŞİD kaçırdı. O günden beri abisinden haber alamıyor. Evine bakmak için futbolu bırakmak durumuna kadar geldi. ABD'ye girişinde de tam 7 saat sorguya alındı Aymen Hüseyin. Vozinha, Yeşilburun Adaları'nın kalecisi, 40 yaşında. Annesini Amerika'ya getiremedi. Niye? Vize parasını ödemediği için. Siz ne yaşamış olabilirsiniz ki bütün orada? Ya bir taraftan da şu, bu kadar sosyal medyada yaşayan insanların gerçek işlerinde gerçek bir performans göstermesi mümkün mü? Hani bu kadar sosyal medyada yaşanılan bir yerde tamamen gerçeklikten koparsınız. O sosyal medya manipülatif de bir alan. Yani rakibiniz olan bir takım bunu kullanmış olsa sosyal medyada, bir haftadır ya da üç gündür sizin için bir şeyler yazsa, hepsi Türkçe olsa, o hepsini etkilenip ne yapacaksınız, maça mı çıkmayacaksınız? Ne yaşıyor olabilirsiniz ki? Çok acayip değil mi? Ya bunu bir de mağduriyet olarak yansıtılması daha acayip değil mi? Yani şurada ya milli takımın hiçbir kademesindeki bir insan, kardeşim ne yapıyorsun sen demiyor bu insanlara. Hani bu yaptığınız doğru değil. Ne iletişim birimi var, ne doğru düzgün bir yönetimi var. Yani sonuçta o sahada da bundan başka bir şey olmaz, çıkmaz ki. Bizim maç, ben yanlış mı söyledim? Bizim cumartesi sabah değil mi? Sabah. Cuma gecesi söylüyor. Kimle oynuyoruz biz? Ben Paraguay mı? Paraguay, ben Kolombiya mı demişim? Ha, özür dilerim, Kolombiya dediysem Paraguay'la oynayacak milli takımımız. Yani o maçtaki olan biten her şeyi, yani yine sosyal medyada yazdılar, bizim moralimiz bozuldu, ondan sonra biz sahada bir şey yapamadık mı denilecek? Yani gördüğüm en saçma şeylerden bir tanesi ya. Hepsi bu Dünya Kupası'nda oluyor. Olan biteni daha konuşacağız ama saat başına gidiyoruz, sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.

0: Birazdan önemli bir konuğum olacak. Onunla konuşacağız. Umut Akdoğan'la konuşacağız. Umut Akdoğan hazır mı? Tamam. Şimdi Umut Akdoğan Ankara milletvekili. Düne kadar Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi Umut Akdoğan. Sabah kalktı, artık bir partisinin olmadığını öğrendi. Butlan Adalet'i dedi ki sen artık CHP'li değilsin. Savunması alınmadı. Mahkeme itiraz süreci beklenmedi. Şimdi Umut Akdoğan ne yapmış olabilir? Ben şöyle baktım, Umut Bey'i bağlayacağım ama bir saniye. Alo.
1: Alo.
0: Hoş geldiniz Umut Bey.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Bir kısa bir izin verir misiniz? Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi internet sayfasında sizin için olan bölümü okuyacağım. Önemli bu çünkü. Umut Akdoğan özgeçmişi, CHP resmi sayfası. Diyor ki 1986 yılında Ankara Yeni Mahalle'de doğdu. Ankara Barosu'na kayıtlı olarak kurucusu olduğu Akademiya Hukuk Bürosu'nda avukatlık yapmaktadır. Siyasi yaşamı 1999 seçimlerinde Abdi İpekçi Parkı'nda düzenlenen mitingde broşür dağıtarak başladı. 86 doğumlu, 99'da broşür dağıtarak başladı diye yazıyor. Yani 13 yaşında. 2002 seçimleri öncesinde Yeni Mahalle'deki bir seçim bürosundaki çalışmalarıyla yine devam etti. 2008 yılında Türkiye'nin ilk siyasal gönüllülük projesi olan Genç Ankara Gönüllüleri kurucularındandır. Başkanlığını yürüttüğü organizasyon 2009 yerel seçim kampanyasında aktif rol aldı. CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, CHP Gençlik Kolları Genel Saymanlığı, CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği, CHP Gençlik Kolları Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin okulunun kuruluşunda yer alan ilk öğrencilerdendir. 2011 seçimleri öncesi bölge eğitim koordinatörü olarak görev yaptı diye sonra da devam ediyor çünkü programın süresi yetmeyecek. Umut Bey, hani şimdi hani bir CV deriz ya biz buna, işe girerken bir CV'si olur insanların. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de CV ile birisi alınsa, şöyle bir CV gelse, herkes der ki koşun bu adamı evden alın getirin, hemen üye yapalım da siz şu CV ile nasıl partisiz kaldınız?
1: Ben partisiz kalmadım.
0: Yani en azından Cumhuriyet Halk Partili değilsiniz resmen, değil mi?
1: Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili denemeyebilir benim için. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili Umut Akdoğan'la yayın yapmıyor olabilirsiniz. Ama Cumhuriyet Halk Partili Ankara milletvekili Umut Akdoğan'la yayın yapıyorsunuz.
0: Ya çok azim değil mi bunu açıklamak zorunda kalmak?
1: Evet, çok ayıp, çok yanlış. İnsanların vicdanını yaralayan bir durum. Bunun toplumda bir karşılığı yok, parti örgütünde bir karşılığı yok, Ankara halkının nezdinde bir karşılığı yok. Yok da yok. Ancak niye bu böyle oldu? Tabii ki biz 2023 yılındaki Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde, liderliğinde başlayan değişim hareketinin içinde bulunduk. Biz değişim diye yola çıktığımız zaman partimiz %13, %14'lerdeydi. Ve sokağın baskısıyla, sokağın delegeye yaptığı baskıyla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri oldu. Ben de Ankara Milletvekili Umut Akdoğan olarak o yapının içerisindeydim. O günden sonra bu değişim hareketine, o günden sonra genel başkanımıza öylesine inandım ki parti meclisinde, partinin merkez yönetim kurulunda, partinin grubunda görev alabilecek olmama rağmen 3 yıl boyunca dedim ki ben Umut Akdoğan hiçbir yerde görev almayacağım. Partinin milletvekili olma sıfatı bana yeter. 31 Mart akşamı yaşadığım zafer hazzını bana başka hiçbir görev veremez. Dolayısıyla hiçbir görev istemiyor ve yoluma devam ediyorum dedim. Defalarca kurultay oldu. Defalarca genel başkan yardımcısı olma şansı önüme geldi. Defalarca partide görev alma şansı geldi. Hayır dedim. Benim en büyük dileğim ve arzum partimin birinci olmasıydı. bunu yaşadım ve devam ediyorum. Sonra bu butlan kararı ile birlikte kayyum gelince bize bir tedbir koydular. Dediler ki partideki görevlerinden alıkoyulması. Ya benim zaten partide bir görevim yoktu. Benim görevim parlamentodaydı. Ama inanıyorum ki Ankara halkının gönlünde de öyle veya böyle bir yer edindim. En azından sokağa çıktığım zaman bir Ankara milletvekili olarak bana Umut Bey diye seslenen insanların sesinin titreşiminden bile ben bunu anlarım. Geçen gün bir uçağa bindim. Evvelsi gün İstanbul'a giderken uçaktaki yolcuların bazılarının böyle yüksek teveccühünü görünce aklıma şu geldi. Acaba acil bir durum olsa bu butlan kararıyla CHP yönetimine gelen kayyum heyetinin, kayyum yönetiminin uçağa binme şansı olur mu diye. İnanın olmaz. Tanınmıyor birçoğu, zaten vatandaş tanımaz da tanıyanlar binemez. Ve böyle bir seyahati dahi yapamazlar. Bir uçağa binip bir yerden bir yere gidemiyorsanız, bir cenaze törenine katılamıyorsanız, bir sokakta yürüyemiyorsanız, evinizden genel merkeze, genel merkezden evinize mekik dokuyorsanız, siz Umut Akdoğan'ı partiden atsanız ne olur, atmasanız ne olur? Siz 9 milletvekilini ihraç etseniz ne olur, etmeseniz ne olur? Siz Özgür Çelik'i, siz Çağatay Güç'ü, siz Erzurum İl Başkanı Serhatcan eşi, siz Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ı disipline verseniz ne olur, vermeseniz ne olur? Siyaset dediğiniz şey, bakın siz biraz önce özgeçmişimi okudunuz. Ben 40 yaşındayım. 40 yaşında 27 yıllık bir siyasetçiyim. 13 yaşından bugüne bir tek gün aklımı, fikrimi, zihnimi, bedenimi, ruhumu partimden ayırmadan bu mücadeleyi sürdürdüm, sürdürüyorum, sürdüreceğim. Şimdi bir karar vermişler. Yayının başında da söylediğim gibi CHP Ankara milletvekili Umut Akdoğan demeyelim de CHP'li Ankara milletvekili diyelim. Ben CHP'liyim. Benim Cumhuriyet Halk Partililiğimi kimse elimden alamaz. Benim rozetimi kimse yakamdan çıkartamaz. Bunların hiçbirisi söz konusu olamaz. Bizim için önce milletimiz, önce yurttaşlarımız, sonra partimiz gelir. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde arkalarına aldıkları yargı gücüyle bizim ilk önceliğimiz olan yurttaşlarımıza hizmet verme olanağını bırakmıyorlarsa, o zaman da ne yapacağımızı yine o yurttaşlarımızla kararlaştırır. Yol haritamızı ona göre belirleriz. Ama her ne olursa olsun bu Cumhuriyet Halk Partisi sevgisi, ilgisi, bağlılığı bizim içimizden gidemez. Bakın ben çok açık söyleyeyim. Ben üniversiteye gittiğim yıllarda fakülteden sınıf arkadaşlarımla CHP Genel Merkezi'ne gider. Gündüz siyasal faaliyetleri yürüttüğümüz için geceleri onlarla CHP Genel Merkezi'nin odalarında ders çalışır, ertesi gün sınavlara girerdi. Yani orası bizim için bir ev, orası bizim için bir yuva. Gidişimiz çok kötü oldu oradan. O biber gazlarıyla, plastik mermilerle, polisin zoruyla ve inanın size arabamla yanından geçerken Ankaralı Umut olarak, bırakın Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ı, Ankaralı Umut olarak kafamı çevirip genel merkez binasına bakamıyorum. Bizim eski milletvekillerimizden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları geleneğinden gelen Sabri Ergül vardır. İsmini mutlaka duymuşsunuz.
0: Manisa davasının en önemli ismidir.
1: Bravo. Sabri Ergül geçtiğimiz günlerde grup toplantısında Sayın Önder Sav'la karşılaştı. Ben de yanlarındaydım o arada. Önder Sav, Sabri nasılsın deyince Sabri Ergül'e, Önder hiç iyi değilim. Geceleri evin balkonuna çıkıp ağlıyorum hanım görmesin diye dedi. Şimdi o Sabri Ergül'ün anlayışı, o Sabri Ergül'ün geceleri evin balkonuna çıkıp ağlayışı neyse bizim için de o gelenekten, aynı gelenekten gelen insanlar için duygu durumumuz budur. Yazık, ne olacak ki? Yani haksızlar ve halksızlar. Altını çiziyorum, hem haksızlar, haksız oldukları için de halksızlar. Arkanızda halk yok. Biz bunları partiden atalım. Atın abicim, atın. Şimdi bugün bir de başka bir şey çıktı biliyorsunuz. Sabah kalktım, ya dedim şu şeye bir gireyim. E-Devlet'e bir gireyim, bir bakayım. Bizim durumumuzla ilgili bunlar bir şey yapmış olabilir. Sanki içime doğmuş gibi. E-Devlet'e girdim, siyasal parti üyeliği kısmına girdim. Bir bakarım ki siyasal parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır. Ya nasıl olur böyle bir şey? Hadi bizi disipline sevk ettiler, anladım. 9 milletvekili disipline sevk edildi. Disipline sevk edilen 9 milletvekili daha yüksek disiplin kuruluna gitmedi ki. Savunma vermedi ki. Derdini anlatmadı ki. Şimdi bizi dinleyenler için söyleyeyim. Teknik olarak boğmak istemem ama iş şu. Partinin bir kurulu var. Partiyi yöneten parti meclisi. Parti meclisi sizi yüksek disiplin kuruluna sevk eder, eğer milletvekiliyseniz. Parti meclisinin sevk ettiği yüksek disiplin kurulu da sizi çağırır ve der ki şu şu şu olaylarla ilgili bu bu bu işleri yapmışsınız, savunmanızı verin. Peki, siz de savunmanızı verirsiniz. Sonra yüksek disiplin kurulu sizin için bir karar verir. Doğru, yanlış, evet, hayır, neyse. Şimdi bizi bir defa parti meclisi sevk etmedi YDK'ya. MYK, Merkez Yönetim Kurulu sevk etti. Burada terimler kafaları karıştırmasın. Ama bizim Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilişimiz bir defa usul bakımından yanlış. Bunu bir kenara koyun. Peki, sonra biz partinin disiplin kuruluna gidip şunla muhatap olmamız lazım. Ey Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, bana diyecek ki ey Umut Akdoğan, sana şu şu şu olayları söylüyorum. Burada bunu yapmışsın, burada bunu demişsin, burada şöyle durmuşsun ve böylelikle partinin huzurunu kaçırmışsın demesi lazım. Yani her olayı söyleyecek. Söyledi. Benim de bunlara bir cevap vermem lazım. Bitti mi? Ben çıktım. Sonra disiplin kurulunun bir karar vermesi lazım. Verdiği bu karar neticesinde beni partiden atmaya karar verirse disiplin kurulu, eyvallah. O zaman bugün Yargıtay'ın sitesinde muhatap olduğum durum ortaya çıkabilir. Hiç önemi yok. Ben sonra mahkemeye giderim. Mahkeme kararıyla partiye döner gelirim. Ama daha bana olayları söylememişsin kardeşim. Benden savunma almamışsın güzel kardeşim. Benim hakkımda bir karar vermemişsin güzel kardeşim. Evet, ben seni partiden attım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sitesinden de seni sildim. Ya olmaz böyle bir şey.
0: Burası, peki bu ne acele? Siz de sormuşsunuz ya, bu acele niye?
1: Beni partiden atıp ne yapacaksın? İki, yani bizi 9 kişi için söylüyorum. Bu acele niye? Bu acele niye biliyor musun? Bu acele niye biliyor musunuz? Bu acelenin sebebi o hırsı alamamak. Hırs almak istiyorlar. Şimdi
0: ama bu nasıl niye? Bu neyin hırsı? Şunu da hatırlayayım. O CV'de unuttum şimdi. Çok uzun da okuyup çok zaman almak istemedim dinleyiciler açısından da, ama şu da var. Bu genel başkan, o zamanki Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara Çubuk'ta düzenlenen linç girişimini araştırma komisyonunda da vardınız.
1: Evet. Evet, orada da vardım.
0: Şimdi ben hayır, bu çok da ironik bir şey ya.
1: Bakın ben size başka
0: şimdi
1: bir şey söyleyeyim.
0: Şimdi o saldıranla helalleşildi. O komisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'na linci ben hatırlıyorum. Yani çok sert bir şekilde hem eleştirip hem de onun üzerine giden isimlerden biriydiniz. Şimdi
1: evet.
0: O saldıranla
1: başka bir şey söyleyeyim. Ben o zaman Ankara milletvekili değildim. Parti meclis üyesiydim.
0: Evet.
1: Ben 52 ilde kendi arabamla, bakın kendi arabamla, kendi benzinimle, kendi şoförümle, kendi otel paramı ödeyerek 52 il dolaştım. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilsin diye illerin en büyük salonlarında toplantılar yaptım. propagandalar yaptım. Ben Ankara milletvekili adayı olduğumda Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Ankara'da iki tane otobüs, dört tane minibüs, sayısını hatırlamadığım kadar binek arabalar, billboardlar, benim sosyal medya hesaplarıma, Instagram hesaplarıma falan girerseniz görürsünüz. Ankara'da baştan başa bir avukatın mütevazi bütçesiyle bunları yaptım. Ben partim içinde çalıştım, Çubuk'taki komisyonda da çalıştım. Ankara milletvekili olduğum zaman milletvekili olduğum bölgenin 150 küsür mahallesinin 150'sine de bir vesileyle girmiştim. Benim seçim bölgemde, tabii ki benim tek başıma başarım diye söylemiyorum, sakın kimse yanlış anlamasın, milletvekili sayısı da arttı. Yani biz partiye hizmette en ufak bir kusur yapmadık. Bizim kusurumuz ne biliyor musunuz? Bizim kusurumuz olmaz demek. Bizim kusurumuz kurultay istemek, bizim kusurumuz kurultayı kazanmak, bizim kusurumuz değişim yapmak, bizim kusurumuz değişimin sonucunda yerel seçim zaferini yaşamak, bizim kusurumuz yerel seçim zaferini yaşatmak, o akşam parti binasının genel merkezinin ışıklarını kapattırmamak, partiyi hep anketlerde birinci tutmak. Yani bizim kusurumuz bu. Ha, şimdi niye bu hırs? Ben size söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: Ben eğer biz bir kişiyi Kadıköy Belediye Başkanı adayı yapsaydık, o bir kişi bugün butlancıların yanında durmuyordu. Eğer biz bir kişiyi Eskişehir Tepebaşı'ndan belediye başkanı yapsaydık, o kişi gelip bugün bizim yanımızda duruyordu. Eğer biz bir kişiyi İstanbul'da ilçe belediyelerinden birini istediğinde oraya yapsaydık, orada bu ben niye olamadım hırsı. Ya kardeşim ben ne oldum? Ben de bir şey olmadım. Zaten değişim olduğunda ben Ankara milletvekiliydim. Hala Ankara milletvekiliyim. Hatta değişim olduğunda ben hem Ankara milletvekiliydim hem parti meclis üyesiydim. Parti meclis üyeliğini bıraktım. Bunu artık istemiyorum dedim, devam ettim. Bu bir şey olup olmama üzerine ben niye o koltukta oturuyorum, oturmuyorum hesabı üzerine yapılan saçma sapan bir şey. Ben biliyorum ya, beni konuşturtmasınlar yani. Suadiye'de bir hemşeri derneğinin lokalinde her gün okey oynayan bir adamı çıkıp sen yedeklerden geliyorsun, hadi gel sana CHP genel merkezinde oda verelim derseniz adam güle oynaya gelir, geldi de. Her gün Suadiye'de okey oynuyordu lokalde. Bir adam herkes tarafından unutulmuşken yandaş basının kameralarını üstüne çevirirseniz o adam çıkar gelir. Adam unutmuş, yurt dışına torununa bakmaya gitmiş. Adama demişler ki sen yedeklerden geldin, hadi gel bu partinin merkez yönetimine. Adam çıkar gelir. Ben Twitter'a iki gün önce bir X'e bir şey yazdım. Hiçlik duygusu diye bir yazı yazdım. Bakın. Hiçlik duygusundan birileri faydalanıyor. Saray da bundan faydalanıyor. Sarayın faydalandırdığı kişi de başka arkadaşlarını faydalandırıyor. Bu mesele şu. Biz yapamadık, siz yaptınız. Biz bundan hırs duyuyoruz. Öyle değil aslında.
0: Umut Bey.
1: Biz meselesi değil. Siz de bir şey yaptınız, biz de bir şey yaptık. Hep birlikte üstüne koya koya iktidara giderken niye çelme takıyorsunuz kardeşim partinin ayağına? Niye, anlamıyorum yani.
0: Bir de şöyle bir şey oldu. Dün bir dinleyicimiz yazmıştı. Size de onu okuyayım ki Türkiye'nin hani ne gerçekliğinde ne yaşanıyor ve ne aslında bu ne yaşatılıyor onu daha iyi görmek açısından. Ahmet Tamer de yazan şöyle yazmış, mesajı aynen okuyorum. Adım Ahmet Tamer, Latince'ye giriş kitabının yazarıyım, bilim adamıyım, bir laboratuvarda çalışıyordum. Dün apar topar beni işten çıkardılar. Ben sabah evden çıktım, şimdi dolanıyorum. Eşime söyleyemedim çünkü eşim hamile ve doğumuna bir ay var. Kiracıyım, eşim de şu an çalışmıyor. Ne yapacağımı bilemedim, size yazmak istedim, iyi yayınlar diye. İşte bu Ahmet Tamer konuşulmasın, Ahmet Tamerlerin sesi çıkmasın diye belki yapıldı bu. Zaten de öyle oldu. Ahmet Tamer'in öyle, sesi öyle duyulmuyor.
1: Öyle, aynen öyle. Bunun için yapıldı. Birileri de bunlara alet oldu. Şimdi Türkiye'nin en çok izlenen haber bültenlerini saat 19'da açın. CHP'deki ihraçlar, CHP'deki görevden almalar, CHP'deki toplantılar, CHP'deki imzalar.
0: Tamamen
1: bunları duyacaksınız. İşte o Ahmet Bey'in sesini bizler duyururken maalesef bizler de bu gündemin içinde boğulduk. Yani mecbur boğuluyorsunuz. Niye? Derdinizi anlatmak zorundasınız. Bakın, siz Türkiye'de en çok dinlenen radyolardan bir tanesisiniz. Bana da CHP'li Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'a da bir fırsat verdiniz ve 20 dakikadır ben burada konuşuyorum. Ben bu 20 dakikada sizin biraz önce söylediğiniz gibi Ahmet Beylerin derdini anlatabilirdim. Ama siz de çok haklısınız, çünkü Türkiye'nin gündeminde de bu var. Meselenin özü bu. Ha, şimdi biz bunları konuşunca o Ahmet Beylerin sözü, o Ahmet Beylerin durumu ne oluyor? Yani o tükeniyor mu? Üstü örtülüyor mu? Yok, hayır. Şöyle, tükenmiyor, sadece üstü örtülüyor. Halının altına süpürülüyor. Ama derdi olan Ahmet'in derdi daha da artıyor. Ne yapıyorlar? Bu gündemlerle bir uyuşturucu vuruyorlar, bir ağrı kesici vuruyorlar. Peki ağrı kesicinin etkisi geçince ne olacak? Süre sonra ağrı kesici bağımlılık yapacak ve hiç etki etmeyecek. Yani mesele böyle çözülemez. Şu anda bizim içinde bu, hani anketler yapılıyor ya, Özgür Özel parti kursa öyle mi olur, böyle mi olur falan diye. Bizim bir iş oraya gelir ise inşallah gelmez. İş oraya gelirse inşallah gelmez. İş oraya gelirse aldığımız oyun, evet, %90 küsürü CHP tabanından, doğru. Ama AK Parti'den de diğer siyasal partilerin tabanından da aldığımız ciddi bir oy olduğunu, olabileceğini, olacağını anketler bize gösteriyor. Niye? O Ahmet Beyler diyor ki, ulan bu CHP benim sorunumu Özgür Özel liderliğinde çözecekti. Ben buna oy verecektim, bana engel oldu veya hiç oy vermeyi düşünmüyordum ama demek ki çözecekmiş de bunların başına bu çoraplar örülmüş diyor. Ve hal böyle olunca o Ahmet de getiriyor, Özgür Özel neredeyse ben oradayım diye. Peki, ankette oyunu beyan ediyor.
0: Peki Umut Bey, teşekkür ediyorum katıldığınız
1: ben
0: için.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Bütün radyonuzu dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum, CHP Ankara milletvekili demeseniz bile CHP'li Ankara milletvekili rahatlıkla diyebilirsiniz.
0: Tamam, yani bundan sonra KC'ye CHP'li Ankara milletvekili Umut Oktan tamam, yazılsın diye söyleyeceğim arkadaşlar.
1: İyi yayınlar.
0: Kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun.
0: Umut Akdoğan'la konuştuk. Kendisi sabah kalktı, bir baktı Yargıtay'da kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği sonlandırılmış. Neden olduğuna dair uzun uzun konuştuk. Önemli şeyler söyledi, ciddi şeyler söyledi, ayrıntılı konuştu. Ama Sabri Ergül'ü her gün balkonda ağlatan bir gerçeği de söyledi. Biz nerede kalmıştık? Devam edelim. Nerede kalmıştık?

0: Dünyanın tuhaflığı da devam ediyor. Amerika, İran arasındaki bir mutabakat vardı. Bu mutabakatı bozmak için İsrail her şeyi yapıyor. Ama ilginç bir şey oldu bu sırada. Mutabakat metnine İsrail erişmek istedi ama buna izin verilmedi. Bu ciddi anlamda başka bir çatışma, başka bir yarılma. Amerika, İsrail, Epstein koalisyonu arasından, bu da tarihin bir not olarak kalmalı. Trump konuşuyor, şunu söyledi. Dedi ki, şu anda Suriye'yi yöneten adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben oraya yerleştirdik. İşleri yola sokma konusunda çok iyi. Hizbullah'ı sevmiyor. İsrail'e, Hizbullah ile Suriye'nin ilgilenmesini önerdim. Bak, bu lafın arkasında şu var. Bugün çok fazla zamanımız yok. Daha iki ayrı konuğum olacak birazdan. Onları da alacağım yayına. Ama şu Trump'ın bu sözlerinin altında ne yatıyor biliyor musunuz? Hani o Barak var ya, o Barak'ın söylediği Türkiye, Irak, Suriye Federatif Devleti. Alt planda bu hala çalışıyor, hala söylüyor. Ve bir taraftan da Trump şunu itiraf da etmiş oluyor, Suriye'deki katliamları. Şimdi Hizbullah aynı şeyi öneriyor. Ya bunların hepsi insanlık suçu. Tabii insanlığın çok olduğu yerde. Bu arada tabii İran açısından da artık bölgede bir, hani bölgenin bir devleti yerine bölgenin karar verici önemli bir ülkesi haline geldi İran. Kimileri buna süper güç de diyor. Bölgenin süper güçlerinden biri artık İran diye. Önümüzdeki dönem bunu gösterecek. Ama Hizbullah lideri Şeyh Naim Kasem, İran Meclis Başkanı Galipa'ya bir mektup gönderdi. Oradaki sözler önemli. Her zaman şunu söyledik. İran Hizbullah'a, direnişe ve Lübnan halkına her şeyi vermiş ve onlardan hiçbir şey almamıştır. İran bize olanaklar sağlamış, toprağımızı özgürleştirecek güce, toplumumuzun yaralarını saracak ve ona yardım edecek güce kavuşmamızı sağlamıştır. Şimdi İran kan dökmekte, Beyrut'un güneyindeki dahiyeye yönelik saldırısına yanıt olarak Siyonist rejimin saldırısına karşı koymakta ve büyük fedakarlıklarla dolu bir savaşı müjdeleyen sonuçlara katlanmaktadır. Yüksek sesle söylüyorum, İran onur ve şeref simgesidir. Hani o süper güç, bölgenin artık çok önemli bir oyuncusu, güçlü bir oyuncusu deniyor ya, işte bu mektupta o görünüyor. Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı Arakçı de diyor ki, savaşın sonu İsrail güçlerinin Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeden tamamlanmış sayılmayacaktır. İsrail'in Lübnan'a yönelik herhangi bir askeri saldırısı ve bundan sonra Lübnan topraklarının işgalinin devamı bizim görüşümüze göre mutabakat zaptının ihlalidir diyor. Devam edelim Miko.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.

0: olduğunu anlatmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında savunmalarda devam ediyor. O savunmalarda Buğra Gökçe şunu söyledi. Diyor ki ben sadece emirleri uyguladım diyerek sorumluluktan hiç kimse muaf olamaz. Kamu görevi yapan da hiç kimse. Emir hukuka aykırıysa onu hukuka uygunmuş gibi göstermeye çalışmak vicdanı ve ahlaki muhakemeyi askıya almak demektir. Yasama, yürütme ya da yargı görevini yerine getirmek, yerine getiren hiç kimsenin emir kulu olma hakkı yoktur. Vicdani ve ahlaki değerler tek bir otoriteye devredilemez diye konuştu ve bunu mahkemede söyledi Buğra Gökçe. Şimdi size bir kısa bir istatistikten bir cümle söyleyeceğim. İnan Mutlu ekonomist, onun sayfasında vardı. 23 yıllık iktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında gelinen yer barınma krizi. Yani barınma krizi öyle bir artmış ki artık mesela kira tüfü arasındaki orantı da çok büyümüş. Yani barınma bir haktır ama artık çok zor olan bir şeydir. Bodrum'da bir doktor baktı ev kiraları çok yüksek ve çıktı çadırda yaşamaya başladı. Şimdi o doktor canlı yayınımızda. Alo.
1: Alo, merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, nasılsınız?
0: Sağ olun. Adınızı falan söylemedim çünkü en sonuçta bir görev de yapıyorsunuz. Adınızı da söylemedim, soyadınızı da söylemedim. Mesleğinizi söyledim sadece.
1: Tamam, ben adımı söyleyebilirim. Doktor Ekin ben.
0: Tamam, Doktor Ekin Hanım, ben de öyle sesleyeyim. En azından siz kendiniz tercih edin böyle bir şey diye. Çünkü malum ülkenin hali hani bir soruşturmayla ya da başka bir şeyle karşı karşıya kalmanızı istemedim. En azından benim yüzümden olmasın bu.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Şimdi siz çadırda yaşamak bir aynı zamanda bir barınma sorununa göstermek mi? Yoksa ya yeter artık hani deyip orada bir kişisel tercih mi?
1: Aslında
0: belki
1: biraz,
0: ikisi de olabilir ama öncelik hangisindeydi?
1: Yani hem bu emlak krizine, faiz kiralara bir isyan tabii ki ama aynı zamanda bir hayat tarzı seçimi diyebilirim. Yani evlere o kadar para vereceksem benim çalışmamın bir anlamı yok diye düşündüm ve hayata dair sevdiğim şeyler var. Gezmeyi seviyorum, materyaller dışındaki deneyimlere para harcamayı seviyorum aslında. Hayatı kaçırmak istemiyorum. O yüzden betonların içinde olmayı gözden çıkarabilirim bu hayallerim için diye düşündüm. Zaten kamp kültürüne aşinaydım. Tatillerimde bol bol kamp yapar, çadırda kalırdım. Şimdi de bu faiz kiralara inat, ben de güzel bir kamp alanına çadırımı kurdum. Çok daha uygun fiyatlara barınabiliyorum. Çok da keyifli bir ortamım var aslında. Kampın sağladığı tuvalet, duş, elektrik, internet gibi imkanlar var. Gayet temiz. Hani bazen insanların gözünde sefalet gibi canlanıyor. Ama ben tercihimden çok mutluyum şimdilik.
0: Peki şöyle oldu, siz bunu sosyal medyada da yayınladınız ya, nasıl tepkiler geldi? Ben bir tanesini gördüm ya, o kadar parayı ne yapacaksınız? Hani yesenize çadırda kalıp o ev parayı niye biriktiriyorsunuz gibi bir şey de söylendi. Bir o dikkatimi çekmişti, mesele hiç anlaşılmamış gibi herhalde ama... nasıl bir tepkiyle karşılaştınız? Hani doktor da olunca insanlar daha fazla bir söz söyleme hakkını da kendinde görüyor. Niye ama bilmiyorum ama.
1: Öncelikle oldukça çok ilgi çekti. Ben bu kadar fazla yayılmasını beklememiştim paylaşırken. Gelen yorumlar genelde iyi. Takdir ediyor insanlar bu kaçış yöntemini diyebilirim belki sistemden. Ama onun dışında işte doktor olduğuma inanmayanlar, video fake diyenler, çadırda yaşanır mı diyenler, bir sürü değişik yorum da var tabii ki. O kadar parayı ne yapacaksın mevzusu da şöyle, ben turizm hekimliği yapıyorum. Yani bütün yıl çalışmıyorum, sadece yaz sezonunda çalışıyorum. Otellerde görev alıyorum yazlık bölgelerde. Kışında kendi isteğimle çalışmıyorum ve seyahat ediyorum. Kışın bir gelirim olmuyor dolayısıyla, kışa para ayırmam lazım. Bu ekonomide de ev kiralarına o kadar para verirsem kışın gezecek param kalmaz.

0: olmuş.
1: Peki sonuçta bu bir tercih ama bir taraftan da bu barınma meselesine de dikkat çektiniz. Bu açıdan da önemliydi. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Memnun oldum. İyi programlar dilerim.
1: Sağ olun. Kolay gelsin size de.
0: Hoşçakalın.
1: Doktor Ekin Hanım'la konuştuk. Kendisi Bodrum'da doktorluk yapıyor. Yüksek kiralar nedeniyle artık çadırda yaşamaya başladı. Bu bir yaşam tercihi aynı zamanda ama bir taraftan da hani bu kadar kiraların neden arttığını ve o betona bütün parayı yatırabilecek bir Türkiye olduğuna dikkat çekmek istedi ve bunda da bence başarılı oldu. Devam edelim.
2: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Önce böyle konuştuk ya şu butlan meselesini. Orada şimdi butlan meselesini konuşurken bunun bir tarafı da var. Hani butlanla göreve gelenler, butlanla görevden uzaklaştırılanlar. Umut Akdoğan az önce konuştuk. Gayet kendinden emin. Her şekliyle kendini savunuyor, konuşuyor, her yere gidiyor. Şimdi butlana yakın olanlar ne yaşıyor? Onu da Kemal Zeybek, Samsun eski milletvekili, kendi bölgesinde Havza'da ya, yani bir oradaki danışma kurulu toplantısına katılıyor. Bakalım orada neler yaşanmış.
3: Bugün anlatıyorlar. Sucu mucu. Arkadaşlar o diyene de bu diyene de kabul etmiyorum. Bizim benim şahsen tek bir liderim var. İlkeleriyle, devrimleriyle bu ülke, bu ülkeyi kuran kurucu mücadelesiyle bize bu ülkeyi emanet eden tek bir insanın adamıyım. Mustafa Kemal Atatürk.
4: YMK Genel Başkanı lideri kim? Hüseyin. Kimi destekliyor? Hüseyin Hüseyin.
3: Siz herhalde benim konuştuğumda bir şey anlamaz gibi hareket ediyorsunuz. Anlamak istemiyorsunuz.
5: Arkadaşlar lütfen konuşmacının konuşmasına müdahale etmeyiniz.
3: Ben kendi çalışma dönemindeki genel başkanlarımda, grup başkan vekillerimde, milletvekillerimde, partinin üst kademelerinde özür diliyorum ama sizden daha iyi tanıyan, bilen durumunda yaşadım. Bugün oralarda oldum. Tabii arkadaşlar haklı olarak söylüyorlar. İlle de bir taraftan olacağım. Ben siz gibi değilim arkadaş. Neden değilim? Ben ne Kılıçdaroğlu'nun adamıyım, ne Özgür Özel'in adamıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adamıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adamıyım.
1: Bir hayat böyle. Bir tercih yaparsınız, sonuçlarıyla karşı karşıya kalırsınız. Biz şimdi devam edelim yolculuğumuza.
6: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt.
1: Gazeteci İrfan Aktan'ın ilginç bir analizi var. Onu dinleyelim.
7: Diyarbakır son derece canlı bir şehir. Hızla büyüyor. Bu büyümenin negatif etkileri var. Bizim eleştirdiğimiz çok sayıda yönü var. Fakat bu büyümenin de idaresi gerekiyor. Ayrıca şunu da unutmamak lazım. Çok dramatik bir sınıfsal ayrışma var Diyarbakır'da. Hızla zenginleşen bir zümre, buna mukabil görünmez hale getirilen büyük bir nüfus söz konusu. Diyarbakır'da eskiden yoksulluk ayıp değildi. Çünkü yoksullar aynı zamanda Kürt hareketinin davasının da sahibiydiler. Fakat yeni nesil, yeni orta sınıf diyeyim, bu geniş toplumsal kesimden o davayı da aldılar. Yani artık hani bir yurtseverlik söz konusuysa Diyarbakır'ın en zengini herkesten de en yurtseveridir. Yoksulların elinden bu dava da çalındı. Bu da haliyle bu geniş nüfusta başka türden bir yalnızlık ve tırnak içinde söylüyorum umutsuzluk, inan ansızlık yaratıyor. Bunları da belki de unutmamak gerekiyor. Yani alt sınıfların elindeki davayı çaldığınızda orada başka türlü tırnak içinde davalar ortaya çıkabiliyor.
1: yani üstüne konuşulması gereken bir tespitti bu. Şimdi Avustralya maçında milli takım Türkiye'yi kötü temsil etti. Malum 2-0 yenildi. Ama bir isim dikkat çekmedi. Milli takımı da solladı geçti. Dış görünüşü sıra dışıydı. Dünya medyasının da dikkatini çekti. Simsiyah bir yüz, bembeyaz saçlar ve beyaz göz. Necdet Ölçerman, yani tribün ismiyle Udi Neco, Amerika'dan canlı yayınımızda. Alo.
8: Merhabalar, selamlar.
1: Hoş geldiniz. Dün konuşacaktık.
8: Hoş bulduk.
1: Dün konuşacaktık ama tabii mesafe çok uzun, saat farkı çok. Doğal olarak da dün konuşamadık ama bugün konuşuyoruz. Bu imaja karar vermek çok zor oldu mu? Alo.
8: Evet, ses gitti, şimdi geldi yine.
1: Şimdi buna bir karar verdiniz ya, bu çok dikkat çekici bir imaj. Buna nereden karar verdiniz? Bir şeyden mi esinlendiniz, bir karakterden?
8: Ben şöyle özetleyeyim. Ben doğuştan fanatik bir Beşiktaşlıyım. Rahmetli dedem Beşiktaş Kulübü'nün çatısı altında yıllar boyunca boks yaptı, boksör olarak spor yaptı Beşiktaş camiamızda ve babam ve iki amcalarımı fanatik Beşiktaşlı olarak yetiştirdiler. Ben de doğuştan beri aynı şekilde büyüklerim beni fanatik bir Beşiktaşlı olarak yetiştirdi. Ben bu şekil maçları hep seyrederken tribünlerde boyanan siyah beyaz taraftarları görüyordum ve çok hoşuma gidiyordu. 9 sene önce Lyon deplasmanına gittim. Dedim ben bir boyanayım. Bir defa komple Beşiktaş maçında siyah beyaz olmak istedim. Boyandım ve maç seyredemedim. Sadece fotoğraf. Bayağı bir ilgi vardı. Benim de hoşuma gitti bir fanatik Beşiktaşlı olarak. İstanbul'a gittim. İstanbul'da da maçlarda boyandım. Medyaya düştüm. Televizyonlarda röportajlar falan. Aynı dünya şampiyonasındaki gibi ekranlara yansıdım. Bu şekilde bu boya olarak ortaya çıktı. 9 seneden beri sürdürüyorum.
1: Ne kadar sürüyor bunun hazırlığı? Yani boyanmaya, o imajı değiştirmeye karar verdiğinizde ne kadar bir süre geçiyor? Ne kadar bir saatte hazırlanıyorsunuz?
8: Yani benim start ve bitişim tam iki saat. Her gün maç günleri iki saatimi alıyor. Lensleri gözümü takmakla. İlk önce tabii ki her tarafı havluları seriyorum. Siyah oluyor malum bütün her taraf. Yani kapakları aç, hazırlan, lensleri tak. Beyaz spreyleri, 3 tane beyaz sprey boşaltıyorum kafamla sakalıma. Yani bayağı bir her spreyden sonra kurutmak mecburiyetindeyim. Ardından saç ve sakal beyazı bitirdikten sonra siyah boyalara girişiyorum. Orada kulağımın içi, burnumun içine kadar, ensemi ön taraf, göğüs bölümüne kadar her tarafı komple kat kat siyah renklerle boyuyorum bu karaktere girebilmem için.
1: Necdet Bey, siz Almanya'da yaşıyorsunuz değil mi?
8: Evet, ben Almanya'da yaşıyorum. İstanbul'da, Almanya'da. Yani ben şöyle diyeyim, yarı yarıya diyelim artık. Ha,
1: İstanbul, Almanya'da yaşıyorsunuz. Şu anda Amerika'dasınız. Evet. Evli misiniz? Şu yüzden soruyorum. Hani medeni durumunuzu merak ettiğimden değil. Yani evde bu halde, hani çocuk varsa, işiniz varsa bir anda karşı karşıya kalınca çok tuhaf durumlar da olabilir. O açıdan sordum. Tribünde tamam, çok renkli bir görüntü, çok dikkat çekici ama evin içinde bir anda karşılaşınca gerçekten zor olabilirdi evde yaşayanlar açısından.
8: Ya şimdi ben tabii ki evde hep öyle yaşamıyorum. Her gün boyanmıyorum ben. Hayır, sadece maç günleri.
1: İşte maç günü de olsa denk gelecek ya, o yüzden diyorum.
8: Tabii ki
1: ya da bir şey, evliyseniz bir şey çocuk. Üç çocuk var. Evet, onlar ne diyor? Büyükler mi?
8: Onlar da boyanıyor. Bilmiyorum. İç kardeş denk geldiniz ve bir gün görürsünüz. Onlarla da sosyal medyada kalkın, Beşiktaş'ın maçı var diye videolar yapıyorlar.
1: Aynı şekilde mi boyanıyorlar? Bak, görmemiştim. Çok daha güzel görüntüymüş o.
8: Tabii ki çocuklar, mesela çocuklar ufacıktı. 8 sene önce bir meşhur video çekmiştik. İkisi de ille boyanmak istediler. Benim o zaman daha yeni popüler olduğum zamanlar çocuklar da özendi. Baba biz de boya. Haydi gelin boyayayım dedim. Boyadım. Ondan sonra oğluma dedim misafir odasına yat. Kızıma dedim çocuk odasına yat. Ben de gittim kendi odama yattım. Oğlum birden uyandı böyle. Saatlik zil çaldı. Telefonda kapattı onu işte birden başladı bağırmaya. Meylin, kız kardeşinin ismi Meylin. Meylin baba kalkın Beşiktaş'ın maçı var diye seslenip koşuyor kız kardeşinin odasına, onu yorganı çekiyor üstünden kaldırıyor. Kalk Meylin baba uyandıralım Beşiktaş'ın maçı var diye. İkisi geliyor benim odama, baba kalk Beşiktaş'ın maçı var diye. Bu bizim çok meşhur bir videomuz. Yıllar önce çektik, o zaman tabii ki çocuklar küçüktü. Şimdi oğlum benim bir kafa boyumu geçti tabii ki maşallah 15 yaşında. Bu şekilde biz ailece de videolar çekiyoruz yani.
1: Anladım. Şimdi o Amerika'dasınız. Cumartesi sabahta maç var Paraguay'la. Orada tepkiler nasıl? Amerika'da nasıl karşılandınız?
8: Dün tabii ki birkaç yayın için tekrardan boyandım. San Francisco'ya gittim. Orada Golden Bridge Köprüsü'nün önünde denize karşı güzel bir röportaj yaptık. Orada da önüme gelen Amerikalı direkt gelip koşup resim çekilmek istiyor. Artık tabii ki malum herkes tanıyor. Çok güzel bir duygu. Bir Türk bayrağını dünyanın öbür ucunda ve Amerika gibi bir yerde temsil etmek kadar güzel bir şey yok. Yani ben bunu hala da nasıl söyleyeyim, inanamıyorum. İnanamıyorum böyle şey olduklarına. Dünyaca bu karakterimin tüm Türkiye'yi dünyaca temsil ettiğimi ben şu an idrak edemiyorum, anlayamıyorum. Yani psikolojik olarak çok ağır geliyor bana. Çok mutluyum ama felaket bir şeyler oldu. Siz de biliyorsunuz yani.
1: Maç sonucu olarak mı söylüyorsunuz?
8: Efendim?
1: Maçın sonucunu mu, yenilmemizi mi söylüyorsunuz?
8: Yok yok, ben şeyi söylüyorum şimdi, bu karakterimle dünya gündemine girdiğim için.
1: Evet tabii o zor, yani bir taraftan zorlukları da var, o kadar göz önünde olmanın başka yükümlülükleri de var. Paraguay maçı için ne diyorsunuz, ne olur?
8: Vallahi ilk maç nazar boncuğumuz olsun. İkinci maçı Allah'ın izniyle burada almaya geldik. Biz de tabii ki tribünde 90 dakika susmayacağız, ses tellerimiz gidene kadar 90 dakika bağıracağız. Elimizden geldiği kadar tribünde taraftarlarımızı ayaklandırmaya çalışacağız. Her şeyi yapacağız. Ama Paraguay maçını almamız lazım. Aldıktan sonra da zaten ertesi gün direkt Los Angeles'a uçacağız. Orada yine 6 gün bekleyeceğiz maçın gelmesini. Ve ondan sonra büyük maç Amerika'da USA'la maç oynayacağız. Onu da alacağımızı düşünüyorum. Çünkü takımımız ilk başta başladı tamam. Ama şimdi galiba biraz hırslanmışlardır diye düşünüyorum. Zaten tek kale oynadık. Adamlar kapattı. Adamlar komple 11 kişi kalenin önüne geçti. Yani böyle bir şey. Duvar ördüler adamlar. İki defa kalemimizin önüne geldiler ve gol attılar. Yani böyle bir şey olamaz. Bu da şanssızlık diyelim artık, olabilir. Bu futbol spordur. Kazanırsın da kaybedersin de. İlk maçta şanssızlık. Ama ikinci maçta Allah'ın izniyle Paraguay'ı güzel bir maçını alıp Los Angeles'te de USA'yı alıp gruptan çıkacağız ve zirveye doğru devam edeceğiz.
1: En sevdiğiniz bir futbolcu var mı milli takımda?
8: Ya malum şimdi ben Türk milli takımımızda tabii ki ben pek ayrım yapmayı sevmiyorum ama malum Orkun Kökçü'müz var. O bizim öz evladımız. Tabii ki o benim için bizim öz evladımızdır. Ötekilerin yani milli takım formasını giyen her futbolcuyu ben severim. O çünkü bizim Türkiye'mizi temsil ediyor.
1: Doğru.
8: Türkiye'miz için ter atıyorlar. O yüzden ben tabii Orkan Beşiktaşlı diye biraz tabii ki daha fazla bir daha çok seviyorum ama işte.
1: Tamam anladım ya, çok yani sonuçta kendi takımının futbolcusu, evet. Önemli de bir futbolcu. Orkun Beşiktaş'ta da olmasa yine çok önemli bir futbolcuydu. Benfica'da inanılmaz bir sezon geçirdi. Beşiktaş'ta da bence Türkiye'nin, o Beşiktaş iyi sonuçlar almasa bile en iyi bu sezonun futbolcularından birisi olarak performans gösterdi. Teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
8: Rica ederim.
1: Kolaylıklar diliyorum size.
8: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Bütün herkese selamlar, saygılar.
1: Eyvallah, hoşça kalın. İlginç bir isimdi. Milli maçta futbolcular kadar dikkat çekti tribünde. Simsiyah bir yüz, bembeyaz saçlar ve beyaz göz. Necdet Ölçerman, bir futbol aşığı, Beşiktaş sevdalısı. Tribün ismiyle Udi Nejo'yla Amerika'dan canlı yayınımıza katıldı ve konuştuk. Biz yolculuğumuzu devam edelim.
9: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
10: Bozulmasın anam.
1: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz dedi ki Türkiye bütün dünyada 16. sırada. Böyle söyledi. Ekonomist Ozan Bingöl de karşılık verdi. Dedi ki Türkiye milli gelirin nominal büyüklüğü açısından 16. sırada olsa da kişi başına gelir sıralamasında 65. sırada yer almaktadır. Cevdet Yılmaz dünyanın 16. büyük ekonomisiyiz diye övünürken kişi başına gelirde 65. sırada yer aldığımızdan hiç bahsetmiyor. Verileri cımbızlayarak bir konuşma yapıyor. Gelir dağılımı bozukluğu, hukukun üstünlüğü, yolsuzluk gibi alanlardaki sıramızdan bahsetmesini zaten hiç beklemezdim diyor. Devam edelim.
11: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
12: Hatırladın mı?
1: Hafızamızda bir oyuncu var. Emel Yıldız hayatını kaybetti. Bugün öğle namazıyla Fatih Camii'nden de uğurlandı. Emel Yıldız deyince belki çok kimse hatırlamaz ama bir dönemin en ünlü oyuncularından bir tanesiydi. Ünü de şuradan geliyordu. Panter Emel lakaplı kişiydi. Herkes onu Panter Emel olarak bilir. Bütün hayvan hakları savunucusuydu. Çok sert bir hayvan hakları savunucusuydu. Bütün televizyonlarda gerçekten panter gibi olurdu. Hayvanlara yönelik bütün şiddet ve onlara yönelik hak ihlallerinde karşılarında Panter Emel olurdu. Emel Yıldız. Bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatlerde yeni bir yol arkadaşlığında, hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
2: Zaten Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili benim düşüncelerim açıktı. O düşüncelerinden dolayı da beni ihraç etmeye kalkmıştı. Nihayet ne oldu ortaya çıkmıştır. Bu da ayrıca bir başka beni üzen bir nokta. Keşke ortaya çıkmasaydı. Kalanın yarısı en azından Cumhuriyet Halk Partili gibi davranmayan vücut diline sahipti. Biraz suratları asıktı.
3: Buradaki aldığı rolün seçim değil de anayasa değişikliği
2: bence,
3: üzerine.
2: Bence öyle. Buradaki aldığı rol Türkiye'yi biçilen merhametli monarşi ve benzeri, yani demokrasi olmayan, hak özgürlüklerden uzak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerine karşı oluşturmaya çalışan bir yapıya destek verir bir anlayıştaydı. Ona neredeyse böyle altyapı oluşturuyor gibi gördüm.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP'de ihraç kararları açıklandı. Özgür Özel ihraç kararları ardından demokrasi nöbeti çağrısı yaptı. Dışişlerinden Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. CHP'de ihraç kararları açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği MYK'dan yeni ihraç kararları çıktı. CHP'de görevdeki 3 il başkanı disipline sevk edildi. Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu ve Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ı tedbirli olarak disipline sevk edilirken ilgili illerdeki teşkilatlar da feshedildi. Erzurum, Bitlis ve Bursa İl Başkanlıkları feshedildi. Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya tedbirli olarak disipline sevk edildi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın da görevlerine son verildi. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sının aldığı kararlar ardından demokrasi nöbeti çağrısı yaptı. Özel, tedbir kararı olanların il başkanlarını görevden alamayacağını ve kararların hukuksuz olduğunu ifade etti. Tüm partileri görevden alınan il başkanlıklarına davet eden Özgür Özel, darbeye teslim olmayacağız dedi. İmamoğlu'nun diploma davasında istinaf talebinin reddi kararı Danıştay'a taşındı. Ekrem İmamoğlu diplomasının iptaline karşı açtığı davada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi'nin istinaf başvurusunu reddeden kararını Danıştay'a taşıdı. Avukatlar aynı üniversitenin daha önce verdiği resmi görüşlerde İmamoğlu'nun yatay geçiş işleminin mevzuata uygun olduğunun belirtildiğini vurguladı. Dışişlerinden Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki geldi. Rapor, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu raporun bazı Avrupa Parlamentosu üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlandığı ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı aktarıldı. Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı ABD-İran barış görüşmeleri olacak. MGK'nın Haziran ayı olan toplantısında ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için varılan mutabakatla kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor. Halkbank davası düştü. Türkiye ile ABD ilişkilerinde uzun süredir gerilim başlıklarından biri olan Halkbank davasında kritik karar açıklandı. ABD'de federal mahkeme Trump yönetimiyle Halkbank arasında varılan anlaşmanın ardından 2019'da açılan ceza davasını düşürdü.
0: Ekonomi.
1: Borsa günü düşüşle tamamladı. BIST endeksi %0,50 değer kaybederek 14.421 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 85 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.613, çeyrek altın 10.818, tam altın 43.107, atı altını 44.207 liradan işlem gördü.
0: Kupanın günlüğü.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün K ve L gruplarında iki maç oynanacak. Akşamın ilk müsabakasında Türkiye saatiyle 20'de K grubunda yer alan Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşacak. Günün son maçında ise Türkiye saatiyle 23'te L grubu mücadelesinde İngiltere-Hırvatistan maçı oynanacak. Dünya Kupası'nda yarının fikstürünü de aktaralım. Yarın kupada 4 karşılaşma oynanacak. L grubunda Gana ve Panama, Toronto Stadı'nda Türkiye saatiyle 2'de, K grubunda Özbekistan'la Kolombiya, Meksiko City Stadı'nda Türkiye saatiyle 5'te, A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti Türkiye saatiyle 19'da ve B grubunda İsviçre-Bosna-Hersek maçı Los Angeles Stadı'nda Türkiye saatiyle 22'de başlayacak.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %74'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçük Yalı Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir Tem, Ümraniye Kavşağı ve Elmalı'nın yoğun olduğu gözleniyor. Haberleri sunduk, iyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
3: 17 Haziran saatler 19.07'yi gösteriyor. Mikail gülüyor 19.07 olunca. Şimdi gündemimizde Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi gündeminde neler var? Spor yok. Ağırlıklı olarak bölgedeki ve küremizdeki gelişmeler, ülkemizdeki gelişmeler konuşacağız. CHP'de son gelişmeler, biliyorsunuz bazı il başkanları disipline sevk edildi. Bazı yönetimler, il başkanları dahil olmak üzere, görevden alındı. Bunlara bakacağız, ne oluyor, ne bitiyor. Yarın da Yüksek Disiplin Kurulu toplanacakmış. Detaylarına biraz bakacağız. G7 zirvesinde zaten şu an Trump da oradan açıklama yapıyor değil mi Mikail? G7 zirvesinden açıklama yapıyor. G7 zirvesini biraz bakacağız. Batı hüsranla mı ayrılıyor? ABD ile Avrupa arasında çelişkiler var mı? Amerika'nın İran meselesi sonrasında yeniden Ukrayna meselesine mi dönmesi? Bir yandan da bunun işaretlerim var. Biraz bunu değerlendireceğiz. Gündemimizde Avrupa Parlamentosu'na sunulan Türkiye raporu var, biliyorsunuz. Akın Gürlek'le ilgili detay. Ondan sonra daha tartışmalar falan var. Üstüne ülke ocakları ile ilgili şey ve en sonda raporu hazırlayan Sanchez'in açıklamaları, bayağı bir gündem oldu. Taslak rapor kabul edildi galiba, bildiğim kadarıyla en son gelişme oydu. Taslak rapor kabul edilince ne olacak ne bilecek, yani bir şeyi yok ama yani ne diyelim, yaptırım durumu söz konusu değil AP raporunda, Avrupa Parlamentosu raporunda. Ama tabii ki Avrupa politikalarını, Avrupa Birliği politikalarını etkileyen bazı durumlar var. İlişkileri etkileyen bir anlamda durumlar söz konusu. Ona da bakacağız. Raporun detaylarına da bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Tulsi Gabbard vardı. Ulusal istihbarat direktörü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump döneminde atadığı ulusal istihbarat direktörü Tulsi Gabbard istifa etti 22 Mayıs'ta. İstifa metnini açıklamıştı. Sonrasında hatırlarsanız geçenlerde bu Amerika 1950'lerin sonunda sivrisineklerden biyolojik silah, sivrisinekler üzerinden yayabileceği biyolojik silahı üretti konusunda Tulsi Gabbard'ın da bazı açıklamalarını açıklamıştık, ifade etmiştik. İşte Amerika'nın biyolojik laboratuvarlar kurdu. Yurt dışında 120'den fazla Amerikan destekli bu biyoloji laboratuvarlarında anladığımız kadarıyla biyolojik silah dahil olmak üzere çok sayıda çalışma yapılıyor. Biraz buna bakacağız. Tulsi Gabbard'ın istifası, yerine kim düşünülüyor? Batı medyası istifaya ne diyor? Onu bir şey yapacağız. Bu biyoloji laboratuvarlarına da bakacağız. Yani nerelerde var? Ondan sonra Yani Amerika buralarda ne hedefliyor? Bunlara da bakacağız. Ek olarak da dünya petrol devi Aramco, biliyorsunuz Arap American Corporation, ondan sonra organizasyon mu ne öyle bir şey. Aramco, onun kısaltması. Yani Arap Amerikan Suudi Arabistan merkezli petrol devi, dünyadaki en önemli, en büyük şirket diyebiliriz. Yani şirketlerin başında geliyor. Aramco Türk pazarına mı giriyor sorusuna biraz yanıt arayacağız. Çünkü bazı duyumlar var, bazı iddialar var. O iddiaları deşeceğiz. İşte sektör, enerji sektörü, petrol sektörünün kaynaklarından edinilen bazı bilgiler var. Onlara da bakacağız. Bugün dediğim gibi iç siyasetle başlayalım tekrardan. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son gelişmeler önemli. Bitmiyor. Yani tartışma bitmiyor. İl başkanları, işte başta İstanbul İl Başkanı olmak üzere Özgür Çelik olmak üzere sevk edildi, disipline sevk edildi ve bu sevklerden ihraç talepli disipline sevk edildi. Son MYK toplantısında, bugün bir MYK toplantısı vardı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı, çok sayıda il başkanı ve eski il başkanı hakkında bir anlamda disiplin süreçleri başlatıldı. Tartışmalar da bitmiyor. Toplantı yaklaşık işte birkaç saat sürdü herhalde, 3-4 saat süren bir toplantı. Müslüm Sarı, parti sözcüsü, açıklama yaptı, aynı zamanda genel başkan yardımcısı. Parti içerisinde disiplin sürecinin başlatıldığını belirtiyor, alınan kararlar açıklıyor. İşte Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya hakkında tedbirli disiplin süreci başlatılmış. Söz konusu illerdeki il teşkilatlarının da feshedildiğini açıklamış. Alınan kararların parti düzeyi ve disiplin hükümleri çerçevesinde değerlendirileceği ifade edilmiş. Disipline sevk edilen isimler arasında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıç Arslan da var. Yine ihraç talebiyle disipline sevk edilenler bunlar. Ondan sonra daha birçok şey var. Özgür Çelik'ten açıklama var. Ankara'dan İstanbul'a dönüş yolundayım. İl başkanlığımıza geçiyorum. Haksızlığa boyun eğmemizi kimse beklemesin. İstanbul'un iradesini sonuna kadar savunacağız. Örgütümüzü ve partimizi savunacağız. Halkımız için, ülkemiz için, cumhuriyet için görevimizin başındayız demiş Özgür Çelik. Disipline sevk edilen İstanbul İl Başkanı. Aslında İstanbul İl Başkanı da Özgür Çelik mi, onu çok, yani hukuken şu an resmi olarak diyorum. Yani biliyorsunuz bir çağrı heyeti atanmıştı İstanbul İl Kongresi ile ilgili iddialarla ilgili. Şimdi ben bunu söyleyince bir anda ortalık karışıyor. Bir kere görevden alınan değil de şey demiştim. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı demiştim. Bayağı bir WhatsApp mesajı geldi. Şimdi bunu da söyleyince yine gelmesin. Çünkü dediğim gibi, yani resmi kayıtlarda bildiğim kadarıyla bir çağrı heyeti atandı. Şimdi çağrı heyeti il başkanı olarak mı gözüküyor, yoksa Özgür Çelik mi gözüküyor? Ona bir bakmak lazım ama sonuçta yine Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bir isimden bahsediyoruz. İhraç talebiyle disipline sevk edilen bir isim. Onu da bakacağız. Tabii ki bu, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde şeyler de var. Şimdi imzalar da toplandı. Bugün bilgileri vardı. Bu arada Özgür Özel'in de, onu da söyleyeyim tekrardan, yani eksik kalmasın. Kararı hukuksuz sayıyor. İl başkanlığının arkasındayız diyor. Deyim yerinde ise işte CHP'lileri o işte işlem yapılan, disipline sevk edilen İstanbul il başkanlıklarıyla ilgili o başkanlıkların önünde nöbete çağırıyor. Demokrasi nöbetine çağırdı, bir açıklama yaptı. Bu işte tüm partileri görevden alınan il başkanlıklarına davet ediyorum diye söyledi. Kararı hukuksuz olarak, dediğim gibi, niteledi. Şimdi bugün olağanüstü kurultay için toplanan noter onaylı 833 delege imzasını CHP Genel Merkezi'ne ilettiler. O bilgiyi de paylaşalım. Özgür Özel ve ekibi. Bunun yanında haklarında tedbir kararı olduğu için kurultay taleplerinin noter onayı olmadan ayrı ileten 170 İstanbul delegesi de var. Toplamda söylenen şu 1133 delegenin imzası var diyorlar. Şimdi 833 ile 170'i toplayınca 1033 oluyor. Yani 1133 100 tane daha imza var demek ki bir yerlerden. Bilmiyorum yani, öyle bir açıklama var ama 1133 değil de 170 ile 833 toplanınca, yanlış saymıyorum değil mi çocuklar? 1033 evet. Yok hatta 1003 oluyor ya. 1033 bile değil. 1003 oluyor. Evet direkt kafamdan şey yapmaya çalıştım hızlıca. 833 ile 170 toplanınca 1003 oluyor. Şimdi 1133 açıklaması yapılmış. Bu 130 delege imzası nedir? Ona da bir bakmak lazım. Tabii ki detayına bakmak lazım. Şimdi olur mu? Orada net değilim. Şundan dolayı mahkeme kararı. Şimdi mahkemenin kararına mutlak butlan kararında diyor ki karar kesinleşinceye kadar Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK ve parti meclisi görevdedir diyor. Yani bu görevi yürütür diyor. Yani hatta önümde de açayım kararı. Çünkü kararda defalarca okuduk. Yani baktık karar ilamı evet ilgili karar. Aynen cümle şu onu söyleyelim. İşte kabulüyle mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine şeklinde karar böyle açıklanıyor. Şimdi benim anladığım şu, tabii ki bunu hukukçuların daha somut şeylerle, bilgilerle şey yapması lazım, incelemesi lazım ama çünkü herkes bir yerinden çektiriyor, çekiştiriyor. Diyor ki ya işte biri diyor ki televizyonlarda da konuşanlar var. Biri diyor ki neresinde yazıyor kararın, böyle bir şey yok diyor, kurultay toplayamaz diye bir şey yok diyor burada. Yani şimdi kararda kurultay toplayamaz diye bir ifade yok evet ama şimdi tedbirli olması... Dediğim gibi hukukçular bu işin tedbir adı üstünde tedbirli yani tedbir amacıyla bir şey belirliyor ve diyor ki işte netleşene kadar karar kesinleşene kadar bu tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu kalacak diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu istese de hakikaten kurultay toplayamıyor yani bu karara göre. Çünkü dediğim gibi mahkeme kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz. Doğru bulursunuz bulmazsınız ondan bağımsız söylüyorum. Çünkü Türkiye'de öyle bir şey var ki. Şimdi bunu somut onun üzerinden söyleyince hemen vay sen şunu mu tuttun? Ya dün bir görüntü gördüm. Rezalet bir görüntü. Adam diyor ki eski milletvekili CHP'nin işte Samsun'da Havza'da galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir toplantısında konuşuyor. Diyor ki ben diyor ya bana bir şey söylüyorsunuz taraf mısın diye. Ben diyor ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafıyım ne Özgür Özel'in tarafıyım. Benim tarafım Cumhuriyet Halk Partisi'dir diyor. Ondan sonra adama huu falan filan vay sen şunun yanında niye değilsin? Bakın isim önemli değil. Sen şunun yanında niye değilsin diye baskı yapıyorlar adamı kürsüden indiriyorlar. Eski vekil. Şimdi bu doğru bir şey değil. Ha diyeceksiniz ki işte biz adam bu şeyi kararı tanımadığımız için bunu yapıyoruz. Valla ben açık söyleyeyim benim için baz şudur. Bir mücadele yürütüyorsanız o mücadeleyi doğru ayaklarla yürütürsünüz. Bunu, sonuçta bir mahkeme kararı var. Bu benim için dediğim gibi baz kumpas süreçleridir. Şöyle bir şey yapmadı o insanlar. Yüzü aşkın komutan bulundukları yerlerden gelerek görev yaptıkları yerlerden gelerek Fethullahçı militanların işgaline uğramış mahkemelere gittiler. Ve dediler ki biz buradan mücadelemizi sürdüreceğiz. Benim için baz olur. Tabii ki işte çok uç örnekler söyleyeyim. Haksızlığa uğradığınızı ileri sürdüğünüzde onu söylüyorum. Uç örnekler nedir? Tabii ki işgal altındasınızdır falan. O saatten sonra artık direniş meşhurdur. Ama sonuçta bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle bir durum yok. Ya, dersiniz ki ben işgal altında olduğunu düşünüyorum. Yani sen düşünebilirsin kardeşim öyle bir şey yok. Yani sen yanlış düşünüyorsun ama öyle bir şey yok. Yani o yüzden şimdi net bir şey var, somut bir veri var. Karar diyor ki, kardeşim diyor, bu karar kesinleşinceye kadar Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu. MYK'yı demiyor, şundan dolayı demiyor, MYK. Parti meclisinden Kemal Kılıçdaroğlu oluşturacak. Ondan dolayı söylemiyor ama onun dışında... bu karar kesinleşinceye kadar cümle aynen o üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine görevi iadelerine karar verilmiştir. Yani şimdi CHP tüzüğünde diyelim ki normal şartlar diyor ki işte şu kadar imza toplanırsa şu tarihe kadar bir an karar verilmesi lazım. Şimdi Sayın Özgür Özel'e yakın kaynaklar şunu söylüyor. Bir hafta içinde artık bu imzalardan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay çağrısı olağanüstü kurultay çağrısını yapması lazım diyorlar. Ya ben de şunu söylüyorum, yani gördüğüm kadarıyla hukukçular da bunu söylüyor. Ya diyor, bu karar varken diyor Kemal Kılıçdaroğlu kurultay çağrısı yapamaz. Şimdi diyelim ki yapmadım. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki ya mahkeme kararı var, ben istesem de toplayamam dedi. Yapmadım. Sonra yine aynı şekilde Sayın Özgür Özel'e yakın kaynaklar diyor ki o zaman diyor sulh hukuk mahkemelerine başvuru hakkımız var diyor. E başvurdunuz. Mahkeme dedi ki ben bunu reddediyorum çünkü böyle bir karar var. Yani iki mahkemenin farklı karar vermesi, aksi durumda iki mahkemenin farklı karar vermesi söz konusu olur. Böyle bir karar olduğu için ben bu başvuruyu reddediyorum dedi. İki hafta içinde bunu yanıtlamak zorundaymış. Ondan sonra diyelim ki reddetti. O zaman yine kapanacak konu. Ama velev ki bir mahkemenin kararının aksini söyledi. Dedi ki ya kardeşim ben dedi bu mutlak butlanla ilgili kararı ben uygun bulmuyorum. Evet toplamalıdır dedi. O zaman işte görün seyreyleyin kaosu. Daha başka ek bir kaos daha. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde tartışmaların daha da derinleşeceği bir kaos. Ben tahminimi söylüyorum. Bir kere yani tahminim tabii ki kaynaklarla da konuşacağız. Gazeteci tahmin üzerinden elbette konuşmaz ama yani gördüğümüz süreç analizi diyeyim. Yani bu çerçevede Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin bir kurultay, yani bu imzalara yönelik bir hafta içinde kurultay çağrısı yapmayacağını düşünenlerdenim. Çünkü dediğim gibi mahkeme kararı burada net. Yani değil mi, bazı gazeteciler de diyor ki böyle bir şey yok diyor metinde. İşte efendim Kemal Kılıçdaroğlu kurultay toplayamaz diye bir ifade yok. Ya ifade onu yazmaz mahkeme zaten. Mahkeme der ki tedbiren bunlar kalacaklar. Karar kesinleşinceye kadar. Karar nerede kesinleşiyor? Yargıtay aşamasında. İşte Sayın Devlet Bahçeli'nin bu süreç başladığından itibaren bu süreçteki CHP içindeki kaosun bitmesini istemesinin nedenlerinden bir tanesi o. Çünkü siyaseti de etkiliyor, olumsuz etkiliyor. Yani hakikaten işte bakın terörsüz Türkiye hedefi. Bazı gelişmeler var, hatta onlardan da 2-3 cümle edelim. Değerli arkadaşımız, meslektaşımız Sinan Sungur'un Süper Haber'de yazdığı haber vardı. Bizim de ulaştığımız belgeler, onları da aktaracağız. Şimdi terörsüz Türkiye hedefi var mesela. Bakın meclis tatile girecek. Biz şu an onu tam aslında odaklanmamız gerekirken bizim 50 senedir uğraştığımız bir terör belasından kurtulmanın arifesindeyken artık biz neyi konuşuyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durum konuşuyoruz. O yüzden Sayın Bahçeli diyor ki bir an önce diyor Yargıtay toplansın, kararını versin. Böylece bu olay da devreden çıksın. Kararını verir, der ki evet karar kesindir. 4-5 Kasım 2023'teki kurultay iradesi sakatlanmıştır. O delegelerin şutlanmasına yani tamamen burada şey yapıyorum, yani ne diyeyim, varsayımla konuşuyorum. Dedi ki o delegeleri şutlayın, yani şeyden alın, delegelikleri iptal olmuştur falan filan. Ve bundan sonra CHP ile ilgili karar işte Kemal Bey kalabilir. İşte ondan sonra imzayı toplarsın, dersin ki kurultay, veya Kemal Kılıçdaroğlu toplar. Çünkü CHP'nin ondan sonra yapması gereken gerçekten bir kurultay toplayıp o iradeyi yansıtması gerekiyor. Yani daha sağlıklı bir şekilde parti örgütleriyle, Cumhuriyet Halk Partililerin ifadesiyle. Çünkü kimi partilerimiz teşkilat diyor, kimisi örgüt diyor. Cumhuriyet Halk Partisi parti örgütleri diyor. Parti örgütleriyle şeyiyle falan filan artık Türk siyasetine katkı yapar pozisyona gelmesi lazım. Kemal Kılıçdaroğlu veya başka bir isim veya Özgür Özel'in liderliğinde. Kim olursa olsun. Ama ben Özgür Özel'lerin de açık söyleyeyim edindiğim intiba şu. Edindiğim bilgiler de o yönde. Bazı yayın organlarına da yansıdı. Temmuz ayında artık bu parti, yeni bir parti kuracakları veya bir partide, var olan bir partide siyaset yapacakları. Tabii ki ona da Ekrem İmamoğlu ile beraber karar verecekler. Şimdi Özgür Özel'in kafasındaki başka işte Ekrem İmamoğlu'nun kafasındaki başka olabilir. Tabii ki burada sorulan sorulardan biri şu. Şimdi Ekrem İmamoğlu ile ilgili ne diyelim, şeyi kopartamıyor, bağ kopartamıyor. Şimdi bazılarınız şunu söyleyebilirsiniz. Ya kardeşim biz suçlu olduğuna inanmıyoruz. Ben de açık söyleyeyim, ben de bazı sıkıntılar olmakla beraber o verilerin, yani ben bir kere o kumpas davalarıyla bir tutmuyorum bu meseleyi, onu da söyleyeyim. Yani şundan dolayı bir tutmuyorum. Orada hakikaten Silivri'de korakor mücadeleler yürütüldü. Bizler de elimizden geldiğince haberlerle, ondan sonra Silivri'de mücadeleye katkıda bulunmaya çalıştık. Adımız hatta iddianamelerde falan da geçti. Onu da bilmeyenler bilsin. Çünkü bazen bize de şey yazıyorlar. Vay efendim sen işte kumpaslar olurken neredeydin? İşte bunları böyle söylemiyordun. İşte bu FETÖ falan diye yazınca diyorlar ki geçmişte işbirliği yapmıyor muydunuz? AK Partili zannediyorlar. Olabilirim de bu arada, onu da söyleyeyim. Yani AK Partili olmak bir suç değil. Milliyetçi Hareket Partili olmak bir suç değil. Cumhuriyet Halk Partili olmak bir suç değil. Sonuçta bunlar örgütler değil. Yani yasa dışı örgüt değil bunlar. Bunlar legal siyasi partiler yani. İnsanlar AK Partili de olabilir. İnsanlar Cumhuriyet Halk Partili de olabilir. İnsanlar Milliyetçi Hareket Partili, Demokratik Sol Partili. Başka başka partilerden yani de olabilirler. Gönül de verebilirler. Dediğim gibi suç değil ama AK Partili değilim. Yani şöyle değilim. Yani bugün AK Parti'nin politikalarını savunuyor olabilirim, yeri gelir eleştirebilirim de. Sonuçta yürütme o. Ama bilmeden konuşanlar böyle gerçekten garip geliyordu bana. Yani vay efendim siz bunlarla zamanda işbirliği yapmadınız mı? Neden? Bunu söylüyor. Çünkü diyorum ki ya FETÖ'yle mücadelede şu şu şu yapılmalı. Veya işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2023 öncesindeki bazı söylemleri vardı. Beni rahatsız ediyordu. Bakın söylüyoruz yani işte tüm KHK'lar gelecek. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na laf edenler o açıklamaları destekliyordu. İşte itirazım buna. Yani bakın geçmişte Fethullahçı teröristlerin geri dönmesinin önünü açacak bir söyleme destek verenler bugün bana şey oldular. Yani bana derken yani bizlere bir anda sosyal medyada coşuyorlar. Şey oluyorlar işte vay efendim bunu nasıl söyler? Bu adam şöyle kötü böyle kötü. 2023 öncesi de kötüydü. Ya işte geçen Ali Mahir Başarır örneğinde söylediğimiz gibi. Vay efendim 2020'de bu adamın yalan söylediğini anladım. Bu adam dedi kim? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. 2020'de senin genel başkanın. Ve sen diyorsun ki bu adam yalan söylediğini fark ettim. O zaman niye tepki göstermiyorsun? KHK'lılar devlete tekrar dönecek dediğinde niye tepki göstermiyorsun? Bu mu omurga? Bu mu ilke? Bugün Sayın Kılıçdaroğlu aynı şeyi söylesin yine karşı çıkacağım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına ondan sonra çıkarım. Derim ki bu yanlıştır, bu FETÖ'cülerin dönmesidir derim. Yani bizler bunu öğrendik. Büyüklerimizden de öğrendik. Bir dinleyicimiz şey demiş, bu yorumcu ne zaman gider? Vallahi saat 20-25'e kadar buradayım. Haberiniz olsun. Yani saat 20-25'e kadar duracağım. Ondan sonra Bülent Bey takdir sizin. İster dinlersiniz. Saygı duyarım her türlü. Ama katkılarınızı da beklerim yani. Onu da söyleyeyim. Velhasıl kelam. Biz o zaman nasıl ki 2023 öncesinde bu tür şeylere karşı çıktık. Bugün de karşı çıkarız. Ben ilkesel bakmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Temel politikalarım nedir? Temel politikalarım güvenliğe bakarım, şeye bakarım. Ondan sonra işte Newsweek'e yazı yazıp Amerika ile NATO'yu müdahaleye çağırmak, Avrupa Birliği'ni müdahaleye çağıran hiçbir siyasetçiyi sevmem. Onu da söyleyeyim. Veya başka bir işte Chatham House'ları ziyaretler falan. Bunları sevmem. Şimdi ilke bu. A partisi gitmiştir, B partisi gitmiştir. A partisinde onaylamam, B partisinde onaylamam. Parti ismi vermeden söylüyorum. Çünkü niye? Ben Mustafa Kemal'den bunu öğrenmişim. Ben Nutuk'tan bunu öğrenmişim. Birilerinin söylediği gibi sadece kazak giyerek yapmıyoruz. Anti-emperyalist duruşu hayatımızın temeline oturtmaya çalışıyoruz. Mustafa Kemal duruşunu, Atatürk duruşunu, Türk tarihi duruşunu hayatımızın temeline oturtarak yapmaya çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Ben bugün işte örneğin işte ben 2009'da AK Parti diyelim ki açılım yaptı. İçinde ne var açılımın? Türkiye mi zayıflıyor? Örgüt mü güçleniyor? Örgüt gerçekten zayıflıyor mu? Ona bakarız. İçindeki duruşa bakarız. Duruşta sıkıntı varsa bunu söyleriz. Ama galipsek yine söyleriz. Deriz ki ya böyle bir sıkıntı var. İşte burada avantajlıyız. Söyleriz. Çözüm süreci hakeza öyle. Terörsüz Türkiye hedefi hakeza öyle.

0: ailesi Cumhuriyet Halk Partili olan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok iyi bilen biri olarak, babası Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmış ve onurla da ben bunu söylerim. Sonuçta benim rahmetli babamdan gelen zaten siyasete merakım var. CHP'de Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi bu ülkenin temel siyasi partilerinden biridir. CHP zarar görmesin, ilkesel yaklaşsın diye söylüyoruz. Ondan sonra yalnız bu laf işte bir tanesi, bakın bir şeyi söylüyorum da, sen bana demiş ki Atatürk düşmanısın demiş. Neden? Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiğim için mi acaba? Yani Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmek Atatürk'ü, çünkü şöyle söyleyenler de vardı. Sanki bir bakıyorsun 1919'da 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıyor diye. Valla neyse, söyleyeceğimi söylemeyeyim. Neyse, dediğim gibi Atatürk'ü, Nut'u, ondan sonra bütün eserleri iyi okuyun. Hayatını iyi okuyun. Bunu yazanlar da şey yapsın. Ondan sonra ona göre şey yapsın. Atatürk'ün felsefesi nedir? İlkeleri nedir? Anti-emperyalizmdir. Çetin Mouse'larda, Newsweek'lerde gezmek değildir. Yoksa Atatürk de bilirdi. Giderdi 1919'da. Ya kardeşim, beni de şu içinize alın. Şöyle yapın, böyle yapalım falan filan demesini çok iyi bilirdi. Bizi dışlamayın, bize destek verin demesini çok iyi bilirdi. Demedi. Anti-emperyalist bir duruş sergiledi. Samsun'a çıktı. Cenevre'ye çıkmadı, Paris'e çıkmadı, Londra'ya çıkmadı Atatürk. Birileri gibi Londralarda gezmedi. Kim gezerse gezsin, isim vermiyorum. Kim gezerse gezsin. Birileri gibi gezmedi. O yüzden Atatürk hassasiyetinden rahatsız olanların da ortaya çıkmasında hiç şaşırmıyorum. Çünkü Atatürk'ten rahatsız olanlar zaten bir anlamda üzerine alınıp hemen taarruza geçer. Atatürk'ü pazarlamak başkadır. Atatürk'ün yaşamını örnek almak başkadır. Atatürk'ten geçinmekle Atatürk'ün felsefesiyle yaşamak bambaşka bir şeydir. Yani o yüzden ailelerimizden de, büyüklerimizden de biz bunu öğrendik. O maneviyatı, o psikolojiyi, o ruhu öğrendik. Türk tarihiyle de bütünleşerek bunu öğrendik. O yüzden ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni hep önemsiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyasetindeki önemini de biliyoruz. Bu günleri inşallah en kısa zamanda atlatır. Nasıl olursa olsun, yani meşru zeminde atlatsın ve ondan sonra da Türk siyasetine katkı yapsın. Çünkü Türk siyasetinin temel sütunlarından biridir. Milliyetçi Hareket Partisi gibi, Cumhuriyet Halk Partisi de merkez sağ temsil eden partiler gibi bir dönem ANAP'tı. Bir dönem ondan sonra Doğru Yol Partisi'ydi. Geçmişte Adalet Partisi, Demokrat Parti. Son yıllarda, son 20 küsur yıldır AK Parti. Merkez sağ, merkez sağda bir sütundur. Ondan sonra bu sütunların sağlam kalması lazım ki Türk siyaseti ileriye doğru gitsin. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi bazı dinleyicilerimiz belki benim sesimi duyunca tekrardan rahatsız olmuştur ama şimdi şeyi de söyleyeyim, bizim frekans WhatsApp numaramızı da söyleyeyim. Daha yazmak isteyenler olursa bekliyorum, yani hakikaten bekliyorum. Düşüncelerini aktaran var. Bir dinleyicimiz düşüncesini aktarmış. Onu da okuyacağım. Numaramız 0505 171 66 56. 0505 171 66 56. Şimdi o kendi analizini yapan, ona da teşekkür ederim Zafer Bey'e. Kendi analizini yapmış, saygı da duyuyorum. Bulunduğunuz koşullarda doğru tarafın seçiminde ve onların yaptıklarında kusur arayanlar, eksiklik arayanlar, tarz yanlışlığı görenler, bence asıl onlar Atatürk'ü anlayamamış olanlardır. Siz dahil diyor. Sağ olsun, kendi düşüncesini, eleştirisini yapmış. Gayet de güzel anlatmış. Benim anlayamadığımı düşünüyor. Ben belki onun anlayamadığını düşünüyorum falan. Bu karşılıklı saygıyla aktarılan, dediğim gibi Zafer Bey'e teşekkür ederim. Ama bazıları, işte bir tanesi diyor ki, ismini vermeyeyim, sen tam bir Atatürk düşmanısın falan filan, Atatürk'e karşı adamlarla iş tutanlar da düşmandır. Atatürk'e karşı adamlar kim? Mesela Sadullah Ergin Atatürk'e karşı mıdır? Sadullah Ergin 2023 seçimlerinde hangi parti listelerinden aday gösterilmiştir? Mesela İdris Naim Şahin Atatürk'e karşı mıdır? İdris Naim Şahin'le kimler temas kurmuştur? Mesela başka isimler de sayabilirim. Bugün Selefi denilen yapılanmadan olan Kuytul kimi destekliyor, kimleri destekliyor, kimlerle iş tutuyor? Emre Uslular, Önder Aytaşlar 2014-2015'ten sonra kimleri desteklemiştir? Fethullah denen şeytan 2014-2015'ten sonra kimleri desteklemiştir, kimlerle mücadele etmiştir? Şimdi Atatürk'e karşıtlık tanımınız ne? Şimdi bunu açarsanız, Atatürk'e karşı adamlarla iş tutanlar düşmandır. Ben de Sadullah Ergin'i ortaya koyarım. Kumpas süreçlerinin Adalet Bakanı'nı ortaya koyarım. Şimdi Kemal Bey'i buradan eleştirirseniz deriz ki gelin beraber eleştirelim. Yanlış yapılmıştır. Kemal Bey de bunun kendi öz eleştirisini yaparsa saygı da duyarım bakın. Mesela o hatalarda devam etmemek de önemlidir. İnsanoğlu hata yapar. İnsanoğlu yanlış taktik yapar. Hatalı strateji izler. Bunu şey yapar. Şimdi Atatürk'ü anlamak, ben dediğim gibi değerli dinleyicimiz Zafer Bey'e dediğim gibi tekrar teşekkür edeyim. O da diyor ki taktik ve strateji bağlamında anladığım kadarıyla ele alıyor. Yani diyor ki bulunduğunuz koşullar. Şimdi Atatürk'ün koşullarına bakıyorum, Atatürk'ün hamlelerine bakıyorum. Atatürk'ün hamlelerinin temeline iniyorum. Yani o çocukluğundan gençliğinden itibaren özellikle ta askeri idadide teşkilatlanma kurması, 1908'de yanlış hatırlamıyorsam İttihat ve Terakki Kongresi'nde Cumhuriyet modelini anlatması, mücadeleleri. Ama aynı Atatürk Osmanlı ordusunda subaylığa devam etmesi, verilen görevleri yerine getirmesi, hani şöyle söylemler var, bu ülkeye bir şey yapılmaz. Ya kardeşim, sen Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının yaptıklarından çok daha mı değerli bir şey yapıyorsun? Adamlar padişaha karşıyken Osmanlı ordusunun komutasında görev yapmışlar. Çanakkale'de görev yapmışlar, Trablusgarp'ta görev yapmışlar, diğer yerlerde görevler yapmışlar. Bu mücadeleyi şey yapmışlar, teşkilatlanmışlar. Yani ondan sonra bunları yapan bir felsefe. Yani dediğim gibi Zafer Bey'in söylediklerine de saygı duyuyorum. Olabilir. Üzerine konuşabiliriz. Bunları yapmışlar. Ben temeli almaya çalışıyorum. Bilgim dahilinde. Yani o şimdi 2015 öncesi derken 2014-2015 öncesi. 17-25'i milat olarak, ben FETÖ'yle mücadeleyi 17-25 olarak milat olarak alanlardan değilim. Ta 1960'lı 70'li yıllar. Komünizmle mücadele dernekleri. Onlara kadar giderim. Gladio örgütlenmelerine kadar giderim. Gladio örgütlenmeleri. Fethullah Gülen denen şeytanın ta o zamandan başlayan süreçler. Ondan sonra 80'lerde 90'larda örgütlenmesi. Çünkü şimdi bir taraf sadece diğer tarafa yükleniyor, bir taraf başka tarafa yükleniyor. Ya kardeşim 50 yılın içinde herkes var deyim yerindeyse. Yani Türkiye'nin anti-emperyalist milliyetçileri, Türkiye'nin anti-emperyalist Atatürkçüleri, Türkiye'nin anti-emperyalist gerçekten ideolojik doktriner bakan vatanperverleri haricinde herkesle bir teması var. Merhum Ecevit'in vatanperverliğini sorgulayabilir miyiz? Sorgulayamayız. Mümkün değil. Ama onunla bile temas var. Yani Süleyman Demirel'iyle var, diğerleriyle var. Yani bunları mesela Cevdet Saral anlatıyor. Cevdet Saral emniyette yıllarca görev yapmış adam. Mesut Yılmaz'a gittik, bu Fethullah'ı alacağız falan dedik. Dedi ki aman dedi, Ecevit hükümeti yıkar, yapmayın falan dedi. Şimdi bu merhum Ecevit'i biz sorgulamamız gerektirir mi? Hayır. Biz merhum Bülent Ecevit'in vatanperverliğini sorgulayacağız. Çok büyük bir devlet adamı, çok büyük bir lider, çok başarılı, yani bu ülkeye çok önemli katkılar yapmış bir lider. Ya bunları bu şekilde konuşamıyoruz işte. Şimdi bir şey söylüyorsunuz, hemen başlıyor. Ya diyorum ki ilke böyle, ben ilkeyi söylüyorum. Newsweek'e yazı yazmak doğru bir şey değil. Sayın Özgür Özel Newsweek'e yazı yazdı. Dedi ki Amerika ile NATO'nun güvenliğini sağlıyoruz biz, müdahale edin dedi. E şimdi bunun hangi Türk vatanperveri savunabilir? Yarın 10 sene sonra, 5 sene sonra Sayın Özgür Özel başka bir duruş sergiler. Bizim söylediğimiz şeyleri savunmaya başlar. O zaman da Sayın Özgür Özel'i destekleriz. İlkeler dediğim nokta bu. Program dediğim nokta bu. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu 2023 öncesi eleştirirken ne Tunceli olduğu için eleştirdik, ne Alevi vatandaşımız olduğu için eleştirdik, ne başka bir şeyden dolayı eleştirdik. Politik söylem ve eylemlerinden dolayı eleştirdik. Şimdi adama edilmedik laf kalmadı. Hani İyi Partililer dedi ya, Meral Akşener'in 3 günlük istifasında ya 30 senede yemediğimiz küfrü 3 günde yedik dediler. Bu nasıl bir linç psikolojisi? Bir şey anlatıyoruz, diyoruz ki ya mahkeme kararında böyle bir şey var. Aa olmaz, sen yandaşsın. Ya kardeşim ne alakası var? Mahkeme kararı bu. Buna karşı mücadele edeceksen edeceksin. Temeli bunu alacaksın. Önce bir olayı anlamak lazım. Bir mücadele. Yani şuna benziyor. Doktora gidiyorsun. Ya sayın doktor benim karnım ağrıyor. Burada bir problem var diyorsun. Yok doktor, hiç teşhis etmeden, bakmadan, kontrol etmeden. Yok kardeşim, senin ağrıyorsa kafan ağrıyordur, kolun ağrıyordur demesine benziyor bu. Değil. Bir önce bir anlamak lazım olayı. Bir bakmak lazım, bilgi sahibi olmak lazım. Hani Uğur Mumcu diyor ya, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaz. Herkes sorgulanır tabii ki. O az önce, ondan sonra tepki vermek. Tepki verin o zaman. Sadullah Ergin'e neden tepki vermediniz? İdris Naim Şahinler'e neden tepki vermediniz? Hüseyin Çelik'ten daha FETÖ'nün, Fethullahçı teröristlerin milli eğitimde yerleştirilmesi kadar katkısı olan kişiler destek veriyor. Niye tepki vermiyorsunuz? Verin tepki. Uluslararası böyle emperyalizmin merkezindeki yerlere mesajlar gönderiliyor. Neden tepki vermiyorsunuz? Ben herkesi kastetmiyorum bu arada. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni çok onurludur ve gerçekten o insanların bu ülke için kaygılandığını da biliyorum, ama arada bazıları çıkıyor böyle. Tepki vereceksiniz o zaman. Vereceksiniz. Vermiyorsanız o zaman, bakın az önce ne dedim? Sağ olsun Zafer Bey düşüncesini aktarıyor, anlatıyor. Beyin fırtınası az çok anladı, anladığım kadarıyla anlıyor. Ve şey yapıyoruz, etkileşim yapıyoruz. Ama şu sloganlarla konuşmak, tepki vermek. Ben de isim veriyorum. Bakın merhum Denktaş'ın hayali. İki devletli çözüm Kıbrıs'ta. Türk devletinin kabulü değil mi? 6 tane partinin imzaladığı metinde Avrupa Birliği'nin dış güçlerin dayatması olan işte iki toplumlu çözümün önünü açacak formüller var. Mavi vatan agresif bir dış politikadır diyen, mavi vatan için kimler şehit oldu biliyorsunuz değil mi? Cem Aziz Çakmak şehit oldu. Soner Polat şehit oldu. Yarbay Ali Tatar şehit oldu mavi vatan için. Kumpaslarda. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Özgür Özel'in genel başkan yardımcısı Namık Tan'a tepki vermiyorsunuz? Mavi vatan agresif dış politikaymış. Çünkü Tel Aviv'den konuşuyor, Washington'dan konuşuyor. Büyükelçilik yaptığı yerleri unutmamış Namık Tan. Oradan konuşuyor, Ankara'dan konuşmuyor. Atina'dan konuşuyor. Niye bunları konuşmadı? Niye bunlara tepki vermediniz? Mavi vatan savunucuları cezaevine girdi balyoz kumpasıyla. Cem Gürdenizler girdi içeri. Daha kimler kimler girdi? Ne değerler girdi? Murat Özenalpler. O da şehit oldu. Kumpas şehidi. Ama Namık Tan onların savunduğunun üzerinden geçerken kimse tepki vermiyor. Niye? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı çünkü. Ali Mahir Başarır 2019'da Libya ile anlaşma yaptığımızda bizim ne işimiz var Libya'da dedi ya. Niye tepki vermediniz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hani diyorum ya Zafer Bey ve diğer dostlar için söylüyorum böyle iletişim dili olarak. bilgilendirmek açısından söylüyorum. Hani dedim ya ilkesel. Mustafa Kemal Atatürk 1912'de Salih Bozuğa bir mektup yazıyor. Diyor ki gemilerimizin tekrardan Trablus, Bingazi, ondan sonra Derne miydi? Tobruk'tu. Orada tekrar demir aldığını görmedikçe bizim vazifemizi yapmış sayılmayız diyor. Sayılmaz diyor. Tarihten gelen görev diyor bize. Salih Bozuğa yazdı mektup. Tavsiye ederim, açın okuyun. Ve yıllar yıllar sonra bakın tam işte 1912'de yanlış hatırlamıyorsam 1912'de yazıyor o mektubu. 2025'te Türk donanması 103 sene sonra, pardon 113 sene sonra Bingazi ve Trablus limanlarında demir attı. 113 sene sonra. Ama Ali Mahir Başarır, AK Parti'nin içinde de eleştirilecek tipler vardır. Vardır. Kimse kusursuz değil. Yani söyledik, burada söyledik daha. İran'a saldırı oldu. Dedik ya 12 tane ülkenin içinde ya bir metin hazırlamışlar. Tamamen suçlu İran gibi. Türkiye Cumhuriyeti imza atamaz dedik ya. Niye atıyor, benim zoruma gider dedik. Atamaz dedik. Çünkü orada emperyalizm ve siyonizm suçlu. Velhasıl kelam burada, bu arada benim böyle tartışmalardan kalma bir özelliktir. Böyle bazen heyecanlı, agresif anlatırım. O yüzden şey yapmayın. Gerçekten güzel, böyle hakikaten içime gelen, içimden gelen şeyleri söylüyorum. Rahat rahat konuşabildiğim ortamlarda böyleyimdir. Yani sizinle konuşurken de çok rahat konuşuyorum. Sakın şey almayın. Yani dediğim gibi, ama dediğim gibi bazı şeyleri de kabul etmiyorum. Yani öyle Atatürk düşmanısın, şusun busun, kimseyi öyle yargılayamazsınız. Ben kimseye buradan Atatürk düşmanı demem. Ama bunu söyleyenin de deyim yerindeyse haddini bildirmek gerektiğini düşünürüm. Öyle Atatürk düşmanı olarak şey yapılamaz kimse. Eylemlere bakarım ben. 2015 öncesi de dediğim nokta o işte. Bülent Bey yazmış 2015 öncesi. Hani benim gitmemi bekleyen Bülent Bey. Sağ olsun gitmemiş, kalmış, bak onu soruyor. Yani Bülent Bey'e de selam olsun buradan. Ondan sonra 2015 öncesi dediğim nokta o. Az önce girdim ya, hani ta 1970'lerden itibaren varlardı. Evet 2015'e kadar da, 2014-2015'e kadar da özellikle 17-25, aslında biraz öncesine de gidiyor. Çok detaya da girmeyeyim. Biz daha 2009-2010'da bu kavganın başladığını alttan alta Ankara'da muhabirlik yaparken biliyorduk. Yani 2011'de 2012'de bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin danışmanları söylüyordu. O zamanlar Cihan Haber Ajansı'nın muhabirleri bunlara geliyormuş. Diyorlarmış ki ya bize elinizdeki AK Parti ile ilgili belgeleri, doneleri verin. Biz bundan sonra bunlarla kavga edeceğiz. Bana açık açık bunu söyledi danışmanlar. 2012, 2011. Cihan Haber Ajansı vardı biliyorsunuz, o terör ve casusluk örgütünün. Bunları konuşuyorduk mesela. Kavga alttan alta başlamıştı ama 2013'ten sonra, sonundan itibaren kavga şiddetlendi. Su yüzüne çıktı artık. Ve o şiddetlendikten sonra bambaşka bir şeye evrildi süreç. İşte benim itirazım onaydı. Ya biz yıllarca AK Parti'yi 2002-2013 arasında AK Parti'yi eleştirirken, ya bunlarla iş tutuyorsunuz şu bu falan filan diye eleştirirken, niye 2014'ten sonra işte bazı eylemlere girişildi? İşte itirazımız bunaydı. Yeni CHP söylemleri. Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştirmedik mi? Eleştirdik. Çok eleştirdik. Yani AK Parti'yi eleştirdiğimiz gibi eleştirdik. Açılım süreçlerini nasıl eleştirdiysek, çözüm süreçlerini nasıl eleştirdiysek, Fethullah'la şeyi nasıl eleştirdiysek, CHP'yi de eleştirdik. Eleştirmeyelim mi? Yani. Ama Tayyip Erdoğan çıktı, dedi ki Allah bizi affetsin dedi. Aldatıldık dedi. Aldandık dedi. Ben beklerim. Diğerlerinden de beklerim. Ben ne diyorum? Sayın Özgür Özel çıkar der ki ya biz orada işte Amerika'ya, NATO'ya, AB'ye çağrı yaparken hata ettik desin. Başım gözüm üstüne, valla tepemde taşırım. Esas mesele o. Yani bir dostumuz şey yazmış. Bir eksen kaymasından bahsetmiş bir dostumuz. Merhaba, siz haber spikeri değil yorumcusunuz. Ondan sonra eyvallah. Yakınlarınızda son zamanlarda bir eksen kayması görüyorum. Dün geçen yıl bebek katili sıfatı olmadan Abla Öcalan adını anmazdınız. Dün PKK'nın kurucu önderi dediniz. Yarın Ahmet Türk'ün serzenişlerinden yola çıkıp hükümet menşeili parti hadi Kürdistan yapalım Güneydoğu'yu dediğinde bunu da mı savunacaksınız? Bugün programda artık ülkemizde olmadığını, bugünkü programda da artık ülkemizde olmadığını hepimizin bildiği olmayan hukukun üstünlüğünü savunmanız da ilginç. Ben hukukun üstünlüğünü evet savunabilirim. Ben öyle yani derim ki eksiklikler de vardır ama bir şekilde yani Fethullahçı dönem yargının hakim olduğu dönemden çok daha her zaman iyiyiz. Biz dibi gördük orada. O dönem gördük. FETÖ militanlarının sızdığı dönemde. Ama yargı kararlarını az önceki konuşmamda yani kararı beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ondan bağımsız söylüyorum dediğim yerler vardı. Herhalde onu kaçırmışsınız. Yani eyvallah bunu şey yaparım. Libya'da NATO'nun ne işi var deyip NATO'ya destek verenlere bir gün laf etmediğine seviniyorum. CHP'ye vurmak Nedim Şener rahatlığında prim yaptırıyor galiba demiş bir tane dinleyicimiz. Libya'da NATO'nun ne işi var deyip NATO'ya destek verenlere. Şimdi oradaki detay şimdi yani nasıl anlatayım şimdi? Hükümetler içinde kavgalarımı anlatayım. Hükümet içindeki kavgalarımı anlatayım. Ayrışmalarımı anlatayım. Güç mücadelelerini anlatayım. Tayyip Erdoğan NATO'nun ne işi var derken o dönem Abdullah Gül'ün NATO müdahalesini desteklemesini mi anlatayım Libya'da? Ondan sonra olayın başka bir boyuta evrilmesini mi anlatayım? Bazen böyle yaparsınız. Yani bunu eleştirme hakkımız vardır bizim. Tabii ki sizlerin de eleştirme hakkı vardır. Biz eleştirirken de aynı zamanda süreçleri anlamaya çalışırız. Ne oluyor ne bitiyor diye. Abdullah Gül'ün oradaki pozisyonu, Tayyip Erdoğan'ın pozisyonunu bilmeniz gerekir. Bunları analiz edebilmeniz için. Tayyip Erdoğan'ın gerçekten Libya'daki o dönem eleştirdiğimiz dönemde dahi şunu söyledik. Hatta benim 2011'de 2012'de attığım tweetler, o zamanlar tweet diyorduk, var. Bir kavga patlayacak. Tayyip Erdoğanlar bir tarafta, Abdullah Güller bir tarafta diye. Ondan sonra orada NATO'nun kime yatırım yaptığı, kime karşı durduğu NATO komutasının liderliğinin. Ondan sonra Libya boyutunun şimdi Abdullah kimi destekliyor, kimlerle fotoğraf veriyor, kimlerin yanında, bunu da söyleyelim. CHP vurmak diye bir şey yok yani. Bir şekilde dediğim gibi nasıl anlatayım, hangi kelimelerle anlatayım, bazen insanlar şaşırıyor diyor. Mikail'le de göz göze geldik, şimdi bakıyoruz bir taraftan da. Yani nasıl söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi Türk siyasetinin önemli bir sütundur cümlesi. Nasıl bir CHP vurmak, o sütunuma vurmaya çalışıyorum. Bir taraftan çok övüyorum, diyorum ki sütundur, Türk siyasetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Şimdi bunu yazan dinleyicimize söyleyeyim. Burada nasıl bir CHP'ye vurmak gibi bir şey çıkarttınız? Yani burada Sadullah Ergin'in milletvekili adayı yapılmasını eleştirmeyi CHP'ye vurmak olarak mı algılıyorsunuz? Ondan sonra geçmişte bazı söylemleri, mavi vatan agresif dış politikadır söylemini eleştirmeyi CHP'ye vurmak olarak mı algılıyorsunuz? Bu CHP'ye vurmak mıdır yoksa Türkiye'nin milli siyasetini savunmak mıdır? Tam tersine CHP'nin olması gereken pozisyonu söylemek midir? Yani neden bu kadar agresifsiniz? Ben de bu soruları sorayım size. Yani bazı şeyleri acaba gerçekten bu adam bir şey söylemeye çalışıyor, bir dinleyelim mi şeklinde eleştirileri, ben az önce yine örnek vereyim. Zafer Bey'den sağ olsun. Ondan sonra ben o örneği verdim. Yine bir not yazmış Zafer Bey. Bulunduğumuz koşulların açılımı, aslında söylediklerinin hepsine katılıyoruz. Size Atatürk düşmanı diyen arkadaşlar da aynı düşüncelerdedir mutlaka. Çok yanlışlar vardı, çok hatalar oldu, çok hata yapanlar var ama ülkenin geldiği durumda bu çıkmazda, bu beğenilmeyen sistemden çıkış olarak bir şeyler yapmamız ve bir yerde birleşmemiz gerekiyor. En az hata yapılan yerde toplanmalıyız çünkü mükemmeli yok. Bakın bu bir bakış açısıdır. Bunu samimi olarak söylemek de bir bakış açısıdır. Saygı duyarım. Otururuz biz Zafer Bey'le, konuşuruz. Ya deriz ki ya şurada taktik yapılabilir, bakın siyaset açısından. Burada iktidarın hamlesine karşı şu daha iyi yapılabilir diye söylem geliştirilebilir. Zaten biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden hep onu bekledik. Dedik ki daha iyisini, yani Ankara'ya ayak basarak daha iyisini savunmak. Bu millet anti-emperyalist, bu millet bağımsızlığına, özgürlüğüne düşkün bir millettir. Türk milleti. Hangi siyasete, hangi düşünceye sahip olursa olsun, %10'luk rahmetli Atilla İlhan dediği gibi %10'luk 15'lik bir bozuk kesim vardır. Her millette vardır bu. Ama bu ülkenin %85-90'ı çok böyle sağlam, bağımsızlıkçı, farklı fikirlerini farklı kelimelerle anlatıyor olabilir. Ama bu ülkeye bağlıdır, birlik beraberliğe bağlıdır. Biz Zafer Bey'le otururuz konuşuruz mesela. Farklı düşünürüz, geriliriz, sonra da oturur çayımızı içeriz. Yani o düşünceyi söylüyorum. Bu böyledir ama... Vay efendim sen ondan sonra söyledim ya. Sadullah Ergin'i kimin aday yaptığını söyler misiniz? Ben söyleysem peki siz de hangi partiye oy verdiğinizi 2023 seçimlerinde söyler misiniz? Yani onu söylerseniz ben de söyleyeceğim. Yani söylemeyeceğim, yani açıktan söylemeyeceğim ama bana yazın sadece. WhatsApp'tan yazın buraya. Hangi partiye Sadullah Ergin'in hangi listelerde, yani daha doğrusu olduğu seçimde, aday olduğu seçimde hangi partiye oy verdiğinizi yazın. Ben söylüyordum, az önce söyledim, tekrar edeyim. Sadullah Ergin'i Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday yaptı. İttifak politikasıydı, şuydu buydu. Gerekçe ne olursa olsun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne diyelim, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde aday gösterildi. Peki siz hangi partiye oy verdiniz o seçimlerde? Mesela bunu soran kişiye ben de onu sorayım. Hani geçenlerde gördüm internette, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014'teki cümlesini bugün söylüyorlar. E niye 2023 öncesi kimse söylemiyordu? Biz söylüyorduk. Diyorduk ki bakın yanlış. O dönem nasıl AK Parti ile mücadele ediyorsak Cumhuriyet Halk Partisi, yeni Cumhuriyet Halk Partisi ile de, evet ben söylemeyeyim, size söz verdim. Sağ olsun hangi partiye oy verdiğini yazdı değerli dinleyicimiz. Söylemeyeyim. Yani şimdi ben işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 ile 2023 arasında yaptıkları eleştiriliyor. Niye o zaman eleştirmediniz? Mesela deniyor ki 13 seçim kaybetti. Ya peki o zaman ben sorayım, bir seçim kaybetti yine destek verdiniz. 2 seçim, 3 seçim, 5 seçim, 6 seçim, 7 seçim, 10 seçim, 11 seçim, ki benim bildiğim kadarıyla 11 seçim olması lazım ama 13 seçim söylemi şey yaptı. Ondan sonra gündemde, onu tekrar bir teyit etmek lazım, bir kontrol etmek lazım ama tamam da niye 13 seçimi beklediniz o zaman? O insan onu da sorarlar. Muharrem İnce aday olmak istedi, niye desteklemediniz? Yani desteklemeniz derken şeyden bahsediyorum, buradaki dostlardan bahsetmiyorum, dinleyicilerimizden bahsetmiyorum, genel bir şey. O zaman niye desteklenmedi? Muharrem İnce'ye edilmedik laf kalmadı ki. Sayın Muharrem İnce de gitti ayrı bir parti kurdu, CHP içinde siyah. O zaman neden eleştirmediniz? Gidip desteklendi. Yani ben bu çelişkilerden bahsediyorum. Bu çelişkileri konuşmak şey değil. Evet, bugün yazan yazana ben, ya CHP'yi konuşmak böyle gerçekten şey. evet, bakalım kimler neler yazmış, biraz onu da şey yapayım. Evet, bayağı bir yazan var. Onları, yani eleştirenler var. Ondan sonra olur. Tamam. Bir saat başına birazdan gidelim. Sonra biraz notları okuyayım tekrardan. Çünkü bugün bayağı bir katkı var. Yani bir sürü şey de kaldı. Şimdi Tulsi Gabbard'dan bahsedeceğiz. G7 zirvesinden bahsedeceğiz. Ama CHP'ye bir girdik çıkamıyoruz. Maalesef. En iyisi bir saat başına gidelim. Bir ara vermeyelim. Saat başından sonra hemen hızlıca tekrar geri gelelim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
2: Evet, bayağı bir dediğim gibi söylemler var, böyle yazanlar falan, söylemler derken eleştiriler de var. Şey yarım kaldı, bu bebek katil meselesi. Biraz terörsüz Türkiye'yi açalım. Bu arada o bilgiyi de aktaralım, hazır yeri gelmişken. Haberimiz var. Ondan sonra, yani az önce hani dedim ya, işte dün geçen yıl bebek katili sıfatı olmadan Abdullah Öcalan adını anmazdınız. Dün PKK'nın kurucu önderi dediniz. Yarın Ahmet Türk'ün serzenişleri. Şunu söyleyeyim, geçen programımızda Ahmet Türk'e bir eleştiri de yaptık. Yani kaçırmış olabilirsiniz. O söylemleri kabul ettiğimiz anlamına da gelmiyor. Onu da hep söylüyoruz. Ondan sonra şimdi o haberi de söyleyeyim. Şimdi Süper Haber'den Sinan Sungur'un haberi. Meslektaşımız, ara ara bağlantı da yapıyoruz. PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin belirsizlikler büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Örgütün süreci tamamlanana yönelik hareketlerinin netleştiği belirtiliyor. Örgütün bir süredir bölgesel gelişmelerin seyrini yakından takip ettiğini, özellikle İran merkezli gelişmeler üzerinden farklı senaryolar oluşturduğunu ifade ediyorlar. Ancak beklentilerin karşılık bulamaması sonrasında örgüt içerisinde silah bırakma yönündeki yaklaşımın güç kazandı ve tasfiye mekanizmalarında oluşturulmaya başlandı yönünde anladığım kadarıyla güvenlik birimlerinden bilgilere ulaşmışlar. Süreci yakından izliyormuş güvenlik birimleri. Siyasi ve hukuki zeminin hazırlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gözler çevrilmiş. Yani anladığım kadarıyla PKK İran'da, acaba işte Kandil'deki yönetim, örgütün yönetimi, lider kadrosu bir şeyler bulabilir miyiz dedi. Baktılar ki sıkıştılar. Şey yapamadı. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşuyoruz. Reytingi bol diyen dinleyicilerimiz de olmuş. Valla reyting değil. Yani millet seviyor böyle polemikleri. Ben şey konuşmayı daha çok tercih ederim. İşte Tulsi Gabbard ne demiş? Kadın diyor ki 120 tane biyoloji laboratuvarı ya, hepimizi ilgilendiriyor. Adamlar biyolojik silah yapıyorlar. Ama maalesef biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Üzücü. Keşke, ben de onu söylüyorum. Bir an önce bu iş bitsin de Cumhuriyet Halk Partisi gündeminden, Türkiye'nin gündemine dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi de bu gündeme katkı yapsın. Yani Ankara'dan katkı yapsın. Ankara merkezli baksın. Washington, Brüksel, Londra, Paris, Berlin merkezli değil. Kim yaparsa yapsın. Bir dönem AK Parti'yi eleştirdik. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiriyoruz. Eleştirmeyelim yani. Velhasıl kelam, ben bunları konuşmayı tercih ederim de maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem bitmiyor. Şimdi bir şey söylüyoruz, bir taraf kızıyor. Başka bir şey söylüyoruz, az önce dedim ya, adam diyor ki ya ben ne Kemal Kılıçdaroğlu tarafıyım ne Özgür Özel, ben CHP tarafıyım diyor. Adamın üstüne geliyorlar. Yani vay efendim sen niye böyle dedin? Ne desin adam? Yani işte biz de işte Fenerbahçe Kongresi diyoruz ki ya Fenerbahçe için ben bunu destekliyorum. Bay sen bunu nasıl desteklersin? Sen şucu olmuşsun. Değil kardeşim, ben Fenerbahçeliyim. Yani Fenerbahçe için bunu destekliyorum diyorum. Yok, maalesef böyle bir kızgın psikolojimizde bir sıkıntı var, onu söyleyeyim. Kızgınlık içinde şey yapıyoruz. Şimdi terörsüz Türkiye meselesine de mevzu şu. Şimdi geçen yıl bebek katili sıfatı olmadan Öcalan adını anmazdınız. Bakın. Şimdi 2023 diyeceksiniz ki 2023 öncesinde de benzer durumu CHP liderliğindeki altılı masa savunduğu için onu eleştirdiniz. Bakın benim eleştirdiğim nokta, o zamanlar benim ve benim gibi düşünenlerin eleştirdiği nokta şuydu. Şimdi PKK'nın yıllarca affedersiniz eylemliliğinde belli talepleri oldu. Bu talepleri hayata geçirmek için, çünkü sonrasında da daha ileri talepler gündeme gelecekti. Bu talepleri hayata geçirmek için eylemlerini yapıyordu. Eylem dediğimiz terör eylemleri. İşte askerlerimize saldırıyordu, polislerimize saldırıyordu, devletimize saldırıyordu, vatandaşlarımıza saldırıyordu. İşte Aybüke öğretmen gibi öğretmenlerimize saldırıyordu. 40 sene boyunca, 40 yılı aşkın bir süre boyunca, yani silahlı terör eylemlerine başladığı Ağustos 1984'ten beri, onu baz alırsak veya işte gerçek kuruluşu aslında 73'e kadar uzanır da 84'ü baz alalım, 41 sene yani 2025 ile arasında 41 sene boyunca bu eylemleri yaptı ve bunun da belli taleplerini hayata geçirmek için yaptı. Şimdi bu talepleri elbette ki karşı durduk. Hep beraber karşı durduk ve buna direnç gösterdik. Ondan sonra bu direnci gösterirken dedik ki bu işlerin yöntemi şudur. Açılım ve çözüm süreçlerine karşı çıkmamızın nedeni de şuydu. PKK gibi örgütleri dünyada örneği böyledir çünkü. Dünyada tabii ki Türkiye'deki örnekte her ülkenin kendi özel şartları da vardır. Türkiye'nin de özel şartları var. Bu tür görüşmeleri veya bu tür şeyleri, hamleleri yapacaksanız önce karşınızdaki örgütü askeri olarak, silahlı olarak dağıtmanız lazım, yenmeniz lazım. Yani örgütte şu psikolojiyi kırmanız lazım. Biz kazanacağız psikolojisini kırmanız lazım. Biz kazanamayız. Biz başarılı olamayız. Şimdi bunun önemli verileri vardır. Bir kere mesela örgütün içindeki militanın şeyini, psikolojisini yıkarsınız. İki, örgüte katılımları azaltırsınız. Çünkü katılım neden artar? Katılımlar şundan dolayı artar. Bu örgüt kazanacak inancı oluşturursa kendi tabanında, konsolide ettiği tabanda örgüt kazanacak inancını oluşturursanız örgüte katılımlar artar. Her örgütte böyledir. Şimdi çözüm sürecinde bakın örgütün psikolojisini anlamanız açısından iki ayrı dönemi ve aslında tarihler olarak da yakın dönemler, çok uzun, insan ömrü açısından bile kısa. Yani 2014 ile 2022'yi baz alalım. 2014 çözüm sürecinin zirve yaptığı dönem. 2014'te günde 15-16 kişi katılıyor örgüte. Yıl sonunda toplamda tespit edilen 5500 küsur kişi. Bu büyük bir rakamdır. PKK'ya 2014'te 5558 miydi neydi? O kadar kişi katılmış. Peki 2015'te mücadele başlıyor. Bizlerin savunduğu mücadele başlayınca, yani örgütü askeri olarak, silahlı olarak yenmek mücadelesi 2015 Temmuz ayında, işte gelecek ay yıl dönümü, başlıyor. Ondan sonra gelinen süreçte 2022'de örgüte katılım kaç kişi biliyor musunuz? 52 mi? 53 mi? Yılda. Yani bir tarafta 2014'te günde 15-16 kişi katılırken 2022'de artık 6-7 günde bir kişi katılır hale geliyor örgüt. Yani örgüt psikolojik olarak çöküyor. Şimdi bu noktada sen burada demek ki örgütteki o psikolojik kazanacağız şeyini yıkmışsın. Galip gelmişsin ki yakalanan militanlar da bunu anlatıyor. Şimdi son hamleyi şöyle yapıyorsun. Diyorsun ki şimdi bu arada bu örgütün, şimdi etnik bir örgüt olduğu için bizim bir kere giden militanlar bizim vatandaşlarımız. Hani diyoruz ya 50 bin vatandaşımızın katili, 70 bin vatandaşımızın katili falan diyoruz ya. Şimdi bizim kendi kayıplarımız yanlış bilmiyorsam 15 bin civarı bir şey. Yani tüm kayıplarımız, askerimiz olsun, polisimiz olsun, korucumuz olsun, istihbaratçımız olsun, öğretmenimiz olsun, devlet memurumuz olsun, işçimiz, vatandaşımız olsun. Yanlış bilmiyorsam tam rakam, yani insan hayatı için böyle ortalama bir rakam söylemek hoşuma gitmez ama tam rakam yok elimde. Ama benim bildiğim kadarıyla bir 10-15 bin civarı bir şey bizim toplam kaybımız. Geri kalan kim biliyor musunuz? Öldürülen PKK'lılar. Operasyonlarda öldürülen PKK'lılar. Yani biz onlara bile ölüsüne demişiz ki işte Öcalan'a kızarken şu kadar vatandaşımızın katili demişiz. Yani ölen PKK'lıyı, öldürülen PKK'lıyı bile kendi vatandaşımız olarak ayırmamışız. Şimdi bu noktadan buraya geleceğim. Şimdi Türkiye o kahramanlarımızın, askerimiz, polisimiz, istihbaratçımız, korucumuz, diğer ilgili bürokrasimiz mücadelesiyle PKK zaten gerilemiş. Yani Türkiye ile sınırı da ortadan kalkmış bakın, Irak'tan. Ta 82'de yerleştikleri Irak'tan Türkiye'ye yıllarca saldırdılar. Çukurcu'ya saldırdılar, Şemdinli'ye saldırdılar, Dağlıca'ya saldırdılar, Aktütün'e saldırdılar. Her yere oralardan giriş yaparak saldırdılar. Sonra tabii ki son 10 senede, 10-15 senede Suriye'nin kuzeyinden de giriyorlardı. Velhasıl kelam. Gelinen noktada PKK'yı ciddi geriletmişsin ve öyle bir hamle yapıyorsun ki örgütün bu süreçte kendi tabanını konsolide ettiği konsolidasyonu da bozuyorsun. Diyorsun ki bakın, ben senin evladını, ben senin çocuğunu, ben senin kocanı, ben senin abini, yani dağda bulunan kişiden bahsediyorum. Onlara diyorum ki silahlarını bıraksınlar, dönsünler, yaşasınlar diyorum. Böylece bir hamle yapmış oluyorsun ve sen içerideki vatandaşını da kazanıyorsun. Bir hamle yaparak. Çünkü örgütün seni yenemeyeceği açık. Şimdi o talepler noktasına geleceğim. Türkiye bunu yaparken bir de diyor ki kardeşim, o 2023 öncesinde yüksek sesle dile getirdiğin hiçbir talebi kabul etmiyorum. Hiçbir alver süreci yok, pazarlık yok. Burada pazarlık meselesi değil. Yapacağın şey şu: silahlarını bırakmak, gelmek. Silahlarını bırak, gel. Hukuk sürecinden geç. Zaten senin ileri sürdüğün birçok sıkıntı zaten Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesi sürecinde çözülmüş. İnsanlar Kürtçe konuşabiliyorlar, insanlar şey yapabilir. Bakmayın, birileri propaganda falan yapıyor. Ben 80'li yılların sonunda Muş'ta, açık söyleyeyim, Şivanperver kasetlerinin, yani şarkılarının Muş'ta çarşıda kasetçilerde çalındığını bilirdim yani. Elbette sıkıntılar, 12 Eylül faşizminin getirdiği sıkıntılar vardı tabii ki. Ama yani birileri sürekli de bu meseleyi kaşımak istedi. Ve bu meseleler de çözülmüş. Yani var olan az veya çok olan sıkıntılar da çözülmüş. Diyarbakır cezaevi gerçeğini herkes kabul etmiş. Ki ben şuna da karşıyım. Sadece sanki 12 Eylül'de Diyarbakır ceza verdi. Yok kardeşim. Mamak'ta da, Ulucanlar'da da, başka başka cezaevlerinde de o faşizmin, 12 Eylül darbecilerinin, işkencecilerinin işkence yaptığı ülkücüler de vardı, devrimciler de vardı. Sadece Diyarbakır cezaevinde işkence yapılmadı. Bir propaganda unsuru. Ama onları da devre dışı bırakmışsın. Türkiye diyor ki kardeşim, köşeye sıkışmış artık örgüt. Yapacağım bir şey yok. Silahlarını bırak gel. Ha, şimdi Mehmet Bey yazmıştı bunu. Bunu yaparken de şunu yapıyor. Diyor ki örgütün çok fazla, ne diyeyim, yönlendireni var. Amerikan istihbaratı, İsrail istihbaratı, o istihbarat, bu istihbarat, Almanlar, İngilizler falan filan. Emperyalizmi ve Siyonizmin taşeronu bir örgütten bahsediyoruz. Şimdi bunu yaparken diyor ki ben bu çok başlığı da nasıl devre dışı bırakırım? İmralı cezaevinde bu örgütü kuran kişi var. Ve açık söyleyeyim, Cemil Bayık'ın ifadesiyle çok zararlı bir şey bu arada. Bunu da söylememiz gerekiyor değil mi? Bilmem, sağlığa zararlı olan şey var ya, sigara. Yani deyim ya, sağlığa zararlıdır, onu da söyleyeyim, tütün mamülü. Cemil Bayık diyor ki biz, diyor, ondan izinsiz, diyor, tütün bile içemezdik, diyor. Sağlığa zararlıdır, tekrar vurgulayalım. Ondan sonra bunu söylüyor. Şimdi böyle de bir etken var. Buna çağrıyı yaptırıyor. Şimdi İmralı cezaevinden de çıkmayacak, onu da söyleyeyim. Mehmet Bey yazmıştı. Yani çıkmayacak. Bu hamleyi yaparken de kurucu lideri diyor Sayın Bahçeli. Örgütün kurucu lideri. Yalan da değil. Ve bu angajmanları da devre dışı bırakıyor. Hiç değilse yarın öbür gün örgütün Kandil'den biri çıkıp derse ki, ya kardeşim böyle böyle işte biz bunu kabul etmiyoruz derse, tabandaki PKK'lı diyecek ki siz yıllarca bizi Öcalan üzerinden konsolide etmediniz mi? Öcalan bunu söylüyor. Öcalan bunu söylüyorsa biz bunu uygulayacağız diyor. Diyecek. İşte bunu yapmaya çalışıyor. Bu hamleleri, yani yarın öbür gün İsrail bize karşı bu silahları döndürür mü? Bakın Suriye'de bir silahlı çatışma seçeneği konuşuluyor. Bunlar boş söylemler değil. Ondan sonra yarın öbür gün bu silahlar bize döneceğine, Türkiye diyor ki kardeşim, diyor, ben, diyor, Türkiye'deki Kürt'le bir problemi yok zaten. Üstüne PKK meselesinde çözdüm. Üstüne gittim Suriye'de, hemen sınırımın ötesinde PYD meselesinde çözdüm. Sen bana bu silahları çeviremezsin, diyor artık. Şimdi bu, evet, bunun risklerini söylemek başka bir şeydir. Ben saygı duyarım. Riskleri söyleyebiliriz. Ama bu gayri bir milli bir plan değil. Yani açılım ve çözüm süreçlerinden farklı. O dönemde de iyi niyetle yapılmış olabilir bu politikalar. Uygulanmış olabilir. Ama o dönemin şartlarıyla bugün getirdiğin şartlar, mücadelelerle getirdiğin şartlar bir değil. Sen bugün avantajlı pozisyondasın. O dönem söyledik, dedik ki bu süreci PKK suistimal eder, bu PKK'ya yarar. İşte 2014 katılımını anlattım. Çünkü orada PKK psikolojik harp yaptı. Sen örgüt askeri olarak yenmedin çünkü. Yenmeden girdin bu sürece. Şimdi dağıtarak girdin. Yani örgütü Türkiye içinde dağıttın. Şu Irak'ın kuzeyinde dağıttın. Kandil ve belli kamplara sıkıştırdın. Askeri olarak hareket edemeyecek hale geldi ve köşeye sıkıştırıp dedin ki teslim ol kardeşim, yapacak bir şeyin kalmadı. Senin için deniz bitti. Şimdi bunu yaparken de dediğim gibi Öcalan'ın söylemleri. Ha, bana sorarsanız Öcalan bugün DEM Parti içinde bazılarından daha ileri şeyler söylüyor. Daha olumlu anlamda söylüyor. Ha, bebek katil, kin, devlette kinle yönetilmez. Devlet hafızasını unutmaz ama devlet bugün kendisine fayda sağlayacak herkesten faydalanır. Onu söyleyeyim. Devletlerin görevi budur. Devlet duygularla değil, rasyonel akılla yönetilir. Ve gelecek planlaması yaparız. Biz belki 3 gün sonra, ben kişisel olarak Öcalan'a kim besleyebilirim? Şehit ailelerimiz Öcalan'a kim besleyebilir? Onlar zaten başımızın tacı. Ama devlet der ki ben şehitlerimizin ailelerini de kırmadan, dökmeden ben bu süreçte PKK'yı nasıl devre dışı bırakırım? Yarın öbür gün başka vereceğim mücadelelerde nasıl bunları kullanılmaz hale getiririm. İç cepheyi nasıl tahkim ederim? Devletler böyle bakar olaya. Yani gördüğümüz, tarihten de gördüğümüz. Atatürk bile Kürdistan Teali Cemiyeti'nin Diyarbakır Şubesi'ni kapatırken diyor ki kazanabileceğiniz herkesi kazanın diyor oradan. Adamlar zaten orada toplanarak zaten aslında sıkıntılı bir sürece girdiklerini kendileri kabulleniyor. Ama Atatürk onlardan bile kazanılabilecek kişileri kazanmaya çalışıyor. Ağır isyanın liderlerini affediyor mesela. Yani bunları dediğim gibi şeye bakmak lazım. Ben Mehmet Bey'in bu bakış açısını elbette ki güvenmemekte de haklılar. Yıllarca yaşatılan bir acı var bizim milletimize, toplumumuza. Türkmeniyle, Kürdüyle, diğer zenginliklerimizle hepimize yaşatılan acı var. Ama bu acıyı kinle yürütemeyiz, devam ettiremeyiz. Bizim bu coğrafyada bir bütünü sağlamamız lazım. Ha, en sonunda, günün sonunda birileri çıkar der ki ben kardeşim işte diyelim ki örgütün %80'i buna uydu, %20'si uymadı. Devam edecekler. Onu da ezecek bu ülkenin gücü, kudreti var. Hangi hükümet olursa olsun, hangi irade olursa olsun bu ülkenin bu gücü var. Askeriyle, polisiyle, iradesiyle, korucusuyla, istihbaratçısıyla bu gücü var. Onu söyleyeyim. Öyle şey yapayım. CHP bir nokta koyalım bence. Yani CHP devam etmeyeyim. Şimdi o sorulardan geldi mevzu. Ama dediğim gibi kızmasın, bazıları da direkt ya demiş aydınlıkçıların geçmişine bakarsak en büyük çelişkisizsiniz demiş. Ya Allah'tan korkun ya, aydınlıktan ayrılmam yıllar olmuş falan. İnsanlara böyle işte şucu niye 30 sene önce çalışmış, 20 sene önce çalışmış, 10 sene önce. Aydınlığa son derece saygım vardır. Çok değerli isimler var. Diğer gazetelerin içinde de var. Cumhuriyet'in içinde de vardır değerli isimler. Yeni Şafak'ın da içinde vardır. Aydınlığın da vardır. Yani bu şablonlardan da çıkın. Bu şablonlarda kalarak çok başarılı olamazsınız. Yani söylemlerle insanları kazanmayı hedefleyin. İnsanları ötelemeyi değil, uzağınıza itmeyi değil, kazanmayı hedefleyin. Yani onu söyleyeyim. Neyse, diğer dostlarımız artık şimdi CHP'den vazgeçince yazmayı bıraktılar. Hepsine selamlarımızı gönderelim. Şimdi biraz hızlıca, biraz özet bir şekilde başlık başlık geçelim. Şimdi Tulsi Gabbard kimdir? Biraz ona bakalım. CHP'ye virgül koyalım. Nasıl olsa Cuma günü tekrar konuşuruz herhalde. CHP gündemi bitmeyecek. Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard dediğim gibi Amerika'nın ulusal istihbarat direktörüydü. 30 Haziran'dan geçerli olmak üzere istifa ettiğini açıkladı 22 Mayıs'ta. Ve İlginç şeyler söyledi. Yani 16 ay görevde kaldı. Yani Amerikan emperyalizminin, Amerikan sisteminin tam merkezinde görev alan isimlerinden biriydi. Şubat 2025'te görevi üstleniyor. İlginç bir profil. Onu söyleyeyim. Şimdi mesela Trump'ın ekibinde yer alıyor ya, yer alıyordu ya diyor. Diyeyim. Bu arada İran saldırısına ve Amerika'nın içinde, Trump yönetimi içindeki böyle saldırgan politikaları savunan işte Marco Rubio gibi, CIA direktörü gibi isimlerle karşı karşıya gelebilecek bir pozisyonda, durumda. Onu söyleyelim. Mesela Amerikan yönetiminde iki taraf var. Mesela J.D. Vance gibi isimler var. Onlar savaşma taraftarı değil. Ondan sonra İran'la da Venezuela'yla da savaş taraftarı değildi. Ama bazı isimlerde Rubio gibi saldırgan, İsrail'le beraber hareket eden, MAGA bile bölündü yani orada. Tulsi Gabbard şeyin yanında yer aldı. Burada İran savaşı karşısında bir tutum aldı. Şimdi 99'da ilginçtir, Demokrat Parti üyesi oluyor. 81 yılında Amerikan Samoa'sında, bu Amerika kıtasında bir adada, Tutulia adasında doğuyor, ana adada. 81 doğumlu. İşte üniversite eğitimi falan filan. 99'da yani 18 yaşında Demokrat Parti'ye üye oluyor. Yıllarca Demokrat Parti'de görev yapıyor. Ondan sonra ulusal muhafızlara katılıyor bir taraftan da, bu arada onu da söyleyeyim. Gidiyor işte Irak'ta sağlık birliğinde görev yapıyor. Subay eğitim okulundan onur derecesiyle mezun oluyor. Kuveyt'te askeri poliste teğmen olarak görev yapıyor. Terörle mücadele birimlerini eğitiyor. Yani Amerikan ordusunda da görev yapıyor. Sonra tekrar siyasete dönüyor ve görev yapan ilk Hindu kadın. Hawaii'den Demokrat aday olarak Amerikan Temsilciler Meclisi'ne seçiliyor falan filan. Değişik bir şey var. Mesela Bernie Sanders'la çalışıyor. Ondan sonra yine orduya gidiyor. 2021'de Amerikan Birleşik Devletleri Ordu Yedek Kuvvetleri'ne katılıyor. Yarı zamanlı olarak sivil işler subayı olarak görev yapıyor. Yarbay rütbesine terfi ediyor. 2022'de 99'da girdiği Demokrat Parti'den istifa ediyor. Ondan sonra evet, bir dinleyicimiz de yine siyasetle ilgili yazmış. Birazdan söyleyeceğim Doğan Bey. Birazdan söyleyeceğim, dinliyorsa hakkını helal etsin. Birazdan söyleyeceğim. 2022'de Demokrat Parti'den ayrılıyor. Bir ay sonra Fox News'te muhabir falan filan, Tucker Carlson'da çalışıyor. Sonra işte 2024 seçimlerinde Trump'ı destekleyerek Cumhuriyetçi Parti'ye katılıyor. Ve 13 Kasım'da Donald Trump seçimden önce, yanlış hatırlamıyorsam 6 Kasım'da mıydı Amerikan seçimleri? Seçimden sonra, özür dilerim. Tulsi Gabbard'ı Ulusal İstihbarat Direktörü olarak seçtiğini söylüyor. Şimdi Tulsi Gabbard Amerikan yönetimindeki kritik isimlerden biriydi. Dedi ki kardeşim, dedi, 120'den fazla Amerikan destekli biyoloji laboratuvarı, biyolojik silah yapıyorlar. Gürcistan'da yapıyorlar, Ukrayna'da yapıyorlar. Ukrayna'da 40'tan fazla Amerika'nın biyoloji laboratuvarı var. Onu söyleyeyim. Bu laboratuvarlarda dediğim gibi biyolojik silah yapılıyor. Şimdi medya ne demiş? İlginç bazı yayın organları var. Amerikan medyası, İngiliz medyası. Mesela İngiliz medyasında Economist demiş ki Gabbard'ın ayrılması MAGA'nın savaş karşıtı kanadını zayıflatıyor. İşte Şahin Kanat, kim az önce söyledik, Marco Rubio ve işte CIA direktörü John Ratcliffe, bunun etkisi artıyor. Ama onun karşısında daha yumuşak kanat, savaş karşıtı kanat zayıflıyor Tulsi Gabbard'ın istifasıyla. Atlantic Washington merkezli diyor ki Ulusal İstihbarat Direktörü olarak 15 ay görev yaptı. En azından kağıt üzerinde yasaya göre Ulusal İstihbarat Direktörü başkanın baş istihbarat danışmanı olarak görev yapmalıdır. Gabbard bu rolü hiçbir zaman yerine getirmedi ve görüşlerinin çoğu yönetimin eylemleriyle çelişiyordu. Devam etti. Gabbard yıllarca ABD'nin İran askeri müdahalesine karşı çıktı ve Trump'ın savaşa girme kararını kamuoyu önünde desteklemedi. Görev süresinin sonunda Gabbard hakkında en acil soru şuydu: neden görevde kalıyor şeklinde. İşte güç istiyor falan filan diye Atlantik saldırmış. Mehir Hava Ajansı İran merkezli bir başka tartışmalı istifa diyor. Gabbard'ın önceki pozisyonları Trump yönetiminin pozisyonlarıyla çelişiyor. Oradaki iç çelişmelere dikkat çekmiş Mehir Haber Ajansı. Gabbard ile İran'a yönelik yaklaşımlarındaki tutarsızlıkları vurgulayarak Gabbard'ın İran'a karşı daha hoşgörülü olduğunu iddia etmişti Trump daha önce. Yine Gabbard'ın Rusya'ya, özellikle Ukrayna'daki askeri eylemlerle ilgili desteği de dikkat çekici. Bu arada öyle bir detay var, evet, yani Tulsi Gabbard Ukrayna meselesinde NATO'yu suçlamıştı mesela. Ukrayna'nın burada Rusya'nın haklılık pozisyonunu öne çıkartmıştı. Şimdi Gabbard bunu yaptı. Sonra da istifasını verdi ve bir şey daha yaptı. Dediğim gibi 120 tane laboratuvardan bahsetti. Şimdi 30 ülkeden fazla. Tabii ki bu biyoloji laboratuvarları önemli. Dediğim gibi zamanımız az kaldı. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi Pentagon ile yakın işbirliği içinde dünya çapında askeri antropoloji programları başlatmış. Şimdi bu Pentagon'la bağlantılı biyoloji laboratuvarlarında dediğim gibi farklı farklı yerlerde farklı farklı biyolojilere göre ne diyelim, bünyelere, genetik haritalara göre diyeyim, silahlar üretiliyor. Yani Amerika'nın Gürcistan'da ciddi bir şekilde çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu biyoloji laboratuvarları üzerinden. Ukrayna'da ciddi çalışmalar yaptığını biliyoruz. Mesela 1970'lerde Güney Afrika'da da bu arada çalışıyor. Onu da söyleyeyim de. Yani o Afrika kıtasında da ciddi çalışmaları var. Güney Afrika'da mevcut yönetimle Trump'ın arası iyi değil ama Pentagon halen çalışmalarını sürdürüyor mu ona bakmak lazım ama ondan sonra 1970'lerin sonunda Güney Afrika sahil projesi kapsamında mesela siyahi insanları hedef alan ırksal olarak hedefli biyolojik silahlar geliştirdi. Düşünün, yani beyazları etkilemiyor, siyahileri etkiliyor. Böyle çalışmalar yaptı, onu söyleyelim. Bu biyoloji laboratuvarlarını açacağız, Gürcistan'ı da anlatacağız, diğerlerini de anlatacağız. Şimdi diğer başlıklara hızlıca bir iki cümlelerle geçelim. Birazdan yavaş yavaş programı kapatmaya hazırlanalım. O bizlere yönelik suçlayıcı ifade kullananlar hariç diyelim, bütün dostlara da selam olsun. Çünkü dediğim gibi öyle kimseyi böyle Atatürk düşmanısın, şusun, bu şu, böylesin, böylesin diye suçlayamam. Ama eylemlerimden göstersinler yani. Ama tartışma kültürünü bilen dostlarımız da hakikaten sağ olsunlar, var olsunlar, iyi ki varlar diyelim. Hakan Fidan'ın Rusya'ya yaptığı biliyorsunuz 2 günlük ziyaret var. Ticaret, ekonomik işbirliği, enerji, turizm ve aynı zamanda İran meselesi, Suriye, ondan sonra Güney Kafkasya'daki durum, Ermenistan meselesi ve tabii ki doğal olarak Ukrayna meselesi ön planda. Şeyle görüşmüş, Sergey Shoigu'yla görüşmüş. Önemli Rus Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu'yla görüştü Hakan Fidan. Yine işte biliyorsunuz Sergey Lavrov'la temas olacak. Hatta şunu da söyleyelim, Vladimir Putin'le de burada Kazan'da Rusya ASEAN zirvesi yapılacak. Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Hakan Fidan'ın o temaslar önemli. Rusya Türkiye'nin önemli bir ne diyelim bölgesel işbirliği aktörü, onu söyleyelim. G7 zirvesinde de Batı çok istediği sonucu alamadı. Batı emperyalizmi zayıflıyor. Bu zayıflama noktasında da Ukrayna'ya tekrar odaklanabilir Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü İran meselesinde biraz Trump zaman kazandı. İran meselesinin çözüldüğünü düşünmüyorum. İran meselesi devam edecek. Biri yazmış, demiş ki ya ben ne diyeyim şimdi, yani hangi illerin dahil olduğu bir bölgeyi PKK'lara vermeyi düşünüyorsun? Bu arada Apo bebek katili bir falan filan demeyenler de odur diyor. Bizlere de laf söylüyor. İlyas Ertuğrul. Yani tek vatanperver kendisi İlyas Ertuğrul'un. Bu dünyada başka vatanperver yok. Kendisi sadece seviyor vatanı. Onu söyleyeyim. Neyse. Başka bir şey söyleyeyim. Han Doğan Bey'in mesajını da okuyalım. Hakikaten onu şey yapmayalım. Selamlar, ülkenin içinde bulunduğu durumdan mutlaka muhalefetin payı vardır. Tam da muhalefet vites yükseltmişken yani. Biraz da ülkeyi yönetenleri konuşsak. Onların da hatalarını elbette Rabbim affetsin ama maliyeti kim çekiyor? Bu kaçıncı çözüm süreci? Son seçimde öcü şimdi oldu bacı. CHP kadar diğer partilerin içinde konuşsanız, malzeme yok demeyin. Rica ediyorum, daha objektif olduğunuzu hissettirin. Saygılar. Ben de saygı duyuyorum. Sağ olsun. Valla açık söyleyeyim, şey olsa konuşalım. Konuşalım ama yani elimden geldiğince diğerlerini de konuşalım. Soru sorun, anlatalım. Doğan Bey'e de selam olsun buradan. Sağ olsun, var olsun, katkı yaptı. Hepinize sevgi, selam, saygı. Bir sonraki programda görüşeceğiz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik.

0: futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Bu sistemde her pas bir tehdit, bu sistemin adı Dikey Tiki Taka. Dikey Tiki Taka adından da anlaşılacağı üzere Tiki Taka'nın daha dikey, daha hızlı ve daha sonuç odaklı halidir. Klasik Tiki Taka'da amaç sabırlı paslarla rakibi yıpratmak ve boşluk yaratmaktır. Ama bu süreç bazen gereğinden fazla yatay pasla temposuzluğa ve etkisizliğe dönüşebilir. İşte Vertical Tiki Taka bu noktada devreye girer. Pas oyunu aynen korunur ama top daha doğrudan ve daha hızlı olarak rakip ceza sahasına yönlendirilir. Bu felsefeyi modern futbola kazandıran en önemli isimlerden biri Julian Nagelsmann'dır. Leipzig'de, Hoffenheim'da ve ardından Bayern Münih'te bu anlayışı sistemli hale getirdi. Bir başka başarılı uygulayıcı ise Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i. Onlar da topa sahip olmayı sever ama ilk fırsatta topu birinci, ikinci, üçüncü pasla rakip kaleye taşımak ister. Peki sistem nasıl işler? Vertical Tiki Taka'da da sahada üçgenler kurulur. Oyuncular dar alanda birbirine yakın durur, amaç pasla ilerlemektir. Ancak fark şu, paslar yana değil ileriye yapılır. Her pas bir tehdit içerir. Bu sistemde amaç her pasla rakip blokları delmek, araya oynamak, savunmayı kırmaktır. Bu sistemin kalbi orta sahadır. Özellikle derine inen oyun kurucu ya da geriden oyun kuran pivot oyuncu ilk pasla çizgi kırmaya çalışır. Bunun için oyuncuların oyunu arkası dönük okuma becerisi, topu kontrol ederken yönünü değiştirme hızı çok önemlidir. Yani burada oyuncunun ayağından çok kafası çalışmalıdır. Öne çıkan bir yapı da şudur. Kanatlar içe kat eder, bekler çizgiye açılır. Bu rakip savunmanın merkezini karıştırır. Özellikle 3. bölgede hızlı bir pas alışverişiyle rakibin dengesini bozar ve bir anda ceza sahasına sokulursun. Paslar hala kısa ve seri yapılır ama amacı alan açmak değil, alan bulduğunda direkt sızmaktır. Bu yüzden vertical tiki taka oynayan takımlar genelde %55-65 civarında topa sahip olur. Ama bu süre boyunca daha fazla şut, daha fazla fırsat, daha az bekleme vardır. Peki dikey tiki takanın avantajları neler? Öncelikle topa sahip olma üzerinden oyun kontrol edilir. Hücum daha doğrudan ve etkili hale gelir. Rakip savunma fazla pası değil, pasın yönünü tahmin etmek zorunda kalır. Ve top kaybı sonrası direkt baskıyla yeniden kazanım imkanı doğar. Dikey tiki takanın zayıf yönlerini de aktaralım. Dikey pas denemeleri risklidir. Hatta yüksekse top kayıpları da artar. Takım yeterince organize değilse oyun kopuk kopuk ve savruk hale gelir. Rakip savunması hızlı ve iyi yerleşmişse dikey pas yollarını tıkayabilir. Oyuncular yüksek teknik kapasiteye sahip değilse sistem tıkanır. Günümüzde vertical tiki takanın en etkili uygulamalarını özellikle 2021 sonrası Manchester City, 2023-2024 sezonunda Bayer Leverkusen, Liverpool ve Arsenal gibi takımlar sergiliyor. Bu takımlar hem topa sahip olmayı hem de hızlı dikey geçişleri aynı anda yapabiliyorlar. Örnek vermek gerekirse bir anda defansif orta saha oyuncusunun ara pasıyla 3. bölgede ceza sahasına giren bir oyuncu gol şansı yakalıyor. Bu klasik tiki takada dakikalarca aranan boşluğu vertical tiki takada birkaç saniyede bulmak demek. Türkiye'de ise bu sistemin tam anlamıyla uygulanabildiğini söylemek zor ama Galatasaray'ın Okan Buruk yönetiminde zaman zaman özellikle iç saha maçlarında gösterdiği dikine pas oyunları bu felsefeye yaklaşan örnekler sunuyor. Sonuç olarak dikey tiki taka futbolun modern çağda geçirdiği evrimin bir göstergesidir. Pas oyununun artık sadece topa sahip olmayı değil, hemen sonuç almayı da hedeflediği bir versiyonudur. Doğru oyuncularla, doğru ezberlerle ve yüksek teknik kapasiteyle bu sistem hem seyir zevki hem de sonuç açısından olağanüstü bir araç haline gelir. Ama sistemin özü şudur, boşuna pas değil, boşluğu yakalayana kadar pas ve yakaladığında da affetmeden vurmak. Futbolun ansiklopedisinde bugün dikey tiki taka

0: sistemini anlattık. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Futbolun ansiklopedisi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü.

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa günlüğüne hoş geldiniz. Ben Selin Yazıcı. Başlıyoruz. Kupanın günlüğüne dün oynanan karşılaşmalarla başlayacağız. FIFA 2026 Dünya Kupası I grubu ilk maçında Fransa ile Senegal karşı karşıya geldi. New York, New Jersey stadında oynanan mücadeleyi Fransa 3-1 kazandı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 2 golle Mbappe ve Bradley Barcola kaydetti. Senegal'in tek golü ise İbrahim Mbaya'dan geldi. Bu sonuçla Fransa turnuvaya 3 puanla başladı, Senegal ise puanla tanışamadı. Grubun ikinci maçında Fransa ile Irak, Senegal ise Norveç ile karşılaşacak. Fransa'da Mbappe Senegal'e karşı bulduğu 2 golle 58 gol atarak Fransa milli takım tarihinde en golcü futbolcu olan Olivier Giroud'u geçerek Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası I grubundaki bir başka mücadelede de Irak'la karşılaşan Norveç rakibini 4-1 mağlup etti. Bu skorun ardından puanını 3'e yükselten Norveç birinci sırada yer aldı. Irak ise puansız olarak son sırada yer alıyor. Kariyerindeki ilk Dünya Kupası maçında 2 gol birden atan Norveç'in yıldız oyuncusu Haaland ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Norveç bir sonraki maçta Senegal'le, Irak ise Fransa'yla kozlarını paylaşacak. 2026 Dünya Kupası J grubu maçlarına bakacağız. J grubu açılış maçında Arjantin ile Cezayir karşı karşıya geldi. Son şampiyon Arjantin rakibini yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin hat-trick ile 3-0 mağlup etti. Arjantin grubun bir sonraki maçında Avusturya ile, Cezayir ise Ürdün ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubundaki günün diğer maçında da Avusturya ile Ürdün karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Avusturya'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Avusturya Dünya Kupası'na galibiyetle başlarken Ürdün ilk maçında puan alamadı. Günün son maçında ise L grubunda yer alan İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Dallas stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. İngiltere Avrupa elemelerinde oynadığı tüm maçları kazanarak grubunu lider tamamladı. İngilizler 1966'dan sonra ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmayı hedefliyor. Hırvatistan ise Avrupa elemelerini yenilgi yaşamadan lider bitirdi. 2018 Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatlar 2022'de de turnuvayı 3. sırada tamamlamıştı. Ve iki takım işte 2018 Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelmişti. Hırvatistan uzatmalara giden mücadeleyi 2-1 kazanarak tarihinde ilk kez finale yükselmişti. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yarının fikstürünü de hemen aktaralım. Yarın kupada 4 karşılaşma oynanacak. L grubunda Gana ve Panama, Toronto stadında Türkiye saatiyle 02'de karşı karşıya gelecek. K grubunda Özbekistan'la Kolombiya, Meksiko stadında Türkiye saatiyle 05'te. A grubunda Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta stadında Türkiye saatiyle 19'da ve B grubunda da İsviçre Bosna Hersek maçı oynanacak. Los Angeles stadındaki bu mücadelede Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Kupadan haberlerle devam edeceğiz. Az önce aktardığımız maçtan Messi ile ilgili detayları tabii ki atlamamak gerekiyor. Messi Dünya Kupası'nda en çok gol atan ikinci oyuncu oldu. 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu olan Lionel Messi şimdi de Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu sırasını Alman oyuncu Miroslav Klose ile paylaşmaya başladı. 3-0 sona eren Arjantin-Cezayir karşılaşmasında 3 gole de imzasını atan Messi böylece Dünya Kupası kariyerinde kaydettiği gol sayısını da 16'ya yükseltti. Alman Klose ile birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselen Messi bir gol daha atması halinde ise bu alanda ilk sırayı ele geçirecek. Milli takımımızda devam edelim. Milli takımımızdan da haberler var. A milli takımımızda kaleci Uğurcan Çakır ve defans oyuncumuz Samet Akaydın kamp yaptıkları otelde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Uğurcan Çakır, Avustralya ile oynanan ilk maçın istedikleri gibi geçmediğini söyledi. Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarının altını çizen Uğurcan, bazen çok motive olunca olmuyor, Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var dedi.
1: İlk maç istediğimiz gibi geçmedi. Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz takım olarak. Bazen bazı şeyleri çok isterseniz, çok motive olursanız olmuyor. Bizim için de öyle bir gün geçti. Tabii ki üzüldük. Ama Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var aslında. Buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da hatta bence biraz duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz iki tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz.
0: Bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın ise Avustralya mağlubiyeti sebebiyle mutsuz olduklarını vurguladı. Ülkemizi mutlu etmek çok güzel bir duygu. Bunun için sonuna kadar savaşacağız dedi.
2: Mutsuzuz. Çünkü şu konuda mutsuzuz. Yani ilk maç böyle bir skor beklemiyorduk tabii, kimse beklemiyordu. Paraguay maçında inşallah yani bir özür borcu olarak en iyi şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
3: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. 1930'da başlayan bir tutku.
4: Futbolcular ya kazanacağım ya da öleceğim yani.
5: Seçeneğine bakar mısın?
6: Yani.
4: Hatta kaleci fondi maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki.
3: 96 yıllık bir destan.
7: Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor.
8: İki farklı ülke formasıyla iki dünya kupası finali oynayan tek futbolcudur.
3: Futbolun en unutulmaz efsaneleri.
7: Beraberlik halinde ne olabilir? Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor.
8: Evet.
7: Tekrar yenene kadar.
8: İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
3: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
9: Radyo Sputnik özel haber.
10: FIFA 2026 Dünya Kupası H grubu ilk maçında İspanya ve Yeşilburun adaları ABD'nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı. 0-0 berabere biten maçta 40 yaşındaki kaleci Vozinha yaptığı 7 kritik kurtarışla bir anda sosyal medya yıldızı oldu. Vozinha'nın 50 bin kişinin takip ettiği hesabı bir günde 5,6 milyon kişiye ulaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya, tarihinde ilk kez organizasyona mücadele eden Yeşilburun adalarıyla 0-0 berabere kaldı. Tempolu maçta 7 kritik kurtarış yapan Yeşilburun adalarının 40 yaşındaki kalecisi Vozinha bir günde sosyal medya yıldızı oldu. Maç bitiminde gözyaşlarını tutamayan Vozinha, İspanya'nın ataklarına karşı kaleye adeta duvar oldu. Kurtarışlarıyla Vozinha, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan futbolcularından biri haline geldi. 50 bin takipçisi olan Vozinha'nın sosyal medya hesabı bir günde patlayarak 5,6 milyon kişiye yükseldi. Maçtan sonra ağladım çünkü büyük annem ve büyük babamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi. Birkaç yıl önce vefat ettiler, dedi. Maçtan sonra beraberliği kurtarken gözyaşlarına boğulan Vozinha, annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim, ifadelerini kullandı. Karşılaşma golsüz berabere bitti. Bu sonuçta tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşilburun Adaları turnuvada ilk puanını da almış oldu. Iğdır Futbol Kulübü'nde oynayan Ryan Mendes maça ilk 11'de başlarken Trabzonspor forması giyen Wagner Pina ile Başakşehir'de forma giyen Nuno Da Costa ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Da Costa 61. dakikada oyuna girdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın ilk büyük sürprizlerinden biri yaşandı. H grubunda İspanya ile 0-0 berabere kalan Yeşilburun Adaları tarihine ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk puanını aldı. Karşılaşmanın yıldızı ise yaptığı 7 kritik kurtarışla İspanyol hücumculara geçit vermeyen 40 yaşındaki kaleci Vozinha oldu. Maç sonrası gözyaşlarına boğulan deneyimli file bekçisi duygusal açıklamalarıyla da gündem yarattı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Vozinha'nın takipçi sayısı bir gün içinde 50 binden 5,6 milyona yükseldi. Turnuvanın en dikkat çeken hikayelerinden biri şimdiden Yeşilburun Adaları ve kahraman kalecisi Vozinha oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
9: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.
6: Shakira, we are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We're ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are ready.
21: We are ready.
22: We are ready.

0: 43 yaşındaki efsaneden 17 yaşındaki yıldıza. İşte Dünya Kupası'nın enleri. 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 48 takımın kadroları turnuvaya damga vuracak ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Turnuvanın en yaşlı yıldızları arasında Craig Gordon ve Cristiano Ronaldo yer alırken en genç futbolcuysa Meksikalı Gilberto Mora oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan 48 takımın kadroları futbol dünyasının dikkatini çeken birçok veriyi gün yüzüne çıkardı. Toplam 248 futbolcunun analiz edildiği listede yaş, boy ve kulüp dağılımları bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvada 40 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında İskoç Craig Gordon 43 yaşla listenin zirvesinde yer aldı. Gordon'ı Portekizli Cristiano Ronaldo 41 yaşla takip ederken onu 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Hırvat yıldız Luka Modric, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Alman kaleci Manuel Neuer izledi. Turnuvanın en genç futbolcusu ise Meksika milli takımının 17 yaşındaki yeteneği Gilberto Mora oldu. Mora'yı 18 yaşındaki birçok genç oyuncu takip ederken İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da 18 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkacak isimler arasında yer aldı. Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi de Ekvatorlu Kendri Paez de 20 yaşın altındaki dikkat çeken futbolcular arasında gösterildi. Kadrolardaki fiziksel verilerde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Turnuvanın en uzun futbolcusu Avusturya milli takımının kadrosunda bulunan Florian Wiegel oldu. 2 metre 5 santimetrelik boyuyla listenin zirvesinde yer alan Wiegel, turnuvanın en uzun oyuncusu unvanını aldı. En kısa futbolcusuysa Panama'dan Yanis oldu. 160 santimetre boyundaki Yanis ile Wiegel arasında tam 45 santimetrelik fark bulunuyor. Kulüp bazında yapılan değerlendirmede ise İngiltere Premier Lig devi Manchester City zirvede yer aldı. İngiliz ekibi Dünya Kupası'na tam 19 futbolcu göndererek listenin ilk sırasında bulundu. Manchester City'yi 18 oyuncuyla Bayern Münih takip ederken Arsenal ve Paris Saint Germain 16'şar futbolcuyla 3. sırayı paylaştı. Barcelona ise 15 oyuncusuyla ilk 5'te yer aldı. Türk kulüpleri de listede dikkat çekti. Galatasaray 11 futbolcu gönderirken Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla Dünya Kupası'na en fazla oyuncu veren kulüpler arasına girmeyi başardı. Veriler Dünya Kupası kadrolarının büyük bölümünün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden oluştuğunu gösterdi. Manchester City, Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ekipler arasında yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte turnuvaya ilişkin dikkat çekici istatistikler de ortaya çıktı. 48 takımın oyuncu listelerinin incelenmesiyle yaş, boy ve kulüp dağılımlarında ilginç veriler dikkat çekti. Turnuvanın en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olurken Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer ve Edin Dzeko gibi yıldızlar da 40 yaş üzerindeki isimler arasında yer aldı. En genç oyuncu unvanını ise 17 yaşındaki Meksikalı yetenek Gilberto Mora aldı. Kulüp bazında ise Manchester City Dünya Kupası'na gönderdiği 19 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Barcelona da zirve yarışında yer aldı. Türk kulüplerinden Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 10 futbolcuyla turnuvaya önemli katkı sağlayan ekipler arasında gösterildi. 2026 Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleleriyle değil, kadrolarında yer alan genç yıldızlar, tecrübeli efsaneler ve dikkat çekici istatistikleriyle de futbol tarihinin en ilgi çekici organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Got some goals.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 1930'da başlayan bir tutku.
2: Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim.
3: Kol kırılma, bacak kırılma,
2: tabii,
3: burun
2: bayağı
3: kırılma.
2: Bayağı hastanelik hepsi.
1: 96 yıllık bir destan.
2: 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar, bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor.
1: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
2: Ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar.
3: Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz.
2: Ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.
2: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza, bir tutku, hatta bazen de bir kader olduğu o büyülü yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
4: Ben Fethi Yılmaz.
2: Efendim, bugün sizlerle birlikte 1930 yılında FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez sahne aldığı o mütevazı başlangıçtan günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız, maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
4: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum, yani şimdi 1930'lara, belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler. Biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim Selin. Biz okurken, değil mi, bu tarihi araştırırken
2: çok şaşırdım.
4: Çok ben bilmiyormuşum hiç. Yani
2: ki bildiğimizi sanıyoruz yani.
4: Tabii ki.
2: Yabancı
4: tabii ki.
2: Olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
4: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var
2: çok.
4: Ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz
2: gideceğiz
4: buna
2: inşallah.
4: Gideceğiz 1950'ye kadar. Şimdi bir hızlı başlayalım mı? Biraz
2: başlayalım.
4: Vaktimiz de dar.
2: O
4: FIFA'nın
2: zaman,
4: tarihiyle istersen.
2: Başlayalım.
4: Biraz
2: o
4: başlayalım.
2: Zaman dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi sizlere harika bir yolculuğa davet ediyoruz. Top yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
4: Şimdi hikayenin başlangıcı aslında, yani FIFA anlamında, FIFA'nın kuruluşu 21 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğini 7 ülke var sadece. Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.
2: Burada
4: var.
2: Bir şey söyleyeceğim ben.
4: Tabii
2: şimdi
4: ki.
2: Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek, Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
4: Kesinlikle.
2: Ve bu
4: yani
2: 7 ülke arasında yok.
4: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir ama üçü de yok dediğin gibi. İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci.
2: Evet.
4: Fransız bir gazeteci.
2: Robert Guérin.
4: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi. Öncelikle şunu söyleyelim ya, bugün futbola dair ya da FIFA'ya dair hani bildiğiniz birçok şeyden sıyrılarak dinleyin. Çünkü burada dinleyecekleriniz dinleyecekleriniz şu anki futbolla çok bir ilgisi yok. Yok. Evet, futbol yine ama kuralları anlamında da, yönetimi anlamında da,
2: kurallarsızlıkları anlamında da diyebiliriz aslında. Ki.
4: Belirli bir döneme kadar böyle evet. Bu. Buradan aslında o futbolun nasıl geliştiğinin biraz o tarihi yolculuğunu da yapacağız biz. FIFA böyle kuruluyor. Hızlıca böyle biraz bilgileri vermeye devam edelim mi?
2: Olur.
4: 1930 Dünya Kupası'na gelindiğinde, yani 1930 Dünya Kupası fikri ilk ortaya çıktığında, o zamana kadar futbol oynanmaya devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak devam ediyor değil mi?
2: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
4: Evet.
2: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
4: Evet.
2: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında o isim,
4: gerçekten temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması, hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
2: Dinamikler çünkü o kadar zor ve o kadar farklı ki, yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var. Evet. Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
4: Tabii ki. Yani. Ben mesela senin bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici, yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Evet, etkiliydi. Hı-hı. İşte konuşuluyordu ama baya belirleyici.
2: Tabii ki.
4: Tabii baya belirleyici. Yani şöyle mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası, o zaman bir Dünya Kupası yok. Uruguay şampiyon oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor. Ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında, FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına ilişkin. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
2: Başına gelenler. Şimdi biz bildiğimiz için tabii, ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
4: Tabii ki. Ya ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani FIFA'nın mesela yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun, hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı, nasıl diyeyim, güzellikler,
2: zenginlikler gerçekten.
4: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten. Yani Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor 20 yıl boyunca, savaş döneminde dahil 20 yıl boyunca, bu yüzden dünya kupalarına katılmıyor. Evet. Ta ki 3. Dünya Savaşı sona erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen?
2: Olur. Konuş.
4: Şimdi mesela bu FIFA Müzesi'nin de tarihine göre, normalde şimdi Dünya Kupası'nı bir ülkenin kendi ülkesine getirmesi için nasıl mücadele ediyorlar değil
2: Tabii.
4: mi? Ne yarışlar veriyorlar. Bizde de mesela öyle işte stadyumlarımız var.
2: Tabii.
4: Çünkü ciddi bir gelir. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Yani 1930 Dünya Kupası için 29 yılında bir işte toplantı yapılıyor. Ve toplantıda Hollanda, İsveç, Macaristan ve İtalya adaylıktan çekiliyor. Hani bizim ülkemizde olmasın diyor.
2: Burada olmasın.
4: Uruguay kabul ediyor. Uruguay istiyor. Ve biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930 da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen
2: o
4: lütfen
2: seni de. O zaman Uruguay'la başlayalım mı?
4: Başlayalım.
2: 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez az önce sizin de söylediğiniz gibi olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor. Dene diyor ben paraları karşılarım diyor. Bizim ülkemizde evet. olsun diyor.
4: Evet.
2: Çok acayip bir şey.
4: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar tabii. yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü evet. o zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal tabii. anlamda çok güçlü yok. Reklam, televizyon gelirleri hiç, falan hiçbiri yok.
2: Futbolcuların birçoğu onları da şimdi not söyleyeceğiz dinleyicilerimize. Hani önden çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani. Yani gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar. O uzun deniz yolculukları vesaire tabii. olduğu için nereden baksanız bir buçuk ay hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. 13 takım katılıyor. Evet.
4: Davet usulünde tıkatıl eleme falan da yok.
2: Yok.
4: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
2: Çok uzak.
4: Çok
2: nasıl
4: uzak.
2: Gideceğiz?
4: Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
2: Şimdi o halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyük bir hikayesi değil. Aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan evet. bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
4: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar ama tabii bu gerekçelerin içerisinde şu en önemli başlık aslında maliyet
2: tabii ki.
4: Gibi görülüyor. Yani çünkü çok ciddi. Yani şöyle düşünün 15 günde gidiliyor gemi yolculuğuyla evet. gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
2: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
4: Aynı anda iki maç yapılmış çünkü.
2: Aynen, evet.
4: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda
2: gerçekten
4: bu.
2: Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rim de var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya sonra New York gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz burada çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
4: Niye gelemiyor sen söyle.
2: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
4: Gemiyi kaçırıyor
2: yani kötü hava şartlarından dolayı. Gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
4: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye olan
2: aynen
4: ülke.
2: Öyle.
4: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere FIFA'dan ayrı ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
2: Evet.
4: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç detay daha var. Top krizi.
2: Ay, o çok acayip bir şey.
4: Final maçında Uruguay-Arjantin final maçında iki farklı topla oynanıyor iki devre. Yani Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
2: Mahalle maçı gibi.
4: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır benim topumla oynanacak. Şimdi ilk yarı hakem de diyor ki bu iş böyle olmayacak. ilk yarıyı Arjantin'in topuyla, getirin topunuzu diyor. Sizin topunuzla oynansın. İlk yarı 2-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı Uruguay topuyla oynanıyor. Bu sefer de Uruguay 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
2: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle sonra seninkiyle oynayacaksın misali. Aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Son ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devreyi o kazanıyor ama evet. Baktığınız zaman.
4: Tabii tabii tabii.
2: Böyle bir işte durum
4: Uruguay
2: var.
4: Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani, bir mucizesi de varmış bunun yani.
2: Ve beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
4: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
2: Ya da takım eksik.
4: Ya da takım eksik olacak.
2: Ya bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
4: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani tabii 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
2: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani 37. Sakatlandıysan sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
4: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle kemikler kırılıyor,
2: tabii.
4: Kollar kırılıyor, bacak kırılıyor. Tabii. Hani kaşlar, gözler yani bir nevi bir savaş da var orada.
2: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göze alamazsın. Çünkü sakatlanırsan çıkmak zorundasın. Şimdi ya şöyle olsa mı acaba ya? Bir anda sanki çok da gözüme kötü gözükmedi şu anda.
4: Aklıma Yılmaz Vural geldi böyle. Oyuncu biraz sakatlanınca maçtan çıkmak isteyince Yılmaz Vural şey diyor, sen kaptansın hani çıkmamasını istiyor yani. Şimdi 1930'ları düşününce böyle bir hakkı da yok zaten.
2: Yok.
4: Yani futbol hocam şimdi diyorlar ya yani ayağıma kramp girdi beni çıkar falan diye. Yani
2: şahane.
4: Kolu kırık oynuyor adam yani. Şahane. Şimdi şöyle yapalım mı Selin? 1930'u sonda böyle biraz özetleyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela.
2: Tamam.
4: Senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen.
2: Tamam.
4: İstersen ilk bilgiyi ben vereyim.
2: Olur.
4: Sonra sen gel.
2: Siz başlayın o zaman.
4: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya Kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
2: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
4: Ama
2: haliyle.
4: Kral da kralmış ha yani bakıldığında işte. Değil mi yani hani futbol aşığı bir kral yani ve 1930'lar.
2: Evet gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Hızlı bir antrenmandır o. Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
4: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
2: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabi biliyorsunuz o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor. Hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor. Kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
4: Maç o anlamda da tehlikeli yani.
2: Böyle
4: o anlamda tehlikeli gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela. Fransız Laurent ilk golü. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk diyor. Ya yani dünya tarihinin Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan hiç bir goldü bilmiyorduk diyor.
2: Değil mi?
4: Yani tablo böyle.
2: Şimdi hakemden bahsetmişken ben bu yandaki isimlerden devam edeceğim. Bir de masörümüz var efendim. Bayılan bir masörümüz var. ABD Arjantin yarı finalinde bir sakatlık için sahaya giriyor ABD'li masör ve kloroform şişesini yere düşüp kırıyor. Bu arada kloroform böyle hoş kokulu, renksiz, uçucu bir gaz ama o dönemlerde geçmişte anestezi olarak kullanılan bir şey. Ve son derece tehlikeli bu arada. Yani ölüme bile sebep açabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
4: Güneş gözlüklü kaleci var. Peru-Romanya maçında Peru kalecisi maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum FIFA tarihinde, yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı? Neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
2: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
4: Ama tehlikelidir ya, şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
2: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. Problem vardı ama.
4: Ama onun şeydir muhtemelen, yani camları bu teknolojide daha şeydi. Şimdi o dönem
2: için tabii doğru.
4: 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
2: Doğru, onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a taşınmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
4: Sen biraz bahsettin, ilginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık, böyle çok daha hani aslında bugün profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında, çünkü tabii. Futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin
2: doğru.
4: Bambaşka meslekleri var aslında ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
2: İlk Dünya Kupası'na
4: ilk
2: ya.
4: Dünya
2: bu kadar
4: kupasına.
2: Da önemli bir şeye katılamamak.
4: Ve buna çok... irade göstermek de Mısır. Yani birçok evet. Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
2: Evet, bu irade de çok başarılı.
4: Ama ona rağmen olmuyor.
2: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun,
4: evet.
2: Cezayı da sen çekiyorsun.
4: Aynen öyle.
2: Aslında burada şey de olabilir, hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
4: Tabii zaten
2: olursan.
4: Bu bilerek yapılıyor
2: yani, bilerek
4: zaten
2: yani.
4: Bayağı bir hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
2: Vazgeçtim ben, gelmesin dedim.
4: Anlatabiliyor muyum?
2: Acaba
4: yani,
2: mı demiştim
4: hani
2: ama
4: hani şöyle yani hani bir şekilde futbolcu knockout edelim, oyun dışı kalsın. Hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda ya bugün olduğunu düşünsene. Şimdi biz 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
2: Götürür. Hem de ne götürür.
4: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben bunu çok bildim okudum. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyor böyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Bornozla çıkıldığını düşün.
2: Yani onun gibi bir şey oluyor yani. Ben duşa girmiştim.
4: Hayır, ısrarı da iyi yani, anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor yani.
2: Oynanıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı? Hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Korku. Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor Dünya evet. Kupası halen de. Bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
4: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada evet. Eleme oynayan da tek takım yani evet. Turnuvaya katılmak için. Eleme oynayan da tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık. Hı-hı, ilgi tabii, büyüyor. Tabii bir de şey de var. Avrupa'da olması hı-hı. daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
2: Uruguay küsüyor ya.
4: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor? Sen onu bir anlat. Uruguay.
2: Oraya da anlatacağım ama dur.
4: Ya mesela Uruguay hani mesele şu. Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım. Değil mi? Başvuruya evet. katılıyor. Evet. Ve Uruguay'da bunu protesto ediyor yani hani
2: evet,
4: yani
2: bize gelmediniz de
4: tabii
2: oraya
4: bayağı şey yani bize niye geldi bize gelmiyorsunuz oraya halbuki tam bir mahallet oraya niye gittiniz diye ve bu da tarihe geçiyor bu arada evet. değil mi evet. tarihte ilk yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki
2: küsmesi de bence tarihe geçiyor.
4: Küsüp
2: yani.
4: Gelmedi.
2: Küsme sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini'nin rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz. Tabii hele bir görmeyin.
4: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor yani İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya çalışıyor. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani kupanın o nasıl diyeyim futbolun hani bugün futbol sadece futbol değildir evet. sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri evet, denebilir.
2: Peki siyasi yani, olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
4: Ve rejimin de kendi rejiminin de gösterisi hani doğru. güç gösterisi haline
2: tam
4: de
2: gösterisi.
4: Getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Hı-hı. Eleme düzeniyle başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum hı-hı. ama hani çünkü her Dünya Kupası'da şimdi mesela bir tane 2026 işte bir ay sonra 1,5 ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa yani ne bileyim taça dair hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye. Değil mi? Bu aylarca tartışılır, tabii. konuşulur üzerine. Ya şimdi burada o kadar şey o kadar farklı başlıklar var ki yani futbol o kadar fazla değişmiş ki çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
2: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
4: Tabii. En kritik olanlarını seçmeye
2: öyle.
4: Çalıştık.
2: Az önce aktardığınız Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor. Çok şükür Mısır.
4: Çok şükür.
2: Çok şükür Mısır İtalya'ya ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı. Evet, evet. Turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde. Hı-hı. Avrupa merkezi sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor. Ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
4: Aynen.
2: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyeceğimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır yani oynanmadığı sayıyor seni.
4: Evet.
2: Tekrar yenene kadar. Hani şeyi falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var işte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda baştan bir 90 dakika oynuyorsun. Yazık çok yorulmuşlardır.
4: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde
2: evet,
4: oluyor.
2: Çok doğru.
4: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl hadi 10 yılı anlarım yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani ilk kimin aklına geldi ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
2: Vur kır parçala bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki. Biz
4: tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii şöyle İtalya'daki durum şimdi tabii 38'i anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte mesela faşist selamları verince hakemler üzerinde falan. Baskısı işte İspanya ile yaptığı maçta mesela hani İspanya tarihi bunu hala kendisine maçı bizden çaldılar
2: tabii,
4: diye geçiyor. Ve çünkü şöyle yani kaleciye faul yapılan bir gol veriliyor faul yapılmasına rağmen. Yani İspanya İtalya lehine çok fazla düdük çalındığı bunlar o tarihlerde sürekli yazılıyor, çiziliyor. Ve bunda da bu Benito Mussolini'nin ciddi etkisi olduğu söyleniyor da değil sadece.
2: UEFA'nın ilgili yazısında bile ev sahibinin lehine görülen tartışmalı hakem kararları var diye bir not düşülmüş.

0: savaşı, o İkinci Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da. Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç, senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri...
1: Geçelim
0: mi? Daha eklemek istediğin var mı senin?
1: Yok, hayır. Bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Kısa kısa. Uzunları kısa kısa anlatırız.
0: O zaman sende.
1: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda, hani başından beri söylediğimiz, Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
0: Diğer bilgi, ben destekleyeyim. Yani Vincere o mu... Morire, kazan ya da öl mesaj bu. Final maçı tabii, final ya. Maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı mı? Yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim ya. Hani seçeneğine bakar mısın?
1: Tabii
0: yani.
1: Ki.
0: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
1: Kalecinin kaleci kombi. Korkunç.
0: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
1: Ve yine başında söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor. Ancak turnuvaya katılmayı reddediyor. Ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
0: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu, Uruguay'ı, şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyonu olacak ama Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi? Uruguay'ın aslında 2 değil 4 dünya şampiyonluğu var. Yazılması
1: sayılsa,
0: lazım.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Olimpiyat
0: biraz da Fenerbahçe'nin
1: sayılsa,
0: yıldız
1: Fenerbahçe'nin şeyine Fenerbahçe'nin de 59'un öncesine gidilse doğru. Yaramı deştiniz Fethi Bey. Niye şimdi açtınız? Bunu bilemedim ki ben.
0: Peki. Ama benzer o yüzden yani.
1: Benziyor. Evet hani, ama bu açıdan hiç boş, düşünmemişti.
0: Ama boşuna da küsmemiş yani şimdi. Var. O kadar çabar diyor. Ya paranızı ben veriyorum diyor ya.
1: Ceplerine
0: ya
1: para
0: gel
1: koymuş.
0: Hani ben paranızı veriyorum ki Uruguay yani. Hani aynen. Diğer bahsi geçen ülkeler ekonomik anlamda çok daha zengin.
1: Ben ona da çok şaşırdım biliyor musun? Uruguay'ın kaynağına da şaşırdım ben burada açıkçası.
0: Yani stadyumlar falan yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında, bürokrasi evet Avrupalıların, Avrupa'nın futbola kattığı kazanım vardır. Hı hı. Ama oyun anlamında, saha anlamında evet. Güney Amerika'nın katkısı gerçekten çok yatsınamaz çok yani. Gerçekten. Hatta bu noktaya gelmesi Güney Amerika'da hani bir yüzdeye vursak, okuduğum tarihten içinden sadece çıkartırsam Güney Amerika biraz daha öne geçmiş oluyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir çaba harcıyorlar yani bunun için.
1: Şimdi
0: tarihi rekor var
1: rekor,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi. Luis Monte 1930 finalinde Arjantin formasıyla oynamıştı. Evet. 1934'te ise vatandaşlığa geçirilerek İtalyan formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki dünya kupası finali oynayan tek futbolcudur.
1: Ya ve işte daha sonra Monte'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monti yani.
0: Kaçarın yokmuş Monti.
1: Yok.
0: Gerçekten
1: ama
0: ya.
1: Ama kaçmış ikisinden de.
0: İkisinden de
1: kurtarmış
0: gerçekten.
1: Yani helal olsun.
0: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani. Hani bu arada hani ciddi bir baskı olmuş yani.
1: Tabii ya.
0: Yani hem
1: ya,
0: orada şey yani final oyuna.
1: Gülüyoruz aslında ama hani.
0: Tabii ki.
1: Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
0: Tabii Arjantin'de kazanamayınca öldür kaçmış. İtalya'da kazanmış yani. İtalya'da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsetmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış
1: evet.
0: İşte. Biraz
1: beraberlik
0: önce sen de bahsettin yani.
1: Böyle oluyor.
0: Yenene kadar devam.
1: Ay çok fena. Çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu, İtalya'nın ise 2 oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maç

0: da oynayamıyorlar ve işte burada da hep İtalyanların sertliğine hakemlerin göz yumduğu da yıllarca söyleniyor
1: ve ona bir örnek de işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
0: Neden yapmışlar ki, direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
1: Yani şimdi yok, şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
0: O da
1: hani,
0: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani hep söylenen
1: öyle.
0: Bir
1: maalesef
0: şey bu.
1: Öyle.
0: Ve işte bakın, hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
1: Ya bir şey, grup aşaması yok ya 1934 evet. Dünya Kupası'nda, çok ilginç yani, eleme usulü var ve hani mesela maçı, bir maç oynuyorsun, kaybediyorsun, doğrudan gidiyorsun, grup falan yok. Çok yazık ya, bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna. Yani Brezilya ve Arjantin'in o kadar yolu gemiyle geliyorlar, o kadar yolu gelmişler, tek maç oynamışlar, yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
0: Ay
1: yani.
0: Çok yazık ya.
1: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden hazırlamışlar
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii,
1: o yüzden
0: tabii.
1: Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan, o zaman uçak yok tabii, o otel masraflarını
0: tabii,
1: falan
0: tabii.
1: İtalya'ya şey yapmışlar, hani onlar kalmış onların yerine, hiç olmazsa paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
0: Peki, ve Giuseppe Meazza, İtalya'nın yıldızı Meazza, turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler. Evet. Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
1: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıklarında iki takım da beyaz formayla çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya, o zaman İtalya'daki Napoli, o zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp, Napoli'nin mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var, armaları
0: ya,
1: falan da var.
0: Ne kadar o imkansızlıklardan bahsettik i̇şte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında.
1: Tabii
0: bir
1: ki
0: başarı.
1: O irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
0: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4-19 Haziran 1938 tarihleri arasında Fransa'da oynanıyor. İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada.
1: Tabii,
0: İtalya.
1: Biz tek başına
0: hani biz de
1: hakemlerle
0: şimdi
1: değil.
0: Ya hani bakın diyor, biz diyor kazandık diyor. Böylece kupayı da ard arda kazanan bir takım oluyor ilk kez. Ard arda kazanan bir takım oluyor. Hani bir nevi de aslında gönderme yapıyor.
1: Tabii, resmi tarihe bakıldığında 30'dan alırsan evet, ama ben orada hala Uruguaycıyım yani. 22, 26, 30 yani.
0: Siz oradasınız.
1: Hala oradayım yani.
0: Bu arada burada şöyle de bir durum oluyor. İlk defa ev sahibi ülkede kazanamıyor. Şimdi bundan evet. Öncekiler hep ev sahibi ülkeler kazanmıştı. 38'de Fransa'da oluyor ama tekrar İtalya'nın kazanması
1: Fransa'nın
0: da.
1: Fransa'nın ilk rekoru bu.
0: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1938'de tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası
1: evet.
0: Bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar, yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun hani fitilleri vardı
1: i̇şte
0: ama farkında değildi.
1: Tabii ayak izleri de var mesela, işte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var.
0: Hı hı.
1: O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski hı hı. O zaman Hint Adaları evet. Diye geçiyor ismi. Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Hı hı. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak ve yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
0: Turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle de bir durum var.
1: 38'de bu kural artık
0: evet.
1: Belirlenmiş.
0: Ve bakın, beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık, buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa, çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapılıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
1: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
0: tekrar oynuyor.
1: Tekrar oynanıyor.
0: İşte orada onu gene orada gene oraya
1: yani dönüyor. Yani çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. Ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
0: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda hani şimdi az önce de mesela bahsettik 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz evet. rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok çıkıyor 10 kişi devam ediyorsun veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol goller, bol bol goller geliyor.
1: Şöyle
0: bisiklet vuruşu vardı, siz onu anlatacaktınız.
1: Bisiklet vuruşunu, bisiklet Leonidas. Vuruşunu sen onu sen anlat. Anlatayım. Ben diğer başlığa geçeyim.
0: Tamam, FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle, bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
1: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selim. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki dünya kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında. Küba çeyrek finale kalıyor yani. Ve hani bu anlamda hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
0: Hızlanalım.
1: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da
0: yani bu penaltı ne vuruşuyla
1: şortu neredeyse
0: değil.
1: Şortu neredeyse düşerken attığı gol. Yani evet. tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala. Hı hı. Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Ama buna rağmen İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38 Haydi. Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan, ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin, sıralasak diye.
0: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanyası tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
1: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı, en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler haliyle ve favori gösterilen bu karma Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar. Beklenti büyükmüş.
0: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı evet. lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
1: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
0: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da, bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
1: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu aslında futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek Hadi. Bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilya'nın Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor. Ve bu haldeyken gol atıyor. Yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani ayakkabını giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
0: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak, burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
1: meyvesini yemiş.
0: Aynen öyle. Ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik. Erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle, Pozzo bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor. Ne oluyor? Maç sonunda İtalya kazanıyor ve Brezilya o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kalıyor.
1: Bak şimdi ben sana bir savaştan mı yoksa bir futbol maçından mı bahsedeceğimi sonunda sen söyle. Çeyrek final maçı, Brezilya Çekoslovakya maçı, tam böyle bir meydan savaşı kıvamında. Ama şimdi 3 oyuncu oyundan atılıyor maçta. Çekoslovakya'nın yıldızı Planika'nın kolu kırılıyor. Necetli'nin bacağı kırılıyor. Maç o kadar sert ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla.
0: Of. Meydan savaşı olmuş. Hakikaten öyle olmuş ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki, Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher de ya, o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
1: Evet, 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. Tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Yani 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor. 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
0: Evet evet.
1: Yani hani yapalım mı ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın böyle bir tartışması var. Evet. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire ve Brezilya'da yapılın. Senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
0: ekle.
1: Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler. Çünkü Türkiye'de artık sahneye çıkamıyor.
0: Alkışlayacaktım tam.
1: Ama çıkamıyor. Tam çıkacakken,
0: tam
1: çıkamıyor.
0: Çıkacakken çıkamıyor.
1: 1950 Dünya Kupası Brezilya.
0: Efendim 24 Haziran 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında Brezilya'da oynandı. Az önce de söylediğimiz gibi 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'nın geri dönüşüydü. FIFA'nın tarih anlatımına göre 1950 yalnızca futbolun yeniden başlaması değil, kurumun da yeni bir evreye geçişiydi. Nitekim 27. FIFA Kongresi de yine aynı yıl Rio de Janeiro'da yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası...
1: Formatın ilginçliği.
0: Böyle bir yani nasıl
1: ilk
0: söylenir
1: ve tek,
0: bu?
1: Bir
0: yani,
1: kere olmuş. 1950 Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
0: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
1: Bak yine tabii ki ve, 12 ve sonunda hani final yok.
0: Yok.
1: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Brezilya'da olduğu için artık koşullar biraz iyileşsin be. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın durumu. Ve haliyle gruplar kuruluyor. Takım sayısı az olduğu için. Hani Final turuna kalan 4 takım Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor. O yüzden oluyor. Final yok. Yani teknik anlamda bir final, bir şey maçı, bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
0: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi, yine az önce aktardık, İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
1: Evet.
0: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
1: İngiliz küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
0: Ya. Hata mıdır sizce bu?
1: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
0: Evet, bir son 5 dakika, 4 dakika içerisindeyiz hatta.
1: Son 5 dakikada biz, son 1 dakikamız var. Ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
0: Bitirmemiz gerekiyor.
1: 1950'yi bitirelim biz.
0: Direkt ekstra bilgilere geçelim. Haydi bakalım.
1: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
0: Tamam, o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık, grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
1: Ve tarih en hala şeydi bu arada, yani en kalabalık izlenen maç.
0: Aynen.
1: Müebbet hapis cezası. Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor.
0: Ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil
1: tabii
0: mi? Sarı yeşil klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı-hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
1: Gerçek mi bahane mi? Yani şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
0: Nedir?
1: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu, Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor. Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
0: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
1: Sen biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye. Onu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar ve İngiltere 10 ABD 1 veya İngiltere 10 ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
0: Şimdi size bir şey anlatacağım ama
1: Son bir dakikamız kaldı değil mi?
0: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
1: Hadi ya, bak çok ilginçmiş. Neyse. Sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
0: Vedayı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyleydi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın aştık. İzini sürüyoruz ama bu burada
1: 1950'ye
0: bitmedi.
1: 1950'ye kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik kupanın
0: hoşça
1: izinden
0: kalın
1: hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la kupanın izi sona

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 1930'da başlayan bir tutku.
2: Kuzey Kore.
3: Evet canım.
2: İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok ediyor.
4: FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu.
1: 96 yıllık bir destan.
3: Onun çalınması çok acayip değil mi?
2: Onun çalınması acayip, bulunması da acayip.
4: Tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor.
1: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
2: İlk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu.
4: Tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
1: Futbolun en derin sırları.
4: Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik özel haber.
5: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbol severler yalnızca turnuvada yer alacak yıldızları değil, dev organizasyonda boy göstermeyecek isimleri de konuşuyor. Kimi ülkesiyle finallere kalamadı, kimi teknik direktör tercihi nedeniyle kadro dışı kaldı, kimi ise sakatlığı nedeniyle hayallerine veda etti. Radyo Sputnik editörleri Dünya Kupası'nın en dikkat çeken eksiklerini derledi.
6: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla tarihin en geniş organizasyonu olacak. Ancak genişleyen kontenjana rağmen birçok yıldız futbolcu turnuvada yer alamayacak. Gürcistan, Nijerya ve Slovenya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle bazı yıldızlar Dünya Kupası hayalini ertelemek zorunda kalırken bazı futbolcular teknik direktörlerinin tercihleri veya yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadroların dışında kaldı.
5: Avrupa futbolunun en önemli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Kvaratskhelia, Gürcistan'ın Dünya Kupası bileti alamaması nedeniyle turnuvayı televizyondan izleyecek. Gürcistan'ın gol yükünü çeken Mikao Tadze ve Mamar Daşviri de ülkesinin elenmesi nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak.
6: Afrika futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Galatasaray'ın süper yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'nın finallere kalamaması nedeniyle Dünya Kupası sahnesinde yer alamayacak. Atalanta'daki performansıyla Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden olan Lukman da Osimhen gibi Nijerya engeline takıldı. Turnuvayı evinden izleyecek.
5: Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Atletico Madrid'in yıldızı Jan Oblak, Slovenya'nın Dünya Kupası vizesi alamaması nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Fenerbahçeli Slovak defans Milan Škriniar da Slovakya'nın Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı ABD'ye gidemeyecek.
6: Dünya Kupası'na katılamayan bir diğer sürpriz ülke de Macaristan oldu. Macaristan'ın 2026 Dünya Kupası vizesi alamamasıyla Dominik Szoboszlai ve Milos Kerkez turnuvayı evlerinden takip edecek. Avrupa elemelerinden Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Polonya'da ise Robert Lewandowski belki de son Dünya Kupası hayalini de kaybetti. Lewandowski de turnuvayı evinden izleyecek.
5: Dünya Kupası elemelerine damga vuran en büyük ülke ise İtalya oldu. İtalya Avrupa elemelerinde grubunu Norveç'in ardından ikinci sırada bitirdi. Playoff'larda Bosna Hersek'le eşleşen İtalya karşılaşmayı penaltılar sonucunda 4-1 kaybetti. Bosna Hersek Dünya Kupası'na katılırken İtalya 2026'da Amerika'daki turnuvaya gitme şansını yitirdi. İtalya 2018'de Rusya ve 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupalarının ardından ABD'de düzenlenen turnuvaya da gidemeyecek.
6: Böylece 4 kez dünya şampiyonu olan İtalya, tarihine ilk kez üst üste 3 Dünya Kupası'nı kaçıran ilk eski dünya şampiyonu oldu. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasıyla birlikte Donnarumma, Tonali, Bastoni, Federico Di Marco ve Barella gibi süper yıldız futbolcular da turnuvayı evlerinden takip etmek zorunda kalacak.
5: Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte bazı sürpriz tercihler de gündeme geldi. Form durumları ve kulüp performansları tartışma yaratan bazı yıldız isimler teknik heyetlerin kararlarıyla kadro dışında kaldı.
6: Dünya Kupası'nın gediklisi Brezilya'da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. João Pedro, Richarlison, Anthony, Savinho, André Santos, Thiago Silva, Gabriel Jesus ve Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Gabriel Sara da kadroda kendisine yer bulamadı.
5: Futbolun beşi olarak kabul edilen İngiltere'de de çok sayıda oyuncu kadroya alınmadı. 2026 Dünya Kupası'nda futbol severler Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White ve Jack Grealish'i izleyemeyecek.
6: Galatasaray'ın yıldız orta sahası Torreira ile yıldız futbolcu Luis Suarez'in Uruguay kadrosuna yer bulamaması sürpriz olarak değerlendirildi.
5: 2018 ve 2022'de düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarının ardından 2026 Dünya Kupası'na da katılmaya hak kazanan FAS'ta tanıdık iki isim forma şansı bulamadı. 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk Afrika ülkesi olan FAS'ta Fenerbahçe'den tanınan Yusuf En-Nesyri ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakim Ziyech kadroda kendisine yer bulamadı.
6: Dünya Kupası organizasyonlarının gediklilerinden olan Arjantin, İspanya ve Fransa'da da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. Arjantin'de Garnacho ve Paulo Dybala, İspanya'da Dani Carvajal, Marco Asensio ve Alvaro Morata, Fransa'da ise Matteo Guendouzi, Christopher Nkunku ve Eduardo Camavinga kendilerine forma şansı bulamadı.
5: Futbolun en acı gerçeği yine Dünya Kupası öncesinde kendisini gösterdi. Bazı yıldızlar sakatlıkları nedeniyle kariyerlerinin en önemli organizasyonlarından birini kaçıracak.
6: Fransız golcü Hugo Ekitike yaşadığı ciddi aşil tendonu sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Ekitike'nin yokluğu Fransa'nın hücum planlarını da etkiledi. Real Madrid'in yıldızı Rodrigo diz sakatlığı nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Brezilya'nın hücum hattındaki en önemli eksiklerinden biri olarak görülüyor. Bayern Münih forması giyen Gnabry de adalesindeki sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosunun dışında kaldı. ACL yırtığı yaşayan genç yıldız Xavi Simons'ın da Dünya Kupası'nı kaçırması Hollanda adına büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.
5: 2026 Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatıyla tarihe geçmeye hazırlanırken turnuvada yer alamayacak yıldız futbolcular da gündemin önemli başlıklarından biri oldu.
6: Gürcistan, Nijerya, Slovenya, Macaristan ve İtalya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle Kvaratskhelia, Osimhen, Lukman, Jan Oblak, Szoboszlai ve Donnarumma gibi birçok yıldız Dünya Kupası hayaline veda etti.
5: Kadroların açıklanmasıyla birlikte İngiltere, Brezilya, Arjantin, Fransa ve İspanya'dan bazı önemli isimlerin teknik heyet tercihleri nedeniyle dışarıda kalması da tartışma yarattı.
6: Uruguay'da Torreira ve Luis Suarez, Fars'ta ise Hakim Ziyech ile Yusuf En-Nesyri kadroda yer bulamadı.
5: Öte yandan Rodrigo, Hugo Ekitike, Serge Gnabry ve Xavi Simons gibi yıldızlar da sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kaçıracak.
6: Böylece tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası birçok önemli futbolcunun yokluğunda oynanacak.
5: Turnuva başlamadan oluşan bu yıldız eksikliği futbol severlerin ya olsalar da sorusunu uzun süre tartışmasına neden olacak.
6: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
7: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Edebali, özel sektör öğretmenleriyle birlikte mülakat mağduru öğretmenlerin seslerini duyurmak için buluştu. Eylemde ters kelepçeyle gözaltına alındı. Edebali, gözaltına alınışını, öğretmenlerin taleplerini ve yaşadıklarını anlattı.
2: Ama dünkü bu görüntü de kaldı akılda, ters kelepçeyle gözaltına alınmak. Ne suç işlediniz siz?
3: Yani aslında bir suç işlemedik. Biz bize verilen sözlerin peşi sıra aslında buradayız. Çünkü görüşme taleplerimiz yerine getirilmiyor. Bize devlet tarafında, yani bakanlıklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafında verilen resmi sözler, yani ağızdan çıkan değil, sadece yazılı hale gelen, meclis sunaklarında hala bulunan sözler tutulmamış durumda. Biz de bu sözleri hatırlatan bir şekilde burada olmak istedik. Mülakat mağduru öğretmenler, özel öğretim kurumuna çalışan öğretmenler olarak bu demokratik hakkımızı, anayasal hakkımızı kullanmak istedik. Ve buna izin verilmedi, verilmiyor. 3 gündür izin verilmiyor. 2 gün boyunca işte eylemlerimize müdahale edildi. Bununla birlikte işte kaldığımız arkadaşlarımızın, ailelerimizin kaldığı otel avluka altına alındı. Yani bu çok zor bir koşul altında bir mücadele vermek istiyoruz açıkçası. Yani bunun için de taleplerimiz gerçekten net. Devlet bu anlamıyla bu talepleri yerine getirmek.
2: Ne istiyorsunuz? Yani kısaca bir söyleyebilir misiniz? Ne istiyorsunuz siz tam olarak?
3: Ne istiyoruz? Biz 1965'ten 2014 yılına kadar uygulanan taban maaşı hakkının tekrar uygulanması, kanuna geçmesini istiyoruz. Bununla birlikte süreli iş sözleşmesiyle çalışıyoruz. Süresiz sözleşme talep ediyoruz. Çünkü 10 aylık, 12 aylık sözleşmelerle yaz maaş alamadan işsizlik tehdidi altında çalışıyoruz. Mahkemeler dahi bizim işten çıkartıldığımızı kabul etmiyor. Bunun son bulmasını istiyoruz. Bununla birlikte özlük haklarımızı istiyoruz. Ve mülakat mağdurları da tabii ki adaletsizlik yaşadılar. Bu adaletin son bulmasını istiyor. Bir kanun teklifi var aslında hazırlanan Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da. Bu kanun teklifi Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanmış olmasına rağmen geçirilmiyor. Burada Yusuf Tekin belirleyici faktör, yani engelliyor. Hem taban maaşı engelliyor, hem bu mülakat mağdurlarının aslında çözecek olan, adaletle son verecek olan kanun teklifin geçmesini engelliyor. AK Parti burada aslında tek başına kaldı. Yani diğer bütün partiler bizim taleplerimizi destekliyor. Ama bir tek AK Parti desteklemiyor ve bu sorunu çözmüyor. Bunu da anlamsız buluyoruz. Bu siyasi partiler arasında bir rekabet değil, ama açıkça görünen şey şu oluyor bu şekilde de. İşte öğretmenler bu şekilde ucuz iş gücü olarak değerlendirilsin istiyor AK Parti demek ki. Patronlar büyüsün istiyor. Biz de bunu kabullenmek istemiyoruz. Yani onu söylemek isterim. Arkadaşlarımızın düşünceleri bu şekilde. Ailelerimiz burada, çocuklar burada. 2-3 günden beri biz, yani annelerimiz sürüklendi, biz gözaltına alındık. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Milli Eğitim Komisyonu'ndan toplanmasını bekliyoruz. Yani beklediğimiz bu. Kanun teklifinin geçmesini, oradan bu sorunun çözmesini bekliyoruz.
2: Sloganlar da devam ediyor. Onu da duyuyoruz ama ya buradan da biz duyuyoruz. Oradan, Ankara'dan Milli Eğitim Bakanı duymuyor. Sonuçta o beni çok rahatsız eden bir fotoğraftı. Bir öğretmenin ters kelepçeyle gözaltına alınması, hani bir Milli Eğitim Bakanı'nın en büyük utancıdır. O koltukta oturan kişinin en büyük utancı olmalı. Onu bir kez daha göstermek için evet, sizi yayına davet ettim. Kolay gelsin.
3: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, özel sektör öğretmenleriyle birlikte mülakat mağduru öğretmenlerin seslerini duyurmak için buluştuğu eylemde ters kelepçeyle gözaltına alınışını anlattı. Özel sektör öğretmenleri 2014'te kaldırılan taban maaş uygulamasının geri getirilmesini ve süresiz iş sözleşmesi hakkı talep ediyor diyen Eren Edebali, verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Yazılı hale gelen taahhütler hala yerine getirilmedi ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: hemen ekstra bir bilgi.
1: Alman kaptanı Fritz Walter sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maç sırasında.
2: Benim havalar diyor.
1: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
2: Evet.
1: Macaristan 3-2 kaybediyor.
3: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: Radyo Sputnik özel haber.
5: Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası organizasyonunun görünmeyen yüzünü anlattı. Gazeteci Serhat Ayan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yalnızca futbolun değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin de konuşulduğu bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. Turnuvaya katılan 48 ülkenin yaklaşık 4'te 3'ünün geçmişte ABD'nin askeri müdahaleleri, CIA operasyonları veya güvenlik politikalarından etkilendiğini anlatan Ayan şunları söyledi.
6: Dünya Kupası dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri efendim. Normalde böyle bir günün konuşması çok basit olmalıydı tabii ki. Kim favori, kim sürpriz yapar, hangi yıldız son kez sahaya çıkıyor, hangi takım ilk maçta tökezler, hangi teknik direktör turnuvaya damga vurabilir gibi. Bugün Amerika ülkesine konuk gelen ülkelerin futbolcularına, taraftarlarına, hakemlerine yaptığı çirkin davranışlardan bahsediyoruz. Ama sadece bu da değil. Bu Dünya Kupası'na biraz dikkatli bakınca karşımıza futbol tablosundan çok daha karanlık bir dünya haritası çıkıyor. Çünkü sahaya çıkan ülkelerin büyük çoğunluğunun tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin izi var. Bazen askerlerle, bazen uçakla, bazen bombalarla, bazen CIA ile, bazen darbenin öncesinde, bazen darbenin sonrasında, bazen bir lideri devirmek için, bazen bir diktatörü ayakta tutmak için, bazen petrol için, bazen kanal için, bazen madem için, bazen komünizmle mücadele bahanesiyle, bazen demokrasi getireceğiz diyerek. 2026 Dünya Kupası'nda 48 ülke var efendim. Benim yaptığım sınıflandırmada bu 48 ülkenin 36'sı yani yaklaşık 4'te 3'ü Amerika'nın askeri müdahalesinden, CIA operasyonlarından, darbe süreçlerinden, üst siyasetinden, güvenlik mimarisinden veya doğrudan savaş gücünden bir şekilde nasibini almış durumda. 4'te 3. Bu sayı tek başına bile dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlatmaya yeterli. Dünya Kupası dediğimiz şey ülkelerin aynı sahada buluştuğu en büyük organizasyonlardan biri. Futbol sahasında herkes eşit görünüyor. Her takım 11 kişiyle çıkıyor. Top herkes için aynı top. Kale herkes için aynı kale. Hakem aynı düdüğü çalıyor. Ama tarih sahasında ne yazık ki eşitlik yok. Bir ülkenin arkasında petrol darbesi var. Birinin arkasında işgal var. Birinin arkasında atom bombası var. Birinin arkasında kaybedilmiş insanlar. Birinin arkasında çalınmış topraklar var. Birinin arkasında dışarıdan kurulmuş ordu, dışarıdan desteklenmiş diktatör, dışarıdan yazılmış güvenlik düzeni var. Daha da acayibi şu aslında. Bu sadece geçmişte kalmış bir hikaye değil. Bugün bu turnuvaya katılan ülkelerden ve futbol coğrafyalarından en az 19'unda Amerikan askeri üssü, askeri tesisi, erişim noktası, ortak kullanım alanı, rotasyonel konuşlanması ya da Amerikan askeri personeli bulunuyor. Japonya'dan Güney Kore'ye, Almanya'dan Türkiye'ye, Katar'dan İspanya'ya, Portekiz'den Belçika'ya, Norveç'ten İngiltere'ye, Hollanda'dan Avustralya'da, Irak'ta, Ürdün'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Senegal'de. Kura çağında ve İskoçya'nın da içinde yer aldığı Birleşik Askeri Krallık alanlarında Amerikan askeri varlığı farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Yani mesele sadece Amerika geçmişte bazı ülkelere müdahale etmişti meselesi değil. Amerika dünyanın birçok yerinde hala askeri olarak duruyor. Bazen koca bir üs olarak duruyor, bazen radar olarak duruyor, bazen hava üssü olarak duruyor, bazen ortak eğitim tesisi olarak duruyor. Bazen rotasyonel varlık diye daha kibar adlandırılan bir askeri ayak izi olarak duruyor. Bu tablo bize şunu söylüyor efendim. Dünya Kupası sahasında ülkeler yan yana geliyor ama dünya sisteminde bazı ülkeler hala başka ülkelerin gölgesinde duruyor. İran'dan başlayalım isterseniz. İran, Amerikan müdahale tarihinin en öğretici dosyalarından biri. 1953'te İran Başbakanı Muhammed Musadık ülkesinin petrolünü millileştirmek istedi. Yani İran'ın en önemli kaynağı üzerinde İran halkının söz sahibi olmasını istedi. Sonra CIA ve İngiliz istihbaratı devreye girdi, Musadık devrildi, Şah güçlendi. Peki İran'ın başına ne geldi? Kısa vadede Batı petrol çıkarlarını korudu ama İran'da demokratik siyaset ağır yara aldı. Şah'ın otoriter rejimi güçlendi, muhalefet bastırıldı, güvenlik devleti büyüdü, toplumun hafızasına şu cümle kazındı. Biz sandıkta karar versek bile dışarıdan gelen güç o kararı çöpe atabilir. 1979 İran devrimine giden yolun taşlarından biri işte buydu. Bugün İran'la Amerika arasındaki bitmeyen düşmanlık kökünde sadece nükleer program yok. 1953'ün o kirli gölgesi var. Amerika kısa vadeli çıkarını korudu, uzun vadede kendisine kalıcı bir düşman yarattı. Sonra Irak. Irak modern çağın en Amerikan müdahale dosyalarından biri. 1991 Körfez Savaşı, 1990'lar boyunca yaptırımlar, uçuşa yasak bölgeler, bombardımanlar ve sonra 2003 işgali. Amerika Saddam Hüseyin'i devirdi ama Irak devletini de fiilen çökertti. Irak'ın başına ne geldi? Ordu dağıldı, devlet kurumları parçalandı, mezhepçilik siyasetin merkezine oturdu. Sünni-Şii-Kürt dengesi devlet aklıyla değil, kaosla yeniden kuruldu. Direniş hareketleri doğdu, El-Kaide güçlendi, sonra IŞİD çıktı, milyonlarca insan yerinden oldu, yüz binlerce insan öldü. Bir ülke petrol zengini olabilir ama devleti çöktükten sonra o petrol zenginlik değil, lanet haline geldi. Irak'ın başına tam olarak bu geldi işte. Amerika, diktatörü devirdim dedi, Iraklıların önemli bir bölümü ise enkazın içinden şunu söyledi, diktatörü devirdin ama ülkeyi de beraberinde götürdün. Bugün bile Irak'ta Amerikan askeri varlığı, üsler, eğitim faaliyetleri, danışmanlık misyonları ve saldırıya uğrayan Amerikan tesisleri tartışması bitmiş değil. Yani işgalin siyasi uzantıları hala oynanıyor. Panama. Panama küçük bir ülke gibi görünüyor ama Amerikan müdahale tarihinin en büyük sembollerinden biri aslında. Çünkü Panama sadece Panama değil, Panama kanal demek. Atlantik ile Pasifik arasında kapı demek. Amerika için de bu uzun süre bağımsız bir siyasi özne değil, stratejik bir geçit olarak görüldü. 1903'te Panama'nın Kolombiya'dan kopuşunda Amerika'nın çıkarları belirleyici oldu. 1989'da Amerika doğrudan Panama'yı işgal etti. Manuel Noriega'yı devirdi. Peki Panama'nın başına ne geldi? Hadi gelin ona bakalım. Ülke daha doğarken dış gücün gölgesinde doğdu. Kanal yüzünden ekonomik değer kazandı ama aynı kanal yüzünden egemenliğin sürekli tartışmalı haline geldi. 1989 işgali, sivillerin ölümü, mahallelerin yıkımı, devletin dış müdahaleyle yeniden biçimlendirilmesi anlamına geldi. Noriega iyi bir adam mıydı? Hayır. Ama mesele bu değil. Mesele şu, bir ülkenin kötü liderini devirmek bile o ülkenin kaderini dışarıdan tayin etme hakkı vermez. Panama'nın hafızasında kalan şey tam olarak da bu işte. Haiti. Haiti daha karanlık. 1915'te Amerikan askerleri Haiti'ye girdi. Ülke 1934'e kadar işgal altında kaldı. Amerika Haiti'nin maliyesi üzerinde kontrol kurdu. Güvenlik yapısını yeniden şekillendirdi. Jandarma sistemi kurdu. Siyaseti, ekonomik kurumları dışarıdan yönlendirdi. Haiti'nin başına ne geldi? Zaten kölelik, sömürgecilik, Fransa'ya ödemek zorunda bırakıldığı ağır tazminatlar ve dışlanmışlıkla ezilmiş bir ülkeydi. Amerikan işgali bu yaraları hiç de iyileştirmedi. Aksine Haiti'nin kendi kurumlarını kurma ihtimalini daha da zayıflattı. İşgal düzeni merkeze ama halktan kopuk bir devlet yapısı bıraktı. Güvenlik kurumları ilerleyen yıllarda darbelerin, baskının, insan hakları ihlallerinin bir parçası oldu. Bugün Haiti'den söz ederken hep çeteler, kaos, devlet yokluğu, açlık, yardım krizleri diyoruz. Ama bu tablo gökten düşmedi. Haiti'ye sürekli dışarıdan düzen getirilmeye çalışıldı. Her gelen biraz daha düzeni bozdu. Sonunda ülke kendi kendisini taşıyamayan, kurumları çökmüş, halkı bitmeyen bir kriz içinde yaşayan bir yere dönüştü. Kongo'ya gidelim. Kongo Demokratik Cumhuriyeti başka büyük bir yara. Kongo bağımsız olduğunda Patrice Lumumba ülkesinin gerçek bağımsızlığını savunan bir liderdi. Kongo'nun madenleri, kaynakları, stratejik konumu Batı için çok önemliydi. Lumumba fazla bağımsız görüldü, fazla kontrol edilemez görüldü. CIA'nin Lumumba'yı iktidardan uzaklaştırmaya yönelik operasyonları belgelerde yer aldı. Lumumba öldürüldü, sonra Mobutu düzeni geldi. Peki Kongo'nun başına ne geldi? Gelin ona bakalım. Dünyanın en zengin kaynak ülkelerinden biri, dünyanın en acılı ülkelerinden birine dönüştü. Bakır, kobalt, elmas, uranyum, altın, ne ararsanız var. Ama halk yoksul, devlet yağmalandı. Mobutu yılları kleptokrasiye, yani hırsızlık rejimine dönüştü. Devletin hazinesi bir avuç iktidar çevresinin kasası gibi kullanıldı. Kurumlar çürüdü. Sonra iç savaşlar, sonra milisler, dış müdahale, maden savaşları geldi. Kongo'nun trajedisi de şu oldu. Kaynak zenginliği bağımsız bir devlet kurmaya yetmedi. Çünkü o kaynaklar halk için değil, dış güçler ve yerli ağlar için değerliydi. Kongo hala toparlayamadı. Çünkü bir ülkenin bağımsızlık alanındaki omurgası kırılırsa o kırık kuşaklar boyu iyileşmeyebilir. Brezilya'ya gidelim hadi. 1964 darbesi. Latin Amerika'da Amerika'nın anti-komünizm adına demokrasiyi nasıl gözden çıkarttığının en önemli örneklerinden biri oldu. João Goulart. O João Goulart yönetimi Washington'da kuşkuyla izleniyordu.

0: parçaları. Operation Condor adı verilen o bölgesel baskı ağı sağcı askeri rejimleri muhaliflerin sınır ötesi takip ettiği, kaçırdığı, öldürdüğü, kaybettiği bir düzendi. Amerika bu rejimlerin her suçunun tek faili değildi elbette. Ama bu rejimler kendilerine Batı'nın anti-komünist güvenlik düzeni içinde meşru hissetti. Arjantin'de insanlar kayboldu. Anneler çocukların izinlerini meydanlarda aradı. Uruguay'da demokratik gelenek ezildi. Paraguay'da Stroessner diktatörlüğü yıllarca sürdü. Bir kuşak sadece yoksullukla değil korkuyla büyüdü. Devlet vatandaşlarını koruyan kurum olmaktan çıkıp vatandaşını izleyen, döven, kaybeden bir makineye dönüştü. Bu ülkeler sonra demokrasiye döndüler ama kayıplar geri gelmedi. İşkence gören bedenler eski haline dönemedi. Çalınan bebekler, parçalanan aileler, susturulan toplumlar bir daha toparlanamadı. Ekvador'da aynı bir çizgi var. 1960'larda CIA faaliyetleri, antikomünist propaganda, siyasal yapıları, etkileme girişimleri ve askeri müdahaleler iç içe geçti. Ekvador zaten kırılgan bir demokrasiydi. Dış müdahale bu kırılganlığı onarmadı, daha da büyüttü. Sivil siyaset zayıfladı, askeri müdahale fikri normalleşti. Bir ülkede seçimle gelen siyaset sürekli dışarıda kim kimi destekliyor sorusuyla yaşarsa vatandaşın sandığa güveni de kurumlara güveni de aşınır tabii ki. Kolombiya, o da başka bir hikaye. Önce Panama'nın kopuşu, sonra uyuşturucu savaşı, sonra Plan Kolombiya, Amerika Kolombiya'da devleti güçlendirdiğini söyledi. Bir ölçüde güvenlik kapasitesi sağladı ama bu kapasite toplumsal barışı değil, askerileşmeyle birlikte geldi. Uyuşturucu kartelleri, gerillalar, paramiliter yapılar, insan hakları ihlalleri, yeniden yerinden atılan, tahliye edilen siviller. Kolombiya'nın başına gelen şey güvenlik sorunlarının sürekli silahla çözülmeye çalışmasıydı. Silah bazen alan açar ama tek başına ülkeyi iyileştirmez. Güney Afrika, o daha sembolik ama çok daha çarpıcı. Bakın Nelson Mandela'nın 1962'de yakalanmasında CIA bilgisinin rol oynadığına dair çok güçlü iddialar var. Eski CIA bağlantıları bunları anlatıyor. Mandela 27 yıl hapis yattı. Burada Amerika Güney Afrika'yı işgal etmedi, bombalamadı. Ama soğuk savaş aklı apartheid gibi ırkçı bir rejimin güvenlik refleksleriyle kirli temaslar kurdu. Güney Afrika'nın başına zaten apartheid gibi bir insanlık dışı bir düzen gelmişti. Dış dünyanın bu düzene karşı yeterince erken ve sert tavır alamaması rejimin ömrünü uzattı. Mandela'nın hapis yılları sadece bir insan hayatından çalınmış yıllar değil, bir toplumun özgürleşmesinden çalınmış yıllar. Ve Japonya. Japonya meselesinin tarihsel anlamını hepimiz biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı. Japon militarizmi, Pasifik Savaşı, Pearl Harbor, imparatorluk saldırganlığı ama bunların hiçbiri Hiroşima ile Nagasaki'de o sivillerin yaşadığını anlatamaz bize. 1945 sonunda yani 140 bin kişi Hiroşima'da öldü ve 74 bin kişi Nagasaki'de öldü. Bunlar yalnızca sayılar değil, bunlar buharlaşan insanlar. Gölgesi duvarlara kazınan bedenler, derisi yanan çocuklar, su diye bağırarak ölen siviller, ailesini tanımaz halde bulan insanlar. Efendim, evet Amerika işte böylesi bir durumda bu kupaya katılan 48 ülkenin 36'sıyla böylesi iç içe geçmişlikleri var. Ve biz böyle bir yerde Amerika'da Dünya Kupası yapacağız. Şu anda Dünya Kupası'nda şunları tartışıyoruz. Amerika hakemleri göndermiş, Amerika taraftarları oraya kabul etmemiş filan. Ama Amerika'nın neler yaptığı bambaşka bir hikaye. Bu hikayeyi elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere anlatacağım.
1: Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası organizasyonunun görünmeyen yüzünü anlattı. Gazeteci Serhat Ayan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yalnızca futbolun değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin de konuşulduğu bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. Turnuvaya katılan 48 ülkenin yaklaşık 4'te 3'ünün geçmişte ABD'nin askeri müdahaleleri, CIA operasyonları veya güvenlik politikalarından etkilendiğini söyleyen Ayan, sahada herkes eşit görünse de tarih sahasında eşitlik yok dedi. Ayan, bugün Dünya Kupası'nda yer alan birçok ülkede halen Amerikan askeri varlığının bulunduğuna dikkat çekerek futbolun arka planında karmaşık bir siyasi ve tarihi tablo bulunduğunu ifade etti. ABD'nin turnuvaya gelen bazı futbolcu, taraftar ve hakemlere yönelik uygulamalarını da eleştiren Ayan, organizasyonun saha dışındaki tartışmalarla gündeme geldiğini belirtti. Ayan'a göre Dünya Kupası

0: Bu yıl yalnızca sporun değil, uluslararası ilişkilerin de aynası konumunda. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan gazeteci Fehmi Çalmuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Edirne ziyaretinde giydiği ceketin seçim habercisi olduğunu söyledi. Çalmuk, AK Parti ilişkin değerlendirmelerinde partinin 2028 seçimlerine yönelik yeniden yapılanma sürecine girdiğini, teşkilatlarda sızmalara karşı daha sıkı bir denetim mekanizması kurulduğunu ve ayrıca milletvekillerinin performanslarının detaylı biçimde takip edildiğini dile getirdi. Parti içinde olası liderlik tartışmalarına da değinerek Bilal Erdoğan isminin geleceğe dönük senaryolar arasında konuşulduğunu iddia eden Çalmuk, şu değerlendirmelerde bulundu.
2: 25 yıllık bir iktidarında Tayyip Erdoğan'ın yeniden 2028 yılı seçimlerinde Cumhurbaşkanı devam edebilmek için Erdoğan'ın bir modeli var.
3: Evet.
2: Ben buradan açık ve net olarak söyleyeyim. Susan Erdoğan, konuşan bir Erdoğan'dan daha belirsizdir. Belki de CHP'lerin deyimiyle daha tehlikelidir. Çünkü ne yapacağını bilmiyorsunuz.
3: Evet.
2: Erdoğan siyasi üslubu itibariyle her zaman sağ gösterip sol vuran bir kişidir.
3: Evet.
2: Yeni sürprizleri var. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kanıttıra bir arınma modeli seçti. Ama Milliyetçi Hareket Partisi başta ve Tayyip Erdoğan arınmayı böyle yapmıyor. Milletvekilleri, İl başkanları sıradan şöyle söylüyorlar, işte sağlık nedeniyle görevimden istifa ettim, el çektiriyor. Yaklaşık bunların sayıları 30 oldu. Bu ayın içinde 5, Temmuz'da da 7 tane daha olacak, 50'ye ulaşacak. Erdoğan yeniden bir dizayn yapıyor. Yol arkadaşlarını, yol hareketliliğini, koşarken geride kalan, ayak uyduramayacak herkesi yapıyor.
4: Bir tasfiye değil mi bu bir anlamda?
2: Tasfiye de, bu tasfiyeyi neden yaptığına ilişkin elimizde somut,
4: evet,
2: bir
4: yani
2: veri
4: ideolojik
2: yok.
4: Mi şey mi, onu tam bilemiyoruz.
2: Bir veri yok. Yalnız anlaşılıyor ki Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne sızan unsurlarla ilgili, AK Parti'ye de sızma tehlikesi olan eskiden kalanlarla ilgili de, bu il başkanlarını tenzih ederim, bunlarda böyle bir iddiam yok. Ama onunla ilgili de uyanık olduğu bir
4: yani
2: dönem var.
4: Yani AK Parti'ye CHP yöntemi sızanları engellemeye mi çalışıyor?
2: Sızmaları engellemeye, biraz daha oradaki tahkimatı arttırıyor il başkanlıklarında.
3: Evet.
2: Çünkü yarın bir gün genel seçimi de götürecek karargahtır. Yerel seçimi de götürecek karargahtır.
3: Evet.
2: Şimdi milletvekillerinden çok ümit var olmadığını söyleyebilirim. Niye? Milletvekilleri Erdoğan gelmese gruba bile gelmeyecekler.
3: Evet.
4: Yani, milletvekilinde bir anlamı yok ki Fehmi Bey. Yani milletvekili ne iş yapar şu anda?
2: Milletvekilleri kanun çıkarıyor. Meclise geliyor.
4: Yani etkisizleştirince meclisi böyle oluyor biraz da. Yani neyse, evet.
2: Yani bu yapı itibariyle etkisizleşme, aradan geçen 2023'ten dönem zarfında bu çıktı. Yani ne meclis başkanının, ne AK Parti
4: oylama yapmıyorlar ya. Meclise oylama yapılmıyor
2: böyle,
4: şu anda.
2: Böyle bir şey yok. Hani muhalefet daha derli toplu gelse birçok kanunu engelleyebilecek sayısal çoğunluğa yapabilir. Bir de şunu oluşturdu. Her seçim Erdoğan kazandı. Her şeyi Erdoğan bilir mantığı. Bunlar da milletvekillerinde, belediye başkanı inanılmaz bir rehavete engel oldu. Ya biz yapmayalım, nasıl olsa yaparlar, bize ihtiyaç çok anlayışı. Yalnız bunları herkes, bunu biz görünmüyoruz, biz takip edilmiyoruz, bilinmiyoruz filan diye anlaşılıyor. Ben yazımda onu belirttim. Milletvekillerin devamsızlıkları.
4: Bir dosya hazırlamışlar galiba. Kısaca anlatır
2: mısınız? Herkesin bir özlük dosyası var.
3: Evet.
2: Kaç misafir ağırlamış? Meclisten alıyorlar bunu. Kaç kere konuşmuş, kaç soru önergesi vermiş, kaç memleketine gitmiş, ilçe başkanlığına gitmiş. Yani milletvekili görevini yapmış mı, yapmamış mı? Şimdi seçim havadisi alan vekillerin hepsi yeniden seçilme konusunda, yani bazı partilerde çıkarlar meydanda adam döverler, bazıları şunları yapar filan, yeniden seçilme için yekpare işler görürsünüz. Yani bunun en pratik yöntemi de şudur. sol basın bir milletvekilin bakanın çok üstüne gider, sızdırma haber verirler. O bir anda koruma kahraman kalkanı içine alınır.
4: Kahraman olur.
2: Veya
4: partide.
2: Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili meclis gündeminde bir milletvekili hedef alır, ona saldırır. O kahraman olur. Böyle bir model de eskidi artık. Bunu da yapamıyorlar. Evet. Çünkü kazın ayağı öyle olmadığını biliyor. Erdoğan'ın çok işi var. Yurt dışıyla çok uğraşıyor. Bakın geçen bir iş adamı beni aradılar. Gece 03'te külliyede Erdoğan'la randevu verdiler.
4: 03'te.
2: 03'te bana Erdoğan'la randevuyu anca o saatte verdiler. Gittim, bekleme odası doluydu diyor.
4: Allah Allah.
2: Böyle bir mantık var. Böyle çalışan bir lider var. Nasıl olsa Erdoğan bizle ilgilenmez diye düşüncesinin hepsinin boşa çıktığı bu şekilde.
4: Ulaşamamaktan şikayetçiler milletvekilleri.
2: Erdoğan'a ulaşıp ne yapacaklar? Olayın şöyle
4: aynı
2: şu.
4: Şey, bilmiyorum.
2: Erdoğan derse bu işi yaptıracaklar. Bakana gücü yetmeyen vekillerin hepsi Erdoğan'dan güç umuyor. Yani bugün
4: milletvekilleri külliyeden torpil mi arıyorlar?
2: Tabii. Bugün en çok aranan adam Sayın Hasan Doğan'dır. Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü. Hasan Bey siz bir deseniz, şöyle olsa bunu deseniz gibi bir mantık var.
4: Bilal Erdoğan'ın rolü ne AK Parti'de? Onu da yazmışsınız. İl örgütleri korkuyor Bilal Erdoğan'dan,
2: evet,
4: diye. Niye korkuyor?
2: Şimdi babası,
4: aday babasının yerine o mu geçecek? Şimdi Erdoğan sonrası tartışılıyor hep.
2: Şimdi şöyle, AK Parti'deki Erdoğan sonrası AK Parti Genel Başkanlığı'na Bilal Erdoğan diye bir isim attı. Bunu yazanlardan ikberim. Bunun emarelerini de ortaya koydum, yaptım. Şu anda teşkilatlara
4: yerine
2: teşkilat
4: Bilal Erdoğan'ı mı hazırlıyor?
2: Şöyle bir şey yapıyor. Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin de öngördüğü gibi siyasi bir partiye bağlı olmayan bir cumhurbaşkanlığı konusunda eğer 2028 olursa, anayasa değişikliği yaparsa, bu maddeyi hayata geçirdikten sonra AK Parti'yi kime emanet edeceğine doğru bir çalışma var.
4: Evet.
2: Bu çalışmanın içinde en belirgin isim aileden
4: Bilal Erdoğan.
2: Necmettin Bilal Erdoğan. En büyük dezavantajı Erdoğan'ın oğlu oluşu.
4: Evet.
2: Yoksa kişiliğine yetişme. Çünkü 2002'den bu yana babasıyla uluslararası her toplantıda, her liderin yanında, yani bir insan 25 yıl bunları görse, izlese, yorum yapmasa yetişir yani. Böyle bir kabiliyeti var. Erdoğan bunu şu anda eğitim, STK'lar, meslek örgütleriyle ilgili çalışmalara verdi. İnanılmaz bir taban çalışması yapıyor. Ama ben şunu olacağım diye yapmıyor. Bir rol. Belki de Erdoğan, o yazımda da onu belirttim. Bilal Erdoğan'la teşkilatları korkutuyor, derli topluyor. Çünkü onun iş tutma biçimi Erdoğan gibi değil. Böyle daha böyle rapora dayalı, daha öngörüye dayalı işler yapıyor. Erdoğan'ın sertliği Bilal'de, Bilal Erdoğan'da o kadar net değil. Ama bu yapısıyla beraber yeni isimler, mesela meslek örgütlenmeleri, Ankara örneği, İstanbul örgeninde Bilal Erdoğan'a uygun takım oyuncuları geliyor. Bir de AK Parti yönetimi Bilal Erdoğan'ın genel başkanlığını satın almış durumda. O yönetimden kimsenin itirazı yok. Bazı dönemlerde Hakan Fidan olur mu diye epey kıbraşmalar oldu. Hatta AK Parti'nin çok ileri gelen birinin bir il başkanına açıklamasını duydum. Sen il başkanında bize lazımsın. 2028'de Hakan Bey gelecek diye sözünü yazmıştım yıllar önce. Epey tartışma da oldu. Böyle bir yapı var ama bu Cumhuriyet Halk Partisi gibi açıktan net ifadelerle olan bir şey değil. Hepsi yerin altında. Bunu izleme cihazıyla görebiliyorsun. Bunu kelimelerle görebiliyorsun. Bunu
4: siz o cenahları çok yakından biliyorsunuz.
2: Bunu yemeklerde imayla görebiliyorsun. Evet. Böyle yorumluyorsun. Bir yazı, bir konuşmanın altında Tayyip Erdoğan en son konuşmada vefasızlık dedi, değil mi? İhanet dedi. Kime söyledi bunları?
4: Bana değil herhalde.
2: Yani bunu kime söyledi?
4: Fakat aday da çok. Bak, yani çok yetkili şu anda yerlerde olanların da gönlünden geçiyor.
2: Ya geçiyor da bu bir teşkilat meselesi. Bir evet. de Erdoğan gibi belirleyici ve kuşatıcı bir lider var ortada. Ve Erdoğan'ın halen 2028'de aday olup olmayacağı tartışması var. NATO zirvesini bir yapalım.
4: NATO bakın, bu kadar önemli mi? Çok önemli. Cenaze namazı olacak belki burada.
2: Çok önemli. NATO zirvesi çok önemli ve Türkiye'nin NATO zirvesinde bazı sürprizleri de olabilir dünya ülkelerine.
4: Mesela?
2: Bunları göreceğiz. Yani ben diplomasi çevrelerinden bunu görüyorum. Tayyip Erdoğan'dan bunu görüyorum. Onun için Trump'ı getirmek istiyor. Onların gözlerine bakarak orada bazı şeyleri söylemek istiyor. Türkiye artık kabuğuna sığmıyor. Bunun yolları var. Ama şunu şöyle görelim. Amerika'da seçim var. İsrail'de bir seçim var ve Türkiye'de seçim var. Siyasi tarihimize bakalım. Üç ülkenin geleceği, gelecek kişiler Orta Doğu projesini belirleyen ana yapılardan biridir. Ve ben şunu söyleyeyim. Artık bir yapı olarak Erdoğan'sız, Erdoğan'ın yerine yeni bir aday bulma yerine Erdoğan'la devam edelim düşüncesi giderek sağda ve sol cenahta da giderek güçleniyor. Tamam. Milletvekillerinde şu oya verelim ama Cumhurbaşkanlığını Erdoğan devam etsin. Onun dışında kimse bu işi beceremez mantığı giderek yapıyor. Ama Erdoğan bir iki hamlesinin sonunda bu kararı verecek.
4: Bu seçim meselesinde. Şimdi yazınızda diyorsunuz ki Erdoğan'ın Edirne'de giydiği ceket, değil mi?
2: Evet, Edirne. O seçim
4: ceketi. O ceket ne ceketidir?
2: O seçim ceketi. O meydanlara gittiği zaman onun evet. Bir de mavi desenlisi vardır. Erdoğan onu giyer. Halk onu sever o. Oradan onu görür. Erdoğan'ın bakın devamlı ceketleri düz, çok ince çizgili, yukarıdan aşağıdır. Evet. Ekose ceketleri seçimde ve çok
4: Erdoğan böyle seçim atmosferinde ekose ceket giyer.
2: Tabii. Yani eskiden biz hangi kravatı takarsa ona göre yorum yapardık. Şimdi kravat tercihlerini değiştirdi. Yani ben yürümesinden, tavrından
4: el koru... Yani giydi şu anda.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan gazeteci Fehmi Çamuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Edirne ziyaretinde giydiği ceketin seçim habercisi olduğunu söyledi. Çamuk, Erdoğan'ın ceketleri genellikle ince çizgilidir, ekose ceketleri seçim zamanı giyer dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik. Özel röportaj. Özel röportaj.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
5: Yapay zeka sesli haber. Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı. Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti. Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Yuri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi. Dünya Kupası tarihindeki baba-oğul hikayeleri arasında en dikkat çeken ailelerden biri Maldiniler oldu. İtalya milli takımının eski kaptanlarından Cesare Maldini'nin ardından oğlu Paolo Maldini de 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyerek futbol tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri haline geldi. Üstelik Paolo Maldini, 1998 Dünya Kupası'nda milli takımın başında bulunan babasının teknik direktörlüğünde de sahaya çıktı. Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Pablo Forlan'ın oğlu Diego Forlan da aile mirasını Dünya Kupası sahnesine taşıdı. 2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, Uruguay'ın yarı finale yükseldiği turnuvanın simge isimlerinden biri olarak tarihe geçti. İspanya futbolunda da benzer bir miras dikkat çekiyor. 1982 Dünya Kupası'nda forma giyen Miguel Angel Alonso'nun oğlu Xabi Alonso, 2010'da Dünya Şampiyonluğuna ulaşan İspanya kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu. Danimarka'da ise efsane kaleci Peter Schmeichel'in ardından oğlu Kasper Schmeichel, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında ülkesinin kalesini koruyarak aile geleneğini sürdürdü. Dünya Kupası'nın en ilginç aile öykülerinden biri ise Meksikalı Javier Hernandez'e ait. Chicharito lakaplı golcü 2010 Dünya Kupası'nda forma giyerek ailesinin turnuvadaki 3. kuşak temsilcisi oldu. Hernandez'den önce büyük babası Tomas Balcazar 1954'te, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986'da Meksika milli takımı formasıyla Dünya Kupası heyecanı yaşamıştı. Fransa futbolunun simge isimlerinden Lilian Thuram'ın mirası da Dünya Kupası sahnesinde devam etti. Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinde önemli rol oynayan efsane savunmacı, Thuram'ın oğlu Marcus Thuram, 2022 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı kadrosunda yer alarak aile geleneğini sürdürdü. Böylece Thuram'lar, Dünya Kupası'nda forma giyen baba-oğul aileleri arasına adını yazdırdı. Savunmadaki başarısıyla tanınan Lilian Thuram'ın ardından Marcus Thuram'ın hücum hattında öne çıkması, aynı ailenin farklı mevkilerde Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Dünya Kupası tarihine damga vuran birçok futbolcunun ardından oğulları da aynı sahnede boy gösterdi. Maldini, Forlan, Alonso, Schmeichel, Hernandez ve Thuram aileleri futbol tutkusunu kuşaktan kuşağa taşıyarak turnuva tarihinin unutulmaz hikayelerine imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
6: Yapay zeka sesli haber.
3: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik özel haber.
7: Adıyaman'daki Atatürk Baraj Göreti bu yıl etkili olan yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaştı. Su seviyesindeki yükseliş nedeniyle gölet kıyısına faaliyet gösteren bazı işletmeler sular altında kaldı. Kahta kesiminde yer alan kafe ve lokantaların bazı bölümleri su seviyesinin yükselmesinden etkilenirken, işletmelerde maddi kayıp yaşanmaması için önlemler alınmaya başlandı. Özellikle gölet manzarasıyla ziyaretçileri ağırlayan işletmelerde su bahçe bölümlerine kadar ulaştı. Kısmen su altında kalan lokantanın işletmecisi Yılmaz Saray, işletmenin bahçe kısmının tamamen suyla kaplandığını söyledi. Yetkililerle görüştüklerini belirten Saray, su seviyesinin yaklaşık bir hafta içerisinde normale dönmesinin beklendiğini söyledi. Adıyaman'da yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaşan Atatürk Baraj Göleti'nde su seviyesi yükseldi. Göletin kıyısında bulunan bazı alanlar sular altında kaldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber.
8: Radyo Sputnik.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kupanın izini sürüyoruz.
2: Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinçe için de diyor ki zeka seviyesi düşük, taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör alıyor, kağıdı yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinçe'de futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
3: Hala futbolun kralı, kralları denebilir.
1: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
3: İsrail, Asya ve Afrika hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor. Kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
1: Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü.
2: Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
3: Evet.
1: O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ve işte hazırsanız hikaye kaldığı yerden devam ediyor. 1954'e gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız 1954'e. Bir de açılışta bir şarkıyla başladık değil
0: evet.
1: mi? O şarkının sırrını, o şarkının ne anlama geldiğini de programın sonunda sen mi söyleyeceksin?
0: Fark etmez.
1: Sen söylersin. Tamam.
0: Aktaracağız. O müzik de böyle alttan alttan olsun, böyle çok da keyifli bir müzik. Şimdi 1954 İsviçre ile başlayacağız
1: evet.
0: ama geçen programda 1950'yi bitirmiştik. Şimdi 1954 deyince herkes diyor ki işte Türkiye'nin katıldığı
1: ilk
0: şahane
1: kez.
0: İlk. Ama aslında ilk değil. Aslında 1950'de bizim böyle bir hakkımız vardı.
1: Evet.
0: Biz aslında 1950 Dünya Kupası'nda elemeleri geçip hak kazandık. Ancak o Dünya Kupası Brezilya'da olduğu için ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Ve 1950'de Suriye'yi biz 7-0 yendik. Böyle bir hak kazandık dediğin gibi. Tabii tarih yazılırken hep hani 2002 Dünya Kupası hep şöyle anlatılırdı ya. Yani işte 50 yıl sonra tekrar, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar gidiyoruz diye. Çünkü 54 baz alınır ama 50 yılında gerçekten
0: aslında
1: katılmaya hak kazandığımız ama o dönemde TFF yönetimi maddi imkansızlıklar nedeniyle senin de dediğin gibi biz
0: biraz
1: Dünya Kupası'na gidemedik. O kupaya gidemedik. Diyelim 54 İsviçre ile başlayalım.
0: Başlayalım o zaman. Efendim 1954 Dünya Kupası 16 Haziran 4 Temmuz 1954 yılları arasında İsviçre'de oynanıyor. Ve finaline baktığımızda Batı Almanya o zamanın favorisi gösterilen Macaristan'ı 3-2 ile yenerek ilk kez dünya şampiyonu oluyor. Ben buradayım diyor.
1: Yani Macaristan da gerçekten favori olmayı da hak ediyor
0: evet.
1: bu arada. Bahsedeceğiz. Aynı finalde 3-2 yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3
0: ya.
1: Yeniyor çünkü.
0: Evet.
1: Sadece Batı Almanya'yı da değil yani
0: evet.
1: İtalya'yı da yeniyor. Hani gerçekten beklenti o yönde. Ama FIFA'nın verilerine göre turnuvanın maç başına gol ortalaması 5.38. Yani hala Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası tarihin en gollü organizasyonu olarak 1954 İsviçre damgasını vurmuş durumda.
0: Evet, turnuvanın formatından biraz bahsedelim. Bugünün gözüyle aslında en tuhaf kabul edilen format bu. 16 takım var, 4 gruba ayrılıyor ama aynı gruptaki bütün takımlar birbirleriyle oynamıyorlar.
1: Evet.
0: İki seri başı takım yalnızca iki seri başı olmayan takımla karşılaşıyor. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Klasik lig usulü. Değil yani, lig usulü bir grup aşaması yok. Hani bizim bildiğimiz tarzda bir şey yoktu. O yüzden 1954 için hatta hep böyle sıra dışı kelimesi
1: sıra
0: de bu
1: dışı,
0: yüzden kullanılır yani.
1: Biz de hep hani aslında bu anlatımlarda bizi dinleyen dinleyiciler de şunu göreceklerdir muhakkak. Yıl yıl, her 4 yılda bir aslında ufak ufak
0: yenilikler
1: hani ete
0: geliyor.
1: Kemiğe büründüğü görülüyor. Daha bakın hala oyuncu değişikliğini falan konuşmuyoruz.
0: Evet.
1: Daha oraya gelemedik biz.
0: Daha onu başaramadık. Daha,
1: ve daha da var ona bu arada.
0: Var.
1: Daha da var. Ya Macaristan'la ilgili şeyi de söyleyeyim. Biraz önce Batı Almanya'yı 8-3 yani finalde yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3 Güney Kore'yi de 9-0 biraz az gol atılmadı.
0: Evet, yani o hani, yüzden de en gollü.
1: Aynen öyle. En gollü turnuva olarak tarihe geçmiş. Ortalama 5.38 olarak görülüyor tabii. Oyun kalitesi de çok iyi bu arada Macaristan'ın. Yani
0: evet.
1: o döneme gerçekten damgasını vurmuş. O yıla, o Dünya Kupası'na damgasını vurmuş bir takım
0: evet, Puşkas
1: Macaristan.
0: Zaten Puşkas demek bile yeterli zannedersem, turnuvanın en büyük yıldızlarından biri. Bugün bile hala adına sezonun en güzel golünün verildiği bir ödül töreni var biliyorsunuz. Puşkas var, en çok göze batan isimlerden Kocis var. O da yine 11 golle bu turnuvanın kralı olmuş efendim. Dolayısıyla 1954'te Macaristan hem en çok gol atan takım oluyor ama işte şampiyon olamıyor. Hani buradan da şey çıkıyor, hani her zaman en iyi olmak şampiyonluğu getirmiyor.
1: Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani neden favori gösteriliyordu? Hani mesela şampiyon olan Batı Almanya'yı daha önce söyledik. 8-3
0: evet.
1: yeniyor. Çeyrek finalde Brezilya'yı yeniyor. 4-2.
0: Evet.
1: Uruguay yarı finalde yeniyor. Bunlar sürekli hani şampiyona da olan ve kazanan. Belki Uruguay'da 4-2 yeniyor. Yayın,
0: hani belki biraz önce dedik ya hani eleme usulü farklıydı, işte klasiklik usulü değildi diye. Belki o şekilde olsaydı ona göre finaldeydi ve belki de kazanırdı.
1: Ki finalde de 2-0 öne geçiyor.
0: Bir de.
1: Yani 2-0 öne geçiyor. Hani kupayı gerçekten hani bazen şey olur ya yani. Hak eden ülkedir diye söylenir. Öyle düşünüldüğünde gerçekten Macaristan 54'de her ne kadar Batı Almanya kazansa da Macaristan ciddi şekilde hak etmiş bunu. Hakkını da vermiş daha önceki şampiyonları yenerek.
0: Evet, kesinlikle. Bu arada yine Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim. Avusturya ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçında 7-5 bitiyor. 12 tane gol var.
1: Evet.
0: Daha üstüne de kolay kolay bence daha da çıkmaz hayatta böyle bir şey.
1: Yani farklı çıkmaz. Ben bir hatırlıyorum 8-0 Suudi Arabistan'ın yenildiğini ama kendim hatırlıyorum. Yani daha geriye dönemiyorum da.
0: Yani.
1: Ama zaten o yüzden gol ortalamasının çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası olarak tarihe geçmiş bu.
0: Ama başka şeylerle de geçiyor işte tarihe, sadece gollerle de geçmiyor.
1: Geçelim mi?
0: Vallahi fena şeyler var bu.
1: Ekstra bilgiler.
0: Yok, ekstra bilgiden önce bir karanlık ve sert tarafından da çok az bahsetmek
1: tabii
0: istiyorum.
1: Tabii.
0: Macaristan Brezilya çeyrek finali 4-2 Macaristan maçı kazanıyor ama ciddi anlamda kavga görüntüleriyle de halen de konuşulan maçlardan bir tanesidir bu. Ciddi itiş kakışlar, saha dışı kavga görüntüleri FIFA'nın sayfalarına girdiğinizde hala bu maçtan son derece sert diye bahsedilir. Bern Savaşı, Bern Muharebesi.
1: Evet, böyle ya bu tip böyle maçlarda daha sonraki Dünya Kupalarında da göreceğiz, dinleyiciler görecekler. O zaman da böyle. Hani bizim çok işte şiddetli geçti ya da sert geçti dediğimiz maçlar o gün için çok rutin aslında. Hani şimdi biz sert geçti derken hani dinleyiciler şunu yani kol kırılma, bacak kırılma,
0: tabii,
1: burun kırılma.
0: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
1: Ve oyundan da çıkamıyorsun kolay kolay yani.
0: Bir
1: öyle
0: şey
1: bir tablo da var. O yüzden hani sert geçti ifadesini bugün için değil efendim. 1950'ler, 60'lar ve 70'ler için kullandığımızda bu başka bir anlam ifade ediyor.
0: Kırık geçti, kırıcı geçti. Ne denir buna bu? Yani bayağı bir kötü bir şey geçti ama ne denir bilemedim ben de. Şimdi o zaman ekstra bilgilere geçelim mi? Mesela burada ilk olarak şimdi çok fazla kişinin bilmediği detaylardan bir tanesi bu şimdi. 1950'de gidemedik demiştik. 54'te geldik
1: gitmedik.
0: Ama
1: gitmedik.
0: Gidemedik.
1: Gitmedik. Biz gitmiyoruz ya, tercih bizim.
0: Gidemedik ama paramız yok.
1: Yani gidemedik deyince sanki yeni.
0: Ha yok, gidemedik.
1: Gitmedik.
0: Hani.
1: Biz dedik ki para yok, gitmiyoruz.
0: Evet. Şimdi 1954'de de çok kolay gelmedik yalnız. Burada
1: tabii
0: da böyle bir şey var efendim. Franco'nun şansı desem, şimdi dinleyicilerimiz Franco ne diyecekler hemen aktaracağım. Efendim Türkiye elemelerde İspanya ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybettik, ikinci maçı 1-0 kazandık. Ama o dönemde averaj kuralı yok yani 4 attı sen 5 atmak zorundasın falan.
1: Evet.
0: Senin sahanda, benim sahamda böyle bir kural olmadığı için bir maç daha yapılıyor. Bu maçta 2-2 berabere bitiyor. Uzatmayı bilmedikleri için, penaltı atışlarını bilmedikleri için veya altın gol kavramını bilmedikleri için ne yapacağız diyorlar. 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar. Bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor. Franco bize son derece şanslı geliyor ve işte biz o Franco'nun yazı turasıyla 1954'te varız.
1: Böyle düşününce ne kadar ilginç geliyor.
0: Çok acayip.
1: Değil mi? Yani mesela biz hani belki her yılda, her 4 yılda bir olan Dünya Kupası'na da katılamadığımız için haliyle bizim katıldığımız kupalar çok sınırlı. 54, 2002, 2026
0: evet
1: olacak şimdi. Yani aralarda hani 2002, 2000, 20 yıldan fazla, 30 yıldan fazla. O yüzden bizim tarihimizde çok önemli,
0: evet,
1: sürekli andığımız bir Dünya Kupası'na katılım tarihini biz yazı turayla...
0: Gerçekten ben bu araç...
1: Tabii hakkımız da var tabii, yok değil, İspanya'yı yenmişiz yani
0: var,
1: az buz bir şey değil ama...
0: Değil ama yani aslında hani 4-1'e 1-0 yenmişiz aslında. Şu anda olsa hiç...
1: Ya bugünün yöntemleriyle şimdi öyle düşünürsek o dönemde Dünya Kupası'nı kazanan... Geçen programda anlattığımız şimdi İtalya yani...
0: Tabii.
1: Başka bir bilgi vereyim yine Türkiye ile ilgili. Grupta Güney Kore'yi 7-0 yenerek o dönem için... Bayağı bir sükse yapmış bu durumda. Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz. 7-0 yani.
0: 7'deki nereye atacağız zaten?
1: Yani elemelerden falan bahsetmiyorum. Dünya Kupası'nda
0: evet
1: olur. Bu arada Güney Kore, bak Güney Kore geliyor yani. Ha, hani mesafe uzak yani. Hı-hı. Ve Güney Amerika'daki ülkeler hep dahil oluyorlar fark evet. ettiysen. Evet, Brezilya evet. böyle hani önceler çok sessiz ama böyle 58'e gelince bambaşka bir atlayacak.
0: O anlatacağız
1: hani şimdi. Bu biraz da tutkuyla ilgili de bir şey. O görülüyor yani. Hı-hı. Hani o dönemin işte Uruguay mesela Hı-hı. geliyor. Hani Uruguay o dönemin koşullarında gelişmiş bir ekonomi, gelişmiş bir ülke falan değil. Hı-hı. Ama futbol tutkusu onları getiriyor buraya.
0: Ve bu kupada bir de Puşkas'tan bahsetmiştik. Gerçekten Macaristan'ın en büyük golcü ismiydi. Ve onun sakatlığı da tabii ki maça damga vuran durumlardan bir tanesiydi. Finalde sahaya çıktı. Yine de o sakatlığına rağmen sahaya çıktı ama istediği kapasitede olmayınca da işte az önce de bahsettik zaten Macaristan finalde Almanya'ya kaybetti.
1: Çeyrek finalde sağ dışı kavga bu da. Bayağı evet, hani kanlı.
0: Az önce bahsettiğimiz.
1: Biraz önce bahsetmiştin sen. Macaristan Brezilya maçı.
0: Maç muharebesi.
1: Aynen. Maç içinde 3 oyuncu atılıyor. Maç sonunda her iki takımın futbolcuları, yöneticileri, teknik ekibi soyunma odası koridorlarında birbirine giriyorlar. Tam bir facia. Yani bizim bugün şey aklıma geldi. İsviçre ile oynadığımızda öyle bir olay olmuştu değil mi? Koştur o şeydi. İsviçre Türkiye maçında sonrasında. Tabii o dönemki tablo biraz daha farklı. Top falan atıyordu. O Emre'nin deparını hatırlıyorum ben. Gözümün önüne geliyor Emre Belezoğlu. Hep de öyle oldu futbolculuk hayatı maalesef. Bir de bu sen biraz önce bahsettin Puskas'tan. Tribünden inip Brezilyalı bir oyuncuya soda şişesi fırlattığı da artık, iddia ediliyor yani. Böyle bir durum var.
0: Ve bakın vidalı kramponlar şu anda biliyorsunuz tüm liglerde vidalı kramponlarla oynuyor futbolcular. Şimdi efendim final maçı Batı Almanya Macaristan arasında oynanıyor. Sağanakta bir yağmur var. Almanların başında Adi Dassler. Kimdir bu efendim? Hepimizin şu anda bildiği o meşhur markanın kurucusu.
1: Evet.
0: O markanın kurucusu zaten isminden de Adidasler deyince siz hangi markayı bahsettiğimi anlıyorsunuz.
1: Anlaşılıyor tabii ki ama kurucusu bu. Biz markayı söylemiyoruz.
0: Biz marka kurucusu bu. Efendim Alman takımı o güne kadar görülmemiş bir teknolojiyi sahaya taşıyorlar. Ne yapıyorlar? Ayakkabılarında, kramponlarında vidalar var ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar. Bu da büyük bir yani aslında tabii. Bu da haksızlık.
1: Evet bakıldığında.
0: Yani düşündüğün zaman haksızlık yani karşında. Bak Macaristan'ın yenilgisini şey ararken bu da sebeplerden bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Çok doğru ben. Çok doğru yani ama işte bir öncekinde yalın ayak oynayıp.
0: Gol atan da vardı o da doğru söylüyorsun.
1: Bu arada hakem de ne yapıyor bilmiyorum yani sonradan fark etmiş de hani nasıl bir çamur deryasında oynuyorlarsa artık.
0: Aynen.
1: Çorap morap ne hale geldiyse Brezilyalıydı o da. Böyle ilginç. O yüzden hani biz mesela değil mi bu tarihi araştırırken geriye dönüp baktığımızda da aslında ilginçlikler bakımından. Çünkü bugünkü profesyonel futbolda bunların hiçbirini görmüyoruz biz.
0: Evet.
1: Haliyle o ilk dönemleri yani daha önce de konuştuğumuz o futbolun iskeletinin olduğu ve ete kemiğe bürünmeye başladığı o yıllar. Evet. Anlatımı daha keyifli geliyor.
0: Kesinlikle.
1: İlerledikçe o profesyonel futbola girince tabii, aslında tabii. Bir de şöyle. Futbol daha izleyiciler için yapılan bir organizasyon. Ya bugün de öyle olduğu söyleniyor. Ama futbolcu rahatlığı diye bir şey yok mesela. Hani değil mi yani?
0: Tabii.
1: Mesela sürekli oynatıyorlar. İşte berabere kalıyorlar. Playoff şey oynatıyorlar. Uzatmalara devam ediyorlar. Sonra beraberlik olunca tamam berabere kaldırız deniyor.
0: Tamam,
1: uzatma niye oynattın be adam? Bu adamlardan ne istiyorsun yani. O zaman? Yani hani yani madem işin sonunda gene beraberliği kabul edecekseniz. Çünkü neden hani izleyici daha çok keyif alsın, izleyici daha çok olsun ama futbolcu hani bugünün futbolcuları biraz okuması lazım bu tarihi.
0: Evet.
1: Çünkü gerçekten
0: dinlesinler.
1: Dinlemeleri lazım. Çünkü şöyle milyon dolarlar alıyorlar, eurolar alıyorlar. Yani hani sefasını sürüyorlar. Biz biraz bunu da düşünebiliriz. Biz cefasını çekenleri anlatıyoruz aslında. Gerçekten cefa çektiler.
0: Futbolun i̇şte, cefa çekenleri.
1: Hemen ekstra bir bilgi. Alman kaptanı Felix Walter. Sıcağı hiç sevmiyormuş senin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki Hani Walter havası diyorlar,
0: evet,
1: yağmur
0: evet,
1: yağdığında.
0: Evet, onu ben biliyorum.
1: Ve final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maçı sırasında.
0: Benim havalar diyor.
1: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
0: Evet.
1: Macaristan 3-2 kaybediyor.
0: Evet, ve Macarların serisini de bitiriyorlar. Peki haydi 58'e geçelim mi? 58 beni çok heyecanlandırıyor.
1: 58
0: çok heyecanlandırıyor çünkü 1958, şimdi bütün bu okurken, bunların okumalarını yaparken, çalışmalarını yaparken, benim için 1958 İsveç Dünya Kupası değil, Pele Dünya Kupası gibi bir şey oldu.
1: Evet.
0: Yani Pele'nin merhaba dediği, kendini gösterdiği ve bu genç yaşta bütün dünyayı, yani sadece kendi ülkesinin değil bütün dünyanın bir futbol ekolü haline geldiği bir Dünya Kupası ve yaşı sadece 17.
1: Evet.
0: 17 yaşında.
1: Hatta şöyle şey, 17 yıl 238 gün.
0: Bir de öyle diyor. Evet. Şimdi 58 Dünya Kupası'da 8-29 Haziran tarihleri arasında İsveç'te oynanıyor. Burada da finalde Brezilya ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Ve işte Brezilya'da 17 yaşındaki Pele'nin sahaya çıkması ve ilerleyen zamanlarda artık tüm dünyanın bir futbol ekolü olarak kabul edişinin ilk anları diyebiliriz.
1: Ve hala o rekor kırılamadı. Yani
0: evet.
1: Pele'nin Dünya Kupası'nı kazandığı o rekor hala duruyor. Tabii ben senin tarafına Pele düştü. Hani Pele ile başladın sen. Ben de hakkı yenilen bir futbolcudan bahsedecektim. Yine Brezilya'da bahsedeceğiz. Garinçadan. Onun fiziksel duruşu, işte koşuşu, ayaklarındaki o çarpık halden dolayı ciddi halde. Ben gene ezilenden tarafta kalayım.
0: Sen ben gene popülerlerdenim.
1: Sen popülerleri anlat. Ben de ezilen ve hakkı yenen Garinçayı anlatayım. Bunda ve diğer kupada.
0: Diğer ama diğerde o parlıyor iyicene.
1: Burada da parlar da hakkı verilmiyor ki. Çünkü şundan dolayı ayakları, koşuşu biraz tuhaf görünüyor insanlara. Yani normalin dışında biraz çarpık, ayakları içe dönük falan. O yüzden çok da hakkı verilmiyor ama tabii Pele'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onu da
0: ikisi bir arada yani. Güzel oluyorlar ya.
1: Evet.
0: Pele ile Garinçe güzel oluyorlar. Peki bakalım nasıl devam edelim? Turnuvanın oyuncu galerisinden madem isimlerden bahsettiniz.
1: Ben şundan bahsedeyim mi? Çok ilginç ya. Mesela 1950 en enteresan bilgilerden biri. Aynen. Elemelerde yaşanıyor. Bu arada FIFA'da İsrail, Asya ve Avrupa hattı, Afrika düzeltiyorum. Hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor.
0: Evet.
1: Çünkü Asya'dakiler ve Afrika'dakiler biz İsrail'le oynamayız diyorlar. İşte İsrail'de kurulalı 11-12 yıl olmuş. İsrail öne geçiyor ve kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak.
0: Evet.
1: FIFA burada bir dakika diyor İsrail'e. Sen diyor böyle oynamadan futbol dışı şey yapamazsın. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
0: Evet.
1: Hikayenin sonu bu kadar ama. Yani çok ilginç. Ama o dönemde de işte tabii ki o dönemde de.
0: Yine siyaset girmiş işin içine.
1: İsrail yani.
0: Yine İsrail ama hani kimse onunla oynamak istemiyor. Hani demiyorlar ki o zaman seni almayalım buraya falan da demiyorlar.
1: Yok.
0: Yani.
1: Ama hiç olmazsa o zamanın FIFA'sı o zamanın FIFA'sı bir tavır koyabiliyormuş değil mi? Yani
0: ya.
1: Hani illa oynayacaksın deyip Galler'le oynatmış ve elenmiş. Bugün baksana yani.
0: Şimdiki FIFA Trump'ın arka bahçesi diyeceğim yani.
1: Tabii ki
0: yani.
1: Canım yani. Şu kupayı neredeyse Trump'a verecekler yani.
0: Aynen öyle bir durum
1: böyle
0: var.
1: Böyle bir tablo.
0: Şimdi 58'in çok heyecanlandırmasının sebeplerinden bir, gerçekten futbolcularda oyuncu galerisi inanılmaz olağanüstüydü. İşte Pele'den bahsettik, Garinçadan bahsettik, Didi var, Vagallo var, Zagallo var. Bunlar Brezilya cephesindeki isimler. Heh. Fransa'da Fontaine var.
1: Fontaine
0: gerçekten unutulmayacak isimlerden biri. Raymond Kopa yine unutulmayacak isimlerden bir tanesi. Şimdi bakıyorum hemen notlarıma. Fontaine'in 13 gollük bir rekoru var efendim.
1: 6
0: bugün.
1: Maçta.
0: Bu rekor hala kırılmış değil.
1: Aynen. 6 maçta 13 gol ve hala o rekor duruyor. O rekor kırılamadı. Çok ilginç mesela değil mi? Yani bir yandan da biz hani daha oyuncu değişikliğinin olmadığı, hani dinleyiciler yanlış anlamasın ama futbolun daha hala ilkel olduğu dönemden bahsediyoruz. Ama o dönemdeki rekorlar
0: hala
1: kırılamıyor yani.
0: Ama onda bir de şu da var, mesela ben o ilk programda söylemiştim. Mesela offside vesaire gibi bazı kuralların halen tam anlamıyla şu andaki gibi olmaması da hani biraz daha maçların gollü geçmesine sebep oluyor.
1: İyi de o dönemin futbolu da
0: kıran kırana o başka.
1: Kıran kırana yani hani. Yani düşünsene yani şimdi çocuğu oğlanı maça göndereceksin. Ay, ay, ay. Helallik alıp gönderiyorsun.
0: Tabii tabii, her bakımdan öyle gerçekten. Çünkü şey de var, hani siyasi çekişmelerin olduğu dönemler de var. Öleceğim diye korkuyla maça çıkan da olmuş işte, geçen anlattık onu da yani.
1: Ölen de oldu
0: bu,
1: öldürülen de oldu.
0: Ölü bulundu diyelim ona biz.
1: Yani.
0: Ölü bulundu diyelim. Şimdi 1958'e devam edeceğiz. Birkaç notum daha var sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir hızlı hızlı geçiyorum. Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
1: Evet.
0: Hiç bekler misin Brezilya-İngiltere maçının gol olmamasını ki?
1: Çok hani
0: bir yandan diyorum ki ben offside yok, şu yok, bu yok, bol goller oluyor. 12 gol olmuş, 8 gol olmuş maçlarda 0-0 bitiyor. Bu da çok acayip.
1: Çok ilginç yani. Ama bir anlamda da şey Selin, bu ya bugünün futbolunun da teknik anlamda, taktiksel anlamda yöntemlerinin geliştiği de bir dönemler bunlar artık. Hı hı. Yani çünkü 0-0 bitme ihtimali 4 yıl önceki Dünya Kupası'nda hiç yok yani. Evet. Ama burada demek ki bir de hani hakkını da teslim etmek lazım. Evet, Brezilya hani futbolunu futbolun akrobasisi anlamında, futbolun estetik güzelliği anlamında en keyifli ülkelerden biri hala. İngiltere'de futbol, o futbol dediğimiz spor dalının kuruluşuna damgasını vurmuş ülke. Haliyle bu iki takım arasındaki maçı 0-0, yani bu iki takım arasında 0-0 bitmesi hani şaşırtıcı, doğru, ama bana böyle wow çok şaşırtıcı gelmiyor. Hani mesela yani o zamanki ne bileyim Uruguay ile Türkiye olsa ya da hadi Uruguay'ı geçtim ya da başka bir ülke olsa, yani Mısır'la Türkiye oynasa, Suriye ile Mısır oynasa haliyle 0-0 bitme ihtimali çok çok düşük.
0: Evet, doğru söylüyorsun böyle düşündüğüm zaman da. Ve Fransa'ya yine bir ayrı başlık açılmış efendim. Fransa'da turnuvanın en güçlü hikayelerinden birini yazdı diye Fontaine'den bahsettik.
1: Evet.
0: 6 maçta 13 gol atmak gerçekten çok zor bir
1: 13
0: şey.
1: 13 gol atmış da neredeyse yarısını batı Almanya'ya yapmış yani.
0: Doğru, 6-3'lük maç var değil mi?
1: 4 tane batı Almanya'ya yapmış.
0: 4 tane oraya atmış. Bu arada Fontaine hani yıllar sonra Pele'ye sordukları zaman 2004 yılında dünyanın en büyük futbolcuları kim diye sordukları zaman Pele'ye, Pele'nin direkt söylediği isimlerden bir tanesi Fontaine.
1: Kendi hafızada kalmıştır tabii ki.
0: Kendi ülkesinde de yine 2003 yılında son 50 yılın en iyi Fransız futbolcusu olarak seçilmiş.
1: Evet.
0: Bu arada futbol kariyerinde bir de 3 kere de ayağını kırmış. Buna rağmen de bunları yapıyor bu adam.
1: Yani o, ama işte gerçekten o dönemki hani futbol oynayan insanların, ya yani bugün düşünsene şimdi futbolcular bir takıma transfer olurken öncelikleri ne? Birinci önceliği.
0: Para.
1: Hani ikinci önceliği bu takım Şampiyonlar Ligi'nde midir, iyi midir, kötü müdür vesaire, ben burada kendimi daha fazla parlatabilir miyim falan. O dönem şey yok, o dönemin futbolcular için gerçekten idealist denebilir.
0: Evet.
1: Yani 15 gün boyunca sen bir vapurla çok zor şartlarda kıta değiştirmek falan. O yüzden hani futbolun hala belki insanların o hani arada özlüyoruz dedikleri o amatör ruh dedikleri durum var ya.
0: Evet.
1: Hani biz aslında biraz bu tarihlerde o ruhu da anlatıyoruz yani.
0: Evet. O halde 58'in böyle flash bilgilerine geçiyorum efendim. Bir psikolog raporuyla başlayacağım. İyice ne alaka diyebilirsiniz. Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinçi için de diyor ki zeka seviyesi düşük. O çok önemli bir şey yalnız, bu taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör, Brezilya teknik direktörü alıyor, kağıdı yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinçi'de hala futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
1: Hala futbolun kralı,
0: kaldı.
1: Kralları.
0: Doğru.
1: Denebilir. Ağlayan çocuk başlığımız. Sen bahsettin ama biraz detaylı bir şekilde anlatayım. Finalde İsveç'e gol atan Pele maç bitiminde omuzlarda taşınırken tabii hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
0: Nasıl ağlamışsın?
1: Daha, çünkü 17 yaşında, hatta şöyle 17 yıl 249 gün kazanıyor bu kupayı ve bu kupa hala Dünya Kupası'nı kazanan en genç futbolcu olarak tarihte
0: duruyor.
1: Herkesin hafızasında da duruyor.
0: Doğru.
1: Bu çok ilginç. Yani mesela Fontaine vesaire birçok oyuncuyu yaparız ama Pele ismini futbolla hiç ilgilenmeyen
0: de bilir. Aynen öyle. Şimdi Fontaine'den çok bahsettik ve işte az önce siz bahsediyorsunuz işte futbol neden oynuyor, para diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Burada öyle bir imkansızlıklar var ki Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz, rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Arkadaşından ödünç aldığı kramponlarla, takım arkadaşı Brew'den ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Turnuvanın rekor hala 10'da. Ayakkabısı
1: ben
0: bile
1: sana
0: yok.
1: Bir şey söylemişim. Sen böyle anlatıyorsun.
0: Yani koskoca yani Dünya Kupası'na gidiyor, ayağında krampon.
1: Evet, ödünç alıyorsun. Ve o ödünç aldığın kramponla tarih yazıyorsun.
0: Evet.
1: Bizim bu programı futbol yöneticileri dinlesinler. Samimi olarak söylüyorum. Futbolculara böyle ders gibi dinletsinler bunu yani. Hani bakın yani bakın, bu adamlar sayesinde bu kadar para kazanıyorsunuz. Öyle maç başına şu kadar milyon euro prim, bu kadar milyon euro prim.
0: Paramı almazsam istemeyin. İdmana çıkmam.
1: İdmana aynen öyle. O yüzden hani futbol kulüpleri yöneticilerine çağrımızdır yani. Gerçekten etkili olur. Bence hiç olmazsa elinizde bir gerekçe olur.
0: Evet.
1: Yani diyelim diğer bilgiye geçeyim. Uğursuzluk korkusu. Şimdi ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Kura sonucu İsveç, bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. Çünkü Brezilya'nın 1950'de biliyorsun beyaz forma kabusu var.
0: Evet, uğursuz geliyor.
1: Travma, uğursuz geliyor diye İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado son anda bir piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek diyor.
0: Kendime yakın
1: onları
0: hissettim.
1: Onları öyle hissettim.
0: Hurafe. Ben tam de olsam aynen, ben de bunu söylerdim yani.
1: Ne yapacak? O çağın hurafesi de bu. Öyle diyeyim o dönemin. Ama Brezilya 5-2 kazanıyor maçı ve bugün hala Brezilya'nın ikinci forması mavi forma.
0: Evet.
1: Orada, burada başlıyor. Yani 1958'de.
0: Evet. Ve Siyah Panter'den de bahsetmemek olmaz. Efendim Sovyetler Birliği de yine bu Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yashin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, penaltı kullanan ve eldiven kullanan modern kaleciliğinde halen de öncüsü Sovyetler Birliği'nin Yashin.
1: Hala da eldiven, yani düşünsene eldiven kullanan, yani eldivenin ilk kullanılmaya başladığı isim.
0: Evet.
1: Oraları anlatıyoruz efendim, yani ta oralardayız daha yani.
0: Futbolun beşiği.
1: Evet, biraz önce söyledim bu Garicha'nın fiziksel görünüşüyle ilgili. Doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bazı görüntüleri hala var video paylaşım sitelerinde Garicha'nın. Ve bu durum yani turnuvaya katılan birçok takımı da ülkeyi de yani çok şaşırtıyor İsveç'i özellikle. Çünkü İsveç'i yeniyorlar. Ve ciddi şaşkınlığa sebep oluyor. Hani yani bu kadar fiziksel anlamda tuhaf görünen, tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu

0: Önünde bir evet. dram da var. Evet. Bununla da çok fazla konuşuluyor.
1: Valdiva merkezli 9.5 büyüklüğünde bir deprem.
0: Evet.
1: Yani Şili'de. Şili hala bir deprem kuşağı ama bunu yapı stoğunu yenileyerek ya da buradaki ilgili mevzuatları değiştirerek ya da dinleyicilere şöyle söyleyeyim. Bizim yapamadığımızı yaparak 9.5
0: hem de
1: büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Okyanus kıyısında bizden çok çok farklı. Biz çok daha yani yedileri vesaire bunları konuştuğumuzda facianın boyutu çok yüksek ve hemen 1960'ta bu deprem meydana geliyor. Haliyle ülke yerle eksan oluyor o dönemde. Yani hiçbir şeyimiz yok ama her şeyi yapacağız. 62 Dünya Kupası'na biraz ülke aslında hani ayağa kalkması, hayat evet. bulmasını da sağlıyor bu durum. Benzer bir tablo Batı Almanya için de geçerli. O yüzden tabii önceden planlanan birçok şehirde turnuvalar, maçlar yapılamıyor. Yetiştirilemiyor. Ciddi bir harabeye dönüyor ülke. Ama daha sonra dört şehirinde bu turnuva düzenleniyor efendim.
0: Yani 1967 depremi gerçekten 20. yüzyılın en güçlü depremi olarak tanımlandığını evet. da sizlere aktaralım. Formatına baktığımızda 1962 58'e daha yakın ama yine tuhaf. Hani 58 için tuhaf kelimesini kullanmıştık. Bunda da vardı. Yine 16 takım var. 4 gruba ayrılıyor. İlk 2 takım çeyrek finale yükseliyor. Puan eşitliklerine gerektiğinde de playoff mantığı kullanılıyor efendim. Yani 1954'teki yarım lig usulünden çıkıyor. Ama bugünkü usule halen henüz ulaşmış değil. Devam edelim efendim. Turnuvanın en sert ve en karanlık yüzü.
1: En kanlı.
0: En karanlık şiddeti Şili 1962. En kanlı Dünya Kupası olarak
1: Şili İtalya maçı şöyle söyleyeyim mi, yani bu arada bu maç 1966'da birazdan anlatacağız sarı kırmızı kartların formatında da değişikliğe sebep oluyor. Yani şöyle, ben bunu okuduğumda ilk şey aklıma geldi. Ya illa hani şey derler ya, birinin ölmesi mi gerekiyor?
0: Evet.
1: Gerçekten birilerinin yaralanması gerekiyormuş. Çünkü resmi metne göre, FIFA'nın resmi metne göre bu maça dair en az bir yumruk, bir kırık bir burun, iki ihraç, birkaç polis müdahalesi var. Ve işte bu kaotik durumdan dolayı daha sonra hakemliğe dair de hakemlerin disiplini, dili, sarı kart, kırmızı kart formatlarında da değişikliğe bu maç öncü oluyor bir anlamda.
0: Evet,
1: bu maçtaki kanlı sahneler diyeyim.
0: Evet, bu yaşananlar ve Şili, ev sahibi takım Şili gerçekten de yarışmacı gibi bütün böyle şeylerde oynuyor. Ev sahibi takımı Şili önce İsviçre'yi 3-1, ardından İtalya'yı 2-0 yeniyor, çeyrek finale çıkıyor. Sovyetler Birliği'ni eliyor ki o zaman, hani az önce bahsettik, Yaşin'li Sovyetler Birliği'ni yenmek de, onu geçmek de çok kolay değil kalede tabii. Yaşin varken. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybediyor. Üçüncülük maçına baktığında da Yugoslavya'yı 1-0 yenerek şu anda da hala tarihindeki en iyi kupa derecesini elde ediyor.
1: En büyük başarısı üçüncü olmak. Burada da Brezilya üçüncü kez kupayı kaldırıyor. Üçüncü kez şampiyon. Yok, ikinci kez şampiyonluğu. Üçüncüye geçeceğiz, evet. Onu da anlatacağız.
0: Ama Pele'yi kurban ediyor bu maçta. Pele bu turnuvada maalesef sakatlanıyor. Ama
1: yerine
0: burada kasti
1: geliyor?
0: Bir şeyler
1: yerine
0: var.
1: Yerine kim geliyor peki Pele'nin?
0: Yerine yani. Sizin mazlumların.
1: Mazlumların demeyeyim ama çok iyi futbolcu gerçekten Garicha. Ya gerçekten hani ben hakkı, tarihte hakkı teslim edilmeyen futbolculardan biri olarak belki de hani, çünkü şundan dolayı şimdi fiziksel görünüşünden dolayı sürekli bir şekilde itiliyor, kakalıyor. Ama Pele sakatlandıktan sonra Garicha inanılmaz bir performans ve gerçekten damgasını vuruyor. Şili 1962'ye Dünya Kupası'na damgasını vuruyor ve galibiyetlerde de
0: büyük
1: çok
0: rol
1: büyük
0: oynuyor.
1: Rol oynuyor, çok etkili.
0: Şimdi mesela burada bir bilgi olarak ben size vereceğim ama mesela Garicha hangi gezegendesin manşetini aktarıyor Şili'de gazeteler.
1: Evet.
0: Burada da işte aslında birazcık o fiziksel görüntüsünden dolayı da böyle bir manşet atıyor. Hani tamam, şahane, harika futbol oynuyorsun ama birazcık ona da atıfla Garinç'e hangi gezegendensin diye manşet atıyorlar. Gerçekten de hani

0: Bir nevi sahneden çekilmek zorunda kalınca Garinç'e üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebiliriz aslında.
1: Öyle ki gerçekten alkışlanacak bir tavır. Yarı finalde Garinç'e kırmızı kartla oyundan atılıyor. Oyundan atıldıktan sonra final maçında normalde oynayamayacak ama hani FIFA'nın anlatımına göre Şili maçının sonunda kırmızı kart görüyor. Fakat Şili kamuoyu ona o kadar hayran ki o dönemin devlet başkanı da destek veriyor buna. Ve bu girişim sonucunda Galicia'nın finalde oynama izni çıkıyor. Ben bunu şundan dolayı önemsiyorum. Yani kural olarak işte haksızlıktır falan vesaire. Ama mesela kendi ülkemizden örnek verelim. Hani Türkiye'nin yenilmesine, yarı finalde yenilmesine sebep olan bir oyuncu ve turnuva sizin ülkenizde. O oyuncuya o kadar hayranlık duyuyorsunuz ki ya finalde de oynasın, hakkı bunun diye devlet başkanı dahi, kamuoyu devlet başkanı dahi bastırıyor ve finalde oynama izni çıkıyor. Hani
0: yani şöyle çok basit bir şey söyleyeceğim. Haberlerini de yaparken gazetelerde, televizyonlarda işte yurt dışından takım geliyor bizle oynayacak. Aa en iyi oyuncuları sakat. Aa şahane, çok seviniyoruz.
1: Değil mi?
0: Çok seviniyoruz yani. Aa en iyi oyuncusu sakat diye, oynamayacak maçta diye seviniyoruz ama orada zamanda da o görseli görmek istiyorlar, kaçırmak
1: yani,
0: istemiyorlar.
1: Yani şimdi şöyle, hani bir yandan işte maçlarda burunlar kırılıyor, ayaklar kırılıyor, kollar kırılıyor. Bir yandan da böyle sportif anlamda hani mükemmel bir tavır var yani.
0: Evet.
1: Sizi eleyen, sizin elenmenize, kendi ülkenizde üstelik elenmenize neden olan futbolcunun siz tekrar oynaması için. Çünkü bu işte bana biraz şeyi anlatıyor hep, bu detayları görünce hep. Hani futboldan gerçekten keyif almaya, bir oyun o ve o oyundan keyif almaya çalışıyor izleyen. Ve keyif veren ismi de oynatmak istiyorlar.
0: Evet.
1: Yanlış da iyi yapsa, işte hatalı da olsa ya ben seni izleyince keyif alıyorum. O yüzden oyna diyorlar ve oynuyor.
0: Ve izleyenleri de haksız çıkartmıyor. Yani harika şahane de bir oyun sergiliyor. Finale baktığımızda Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya var efendim. Çekoslovakya önce öne geçiyor ancak Brezilya daha sonra 3-1'e çevirerek bu maçı da almasını biliyor. FIFA'nın yazılarında şöyle geçiyor. Bu finalin en önemli anlamı Brezilya'nın sadece yetenekli bir takım değil, yıldızı sakatlanınca bile kupayı alabilecek kadar derin ve olgun bir yapı olduğunu göstermesiydi diye FIFA'nın notlarında geçer.
1: Başka yıldız yok mu şimdi? Yani şimdi yani Pele'yi ayrı bir yere koyuyorum, o ayrı da işte Pele dışında da bir sürü yıldız var.
0: Evet, onlar
1: FIFA
0: da.
1: FIFA bile hakkını yiyor adamın yani. Daha ne diyeyim yani ya. Adam daha ne yapsın yani.
0: Peki.
1: Ya beğenmiyorsunuz da görünüşünü, o beğenmediğiniz görünüşüyle de adam bir tarih yazmış yani.
0: Peki. O halde haydi ekstra bilgiye geçelim. Haydi geçelim. Futbol değil meydanda ya, işte az önce aktarmıştık. En şiddetli maçları Dünya Kupası'nın burada yaşandı. İtalyan gazetecilerin Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazması da sebeplerden bir tanesi olmuş efendim.
1: Hadi ben de bir sürpriz misafir diyeyim.
0: Güzel
1: bugün
0: bir
1: de,
0: şey o.
1: Bugün de yaşıyoruz bunları ama şey çok keyifli. Sonrasında yaşananlar çok keyifli. İngiltere Brezilya maçında sahaya bir köpek giriyor. Köpeği kimse yakalayamıyor. Nasıl koşuyorsa artık. İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküyor. Köpeği kandırarak yakalıyor. Köpek Greaves'ın formasına şişiyor.
0: Bu arada köpekler çok heyecanlandığı zaman, çok hareket ettikleri zaman gerçekten böyle bir şey yapıyorlar. Yüksek ihtimalle orada köpekçeğin başına gelen de bu.
1: İşte Garinç'e bu olaya o kadar fazla gülüyor ki ve turnuvanın sonunda o köpeği alıp Brezilya'ya gidiyor.
0: Ya köpek kaderini değiştirmiş ya. Ya köpeğin de kaderi değişmiş. Şahane, güzel
1: bir şekilde
0: şey
1: evlat edinmek için çaba harcamış. Hani başından nasıl o kadar koştuğunun yanıtı sonunda var aslında. Hani
0: evet.
1: Bu kadar koştum ve sonunda mükafatını almış.
0: Peki.
1: İlginç bir olay.
0: Gol avarajı da efendim Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol avarajı sistemi kullanılmış. Bu da bu yılda gelmiş.
1: Ve biraz önce söylediğimiz, onu söyleyelim mi şimdi?
0: Söyleyelim.
1: Bahsedelim mi?
0: Bahsedelim.
1: Program açılışında bir şarkıyla
0: şu anda
1: yapmıştık.
0: Da böyle alttan ufak ufak veriliyor şarkı değil mi?
1: Bir ara tamam, Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul ediliyor bu. El Rock, El Rock Dem Mundial.
0: Evet. az önce de dinledik.
1: 1962 yılında artık Dünya Kupası'nın işte o hani her yönüyle yani futbol yönüyle işte futbolcuların neler yapacağı, nasıl oynayacağı, teknik anlamda ne olacağı, hakemlerin dili, işte bürokrasisi, hatta şarkısı dahi 1962'de evet. ilk resmi şarkı böyle yapılıyor efendim.
0: Ve şu anda da artık her sene Dünya Kupası bu yıl kim söyleyecek, kime söylenecek diye halen de böyle bir geleneksel hale varmış durumda. Gol kralı karmaşası da var efendim. Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamlamışlar.
1: Son Pele'ye saygı diyelim. Bu gerçekten hani ya fair play diyorlar ya, anlatıyoruz. Ya fair play biraz buna değdir. Yani hani grup maçında Pele sakatlanıyor. O zaman sakatlanınca hep söylüyoruz. Çıkamıyorsun. Yani oyuncu değişikliği yok. Bu yüzden Pele topu her ayağına aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmiyor ve rahatça pas vermesine izin veriyorlar. Ve futbol tarihinin en beyefendi hareketlerinden biri, birileri hatta ortaya çıkmış oluyor efendim.
0: Şu anda olsaydı işte Çekoslovakya Fair Play ödülü alırdı milli takımı mesela. Tam öyle
1: yani,
0: bir
1: şu anda olmasına imkan var mı?
0: Mümkün değil. Mümkün değil diyoruz ve haydi biraz daha yakınlara geliyoruz. 1966.
1: Evet.
0: 1966 deyince İngiltere efendim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 11-30 Temmuz tarihleri arasında finaline baktığımızda da İngiltere Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 yenerek tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor. Turnuva 16 takımla düzenlendi. 3. Portekiz, 4. de Sovyetler Birliği oldu.
1: İlginç, bu kupada 1966 Afrika'dan hiçbir takım yok. Çünkü protesto ediyorlar Afrika'daki takımlar. Çünkü Afrika federasyonlarını kıta olarak doğrudan yer vermiyor. Afrika Asya olarak böyle 2-3 kıtayı bir arada düşünerek yer veriyor. Afrika da buna itiraz ediyor. Bizi kıtamız, kendi kıtamız olarak. 1966 hala orada o sömürgeciliğin var olduğu dönem. Afrika'daki ülkelerde buna itiraz ediyorlar ve biz katılmıyoruz, gelmiyoruz diyorlar. O yüzden Afrika'dan hiçbir takımın yer almadığı kupadır İngiltere'deki 1966 Dünya Kupası.
0: Çok da şaşırılacak bir şey değil sanki katılmama sebepleri. Peki ve bu turnuvada efendim şimdi bir önceki turnuvada bakın müzik gelmişti. İlk olarak Dünya Kupası'nın müziği artık evet. olmuştu. Bu turnuvada da maskot çıkıyor efendim. World Cup Willy adı da. FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu nasıl bir şekilde sorarsanız da bir aslan. Aslanın üzerinde İngiltere forması var ve 1966 yazıyor. Yani artık futbol yavaş yavaş modernleşiyor ve yavaş yavaş popüler kültürden de yararlanıyor. Evet. İşte dedik ya hani bir öncekinde müzik vardı, bunda maskot vardı. Hani artık ufak ufak popüler kültürden de meyveler almaya başlıyor Dünya Kupası diyebiliriz. Ama kupanın çalınması çok acayip değil mi?
1: Kupanın çalınması acayip, bulunması da acayip.
0: Yani tamamen.
1: Ne olmuştu peki?
0: Şimdi efendim meşhur kupa çalınıyor, bildiğimiz kupa çalıyor.
1: Evet.
0: Jules Rimet kupası, o zamana kadar hala bu isimle geçiyor bu arada bu kupa. Mart 1966'da Londra'da bir sergiden çalınıyor. İşte herkes panik oluyor falan. Sonrasında bir fidye notu geliyor ama en sonunda yine bir köpek kurtarıyor.
1: Aynen.
0: Az önce sahaya giren köpek misali. Yani bir köpek kurtarıyor. Evet ki gerçekten Pickles adlı bir köpek tarafından bu kupa bulunuyor.
1: Bulunuyor. Hala
0: Şahane.
1: Da bu tarihte konuşulur, hala anlatılır. En bilinen bilgilerden bir anlamda biridir yani meraklıları için.
0: Evet, meraklıları için.
1: Meraklıları için bilinen bilgilerdendir ama detay şöyle mesela şimdi yavaş yavaş her kupanın bir sürprizi de olmaya başlıyor. Geçen 62'den bahsetmiştik. 66'nın sürprizi hiç böyle akla gelmeyecek bir ülke. Kuzey Kore.
0: Evet ya.
1: Kuzey Kore çünkü öyle bir İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok ettiriyor. Yani. Aynen öyle İtalya. Çünkü İtalya iki kez Dünya Kupası'nı kazanmış bir ülke. Daha sonra çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Portekiz'e karşı 3-0 öne geçiyorlar. Tabii 5-3 yeniliyorlar daha sonra. Portekiz maçı çeviriyor. Ama hiç o döneme kadar futbolla ismi yan yana gelmeyecek bir ülke olarak Kuzey Kore ciddi fark yaratıyor.
0: Bu arada İtalya Kuzey Kore'ye bu yenilmesinden dolayı da kupa bitiminde ülkesine döndüğünde domateslerle karşılanıyor yani. Çürük domateslerle karşılanıyor. İtalyanlar ülkelerinin Kuzey Kore'yi kaybetmesini kabul etmiyorlar.
1: Aynen öyle. Biraz daha hızlanalım mı?
0: Haydi hızlanalım.
1: Dakikamız kısalıyor.
0: Nasıl geçelim?
1: Şimdi Dünya Kupası'nın finalinde bu ilk hat-trick yapan ilk oyuncu Hurst. İngiltere ile Batı Almanya. İki berabere kalıyor maç. Uzatmada Hurst bu arada bu hala tartışılıyor. Evet. Şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor ve gol veriliyor. FIFA'nın hala bu gol mü
0: geçti
1: değil mi diye,
0: geçti mi geçmedi mi diye evet,
1: tartışılıyor bu. Bu maça dair de ilk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu İngiliz yıldız Hurst efendim.
0: Peki o halde haydi kısa ekstra bilgilerimize başlayalım.
1: Tabii
0: o zaman.
1: Ki.
0: Az önce söylediğim gibi havaalanında protesto neydi efendim? Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüklerinde öfkeli bir taraftar grubu tarafından karşılanıyorlar ve çürük domates yağmuruna tutuyorlar.
1: Ama bence elendikleri için değil, Kuzey Kore'ye elendikleri için.
0: Kuzey Kore onları, onların travması oluyor.
1: Biraz önce bahsettiğim İngiltere Batı Almanya finalde maç 2-2. İken Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor. Hakem golü veriyor. Bu arada hakem Sovyetler Birliği'nden, Azerbaycanlı bir hakem. Tabii o dönemde siyasi durum hala devam ediyor. Yani iddia o ki yıllar sonra bu hakeme sorduklarımda hakem Almanlar diyor. Çünkü Almanlar Stalingrad ifadesini kullanıyor. Bu arada bugün Azerbaycan'da o hakemin adını taşıyan da bir stadyum var.
0: Onlar da demek ki katılıyorlar kendisine.
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi Brezilya 58 ve 62'nin şampiyonu Pele'yi çıkardı, yıldızlaştı dedik ama bu turnuvada Pele resmen dövüldü desek yanlış bir şey söylemeyiz. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler. Hakemler de bu sertliğe bir nevi göz yumdu aslında ve Pele'nin bu turnuva sonrasında verdiği bir röportaj var. Bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyor. Futbolu bırakma noktasına geliyor. Neyse ki daha sonra 1970'te geri dönecek, bırakma durumu yok ama işte tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
1: Diğer bilgi, biraz önce bahsetmiştim. Afrika kıtasından hiçbir takım 1966'ya katılmadı. Nedeni FIFA'nın Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan vermesiydi. Afrikalılar da kendi kıtamızda direkt katılım hakkı istiyoruz, yoksa biz yokuz diyerek boykot ettiler.
0: Ve biz de o halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız. 70 Dünya Kupası da 31 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında oynanıyor. Brezilya, yine Brezilya efendim, finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor. Batı Almanya 3. Uruguay 4. oluyor ve turnuva 16 takımla 32 maç üzerinden oynanmış ve toplamda 95 golün çıktığı bir turnuva haline dönüşüyor.
1: Ve bizim açımızdan da hep bahsediyorduk, kurallar açısından 1971 dönüm noktası. FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor. Evet, nihayet.
0: Sonunda birileri düşünmüş.
1: 1930-1970 oyuncu değişikliği başlıyor artık.
0: Bu turnuvanın şöyle bir özelliği var. Meksika 1970 finalleri artık dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor ve artık tabii ki çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle televizyonlara gelince. Birçok insan evinde o konforda ulaşabiliyor.
1: Tabii orada şöyle bir tablo da var. Şimdi Meksika'da statlar irtifa olarak, yani yüksek yerlerde, haliyle sıcaklık çok fazla. Televizyonlardan rahat izleyebilsinler diye de maçlar genellikle öğlen saatine geliyor.
0: Evet.
1: Çünkü saat farkından dolayı. Öyle olunca futbolcular kavruluyorlar. İşte biraz önce söyledim ya, hani futbola öncelik verildiği dönemler.
0: Evet.
1: Oyunun kendisine, futbolcunun bir kıymeti yok. O yüzden hani kıymeti yok derken şu anlamda yok. Yani
0: sözü geçmiyor aslında.
1: Senin işin o. Yapacaksın.
0: Evet. Onun sözü
1: öğlen sıcağın.
0: Ben.
1: Şimdi ama
0: Evet ama yani aslında Meksika'da hani böyle coğrafi durumdan dolayı böyle sıcaklık, rakım tartışmaları falan var ama yine de hani maç öncesinde çok spekülasyon oluyor. Yani olmaz, şudur budur falan diye ama gayet de güzel hani bu koşullarda oynanmaz denmesine rağmen futbol tarihinin en sevilen kupalarından bir tanesi ortaya çıkıyor.
1: Evet, kural anlamında da birçok detay anlamında da Meksika 1970, bir de artık sen de bahsettin gerçekten o televizyonun artık evlere girmesi. Dünyada futbolu takip eden insan sayısının da ciddi şekilde artışına neden oluyor diyorum. Senin aktaracağın başka
0: özellikle
1: bilgi yoksa.
0: Özellikle ben bir notu aktarmak
1: tabii ki,
0: istiyorum.
1: Ondan sonra ekstra bilgi olacak.
0: FIFA'nın resmi kurallarından bahsetmiştiniz. Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem Ken Aston işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor ama onun yaptığı bir şey daha var. Ben onu sonradan öğrendim. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
1: Öyle mi?
0: Evet, herkes bak, tek iyiymiş. Tip olsun. Ama işte öğretmen asker olmasından kaynaklı bence buna bir çare bulmuştur diye düşünüyorum.
1: Öğretmen, asker o disiplin getirmiş. Yoksa biz bu stadyuma golf pantolonuyla çıkanları gördük.
0: Aynen, aynen golf pantolonuyla çıkanlar vardı. Hemen kısa o zaman geçelim.
1: Geçelim ekstra bilgilere.
0: Geçelim o zaman ekstra bilgilere. O zaman işte az önce bahsettiğimiz bu kırmızı kart, sarı kart olayı da nasıl ortaya çıkmış derseniz, işte efendim bu Ken Aston trafik lambalarından esinlenmiş. Yani sarı bir uyarı olsun, kırmızı da gönderelim şeklinde. Hani nasıl trafikte sarıda harekete geçiyorsunuz, kırmızıda duruyorsunuz. İşte buradan yola çıkmış.
1: Bu biraz şeyde de var. Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini, hakemi anlamıyorlar bazen. Hı-hı. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini anladım, hakem
0: anlatıyor.
1: Seni
0: uyarıyorum diyor.
1: Hani bazen tepki kırmızı değil sarı, bak seni uyarıyorum üstüme
0: aynen
1: gelme.
0: Öyle.
1: Biraz aslında o farklı oyuncuların, hakemlerin dillerini ya da o farklı dilleri anlamamalarından kaynaklı.
0: Aynen öyle.
1: Böyle bir kart bilgisi oluyor. Şimdi Telstar topu bugün herkesin geçmişe dair o siyah beyazlı kare
0: evet.
1: Toplar. Herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
0: Olmuştur.
1: Yani plastik toplar dahi o formda basılıyordu. İşte bu o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: Aynen öyle ve şöyle sonlara doğru baktığımızda yarı sahadan lob diye bir notum var. Çekoslovakya maçında orta sahadan vurduğu şut kalenin santimetrelerce yanından geçti. Gol olmadı.
1: El Salvador, Honduras. Acayip bir şey. 1970 elemelerinde bu iki komşu ülke arasında maçlar böyle siyasi gerilimi de patlatıyorlar. Tarihe 100 saat savaşı olarak geçiyor. Gerçekten savaş bu arada. Askeri bir çatışmaya dönüşüyor. Maç binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve bu savaşı hani gerçekten fitili bu maçta başlıyor. Bu maçta ateşleniyor. El Salvador kupaya katılıyor. Ama tabii maçlarını kaybedip ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu anlamda hani bir futbol maçından 100 saat savaşı olarak tarihe geçen bir ve binlerce insanın öldüğü bir olay çıkıyor.
0: Ve az önce de söylemiştik, sakatlıklara rağmen oyunlar devam ediyor diye. İşte Almanların efsanesi Franz Beckenbauer'de omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmıyor. Gövdesine bir sargı bağlıyor ve maçı o şekilde tamamlıyor. O da son derece fedakarlığını orada gösteriyor.
1: Uruguay kalecisi Mazur Kievski topa hiç dokunmadan attığı vücut çalımı. Topa hiç dokunmadan vücut çalımı atıyor ve bu futbol tarihinin en estetik gol olmayan anısı. Vücut çalımı ifadesi.
0: Gol olmayan anısı. Peki o zaman Jairzinho'nun rekoruyla bit noktalayacağız.
1: Tabii ki.
0: Brezilya'nın sağ açığı Jairzinho turnuvadaki her maçta bir golü var efendim. Toplam 6 maçta 7 gol atarak kırılması zor bir rekor kırmış diyelim ve 1970'i de burada bitirelim. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
3: Şimdi Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz.
4: Bu plan konusu bir siyasal müdahaledir. Antidemokratiktir ve CHP seçmenine kurulan bir tuzaktır. Şarkılarımızın, türkülerimizin putlancı koltuk kölelerince kullanılmasını yasakladık. Putlancılar geldikleri gibi gidecekler. Onlar halkın vicdanından çoktan yok oldular.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: is cross. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. The rich get rich. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Dün tam yayından çıkarken gelmişti mesaj. Şöyle diyordu. Adım Ahmet Tamer. Latince'ye giriş kitabının yazarıyım. Bilim adamıyım. Bir laboratuvarda çalışıyordum. Dün apar topar beni işten çıkardılar. Ben sabah evden çıktım. Şimdi dolanıyorum. Eşime söyleyemedim çünkü eşim hamile ve doğumuna bir ay var. Kiracıyım. Eşim de şu an çalışmıyor. Ne yapacağımı bilemedim. Yazmak istedim. İyi yayınlar. Yayından çıkarken gördüm ama okuyamadım. Kelimeler boğazıma düğümlendi. Halen de öyle. Enyal'ın Türkiye gerçeği budur. Birazcık vicdan sahibi herkesin derdi bu olmalı. Ülkeyi yönetenlere, muhalefete, butlancılara, faiz lobisine tokat gibi çarpılmalı bu sözler. Ne yapsın şimdi Ahmet Tamer, ne yapsın? Devam edelim Kemal.

Amerika güdümlü Dünya Kupası tarihin en rezalet kupalarından biri. Irkçılık, ayrımcılık, kibir budalalığı, güç gösterisi, rantın futbola tercih edildiği gibi onlarca rezalet yaşandı, yaşanıyor. Ama bir an var ki siyasetin ve emperyalizmin uşaklığının tam göstergesi. Ne diyoruz biz efekte?

0: Arjantin-Cezayir maçı nasıl konuşuluyor? Messi hat-trick yaptı, rekorlar kırdı değil mi? Oysa bir pozisyon var. Messi rakibine basıyor. Hakem oralı bile değil. Tam tersi olsaydı, yani Cezayirli futbolcu aynı şekilde Messi'ye girseydi ne olurdu? Kıpkırmızı kart. Peki hakem neden görmezden geldi? Onun için Amerika'nın, Amerika-İsrail Epstein koalisyonunun İran'a saldırdığı ve 168 çocuğu öldürdüğü günlere gitmemiz lazım. Trump Beyaz Saray'da Inter Miami takımını ağırlamıştı. Orada İran'ı nasıl vurduklarını anlatırken Messi alkışlıyor ve gülüyordu. O alkış ve sırıtışın ödülü dün sahada verildi. O sahadaki ödül oydu işte. İstediği kadar rekor kırsın, Messi futbol sevdalıların hafızasında kötü bir insan olarak tarihe yazılacak. Bugün de duyurularımızı yapalım.
1: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Çocukların karnını doyuramayanlar bütçenin büyük bir bölümünü faize ödemeye devam ediyor. Ve diğer duyurumuz,
2: şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
3: Ben onun parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
2: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin diyoruz ama bu çakarlı araç terörü öyle bir boyutlu bir şey ki hani neredeyse bütün her yeri kapsamış durumda. Mustafa İlker Yücel yazdı sosyal medyada. Dışişleri Bakanlığı 8 Kasım 2024'te Katar Büyükelçiliğine usulsüz çakar kullanımıyla ilgili uyarı yazısı gönderiyor. Bakanlık diplomatik misyon ve mensupları ile uluslararası kuruluş ve mensuplarına ait araçların Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. maddesi ile Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 141. maddesinde belirtilen geçiş üstünlüğüne sahip araçlar arasında yer almadığını belirtiyor. Bu uyarıya rağmen usulsüz çakarlı araç kullanımı devam ediyor Katar Büyükelçiliği'nde. Bir daha uyarı yazısı gidiyor. Ve bu uyarı yazısında da diyor ki ihlal olursa ceza yazılacak. Buna rağmen 30 yaşlarındaki bir genç kadının kullandığı çakarlı araç halen trafikte olmaya devam ediyor. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
4: CHP'de Özgür Özel yönetimi olağanüstü kurultay için toplanan noter onaylı 833 delege imzasını mutlak butlanla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Bunun yanında haklarında tedbir kararı olduğu için kurultay taleplerini noter onayı olmadan ayrı ileten 170 İstanbul delegesiyle de birlikte toplam 1133 delegenin imzası genel merkeze teslim edilmiş oldu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün 7-8 Temmuz'a düzenlenecek NATO zirvesi öncesi belediyelere yazı göndererek güzergahlar, havalimanı ve otel çevrelerindeki sahipsiz köpeklerin aksaklığa yol açmayacak şekilde toplanmasını istediği ortaya çıktı. Yazıda görevlendirme ve koordinasyon bilgileri de talep edildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Efendi ve Pamukkale ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarına arama gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pelivan'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi ise Midland oldu.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz.
5: Duran
0: Doçent Doktor Oğuz Demir, ekonomist. Bütçe bir tercih belgesidir diyor. Ocak-Mayıs 2026 faiz gideri günde ortalama 8,4 milyar lira. Yani tamamı Ocak-Mayıs'ta 1 trilyon 263 milyar lira. Vergi nereye gidiyor? Her 4 lira verginin 1 lirası faize gidiyor. Öğrenciler mesela, öncelik kimde burada? Görüldüğü gibi faizde. Peki diğer kesimler, öğrenciler. Mesela şimdi eğer bu kaynak tercih olarak faiz değil de daha çok halka ve ihtiyacı olan kesimlere yayılmış olsaydı, mesela 15,3 milyon öğrenciye 4,6 yıl ücretsiz yemek verilebilirdi. Yani yaklaşık 5 yıl ücretsiz yemek verilebilirdi bu faize giden parayla. Yine çiftçiye de şu olurdu. Yıl mesela destekleme ödeneğinin 7,5 katı. Yani çiftçiye verilen desteğin 7,5 katı faize gidiyor. Yatırım harcamasının da, Türkiye'nin genel yatırım harcamasının 3,6 katı. Peki Ocak-Mayıs 2026'da bütçe açığı ne kadar oldu? 1 trilyon 50 milyar lira. Yani bütün açığın tamamı faiz giderlerinden oluşuyor. İşte Oğuz Demir ekonomist diyor ki bu bütçe bir tercih meselesidir. İlk 5 ayda tercih edilen tamamen faizdir diyor. Bütçedeki durum bu. Hani yolculuğumuzun başında anlattım ya, Ahmet Tamer bir laboratuvarda çalışırken apar topar işten çıkarılmıştı. Eşine söyleyememişti. Sonra her sabah işe gidiyormuş gibi evden çıkıyor ve ben ne yapacağım diye soruyordu ya. İşte bu bütçeyi de faize tercih edenler, bunu ihtiyacı olanlara ayırmış olsaydı Ahmet Tamer ya da herhangi birisi ya da birçok insan bu çaresizliği, bu büyük çaresizliği yaşamayacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olan örtülü ödenek harcamaları bu yılın ilk 5 ayında geçen yıla göre %66 artmış, 9 milyar 178 milyon liraya ulaşmış. Yalnız bu örtülü ödenekte o kişiye özel yapılan Ankara'daki havaalanı kesinlikle yok. Kemal, sıra sende.

0: Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuşuyor, dinliyoruz.
1: Bağlı güçleri yok. Yani ben orada aynı zamanda ben bir de bir savaşın içindeyiz. Yani burada sırf CHP'nin yönetiminde kim olacak savaşı değil bu. CHP'nin yönetiminde Amerika mı olacak? CHP'nin yönetiminde yoksa Mustafa Kemal Paşa'dan, CHP'nin kurucusu, önderi, lideri olan Mustafa Kemal Paşa'dan geleneğin temsilcileri yani Kılıçdaroğulları mı olacak? CHP'nin yaşadığı soru bu.
0: Yani CHP'de Mustafa Kemal Paşa'nın geleneğinin temsilcisi Kılıçdaroğlu'dur diyor Doğu Perinçek. Sadece yakın tarihte hemen birkaç gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle bunun nasıl bir büyük yalan olduğunu ortaya koyalım. Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti? Osmanlı'nın mutlak butlanına geldikten sonraki ilk CHP genel merkezindeki grup toplantısında, Osmanlı'nın topraklarına bakın, Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı demişti. Atatürk geleneğinin temsilcisi bunları mı söylüyor? Hani çok herkesin bildiği bir şey var. Yurtta sulh, cihanda sulh bile başlı başına yeter. Üstüne konuşmaya değmez bile. Devam edelim.
2: Git

0: Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'le Ermeni bir papaz bir araya geldi ve papaz şunları söyledi, dinliyoruz.
1: Patriğimiz de her zaman diyor ki beyefendinin iktidarı zamanında biz altın çağını istiyoruz. Gerçekten öyle ve Osmanlı hissettiriyor.
0: Yani bu işte Ermeni papaz da bunu söylüyor, Patrik de bunu söylüyormuş. Ya şimdi buradaki temel mesele şu, hani şimdi aynı sözler başka bir parti için söylenmiş olsaydı, onların sayesinde böyle bir şey oldu, iktidar olmadan bir de başka bir parti için bu söylenmiş olsaydı neler yazılır, neler söylenirdi, öyle bir düşünelim. Ama bunun altındaki bir patriğin de beyefendinin, yani kastettiği Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı döneminde altın çağı yaşıyoruz, her anlamıyla konuşulması, düşünmesi gereken bir söz. Devam edelim Kemal. Yeşil.

0: altın çağımızı yaşıyoruz. Altın çağı yaşayan diğer kesimlerde ne oluyor? Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon İl Danışma Meclisi toplantısına götüreceğim sizi. Orada Adalet ve Kalkınma Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tam konuştuğu sırada Temel Kaya isimli bir vatandaş söze giriyor, dinliyoruz.
1: Alın kameralarınızı dışarıya. Hadi. Şey
2: yapamaz
1: yüklerden.
2: Yakın mıyız? Yakın.
1: Tamam, dışarıda görüşelim.
2: Gel abi, yedi yeni. Gel. Gel.
0: Diyor ki orada belediye başkanı Ahmet Metin Genç, Temel abimizi dışarı alalım. Arada ağzı kapatılarak Temel Kaya dışarı çıkarılıyor. Ondan söylediği sözde orada tam duyulmuyor videoda ama şunu diyor. 25 sene boyunca Cumhurbaşkanı'nda çalıştım. Hiçbir şey yapmadınız dedi. Söylediği tek söz bu. 25 yıl Cumhurbaşkanı'nda çalıştım. Hiçbir şey yapmadınız diyor. Ağzı kapatılarak dışarı çıkarılıyor Temel Kaya. Sonra şunu da söyledi. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç söyledi sanırım. Ya arkadaş, sıkıntılı bir abimiz dedi. Sıkıntılı bir abisi, ağzını kapatıp niye dışarı atıyorsunuz? Yani orada çağırırsın. Vay abim böylesin, bilmem nesin, konuşursun. Sıkıntısı varsa zaten, sıkıntılıysa, eğer söylediğiniz gibi ise herkes görür. Ağzını kapatıp dışarı attığınız birisi sıkıntılı değildir. Onun ağzını kapatıp dışarı attıranlarda sıkıntı var. Sorun orada. Asıl sıkıntılı sizsiniz. Devam edelim. Şimdi buradan yola çıkmışken yine Trabzon'da Adalet ve Kalkınma Partisi etkinliği var. O etkinliğe muhtarları davet etmişler ama muhtarlar katılmamış. AKP ilçe başkanı ve belediye başkanı konuşuyorlar. Dinliyoruz.
3: Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programında mikrofonlara yansıyan bir diyalog siyasi tartışmayı beraberinde getirdi. Program sırasında Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal'ın AK Parti Vakfıkebir ilçe başkanı Ahmet Uzun'a yönelik "Muhtarları davet ettin mi? Bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi." sorusu üzerine Ahmet Uzun'un "2 metre küp beton dağıtacağım desen sıraya girerlerdi." ifadelerini kullandığı, Başkan Koçal'ın da "Hepsi gelirdi değil mi?" şeklinde karşılık verdiği anlar canlı yayın sırasında kayıtlara yansıdı.
4: Ettim. Bir kısmı geldi.
5: İki gidiyorum. Metre bir beton dağıtacağım deseydi sıraya gitmedi.
4: Hepsi gelirdi değil mi?
5: Vallahi öyle.
0: Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal'la Vakfıkebir AKP ilçe başkanı konuşuyor. Orada söyledikleri şey şu, hani diyor ki ilçe başkanı, 2 metreküp beton dağıtacağım desen sıraya girerlerdi. AKP'li belediye başkanı da diyor ki hepsi gelirdi değil mi diye. İşte o kadar şey var ki bu 23 yılda oluşan birçok şeyin aslında bir anlamda özeti gibi itiraf edilmiş beton. Yani nasıl beton şöyle bir torba çimento insandan daha değerli hale geldi Türkiye'de. Niye böyle söylüyorum, işte yanıtı kendileri veriyor. Devam edelim.
6: Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü?

0: A milli futbol takımı ikinci maçında cumartesi sabah saat 6 sularında sabahın köründe Kolombiya ile karşılaşacak. Avustralya maçından sonra eleştiriler oldu, konuşulandı ki haklıydı. O maçtaki bütün olan biten, o maç öncesindeki tavırlara bakıldığında, edildiğinde Avustralya'nın mücadelesinin neredeyse onda biri kadar sahada edilmeyen bir mücadele, doğal olarak eleştiriler de oldu. Hep olur. Yine milli takım futbolcularından Samet Akaydın basın toplantısında konuşmuş. Onu dinleyelim.
1: Çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da, orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman, böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlara, antrenmanlarda artık böyle put gibi duruyorum yani. Açıkçası duruyorum yani.
2: Sana biraz fazla
1: yani, yanlış bir şey mi yaparız diye acaba bunu alırlar, trollerler falan filan, artık korkmaya başladık yani açıkçası. Ama onun dışında eleştiriler her zaman açığız.
0: Abi ne oldu? Yani korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz diyor. O kadar ürke ki mesela, hani ne yaşadınız ki siz bütün o sosyal medyada yaşananlar ya da söylenenlerle? Mesela Aymen Hüseyin'in yaşadıklarını yaşadınız mı? Hani Norveç'e gol atan Iraklı futbolcu. 12 yaşında babası El-Kaide tarafından öldürüldü, Aymen Hüseyin'in. Abisini IŞİD kaçırdı. O günden beri abisinden haber alamıyor. Evine bakmak için futbolu bırakmak durumuna kadar geldi. ABD'ye girişinde de tam 7 saat sorguya alındı Aymen Hüseyin. Bozinya, Yeşilburun Adaları'nın kalecisi, 40 yaşında. Annesini Amerika'ya getiremedi. Niye? Vize parasını ödemediği için. Siz ne yaşamış olabilirsiniz ki bütün orada? Ya bir taraftan da şu, bu kadar sosyal medyada yaşayan insanların gerçek işlerinde gerçek bir performans göstermesi mümkün mü? Hani bu kadar sosyal medyada yaşanılan bir yerde tamamen gerçeklikten koparsınız. O sosyal medya manipülatif de bir alan. Yani rakibiniz olan bir takım bunu kullanmış olsa sosyal medyada bir haftadır ya da üç gündür sizin için bir şeyler yazsa, hepsi Türkçe olsa, o hepsini etkilenip ne yapacaksınız? Maça mı çıkmayacaksınız? Ne yaşıyor olabilirsiniz ki? Çok acayip değil mi? Ya bunu bir de mağduriyet olarak yansıtılması daha acayip değil mi? Yani şurada ya milli takımın hiçbir kademesindeki bir insan, kardeşim ne yapıyorsun sen demiyor bu insanlara. Hani bu yaptığınız doğru değil. Ne iletişim birimi var, ne doğru düzgün bir yönetimi var. Yani sonuçta o sahada da bundan başka bir şey olmaz, çıkmaz ki. Bizim maç, ben yanlış mı söyledim? Bizim cumartesi sabah değil mi? Sabah. Cuma gecesi söylüyor. Kimle oynuyoruz biz? Ben Paraguay mı? Paraguay, ben Kolombiya mı demişim? Ha, özür dilerim, Kolombiya dediysem Paraguay'la. Paraguay'la oynayacak milli takımımız. Yani o maçtaki olan biten her şeyi, yani yine sosyal medyada yazdılar, bizim moralimiz bozuldu, ondan sonra biz sahada bir şey yapamadık mı denilecek? Yani gördüğüm en saçma şeylerden bir tanesi ya. Hepsi bu Dünya Kupası'nda oluyor. Olan biteni daha konuşacağız ama saat başına gidiyoruz, sonra buradayız.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
4: Bindikliyor alameti, geliyoruz kıyameti, amine.
0: Birazdan önemli bir konuğum olacak, onunla konuşacağız, Umut Akdoğan'la konuşacağız. Umut Akdoğan hazır mı? Tamam. Şimdi Umut Akdoğan, Ankara milletvekili. Düne kadar Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi Umut Akdoğan. Sabah kalktı, artık bir partisinin olmadığını öğrendi. Butlan Adalet'i dedi ki sen artık CHP'li değilsin. Savunması alınmadı. Mahkeme itiraz süreci beklenmedi. Şimdi Umut Akdoğan ne yapmış olabilir? Ben şöyle baktım, Umut Bey'i bağlayacağım ama bir saniye. Alo.
2: Alo.
0: Hoş geldiniz Umut Bey.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Bir kısa bir izin verir misiniz? Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi internet sayfasında sizin için olan bölümü okuyacağım. Önemli bu çünkü. Umut Akdoğan özgeçmişi, CHP resmi sayfası. Diyor ki 1986 yılında Ankara Yeni Mahalle'de doğdu. Ankara Barosu'na kayıtlı olarak kurucusu olduğu Akademiya Hukuk Bürosu'nda avukatlık yapmaktadır. Siyasi yaşamı 1999 seçimlerinde Abdi İpekçi Parkı'nda düzenlenen mitingde broşür dağıtarak başladı. 86 doğumlu, 99'da broşür dağıtarak başladı diye yazıyor. Yani 13 yaşında. 2002 seçimleri öncesinde Yeni Mahalle'deki bir seçim bürosundaki çalışmalarıyla yine devam etti. 2008 yılında Türkiye'nin ilk siyasal gönüllülük projesi olan Genç Ankara Gönüllüleri kurucularındandır. Başkanlığını yürüttüğü organizasyon 2009 yerel seçim kampanyasında aktif rol aldı. CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, CHP Gençlik Kolları Genel Saymanlığı, CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği, CHP Gençlik Kolları Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin okulunun kuruluşunda yer alan ilk öğrencilerdendir. 2011 seçimleri öncesi bölge eğitim koordinatörü olarak görev yaptı diye sonra da devam ediyor. Çünkü programın süresi yetmeyecek. Umut Bey, hani şimdi hani bir CV deriz ya biz buna işe girerken, evet. Bir CV'si olur insanların. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de CV ile birisi alınsa, şöyle bir CV gelse herkes der ki koşun bu adamı evden alın getirin, hemen üye yapalım da siz şu CV ile nasıl partisiz kaldınız?
2: Ben partisiz kalmadım.
0: En azından Cumhuriyet Halk Partili değilsiniz resmen, değil mi?
2: Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili denemeyebilir benim için. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili Umut Akdoğan'la yayın yapmıyor olabilirsiniz. Ama Cumhuriyet Halk Partili Ankara milletvekili Umut Akdoğan'la yayın yapıyorsunuz.
0: Ya çok azim değil mi bunu açıklamak zorunda kalmak?
2: Evet, çok ayıp, çok yanlış. İnsanların vicdanını yaralayan bir durum. Bunun toplumda bir karşılığı yok, parti örgütünde bir karşılığı yok, Ankara halkının nezdinde bir karşılığı yok. Yok da yok. Ancak niye bu böyle oldu? Tabii ki biz 2023 yılındaki Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde, liderliğinde başlayan değişim hareketinin içinde bulunduk. Biz değişim diye yola çıktığımız zaman partimiz %13, %14'lerdeydi. Ve sokağın baskısıyla, sokağın delegeye yaptığı baskıyla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri oldu. Ben de Ankara Milletvekili Umut Akdoğan olarak o yapının içerisindeydim. O günden sonra bu değişim hareketine, o günden sonra genel başkanımıza öylesine inandım ki partinin parti meclisinde, partinin merkez yönetim kurulunda, partinin grubunda görev alabilecek olmama rağmen 3 yıl boyunca dedim ki ben Umut Akdoğan hiçbir yerde görev almayacağım. Partinin milletvekili olma sıfatı bana yeter. 31 Mart akşamı yaşadığım zafer hazzını bana başka hiçbir görev veremez. Dolayısıyla hiçbir görev istemiyor ve yoluma devam ediyorum dedim. Defalarca kurultay oldu. Defalarca genel başkan yardımcısı olma şansı önüme geldi. Defalarca partide görev alma şansı geldi. Hayır dedim. Benim en büyük dileğim ve arzum partimin birinci olmasıydı. Bunu yaşadım ve devam ediyorum. Sonra bu butlan kararıyla birlikte kayyum gelince bize bir tedbir koydular. Dediler ki partideki görevlerinden alıkoyulması. Ya benim zaten partide bir görevim yoktu. Benim görevim parlamentodaydı. Ama inanıyorum ki Ankara halkının gönlünde de öyle veya böyle bir yer edindim. En azından sokağa çıktığım zaman bir Ankara milletvekili olarak bana Umut Bey diye seslenen insanların sesinin titreşiminden bile ben bunu anlarım. Geçen gün bir uçağa bindim. evvelsi gün İstanbul'a giderken uçaktaki yolcuların bazılarının böyle yüksek teveccühünü görünce aklıma şu geldi. Acaba acil bir durum olsa bu butlan kararıyla CHP yönetimine gelen kayyum heyetinin, kayyum yönetiminin uçağa binme şansı olur mu diye. İnanın olmaz. Tanınmıyor birçoğu, zaten vatandaş tanımaz da tanıyanlar binemez. Ve böyle bir seyahati dahi yapamazlar. Bir uçağa binip bir yerden bir yere gidemiyorsanız, bir cenaze törenine katılamıyorsanız, bir sokakta yürüyemiyorsanız, evinizden genel merkeze, genel merkezden evinize mekik dokuyorsanız, siz Umut Akdoğan'ı partiden atsanız ne olur, atmasanız ne olur? Siz 9 milletvekilini ihraç etseniz ne olur, etmeseniz ne olur? Siz Özgür Çelik'i, siz Çağatay Güç'ü, siz Erzurum İl Başkanı Serhatcan eşi, siz Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ı disipline verseniz ne olur, vermeseniz ne olur? Siyaset dediğiniz şey, bakın siz biraz önce özgeçmişimi okudunuz. Ben 40 yaşındayım. 40 yaşında 27 yıllık bir siyasetçiyim. 13 yaşından bugüne bir tek gün aklımı, fikrimi, zihnimi, bedenimi, ruhumu partimden ayırmadan bu mücadeleyi sürdürdüm, sürdürüyorum, sürdüreceğim. Şimdi bir karar vermişler. Yayının başında da söylediğim gibi CHP Ankara milletvekili Umut Akdoğan demeyelim de CHP'li Ankara milletvekili diyelim. Ben CHP'liyim. Benim Cumhuriyet Halk

0: ama her ne olursa olsun bu Cumhuriyet Halk Partisi sevgisi, ilgisi, bağlılığı bizim içimizden gidemez. Bakın ben çok açık söyleyeyim, ben üniversiteye gittiğim yıllarda fakülteden sınıf arkadaşlarımla CHP Genel Merkezi'ne gider, gündüz siyasal faaliyetleri yürüttüğümüz için geceleri onlarla CHP Genel Merkezi'nin odalarında ders çalışır, ertesi gün sınavlara girerdi. Yani orası bizim için bir ev, orası bizim için bir yuva. Gidişimiz çok kötü oldu oradan. O biber gazlarıyla, plastik mermilerle, polisin zoruyla ve inanın size arabamla yanından geçerken Ankaralı Umut olarak, bırakın Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ı, Ankaralı Umut olarak kafamı çevirip genel merkez binasına bakamıyorum. Bizim eski milletvekillerimizden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları geleneğinden gelen Sabri Ergül vardır. İsmini mutlaka duymuşsunuz.
1: Manisa davasının en önemli ismidir.
0: Bravo. Sabri Ergül geçtiğimiz günlerde grup toplantısında Sayın Önder Sav'la karşılaştı. Ben de yanlarındaydım o arada. Önder Sav, Sabri nasılsın deyince Sabri Ergül'e, Önder hiç iyi değilim. Geceleri evin balkonuna çıkıp ağlıyorum hanım görmesin diye dedi. Şimdi o Sabri Ergül'ün anlayışı, o Sabri Ergül'ün geceleri evin balkonuna çıkıp ağlayışı neyse bizim için de o gelenekten, aynı gelenekten gelen insanlar için duygu durumumuz budur. Yazık, ne olacak ki? Yani haksızlar ve halksızlar. Altını çiziyorum. Hem haksızlar, haksız oldukları için de halksızlar. Arkanızda halk yok. Biz bunları partiden atalım. Atın abicim, atın. Şimdi bugün bir de başka bir şey çıktı biliyorsunuz. Sabah kalktım. Ya dedim şu şeye bir gireyim. E-Devlet'e bir gireyim, bir bakayım. Bizim durumumuzla ilgili bunlar bir şey yapmış olabilir. Sanki içime doğmuş gibi. E-Devlet'e girdim, siyasal parti üyeliği kısmına girdim. Bir bakarım ki siyasal parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır. Ya nasıl olur böyle bir şey? Hadi bizi disipline sevk ettiler, anladım. 9 milletvekili disipline sevk edildi. Disipline sevk edilen 9 milletvekili daha yüksek disiplin kuruluna gitmedi ki. Savunma vermedi ki, derdini anlatmadı ki. Şimdi bizi dinleyenler için söyleyeyim, teknik olarak boğmak istemem ama iş şu: partinin bir kurulu var, partiyi yöneten parti meclisi. Parti meclisi sizi yüksek disiplin kuruluna sevk eder, eğer milletvekiliyseniz. Parti meclisinin sevk ettiği yüksek disiplin kurulu da sizi çağırır ve der ki şu şu şu olaylarla ilgili bu işleri yapmışsınız, savunmanızı verin. Peki siz de savunmanızı verirsiniz. Sonra yüksek disiplin kurulu sizin için bir karar verir. Doğru, yanlış, evet, hayır, neyse. Şimdi bizi bir defa parti meclisi sevk etmedi YDK'ya. MYK, Merkez Yönetim Kurulu sevk etti. Burada terimler kafaları karıştırmasın ama bizim Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilişimiz bir defa usul bakımından yanlış. Bunu bir kenara koyun. Peki. Sonra biz partinin disiplin kuruluna gidip şunla muhatap olmamız lazım. Ey Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, bana diyecek ki ey Umut Akdoğan, sana şu şu şu olayları söylüyorum. Burada bunu yapmışsın, burada bunu demişsin, burada şöyle durmuşsun ve böylelikle partinin huzurunu kaçırmışsın demesi lazım. Yani her olayı söyleyecek. Söyledi. Benim de bunlara bir cevap vermem lazım. Bitti mi? Ben çıktım. Sonra disiplin kurulunun bir karar vermesi lazım. Verdiği bu karar neticesinde beni partiden atmaya karar verirse disiplin kurulu, eyvallah. O zaman bugün Yargıtay'ın sitesinde muhatap olduğum durum ortaya çıkabilir. Hiç önemi yok. Ben sonra mahkemeye giderim. Mahkeme kararıyla partiye döner gelirim. Ama daha bana olayları söylememişsin kardeşim. Benden savunma almamışsın güzel kardeşim. Benim

0: hakkımda bir karar vermemişsin güzel kardeşim. Evet, ben seni partiden attım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sitesinden de seni sildim. Ya olmaz böyle bir şey.
1: Burası, peki bu ne acele? Siz de sormuşsunuz ya, bu acele niye?
0: Beni partiden atıp ne yapacaksın? İki, yani bizi 9 kişi için söylüyorum. Bu acele niye? Bu acele niye biliyor musun? Bu acele niye biliyor musunuz? Bu acelenin sebebi o hırsı alamamak. Hırs almak istiyorlar. Şimdi
1: ama bu nasıl niye? Bu neyin hırsı? Şunu da hatırlayayım, o CV'de unuttum şimdi, çok uzun da okuyup çok zaman almak istemedim dinleyiciler açısından da, ama şu da var, bu genel başkan o zamanki Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara Çubuk'ta düzenlenen linç girişimini araştırma komisyonunda da vardınız.
0: Evet orada da vardım.
1: Şimdi ben hayır, bu çok da ironik bir şey ya.
0: Bakın ben size başka
1: şimdi
0: bir şey söyleyeyim.
1: Şimdi o saldıranla helalleşildi. O komisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'na linci ben hatırlıyorum. Yani çok sert bir şekilde hem eleştirip hem de onun üzerine giden isimlerden biriydiniz. Şimdi
0: evet.
1: O saldıranla
0: ben başka bir şey söyleyeyim. Ben o zaman Ankara milletvekili değildim. Parti meclis üyesiydim.
1: Evet.
0: Ben 52 ilde kendi arabamla, bakın kendi arabamla, kendi benzinimle, kendi şoförümle, kendi otel paramı ödeyerek 52 il dolaştım. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilsin diye illerin en büyük salonlarında toplantılar yaptım, propagandalar yaptım. Ben Ankara milletvekili adayı olduğumda Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Ankara'da iki tane otobüs, dört tane minibüs, sayısını hatırlamadığım kadar binek arabalar, billboardlar, benim sosyal medya hesaplarıma, Instagram hesaplarıma falan girerseniz görürsünüz. Ankara'da baştan başa bir avukatın mütevazi bütçesiyle bunları yaptım. Ben partim içinde çalıştım, Çubuk'taki komisyonda da çalıştım. Ankara milletvekili olduğum zaman milletvekili olduğum bölgenin 150 küsur mahallesinin 150'sine de bir vesileyle girmiştim. Benim seçim bölgemde, tabii ki benim tek başıma başarım diye söylemiyorum. Sakın kimse yanlış anlamasın. Milletvekili sayısı da arttı. Yani biz partiye hizmette en ufak bir kusur yapmadık. Bizim kusurumuz ne biliyor musunuz? Bizim kusurumuz olmaz demek. Bizim kusurumuz kurultay istemek, bizim kusurumuz kurultayı kazanmak, bizim kusurumuz değişim yapmak, bizim kusurumuz değişimin sonucunda yerel seçim zaferini yaşamak, bizim kusurumuz yerel seçim zaferini yaşatmak, o akşam parti binasının genel merkezinin ışıklarını kapattırmamak, partiyi hep anketlerde birinci tutmak. Yani bizim kusurumuz bu. Ha şimdi niye bu hırs? Ben size söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Ben eğer biz bir kişiyi Kadıköy Belediye Başkanı adayı yapsaydık, o bir kişi bugün butlancıların yanında durmuyordu. Eğer biz bir kişiyi Eskişehir Tepebaşı'ndan belediye başkanı yapsaydık, o kişi gelip bugün bizim yanımızda duruyordu. Eğer biz bir kişiyi İstanbul'da ilçe belediyelerinden birini istediğinde oraya yapsaydık, orada bu ben niye olamadım hırsı. Ya kardeşim ben ne oldum? Ben de bir şey olmadım. Zaten değişim olduğunda ben Ankara milletvekiliydim. Hala Ankara milletvekiliyim. Hatta değişim olduğunda ben hem Ankara milletvekiliydim hem parti meclis üyesiydim. Parti meclis üyeliğini bıraktım. Bunu artık istemiyorum dedim, devam ettim. Bu bir şey olup olmama üzerine ben niye o koltukta oturuyorum oturmuyorum hesabı üzerine yapılan saçma sapan bir şey. Ben biliyorum ya, beni konuşturtmasınlar yani. Suadiye'de bir hemşeri derneğinin lokalinde her gün okey oynayan bir adamı çıkıp sen yedeklerden geliyorsun, hadi gel sana CHP genel merkezinde oda verelim derseniz, adam güle oynaya gelir. Geldi de her gün Suadiye'de okey oynuyordu lokalde. Bir adam herkes tarafından unutulmuşken yandaş basının kameralarını üstüne çevirirseniz o adam çıkar gelir. Adam unutmuş, yurt dışına torununa bakmaya gitmiş, adama demişler ki sen yedeklerden geldin, hadi gel bu partinin merkez yönetimine. Adam çıkar gelir. Ben Twitter'a iki gün önce bir içte bir şey yazdım. Hiçlik duygusu diye bir yazı yazdım. Bakın, hiçlik duygusundan birileri faydalanıyor. Saray da bundan faydalanıyor. Sarayın faydalandırdığı kişi de başka arkadaşlarını faydalandırıyor. Bu mesele şu: biz yapamadık, siz yaptınız, biz bundan hırs duyuyoruz. Öyle değil aslında.
1: Umut Bey,
0: biz meselesi değil. Siz de bir şey yaptınız, biz de bir şey yaptık. Hep birlikte üstüne koya koya iktidara giderken niye çelme takıyorsunuz kardeşim partinin ayağına? Niye, anlamıyorum yani.
1: Bir de şöyle bir şey oldu. Dün bir dinleyicimiz yazmıştı. Size de onu okuyayım ki Türkiye'nin hani ne gerçekliğinde ne yaşanıyor ve ne aslında bu ne yaşatılıyor onu daha iyi görmek açısından. Ahmet Temer de yazan şöyle yazmış, mesajı aynen okuyorum. Adım Ahmet Temer, Latince'ye giriş kitabının yazarıyım, bilim adamıyım. Bir laboratuvarda çalışıyordum. Dün apar topar beni işten çıkardılar. Ben sabah evden çıktım, şimdi dolanıyorum. Eşime söyleyemedim. Çünkü eşim hamile ve doğumuna bir ay var. Kiracıyım, eşim de şu an çalışmıyor. Ne yapacağımı bilemedim, size yazmak istedim, iyi yayınlar diye. İşte bu Ahmet Tamer konuşulmasın, Ahmet Tamerlerin sesi çıkmasın diye belki yapıldı bu. Zaten de öyle oldu. Ahmet Tamer'in sesi öyle duyulmuyor.
0: Öyle, aynen öyle. Bunun için yapıldı. Birileri de bunlara alet oldu. Şimdi Türkiye'nin en çok izlenen haber bültenlerini saat 19'da açın. CHP'deki ihraçlar, CHP'deki görevden almalar, CHP'deki toplantılar, CHP'deki imzalar.
1: Tamamen
0: bunları duyacaksınız. İşte o Ahmet Bey'in sesini bizler duyururken maalesef bizler de bu gündemin içinde boğulduk yani. Mecbur boğuluyorsunuz. Niye? Derdinizi anlatmak zorundasınız. Bakın, siz Türkiye'de en çok dinlenen radyolardan bir tanesisiniz. Bana da CHP'li Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'a da bir fırsat verdiniz ve 20 dakikadır ben burada konuşuyorum. Ben bu 20 dakikada sizin biraz önce söylediğiniz gibi Ahmet Beylerin derdini anlatabilirdim. Ama siz de çok haklısınız, çünkü Türkiye'nin gündeminde de bu var. Meselenin özü bu. Şimdi biz bunları konuşunca o Ahmet Beylerin sözü, o Ahmet Beylerin durumu ne oluyor? Yani o tükeniyor mu? Üstü örtülüyor mu? Yok, hayır. Şöyle, tükenmiyor, sadece üstü örtülüyor. Halının altına süpürülüyor. Ama derdi olan Ahmet'in derdi daha da artıyor. Ne yapıyorlar? Bu gündemlerle bir uyuşturucu vuruyorlar, bir ağrı kesici vuruyorlar. Peki ağrı kesicinin etkisi geçince ne olacak? O ağrı devam edecek. Hatta bir süre sonra ağrı kesici bağımlılık yapacak ve hiç etki etmeyecek. Yani mesele böyle çözülemez. Şu anda bizim içinde hani anketler yapılıyor ya, Özgür Özel parti kursa öyle mi olur, böyle mi olur falan diye. Bizim bir İş oraya gelir ise, inşallah gelmez, iş oraya gelirse aldığımız oyun, evet %90 küsürü CHP tabanından, doğru, ama AK Parti'den de diğer siyasal partilerin tabanından da aldığımız ciddi bir oy olduğunu, olabileceğini, olacağını anketler bize gösteriyor. Niye? O Ahmet Beyler diyor ki, ulan bu CHP benim sorunumu Özgür Özel liderliğinde çözecekti, ben buna oy verecektim, bana engel oldu veya hiç oy vermeyi düşünmüyordum ama demek ki çözecekmiş de bunların başına bu çoraplar örülmüş diyor ve hal böyle olunca o Ahmet de getiriyor, Özgür Özel neredeyse ben oradayım diye. Peki, ankette oyunu beyan ediyor.
1: Peki. Umut Bey, teşekkür ediyorum katıldığınız
0: ben
1: için.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Bütün radyonuzu dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum, CHP Ankara milletvekili demeseniz bile CHP'li Ankara milletvekili rahatlıkla diyebilirsiniz.
1: Tamam, yani bundan sonra karşıya CHP'li Ankara milletvekili Umut Oktan tamam, yazılsın diye söyleyeceğim arkadaşlar.
0: İyi yayınlar.
1: Kolay gelsin.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Umut Akdoğan'la konuştuk. Kendisi sabah kalktı, bir baktı Yargıtay'da kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği sonlandırılmış. Neden olduğuna dair uzun uzun konuştuk. önemli şeyler söyledi, ciddi şeyler söyledi, ayrıntılı konuştu. Ama Sabri Ergül'ü her gün balkonda ağlatan bir gerçeği de söyledi. Biz nerede kalmıştık? Devam edelim. Nerede kalmıştık? Bindeki alameti, gele yozgu yameti, amini. Dünyanın tuhaflığı da devam ediyor. Amerika, İran arasındaki bir mutabakat vardı. Bu mutabakatı bozmak için İsrail her şeyi yapıyor. Ama ilginç bir şey oldu bu sırada. Mutabakat metnine İsrail erişmek istedi ama buna izin verilmedi. Bu ciddi anlamda başka bir çatışma, başka bir yarılma. Amerika, İsrail, Epstein koalisyonu arasından, bu da tarihin bir not olarak kalmalı. Trump konuşuyor, şunu söyledi. Dedi ki, şu anda Suriye'yi yöneten adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben oraya yerleştirdik. İşleri yola sokma konusunda çok iyi. Hizbullah'ı sevmiyor. İsrail'e, Hizbullah ile Suriye'nin ilgilenmesini önerdim. Bak, bu lafın arkasında şu var. Bugün çok fazla zamanımız yok. Daha iki ayrı konuğum olacak birazdan. Onları da alacağım yayına. Ama şu Trump'ın bu sözlerinin altında ne yatıyor biliyor musunuz? Hani o Barak var ya, o Barak'ın söylediği Türkiye, Irak, Suriye Federatif Devleti. Alt planda bu hala çalışıyor, hala söylüyor. Ve bir taraftan da Trump şunu itiraf da etmiş oluyor, Suriye'deki katliamları. Şimdi Hizbullah aynı şeyi öneriyor. Ya bunların hepsi insanlık suçu. Tabii insanlığın çok olduğu yerde. Bu arada tabii İran açısından da artık bölgede bir, hani bölgenin bir devleti yerine bölgenin karar verici önemli bir ülkesi haline geldi İran. Kimileri buna süper güç de diyor. Bölgenin süper güçlerinden biri artık İran diye. Önümüzdeki dönem bunu gösterecek. Ama Hizbullah lideri Şeyh Naim Kasem, İran Meclis Başkanı Galipa'ya bir mektup gönderdi. Oradaki sözler önemli. Her zaman şunu söyledik. İran Hizbullah'a, direnişe ve Lübnan halkına her şeyi vermiş ve onlardan hiçbir şey almamıştır. İran bize olanaklar sağlamış, toprağımızı özgürleştirecek güce, toplumumuzun yaralarını saracak ve ona yardım edecek güce kavuşmamızı sağlamıştır. Şimdi İran kan dökmekte, Beyrut'un güneyindeki dahiyeye yönelik saldırısına yanıt olarak Siyonist rejimin saldırısına karşı koymakta ve büyük fedakarlıklarla dolu bir savaşı müjdeleyen sonuçlara katlanmaktadır. Yüksek sesle söylüyorum, İran onur ve şeref simgesidir. Hani o süper güç, bölgenin artık çok önemli bir oyuncusu, güçlü bir oyuncusu deniyor ya, işte bu mektupta o görülüyor. Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı Arakçı de diyor ki, savaşın sonu İsrail güçlerinin Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeden tamamlanmış sayılmayacaktır. İsrail'in Lübnan'a yönelik herhangi bir askeri saldırısı ve bundan sonra Lübnan topraklarının işgalinin devamı bizim görüşümüze göre mutabakat zaptının ihlalidir diyor. Devam edelim Miko.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
3: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: O hukuk devletinde gazeteci arkadaşım Timur Soykan hakkında CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonları eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Hani hukuk devletiydi. Hani hukuk devletinde ne yapmış Timur Soykan? O operasyonların perde arkasını anlatmıştır. Neden olduğunu, ne olduğunu anlatmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında savunmalar da devam ediyor. O savunmalarda Buğra Gökçe şunu söyledi. Diyor ki ben sadece emirleri uyguladım diyerek sorumluluktan hiç kimse muaf olamaz. Kamu görevi yapan da hiç kimse. Emir hukuka aykırıysa onu hukuka uygunmuş gibi göstermeye çalışmak vicdanı ve ahlaki muhakemeyi askıya almak demektir. Yasama, yürütme ya da yargı görevini yerine getirmek, yerine getiren hiç kimsenin emir kulu olma hakkı yoktur. Vicdani ve ahlaki değerler tek bir otoriteye devredilemez diye konuştu ve bunu mahkemede söyledi Buğra Gökçe. Şimdi size bir kısa bir istatistikten bir cümle söyleyeceğim. İnan Mutlu ekonomist, onun sayfasında vardı. 23 yıllık iktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında gelinen yer barınma krizi. Yani barınma krizi öyle bir artmış ki artık mesela kira tüfe arasındaki orantı da çok büyümüş. Yani barınma bir haktır ama artık çok zor olan bir şeydir. Bodrum'da bir doktor baktı ev kiraları çok yüksek ve çıktı çadırda yaşamaya başladı. Şimdi o doktor canlı yayınımızda.
9: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Alo.
10: Alo, merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
10: Hoş buldum, nasılsınız?
1: Sağ olun. Adınızı falan söylemedim çünkü en sonuçta bir görev de yapıyorsunuz. Adınızı da söylemedim, soyadınızı da söylemedim. Mesleğinizi söyledim sadece.
10: Tamam, ben adımı söyleyebilirim. Doktor Ekin ben.
1: Tamam, Doktor Ekin Hanım, ben de öyle seçtim. En azından siz kendiniz tercih edin böyle bir şey diye. Çünkü malum ülkenin hali hani bir soruşturmayla ya da başka bir şeyle karşı karşıya kalmanızı istemedim. En azından benim yüzümden olmasın bu.
10: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Şimdi siz çadırda yaşamak bir aynı zamanda bir barınma sorununa göstermek mi, yoksa ya yeter artık hani deyip orada bir kişisel tercih mi?
10: Aslında
1: belki ikisi de olabilir ama öncelik hangisindeydi?
10: Yani hem bu emlak krizine faiz kiralara bir isyan tabii ki, ama aynı zamanda bir hayat tarzı seçimi diyebilirim. Yani evlere o kadar para vereceksem benim çalışmamın bir anlamı yok diye düşündüm ve hayata dair sevdiğim şeyler var, gezmeyi seviyorum, materyaller dışındaki deneyimlere para harcamayı seviyorum aslında. Hayatı kaçırmak istemiyorum, o yüzden betonların içinde olmayı gözden çıkarabilirim bu hayallerim için diye düşündüm. Zaten kamp kültürüne aşinaydım, tatillerimde bol bol kamp yapar çadırda kalırdım. Şimdi de bu faiz kiralara inat ben de güzel bir kamp alanına çadırımı kurdum. Çok daha uygun fiyatlara barınabiliyorum. Çok da keyifli bir ortamım var aslında. Kampın sağladığı tuvalet, duş, elektrik, internet gibi imkanlar var. Gayet temiz. Hani bazen insanların gözünde sefalet gibi canlanıyor. Ama ben tercihimden çok mutluyum şimdilik.
1: Peki şöyle oldu, siz bunu sosyal medyada da yayınladınız ya, nasıl tepkiler geldi? Ben bir tanesini gördüm ya, o kadar parayı ne yapacaksınız, hani yesenize çadırda kalıp o ev parayı niye biriktiriyorsunuz gibi bir şey de söylendi. Bir o dikkatimi çekmişti, mesele hiç anlaşılmamış gibi herhalde, ama nasıl bir tepkiyle karşılaştınız? Hani doktor da olunca insanlar daha fazla bir söz söyleme hakkını da kendinde görüyor. Niye ama bilmiyorum ama.
10: Öncelikle oldukça çok ilgi çekti. Ben bu kadar fazla yayılmasını beklememiştim paylaşırken. Gelen yorumlar genelde iyi. Takdir ediyor insanlar bu kaçış yöntemini diyebilirim belki sistemden. Ama onun dışında işte doktor olduğuma inanmayanlar, video fake diyenler, çadırda yaşanır mı diyenler, bir sürü değişik yorum da var tabii ki. O kadar parayı ne yapacaksın mevzusu da şöyle, ben turizm hekimliği yapıyorum. Yani bütün yıl çalışmıyorum, sadece yaz sezonunda çalışıyorum. Otellerde görev alıyorum yazlık bölgelerde. Kışında kendi isteğimle çalışmıyorum ve seyahat ediyorum. Kışın bir gelirim olmuyor dolayısıyla. Kışa para ayırmam lazım. Bu ekonomide de ev kiralarına o kadar para verirsem kışın gezecek param kalmaz.
1: Peki sonuçta bu bir tercih ama bir taraftan da bu barınma meselesine de dikkat çektiniz. Bu açıdan da önemliydi. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
10: Memnun oldum. İyi programlar dilerim.
1: Sağ olun. Kolay gelsin size de.
10: Hoşçakalın.
1: Doktor Ekin Hanım'la konuştuk. Kendisi Bodrum'da doktorluk yapıyor. Yüksek kiralar nedeniyle artık çadırda yaşamaya başladı. Bu bir yaşam tercihi aynı zamanda ama bir taraftan da hani bu kadar kiraların neden arttığını ve o betona bütün parayı yatırabilecek bir Türkiye olduğuna dikkat çekmek istedi ve bunda da bence başarılı oldu. Devam edelim.
11: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Önce böyle konuştuk ya şu butlan meselesini. Orada şimdi butlan meselesini konuşurken bunun bir tarafı da var. Hani butlanla göreve gelenler, butlanla görevden uzaklaştırılanlar. Umut Akdoğan az önce konuştuk. Gayet kendinden emin. Her şekliyle kendini savunuyor, konuşuyor, her yere gidiyor. Şimdi butlana yakın olanlar ne yaşıyor? Onu da Kemal Zeybek, Samsun eski milletvekili, kendi bölgesinde Havza'da ya, yani bir oradaki danışma kurulu toplantısına katılıyor. Bakalım orada neler yaşanmış.
12: Bugün anlatıyorlar. Suçu muçu arkada. O diyene de bu diyene de. Kabul etmiyorum. Benim şahsen tek bir liderim var. İlkeleriyle, devrimleriyle bu ülke, bu ülkeyi kuran kurucu mücadelesiyle bize bu ülkeyi emanet eden tek bir insanın adamıyım. Mustafa Kemal Atatürk.
13: CHP Genel Başkanı lider için sen kimi destekliyorsun? Hüseyin Selim'den.
12: Siz herhalde benim konuştuğumdan bir şey anlamaz gibi hareket ediyorsunuz. Anlamak istemiyorsun.
14: Arkadaşlar lütfen konuşmacının konuşmasına müdahale etmeyiniz.
12: Ben kendi çalışma dönemindeki genel başkanlarında, grup başkan vekillerinde, milletvekillerinde, partinin üst kademelerinde özür diliyorum ama sizden daha iyi tanıyan, bilen durumunda yaşadım. Bugün oralarda oldum. Tabii arkadaşlar haklı olarak söylüyorlar. İlle de bir taraftan olacak. Ben siz gibi değilim arkadaş. Neden değilim? Ben ne Kılıçdaroğlu adamıyım ne Özgür Özel'in adamıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adamıyım.
1: Hayat böyle. Bir tercih yaparsınız, sonuçlarıyla karşı karşıya kalırsınız. Biz şimdi devam edelim yolculuğumuza.

0: Gazeteci İrfan Aktan'ın ilginç bir analizi var. Onu dinleyelim.
1: Diyarbakır son derece canlı bir şehir. Hızla büyüyor. Bu büyümenin negatif etkileri var. Bizim eleştirdiğimiz çok sayıda yönü var. Fakat bu büyümenin de idaresi gerekiyor. Ayrıca şunu da unutmamak lazım. Çok dramatik bir sınıfsal ayrışma var Diyarbakır'da. Hızla zenginleşen bir zümre, buna mukabil görünmez hale getirilen büyük bir nüfus söz konusu. Diyarbakır'da eskiden yoksulluk ayıp değildi. Çünkü yoksullar aynı zamanda Kürt hareketinin davasının da sahibiydiler. Fakat yeni nesil, yeni orta sınıf diyeyim, bu geniş toplumsal kesimden o davayı da aldılar. Yani artık hani bir yurtseverlik söz konusuysa Diyarbakır'ın en zengini herkesten de en yurtseveridir. Yoksulların elinden bu dava da çalındı. Bu da haliyle bu geniş nüfusta başka türden bir yalnızlık ve tırnak içinde söylüyorum umutsuzluk, inanç sızlık yaratıyor. Bunları da belki de unutmamak gerekiyor. Yani alt sınıfların elindeki davayı çaldığınızda orada başka türlü tırnak içinde davalar ortaya çıkabiliyor.
0: Yani üstüne konuşulması gereken bir tespitti bu. Şimdi Avustralya maçında milli takım Türkiye'yi kötü temsil etti. Malum 2-0 yenildi. Ama bir isim dikkat çekmedi. Milli takımı da solladı geçti. Dış görünüşü sıra dışıydı. Dünya medyasının da dikkatini çekti. Simsiyah bir yüz, bembeyaz saçlar ve beyaz göz. Necdet Ölçerman, yani tribün ismiyle Udi Neco, Amerika'dan canlı yayınımızda. Alo.
2: Merhabalar, selamlar.
0: Hoş geldiniz. Dün konuşacaktık.
2: Hoş bulduk.
0: Dün konuşacaktık ama tabii mesafe çok uzun, saat farkı çok. Doğal olarak da dün konuşamadık ama bugün konuşuyoruz. Şey, bu imaja karar vermek çok zor oldu mu? Alo.
2: Evet, ses gitti, şimdi geldi yine.
0: Şimdi buna bir karar verdiniz ya, bu çok dikkat çekici bir imaj. Buna nereden karar verdiniz? Bir şeyden mi esinlendiniz, bir karakterden?
2: Ben şöyle özetleyeyim. Ben doğuştan fanatik bir Beşiktaşlıyım. Rahmetli dedem Beşiktaş Kulübü'nün çatısı altında yıllar boyunca boks yaptı, boksör olarak spor yaptı Beşiktaş camiamızda ve babam ve iki amcalarımı fanatik Beşiktaşlı olarak yetiştirdiler. Ben de doğuştan beri aynı şekilde büyüklerim beni fanatik bir Beşiktaşlı olarak yetiştirdi. Ben bu şekil maçları hep seyrederken tribünlerde boyanan siyah beyaz taraftarları görüyordum ve çok hoşuma gidiyordu. 9 sene önce Lyon deplasmanına gittim. Dedim ben bir boyanayım. Bir defa komple Beşiktaş maçında siyah beyaz olmak istedim. Boyandım ve maç seyredemedim. Sadece fotoğraf. Bayağı bir ilgi vardı. Benim de hoşuma gitti bir fanatik Beşiktaşlı olarak. İstanbul'a gittim. İstanbul'da da maçlarda boyandım. Medyaya düştüm. Televizyonlarda röportajlar falan. Aynı Dünya Şampiyonası'ndaki gibi ekranlara yansıdım. Bu şekilde bu boya olarak boya ortaya çıktı. 9 seneden beri sürdürüyorum.
0: Ne kadar sürüyor bunun hazırlığı? Yani büyük boyanmaya, o imajı değiştirmeye karar verdiğinizde ne kadar bir süre geçiyor? Ne kadar bir saate hazırlanıyorsunuz?
2: Yani benim start ve bitişim tam 2 saat.
0: Her gün
2: maç günleri 2 saatimi alıyor. Lensleri gözümü takmakla ilk önce tabii ki her tarafı havluları seriyorum. Siyah oluyor malum bütün her taraf. Yani kapakları aç, hazırlan, lensleri tak, beyaz spreyleri, 3 tane beyaz sprey boşaltıyorum kafamla sakalıma. Yani bayağı bir her spreyden sonra kurutmak mecburiyetindeyim. Ardından saç ve sakal beyazı bitirdikten sonra siyah boyalara girişiyorum. Orada kulağımın içi, burnumun içine kadar, ensemi ön taraf göğüs bölümüne kadar her tarafı komple kat kat siyah renklerle boyuyorum bu karaktere girebilmem için.
0: Necdet Bey, siz Almanya'da yaşıyorsunuz değil mi?
2: Evet, ben Almanya'da yaşıyorum. İstanbul'da, Almanya'da. Yani ben şöyle diyeyim, yarı yarıya diyelim artık.
0: İstanbul, Almanya'da yaşıyorsunuz. Şu anda Amerika'dasınız. Evet. Evli misiniz? Şu yüzden soruyorum, hani medeni durumunuzu merak ettiğimden değil. Yani evde bu halde, hani çocuk varsa, işiniz varsa bir anda karşı karşıya kalınca çok tuhaf durumlar da olabilir. O açıdan sordum. Tribünde tamam, çok renkli bir görüntü, çok dikkat çekici, ama evin içinde bir anda karşılaşınca gerçekten zor olabilirdi evde yaşayanlar açısından.
2: Ya şimdi ben tabii ki evde hep öyle yaşamıyorum. Her gün boyanmıyorum ben.
0: Hayır,
2: sadece maç günleri.
0: İşte maç günü de olsa denk gelecek ya, o yüzden diyorum.
2: Tabii ki.
0: Ya da bir şey.
2: Benim üç tane çocuğum.
0: Bir şey, çocuk. Üç çocuk var. Evet, evet. Onlar ne diyor? Büyükler mi?
2: Onlar da boyanıyor. Bilmiyorum. Hiç karşı denk geldiniz ve bir gün görürsünüz. Onlarla da sosyal medyada kalkın, Beşiktaş'ın maçı var diye videolar yapıyorum.
0: Aynı şekilde mi boyanıyorlar? Bak görmemiştim. Çok daha güzel görüntüymüş o.
2: Tabii ki çocuklar, mesela çocuklar ufacıktı. 8 sene önce bir meşhur video çekmiştik. İkisi de ille boyanmak istediler. Benim o zaman daha yeni popüler olduğum zamanlar çocuklar da özendi. Baba biz de boya, baba biz de boya. Haydi gelin boyayayım dedim. Boyadım. Ondan sonra oğluma dedim misafir odasına yat. Kızıma dedim çocuk odasına yat. Ben de gittim kendi odama yattım. Oğlum birden uyandı böyle. Saati zil çaldı. Telefonda kapattı onu, işte birden başladı bağırmaya. Meylin, kız kardeşinin ismi Meylin. Meylin, baba kalkın, Beşiktaş'ın maçı var diye seslenip koşuyor kız kardeşinin odasına. Onu yorgana çekiyor, üstünden kaldırıyor. Kalk Meylin, baba uyandıralım, Beşiktaş'ın maçı var diye. İkisi geliyor benim odama, baba kalk, Beşiktaş'ın maçı var diye. Bu bizim çok meşhur bir videomuz. Yıllar önce çektik, o zaman tabii ki çocuklar küçüktü. Şimdi oğlum benim bir kafa boyumu geçti tabii ki maşallah, 15 yaşında. Bu şekilde biz ailece de videolar çekiyoruz yani.
0: Anladım. Şimdi o Amerika'dasınız. Cumartesi sabahta maç var Paraguay'la. Orada tepkiler nasıl? Amerika'da nasıl karşılandınız?
2: Dün tabii ki birkaç yayın için tekrardan boyandım. San Francisco'ya gittim. Orada Golden Bridge Köprüsü'nün önünde denize karşı güzel bir röportaj yaptık. Orada da önüme gelen Amerikalı direkt gelip koşup resim çekilmek istiyor. Artık tabii ki malum herkes tanıyor. Çok güzel bir duygu. Bir Türk bayrağını dünyanın öbür ucunda ve Amerika gibi bir yerde temsil etmek kadar güzel bir şey yok. Yani ben bunu hala daha nasıl söyleyeyim, inanamıyorum. İnanamıyorum böyle şey olduklarına. Dünyaca bu karakterimin tüm Türkiye'yi dünyaca temsil ettiğimi ben şu an idrak edemiyorum, anlayamıyorum. Yani psikolojik olarak çok ağır geliyor bana. Çok mutluyum ama felaket bir şeyler oldu. Siz de biliyorsunuz yani.
0: Maç sonucu olarak mı söylüyorsunuz?
2: Efendim?
0: Maçın sonucunu mu, yenilmemizi mi söylüyorsunuz?
2: Yok, ben şeyi söylüyorum şimdi, bu karakterimle dünya gündemine girdiğim
0: için. Evet tabii, o zor yani, bir taraftan zorlukları da var, o kadar göz önünde olmanın başka yükümlülükleri de var. Paraguay maçı için ne diyorsunuz, ne olur?
2: Vallahi ilk maç nazar boncuğumuz olsun, ikinci maçı Allah'ın izniyle burada almaya geldik. Biz de tabii ki tribünde 90 dakika susmayacağız, ses tellerimiz gidene kadar 90 dakika bağıracağız. Elimizden geldiği kadar tribünde taraftarlarımızı ayaklandırmaya çalışacağız. Her şeyi yapacağız. Ama Paraguay maçını almamız lazım. Aldıktan sonra da zaten ertesi gün direkt Los Angeles'a uçacağız. Orada yine 6 gün bekleyeceğiz maçın gelmesini. Ve ondan sonra büyük maç Amerika'da USA'la maç oynayacağız. Onu da alacağımızı düşünüyorum. Çünkü takımımız ilk başta başladı tamam. Ama şimdi galiba biraz hırslanmışlardır diye düşünüyorum. Zaten tek kale oynadık. Adamlar kapattı. Adamlar komple 11 kişi kalenin önüne geçti. Yani böyle bir şey. Duvar ördüler adamlar. İki defa kalemimizin önüne geldiler ve gol attılar. Yani böyle bir şey olamaz. Bu da şanssızlık diyelim artık, olabilir. Bu futbol spordur. Kazanırsın da kaybedersin de. İlk maçta şanssızlık. Ama ikinci maçta Allah'ın izniyle Paraguay'ı güzel bir maçını alıp Los Angeles'te de USA'yı alıp gruptan çıkacağız ve zirveye doğru devam edeceğiz.
0: En sevdiğiniz bir futbolcu var mı milli takımda?
2: Ya malum şimdi ben Türk milli takımımızda tabii ki ben pek ayrım yapmayı sevmiyorum ama malum Orkun Kökçümüz var. O bizim öz evladımız. Tabii ki o benim için bizim öz evladımızdır. Ötekilerin ya, milli takım formasını giyen her futbolcuyu ben severim. O çünkü bizim Türkiye'mizi temsil ediyor.
0: Doğru.
2: Türkiye'miz için ter atıyorlar. O yüzden ben tabii Orkan Beşiktaşlı diye biraz tabii ki daha fazla bir daha çok seviyorum ama işte
0: Tamam, anladım. Ya çok yani sonuçta kendi takımının futbolcusu. Evet. Önemli de bir futbolcu. Orkun Beşiktaş'ta da olmasa yine çok önemli bir futbolcuydu. Benfica'da inanılmaz bir sezon geçirdi. Beşiktaş'ta da bence Türkiye'nin o Beşiktaş iyi sonuçlar almasa bile en iyi bu sezonun futbolcularından birisi olarak performans gösterdi. Teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
2: Rica ederim.
0: Kolaylıklar diliyorum size.
2: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Bütün herkese selamlar, saygılar.
0: Eyvallah, hoşça kalın. İlginç bir isimdi. Milli maçta futbolcular kadar dikkat çekti tribünde. Simsiyah bir yüz, bembeyaz saçlar ve beyaz göz. Necdet Ölçerman, bir futbol aşığı, Beşiktaş sevdalısı. Tribün ismiyle Udi Nejo'yla Amerika'dan canlı yayınımıza katıldı ve konuştuk. Biz yolculuğumuzu devam edelim.
3: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın hanım.
0: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz dedi ki Türkiye bütün dünyada 16. sırada. Böyle söyledi. Ekonomist Ozan Bingöl de karşılık verdi. Dedi ki Türkiye milli gelirin nominal büyüklüğü açısından 16. sırada olsa da kişi başına gelir sıralamasında 65. sırada yer almaktadır. Cevdet Yılmaz dünyanın 16. büyük ekonomisiyiz diye övünürken kişi başına gelirde 65. sırada yer aldığımızdan his bahsetmiyor. Verileri cımbızlayarak bir konuşma yapıyor. Gelir dağılımı bozukluğu, hukukun üstünlüğü, yolsuzluk gibi alanlardaki sıramızdan bahsetmesini zaten hiç beklemezdim diyor. Devam edelim.
4: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
5: Hatırladın mı?
0: Hafızamızda bir oyuncu var. Emel Yıldız hayatını kaybetti. Bugün öğle namazıyla Fatih Camii'nden de uğurlandı. Emel Yıldız deyince belki çok kimse hatırlamaz ama bir dönemin en ünlü oyuncularından bir tanesiydi. Ünü de şuradan geliyordu. Panter Emel lakaplı kişiydi. Herkes onu Panter Emel olarak bilir. Bütün hayvan hakları savunucusuydu. Çok sert bir hayvan hakları savunucusuydu. Bütün televizyonlarda gerçekten panter gibi olurdu. Hayvanlara yönelik bütün şiddet ve onlara yönelik hak ihlallerinde karşılarında Panter Emel olurdu. Emel Yıldız. Bugünü bitirdik. Yarın yine aynı saatlerde yeni bir yol arkadaşlığında, hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

Not really, not really.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
2: Zaten Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili benim düşüncelerim açıktı. O düşüncelerinden dolayı da beni ihraç etmeye kalkmıştı. Nihayet ne oldu ortaya çıkmıştır. Bu da ayrıca bir başka beni üzen bir nokta. Keşke ortaya çıkmasaydı. Kalanın yarısı en azından Cumhuriyet Halk Partili gibi davranmayan vücut diline sahipti. Biraz suratları asıktı.
3: Buradaki aldığı rolün seçim değil de anayasa değişikliği
2: bence,
3: üzerine.
2: Bence öyle. Buradaki aldığı rol Türkiye'yi biçilen merhametli monarşi ve benzeri yani demokrasi olmayan hak özgürlüklerden uzak Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerine karşı oluşturulmaya çalışan bir yapıya destek verir bir anlayıştaydı. Ona neredeyse böyle altyapı oluşturuyor gibi gördüm.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: 1930'da başlayan bir tutku.
5: Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim.
6: Kol kırılma, bacak kırılma,
5: tabii,
6: burun kırılma.
5: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
4: 96 yıllık bir destan.
5: 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar, bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor.
4: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
5: Ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar.
6: Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz.
5: Ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
4: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
7: 1974 Batı Almanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz. Batı Almanya soğuk savaş kokusunun arttığı dünyada bir o kadar soğuk bir Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yapmıştı. 1974 Dünya Kupası iki Almanya'nın turnuva tarihi boyunca rakip oldu. İlk ve tek organizasyon oldu. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1974 Dünya Kupası. Brezilya 1970'te Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak almış ve Dünya Kupası'na yeni bir tasarım ihtiyacı duyulmuştu. Silvio Gazzaniga bugün hala kullanılan Dünya Kupası'nı tasarladı ve yeni FIFA Dünya Kupası ilk kez 1974'te verildi. Dönemin havası açıkça soğuk savaş kokuyordu. Turnuvanın en politik maçı Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki karşılaşmaydı. Siyasi yükü çok ağır olan bu karşılaşmayı Doğu Almanya Jürgen Sparsvasser'in golüyle 1-0 kazandı. Turnuva formatı da alışılmadıktı. 1974 çeyrek final ve yarı final yerine iki ayrı grup aşaması kullanan ender dünya kupalarından biriydi. İlk turdan çıkan 8 takım ikinci bir grup evresine geçti, grup liderleri finale çıktı. Hava koşulları da turnuvanın enteresan yanlarından biriydi. Organizatörler en iyi dönemi seçmek için bilgisayar tahmini kullanmış olsa da birçok maç soğuk ve yağışlı havada oynandı. 1974'ün yan hikayeleri de çok kuvvetliydi. Zaire Dünya Kupası finallerine çıkan ilk Sahra Altı Afrika takımı oldu. Haiti ise kupanın en güzel küçük sürprizlerinden birini yarattı. Emmanuel Sano'nun İtalya'ya attığı gol, Dino Zoff'un 1142 dakikalık gol yememe serisini bitirdi. Batı Almanya'da oynanan Dünya Kupası'nda finalde ev sahibiyle Hollanda karşılaştı. Hollanda'yı 2-1 yenen Batı Almanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Hollanda maça öyle başladı ki Batı Alman oyuncular daha topa dokunmadan Johan Cruyff ceza sahasında düşürüldü. Johan Neeskens 88. saniyede penaltıyı attı ve bu gol hala Dünya Kupası final tarihinin en erken golü olarak anılıyor. Ama Batı Almanya yıkılmadı. Paul Breitner penaltıyı eşitledi, Gerd Müller de maçı 2-1'e getiren golü attı. Bu yüzden 1974 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu kupayı Batı Almanya'nın kazandığı ama futbolun hayal gücünü Hollanda'nın ele geçirdiği turnuvadır. Beckenbauer kupayı kaldırdı, Müller maçı bitirdi ama insanların hafızasında en çok Cruyff ve total futbol kaldı. 1974 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Brezilya-Zaire maçında Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken Zaireli Vepo Ilunga barajdan fırlayıp topa vurdu ve uzaklaştırdı. Herkes onun kural bilmediğini sanıp güldü. Yıllar sonra Ilunga o hareketi kural bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun "Eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz" tehdidini protesto etmek ve zaman geçirmek için yaptığını açıkladı. Sarı ve kırmızı kartlar 1970'te icat edilmişti. Ancak ilk kez 1974'te Şilili Carlos Cazalla'ya kırmızı kart gösterilerek sahadan atıldı. 1974 Dünya Kupası yalnızca yeni kupanın ilk kez sahneye çıktığı organizasyon değil, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın futbol sahasına en sert şekilde yansıdığı turnuvalardan biri oldu. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın tarihte ilk ve tek kez karşı karşıya geldiği kupada finali ev sahibi Batı Almanya kazandı. Ancak kupayı kaldıran Almanlar olsa da turnuvanın estetik hafızasını Johan Cruyff önderliğindeki Hollanda'nın total futbolu şekillendirdi. Yeni FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez verildiği organizasyon futbol tarihinin en politik ve en etkileyici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir boşanma davasının temyiz incelemesinde emsal niteliğinde bir karar verdi. Yerel mahkeme eşine şiddet uygulayan erkeği tam kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Kararın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi davacı kadının da kusurlu davranışlarda bulunduğunu değerlendirdi. İncelemede kadının başkalarının yanında eşine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı ve "eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" dediği tespit edildi. Yargıtay söz konusu ifadeleri kusurlu davranış olarak kabul etti. Mahkeme erkeğin de boşanma davası açmakta haklı olduğuna hükmetti. Bu değerlendirme doğrultusunda yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi "seni sevmiyorum" ifadesini de kusur saydı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davasında emsal niteliği taşıyacak bir kararı imza attı. Yerel mahkemenin eşine şiddet uygulayan erkeği tam kusurlu bulduğu dosyada Yargıtay kadının "eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" sözlerini de kusurlu davranış olarak değerlendirdi ve kararı bozdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Kupanın izini sürüyoruz.
3: Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Niye gelemiyor?
4: Niye gelemiyor sen söyle.
3: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü
4: gemiyi kaçırıyor.
2: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
4: Arjantin Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
2: Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
3: FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
4: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
3: Ya da takım eksik.
4: Ya da takım eksik olacak.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
5: 1978 Arjantin. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
6: Dünya Kupası organizasyonundan 2 yıl önce 1976'da Arjantin'de darbe oldu ve yönetime askeri junta el koydu.

0: iddia ediliyor. Aynı dönemde turnuvaya karşı boykot çağrıları da yapıldı. Özellikle Hollanda'da Arjantin'deki insan hakları ihlallerini görünür kılmaya çalışan bir dayanışma kampanyası oluşturuldu.
1: Turnuvanın formatı da alışılmadık bir şekilde yapıldı. Turnuvada önce 4 gruplu ilk tur oynandı. Her grubun ilk ikisi ikinci bir grup aşamasına geçti ve bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri doğrudan finale çıktı.
0: 1978'in saha içindeki ilk büyük notlarından biri Afrika futbolu açısından tarihi bir gelişmeydi. Tunus, Meksika'yı 3-1 yenerek bir Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı.
1: 1974'ün büyüleyici finalisti Hollanda'nın kadrosunda bu kez Johan Cruyff yoktu. Takım yine de finale kadar yürüdü ve üst üste ikinci kez final oynadı.
0: Turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri de Batı Almanya'nın çöküşüydü. Son şampiyon Batı Almanya ikinci grup aşamasında Avusturya'ya 3-2 yenildi ve elendi. FIFA bu maçı Almanların en şok edici Dünya Kupası yenilgilerinden biri olarak anıyor.
1: 1978'in en tartışmalı olayı ise kuşkusuz Arjantin-Peru maçıydı. İkinci grup aşamasında Brezilya maçını daha önce oynayıp Polonya'yı yenince Arjantin'in finale çıkabilmesi için Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Arjantin maçı 6-0 kazandı. Sonuç o günden beri şüphe, söylenti ve suçlamalarla anılıyor. Reuters, Perulu yetkililerin sonradan bu maçın ayarlandığını iddia ettiğini, akademik ve tarihsel çalışmalarsa maçın turnuvanın otoriter bağlamı yüzünden futbol tarihinin en çok tartışılan karşılaşmalarından biri olarak kaldığını belirtiyor.
0: Buenos Aires'teki Monumental'de oynanan final maçında Kempes Arjantin'i öne geçirdi. Hollanda sonlara doğru beraberliği buldu ve maçı uzatmaya taşıdı. FIFA'nın final anlatılarına göre Hollandalılar normal sürenin son saniyelerinde Robin Rensenbrink'de direğe takıldı. Top birkaç santim farklı gitse belki de kupayı onlar alacaktı. Uzatmada Kempes bir kez daha vurdu, ardından Bertoni maçı kapattı ve Arjantin 3-1 kazandı. Bu yüzden 1978 finali sadece bir ev sahibi zaferi değil, Hollanda'nın ikinci kez kupaya milimlerle yaklaşan ama alamayan trajedisidir.
1: 1978 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Maçların oynandığı stadyumlara sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların işkence gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
0: Johan Cruyff ailevi ve siyasi nedenlerle turnuvaya gelmeyi reddetti. Finalden sonra Hollanda takımı juntayı protesto etmek için kupa törenine katılmadı ve madalyalarını almadan sahayı terk etti.
1: İkinci tur grubunda Brezilya'yı averajla geçip finale çıkmak için Arjantin'in Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Maç 6-0 bitti. Peru kalecisi Ramon Quiroga aslında Arjantin doğumluydu. Maçtan önce Arjantin hükümetinin Peru'ya büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş bank hesaplarını açtığı iddiaları bugün bile konuşulur.
0: Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçası Dünya Kupası tarihinin en ikonik görüntülerinden birini oluşturdu. Turnuvanın resmi yayıncısı kağıtların kameraların odağını bozmasından korkmuştu ama bu durum Arjantin halkının tutkusunun simgesi oldu.
1: Arjantin-Hollanda final maçı başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı René van de Kerkhoff'un kolundaki alçılı bandajın tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz etti. Maç bu tartışma yüzünden geç başladı. Hollandalılar bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu savundu.
0: Turnuvanın başında gol atamayan Kempes, teknik direktör Menotti'nin tavsiyesiyle bıyıklarını kesti. Bıyıklarını kestikten sonra adeta patlama yapan El Matador, turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamladı ve Arjantin'e ilk şampiyonluğunu getirdi.
1: Brezilya-İsveç maçı 1-1 devam ederken Brezilya son saniyede korner kullandı. Zico topa kafa vurdu ve top kareye giderken hakem Cliff Thomas maçın bitini ilan eden düdüğü çaldı. Top çizgiyi geçti ama hakem golü geçersiz saydı. Brezilya bu kararla galibiyetten oldu.
0: Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıktı. Sorunu çözmek için Fransa, yerel bir kulüp olan Kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil-beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak maça çıktı. Dünya Kupası tarihinde bir milli takımın kulüp forması

0: şarkısıyla oynadığı nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
1: 1978 Dünya Kupası askeri darbenin gölgesindeki Arjantin'de oynandı. Turnuva, boykot çağrıları, şaibe iddiaları ve siyasi tartışmalarla Dünya Kupası tarihinin en karanlık organizasyonlarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin ilk kez kupayı kazanırken Peru karşısındaki 6-0'lık galibiyet ve Hollanda'nın bir kez daha final kaybetmesi yıllarca konuşuldu.
0: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Adıyaman'daki Atatürk Baraj göreti bu yıl etkili olan yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaştı. Su seviyesindeki yükseliş nedeniyle gölet kıyısına faaliyet gösteren bazı işletmeler sular altında kaldı. Kahta kesiminde yer alan kafe ve lokantaların bazı bölümleri su seviyesinin yükselmesinden etkilenirken, işletmelerde maddi kayıp yaşanmaması için önlemler alınmaya başlandı. Özellikle gölet manzarasıyla ziyaretçileri ağırlayan işletmelerde su bahçe bölümlerine kadar ulaştı. Kısmen su altında kalan lokantanın işletmecisi Yılmaz Saray, işletmenin bahçe kısmının tamamen suyla kaplandığını söyledi. Yetkililerle görüştüklerini belirten Saray, su seviyesinin yaklaşık bir hafta içerisinde normale dönmesini beklendiğini söyledi. Adıyaman'da yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaşan Atatürk Baraj göletinde su seviyesi yükseldi. Göletin kıyısında bulunan bazı alanlar sular altında kaldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik. Kupanın izini sürüyoruz.
3: Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinçe için de diyor ki zeka seviyesi düşük, taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör alıyor, kağıdı yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinçe'de futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
4: Hala futbolun kralı, kralları denebilir.
5: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
6: İsrail, Asya ve Afrika hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor. Kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
5: Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü.
3: Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
6: Evet.
5: O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
7: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
8: 1982 İspanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
1: Cezayir'in adaletsiz bir veda ile tarihe geçtiği, Brezilya'nın estetik oynamasına rağmen kupasız kaldığı, Fransa ile Batı Almanya'nın penaltılara giden ilk maç olması, Diego Armando Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı ilk turnuvadayız. Kupanın izinde bugünkü durağımız İspanya'da yapılan 1982 Dünya Kupası.
8: 1982 Dünya Kupası 13 Haziran 11 Temmuz 1982 arasında İspanya'da oynandı ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Dünya Kupası ilk kez 24 takıma çıktı ve FIFA'nın format tarihine göre 5 kıtadan daha geniş bir katılım yapısı kuruldu.
1: Turnuvanın açılışı bile sürprizle geldi. Son şampiyon Maradona'lı Arjantin açılış maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.
8: 1982'nin belki de en büyük erken patlaması ise Cezayir'den geldi. FIFA'nın resmi arşiv ve tarih yazıları Cezayir'in Batı Almanya'yı 2-1 yenmesini Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak anlatıyor. Bu zafer aynı zamanda Afrika ve Arap futbolu içinde büyük bir eşikti. Çünkü Cezayir, Dünya Kupası'nda bir Avrupa devini deviren ilk Afrika Arap takımı olarak hafızaya kazındı.
1: Ama aynı grup turnuvanın en utanç verici sahnesini de üretti. Gion utancı. 1978 Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Peru karşılaşmasından sonra turnuvalarda bir daha benzer bir şekilin yaşanmayacağını düşünenlerin sayısı hayli fazlaydı. Ancak yanıldılar. 25 Haziran 1982'de Gion'da oynanan Federal Almanya-Avusturya maçı grubun ve hatta turnuvanın kaderini belirlemişti. Grupta Federal Almanya, Cezayir, Şili ve Avusturya yer alıyordu. İlk maçta Federal Almanya'yı 2-1 yenerek sürpriz yapan Cezayir, sonraki maçlarda galibiyetin tesadüf olmadığını kanıtladı. Son maçında Şili'yi 3-2 yenerek üst tura çıkmak için umutlanan Cezayir, Federal Almanya-Avusturya karşılaşmasının sonucunu beklemek zorundaydı.
8: 24 Haziran'da durum şöyleydi. Avusturya 4 puan ve 3 gol averajıyla lider, Cezayir 4 puan ve 0 averajla ikinci, Federal Almanya 2 puan ve 2 gol averajıyla üçüncü, Şili ise sonuncuydu. Federal Almanya Avusturya'yı 2 veya daha farklı yenerse Cezayir'le birlikte üst tura çıkacaktı. Avusturya kazanırsa Federal Almanya turnuvaya veda edecek, Cezayir'le birlikte gruptan çıkacaktı. Beraberlik halinde yine aynı durum geçerliydi. Avusturya ve Federal Almanya gruptan birlikte çıkaracak tek sonuç Almanların 1-0'lık galibiyetiydi. Batı Almanya Avusturya karşısında 1-0'ı çok erken buldu ve bu golün ardından maçın temposunun ve oynama iştahının düşmesi dünya çapında tepki yarattı. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına bu maçın ardından geçildi.
1: Turnuvanın en güçlü saha içi hikayesi ikinci turdaki İtalya-Brezilya maçıydı. Brezilya, Zico, Sokrates, Falcao ve Eder'li kadrosuyla turnuvanın en çok hayranlık uyandıran takımlarından biriydi. FIFA'da bu takımı açıkça favori ve büyüleyici olarak anlatıyor. Ama Paolo Rossi 3-2 biten maçta hat-trick yaptı ve İtalya'yı yarı finale taşıdı.
8: Yarı finalde ise başka bir büyük klasik oynandı. Batı Almanya-Fransa. Maç 3-3 bitti ve Dünya Kupası tarihinin ilk penaltı atışlarına sahne oldu. Ama bu maç yalnızca ilk penaltılar yüzünden hatırlanmıyor. Harald Schumacher'in Patrick Batiston'a çarpıp onu ağır biçimde sakatladığı pozisyon turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak kaldı.
1: Finalde İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya vardı. FIFA'nın finale ve 1982 şampiyonlarına dair resmi yazılarına göre İtalya, Paolo Rossi, Marco Tardelli ve Alessandro Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı. Kaleci Dino Zoff 40 yaşında kupayı kaldırarak Dünya Kupası kazanan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı. İtalya böylece 1934 ve 1938'den sonra 3. yıldızını taktı.
8: 1982 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Fransa gol attığında kuvvetli futbolcular tribünden gelen bir ıslığı hakem düdüğü sanıp durunca golü kalesinde gördü ve gol geçerli sayıldı. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahit El Ahmet El Sabah protokol tribününden inip sahaya girdi ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettirdi. Sonuç değişmedi. Fransa 4-1 kazandı ama Şeyh tarihe geçti.
1: İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi, bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış ve cezası turnuvadan hemen önce bitmişti. İlk maçlarda hayalet gibiydi. Zico, Sokrates ve Falcao gelmiş geçmiş en iyi hücum takımı kabul edilen Brezilya'ya karşı Rossi hat-trick yaptı. Brezilya elendi.
8: Batı Almanya Fransa yarı finalinde Alman kaleci Harald Schumacher Fransız Patrick Batiston'a öyle bir uçan tekme attı ki Batiston'un iki dişi kırıldı, omuru zedelendi ve sahada komaya girdi. Hakem faul bile çalmadı.
1: Dünya Kupası tarihinde kazananı belirlemek için seri penaltı atışlarına ilk kez bu maçta başvuruldu. Batı Almanya finale çıktı.
8: Macaristan El Salvador'u 11 yenerek Dünya Kupası tarihinin bir maçta en çok gol atılan ve en farklı biten maçı rekorunu kırdı. Ancak bu galibiyete rağmen Macarlar gruptan çıkamadı.
1: Arjantin, turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesine geldi. Askeri junta, halka savaşı kazandıkları yalanını söylerken futbolcular İspanya'da yenildikleri gerçeğini öğrendiler. Bu moral bozukluğuyla son şampiyon Arjantin erkenden elendi.
8: Genç Maradona Brezilya maçında rakibine attığı tekme yüzünden kırmızı kart görerek ilk Dünya Kupası'na hüzünlü bir veda etti.
1: İngiliz futbolcu Brian Robson Fransa maçının 27. saniyesinde gol atarak o dönem için en erken gol rekorunu kırdı.
8: 1982 Dünya Kupası İspanya'da futbol tarihinin en tartışmalı ve en dramatik turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Cezayir'in Batı Almanya'yı yenerek yarattığı büyük sürpriz Gion utancı olarak anılan Almanya-Avusturya maçıyla gölgelendi. Brezilya estetik futboluyla büyüledi ama Paolo Rossi'li İtalya'ya elenmekten kurtulamadı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla finalist belirlenen turnuva, aynı zamanda Diego Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı organizasyon oldu.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
7: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Yaz sıcaklarının bunaltıcı seviyelere ulaşmasıyla birlikte İstanbulluların en çok merak ettiği İstanbul'da nerede denize girilir sorusu yanıt buldu. Sağlık Bakanlığı'nın düzenli olarak güncellediği yüzme suyu izleme sistemi verilerine göre 67 plajın su kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından deniz suyundan alınan numunelerin mikrobiyolojik analizleri sonucunda İstanbul'da 67 farklı nokta en yüksek temizlik standartlarını karşılayarak mükemmel notunu aldı. İşte kentten uzaklaşmadan hafta sonu serinlemek isteyenler için İstanbul'un en temiz plajları listesi. Şile, Ağlayan Kaya Life Beach, Ayazma Plajı, Akçakese, Alacalı, Bozgaca, Doğancılı, İmrenli, Kabakoz ve Uzunkum plajları. Büyükada, Aya Nikola, Yörük Ali, Naki Bey, Prenses Koyu. Heybeliada, Ada Beach, Sadık Bey, Asaf Beach, Burgazada ve Kınalıada Su Sporları Kulübü önüyle Sedef Adası Halk Plajı. Siliri ve Çatalca, Çilingoz Tabiat Parkı Plajı, Karacaköy'de Ormanlı ve Yalıköy, Gümüşyaka Çadır Yeri, Semizkum ve Selimpaşa sahilleri. Şehir içi sahillerinde ise Kadıköy Caddebostan Büyük Kulüp Arkası ve Suadiye Plajı. Büyükçekmece'de Albatros, Gürpınar ve Mimar Sinan sahilleri, Arnavutköy, Karaburun ve Yeniköy Halk Plajları. İstanbul'daki bazı plajlarda ise deniz suyu kalitesinin düşük olduğu belirtiliyor. Son analizlere göre su kalitesinin düşük olduğu plajlar şu şekilde. Demirciköy Uzunya Plajı Sarıyer, Gümüşdere Plajı Sarıyer, Kısırkaya Plajı Sarıyer, Riva Plajı Beykoz, West İstanbul Marina Plajı Beylikdüzü, Yeşilköy Polis Merkezi Önü Bakırköy, Yeşilköy International Hospital Önü Bakırköy. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan yüzme suyu takip sistemi üzerinden yüzme alanlarının su kalitesi bilgilerine erişilebiliyor. Yaz tatilini İstanbul'da geçirecekler ya da hafta sonu yüzmeye gitmek için yakın rota arayanlar şehirdeki plajları araştırıyor. İstanbul'da nerelerde yüzülebilir, İstanbul'un hangi plajları temiz ve girilebilir sorularına yanıt arayanlar için bazı plajlar mükemmel derecesiyle dikkat çekiyor. Ancak iyi ve yeterli sınıflandırmalarının yanı sıra bazı plajlarsa son değerlendirmelere göre zayıf olarak belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi geri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla geri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: 17 Haziran 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel keyifli, daha önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te Radyo Sputnik TR adresini takip alınız ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgen yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza not ediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Haydi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Siyasetin gündeminde seçim tartışmaları var. Dün Beştepe'den gelen açıklamaları, Mehmet Uçum'dan gelen açıklamaları sizlerle paylaşmıştım. Bahçeli'ye, Devlet Bahçeli'ye de grup toplantısı sonrasında arkadaşlarımız, Ankara'daki gazeteci arkadaşlarımız bu konuyu, bu soruyu yönelttiler kendisine. Oraya gelmeden önce onu anlatacağım. Bahçeli ne yanıt verdi? Ama bir son dakika bilgisi, yine bu sabah saatlerinde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında o operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres İzmir. Seferihisar. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet iddiasıyla şu dakikaya kadar sıcağı sıcağına ulaşabildiğim bilgiler, bunları size aktaracağım. Program içerisinde detayını aktarırım. Rüşvet iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı. Biz bugün bu sabah öğreniyoruz Seferihisar Belediyesi'ne yönelik olarak ve sabah saatlerinde de bir operasyon düzenlendi. Toplamda yine düzeltebilirim o bilgiyi, net değil ama 6 kişinin gözaltına alındığı bilgisi elimizde. Orada en dikkat çekici isim de Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan. Bu isimler arasında, gözaltına alınan isimler arasında. Söylediğim gibi program dahilinde, program içerisinde yine detay, yine bilgiler gelirse sizlere aktaracağım. Editörüm İknur Karadeniz şimdi beni uyarıyor. 6 değil, toplamda 15 kişinin gözaltına alındığına dair bir bilgi şu an itibariyle İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen operasyondaki gözaltı sayısı da 15. Şu dakika itibariyle bunu da aktarmış, bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşmış olalım. Ve girerken, programa başlarken de söylemiştim, iktidarın da muhalefetin de aslında bakılırsa gündeminde seçim var. O her zaman söylediğimi tekrarlayacağım izniniz olursa. Bize istikrar getirecek diye anlatılan, söylenen bu başkanlık sistemi, Türk tipi başkanlık sistemi dahilinde daha biz seçimlerin ne zaman yapılacağına dair bilgiyi, soruyu bile net şekilde yanıtlayamıyoruz maalesef. Ne demişti Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı hukuk politikalarından sorumlu başkan yardımcısı, Cumhurbaşkanı danışmanlarından kendisi biliyorsunuz. Anadolu Ajansı'na bir yazı, bir makale kaleme almıştı Anadolu Ajansı için ve başkanlık referandumunun yıl dönümü olan 16 Nisan 2028'de 11. yıl dönümü yanlış hatırlamıyorsam 16 Nisan 2028'de bir seçim gerçekleşebilir, seçimler yenilenebilir. Bu ifadeyi kullanmıştı tam olarak Sayın Uçum. Bu yöntemle de, yani seçimlerin yenilenmesi yöntemiyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünün açılabileceğini söylemişti. Tabii biz biliyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi bu tip referandumlarda ya da seçimlerde böyle sembolik tarihleri kullanmayı siyaseten de sever. Normaldir, ona da söylenecek fazla bir şey yok. Bir tür avantaj sağladığı görüşünde, ama 11 yıl önce anlatılanla başkanlık sistemi geldiği zaman şöyle olacak, şöyle istikrar sağlanacak, bunlar olacak, koalisyonlar, koalisyon dönemleri artık geride kalacak, matematik hesaplar vesaire bunlar artık yapılmayacak, önümüz açık denmişti. Bu 11 yıl içerisinde görüşler değişti mi değişmedi mi? Vallahi bir seçimler, bir gelsin bakalım seçimler süreci, seçim süreci hep beraber göreceğiz. Hele hele şu ekonomik şartlarda. Peki Devlet Bahçeli dediğim gibi grup toplantısı sonrasındaki grup toplantısında da bu konuya değindi Devlet Bahçeli ve aslında Mehmet Uçum'un söylediğiyle kendi savundukları arasındaki MHP her seferinde ne diyor? Yapılması gereken zamanda yapılacak. Mayıs ayı içerisinde, 2028 Mayıs ayı içerisinde yapılacak seçimler diyor. O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl aday olacak? Orada bir soru işareti var. Muhtemeldir ki bir anayasa değişikliğine güveniyor Milliyetçi Hareket Partisi. Burada Bahçeli'nin dikkat çektiği konu şu, önemli. Dediğim gibi gazeteci arkadaşlarımız bu soruyu sordular. Tam grup çıkışında seçimler zamanındadır, 2028 Mayıs'ındadır ifadesini kullandı Devlet Bahçeli. Ama Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği ifade dikkat çekici. Televizyonlarda izliyoruz dedi Bahçeli. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Burada muhalefeti mi kastetti? Yoksa dün konuştuk işte Adalet ve Kalkınma Partili isimler arasında bundan sonraki lider kim olacak? İşte Bilal Erdoğan mı, Hakan Fidan mı ya da işte başka isimler mi, onlar mı olacak diye tartışılırken acaba bunu mu kastediyor Devlet Bahçeli? Onlar üzerinden dedi tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösteriliyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız ifadesini kullandı devlet MHP lideri Devlet Bahçeli. Tabii şu soruyu da sormak gerekiyor değil mi siyaseten? Ne diyorum her seferinde profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bu sorular hep aklımızda. Mesela Erdoğan'ın olmadığı bir denklemde, siyaseten Erdoğan'ın olmadığı bir denklemde MHP ya da Cumhur İttifakı ne olur? Cumhur İttifakı'nın geleceği ne olur diye de soruyoruz. Bu nedenle aslına bakılırsa Devlet Bahçeli'nin bu vurgusu, Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız vurgusunu tam olarak buradan okumak. Ben şöyle okudum, şöyle gördüm. Bilmem ne düşünürsünüz. Burada AK Parti içerisinde yapılan post Erdoğan sonrası döneme dair hesaplara bir tepkisi var. Kimin? Devlet Bahçeli'nin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin. Bir yandan da Adalet ve Kalkınma Partisi işte 2027 değil mi, sonbaharı vesaire bunlar konuşuluyor ki benim de kişisel kanaatim bu yönde, erken seçimler için ya da öne alınmış seçimler için. Şöyle bir tablo var, onu da hatırlayalım. Bir bilgi, net bilgi olması açısından hani bu tip tartışmaları değerlendirirken elimizde bir de bilgi olması gerekiyor. Fikrimiz sonrasında olur elbette. Şimdi 360 milletvekilinin oyuna ihtiyacı var Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için. Yani meclisin erken seçim kararı alabilmesi için toplamda 360. Peki AK Parti ve MHP toplamda kaç milletvekiline sahip? 322. Cumhur İttifakı içerisindeki diğer partileri de eklersek kaç milletvekiline ihtiyaç var? 38. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi ya da şöyle söyleyelim Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela, bu rakamlar ortadayken bu 38 vekili, milletvekilini milletvekilinin oyunu öyle söyleyelim, garantiye almadan, cebe koymadan böyle bir adım atar mı? Böyle bir risk alır mı? Sorunun yanıtı ortada. Biz biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir adım atmaz. Dönüyoruz işte neye bakıyoruz o zaman? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalara bakıyoruz. Bir, iki, başka DEM Parti ve işte terörsüz bir Türkiye süreci meselesine bakıyoruz. Oralardan destek gelir mi? Yani CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'na destek veren kanat, ki orada milletvekili sayısının da düştüğü yönünde bazı bilgiler var. Onu da sizle paylaşacağım. Bazı milletvekilleriyle dün böyle konuştum, hani nedir ne değildir vesaire diye. O bilgileri de aktaracağım size. Erdoğan böyle bir risk alır mı? Almaz diye düşünüyorum. Hele hele bir de işte her programda konuşuyoruz. Her detayı size aktarmaya çalışıyoruz. Ekonominin hali, şekli, durumu buyken emekli maaşlarını konuşuyoruz değil mi? İşte büyüme rakamları, o büyümeden biz ne kadar pay alabiliyoruz? Bizler derken siz, biz, ben, bu yani biz bir şekilde pay alamıyoruz bu büyüme rakamlarından. Neydi? Cumhurbaşkanı yardımcısı değil mi konuşmuştu ve biz o detayları size aktarmıştık dün de. Yani bu haldeyken ekonomi şu dakika itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir erken seçim kararı alması imkansız, öyle söyleyelim. Siyaseten de bize bu gerçeklik siyaseten de önümüzde duruyor. Ve geçelim, işte az önce bahsettim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşanıyor? Bugün önemli bir gün çünkü delegelerin toplanan imzaları genel merkeze verilecek. Olağanüstü kurultay talebiyle bir imza kampanyası düzenlemişti Özgür Özel kanadı ve Özgür Özel'i destekleyen delegeler. O imzalar bugün ulaştırılacak. Orada ne olacak ona bakarız ama ilginç bir iddia gündeme gelmişti. Dün konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e yakın bazı milletvekillerine bir mesaj gönderdiği yönünde bir iddia. Dikkat, iddiadır bu. Sakın başka bir partiye gitmeyin, iktidar olacağız şeklindeki mesajı. Tabii şöyle söyleyelim, yine Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden birisi Ali Haydar Fırat bu iddiayı yalanladı. Bir sosyal medya paylaşımı yaptı dün. Kılıçdaroğlu dedi herkesle görüşmektedir. Parti içerisindeki her partinin her kademesindeki isimlerle, görevlilerle görüşmektedir. Milletvekillerine sakın partiden ayrılmayın, iktidar olacağız biçiminde bir demeci, telkini, mesajı olmamıştır şeklinde bir açıklaması oldu. Ali Haydar Fırat'ın tabii bunu biz de şöyle anlıyoruz. Kılıçdaroğlu'na yakın bir, hemen yanı başında bir, olan bir isim olarak böyle bir açıklamayı Kılıçdaroğlu'nun açıklaması olarak değerlendiriyoruz. Ama benim öğrenebildiğim kadarıyla dün konuştuğum milletvekillerinden bazıları da evet, böyle bir mesaj gitti CHP'li vekillere. Tamamına mı? Hayır. Özgür Özel'i açık net şekilde destekleyen 90 küsur milletvekili var. Net rakam tabii, bunu net söylemenin imkanı yok. Kimisi çünkü açıkça beyan ediyor ve tavrını gösteriyor. Kimisi daha sakin kenarda durmayı tercih ediyor ama 90'ın üzerinde olduğunu biz biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği iki grup toplantısı vardı. İki toplantı. O toplantıya katılmayan 17 milletvekiliyle, aslına bakılırsa o milletvekillerine 15 diyen de var oldu dünkü görüşmelerimde, 17 diyen de oldu. Bu milletvekillerine Kılıçdaroğlu'nun böyle bir mesaj gönderdiği yönünde bir bilgi. Dediğim gibi ben bunu bir ilk ağızdan milletvekillerinden bunu doğrulattım. Doğrusu enteresan bir açıklama, enteresan bir hamle olarak değerlendirilebilir. Hani şöyle mi denmek istiyor acaba? Hani uzaklaşmayın, iktidar olacağız. Orada biraz sıkıntı var. Yani kamuoyu desteği, kamuoyunda yapılan tartışmalara bakılırsa Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP eğer seçimlere girerse, yani son yıllarda, son seçimlerde gösterdiği başarıyı gösterebilir mi? Bir soru işareti. Onu bir kenara koyalım. Bir test gerekiyor. Tabii ki buradaki test ne olacak? Seçmenin, yurttaşın tavrı olacak. O belirleyici olacak ama şöyle bir bakınca da o başarıyı yerel seçimlerde gösterdiği, özellikle o başarıyı göstermesi zor gibi görünüyor. Peki iktidar vaadi ne demek? İktidar vaadi muhtemelen bir milletvekilliği vaadi de olabilir son dönem itibariyle yaşanan gelişmelere de bakılırsa. Bu ilginç, bu dikkat çekici. Bir not sadece aktarayım. Çok sosyal medyada konuşulduğu için Kılıçdaroğlu'nun bugün günlerden çarşamba, cuma günü yine muhalif olarak tanımlanan televizyonlardan birine röportaj vereceği yönünde şöyle açıklamalar yapılıyor, şöyle yorumlar gördüm. Ben de bunu duydum ilk ağızdan da, aslına bakılırsa evet, yani duydum. Hani işte bu bir operasyon çekiliyor CHP, işte Özgür Özel kanadına operasyon çekiliyor, Kılıçdaroğlu'yla röportaj yapılır mı yapılmaz mı? Yani doğrusunu söylemek gerekirse şu şartlar dahilinde Kılıçdaroğlu'yla röportajın bir haber değeri vardır. O haber değeri olan röportajında mutlaka ve mutlaka hangi kanalda olursa olsun doğru isimler soru sorduğu sürece bence hiçbir sakıncası yoktur. Bütün bunları böyle bir operasyon vesaire olarak değerlendirmek de bence mantıksız. Ben hani işte o kanaldaki arkadaşlarım, Kılıçdaroğlu'nun karşısına geçip soruları yöneltecek arkadaşların hani gazetecilik açısından sorgulanmayacak isimler olduğunu da şimdiden söyleyebilirim. Aklımızın bir kenarında olsun. Dediğim gibi bakalım cuma günü. Tabi siyasette 24 saat çok uzun. Kim söylemişti bunu? Demirel'in cümlesidir. Bu arada Demirel'in de ölüm yıl dönümü, kendisine de bugün kendisine de rahmet dileyelim. Çok sık özellikle ekonomi konuşurken, özellikle siyaset konuşurken son dönemde Demirel'i de çok sık anıyoruz. Bu detayı da aktarmış olalım. Şöyle bir bakıyorum, başka CHP'den neler size aktarabilirim. İlginç bir karar, yani ilginç değil, daha doğrusu tepki çeken bir karar CHP'nin şimdiki yönetiminden, yani Kılıçdaroğlu yönetiminden. Biliyorsunuz maden işçilerine destek için açıklamalar yaptı Kılıçdaroğlu, ama o işçilere destek ver, alın teri kutsaldır ifadesini kullanarak bunu yapmıştı. Ama genel merkezde yönetim değişikliğinden sonra, o butlan kararı ve yönetim değişikliğinden sonra 20 emekçinin, 20 çalışanın, ki bir de fotoğrafçı, 6 yıldır orada görevli olan bir fotoğrafçı arkadaşımız, onların işlerine son verilmiş olması nereden bakılırsa bakılsın bir tür tutarsızlık olarak değerlendirilebilir. En azından insanların ekmeğidir, değil mi? Sonuçta orada çalışanların, oradaki yönetimlerle profesyonel çalışanlar son tahlilde. Böyle bakmak, buradan okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi CHP demişken söyledim, bugün enteresan, kritik bir gün. Özgür Özel kanadı. Bazen böyle nasıl tanımlayacağımızı da şaşırıyoruz. İki CHP'den bahsediyoruz işte. 1 Haziran'da itibaren noter aracılığıyla delegelerden imza toplamaya başlamıştı, hatırlayınız. 1200 dolayında delegeden büyük çoğunluğunun, yani gelen rakamlar 800-900 olduğu yönünde bazı bilgiler var. Toplanan imzalar, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzalar bugün o imzaların genel merkeze verilmesi, teslim edilmesi bekleniyor. Gün içerisinde nasıl bir hamle olacak? Tabii bazı CHP'liler, CHP tüzüğün, tabii bunları da öğrenmek mecburiyette kalıyoruz hepimiz. Tüzüğe göre bazı CHP'liler diyorlar ki, başvuruyu yapan özellikle Özgür Özel kanadındaki CHP'liler, böyle bir başvuru gelirse delegeden 45 gün içerisinde parti olağanüstü kurultaya gider. Yapılan yorum bu. Ama diğer kanatta diyor ki bir tedbir kararı var. Dolayısıyla bu delegelerin de imza yetkisi yok. Dolayısıyla yine böyle bir adım, böyle bir hamle yapılamaz, atılamaz. Böyle bir adım atılamaz şeklinde bir açıklama, bir yorumda geliyor. Göreceğiz CHP içerisindeki tartışmalara bakarken, olmaz. Onu söyleyeyim. Benim görebildiğim kadarıyla mevcut yönetim, yani Kılıçdaroğlu yönetimi parti içerisinde ağırlığını net şekilde hissettirene kadar, en azından böyle söyleyebiliriz, ya da kendisi bunu hissedene kadar kurultay, olağanüstü kurultay, olağan kurultay, adı her neyse, böyle bir adım atmaz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü gelen bilgiler, mesela MYK'da bugün toplanacak bir MYK var CHP'de. Orada mesela bazı il başkanlarının görevden alınabileceğine dair bilgiler geliyor. Bugün tamam seyredeceğiz, beraber takip edeceğiz ve göreceğiz kimler, örneğin Ankara İl Başkanı, İzmir, Antep, Sinop, İstanbul, buna dair adımlar yeni CHP yönetiminden, Kılıçdaroğlu yönetiminden gelebileceği, bu yönde adımlar gelebileceği de kulağımıza gelen bilgiler arasında. Dediğim gibi göreceğiz bakalım, bugün enteresan, dikkat çekici, önemli gelişmeler yaşanabilir Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Önümüzdeki günlerde de bunun yansımalarını hep beraber değerlendiririz. Ve Özgür Özel yine bu Deniz Zeyre, yedek parti ya da yeni bir parti, bu hep soruluyor, bu konuşuluyor. Gazeteci Deniz Zeyrek'in YouTube kanalında sorularını yanıtladı Deniz Zeyrek'in. B planı olarak bunu yapmak zorundayız dedi. Böyle bir B planımız olmak durumundadır dedi. 26 Temmuz'un beklenmesi gerektiğini söyledi. Onun nedenlerini zaten sık sık size aktarıyoruz. İşte adli tatil vesaire, buna dair beklentiler bu süreç CHP açısından da işliyor. Az önce söyledim, konuştuğum CHP'li vekiller. Yani onlar da aslında çok böyle bu yeni parti meselesine çok da mesafeli değil. Benim anlayabildiğim, benim görebildiğim kadarıyla. Ama hep söylenen şu, genel başkanın Özgür Özel'in tavrı, Özgür Özel'in zamanlaması önemlidir. Bu işte, bu süreçte zamanlama her şeyden önemlidir ifadelerinde kullanıyorlar. Dolayısıyla da bunu bekliyor CHP, benim görebildiğim kadarıyla. Bakalım zamanlama ne gösterecek CHP açısından. Davalar var, ama o davalara geçmeden önce bir müzik arası vermek istiyorum. İBB davasında dün 51. gündü. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin enteresan bu savunmalar, İBB duruşmalarında, İBB davasındaki savunmaları dün konuşmuştuk bir parça. baskılar işte vesaire, bunlar üzerinden çok ilginç ifadeleri oldu. Dün Buğra Gökçe'nin o ifadeleri size aktaracağım. Ama oradan önce bir kısa müzik arası vermek istiyorum izninizle. Sonrasında tekrar buradayım.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanla devam ediyoruz. Bu Seferihisar Belediyesi'ne, İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyona dair bir açıklama savcılıktan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Dediğim gibi operasyonda Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın gözaltına alındığı bilgisi doğrulanıyor. Toplamda 6 kişinin gözaltına alındığını söylüyor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı. Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşılmıştır ifadesi önemli. 18-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmiş operasyonel faaliyetlerden bahsediliyor yine bu açıklamada. Toplamda 6 milyon liralık bir rüşvet iddiası var. Rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğine dair bir ayrıntı, bir detay da yine var. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu sabah gerçekleştirdiği operasyonda 1, 2, 3, 4 şirket yetkilisi, yine Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı ve bir de kamu görevlisinin gözaltına alındığı, bu sabah saatlerinde gözaltına alındığı bilgisini de İzmir, bu iddialarla, rüşvet iddiasıyla gözaltına alındığı bilgisi de yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamayla kamuoyuna aktarılmış, kamuoyuyla paylaşılmış. Müzik arasına gitmeden önce, tutuklu olarak İBB soruşturmasında tutuklu olarak yargılanan Buğra Gökçe, İPA Başkanı, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin ifadeleri çok dikkat çekici. Diyor ki, daha doğrusu savunması, dün yaptığı savunmadan birkaç alıntı sizlerle paylaşmak istiyorum. Valilik diyor, dedi Buğra Gökçe, sorumluluğu yok diyerek hakkımda, ki bu tutukluluk gerekçesi olan konuyla ilgili olarak sorumluluğu yok diyerek hakkımda soruşturma izni vermedi, ama dedi aynı konuda iddianamede sorumlu tutuldum. İşte encümene sevk, encümen kararlarında imzam olduğu için 16 aydır tutukluyum dedi. Oysa valilik tek başına sonuç doğurmayan bir işlem nedeniyle hakkımda soruşturma izni o dönem itibariyle vermemişti. Hatta Davut Gül, İstanbul Valisi Davut Gül'ün de o kararda imzası vardı, sorumluluğun bulunmadığına dair bir yorum da vardı orada. Yani soruşturma makamı valilikten izin istemiş olsaydı valilik zaten bu izni vermeyecekti. İsterseniz dedi, valiyi de tanık olarak çağırın, ben soruşturma izni dahi alınmayacak bir konu nedeniyle 16 aydır hapisteyim ifadesini yine kullandı. Burada gözaltı sürecine dair ilginç bir iddiası var Buğra Gökçe'nin. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dedi ki, emniyete girişin polis eşliğinde görüntülenmediği için bir tırnak içinde yakalama görüntüsüne ihtiyaç duyduklarını söylediler. Çok enteresan bir iddia bu. İtiraz etmeyeceğimi söyledim. Dışarıya çıkarıldık. Fotoğraf çekildi. Tekrar nezarethaneye konuldum. İlk fotoğrafım olmamış, dikey çekmişiz, yatay çekmemiz gerekiyor denilerek üçüncü kez dışarıya çıkarıldım. Sonuçta bu görüntüler için üç kez polis eşliğinde emniyete giriş çıkış yaptım şeklinde de bir ifadesi oldu dünkü savunmasında. Gerçekten hayret verici. Bunlar da, bu iddialar gerçekse, bu iddialar doğruysa, gerçekten insan hani artık hayret sınırlarını aşan da bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu arada bir toparlama izninizle, bu İBB davasında etkin pişmanlık ifadelerini geri çekenlerin geri çekme nedenleri çok enteresan. Mesela Elif Güven, hastaneye götürülüyoruz denilerek Çağlayan Adliyesi'ne getirildim ve itirafçı yapılmak istendim şeklinde bir açıklaması var ve bu açıklamasından sonra savcılıktaki ifadesini de geri çekmişti kendisi. Yine Taner Çetin, itirafçı ol, seni serbest bırakalım vaatleri bana yöneltilmişti dedi. Ümit Polat, beyanlarını ruh halinin bozuk olduğu dönemde verdiğini iddia etti. Rüşvet olaylarını gözüyle görmediğini söyledi ve yine ifadesini çekti. Murat Kapke, çok konuşulan bir isim, iş insanı, tahliye vaadiyle özgür iradem dışında ifade verdim dedi. Vedat Şahin, eşinin de tutuklanacağı tehdidiyle ifade verdiğini iddia etti. Bunların tamamı tabii bu isimlerin iddialarıdır. Böyle çok isim var, yaklaşık 6-7 isim var ifadelerini geri çekenler. Enteresan bir dava süreci ilerliyor. Söyledim hani şimdi şu aralar CHP içerisinde yapılan tartışmalar vesaire bunlar konuşulurken kamuoyunun radarından biraz çıktı gibi o dava. Ama o davada gerçekten o dava sürecindeki savunmalara bakılırsa gerçekten enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii işte hukukçular konuk da alıyoruz, konuşuyoruz. Daha bu savunmaların aylarca devam edebileceğini, hatta işte erken seçim kararı alınırsa o karara kadar da bu savunmaların devam edebileceğini, mahkemenin ancak çok uzun aylar sonucu 15-16 aylık süreçlerden bahsediyor davayı takip eden hukukçular. Böyle bir süreçte o kararların gelebileceğini de bize gösteriyor. Dediğim gibi o savunmaları da takip ediyoruz. Detayları, ayrıntıları da sizlerle paylaşıyoruz. Aktarmış olalım. Ve tabii sadece siyaset konuşmayacağız. Bir yandan da Avrupa Parlamentosu'nun bir raporu, geçtiğimiz günlerde o detaylardan bahsetmiştik. Akın Gürlek'e. Kim Akın Gürlek? Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik olarak bir yaptırım mı gündemine almıştı. Hatta o rapor, Avrupa Parlamentosu'nun o raporu bugün, evet 17 Haziran bugün oylanacak. O da enteresan. Akın Gürlek'in bir tepkisi var. Kime? Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınmıştı Avrupa Parlamentosu raporu. Buna bir tepkisi var. Ne dedi Bakan Gürlek? O şahsın dedi ideolojik yaklaşımı farklı, marjinal örgütlerle irtibatları olduğu da biliniyor. Hazırlanan raporda tavsiye kararı vardır sadece. Onu da konuşmuştuk zaten. Hani Avrupa Parlamentosu kararlarının ya da işte bu tip yaptırım kararları sadece tavsiye niteliğinde, ama dediğim gibi bugün o raporun oylanması bekleniyor. Bugün oylanacak. Onu aktarmış olalım. Tabii o karar nasıl çıkacak? Akın Gürlek'e yaptırım detayı çünkü orada son derece önemli. O detayı nasıl hayata geçirilecek mi, geçirilmeyecek mi? Hep beraber tanıklık edeceğiz. Bugün bir oylansın. Daha sonraki günlerde çokça konuşulacak belli ki. Türkiye'den de tepkiler gidecektir. O tepkilerle birlikte raporun detaylarını, raporun ayrıntılarını konuşuruz. Ve bu açılım süreci her şeyin odaklandığı ama istenildiği hızla ilerlemeyen, beklenildiği hızla ilerlemeyen, kimler bekliyor, sürat bekliyor, hız bekliyor. Bir MHP, iki DEM Parti gerektiği kadar hükümetin, AK Parti'nin ve hükümetin Beştepe'nin de aynı şekilde yeteri kadar hızlı hareket etmediği yönünde bir eleştiri var. Sürekli bunlar konuşuluyor. Dün grup toplantısı vardı DEM Parti'nin ve Tuncer Bakırhan, eş genel başkan Tuncer Bakırhan konuştu. Orada dikkat çeken konu bir çerçeve yasanın bir an önce hazırlanması talebini yineledi DEM Parti. Zemin hangi zeminde hazırlanması ya da oluşturulması ya da kaleme alınması isteniyor o yasanın, çerçeve yasanın? Eşit yurttaşlık, demokratik cumhuriyet başlıkları altında ya da bu çerçevede bir şekilde hazırlanması gerektiğinden bahsediyor. Ortak yaşam sözleşmesi olmalı bu. İfadesi de yine dikkat çekici. Tabii meclis kapanmadan o çerçeve yasa çıkıyor.

Kon meselesi gündeme geldi ama ortada bir gerçeklik var. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde yavaş hareket edildiği bilgisi, hatırlayınız, sevgili Barış Terkoğlu'nun geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı bir yazı, bir istihbarat raporuna vurgu yaparak kaleme aldığı yazı, beklenenden çok daha yavaş terör örgütünün hareket ettiği ya da istenenden yavaş hareket ettiği yönünde bir bilgi. İşte bu konuda hükümet Beştepe ikna olabilirse o bahsedilen kod yasa ya da işte çatı düzenleme bir şekilde gündeme gelebilecek. Ama dediğim gibi sahadan gelen raporlar hükümetin bu konuda somut adım atmasının önündeki en önemli engellerden bir tanesi olarak karşısında duruyor. Tabii hep söylüyoruz bunu, siyaseten de bir hesaplama, hesap kitap yapılıyor elbette. Çünkü bunun menfi ya da müspet bir siyasi bedeli, bir siyasi karşılığı da olacaktır. Nasıl fotoğraflar gelecek, neler olacak? Çünkü bir de bunun bir fiziki karşılığı olacak. Yani işte terör örgütü üyelerinin silah bırakanlar, eline hiç silah almamışlar, onlar da nasıl belirlenecekse hala bu konuda akıllarda, değil mi? Hepimizin aklında soru işaretleri var. O fotoğraflar geldiği zaman nasıl bir tepki alacak toplumdan, bunu da hesaplıyor özellikle hükümet. Dolayısıyla bu adımlar biraz daha kontrollü atılmaya çalışılıyor. Daha bekleyecekmişiz gibi görünüyor. DEM Parti ve MHP'nin bu konuda bir hayal kırıklığı yaşayabileceği ihtimali yüksek. Onu da söyleyelim. Tabii sadece siyaset konuşmayacağız. Mesela ekonomiyle ilgili tabii ki. Neden bahsediyorum? Biliyorsunuz Doruk Madencilik işçileri günlerce Ankara'da bir eylem düzenlemişlerdi. Sonrasında ne olmuştu? Bakanlıkların sözü gelmişti, değil mi? Garantörlüğünde bir anlaşmaya varılmıştı. Ve Yıldızlar Madencilik, Doruk Madenciliğin Yıldızlar SSS Holding, o holdinge bağlı bir şirket Doruk Madencilik. Denmişti ki evet, işçilerin alacakları ödenecek. Sonra biz öğrendik ki, gelen açık bağımsız maden işin yaptığı açıklamayla öğrendik ki hayır, yani bu 3 bakanlık garanti verdiği halde işçilerin alacakları ödenmemiş. Ne olacak peki şimdi? Bu sorunun yanıtı da o garantör bakanlıklardan bir tanesi olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Şöyle efendim, holdingin geçmişte de yine imzaladığı 3 ayrı sözleşmeyi ihlal etmesinin ardından tabii bu söz geldi. Onu da aklımızda tutalım. Nedir o? Dördüncü bir ödeme takvimi netleşti. Bakanlıktan yapılan açıklamadan biz bunu öğreniyoruz. İşte çok detaylı, çok ayrıntılı bir açıklama bu ama dediğimiz gibi işçilerin Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve işveren tarafları arasında yeni bir protokol imzalandı dedi bakanlık. Bu protokol kapsamında işçilerin, emekçilerin hak ve alacakların ödenmesi güvence altına alınmıştır ifadesi önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Söylediğim gibi daha önce de benzer şekilde 3 kere söz vermişti o holding ya da işte Doruk Madencilik. Üçünde sözünü tutmamıştı. Bakalım bu protokol, bu yeni imzalanan protokolle işçilerin alacakları, hakları teslim edilecek mi? Takip edeceğiz hep beraber yakından tabii ki ve konuyu da sizlere, bu konuyla ilgili umarız olumlu gelişmeler, umarız işçiler bir şekilde alacaklarını alırlar bir an önce ve bu hikaye daha mutlu sonla biter. Dün, şimdi biliyorsunuz Ankara'da bir NATO zirvesi gerçekleşecek. NATO meselesini zaten uzun uzun konuşacağız. Temmuz ayı başında gerçekleştirilecek bu zirve. Ona dair tartışmaları sizlerle paylaşırız. NATO nedir, ne değildir? Konsept değişecek mi, savunma konsepti vesaire? Trump'ı memnun edebilecek mi diğer NATO üyesi ülkeler? Çünkü İran'a saldırılar süreci içerisinde Trump NATO'nun tavrından, NATO üyesi ülkelerin tavrından hiç memnun olmamıştı. Burada enteresan çıkışlar yapabilir. Birleşik Devletler Başkanı Ankara'ya gelecek biliyorsunuz. Enteresan çıkışlar yapabilir. O sürece doğru zaten detaylı, ayrıntılı şekilde bunların tamamını konuşuruz. Ama oradan önce dün Tolga Şardan T24'teki yazısında
Ankaralıları bu süreçte neler bekliyor? Bu zirve kapsamında neler olacak, neler bitecek? Bunu bu sorunun

0: yanıtını vermiş köşe yazısında. Emeğe saygı T24'teki köşe yazısında. Gerçekten o zirve süresince Ankaralıları hiç iyi günler beklemiyor, onu söyleyeyim. 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek ama bir hafta öncesi var, bir hafta sonrası var. Bakın, enteresan ifadeler var Tolga Şardan'ın yazısında. Mesela 44 bin polis görev yapacak zirve kapsamında ki 20 bin polis, yani 24 bin polis Ankara Emniyetinden, 20 bini yine ülkenin diğer kentlerinden, diğer şehirlerinden gelecekler. Heyetlerin kent içindeki taşıma işlemleri sırasında Ankaralılar sık sık kapatılan güzergahlarla karşı karşıya kalacaklar. Ya da yine toplantıların ya da o konaklamaların yapılacağı batı güney bölgelerinde, Ankara'nın batısı ve güney bölgelerinde ana caddelerle ara sokaklar heyetlerin geçişleri sırasında araç trafiğine kapatılacaklar. Hatta bazı güzergahların, ki onlar daha net şekilde açıklanmadı, muhtemeldir ki güvenlik nedeniyle, anlaşılabilir. Bazı güzergahların o süreç boyunca, o 7-8 Temmuz süreci boyunca, hatta dediğim gibi 1-2 gün öncesi ve sonrası da olacak bunun, tamamen trafiğe kapatılması da gündemde. Bunu da söyleyelim, bunu da aktaralım. Çok fazla detay vermiş Tolga Şardan yazısında. Mesela Trump'ın 1400 kişilik, doğru duydunuz, 1400 kişilik işte diplomatlar, askeri yetkililer, siyasetçiler, CIA CIA tarafından görevlendirilen kişiler, toplamda 1400 kişilik bir heyetle Ankara'ya geleceği bilgisi yine Tolga Şardan'ın dün kaleme aldığı bir köşe yazısında yer alıyor. Gerçekten o günlerde, hani NATO ile ilgili tartışmaları söyledim, o günler yaklaşınca daha detaylı konuşuruz da, Ankaralıları, Ankara'da yaşayanları hiç böyle trafik açısından hiç huzurlu, keyifli günler beklemiyor. Şimdiden uyarmış olalım. Hani önlem alın diyeceğim ama buna önlem nasıl alınır? Hani en azından kamu görevlilerinin, biliyoruz, o dönemlerde izinli sayılacaklar. Zaten hiçbir gösteri, yürüyüş vesaire onlar zaten yapılamayacak. Kamu görevlileri açısından çok büyük bir sorun olmayabilir ama özel sektörde çalışanlar açısından ciddi sorunlar yaşanabilir. Dediğimiz gibi şimdiden aklınızın bir kenarında dursun diye bu önerileri Tolga Şardan'ın, daha detayını merak ediyorsanız, söylediğim gibi Tolga Şardan'ın dünkü köşesinden detaylara ulaşabilirsiniz. Bir yandan da süreye bakıyorum elbette. Şu TRT meselesi çok konuşuluyor dünden beri. TRT spikerinin Yeni Zelanda İran karşılaşmasında yaptığı o hata, bilmiyorum nasıl değerlendiriyorsunuz, bir hata mı, bir beceriksizlik mi, ama TRT'den bu konuya dair bir açıklama geldi. O da şöyle, takımları karıştırmasının fark edilmesi üzerinden, sonrasında tabii bu 4,5 dakika boyunca iki takımı karıştırmıştı spiker. Orada da enteresan bir tablo var, onları da size aktaracağım da. Yayın ekibinden çıkarıldığını biz öğreniyoruz TRT'nin yaptığı açıklamayla birlikte. Zaten Türkiye'ye de dönmesi için bir adımda atılmış TRT'nin yaptığı açıklama dikkat çekici. İşte çok 30 yıllık yayıncılık geçmişine vesaire vurgu yapılıyor ama yani orada enteresan bir durum var, enteresan bir tablo var. Bir kere hani maçın spikerinin sosyal medyada böylesine linç edilmesi, hani bana çok da doğru gelmiyor. Hani evet, tamam, zaten bir bedel ödüyor. Zaten o bedeli mesleki açıdan söylüyorum bunu. Uzun yıllar bu mesleğin içinde olan bir kişi zaten onu ödüyor ama tabii ki konuşulacak. Ona itirazım yok. Ama böyle bir lince dönüşmesi, bu gerçekten kabul edilebilir değil. Yani şöyle söyleyeyim, statta maçı izliyor. Hani biz off tube deriz kanallarda. Hani küçük o kayıt yapılan ya da işte bu tip yayınların yapıldığı küçük odalar, hatta çok sıkıcı küçücük odalar vardır, o yankının olmadığı odalar. Hani merkezden bu yayını yapsa hani karıştırdı denilebilir ama stattasınız, seremoniyi takip ediyorsunuz, İranlı futbolcular, Yeni Zelandalı futbolcular, değil mi, onların ulusal marşları okunurken ki tabloyu takip ediyorsunuz ki bir de yani İran bu turnuvanın futbolun dışında gözlerin en çok üzerinde olduğu takım, siyasi tartışmalarla birlikte, ki programın sonunda neler yaşadığını, İran'ın da neler yaşadığını daha detaylı şekilde anlatacağım. Gerçekten hani spor ruhuna hiç uymayan muamelelerle karşı karşıya kalıyor. İran A milli futbol takımı kabul edilebilir bir durum değil. Verilmeyen vizeler vesaire, ama dediğim gibi yani spiker arkadaşımız da o seremoniyi takip ediyorsunuz. O yani yarım sahanın yarısı kadar büyüklüğünde bayraklar var. O bayrakların önünde futbolcular ulusal marşlarını okuyorlar. Bunları oyuncuları görüyorsunuz. Zaten yıllardır takip edilen, ki İranlı futbolcular arasında da, İran milli takımının futbolcular arasında da çok başarılı, gerçekten star olarak tanımlanacak isimler de var. Hadi bunlar kaçtı dediğim gibi. Hani sportif boyutuyla kaçırdınız. Bir yandan dediğim gibi hani herkesin, bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir takım, son yaşanan o savaş durumları nedeniyle o takımı da mı, yani sıradan bir maç değil ki, Dünya Kupası'nın en önemli maçlarından bir tanesi, İran'ın çıkacağı ilk karşılaşma, ne olacak ne bitecek herkesin merak ettiği bir durum, ama maalesef böyle bir boşluğa galiba düşmüş. Bu mesleki açıdan evet dikkatsizlik, ama tekrar ediyorum, bir lince gerek var mı? Doğrusunu söylemek gerekirse o lincin de çok ağır olduğunu düşünüyorum. Bu bir liyakatsizlik tartışmaları vesaire, o TRT'nin sorunu. TRT'deki yetkililerin bir şekilde bunun hesabını vermesi gerekiyor. Ama ülkemizde bu oluyor mu? Yani neler yaşıyoruz değil mi? Hiçbir kamu görevlisi çıkıp kurumlardaki sorunlar nedeniyle ya da o kurumların neden olduğu sorunlar nedeniyle, ya denetlememesi nedeniyle, alınmayan önlemler nedeniyle hiçbir kamu görevlisinin, hiçbir siyasinin sorumluluk almadığını biz biliyoruz artık profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Böyle TRT'nin mesela dün yaptığı açıklama çok enteresan, böyle çok detaylı uzun bir açıklama yapmış TRT sosyal medya hesabı üzerinden. TRT açısından kabul edilemez bir durum vesaire, de TRT'den kim sorumluluk alacak? O yok. Sadece çalışanın üzerine, işte o hatayı yapan spikerin üzerinden yapılan bir tartışma dönüyor. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Bu hata yapıldı. 4 dakika boyunca bu spiker, bu bir sistem sorunu aslında bakılırsa. Yani sadece bir maçta bir spikerin yanlış anlatımı ya da ezberden anlatımı, işini ciddiye almaması meselesi aslında bakılırsa, evet kişi önemli, kişinin sorumluluğu önemli. O zaten bedelini ödüyor, ama kurumun da sorunu. Şöyle söyleyeyim size, TRT'nin yaklaşık 10 bin çalışanı var. 8 binin üzerinde olduğunu biliyorum. Yani net bir rakam veremem, sözleşmeliler vesaire. 8.800 rakamı dolaşılıyor, konuşuluyor. İşte 9 bine yakın çalışanı var. Bu 4 dakika boyunca dünyanın gözünün dönük oldu. Ki ülkemizde futbol çok seviliyor. Bu maçın çok izleneceği belli. Yani 8.800 çalışandan kimsenin bunu fark etmemiş olması, bu spikeri uyarmak günümüz teknolojisinde 5 saniyelik iş. 5 saniyelik iş yani. O kadar bile sürmez. Size söyleyeyim. Akıl alır gibi değil. Dediğim gibi yayın sırasında kanalı takip eden, hatayı fark edip müdahale eden hiç kimsenin olmaması, ki o yayınlardan da sorumluların nasıl olduğunu, ben TRT'de sistemin nasıl çalıştığını bilirim. Gerçekten hani hep o kadro şişmesinden vesaire bahsedilir. Hani normal şartlarda özel sektörde bir kişinin yaptığı işi TRT'de birkaç kişiye bölüştürürler ve hani bu tabii farklı gerekçelerle, farklı nedenler de olur. Ama bu yayından sorumlu olan sadece spiker mi? Orada maçı anlatan kişi mi? Değil elbette. Bunun yani eminim en az 5-6 kişi bu meselede yayını teknik gözde, yani yayın sorumluluğu, herkes seyrediyordur maçı elbette ama yayının sorumluluğunu üzerine alarak, resmi olarak görevlendirilmiş şekilde izlemek mecburiyetindeydi. İşte benim görebildiğim kadarıyla burada sadece işte o spiker arkadaşımızın bir şekilde hani toplumun önüne, TRT'nin yaptığı açıklama şu an önümde açık, işte görüyorum. 30 yıla aşkın deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapması deniyor TRT'nin açıklamasında. Ben de diyorum ki yani neredeyse 70 yıla varan, 80 yıla varan bir geçmişi var TRT'nin. Bunun çok uzun süresi, 60'lı yıllardan beri canlı yayın, spor konusunda canlı yayın tecrübesi var yine TRT'nin. Peki TRT'ye yakıştı mı bu? Tamam, spikere yakışmadı. TRT'ye yakıştı mı? Hayır, yok. TRT deniyor o açıklamada. Milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamayı mazur görmemektedir diyor. Ve dediğim gibi tam olarak şu yapılmış. Hani yetkililer, sayın TRT'nin o başındaki isimler, işte görevliler o arkadaşımızı hatalıdır, onu tekrar söylüyorum, ama bir şekilde kamuoyunun önüne atıp kenara çekilip hiçbir şey yokmuş gibi hayata devam edemezler. Neden? Çünkü TRT bir kamu kuruluşudur. Sizin bizim vergilerimizle ayakta duran bir kamu kurumudur, kamu kuruluşudur. Özel sektörde olsaydı evet hiç sorun değil, ama kamunun, kamu kurumlarının da bize hesap verme sorumluluğu vardır. Verecekler mi? Yanıt sizde zaten, vermelerine imkan yok. Olan spiker arkadaşımız oldu, ona da geçmiş olsun diyelim. Yavaş yavaş haber merkezine bağlanalım. Sevgili Serkan Başdımar'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş onu öğrenelim. İkinci bölümde biraz ekonomiye dair başlıkları konuşacağız.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Herhalde ilk sorulacak soru neden? Pek çok sektörde büyüme yaşanırken biz neden tarım sektöründe büyüme değil de bir daralmayla karşı karşıyayız? Ve şimdi seçim gündemine yavaş yavaş geçelim. Bize anlatılanlarla gerçekte olanlar arasındaki farkı ayırt etmeye çalışıyoruz. Hep birlikte sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla. Bu da gündemimizde olacak maddelerden bir tanesi ve futbol. Ben Güçlü Özgen, lütfen aklınıza mukayyet olunuz.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le geri ve zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanının ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ekonomi konuşacağız dedim. Büro Emekçileri Sendikası BES yoksulluk sınırını, yoksulluk rakamlarını açıkladı. Şaşırtıcı rakamlar değil elbette. Var olan tablonun somut vücut bulmuş hali aslında bakılırsa o rakamlar. Ama oradan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56, tekrar ediyorum 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X'ten ya da Instagram'dan Güçlü Özgen yazmanız yeterlidir. Söylediğim gibi bana da doğrudan ulaşmak için. Haziran 2006 döneminin açlık ve yoksulluk sınırı ne oldu? Büro Emekçileri Sendikası'na göre, onların yaptığı çalışmalara göre ki BES Genel Başkanı Özer Avanaş açıkladı bu verileri de, 4 kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 48.619 liraya ulaştı. Tek kişisiniz, bekar bir çalışansınız, o zaman ne kadar harcamanız gerekiyor? Minimum yaşam maliyeti, hayatta kalabilmek için harcamanız gereken miktar ne kadar? 77.197 liraya yükselmiş durumda. Hani o asgari ücretinde kat kat üzerine çıkmış durumda, tablo bu. Büro Emekçileri Sendikası'na göre yine gıda harcaması, bununla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ya da işte buna benzer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken minimum harcama ne kadar? 119.344 liraya kadar yükselmiş durumda. Tabii şöyle bir hesap da yapmış. Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 1600 lira. Yani yakın geçmişi bile düşündüğümüz zaman bu rakamlar gerçekten bazen kabullenmek de, öyle söyleyeyim ben kendi adıma, zorlanıyorum aslına bakılırsa. Tabii enflasyon en önemli sorunlardan, en önemli neden zaten. Böyle bir hesap da yapmış Büro Emekçileri Sendikası. Bir kamu çalışanının, bir kamu emekçisinin aylığındaki kayıp, dikkat, 11.400 lirayı geçmiş. Yılın ilk 3 ayı itibariyle cepten giden para, eriyen alım gücünden, yok olan alım gücünden bahsediliyor. Tablo bu. Bakalım zaten ne zaman, çok değil, şundan bir 15-16 gün sonra enflasyon verileri, Haziran enflasyon verileri açıklanacak. O veriler ışığında da zaten neyin ne olduğu belli olacak. Maaşlardaki düzenlemeler meselesinde nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız, hep beraber tanıklık ederiz. Şimdi ilginç bir veri, son dönem itibariyle çokça konuşuluyor, çokça tartışılıyor. Biz ağırlıklı olarak güvenlik boyutuyla bunu tartışıyoruz. Emekçilerin, çalışanların güvenliği açısından tartışıyoruz ama bir başka gerçeklik daha ortaya çıkıyor. Kuryelerden bahsedeceğim ve artan kurye sayısından bahsedeceğim size. Bakın, ilginç bir veri. Türkiye'de, ülkemizde 2019'da, yani pandemiden hemen önce, onu söyleyelim, 80 bin kurye sayısı, 80 bin. Bugün kurye sayısı kaç? 1 milyon 200 bine ulaşmış durumda. Yani özel güvenlik olarak da 900 bin sertifikalı vatandaş bunlara katılıyor. Yani ortaya çıkan tablo aslına bakılırsa bana şunu gösteriyor. Yani istihdamın %15'i kuryeler ve güvenlik görevlileriyle sağlanabiliyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Üretmiyoruz. Üretmediğimizi gösteriyor bu tablo. Fabrika açılmadığını gösteriyor. Reel üretimden ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor. Ortaya çıkan bu rakamlar, bu veriler. Yani akıl alır gibi değil. Söylediğim gibi 1 milyonun üzerine çıkmış durumda kurye ve özel güvenlik sayısı toplamda. Tabii şunun da şu gerçeklerinde farkındayız. Bunların en önemli nedenleri, tamam evet kabul, tüketim alışkanlıklarının değişmesi değil mi? Bu e-ticaret vesaire, tamam bunların değişmesi, eyvallah, buna itirazımız yok. Yani işte dakikalar içerisinde teslimat yapan hızlı marketler işte vesaire, bunların yaygınlaşması, bu hizmetlerin çoğalması hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Evet kolaylaştırıyor, ama bir yandan da artan sayılar ya da bu sürat, bu hız beklentisi ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Ama asıl mesele ne, asıl gerekçe ne? Kuryelerin ve özel güvenlik arasında açısından bakılırsa bu sayının böylesine artmasının nedeni ne? Ekonomi. Yani iş bulma zorluğu, enflasyon karşısında ek gelir sağlama ihtiyacı değil mi? Ya da işte yine aynı şekilde mesela kuryeliğin esnek, daha bağımsız bir kazanç kapısı olarak görülmesi en önemli nedenlerden birkaçı. Bu da bize şunu gösteriyor, işte üretimden hızlıca ama 2019-2020 sürecinden sonra, dediğim gibi tüketim alışkanlıkları vesaire, eyvallah buna itirazımız yok da, üretimden nasıl uzaklaştığımızı da bize net şekilde gösteren rakamlar bunlar. Tabii kim kazanıyor bu mevcut süreç içerisinde? NAS politikasını hatırlatmak istiyorum size, ama amanın devamı var. Nedir? Mesela faizden gelir elde edenlerin ne kadar para kazandıklarını görmek için bütçenin merkezi yönetim bütçesine şöyle bir bakmak gerekiyor. Bakın Mayıs ayına kadar, Ocak Mayıs ayı sonuna kadar 5 ay içerisinde 1 trilyon, doğru duydunuz, 1 trilyon 263 milyar lira faiz ödendi. Bu süreç içerisinde mesela eğitime ayrılan pay, ki bunun büyük bir kısmı, onu her seferinde söylüyorum, daha çok çalışanların maaşı, öğretmenlerin maaşı, okulların o rutin ihtiyaçları vesaire, ama eğitime 1 trilyon 17 milyar lira ya da sağlığa 650 milyar lira harcanırken, merkezi yönetim bütçesinin 5 ayda 1 trilyon 263 milyar lira faizi ödemiş olması kabul edilebilir bir durum değil. Aslında bakılırsa tablo, benim görebildiğim tablo, bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz, ama yani tam olarak da bu. Bütçe demişken, bütçeden bahsederken şunu da söyleyeyim, şunu da aktarmak gerekiyor. Bu rakamlar yeni açıklandığı için merkezi yönetim bütçesinin gelirleri Mayıs'ta 1 trilyon lira, giderleri ise 1 trilyon 384 milyar lira olarak hesaplandı. Yani aslına bakılırsa gelirler artıyor ama giderler de aynı şekilde ve maalesef açık vermeye, bütçemiz açık vermeye de devam ediyor. Bütçe açık verince, hepimizin bütçesi gibi aslına bakılırsa, devletin bütçesi de açık verince ne oluyor? Yoksulluk bir şekilde, bu enflasyonist ortamda yoksulluk da artmaya devam ediyor. Bir Gün gazetesinden emeğe saygı Mustafa Bildirici'nin benim dikkatimi çeken bir haberi, onunla sizle paylaşmak istiyorum. Derin yoksulluğun boyutunun nasıl büyüdüğünü gösteriyor bu veriler. Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma verileri üzerinden tarihi bir rekor kırıldığını aktarıyor Bir Gün gazetesi haberinde. Bakın bir kere 14 milyona yakın yurttaş bu yardımlarla yaşamak mecburiyetinde kalıyor, ki ekonomik krizin giderek derinleştiği, özellikle o işte 2020 yılından sonraki süreçte, mesela 2025 yılında yoksullukla mücadele adı altında yapılan kamu harcaması 359 milyar lira olarak hesaplanmış. Tablo bu. En önemli sosyal yardım harcama kalemlerinden bir tanesi. 2026 yılında bu devam ediyor mu? Ediyor. Deniyor ki Bir Gün gazetesinin haberinde, 2026'nın Ocak-Mayıs döneminde yapılan harcama 190 milyar lirayı bulmuş. Yani ilk 5 ay itibariyle, ki bu 12 aylık süreci düşünürsek, geçtiğimiz yılı da yine harcamalar açısından bakılırsa geride bırakacağımızı bize gösteriyor. Ocak'ta 28, Şubat'ta 34 milyar lira, Mart'ta 39, Nisan'da 42, Mayıs'ta 45 milyar lira harcanmış. Neye? Yoksullukla mücadeleye. Yoksullukla mücadele mi? Yoksulluğun yönetimi mi? Belki de en önemli soru, sorulması gereken soru da bu. Benim gördüğüm, benim penceremden bakıldığı zaman, bu verilere bakıldığı zaman da aslında dediğim gibi yoksulluğun yönetiminin tercih edildiği yönünde bir kanı bende hakim. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Çünkü çok basit, yoksullukla mücadele harcamalarına bakalım. Dediğim gibi 2000'den bugüne kadar, 2021'den bugüne kadar o veriler, o rakamlar nasıl artmış? Bakın 2021'de 50 milyar lira harcanmış. Yoksullukla mücadele harcaması diyebiliriz buna. 2023'te neredeyse iki katına çıkmış, 97 milyar lira. 2000